0: Yapılan açıklamada İran medyası tarafından servis edilen haberin doğru olmadığı ve tamamen uydurma olduğu öne sürüldü. İran medyasından Fars Haber Ajansı, Trump'ın İran'a baskı yapmak amacıyla anlaşmanın tamamlandığını, tek taraflı ilan etme ihtimali olduğunu yazdı. Tasnim Haber Ajansı ise mutabakat zaptındaki bazı maddeler ve ifadeler üzerindeki anlaşmazlıkların sürdüğünü haber yaptı. Son günlerde sağlanan ilerlemeye rağmen bazı maddeler, kelimeler ve ifadeler üzerine hala anlaşmazlık var. Taraflar arasında mesaj alışverişi devam ediyor denildi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı İstanbul'da karşıladı. Bayram namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan namaz çıkışı konuştu, Gazze'de yaşananlara dikkat çekti.
2: Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı namazı için İstanbul Üsküdar'daki Çamlıca Camii'ndeydi. Erdoğan namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Daha sonra kameralar karşısına geçti. Gazze'deki İsrail soykırımına bir kez daha tepki gösterdi.
2: Bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin bayramını kutladı, birlik beraberlik mesajı verdi.
2: Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Ve şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor.
3: Erdoğan'ın bayram boyunca İstanbul'da olması ve bazı programlara katılması bekleniyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Evinin önünde nöbet tutan gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu'na ne zaman kurultaya gidileceği soruldu. Kılıçdaroğlu, önce tedbir kararının kaldırılması gerektiğini belirtti.
4: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidilecek sorusuna bu yanıtı verdi. Önce mutlak butlanla birlikte alınan tedbir kararının kalkması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nin başvuruları üzerine polis tarafından tahliye edilmesi hakkında da ilk kez konuştu.
4: İçim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı. Herkes yasalara uygun uymak zorundadır değerli arkadaşlarım. Ya bu partinin kapıları niye kapandı? Ve hangi gerekçeyle CHP milletvekilleri CHP Genel Merkezi'ne giremiyor? Bir akıl tutulması var.
5: Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 2 milyon üyeyle genel başkan seçimi önerisine de olumsuz yanıt verdi.
4: Genel başkanı nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
5: Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le görüşebileceğini söyledi. Görüşme yüz yüze olur mu sorusuna niye görüşmeyelim biz düşman değiliz yanıtını verdi. Yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen belediye başkanlarının CHP üyeliklerinin askıya alınacağı belirtilmişti. Kılıçdaroğlu o iddiayı da değerlendirdi.
4: Arkadaşlar bir sürü dedikodu, bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Özel, tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını söyledi. Özel parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin net mesaj verdi.
5: CHP'yi mahkeme kararları değil CHP'nin kendisi şekillendirir. Tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle cevap verdi. Yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay ne zaman yapılacak sorusuna tedbir kararı kalkınca kurultaya en kısa sürede gideceğiz demişti. Sözcü TV'ye konuşan Özel, olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir dedi. Özel, mesele niyet meselesidir ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Manisa'da bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin de konuştu.
6: Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Kimse partisinden umudunu kesmesin. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vaktidir demişti. Ayrıca Genel Başkan'ın seçileceği Büyük Kongre'nin 9 Eylül'de yapılmasını önermişti. Özgür Özel, Bahçeli'nin o sözlerini de değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi kendi sürecini yürütecek, kendi kararlarını verecek dedi.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay için önce tedbir kararının kalkması açıklamasına ilişkin hukukçuların sürece dair yorumları var. Bu süreç ne zaman tamamlanır? Onlara göre en az 6 ay gerekiyor.
7: Şimdi tabii tedbir kararını kaldırmaya yetkili şu andaki merci Yargıtay. Yargıtay'a başvuran Özgür Özel ve arkadaşlarının talebinin ya kabulü ya da reddi yönünde sanıyorum 6 ile 8 ay arasında bir süre öngörülebilir.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay yapmak için önce mutlak butlanla birlikte alınan tedbir kararının kalkması gerektiğini söyledi. Bu konuda son sözü Yargıtay söyleyecek. Peki süreç ne kadar sürebilir?
7: Tabii meselenin çok siyasi boyutu itibariyle hem kapsamlı hem de sonuçları itibariyle ağır bir karar olduğu için tedbir kararı takvim olarak eğer uygunsa öne çekme ihtimali de vardır tabii.
8: Çünkü siyasi tarihin önemli bir dava olduğu için 6 ay ile 1,5 yıllık bir süre içerisinde sonuçlanabileceğini söyleyebiliriz.
5: Hukukçulara göre Yargıtay'da temiz incelemesinin duruşmalı yapılması durumunda karar süresi hızlanabilir.
8: Cumhuriyet Halk Partililer bu sürecin Yargıtay'da hızlanmasını istiyorsa bu Yargıtay incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasını talep ederek sürenin çok hızlı şekilde istemesini sağlayabilirler.
1: Bayramın ilk gününde İstanbul'daki kurban kesim yerlerinde yoğunluk vardı. Kesim yerleri gibi kurbanlıkların satıldığı pazarlarda yoğundu. Alışverişi ilk güne bırakanlar fiyatı düşürmek için kıyasıya pazarlık etti. Tüm uyarılara rağmen yine istenmeyen görüntüler de oluştu. Kaçak kesim yapanlara idari para cezaları uygulandı.
5: Bir tarafta kesim, diğer tarafta ise satışlar devam etti. Uyarılar günler öncesinden yapılsa da kurallara uymayanlara idari para cezaları uygulandı. Görüntüler İstanbul'dan. Bayramın birinci gününde kurbanlık kesim alanlarında yoğunluk oluştu.
9: 2 gün önce kaporasını verdim, hayvanımı almaya geldim. Birazdan kesime gideceğiz.
10: Abi, tortan oturduk ya.
5: Kesim yerleri gibi kurbanlık pazarları da yoğundu.
11: Kurbanını bugüne bıraktık ama yine bütçemiz el vermiyor şu anda almaya. Hala da araştırıyoruz.
12: Birinci günü geldik, aldık.
13: Ne kadar aldınız?
12: 32 bin liraya aldık.
14: Küçük baş. Pazarlık yapmıştık. Biraz uyguna geliyor evvelden alınca.
5: Bahçeli evlerdeki pazarda küçük baş 25 bin lirayla 50 bin liradan, büyük başlarsa 150 bin lirayla 400 bin liradan satılıyor.
15: Küçük baş 210 tane getirdik. Şu an 110-120 tane kadar sattık. 90 tane kadar var.
16: 160-170 mal getirmiştik. Elimizde şu an 25 tane malımız kaldı. Onu da bugün yarın inşallah satarız. Üçüncü gününe kadar satışlar sürüyor.
5: Veteriner hekimler uyarıyor. Kurbanlık alınırken dikkat edilmesi gereken kurallar var.
17: Kulak küpeleri ve dezenfeksiyon belgesiyle pasaportları mevcut mu değil mi kontrol edildikten sonra alana alıyoruz. Hayvanın tüylerinin parlak, bakışlarının canlı, kulak boynuz gibi ekstrelemenin tamam olması, ağzından burnundan herhangi bir aksitatın akmaması, hayvanın 4 ayak üzerine durabilen semiz olması gerekiyor. Ayrıca hayvanların üzerinde kulaklarında bulunan küpe numarası üzerinden tarım cebimde sisteminden o numarayı sorguladıklarında bu hayvanın nerede beslendiği, hangi aşıların yapıldığı, kaç yaşında olduğu ile ilgili sağlıklı bilgilere ulaşır. Böylelikle sağlıklı bir kurban almış olur.
18: Kimlik verecek misin?
19: Vermiyorum.
18: Tamam.
5: Tüm uyarılara rağmen İstanbul'da bazı adreslerde yine istenmeyen görüntüler oluştu. Kaçak kesim yapanlara idari para cezası uygulandı. Denetimler önümüzdeki günlerde de devam edecek.
1: Deprem bölgelerinde bayram buruk geçiyor. Yakınlarını kaybedenler mezarlıktaydı. Dualar okundu, çiçekler bırakıldı.
5: Kimi eşi, kimi anne babası, kimi de evladı için dualar okudu. Deprem bölgesinde bu bayramda buruk geçti.
20: Depremde hayatını kaybeden canlarımız var, anne babamız var. Tüm deprem şehitlerini ziyarete geldik, onlara Kur'anlar okuduk.
5: 6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma ve can kaybına yol açtığı Hatay Kurban Bayramı'na buruk girdi. Yakınlarını kaybedenler yine ilk olarak mezarlıkları ziyaret etti. Zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
21: Valla depremde abim bir de yengem iki tane çocuğu kaybettik. İşte bir de oğlu kaldı.
22: Yine buruk bir bayram. Bizim için her zaman bayramlar buruk geçiyor depremden sonra.
5: Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da mezarlıklarda yoğunluk vardı. Dualar edildi. Mezarlıklar çiçek ve oyuncaklarla süslendi.
23: Ne kadar zaman geçerse geçsin acımız hala taze. Yine geçip onları burada anıyoruz. Ruhları şad olsun.
5: Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te de depremde yakınlarını kaybedenler mezarlığa giderek dualar okudu.
1: Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dönemin valisi Tuncay Soner'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı araç bulundu. Araç Ankara Kriminal Laboratuvarı'nda detaylı incelenecek.
24: Girme, girme, girme.
0: Gülistan Doku'nun cansız bedenini gömdüğü iddia ediliyordu. Dönemin valisi Tuncay Soner'in yakın koruması Şükrü Eroğlu kilit isimlerden biriydi. O dönem kullandığı aracı bulundu, inceleme için Ankara'ya gönderildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Soruşturma 6 yıl sonra cinayet davasına dönmüştü. Dönemin valisi Tuncay Soner ve oğlu Mustafa Türkay Soner'in aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu da bulunuyor. Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay'ın öldürdüğü, valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun da cansız bedenini gömdüğü iddiaları vardı. Eroğlu'nun o dönem kullandığı araç İstanbul'da bulundu. Araç 2020'de Tunceli Belediyesi envanterinde bulunduğu, valilik bünyesinde kullanıldığı ortaya çıktı. Sonrasında ise Nazımiye Belediyesi'ne bağışlanmıştı. Araç çekiciyle alınarak detaylı incelemesi yapılması için Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntıları incelenecek. Ayrıca olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izlere de bakılacak. Elde edilecek DNA bulguları Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.
1: Bursa'da bir kişi annesine şiddet uyguladı. Tepki gösteren dayısını öldürdü. 3 gün boyunca yaralı annesi ve dayısının cansız bedeniyle aynı evde kalan zanlı tutuklandı. Yalnız yaşayan 60 yaşındaki Cüneyt Taşkıran bir süre önce evine ablası ve yeğenini almıştı. 23 Mayıs'ta yeğeni Erdem Alay annesine şiddet uyguladı. Ablasını korumak isteyen Taşkıran'la yeğeni arasında tartışma çıktı. Erdem Alay dayısını darp ederek öldürdü. 3 gün boyunca yaralı haldeki annesi ve dayısının cansız bedeniyle aynı evde kaldı. Daha sonra taksi durağına giden saldırgan şoförlere dayısının evde hareketsiz yattığını söyledi. Şoförlerin ihbarıyla eve ekipler gitti. Saldırgan tutuklandı. Erdem Alay daha önce de annesine şiddet uyguladığı için tutuklanmıştı. 4 Haziran 2015 tarihinde Fenerbahçe futbol takımı kafilesine Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dosya yeniden açılıyor. Faili meçhul suçları araştırma dairesi dosyayı yeniden inceledi ve daha önce verilen takipsizlik kararını kanun yararına bozdu.
5: 2015 yılında Fenerbahçe kafilesine düzenlenen silahlı saldırı dosyası yeniden açılıyor. Faili meçhul suçları araştırma dairesi dosyayı yeniden inceledi. Ardından takipsizlik kararını kanun yararına bozdu. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
2: Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındı.
5: Akın Gürlek soruşturmaya verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirileceğini belirtti.
2: Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır.
5: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen sevk yazısında delillerin şüpheliler hakkında kamu davası açılması gerektirir nitelikte olduğu vurgulandı. Delillerin mahkemede değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden takipsizlik kararı verildiği hatırlatıldı. 4 Nisan 2015'te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi Trabzon Havalimanı'na giderken 22.15 sularında Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. 7 Nisan 2015 tarihinde 2 kişi gözaltına alınmış, iddiaları reddeden şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, sonrasında da soruşturma hakkında takipsizlik kararı çıkmıştı.
1: Dünya ekonomi tarihi daha önce hiç tanık olmadığı bir finansal kırılmanın eşiğinde mühendis ve girişimci Elon Musk 800 milyar doları aşan kişisel servetiyle insanlık tarihinin ilk trilyoneri olma yolunda hızla ilerliyor. Peki Musk bu noktaya nasıl geldi? Detaylara bakalım.
5: Dünya ilk kez bir trilyoneri bekliyor. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk servetini daha önce görülmemiş bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Musk'ın zenginleşme süreci geleneksel sanayilerle değil, 90'ların internet çılgınlığıyla yani dotcom'la başladı. 1995 yılında kardeşi Kimball'la kurduğu ve yerel işletmeler için bir şehir rehberi niteliğinde olan Zip2, Musk'ın ilk büyük çıkışı oldu. Şirket 1999 yılında Compaq tarafından 307 milyon dolara satın alındığında Musk henüz 28 yaşındayken 22 milyon dolar kazandı. Musk, Zip2 satışından kazandığı paranın neredeyse tamamını internet bankacılığı vizyonuna yatırarak X.com'u kurdu. Şirket daha sonra rakibi Confinity ile birleşerek PayPal adını aldı. 2002 yılında eBay, PayPal'ı 1,5 milyar dolara satın aldığında şirketin en büyük hissedarı olan Elon Musk'ın payına düşen rakam 175,8 milyon dolardı. İşte kırılma anlarından biri bu noktada başladı. Musk, PayPal satışından elde ettiği parayı uzay ve elektrikli araç sektörüne yatırdı. SpaceX ve Tesla'nın doğuşu bu şekilde başladı. Musk, PayPal'dan gelen parayla 2002 yılında SpaceX'i kurdu. Hemen ardından 2004'te Tesla'ya erken aşama yatırımcısı olarak katılarak yönetimi devraldı. 2008 yılı Musk'ın neredeyse iflas ettiği yıl oldu. SpaceX'in ilk 3 roket denemesi başarısız olmuş, Tesla ise üretim krizleriyle nakit tüketiyordu. Ancak aynı yılın sonunda gelen iki büyük gelişme Musk'ı ipten aldı. NASA ile yapılan 1,6 milyar dolarlık anlaşma ve Tesla'ya yapılan son dakika yatırımlar. Daha sonrasında Tesla da 2010 yılında hisse başına 17 dolardan halka arz edildi. 2020 yılına girildiğinde Elon Musk'ın serveti yaklaşık 27 milyar dolardı. Ancak salgın dönemi finans tarihinin en agresif servet katlanmalarından birine sahne oldu. Tesla, küresel otomotiv sektöründe elektrikli araç dönüşümünün tek lideri olarak kabul görünce hisseleri astronomik bir hızla değer kazandı. Musk'ın serveti yalnızca 2020 yılında 150 milyar dolar arttı. Ocak 2021'de Jeff Bezos'u geride bırakarak ilk kez dünyanın en zengin insanı unvanını aldı. Kasım 2021'de ise tarihte 300 milyar dolar servet eşiğini geçen ilk insan oldu. Bugün Musk'ı 1 trilyon dolar sınırına getiren şey artık sadece elektrikli otomobil satmak değil. Onun serveti birbiriyle konuşan yapay zeka, uzay mimarisi ve robotik şirketlerin oluşturduğu ekosisteme dayanıyor. Musk'ın en büyük varlığı haline gelen SpaceX, yapay zeka şirketi xAI ile devasa bir ortaklığa gitti. Bu hamleyle şirketin piyasa değeri 1,25 trilyon dolara fırladı. Musk'ın bu birleşik yapıdaki yaklaşık %43'lük payı servetinin yarısından fazlasını oluşturuyor. Şu günlerde Wall Street SpaceX'in halka açılma hazırlıklarını konuşuyor. Finans analistlerine göre bu halka arzın tamamlanmasıyla birlikte Musk resmi olarak 1 trilyon dolar sınırını aşan ilk insan olacak. Ancak Musk'ın söz konusu serveti nakit değil. Servetinin %99,9'u yönettiği şirketlerin hisselerinden oluşuyor. Yani elinde nakit miktarı milyarlarca dolar olsa da trilyonerlik unvanı bu şirketlerin borsa değerlemelerine bağlı.
1: Bilimsel, sanatsal, tarihsel keşif heyecanı evrenseldir. Bunun en güzel örneklerine Anadolu'muz sahne oluyor tabiatıyla. İşte onlardan birine bir saygı buluşması. Kırşehir, Kalehöyük'te yürüttüğü arkeolojik çalışmalarla hafızalara kazınan Japon bilim insanı Sachihiro Omura vefatının birinci yılında düzenlenen törenle anıldı. Omura anısına hazırlanan büst törende ilk kez ziyaretçilerle buluştu.
3: Burası tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Kalehöyük. Yıldır bu alanda dünya tarihine ışık tutacak arkeolojik çalışmaları yürüten Japon bilim insanı Sachihiro Omura vefatının birinci yıl dönümünde Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nde gerçekleşen bir törenle anıldı.
4: Kendisi buralardan hemen çıkacak gibi hissediyorum. Daha çok yapmak istediğin şeyler vardı. Daha plan yaptıklar çok vardı. Onu yapamadığı için çok üzülüyordur herhalde. Ama yine de herkes onu devam edeceğini biliyordur inşallah. Onunla beraber burada Anadolu'da bir adım bırakabildiğimiz için çok memnunum.
6: Burada kazdık, karanlık değilmiş. Bayağı kültür varmış. Hakikaten değişik malzemeleri var.
3: Çok sayıda önemli ismin katıldığı törende 2013'ten bu yana kazı çalışmalarına da desteğini sürdüren Türkiye İş Bankası'nın talebiyle Omura'nın anısına yapılan bronz döküm büst ilk kez sevenleriyle buluştu.
18: Kendisine olan saygımızı ülkelerimiz arasındaki kültürel işbirliğine yapmış olduğu katkıyı anmak, sonsuza kadar yaşatmak üzere kendisinin bir büstünü Sayın Hakan Ersiz hocamız aracılığıyla hayata geçirdik ve bugün enstitünün bahçesinde açılışını yaptık.
6: 1985'te geldik bize araştırma olarak. Ondan sonra 86'da ciddi kazı başladık. Şimdi kadar 33 sene geçti.
3: Büst, Sachihiro Omura'nın şapkalı, gözlüklü, gömlekli ve tebessüm eden karakteristik bir pozuyla tasarlandı.
19: Benim için çok özel bir an oldu. Çünkü hakikaten kendisi çok kıymetli ve muhteşem bir çalışma zincirine sahipmiş. Dolayısıyla da böyle bir kişiyi anmak, böyle bir kişinin büstünü yapmak gerçekten zor. Çünkü onu seven bir sürü insana onu göstermeniz gerekiyor, yeniden yaşatmanız gerekiyor.
6: Bundan sonra bizden sonra gençlere bırakmak zorundayız. Onun için yani müze çıkan malzemeleri hepsi teşhir salonuna bırakıp ondan sonra orada ders yapmak lazım biz. Öyle işler var yani bize. O kadar. Estağfurullah.
1: Büyüdükçe merakımız azalıyor, keşiflere sıra gelmiyor ve ön yargılardan muhakeme yeteneğimizi kaybediyoruz. Çocuklardan farklı olarak elbette. Çocukların bu kabiliyetleri ile ve onlara edindireceğimiz kitap okuma alışkanlığı belki de aynı zamanda bizim de alışkanlığımız olabilir. Ortak okuyabileceğimiz kitaplar da olabilir. Bunlardan biri Samet Behrengi'nin Küçük Karabalığı. öyle bir kitap. Yazar Selahattin Yusuf ve Ömer Vatan Arttıran da bu eser hakkında konuştular. Ekranlara getirelim ve ardından saat başında tekrar karşınızda olalım.

0: En Kitaplık'tan merhaba. Çok değerli edebiyatçı, yazar dostumuz Selahattin Yusuf'la beraberiz. Her kitabıyla bizi ya şaşırtır ya ne kadar özlemiştim bu eseri dedirtir. Bizi bambaşka dünyaların kapılarından içeri buyur eder. Fakat şimdi hadi Ömer gel dediği dünya benim için çok özel bir dünya. Samet Behrengi, Küçük Karabalık. Şöyle başlamak istiyorum. Yani sen bunu bir konuşalım Ömer dediğinde ben 80'ler Ankara'sına ışınlandım.
1: Evet.
0: Beş evlerde bizim kitaplığımızda da vardı. Dayıcım çok teşvik ederdi bizi kitap okumaya. Anneciğim de aynı şekilde ve bu bizim olmazsa olmaz kitaplarımızdan biriydi.
1: Çok iyi.
0: Ve şey diyebilirim. Daha sonra edindiğim arkadaşlıklarda Küçük Karabalık okumuş olanlarla sanki özel bir bağ var aramızda. Daha ayrı bir katsayısı var o dostluğu.
1: Çok ilginç. Bu çok karizmatik bir şey, senin söylediğin şey. Şunun için söylüyorum. Tabii şunun için. Yoksa Küçük Prens okuyanlar bir şeydir ya böyle.
0: Evet.
1: Bir kabiledir. Hep doğru, böyle kabul edilir filan. Küçük Karabalık üzerinden bir akrabalık daha bence
0: hiç böyle düşünmemiştim.
1: Prestijli bir şey.
0: Bir yanda Küçük Prens var, bir de bir yanda da Küçük Prens'i
1: Küçük Karabalık. Zaten çok kimse biliyor ama tabii. Küçük Karabalık'ı çok kimse bilmez
0: kadar
1: o kadar.
0: Doğru.
1: Tabii.
0: Üstelik şimdi tabii dünyada İran'la ilgili bu kadar şey
1: cereyan
0: ederken.
1: Ben biraz onun için seçtim, itiraf ederim Ömerciğim. Evet. Biliyorsun bir kere şunu söyleyelim. Şeker Portakalı benim ilk gençliğim.
0: Hmm.
1: Şeker Portakalı, Richard Bach'ın Martı,
0: evet.
1: Efendim, Küçük Prens,
0: evet.
1: Ve Küçük Karabalık. İtiraf ederim Küçük Karabalık'ı oğlum okusun diye almıştım yıllar önce. Evet. Sonra ben de okuyunca baktım bu çocuklar için yazılmış, büyükler için yazılmış çocuk kitabı ya da çocuklar için yazılmış yetişkin kitabı. Vardı. Küçük Prens de öyle ya malum.
0: Tabii.
1: Şimdi bir kere Samet Behrengi çok çok çok erken yaşlarda intihar ama Aras Nehri'ne biliyorsun Kuzeybatı İranlı kendisi. Şah döneminde, Pehlevi döneminde muhtemelen öldürülüyor. Cinayete kurban gidiyor. Yani bu şimdi İran'a hükümdar olmak için
0: evet.
1: Trump'a yalvaran Pehlevi'ye buradan selam gönderelim yani.
0: Evet.
1: O Pehlevi döneminin cinayetlerinden, büyük cinayetlerinden birisi diye biliniyor. Yani intihar edecek bir şeyi yok yani. Hayat hikayesi yok çünkü. Fakat öldürenler neden ürkmüş olabilirler? Bir kere şahlık şeyine, rejiminin çok kolay baş edemeyeceği bir dünyası var. Biliyorsun sen hikayeyi zaten. Küçük Karabalık bir gün bu nehirden aşağıya doğru gidersek şöyle bir açılırsak nereye varacağız diye merak etmeye başlar. Ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Çünkü bütün mesele de odur ya yani hani Mevlana'nın mesnevisinde de hani bu dünyadan şöyle bir açılacak olursak acaba nereye doğru açılıyoruz? Şeyi vardır, meseleleri vardır.
0: Çitin arkasında ne var? O dağın
1: çitin
0: arkasında ne var?
1: O dağın ardında ne var? Ölümün ardında ne var? Mevlana'nın yorumu malum. Bir düğün gecesiyle sonsuzluğa ilk adımımızı atmış oluyoruz. Onun mesnevinin şeyine göre. Şimdi burada biraz daha toplumsal, politik bir eleştiri var. Aynı zamanda tabii ki bu hikayede. Bu şahlık rejimi ya da işte bu baskıcı rejim den. Biraz çıktığımızda sonra ne olacak? Özgürlükte ne var acaba filan sorusunu soran ve bunu işte serimleyen bir hikaye malum. Küçük Karabalık annesiyle tartışmaya başlar. Buradan çıkalım, çıkmak istiyorum der filan. Neden? İşte çok sıkılıyorum burada filan. Çıkar, yavaş yavaş o yolculuk başlar, başına bir sürü şey gelir filan. Biliyorsun yavaş yavaş tehlikeler de başlar, macera artar filan. Denize ulaştığı kısmını okurlarımıza bırakalım, küçük okurlarımıza. Onu tavsiyeyle birlikte bırakalım tabii yani. Çünkü bazı hikayeler öyledir. Yani zihninizde bir kapı açar ve o kapı daha başka bir sürü kapılara açılan bir şeydir aynı zamanda. Dolayısıyla verimli bir şeydir. Küçük bir kitap ama birçok şeyi açar insanın kafasında. Senin dediğin çok doğru bence de. Artık okumadan önceki insan değilsinizdir. Çünkü o merak etme biçimini sana öğretmiştir o kitap artık yani. Tıpkı şeyde Martı'daki değil mi yavrusuna uçmayı öğretir. O da aynı benzer bir tema aslında yani. Yuvadan doğru. Düştüğünde düşmek değildir o uçmaktır.
0: Doğru.
1: Aslında Mesnevi de böyle bir şey. Ölmek değildir o uçmaya artık cesaret et. Ruhunu canlandır, ruhunu cesaret etsin. Uçmaya, sonsuzluğa adım atmaya filan. Ölüm böyle bir şeydir gibi.
0: Bana annem demişti ki bir anneyi, bir babayı en mutlu edecek şey evladının kendi ayakları üstünde durduğunu görmek.
1: Evet, görmek.
0: Senin bu sohbetinde çok verdiğin haklı. Martı'dan, küçük karabalıktan örnekler beni ona tabii götürdü. Evet. Hakikaten öyle. Kendi ayaklarımız üstünde durmaya başladıysak ya da gizliden gizliye duramıyorsak yeniden öğrenmek için ve iyi ki durabiliyoruz'u söyleyebilmek için Selahattin Yusuf'un dediği gibi iyi çocuk kitaplarını şöyle bir karıştırmakta fayda var. Bunu hak ediyoruz. Çok teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah.
0: Selahattin Yusuf, küçük kara balıklara gelsin bu sohbet.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
2: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
3: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
4: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
3: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
2: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
5: Tabii Kemal Bey'in bugünkü açıklamalarının bazıları daha önce ifade edilmişti. Arınma kavramı üzerinden gidecek olursak benzer şeylere tekrarladı. O açıdan bir farklılık göremedim ama asıl kurultayın toplanıp toplanmamasıyla ilgili yapmış olduğu değerlendirme orada da çok net bir şey söylemedi aslında. Sadece işte yani en uygundan en kısaya doğru bir geçiş kısmen gözlemledim ama mesele daha teknik boyutta ele alıp hukukçularıyla görüşüp ona göre bir değerlendirme yapılması gerekir şeklinde ifade kullandı. Dolayısıyla burada yani benim anladığım kadarıyla Özgür Bey'in talep ettiği en kısa zamandaki kurultayın toplanmasına ilişkin yani olumlu bir bakış kabul görmüyor Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler arasında. Dikkatimi çeken o. Onun dışında tabii Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde yaşanan gelişmelerle ilişkin yapmış olduğu değerlendirmede bazı siyasi aktörlere yönelik getirmiş olduğu eleştiriler var. Yani bu çerçevede bakıldığında aslında kurultayın ne zaman toplanacağına ilişkin bir takım ipuçları dahi vermedi. Çünkü görebildiğim kadarıyla kurultayın kısa vadede toplanmasına ilişkin bir yol haritası ve bir niyet görünmüyor. Buradan referansla tedbirin kalkması gerektiğine ilişkin, tedbir kalktıktan sonra şeklinde bir ifade kullandı. Tabii o tedbirin kalkmasından sonra kurultayın ancak toplanabileceğine ya da bir kalkmadan kurultay yapılacağına ilişkin hukukçular arasında farklı görüşler var. Örneğin bugün paylaşmış olduğu bir tweette Ersan Şen toplanamaz tedbir kalkmadan şeklinde bir değerlendirme yaparken buna karşılık anayasa hukukçu Tolga Şirin tedbir kalkmadan da kurultayın toplanabileceğini çünkü toplanacak kurultayın daha sonra bir yargı kararıyla kurultayın iptal edilmesine ilişkin kesin bir yargı kararı çıksa da üyelerin durumu etkilenmeyecek. Çünkü 37. kurultaya katılan delegeler. Dolayısıyla Tolga Şirin toplanabileceğini, Ersan Bey toplanabileceğine ilişkin bir görüşe sahip. Kemal Bey de anladığım kadarıyla hukukçularıyla yapmış olduğu değerlendirmede mutlaka tedbirin kaldırılmasından sonraya yönelik bir kurultay toplanması eğilimi var. Ama tabii tedbir ne zaman kalkar, temiz ne olur onunla ilgili de daha çok tartışılacak kamuoyunda.
6: Peki böyle bir giriş yapmış olduk. O halde sizin bıraktığınız yerden Sayın Erdal'la devam edelim ve şu tedbir meselesini bir açmanızı isteyelim. Sayın Tosun iki farklı görüşü de hatırlattı bize hukuki anlamda tedbir kararı ile ilgili. Dolayısıyla tedbir kalkmadan kurultay toplanabilir mi, toplanamaz mı? Sizin görüşünüz nedir?
7: Evet, yani hocam tabii referans yaptığı hukukçulara, ben daha önce de bu konuya ilişkin ben de ilk gün fikrimi söylemiştim ama herhalde onu dediğim gibi denk gelmemiş olabilir. Hemen onu
5: takip ediyorum aslında Tarkan Bey, kusura bakmayın, yani aklımda kalmamış.
7: Estağfurullah hocam, yok ya, o açıdan demedim, hani belki dediğim gibi çok karışık gündem.
5: Evet.
7: Ortada şöyle bir problem var Seda Hanım. Şimdi herkes kendisine göre, hani bizde şu vardır, hani olan bir de olması gereken. Şimdi herkes olması gereken konusunda fikir beyan ediyor. Tabii olması gereken konusunda da fikir, ki bunu ben hukukçuları kastederek söylüyorum. Olması gerekenle ilişkin bir fikir beyan ederseniz bu sizin hukuki görüşünüz olur. Ama bence önce şunu bir tespit edelim. Burada insanlar neyi merak ediyor? Hukuk ne söylüyor dedikleri olayda bu kararın öncelikle kesin hükümsüz bir karar olduğunu ve bunun henüz kesinleşmediğinin bir altını çizelim, tespit edelim. Bu tespiti yaptıktan sonra belki diğerleri daha rahat yorumlanabilir. Kesin hükümsüz olan ne Seda Hanım? Kesin hükümsüz olan şu. Diyor ki, istinaf mahkemesi söylüyor bunu. Diyor ki, kabaca söylüyorum, o hani meşhur olağan kurultay ve olağan kurultaydan sonra yapılan olağanüstü ve olan bütün ben kurultayları iptal ettim diyor. Kesin hükümsüz kararını verdim diyor. Ama bakın, bu henüz kesinleşmiş bir karar değil. Bunu bir kenara bırakalım, daha sonra da açarız. Daha sonra bir tedbir kararı olarak ne veriyor? Tedbir kararı olarak da şunu söylüyor istinaf mahkemesi. Diyor ki, ben bu kesin hükümsüzlük kararını verdim. O da zaten olayı bildiği için, ama henüz kesinleşmedi ya, Yargıtay bunu kesinleştirecek. Diyor ki, tedbiren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak göreve iadesine yanında parti meclisi ve yüksek disiplin kurulda dahil olmak üzere bu örgütlerin de tedbiren göreve gelmelerine karar verdim diyor. Tedbiren. Şimdi bakın, ben sadece şunu söylüyorum. Daha sonra yorumlarımızı da yaparız. Bu tedbir kararından siz kurultay yapılabilir, yapılamaz, engellenir, engellenemez diye bir şey okuyor musunuz? Ben okumuyorum hukuken. O yüzden biraz önce o ilk giriş cümlem o yüzden. Hani olması gereken. Ama tabii şimdi bir hukukçu diyor ki haklı olarak, ya kardeşim, diyelim kurultaylar yapıldı. Hani yapılma taraftarıyız dedik ya da yapılma taraftarı olan bölümdesiniz. Yargıtay kesin hükümsüzlükle bunu onadı. Geriye etkili her şey ortadan kalkacağı için delegelerden tutun da seçilmiş delegeler, o 2023 ve 26 arasında olan her şeyi biz hukuk aleminde yokmuş gibi saydığımız için, o yüzden diyorlar ki bunun yapılmaması, tekrar söylüyorum, bu hukuki yoruma giriyor. Diyor ki yapılmaması sanki bu işin ruhuna daha uygun diyor, bir kenara koyuyor. Peki hani yapılabilen niye söylüyor bunu? Yapılabilen de şunun için söylüyor. Biraz önce söylediğim istinaf kararını ben özetledim size. Bir tarafta diyor ki tedbiren genel başkan, parti meclisi ve parti örgütleri göreve geldi. Burada bunu yasaklayan bir hüküm okuduk mu? Ben açıkçası okumadım. Yasaklayan bir hüküm var mı? Ben görmedim. Tedbir kararı adı üstünde. Zaten mahkemenin vermiş olduğu tedbir kararı, yani esasa müessir bir olaya ilişkin hani hüküm ve sonuçlarını doğuracak bir eylem ve bir işlem değil. Tamamen tedbiren verildiği için tedbir neye ilişkinse onu yorumlamanız lazım. Dar yorumlamanız gerekir. Fazlasını yapamazsınız. Şimdi döndüğüm zaman, o zaman iki görüşte olması gereken olarak birisi diyor ki, ya siz bunları yaparsanız Yargıtay da bozarsa bu da geçersiz hale gelecek. Bu olması gereken, beklenebilen

0: parti meclisi ve parti örgütü hiçbir iş yapmayacak. Yani sadece şunu yapacak, daha doğrusu bir iş yapmayacak derken kurultaya ilişkin kastediyorum. Sadece parti tüzüğündeki siyasi partiler kanunundaki, ki bu da gayet doğaldır, kullanabilir. Her türlü yetkiyi de kullanır, bunu da söyleyeyim şimdiden. Yani hani siyasi parti genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisi o bir önceki döneme ilişkin tedbir kararına göre olan parti meclisi, Yüksek İstihbarat Kurulu üyeleri de aynı şekilde görevlerine devam edecekler. Her türlü yetkiyi kullanacaklar. Onun da altını çizelim. Hani o tartışmalarda var ya, kullanabilir, kullanabilir. Her türlü yetkiyi kullanır. O yüzden şimdi özetle sorduğunuz soruya gelirsek, ben tedbir kararına baktığım zaman tedbir kararında herhangi bir şekilde bir yapılamaz diye bir ibare görmediğim için, tedbir kararında da yorumladığımız için, o yüzden Seda Hanım, tedbir kararına ilişkin olarak bu konuda benim fikrim, hani yapılamazdan ziyade yapılabilir, ama eğer Yargıtay bu kararı onarsa işte o zaman biz başka tartışmaları da gündeme getireceğiz. O yüzden biraz tekrar hukuken bir tartışma olacak bu konuda. Hı. Ama dediğim gibi şu aşamada bilmiyorum, cevaplayabildim mi net şekilde. Evet. Eğer arzu ederseniz diğer konularla karara ilişkin bir soru, bir şey olursa da açmak isterim. İlk girişi de böyle yapayım, bilmiyorum yeterince net ifade edebildim mi. Çünkü buradaki sorun dediğim gibi kurultay kararları, kurultay kararı olduğu için de İstinaf Mahkemesi'nin kararı bu şekilde olduğundan dolayı tedbir kararı, biz de tedbir kararları dar yorumlanır, geniş yorumlanmaz adı üstünde. Aksi takdirde Seda Hanım şöyle bir sorun çıkar. Hı hı. Tedbir kararı demek o zaman zaten tedbir olmaktan çıkar. Mahkeme kararı olur. O da zaten uygun değil. Bizim hukuk muhakemeleri kanunu der ki esasa ilişkin, yani esas mahkemesi tarafından verilebilecek bir kararı tedbiren veremezsiniz. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman, ben sadece tekrar altını çizerek söylüyorum, İstinaf Mahkemesi'nin kararını okuyarak bu yorumları yaptığımın altını çizeyim. İstinaf Mahkemesi'nin kararını ben sadece söylüyorum. Bakın, eğer bunun dışında bana deseniz ki ya işte bu kurultay oldu, Yargıtay bunu bozdu, evet, hiçbir anlam kalmayacak. Doğru söylüyorsunuz, hukuken de doğru. Ama eğer biz tedbire ilişkin, ben de hukukçu olarak şunu görmek isterim. Bir tedbir kararı varsa bu tedbirde açık ve net bir şekilde istinaf o zaman şunu demeliydi bana sorarsanız. Kurultayları da yapamazsın, engelleyeceksin. Ya da hani tedbir dediğim gibi, tedbir zaten özelliği, niteliği gereği hangi konuda tedbir varsa o tedbiri açık ve net bir şekilde ifade etmeniz gerekir. Ben bunu göremedim. Göremediğim için de sadece tedbir kararını tekrar söylüyorum. Hepimiz okuyoruz, siz de okuyorsunuz, tekrar okuruz. Diyor ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi ve Yüksek İstihbarat Kurulu üyeleri göreve iade edildi. Ama bunu, ya eğer bu olursa, Yargıtay bunu bozarsa problem olur, onarsa problem olur kısmından bakarsanız, bu da dediğim gibi hukuki yorum olur. Kimisi kabul edecektir tabii, kimisi etmeyecektir. Biz bu tartışmaları o yüzden yaşıyoruz Seda Hanım özetle.
1: Peki, çok açıklayıcı oldu açıkçası. Anlaşılmayan hiçbir şey olduğunu zannetmiyorum söyledikleriniz arasında, ama bu mevzuyla ilgili şu soruyu da sormam. Tabii Yargıtay kararı onamasıyla ilgili o zaman hani başka şeyleri konuşmamız gerekecek. Evet, haklısınız. O olasılıkları da konuşuruz, ama onun öncesinde, yani Yargıtay kararı öncesinde böyle tedbirin böyle başka bir açıklamayla, ara bir şeyle falan kaldırılması gibi bir durum var mı hukukta?
0: Seda Hanım, iyi ki ben bunu atlamıştım, sordunuz, teşekkür ediyorum. Bizim istinafın vermiş olduğu tedbir kararı Yargıtay'a konu olabilecek, yani Yargıtay yolu açık olan bir karar değil. Hukuk muhakemeleri kanunu demiş ki Yargıtay'a gidebilecek kararlar var, gidemeyecek kararlar var. Bunlardan bir tanesi de net bir şekilde ifade etmiş. İstinaf Mahkemesi tarafından verilen geçici koruma tedbir dediğimiz kararlar, kamuoyunun kafasını daha da fazla bulandırmayalım, tedbir kararları. Hı. Tedbir kararlarının Yargıtay'a gidebilmesi mümkün değil. Bu bilgiyi neden verdim? Bu bilgiyi şunun için verdim. Yargıtay'a konu olabilecek bir karar olmadığı için Yargıtay bu konuda tedbiri kaldırmaktan ziyade ancak şunu yapabilir. Diyecek ki ben bu kararı bozdum, onadım. Önce tedbire baktım, tedbiri kaldırdım, tedbiri ortadan kaldırdım. Daha sonra esasa bakacağım diye bir şey yapabilmesi mümkün değil. Çünkü hukuk muhakemeleri kanunu tedbir kararlarının Yargıtay'a yolunu kapattığı için, Yargıtay'ın tedbir konusunda

0: karar vermesi mümkün değil.
1: Peki kim esasen verecek tedbir kararını, kaldırılması kararını? Kimin sorumluluğunda?
0: Yargıtay, şimdi dosya Yargıtay'da ya artık. Tedbirli bir dosya var. Yargıtay artık tedbire girmeyecek Seda Hanım. Diyecek ki bu karar istinafın kararı uygun veya istinafın kararı uygun değil diyecek. O açıdan da tedbir zaten ortadan kalkmış olacak. Çünkü evet, o karar işi bitirmiş olacak Seda Hanım.
1: Peki. Daha tabii hukuki çok fazla sorular var meseleyle ilgili. Tabii Sayın Yılmaz'ın da bir sesini duyalım bu bölümde. Şimdi bir şekilde kurultay olur mu olmaz mı konusuna gelmiş olduk Sayın Yılmaz. Ve Sayın Tosun da dedi ki Kemal Bey'in konuşmalarından öyle yani hızlıca, yani genel kanıda bu, bir kurultaya gitmek gibi bir amacının, öyle bir acelesinin olmadığını anlıyoruz herhalde. Siz de aynı çıkarımda bulundunuz mu?
2: Evet, şimdi Seda Hanım, evvela ben de bütün seyircilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek başlamak isterim. Şimdi bayramda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenleri bu karar dolayısıyla üzgünler, onları da dikkate alarak bir mütalada bulunmak lazım. Ama zaman zaman birbirimizden farklı yorumlarda bulunacağız. Şimdi bu çerçeve içinde bakıldığında Seda Hanım, tedbir kararı niçin verildi? Tedbir kararı verildi çünkü daha önce, yani aksi halde yapılabilir kapısı açık olsaydı Özgür Özel genel başkanlığa devam ederdi. Değil mi? Yani bu bakımdan bana kalırsa buradaki muhakeme doğru değil. Tedbir kararının amacı kurultay yapılamayacağını bize gösteriyor. Aksi halde zaten Özgür Özel seçildikten sonra da biliyorsunuz 19 Mart'tan sonra birkaç kere kurultay yaptı. O kurultaylar geçersiz sayıldığı için bu karar verildi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na geri dönüldü. Ben böyle yorumluyorum. Benim açımdan hani bu mesele, bu yönüyle tedbir kararı varken herhangi bir parti kurulunun delegeler, parti meclisi veya genel başkanın kurultaya gitmesinin imkan dahilinde olmadığını yani düşünüyorum. Yani başka aksine bir örnek var mı şeyimizde, tarihimizde, onu da bilmiyorum. Hani bu mesele ama hukuki olarak da biraz önce değerli hukukçumuz bir yorumda bulundu. Yani karşı hukuki yorumlar da bulunabilir ama bence burada mesele Seda Hanım, hukuki mecrayı bir yana koyduğumuzda iki tarafın siyasi pozisyonu farklı. Mesela Özgür Özel şunu söylemiyor aslında. Konuşmaları dikkatle okunursa, takip edilirse şunu görebiliriz. Özgür Özel'in söylediği şu: biz beraber bir araya gelelim, kurultay yapalım ve böylece bu hukuki karara karşı direnelim. Yani daha önce yaptığımız bizim kurultaylar da bu sürece karşı, başlayan hukuk sürecine karşı bir direnişi ifade ediyordu. Dolayısıyla Özgür Özel hukuken yapılabilirlikten ziyade biz siyaseten bir mücadele tarzı olarak kurultay yapalım. Böylece kurultay yapabildiğimizi bir irade gösterelim ve bu mahkeme kararına da karşı duralım diyor. Bunun için de parti kamuoyu nezdinde, genel kamuoyu nezdinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde bir siyasi baskı oluşturmak, bir kamuoyu baskısı oluşturmak istiyor. Şimdi buradan baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamalarını hani siz nasıl değerlendirdiniz, uzunca bir zamandır kamuoyuna hitap etmemişti dediniz. Ben doğrusu Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü performansı çok sakin ama kararlı, mücadele etmeye yönelik bir uzun erimli bakış açısının olduğunu gördüm ve zihninde bir takım takvimler oluşmuş ve bu takvimler etrafında da bu mücadele yürütecek. Şimdi bir takım prensipleri var. Dediğim gibi geçici tedbir olduğu sürece kurultay yapılamayacak. Ama diyor ben partinin arınmasını partinin kendi ifadesiyle ahlaki olarak eleştirmesini engelleyecek bir mücadele yürüteceğim. Bu mücadeleyi de bayramın işte son günü müydü partide yapacağımız toplantıdaki konuşmayla başlatacağım. Şimdiye kadar bu mesele mahkemede olduğu için ben sabrettim, bekledim ama bu konuda benim bana gelen bilgilerle benim oluşturduğum bir kanaat var diyor. Yani muhtemelen hani bu kanaatler etrafında mahkemeyi etkilemek istemedim ama mahkemenin kararından bağımsız olarak ben siyasi bir değerlendirme yapacağım. Bu siyasi değerlendirmenin esası da partinin arınması için yürütülecek bir mücadele olacak. Bu arınma da şimdi mesela yine partinin kurullarından disiplin kurulları var. Disiplin kurullarını bana kalırsa hemen çalıştırmadan yine aynı şekilde yani nasıl Özgür Özel bir kamuoyu oluşturarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde bir baskı oluşturmaya, kurultay baskısı oluşturmaya çalışıyorsa Kemal Kılıçdaroğlu da aynı şekilde yolsuzluk, yozlaşma, şaibeli kurultay etrafında parti içinde bir tartışma başlatarak kendisi bu mahkeme iddialarını, kamuoyuna yansıyan konuları kendi perspektifi açısından siyasi bir perspektife dönüştürerek kamuoyu önünde bir tartışma başlatacak. Muhtemelen hani bu konuşmasını mütakiben belki içinde bu konuyu araştıracak disiplin soruşturmasından önce mesela yolsuzlukla mücadele, yozlaşmayla mücadele gibi bir takım kurullar, komisyonlar oluşturmak suretiyle belki de bir yeni hani siyasi perspektifi olan yine CHP kamuoyunu bu karşı cephenin yani o şaibeyi yaptığı düşünülen ve bunu bir takım belediye kaynaklarıyla yolsuzluk üzerinden yaptığı iddia edilen cephenin üzerinde baskı oluşturmak için bu rapor etrafında siyasi bir çalışma yapacak. Buna bağlı olarak da elindeki yetkilerle muhtemelen işte süreç içerisinde bunu olgunlaştırdığı ölçüde disiplin kurulunu işletecek. Parti içerisinde yani bir takım bu ve buna yakın kadroların tasfiyesiyle yeniden teşkilatlanmalar suretiyle partinin kendince o tahrif olmuş kendisi bıraktıktan sonra kendisi bırakırken o yaşanmış şaibeli yolsuzluğa bulaşmış aktörlerle beraber bu geçen zaman zarfında 2,5-3 yıl içerisindeki kendince tahrifi ortadan kaldırmaya çalışacak bir şekilde partiyi yeniden kurmaya, inşa etmeye ve böylece arınmış, temizlenmiş ve hani kendi ifadesiyle kuruluş kodlarına dönmüş bir partinin mahkeme karar verdikten sonra kurultay sürecine gireceği bir parti hazırlamış olacak. Bu iddia içerisinde gördüm ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu. Peki. Ama iki tarafta bu etrafta hem parti kamuoyunu hem de genel kamuoyunu etkilemek için birbirlerine yıpratacak ağır bir siyasi mücadeleye hazırlanmış durumdalar. Hukuk burada bir takım argümanların değiştirildiği, o yüzden de hani zaman zaman zorlandığı bir zeminde mütalaa edilecek. Sık sık buna benzer tartışmalar önümüzdeki günlerde de göreceğiz.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Doğa takvimi. Bugün 28 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Yolda bir kaplumbağa görürseniz ne yapacağınızı biliyor musunuz? Trafik tehlikesi varsa onu nazikçe tutup gitmekte olduğu yönde karşıya geçirip bırakabilirsiniz. Peki bahçenizde ya da kırsal alanda gördüğünüz kaplumbağayı besleyebilir misiniz? Bu sorunun cevabı kesin bir dille hayır. Çünkü kaplumbağalar doğal ortamlarında aç kalmazlar ve sizin vereceğiniz yiyecekler onu hasta edebilir. Zaten türüne göre beslenmeleri de farklıdır. Su kaplumbağaları genellikle balık, böcek ve bitki yer. Kara kaplumbağaları ise öncelikle otçuldur. Peki deniz kaplumbağalarının bazen ağlıyor gibi görünmesi dikkatinizi çekti mi? Aslında gözlerinin köşesine yakın bir tuz salgılama bezi var. denizde yuttukları su nedeniyle bedenlerinde biriken fazla tuzu bu bezde dışarı atarlar.
4: Doğa takvimi.
3: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı İstanbul'da karşıladı. Bayram namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan namaz çıkışı konuştu. Gazze'de yaşananlara dikkat çekti.
1: Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı namazı için İstanbul Üsküdar'daki Çamlıca Camii'ndeydi. Erdoğan namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Daha sonra kameralar karşısına geçti. Gazze'deki İsrail soykırımına bir kez daha tepki gösterdi.
1: Bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin bayramını kutladı, birlik beraberlik mesajı verdi.
1: Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Ve şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor.
2: Erdoğan'ın bayram boyunca İstanbul'da olması ve bazı programlara katılması bekleniyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Evinin önünde nöbet tutan gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu'na ne zaman kurultaya gideceği soruldu. Önce tedbir kararının kaldırılması gerektiğini belirtti.
3: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabi bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidilecek sorusuna bu yanıtı verdi. Önce mutlak butlanla birlikte alınan tedbir kararının kalkması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nin başvuruları üzerine polis tarafından tahliye edilmesi hakkında da ilk kez konuştu.
3: İçim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı. Herkes yasalara uygun uymak zorundadır değerli arkadaşlar. Ya bu partinin kapıları niye kapandı? Ve hangi gerekçeyle CHP milletvekilleri CHP Genel Merkezi'ne giremiyor? Bir akıl tutulması var.
4: Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 2 milyon üyeyle genel başkan seçimi önerisine de olumsuz yanıt verdi.
3: Genel başkan nasıl seçileceği belli, siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
4: Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le görüşebileceğini söyledi. Görüşme yüz yüze olur mu sorusuna niye görüşmeyelim biz düşman değiliz yanıtını verdi. Yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen belediye başkanlarının CHP üyeliklerinin askıya alınacağı belirtilmişti. Kılıçdaroğlu o iddiayı da değerlendirdi.
3: Arkadaşlar bir sürü dedikodu, bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Özel, tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını söyledi. Özel, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin net mesaj verdi.
4: CHP'yi mahkeme kararları değil, CHP'nin kendisi şekillendirir. Tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle cevap verdi. Yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay ne zaman yapılacak sorusuna tedbir kararı kalkınca kurultaya en kısa sürede gideceğiz demişti. Sözcü TV'ye konuşan Özel, olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir dedi. Özel, mesele niyet meselesidir ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Manisa'da bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin de konuştu.
5: Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Kimse partisinden umudunu kesmesin. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vaktidir demişti. Ayrıca Genel Başkan'ın seçileceği Büyük Kongre'nin 9 Eylül'de yapılmasını önermişti. Özgür Özel, Bahçeli'nin o sözlerini de değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi kendi sürecini yürütecek, kendi kararlarını verecek dedi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, MHP olarak milli bekamızı son nefesimize dek gözeteceğiz diye konuştu.
6: Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz. Devlet-i ebed müddet şiarımıza, Türk birliği mefkuremize, Türk milliyetçiliğinin son kalesi sıfatıyla ilelebet sahip çıkacağız. Bugün aziz şehitlerimizin manevi huzurunda başımız mahzun, gönlümüz müşteri, irademiz işte, burada dava arkadaşlarımızla müstahkemdir.
0: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Çelik mesajında millet iradesine kastedenleri lanetliyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesine yer verdi. AK Parti Sözcüsü, demokrasimize dönük en büyük suikastlerden biri olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 27 Mayıs darbesine ilişkin bir paylaşım yaptı. O süreçte demokrasinin askıya alındığını, hukuk ve siyasetin ağır baskı altında kaldığını belirtti. Duran, merhum Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idama götürülmesi milletimizin hafızasında ve gönlünde derin izler bırakmıştır dedi. İran'ın güneyindeki liman şehri Bender Abbas'ta bir kez daha patlama sesleri duyuldu. Amerikan ordusu, İran ordusuna ait hedeflere saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran Devlet Televizyonu yerel saatle gece 1.30 civarında Bender Abbas doğusundan 3 patlama sesinin duyulduğunu aktardı. Bender Abbas'ın hava savunma sistemlerinin de kısa süreliğine devreye girdiği belirtildi. Amerikan ordusundan da Reuters haber ajansına konuşan yetkililer, İran'da orduya ait Hürmüz Boğazı'nda tehdit oluşturan hedeflerin vurulduğunu söyledi. Amerikan ordusu İran dronlarını düşürdüğünü duyurdu. İran'da Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanması beklenen mutabakat zaptının taslak metni yayımlandı. Metne göre ABD İran'dan çekilecek ve deniz ablukası kaldırılacak. Ancak Washington'dan bu konuya dair yalanlama geldi. Diğer yandan Amerika Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısı sonrası konuştu. Orta Doğu ülkeleri İbrahim anlaşmalarına katılmazsa İran'la anlaşmaktan emin değilim dedi.
7: İran anlaşmaya kararlı ancak henüz o noktada değiliz. İran anlaşması iyi değil, mükemmel olmalı. Tüm bunları kötü bir anlaşma için yapmadık.
8: İran'la görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz bir anlaşmaya varmadıklarını söyledi. Gündemdeki Hürmüz Boğazı ve zenginleştirilmiş uranyuma dair mesaj verdi. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da kabinesiyle bir araya geldi. İran hakkında soruları yanıtlayan Trump Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi.
7: Doğru zamanda Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sağlayacağız. Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek. Herkese açık olacak. İran'la yapılacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı hemen açılacak.
8: İran'daki zenginleştirilmiş uranyuma dair de konuşan Trump, bunun Çin'e ya da Rusya'ya gönderilmesini istemediğini sözlerine ekledi. ABD Başkanı İran'la anlaşmaları karşılığında bölge ülkelerinin İbrahim anlaşmalarına katılmalarını şart koştu. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerlerinin İbrahim Anlaşmalarına katılmasını istiyorum. Bize borçlu olduklarını düşünüyorum. Eğer imzalamazlarsa İran Anlaşmasını yapmamız gerektiğinden emin değilim ifadelerini kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri halihazırda İbrahim Anlaşmalarına taraf ülkelerden biri. Trump kabine toplantısı öncesi ABD basınından PBS'e konuştu. İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçmesinin ülkenin yaptırımlarından kurtulmasına yetmeyeceğini söyledi. Diğer yandan İran Devlet Televizyonu imzalanması beklenen mutabakat zaptının taslak metnini paylaştı. Taslağa göre Amerikan güçleri İran yakınından çekilecek ve deniz ablukası kaldırılacak. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari transit gemi sayısını bir ay içinde savaştan önceki seviyeye geri döndürmeyi taahhüt etti. Askeri gemilerin anlaşma taslağında yer almadığı belirtildi. Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemi trafiği ve rotası İran tarafından Umman'la işbirliğiyle yürütülecek. 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılırsa anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla bağlayıcı hale getirilecek. Ancak Beyaz Saray'dan bu habere yalanlama geldi. Yapılan açıklamada İran medyası tarafından servis edilen haberin doğru olmadığı ve tamamen uydurma olduğu öne sürüldü. İran medyasından Fars Haber Ajansı, Trump'ın İran'a baskı yapmak amacıyla anlaşmanın tamamlandığını, tek taraflı ilan etme ihtimali olduğunu yazdı. Tasnim Haber Ajansı ise mutabakat zaptındaki bazı maddeler ve ifadeler üzerindeki anlaşmazlıkların sürdüğünü haber yaptı. Son günlerde sağlanan ilerlemeye rağmen bazı maddeler, kelimeler ve ifadeler üzerine hala anlaşmazlık var. Taraflar arasında mesaj alışverişi devam ediyor denildi.
0: İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi ise yaralandı. İsrail saldırıda Hamas'ın 2 üst düzey üyesinin hedef alındığını öne sürdü. İsrail'in 2 gün önceki saldırısında Hamas'ın askeri kanadının komutanlarından Muhammed Avde'nin de aralarında olduğu 6 kişi yaşamını yitirmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup yazdı. Ülkesinin hava savunma sistemleri konusunda eksiklik yaşadığına vurgu yaparak Rusya saldırılarına karşı acil yardım istedi. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berktay aktardı.
9: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin hem Amerikan Başkanı Trump'a hem de Amerikan parlamentosuna, kongreye hitaben bir mektup yazdı ve Ukrayna'nın acil hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğu konusunda ve bu geride bıraktığımız gün akşam saatlerinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de bunu doğruladı. Evet dedi, ben böyle bir mektup yazdım. Hem Amerikan Başkanı Trump'a hem de Amerikan Kongresi'ne yazdım. Normalde bir başka ülkenin Cumhurbaşkanı'nın hem Amerikan Başkanı'na hem de Amerikan Parlamentosu'na böyle bir mektup yazarak acil yardım çağrısında bulunması çok nadir bir durumdur. Fakat bizim şu anda içinde bulunduğumuz durum nedeniyle bizim bir an önce acil bir tavır sergilememiz gerekiyor şeklinde konuştu. Dolayısıyla Zelenski'nin söylemeye çalıştığı şey şu: şu anda Rusya'nın son dönemlerde Ukrayna'ya yönelik giderek artan balistik füze saldırıları karşısında Ukrayna hava savunma sistemleri epey yetersiz kalıyor. Hatırlayacağımız süre en son bu geride bıraktığımız pazar günü ya da cumartesiyi pazara bağlayan gece Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 90 adet füze göndermişti. 90 adet balistik füze ve 600 civarında da kamikaze İHA göndermişti. Ve bunların her ne kadar önemli bir kısmı havada imha edilmiş olsa da diğerleri Kiev'de çok ciddi hasarı neden olmuştu. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı bütün yabancı ülkelere çağrıda bulunuyor ve yabancı ülkeleri Kiev'de bulunan diplomatlarını Kiev'den çekmeye çağırıyor. Ve Rusya açık bir şekilde önümüzdeki günlerde Kiev'deki çeşitli resmi binaları vurmaya hazırlandığını söylüyor. Dolayısıyla bütün bu durum karşısında ve Rusya'nın tabii bu artan hava saldırılarının birkaç nedeninin olduğu söylenebilir. Bunlardan bir tanesi Ukrayna son dönemlerde sürekli olarak Rusya'ya İHA saldırılarında bulunuyordu ve Rusya'nın başkenti Moskova'yı da rahatlıkla hedef alabilir hale gelmişti. Şu anda tabii bir taraftan Rusya Ukrayna'nın bu kapasitesini yok etmeye çalışıyor. Diğer taraftansa bir psikolojik üstünlük sağlamaya çalışıyor tekrar ve en son Zelenski'nin Amerikan Başkanı'na yazdığı bu mektuba bakacak olursak bu da Rusya'nın bazı amaçlarına bir şekilde ulaşmış olduğunu görüyoruz.
0: Avrupa'da bu yıl sıcak hava dalgası erken başladı. Aşırı sıcak kıtanın sadece güneyini de değil Fransa ve İngiltere gibi ülkeleri de vurdu. Fransa'da termometreler 37 dereceye ulaştı. İngiltere'de Mayıs ayı sıcaklık rekoru bir kez daha kırıldı.
4: İngiltere, Fransa, İtalya, Portekiz. Avrupa erken bastıran sıcaklarla kavruluyor. İngiltere'de hafta başında 34,8 dereceyle kırılan tüm zamanların Mayıs rekoru sadece 24 saat içinde yenilendi. Londra'daki Kew Gardens'da termometreler bu kez 35 dereceyi aştı. Ülke tarihinin en sıcak Mayıs günü kayıtlara geçti. Aşırı sıcak sebebiyle can kaybının gerçekleştiği Fransa'da termometreler 36 derecenin üzerinde seyrediyor. Fransa açık tenis turnuvasında sporcular 33 derecelik sıcakta ter dökerken meteoroloji uzmanları ise ülkenin güneyinde hava sıcaklığının 39 dereceyi bulacağı uyarısı yaptı. Avrupa'nın büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyrediyor. Portekiz'de ise termometreler 40 dereceyi zorluyor. Gün batımından sonra hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde seyredeceği, tropik gecelerin devam edeceği uyarısı yapıldı. İtalya'da hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşması beklenirken, başkent Roma'nın da içinde olduğu Lazio bölgesi için öğle saatlerinde güneş altında çalışmaya kısıtlama getirildi. Uzmanlar Kuzey Afrika'dan gelen sıcak havanın Avrupa üzerinde hapsolarak ısı kubbesi oluşturduğunu söylüyor. Buna karşın hafta sonuna doğru Kuzey Avrupa'dan gelecek serin hava dalgasıyla sıcaklıkların düşebileceği belirtiliyor.
0: Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı araç bulundu. Araç Ankara Kriminal Laboratuvarı'nda detaylı bir şekilde incelenecek.
10: Girme, girme, girme.
8: Gülistan Doku'nun cansız bedenini gömdüğü iddia ediliyordu. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu kilit isimlerden biriydi. O dönem kullandığı aracı bulundu, inceleme için Ankara'ya gönderildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Soruşturma 6 yıl sonra cinayet davasına dönmüştü. Dönemin valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu da bulunuyor. Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay'ın öldürdüğü, valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun da cansız bedenini gömdüğü iddiaları vardı. Eroğlu'nun o dönem kullandığı araç İstanbul'da bulundu. Araç 2020'de Tunceli Belediyesi envanterinde bulunduğu, valilik bünyesinde kullanıldığı ortaya çıktı. Sonrasında ise Nazımiye Belediyesi'ne bağışlanmıştı. Araç çekiciyle alınarak detaylı incelemesi yapılması için Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntıları incelenecek. Ayrıca olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izlere de bakılacak. Elde edilecek DNA bulguları Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.
0: Uçan Süpürge Vakfı tarafından düzenlenen 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 2-7 Haziran tarihleri arasında Ankara'da sinema severlerle buluşuyor.
11: Siz kadınlara çiçek mi dediniz? Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 29. yılında bu soruyu soruyor. Çiçekler kırılgan, renkli ve hassastır diyen festival, 23 ülkeden 47 filmin Türkiye ve Ankara premierlerini izleyicilerle buluşturacak.
12: Yasam
11: Festivalin 2 Haziran'daki açılış töreninde Melisa Sözen ve Emel Göksu özel ödül alacak. Nuri Bilge Ceylan filmi Kuru Otlar Üstüne'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken, Star'ın Sahipsizler dizisindeki rolüyle de Türkiye tarafından tanınan Ece Bağcı, Genç Cadı ödülünü alacak.
12: Vedat baba, buradan kaçan çocuk gördün mü?
13: Annemi babama öldürdün sen benim.
0: İstanbul'un simgelerinden tarihi Haydarpaşa Gar binasında devam eden restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında artık sona doğru gelindi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarihi yapının aslına uygun şekilde ulaşım aksı özelliğine devam edeceğini söyledi.
4: İstanbul'un simgelerinden tarihi Haydarpaşa Garı'nda devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu-Bağdat Demiryolu hattının başlangıç noktası olan garda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
14: Burası çok önemli bir ulaşım aksı. Ulaşım aksı özelliği korunuyor ama sadece ulaşım aksı olarak korunmuyor. Aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline de getiriliyor. Ve bittiği zaman inşallah en önemli cazibe noktalarından biri olacak şehrin.
4: Tarihi gar binası bir asrı aşkın geçmişiyle İstanbul'un hafızasındaki en önemli yapılar arasında. Çatısında çıkan yangının ardından başlatılan restorasyon çalışmalarında Haydarpaşa Garı'nın zemini iyileştirildi, yapısal güçlendirilme de yapıldı.
14: Bazı taş işleme noktalarında eski taşı bulabilmek için kapanmış ocaklar açtırıldı. Oradan taş tekrar çıkartıldı ve burada tekrar uygulamaya sunuldu.
4: Gar sahasında yeni bir etkinlik alanı ve arkeoloji müzesi de inşa ediliyor. Proje kapsamında yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda peyzaj düzenlemeleri de yapılarak Haydarpaşa sahili yeniden kamusal kullanıma açılacak.
14: Gün boyu her türlü etkinliklerin de gerçekleştirileceği büyük etkinlik sahaları da yapıyoruz. Gerçekten böyle bir yaşam vahasına ihtiyaç vardı Anadolu yakasında. Çok önemli bir eksikliği gidereceğini düşünüyoruz. Ama bunları yaparken de asli işlevi olan demiryolu aksı özelliklerini, ulaşım aksı olma özelliklerini de koruyoruz ve aktive ediyoruz.
4: Çalışmaların ilk etabının Eylül ayında yapılacak İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne kadar tamamlanması hedefleniyor.
0: Disiplinler arası bir sanatçı olan Bilal Yılmaz'ın Nazlı Pektaş küratörlüğünde hazırladığı Form, Zanaat, Aktivizm adlı sergisi Terakki Vakfı Sanat Galerisi'nde açıldı. Serginin ana izleyicileri ise çocuklar.
15: Temelde ışık, ses, hareket ve etkileşimi kullanarak heykelsi nesneler, yerleştirmeler ve izleyicinin algısını değiştiren kolektif deneyimler üreten Bilal Yılmaz'ın çalışmaları Form, Zanaat, Aktivizm sergisinde bir araya getirildi.
16: Disiplinler arası çalışmalar yapan bir sanatçı olarak serginin ana gayesi, ana izleyicisi çocukları olan bir sergide çocukların disiplinler arası alanlardan beslenen bir sanatçının çalışma ve üretme ve düşünme pratiğini işler üzerinden izleyebilmesi ve buralardan ilham alıp bu pratiğe dair daha fazla bilgi edinmesi üzerine kurulu.
15: Nazlı Pektaş'ın küratörlüğünde hazırlanan serginin omurgasını zihnin analitik yapısıyla malzemenin doğası arasındaki ilişki oluşturuyor.
17: Burada Bilal Yılmaz'ın üretim pratiğinde öteden beri öğrenmeyle başlayan, aslında bir bilgisayar mühendisi olan sanatçının öğrenmeyle başlayan serüvenini sanat pratiğine nasıl dahil ettiğini bir yandan çocuklara göstereceğiz, bir yandan da forma ulaşma serüvenini ve bu serüvende zanaatkarlarla nasıl bağlantıya girdiğini göstereceğiz.
15: Form, Zanaat, Aktivizm sergisi 7 Haziran'a dek Terakki Vakfı Sanat Galerisi'nde.
0: Fenerbahçe'de tek gündem 7 Haziran'daki başkanlık seçimi. Genel kurul üyeleri Aziz Yıldırım'la Hakan Safi arasında tercih yapacak. Spor basınının önde gelen isimlerine göre çok farklı profildeki iki adayın teknik direktör tercihleri ve transfer vaatleri belirleyici olacak. Bu haberi ekranlara getireceğiz ve saat başında gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
18: Fenerbahçe camiası Aziz Yıldırım, Hakan Safi seçimi için gün sayıyor. Adayların teknik direktörleri ve transfer vaatleri merak ediliyor. Sarı lacivertlerde 40 bin aşkın kongre üyesinin oy kullanma hakkı var.
19: Bence hala Sayın Aziz Yıldırım önde. Ama bu %70'i 30'dan bugün geldiğimiz noktada kimilerine göre 60'a 40, kimilerine göre daha da az.
20: Kişisel görüşüm çok fazla yüksek fark olmadan bir başkan belirlenecek.
21: Çok büyük de bir fark yok. Çok da böyle Aziz Yıldırım'ın ağır favori olduğu, baskın bir şekilde önde olacağı bir seçim olmayacakmış gibi de bir hissiyat da geliyor.
22: Benim izlenimim Sayın Aziz Yıldırım'ın 10 bin civarında bir oy alacağı yönünde. Sayın Hakan Safi eğer bu katılımın 20 binin üzerine çıkmasını sağlarsa, 25 binlere falan çıkmasını sağlarsa bir şansı olabilir. Ama aksi takdirde Sayın Aziz Yıldırım önde gibi gözüküyor.
18: Başkan adaylarının şanslarını Murat Aşık, İlker Duralı, Cüneyt Kaşeler ve Serkan Akkoyun değerlendirdi. Yorumculara göre Aziz Yıldırım gelenekçi ve görkemli bir geçmişi, Hakan Safi ise başarılı bir geleceğin vaadini temsil ediyor.
22: Sayın Aziz Yıldırım daha önce Fenerbahçe'de 20 yıl boyunca başkanlık yapan, Fenerbahçe'ye şampiyonluklar kazandıran ve eserler kazandıran ama aynı zamanda kötü anıları da olan bir başkan adayı ve kendisinin de seçim kampanyası. Bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız. Yeni bir şey vaat etmemize gerek yok diyor. Sayın Hakan Safi ise kendisi çok heyecanlı, çok istekli, arzulu. Bunu lansman toplantısında da gördük. Her şeyi halledebileceğini ve her şeyi Fenerbahçe için en iyi şekilde yapacağından bahsediyor.
20: Aziz Yıldırım biraz daha gelenekçi bir tavırda ilerliyor. Yani güvene talip, bana güvenin çünkü daha önceden yaptım biliyorsunuz, buna talip. Hakan Safi biraz daha gelecekçi bir tavırda. Yani benim neler yapabileceğimi hayal bile edemezsiniz. Aslında biraz hayalcilik de var.
19: Birisi daha gelenekselci, daha o işte modern tabir old school diyebileceğimiz Sayın Aziz Yıldırım. Biri her an ne sürpriz yapacak acaba? Yani böyle çok sürprize açık, çok heyecanlı ve değişik bir yöneticilik profilinden bugün farklı bir başkan adayı profiline dönüşmüş Sayın Hakan Safi.
18: Kongre üyeleri en çok başkan adaylarının hangi teknik direktörü seçeceğini merak ediyor.
22: Vaatler çok önemli ama bu vaatler gerçekçi mi konusunu da sorgulayacaktır insanlar diye düşünüyorum. Ben Aykut Kocaman'ın, Aziz Yıldırım'ın bir numaralı ve tek adayı olduğuna eminim. Dönelim Sayın Safi bölümüne. Orada da Farioli adı öne çıkıyor. Ben Montella'nın, Mancini'nin olduğunu düşünüyorum. Conte, sen dedin ya hani kimi getirirdin? Keşke imkan olsa Conte'yi getirse Fenerbahçe. İsmail Kartal'ı, Hakan Safi, Aykut Kocaman'ı da Aziz Yıldırım getirirse hiç şaşırmayalım. Bu doğrudur demiyorum ama gerçektir diyorum. Türkiye gerçeklerinde gerçektir diyorum.
19: Bir senede şampiyonluk eşittir Antonio Conte gibi bir önerme yapabiliyoruz. Ben Sayın Hakan Safi'nin birinci adayının hala Conte olduğunu düşünüyorum. Aziz ve Aykut Kocaman, yani acaba Nuri Şahin, böyle güçlendirilmiş bir Nuri Şahin olur mu? Bilemiyorum ama ben sanki Aziz Bey eğer kararını kongreye kadar açıklamazsa, yani biz 6-7 Haziran'a kadar Aziz Bey'in teknik direktör adayını duymazsak, ben onun teknik direktörünün Aykut Kocaman olacağını düşünüyorum.
20: Aziz Yıldırım diyor ki bana oy verecekler, beni seçecekler. Ben Aykut Kocaman'ı hoca yaparsam Aykut Kocaman'ı sonuna kadar arkasında dururum ve oy veren insanlar der ki biz Aziz Yıldırım'a oy verdik. O Aykut Kocaman'a inanıyorsa biz de inanıyoruz. Hakan Safi tarafı şöyle düşünüyor. Ben misalen Farioli'yi, Montella'yı takımın başında düşünüyorum. Ama onun ekibi de şöyle diyor. Ya Farioli, Montella'ya saygı duymakla beraber biz Conte'yi getirelim ki insanlar Conte'yi getirdiğimiz için bize oy versin ve biz de oy verilen projenin, Conte projesinin arkasında duralım. Çok şey değişeceğini tahmin etmekle beraber günün sonunda şaşırmayacağım tavla da şu. İsmail Kartal karşısında Aykut Kocaman. Buna da hiç şaşırmam.
21: Süper Lig'in aslında dinamikleri bir kere iç sahada olabildiğince tulum çıkartmak üzerine kurulu. Artık güçlü bir oyun gerekiyor. Türkiye'de o güçlü oyun size hem taraftardan destek kazandırıyor hem de maç kazandırıyor. Bu matematiğe uygun. İster yerli Aykut Kocaman, İsmail Kartal, başka bir yerli ya da isterseniz yabancı. İşte Jesus ismi yine çok gündemde, kendisinin açıklamalarından sonra özellikle. Fark etmez. Fenerbahçe'nin bu tarz bir oyun oynatacak bir teknik direktöre ihtiyacı var. Çünkü öbür türlüsünü hele hele bu kadar uzun süredir şampiyon olamayınca bünye çok kabul etmiyor.
18: Kongre üyelerinin transfer beklentileri de büyük. Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi için Avrupa'nın yıldız santrforları gündemde.
19: Daha bu derenin altından çok sular akar. Çünkü o vaat aşamasına daha gelmedik. Vaatler, hayaller, taraftarı biraz cezbedecek söylemler. Herhalde son bir hafta daha net isimler üzerine konuşabiliriz. Sayın Hakan Safi bir defa iki tane net santrfor almak istiyormuş. Ve oraya çok ciddi bir bütçe ayırdığı söyleniyor. Ya burada tabii şimdi aklına insan ister istemez. Fenerbahçe'nin bir bonservis şu anda limited olduğu için. Ya benim aklıma Lewandowski geliyor mesela yıldız santrfor olarak. Çünkü bonservisi yok. O limitten de yemiyorsunuz. Lewandowski ve mesela şu anda tamamen artık bu varsayımı geçtim. Lewandowski ve Girassi. Lewandowski ve Sörloth. Yani onun böyle hayalleri olduğu söyleniyor. Aziz Bey tarafındaysa bir santrforu Vedat Muriç ve bir tane de önüne. Hakan Bey'in benim duyduğum kendi iletişim ekibine de birazcık böyle sohbetlerimde son bir hafta 10 gün hatta bir hafta diyeyim hatta 10 gün de değil. Ya her gün bir isim açıklarsa şaşırma diyorlar.
22: Şöyle bir cümlesi oldu Sayın Aziz Yıldırım'ın. Ben aslında transfer açıklamayacaktım ama forvetleri seçimden önce açıklayacağız. Çünkü gençler çok heyecanlı demiş. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? Demek ki Sayın Hakan Safi'nin açıklayacağı teknik direktör Hakan Safi'nin açıklayacağı transferler çok önemli olacak bu konuda. Belirleyici olacak.
18: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak. Bir gün önce ise adaylar kongre üyelerine son kez seslenecek.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Yakın Plan devam ediyor.
2: Söz konusu olmaz tabii ki. Şimdi bir takvim muhtemelen belirlemekteler ya da belirleyecekler ve o takvim çerçevesinde adım adım hareket edecekler. Biraz önce Murat Bey süreçle ilgili işte bu arınma ya da yolsuzluk iddialarıyla ilgili bir sürece ilişkin bir yöntemden bahsetti, yönetimlerinden bahsetti bu süreci yönetmek için. Şimdi adım adım gidecekleri anlaşılıyor. Yoksa tabii evet yani Türkiye siyasi partiler rejimi, siyasi partiler kanunu parti genel başkanlarına çok geniş yetkiler tanıyor. Yani onu peşinen kabul etmek gerekir. Dolayısıyla bu geniş yetkiler parti içi demokrasinin de çok zayıf kalmasına neden oluyor ama söz konusu olan disiplin mekanizmalarının harekete geçirilmesi, bu süreçlerin işlemesi olduğunda özellikle şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışma bu ihraç meselesiyle ilgili kamuoyunda tanınan bazı CHP'li milletvekillerinin işte bir iki belediye başkanının buna yönelik ihraç edilir edilmez tartışması var. Ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünü dikkate aldığımızda disiplinin belirli kademelerdeki süreçlerinin farklı işlediğini gösterir. Şunu söylemek istiyorum. Mesela parti meclisi üyeleri, milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanlarının ihraç prosedürleri ile normal bir ilçe belediye başkanının ya da normal bir üyenin ihraç edilme prosedürü çok daha farklı. Dolayısıyla milletvekilleri, parti meclis üyeleri ve büyükşehir belediye başkanlarının partiden ihraç edilmeleri Yüksek Disiplin Kurulu'nun alacağı bir karar, daha sonra bunun kurulda onaylanmasını gerektiren, yani nihai karar Yüksek Disiplin Kurulu veriyor ama o aşamaya geçinceye kadar parti içinde de bir önemli ölçüde uzlaşma olması gerekiyor. Ama üye için öyle değil. Yani disiplin kurulları harekete geçer. O hareketin sonucunda da işte savunması alınır. Savunma sonucunda ihraç edilebilir. Kolay bir prosedür değil. Yani kamuoyunda ihracıyla ilgili tartışılan isimler anlamında söylüyorum. Böyle bir yol denenir mi? Şimdi tabii biraz önce belirttiğim gibi yani siyasi partilere tanınmış, parti liderlerine, genel başkanlara tanınmış çok geniş yetkiler var ve Kemal Bey bu pozisyona geldikten sonra aslında benim anladığım kadarıyla geçmiş dönemden bir ölçüde de ders alarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir demir yumruk şeklinde yönetmeye çalışacak ve ekibini de onların söylemlerini de dikkate aldığımızda dolayısıyla bu ihraç mekanizması tabii hukuki sınırlar içinde hukuk dışına kaymadan o prosedürlere uyarak süreç içinde gerçekleştirilecek diye düşünüyorum ama bu tabii inceleme yapmadan, araştırma yapmadan sonuçta bırakın özellikle Yüksek Disiplin Kurulu'nun ihraç kararları ile ilgili normal bir üyeyi bile partiden ihraç etmek her şeyden önce partililik ruhu açısından da uygun olmaz. Yani çok somut bir takım gerekçeler olur. Disiplin kurulları harekete geçirir. Onun sonucunda karar verilir ama yani bu parti disiplininden ne anlıyorsunuz? Biraz özellikle iki taraf arasındaki bu sert söylem ve kutuplaşmanın olduğu bir konjonktürde çok somut bir takım disiplin gerekçelerine temel oluşturan eylem referanslarından ziyade bir takım duygusal hareket etmeye de yönelebilir yöneticiler. Bu sadece yönetim açısından değil, kamuoyunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin özellikle mevcut yönetime ilişkin algıyı da olumsuz yönde etkiler kanaatimce.
0: Peki Sayın Erdal, bu üyeliklerin askıya alınması ve ihraç konusuyla ilgili mekanizmalar nasıl işler? Bunların işlemesi yönünde herhangi bir engel var mı ya da hangi şartların sağlanması gerekir şu tabloda?
3: Seda Hanım, aslında onu hani ilk bölümde ifade etmeye çalışmıştım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisi ve disiplin kurulu şu anda göreve iade edildiği için tedbir kararlarının özelliği hemen hükmü ifade eder. Yani şu anda sizin söylediğiniz gibi parti meclisi Yüksek Disiplin Kurulu'na birisini sevk ettiği zaman ya da ilgili durumuna göre İl Disiplin Kurulu'na vereceği kararlar buna ilişkin olarak kesin ve yürütülebilir bir işlem olarak karşımıza çıkar. Burada bu kararlar aslında siyasi partiler kanununun tabii biz hep baştan bir hukuken mutlaka elden geçmesi ve değiştirilmesi gerektiğini hep ifade ediyoruz. Bir kez daha buradan ifade edelim ama şu an güncel mevzuata göre aslında şöyle yani Yüksek Disiplin Kurulu ya da İl Disiplin Kurulu siyasi partiler kanununda bir karar verdikten sonra o kararın mahkemece geri dönmesi, çünkü sadece 30 gün içinde siz ilgili merkezin bulunduğu yer Asli Hukuk Mahkemesi'ne itiraz edebilirsiniz. Parti içindeki o itirazlar bittikten sonra, ama orada da şöyle bir şeyin altını çizmekte bence fayda var. Mahkeme peki nasıl iptal eder ya da bunu kaldırır derseniz, şekil ve usul açısından bir değerlendirme yapar. Yani şekil ve usul doğruysa bunun mefhum muhalifinden ve diğer görüşünden, yani aslında mahkeme bu verilen kararı da kolay kolay ortadan kaldıramaz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer bu disiplin yürütülür ve işletilirse, bu disiplin ihraç edilen ya da sadece ihraç değil tabii, geçici askıya alma, uyarma, kınama cezaları da var biliyorsunuz ama tabii biz ihracı konuştuğumuz için onu söylüyoruz şu anda. İhraç dediğimiz hani biliyorsunuz zaten geçici değil, kesin bir şekilde ortadan çıkartma. Şimdi buna baktığınız zaman bu karar verilirse, ki şu anda verilebilir hukuken dediğim gibi buna yetkileri var, ama verildikten sonra artık bu işin hani itiraz müessesesi vardır gibi bir şey insanların aklına gelirse pek olmuyor. Dediğim gibi sadece şekil ve usul açısından değerlendirilme yapılıyor. Şekil ve usule göre de doğruysa herhangi bir şekilde buna ilişkin olarak mahkemeler bu konuda zaten olumlu da bir karar vermiyor. Emsallere de baktığımız zaman bunları görebiliyoruz ama ben şunu anlıyorum Seda Hanım, aslında şunu söylemek lazım. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk gün yapmış olduğu açıklamalar ve bugünkü yapmış olduğu açıklamaları değerlendirdiğim zaman zaten şunu hissediyorum, şunu görüyorum, şunu okuyorum. Zaten bu konuda proaktif bir şekilde ne kurultaya ilişkin ne de bu ihraçlara ilişkin zaten proaktif davranacağı gibi bir durum yok. Çünkü öyle olursa ben şunu okuyorum. Yani bu durumda düşünsenize, bir yetkiyi kullanacaksınız, diğerini kullanmayacaksınız. Bir yerde bu sefer böyle bir eleştiri olur diye bence çekiniyor da olabilirler. O konuda hani baktığınız zaman, hani ben sadece hukuken şunu görebilirim. Bunlar yapılırsa, yapıldıktan sonra belki birazcık daha eleştirilebilir. Hani ya bu yetkileri şimdi kullanıyorsunuz, diğerlerinde işte bundan imtina ediyorsunuz gibi bir yorum olmasın diye. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yapmış olduğu açıklamaları, hani hem tedbir kalkmadan kurultay yapılamaz ifadesi, hem de ihraçlara ilişkin olarak da henüz böyle bir düşüncemizin yok diye olması, mealen söylüyorum ben dediğim gibi tabii ki, sanki bu konuda görünen şu, okuyuşum şu, çünkü tedbirin zaten esasa ilişkin karar vermeden kalkamayacağı bilgisini de verdikten sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihracı ilişkin bu cümlesini de okuduktan sonra ben parti içi bu konuda disiplin kurullarının da hızlı bir şekilde sanki işletilmeyecek. Hani önce bir
5: yani
3: yönetim,
5: şöyle mi de, işte şöyle mi anlamalıyız sözlerinizden? Yargıtay'ın kararı bozma ihtimali var ve eğer Yargıtay kararı bozarsa da şu anda genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bütün tasarruflar da yok sayılır ya da bir başka hukuksuzluk mu doğuracak? Bunun önlemi olarak.
3: Aynen ama ben bozmaya ilişkin söylemedim sadece Seda Hanım. Onama için de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Yani bozma ve onama ikisi de biliyorsunuz Yargıtay'ın kararı ama hani bozmada dediğiniz gibi zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yapmış olduğu bütün eylem ve işlemler ortadan kalkacağı için bu noktada o da zaten bunu bence uygulamayacak diye düşünüyorum ama hani onama içinde, bozma içinde ben bu konuda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu bu şekilde düşündüğünü ya da bu varsayımla hareket ettiğini düşünmüyorum. Ben sadece şunu söylüyorum. Aradaki sorun Yargıtay'ın kararı bozması veya onamasından iki taraftaki asıl ayrışma şu. Bir taraf diyor ki hemen kurultay yapalım. Hemen yapalım, bu delegelerle yapalım. Hadi onu da geçti, Sayın Özgür Özel tarafını kastediyorum. Ya da işte delegeleri değiştir yine yapalım diyor. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na baktığımız zaman, okuduğumuz zaman şu cümlesi zaten bunu artık ortaya çıkartıyor. Tedbir kalkmadan bu olmaz dediği an zaten artık şu net. Çünkü bilgiyi net veriyorum size. Bakın bu benim yorumum değil. Ve hukuk muhakemeleri kanunu, tedbirin kalkabilmesi mümkün değil. Esası ilişkin bir karar verileceği için zaten dediğiniz gibi Yargıtay'ın kararını bekleyeceğiz. Bozma mı, onama mı? Onama olursa zaten dediğiniz gibi artık bu olağan kurulta hiç ortada yokmuş gibi, ondan sonraki kararlarda hiç ortada yokmuş gibi olacağı için ondan sonra artık ilçe delegeleriyle mi toplanır, kurultayları mı toplarını onlar tabii ayrı bir tekrar konuşuyor oluruz. Çünkü orada da bu sefer 6 yıl boyunca siyasi partiler kanununa göre Cumhuriyet Halk Partisi aslında olağan kurultayını yapmamış olacak. Bir an önce kurultaya gitmesi gerekecek zaten öyle bir durumda da. O zaman ama bence mahalle delegeleri, ilçe kongreleri, il kongreleri ve kurultay şeklinde gidecektir diye düşünüyorum ama sonuç olarak ben şunu okuyorum hukuken, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuda yetkilerini bu şekilde böyle hani dediğim gibi yönetimi bir kenara bırakın. Yani yönetim, para harcama yetkisi, işte görevde o parti meclisi, ilgili kişilerin görevlendirilmesi onu kullanacak. Gayet de doğal. Zaten onda bir problem yok. Ama onun dışında hani ihraçtır ya da buna benzer başka müesseselerin tabii ki bugünkü açıklaması için söylüyorum Seda Hanım. Hani biz haftaya başka bir açıklamayı duyarsak benim bu yorumum tabii ki değişebilir ama bugünkü yorumundan çünkü o artık tedbir kararı bekleyeceğiz dediği ve ihraçlara ilişkinde yani öyle partinin bir disiplini var. Böyle herkes dilediği zaman olamaz demesinden de sanki şunu algılıyorum. Hani özellikle kamuoyunda da bir isim hayal edin. Bu ismin ihraç edilmesi kamuoyunda da çok tepkiyle karşılanmayacak bazı isimler olduğunu diyelim düşünüyorlar. Öyle bir isimler var. Onların zaten ihraç

0: Yargıtay yolu kapalı olduğu için. Çünkü şöyle bir tartışma da özellikle sosyal medyada dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatları azledildikten sonra vekaletleri ihtiyatı tedbire itiraz etmedi Kemal Bey ve ekibi şeklinde. Buradan da hareketle ihtiyatı tedbirin varlığının devam etmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi açısından olumlu bulundu şeklinde bir değerlendirme de var.
1: Dediğim gibi zaten tedbire itiraz etseniz de etmeseniz de itirazı kabil bir iş olmadığı için ihtiyati tedbir kararı, istinaf mahkemesi tarafından verilen kararlar Yargıtay yolu kapalı olduğu için zaten ister edeyin ister etmeyin. Orada hiçbir sorun yok. Sadece şu olabilirdi orada. Zaten onu da kamuoyunda çok tartışıldı epeyce o da. Sadece ihtiyati tedbir kararı alan kişi onu bir hafta içerisinde icra marifetiyle hemen işleme koymak gerekiyor. Zaten o da koyulduğu için artık o saatten sonra, hatta o da ayrı bir tartışmaydı. İşte tebliğ edilmeli mi, işte ona da tebliğ edilecek falan, öyle bir şey değil. Sadece ilgili taraf bunu alacak, icra dairesi kanalıyla işleme koyacak. İcra dairesi de götürüp tebliğ ettikten sonra ister alırlar ister kapıya yapıştırırlar, onda bir sorun yok. O tedbir kararı artık herkes için hüküm ifade edecektir. Gözüken o. Dediğim gibi bu konuda tedbirin kalkması diye bir müessese şu anda mümkün değil. Yargıtay bu konuda net kararını verecek. Ya bozacak ya onayacak. Ancak o zaman zaten, çünkü tedbir kararı ne zaman kalkar diye belki ilerletelim bu soruyu, ona teşmil ederim. Tedbir kararı hani tabii istinaf artık verdiği için dosyadan da el çekmişti. Ya hani veren mahkeme kaldırabilecek diye, böyle bir müessese mümkün değil. Dosya Yargıtay'a gitti. İkinci ihtimalde hükümle beraber. Hüküm ne zaman olacak? Yargıtay tarafından onanınca veya bozulunca olacak.
2: O da bir yıla kadar bulabilir gibi bir ifade var. Onunla ilgili bir süre söyleyebiliyor muyuz?
1: Bu Yargıtay'a normal bir dosyayı bana soruyor olsanız, deseniz ki ya Tarkan Bey benim bir dosyam var Yargıtay'a gitti, ne zaman döner derseniz, ben derdim ki size yani bir yılı gözden çıkarın Seda Hanım, bir yıldan önce dönmez. Ama şunu da unutmayalım, bu tedbirli bir dosya olduğu için tedbir dosyaları daha erken döner. Çünkü tedbirlidir. Hani tedbir doğru mu yanlış mı eksik mi fazla mı, Yargıtay incelemesinden geçeceği için hızlandırırlar, öne alınır. Ama görünen konjüktürde yine tabii ki dediğim gibi hukuken hani çok iddialı olabilir bu söyleyeceklerimiz, ama bir yılı bulmaz. Ama hani ne kadar da biter derseniz, bir de adli tatil giriyor biliyorsunuz işin içinde. Tabii ki aralarda yine olur, ama hani ona da baktığınız zaman sanki en iyi ihtimal yine Eylül'ü bulur gibi. Ama yani ben özetle o konularda dediğim gibi hukukçu olarak imtina ederim genelde süre vermekten, ama hani kural olarak bir yıldan önce dönmezdi. Ama önemli bir dosya, tedbir olduğu için, tedbir de öncelikli dosyalardan olduğu için bir yıldan az süre içerisinde de, hani 6 ay arası, bir yıl arası da dönebilme ihtimali olan, çünkü tedbirli bir dosya, önemli bir dosya, tedbirli bir dosya olduğu için öncelik sırası zaten normal her tedbirli dosyalarda olur Seda Hanım.
2: Peki. Sayın Yılmaz, Sayın Tosun dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu önceki deneyimden de yola çıkarak daha bir demir yumrukla yönetecek izlenimi veriyor bundan sonraki süreçte. Bugün de gazeteciler Kemal Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceğini sordu. O da yüz yüze görüşme olur mu diye, niye görüşmeyelim, düşman değiliz yanıtını verdi. Ama öte yandan da bahçeye koyulan araçlar vardı. Sonra şimdi Özgür Özel'in ekibinin de bazı açıklamaları oldu o araçlar üzerinden. Yani çok da böyle bir sertleşmeye doğru gidiyor gibi. Ne dersiniz? Hiç görüşme ve bir ortak karara varma umudu kalmadı mı Özel ve Kılıçdaroğlu açısından?
3: Seda Hanım, şimdi görüşme olabilir. Hani daha önce de biliyorsunuz telefonla görüştüler. Nezaket cümleleri de kullandılar. Hatta o zaman yani bu nezakete bakarak bu bir uzlaşma, bir ortak payda ortaya çıkar mı diye CHP içinde dışında bir böyle iyimser bir hava oldu. Ama siz işaret ettiniz şimdi, biz hani bunları söylüyoruz fakat bir yandan da siyaset yürüyor. Şimdi bu karar verildikten sonra iki tarafın yapıp ettiklerine baktığımızda bana kalırsa iki tarafta fevkalade büyük hatalar yaptılar. Yani bu hatalar bu istikamette devam ederse, hani nezaketen arada görüşseler bile çok sert istikamette, hani fıkradaki gibi iki tren

ülkelerin birbirine hızla yaklaştığı bir istikamette gidiyor. Şimdi bu bahçeye konulan iki tane makam aracının hani üzerlerine isimler yanılarak, haram parayla alındığı yanılarak, yazılarak satışa çıkarıldığının ilan edilmiş olması, buradaki biraz önce söylediğim gibi yani Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi bu aradan geçen zaman zarfında kendilerine yeterince iyi anlatamadıklarını, bunun sebebini de Sayın Kılıçdaroğlu bugün söyledi. Mahkemeye karar verme, mahkeme karar sürecine tesir etmemek için sustuğunu söyledi. Ama mahkeme karar verdiğine göre artık kendisi de bu göreve geldiğine göre siyasi bir perspektif ortaya koyacak. Bu siyasi perspektif hani bugünden yarına bir demir yumruk olmayabilir. Ama bugünden yarına hazırlıklar yaparak mesela şunları ortaya koyacak. Sosyal demokrat bir parti, sol bir parti yolsuzluklarla nasıl mücadele etmelidir? Burada bu belediye örneğinde bu neler olmuştur? Bir komisyon kurulacak. Bu komisyon bir takım kendince soruşturmalar yapacak. İşte gün ışığında yönetim ilkesine göre şunlar olmamalıydı diyecek. İşte etik kurallarımıza göre bunlar olmamalı diyecek. Dolayısıyla hani ihraç etmek istedikleri bu arı, yani ihraçtan niye bahsediyoruz biz? Arınma nasıl olacak Seda Hanım? Arınmadan bahsetti. Ahlaki kodlara dönüşten bahsetti. Ahlaki olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik ağır eleştirilerin ortadan kalkması gerektiğinden bahsetti. Kendi misyonunu aslında bu şekilde ortaya koydu ve bu arınma perspektifiyle de yani bunun ihraçlarla ilişkili olması kaçınılmaz. Bu ihraçlar evet. Ama yani herkesi her üyeye adı geçeni ihraç etmek şeklinde olmayacak. Yani bu hazırlıkları yaptıktan sonra eğer şimdiki gibi hata yapmazlarsa, biraz hani sakinlik içerisinde bir takvimde çalışırlarsa muhtemelen seçtikleri, özellikle kamuoyunda anlatacakları bazı isimler etrafında olacak. Ama o isimler de burada kitlesel bir ihraç yapmaya gerek yok. Mesela ben bir isim söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu ihraç olursa ne olacak? Mesela yani karşı taraf Kılıçdaroğlu'nun hizbinin karşısında yer alan Özgür Özel hizbi ne yapacaklar? Yani bunu sadece bir ismi ihraç etmek bile burada çok hani kitlesel bir ihraca falan gerek yok. Bütün mücadelenin karakterini karşı tarafın, karşı hizbin ne yapmak isteyeceğini, istikametini tayin edebilecek bir müdahale olabilir. Dolayısıyla burada inisiyatif Kemal Kılıçdaroğlu'nda, Kemal Kılıçdaroğlu hizbinde, genel merkezde biraz önce işaret edildi. Bizde siyasi partiler kanununun genel başkana verdiği güçlü yetkiler var. Ama sadece siyasi partiler kanunun değil, siyasi kültürümüzün, geleneklerimizin, bu CHP için de geçerli, getirdiği genel başkanların bir gücü var. Şimdi genel başkan bu gücünü hem bahsettiğim anlamda CHP kamuoyunu hazırlamak için kullanacak. Çünkü bu geçen zaman zarfında Kılıçdaroğlu hizbi Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden uzak durdular. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini ele aldıklarında bu sadece parti yönetimi anlamına gelmiyor. Partinin elindeki imkanlarla partinin medyasını, sosyal medyasını da kontrol etmek anlamına geliyor Seda Hanım. Onun üzerinden de bir mücadele yürüyecek. Yani karşı tarafta muhtemelen medyada, zaten CHP'ye yakın medyada son zamanlardaki hareketliliği de bu çerçevede değerlendirmek lazım. Sık sık oralarda hareketlilikler olduğunu görüyoruz. Bu hareketlilik devam edecek. Yani iki taraf sadece parti içinde değil, medya ve sosyal medya üzerinden de mücadele yürütecekler. Böylece şunu bana kalırsa temin etmeye çalışacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ekibinin partiden ayrılması ihtimaline, parti içindeki gücünü azaltarak, yani onların ayrılması halinde partiden daha küçük bir parça koparması için kamuoyunu, CHP kamuoyunu, teşkilatını, grubunu ikna etmeye çalışacak. Bunun karşısında Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisinin yürüttüğü hizip de yani bana kalırsa bu ayrılma neredeyse tırnak içinde söylüyorum mukadder gibi, çünkü biraz önce zamanlardan bahsettik. Bu zamanlar uzun zamanlar ve hani Türkiye'nin erken seçime girmesi halinde eğer Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hizbi bir tedbir almazsa tamamen hazırlıksız kalabilirler. Onlar da böyle bir tedbirsiz kalmaktansa kendilerini
yani siyasi stratejilerini inşa etmek isteyecekler. Süre uzadıkça onlar açısından bir dezavantaj oluşacak. Ama onlar için kritik zaman parti içinde daha fazla kitleyi ikna ederek koparabilecekleri ama aynı zamanda seçimlere de rahatlıkla hazırlanabilecekleri bir an olacak. Onların da zihninde bu bakımdan bir takvim vardır muhtemelen. Ama hani o takvimlerin işleyebilmesi için şimdiye kadarki bu asabi tavırlarından, tarafların irrasyonel tavırlarından kurtulup gerçekten hani rasyonel bir zemine gelmeleri lazım. Bu da gelecektir. Yani çünkü bu siyasi polemikler, bu alt üst oluş bir dalgalanma, asabiyet yaratabilir ama bir süre sonra bu buralarda bir denge oturup hesap yapmaya başlayacaklardır. Yani netice itibariyle işte bu mahkemenin kararı var. CHP'nin bir kurultay yapması lazım ama diğer taraftan da hani bu kurultay sürecini Kemal Kılıçdaroğlu hazırlayacak. Diğer taraftan da bir erken seçim ihtimali var. Bu erken seçimle baskın seçimi kastetmiyorum. Yani 2027'nin sonunda da bir erken seçim olabilir. Böyle bir halde de Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir alternatife sahip olmak isteyecek ki hareket alanı olsun. Zaten bana kalırsa Özgür Özel hani ilk başta bir partiden bahsetti ya, biz böyle bir partiyi düşündük ama maksadımız ayrılmak değil. CHP kapatılırsa veya seçimlere evet. giremezse diye ihtimalden bahsettik ama bu ihtimal bence aynı zamanda parti tabanına da kendileriyle beraber olan kendi hiziplerine de bir umut vermekti. Bu umutla zaten dikkat buyurun. Siz biraz önce bayram haberlerini verdiniz. Bu gelişmeler muhalefeti de bölmüş durumda. Bazı partiler baştan daha taraflarını seçerek Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hizbine yakın bir yerde duruyorlar. Dolayısıyla burada bu ayrımı muhalefetin içindeki bu ayrılığı da Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ikilisi kullanmak isteyecektir. Ama burada önemli olan husus kendileri açısından ideal zamanı, optimum zamanı yakalamak, argümanlarını, işte mücadelelerini buna göre herhalde hazırlayacaklardır. Yani bu ideal zaman bakımından bu zamana gelene kadar iki tarafta ayrılmanın, ihracın veya ayrılmanın gerekçelerini oluşturarak parti kamuoyunu, CHP kamuoyunu ikna edecek bir çerçeve çizmeye çalışacaklar. O yüzden yani bundan sonraki fasılda çok ciddi argümanların ortaya konulduğu, hani iddiaların ortaya konulduğu sert bir parti içi mücadele dönemi göreceğiz.

0: durumu. Bayramın ikinci günü Rusya'dan yağışlı hava gidecek. İstanbul, Ankara, Bursa'da sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul 22, Ankara 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa 25 derece. Antalya'da da sağanak geçiş olacak. Marmara'da yağmur yer yer kuvvetli yağacak. Sıcaklık düşüyor. 23-24 dereceye inecek. İç Anadolu'da gök gürültülü sağanak geçiş olacak. Sıcaklık 23-25 derecelerde. Ege'de Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya boyunca sağanak yağış var. Manisa parçalı bulutlu 30, Muğla 26, Bodrum biraz bulutlu 30 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Adana 29, Hatay 26 derece. Karadeniz'in genelinde kuvvetli yağmur görülecek. Sıcaklık 20-23 derecelerde. Doğu Anadolu'da Erzurum-Erzincan kesimine yağış yeniden geliyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 30 derece. Hava durumu.
1: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 5 haberlerle karşınızdayız. İran'ın güneyindeki liman şehri Bender Abbas'ta bir kez daha patlama sesleri duyuldu. ABD ordusu İran ordusuna ait hedeflere saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetmek için kurduğu Basra Körfezi Otoritesi'ne de yaptırım açıkladı. İran Devlet Televizyonu saat 01.30 sıralarında Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu aktardı. Hava savunma sistemlerinin de kısa süreliğine devreye girdiği belirtildi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda tehdit oluşturan İran hedeflerinin vurulduğunu, İran dronlarının düşürüldüğünü duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetmek için kurduğu Basra Körfezi Otoritesi'ni yaptırım listesine ekledi. İran'da ABD ile imzalanması beklenen mutabakat zaptının taslak metni yayımlandı. Metne göre ABD İran'dan çekilecek ve deniz ablukası kaldırılacak. Washington'dansa konuya dair yalanlama geldi. Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısı sonrası konuştu. Orta Doğu ülkeleri İbrahim anlaşmalarına katılmazsa İran'la anlaşmaktan emin değilim dedi.
1: İran anlaşmaya kararlı ancak henüz o noktada değiliz. İran anlaşması iyi değil, mükemmel olmalı. Tüm bunları kötü bir anlaşma için yapmadık.
2: İran'la görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz bir anlaşmaya varmadıklarını söyledi. Gündemdeki Hürmüz Boğazı ve zenginleştirilmiş uranyuma dair mesaj verdi. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da kabinesiyle bir araya geldi. İran hakkında soruları yanıtlayan Trump Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi.
1: Doğru zamanda Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sağlayacağız. Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek. Herkes açık olacak. İran'la yapılacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı hemen açılacak.
2: İran'daki zenginleştirilmiş uranyuma dair de konuşan Trump bunun Çin'e ya da Rusya'ya gönderilmesini istemediğini sözlerine ekledi. ABD Başkanı İran'la anlaşmaları karşılığında bölge ülkelerinin İbrahim Anlaşmalarına katılmalarını şart koştu. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerlerinin İbrahim Anlaşmalarına katılmasını istiyorum. Bize borçlu olduklarını düşünüyorum. Eğer imzalamazlarsa İran anlaşmasını yapmamız gerektiğinden emin değilim ifadelerini kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri halihazırda İbrahim Anlaşmalarına taraf ülkelerden biri. Trump kabine toplantısı öncesi ABD basınından PBS'e konuştu. İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçmesinin ülkenin yaptırımlarından kurtulmasına yetmeyeceğini söyledi. Diğer yandan İran Devlet Televizyonu imzalanması beklenen mutabakat zaptının taslak metnini paylaştı. Taslağa göre Amerikan güçleri İran yakınından çekilecek ve deniz ablukası kaldırılacak. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari transit gemi sayısını bir ay içinde savaştan önceki seviyeye geri döndürmeyi taahhüt etti. Askeri gemilerin anlaşma taslağında yer almadığı belirtildi. Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemi trafiği ve rotası İran tarafından Umman'la işbirliğiyle yürütülecek. 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılırsa anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla bağlayıcı hale getirilecek. Ancak Beyaz Saray'dan bu habere yalanlama geldi. Yapılan açıklamada İran medyası tarafından servis edilen haberin doğru olmadığı ve tamamen uydurma olduğu öne sürüldü. İran medyasından Fars Haber Ajansı, Trump'ın İran'a baskı yapmak amacıyla anlaşmanın tamamlandığını, tek taraflı ilan etme ihtimali olduğunu yazdı. Tasnim Haber Ajansı ise mutabakat zaptındaki bazı maddeler ve ifadeler üzerindeki anlaşmazlıkların sürdüğünü haber yaptı. Son günlerde sağlanan ilerlemeye rağmen bazı maddeler, kelimeler ve ifadeler üzerine hala anlaşmazlık var. Taraflar arasında mesaj alışverişi devam ediyor denildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya yakın olunduğuna dair haberler gözleri aylardır kapalı olan Hürmüz Boğazı'na çevirdi. Denizcilik sektörü temsilcileri güvenlik kontrolleri, mayın temizliği ve yoğun trafik nedeniyle Boğaz'daki normal akışa dönüşün haftalar hatta aylar sürebileceğini belirtiyor.
3: Hürmüz'ün yeniden açılması aylar sürebilir. The New York Times yazarı Jenny Gross, Boğaz'ın yeniden açılması halinde yaklaşık 3 aydır Basra Körfezi'nde bekleyen 1500 geminin operasyonel olarak yeniden devreye alınmasının uzun zaman alacağını belirtti. Yazara göre süreç gemilerin önceliklendirilmesi, rotaların yeniden planlanması ve yetkili kurumlarla koordinasyon gibi çok sayıda operasyonel adımı içerecek. Denizcilik sektörü temsilcileri de Boğaz'dan geçişin yeniden başlaması durumunda. Her gün 130'dan fazla geminin işlediği önceki trafiğe dönüşün haftalar hatta aylar sürebileceğini değerlendiriyor. Bu durumun enerji fiyatlarındaki oynaklığın kısa vadede devam edebileceğine işaret ettiği belirtiliyor. İngiliz askeri yetkililerine göre bölgede mayın riski geçiş sürecine ilişkin temel güvenlik başlıkları arasında yer alıyor. Bazı mayın türlerinin deniz tabanına yerleşerek gemi gövdelerine ciddi zarar verebilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan değerlendirmelere göre ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya donanmalarının mayın temizleme operasyonlarını devreye alması haftalar sürebilir. Bu durumun deniz sigorta maliyetini yüksek seviyede tutabileceği ifade ediliyor. Lojistik sektörü de kısa vadede tam düzelme beklemiyor. Otomotiv ve denizcilik firmalarından yetkililere göre trafik ilk aşamada normal seviyelerin yalnızca %40 ila 50'sine ulaşabilecek. Kısıtlı geçiş rejimi ve yüksek sigorta maliyetleri devam edecek.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı İstanbul'da karşıladı. Bayram namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan namaz çıkışı konuştu ve Gazze'de yaşananlara dikkat çekti.
4: Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı namazı için İstanbul Üsküdar'daki Çamlıca Camii'ndeydi. Erdoğan namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Daha sonra kameralar karşısına geçti. Gazze'deki İsrail soykırımına bir kez daha tepki gösterdi.
4: Bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin bayramını kutladı, birlik beraberlik mesajı verdi.
4: Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Ve şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor.
5: Erdoğan'ın bayram boyunca İstanbul'da olması ve bazı programlara katılması bekleniyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Evinin önünde nöbet tutan gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu'na ne zaman kurultaya gideceği soruldu. Kılıçdaroğlu, önce tedbir kararının kaldırılması gerektiğini belirtti.
6: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidilecek sorusuna bu yanıtı verdi. Önce mutlak butlanla birlikte alınan tedbir kararının kalkması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nin başvuruları üzerine polis tarafından tahliye edilmesi hakkında da ilk kez konuştu.
6: İçim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı. Herkes yasalara uygun uymak zorundadır değerli arkadaşlarım. Ya bu partinin kapıları niye kapandı? Ve hangi gerekçeyle CHP milletvekilleri CHP Genel Merkezi'ne giremiyor? Bir akıl tutulması var.
3: Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 2 milyon üyeyle genel başkan seçimi önerisine de olumsuz yanıt verdi.
6: Genel başkan nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
3: Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le görüşebileceğini söyledi. Görüşme yüz yüze olur mu sorusuna niye görüşmeyelim biz düşman değiliz yanıtını verdi. Yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen belediye başkanlarının CHP üyeliklerinin askıya alınacağı belirtilmişti. Kılıçdaroğlu o iddiayı da değerlendirdi.
6: Arkadaşlar bir sürü dedikodu, bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim, öyle bir kural yok.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Özel tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını söyledi. Özgür Özel, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin de net mesajlar verdi.
3: CHP'yi mahkeme kararları değil, CHP'nin kendisi şekillendirir. Tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle cevap verdi. Yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay ne zaman yapılacak sorusuna, tedbir kararı kalkınca kurultaya en kısa sürede gideceğiz demişti. Sözcü TV'ye konuşan Özel, olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir dedi. Özel, mesele niyet meselesidir ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Manisa'da bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin de konuştu.
7: Kimse partisinden istifa etmesin, kimse partisinden ayrılmasın, kimse partisinden umudunu kesmesin. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vaktidir demişti. Ayrıca Genel Başkan'ın seçileceği Büyük Kongre'nin 9 Eylül'de yapılmasını önermişti. Özgür Özel, Bahçeli'nin o sözlerini de değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi kendi sürecini yürütecek, kendi kararlarını verecek dedi.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay için önce tedbir kararının kalkması gerektiğini söylemişti. Peki süreç ne zaman tamamlanır? Hukukçulara göre bu süreç için en az 6 ay gerekebilir.
8: Şimdi tabii tedbir kararını kaldırmaya yetkili şu andaki merci Yargıtay. Yargıtay'a başvuran Özgür Özel ve arkadaşlarının talebinin ya kabulü ya da reddi yönünde sanıyorum 6 ile 8 ay arasında bir süre öngörülebilir.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay yapmak için önce mutlak butlanla birlikte alınan tedbir kararının kalkması gerektiğini söyledi. Bu konuda son sözü Yargıtay söyleyecek. Peki süreç ne kadar sürebilir?
8: Tabii meselenin çok siyasi boyutu itibariyle hem kapsamlı hem de sonuçları itibariyle ağır bir karar olduğu için tedbir kararı takvim olarak eğer uygunsa öne çekme ihtimali de vardır tabii.
9: Türk siyasi tarihinin önemli bir dava olduğu için 6 ay ile 1,5 yıllık bir süre içerisinde sonuçlanabileceğini söyleyebiliriz.
3: Hukukçulara göre Yargıtay'da temiz incelemesinin duruşmalı yapılması durumunda karar süresi hızlanabilir.
9: Cumhuriyet Halk Partililer bu sürecin Yargıtay'da hızlanmasını istiyorsa bu Yargıtay incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasını talep ederek sürenin çok hızlı şekilde işlemesini sağlayabilirler.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, MHP olarak milli bekamızı son nefesimize dek gözeteceğiz diye konuştu.
10: Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz. Devlet-i ebed müddet şiarımıza, Türk birliği mefkuremize, Türk milliyetçiliğinin son kalesi sıfatıyla ilelebet sahip çıkacağız. Bugün aziz şehitlerimizin manevi huzurunda başımız mahzun, gönlümüz müşteri, irademiz işte, burada dava arkadaşlarımızla müstahkemdir.
0: CHP'de mutlak butlan kararı siyasi partiler arasında bugün yapılacak bayramlaşma programlarına da yansıdı. AK Parti ve CHP 3 bayramın ardından yeniden bayramlaşacak. DEM Parti, İyi Parti ve Zafer Partisi ise mutlak butlan kararına tepki için programlarında CHP'ye yer vermedi. Bu partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'in heyetini ziyaret edecek.
3: Siyasetin geleneği, bayramın ikinci günü partiler arası bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşecek. O ziyaretlerin ana gündem başlığı CHP'deki mutlak butlan tartışması, terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu'daki gelişmeler olacak. AK Parti ve CHP 3 bayram sonra bayramlaşacak. AK Parti 16 partiyle karşılıklı bayram ziyaretleri yapacak. O partiler arasında CHP, Deva Partisi ve Gelecek Partisi de var. AK Parti ve CHP belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle 3 bayramdır bayramlaşamıyordu. CHP yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası iki parti bayramlaşma kararı aldı. CHP'nin ise bayramlaşma programları mutlak butan tartışması gölgesinde gerçekleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla dönmesine tepki gösteren DEM Parti, İyi Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi CHP'ye gitmeyecek.
6: Cumhuriyet Halk Partisi bütün partilerle bayramlaşır. Hani partiler gelir gelmez karşılıklı bayram ziyaretleri gerçekleşir.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu. Genel merkeze gitmeme kararı alan muhalefet partileri meclisteki CHP heyetini ziyaret ederek Özel'e desteklerini ifade edecek. MHP'de ilk bayramlaşma DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP İsrail'e DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri de ziyaret edecek.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Edirne ziyareti sırasında telefonla Mehmetçi'ye seslendi. Erdoğan, son dönemde meydana gelen çatışmalar sınır güvenliğinin önemini ortaya koyuyor dedi. Milli Savunma Bakanı Güler de Yunanistan sınır hattındaki birlikten Atina yönetimine uyarıda bulundu.
11: Muhterem memleketlerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan sınırında görev yapan askerlere böyle seslendi. Mehmetçiğin bayramını kutlayan Erdoğan, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti.
11: Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden, güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
3: Cumhurbaşkanı askerlerin bayramını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Edirne'deki 9. Hudut Tugay Komutanlığı ziyareti sırasında telefon aracılığıyla kutladı. Yunanistan sınırındaki Arda Hudut bölüğüne ziyarete gelen Bakan Güler de konuştu. Güler, Ege'deki gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılması çabası üzerinden Atina yönetimine seslendi.
12: Özellikle gayri askeri statüde olması gereken adaların silahlandırılmasına yönelik faaliyetler, iyi komşuluk ilişkileriyle, müttefiklik ruhuyla ve uluslararası hukukla bağdaşmamaktadır. Şu çok iyi bilinmelidir ki, egemenlik haklarımızı, güvenliğimizi ve denizlerimizdeki meşru hak ve menfaatlerimizi hedef alan hiçbir girişime de kayıtsız kalmayacağız.
0: Gözler Ermenistan'da 7 Haziran'da yapılacak seçimlere çevrilmişken Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde de son dönemde somut adımlar atılıyor. İki ülke arasında diyalog kanalları açık. En kritik başlıklardan biri de sınırların açılması. Peki bu aşamaya nasıl gelindi ve süreç nasıl ilerliyor? Taraflar ne düşünüyor? Ayrıntıları haberimizde izleyelim.
13: Türkiye 1991'de Ermenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri. Ancak Ermenistan'ın 1993'te Karabağ işgal etmesiyle Türkiye sınırını kapattı. Ülke ile kara, demir yolu ve hava yolu bağlantısı kesildi. Diplomatik ilişkiler askıya alındı, doğrudan ticaret durdu. İlişkilerde normalleşme 13 yıl sonra dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan 2005'te Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'a yazdığı mektupla ivme kazandı. Mektupta 1915 olaylarına ilişkin komisyon kurulması öneriliyordu. ...2008'e gelindiğinde ise futbol diplomasisi devreye girdi. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erivan'daki Türkiye ile Ermenistan milli takımlarının maçını izlemeye gitti. Bu bağımsızlık sonrası Ermenistan'a yapılan Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaretti. Sarkisyan da 2009'da Gül'ün davetiyle Bursa'daki maça geldi. Tarihler 10 Ekim 2009'u gösterdiğinde iki ülke arasında Zürih'te ikili ilişkilerin geliştirilmesi protokolü imzalandı. Ancak iki komşuda da heyecan yaratan bu süreç fazla uzun sürmedi. Erivan yönetimi, sınırların açılması ve diplomatik ilişki kurulmasını öngören Zürih protokollerinin onay sürecini askıya aldı. Bir sonraki görüşme için aradan 13 yıl geçmesi gerekti.
14: Bu benle fark etmişsinizdir, belki abi kardeş gibi olduk. İlk baştakinden çok farklıyız tabii.
15: Armenia Türkiye border, I'm picturing Serdar Bey. Hoping to see Serdar Bey on a train and to meet him on the train.
16: Birbirine 328 kilometrelik kara sınırıyla bağlı. Hem çok yakın hem de çok uzak. Türkiye ve Ermenistan 2021 yılından bu yana ön koşulsuz normalleşme süreci içinde. Karşılıklı özel temsilciler atandı, doğrudan uçuşlar başladı. Özel çalışma grubu Kars-Gümrü Demiryolu'nun rehabilitasyonu içinde çalışma yürütüyor. Masadaki en önemli başlıksa sınırların açılması.
13: Aslında bu süreçte kapı bir kez açıldı. Takvimler Şubat 2023'ü gösterdiğinde acının sınırları aştığına tanıklık edildi. 6 Şubat depreminden 5 gün sonra Ermenistan'dan yardım taşıyan bir konvoy Adıyaman sınır kapısından geçerek Türkiye'ye girdi. Bu jest diplomatik anlamda olumlu bir sinyal olarak algılandı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan taziye ve dayanışma mesajlarıyla 15 Şubat'ta Ankara'ya geldi. Görüşmede normalleşme adımları da ele alındı. Bu sürecin önemli duraklarından biri de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'teki yemin törenine katılmasıydı. Paşinyan 2025'in Haziran'ındaysa çalışma ziyareti için İstanbul'da Erdoğan'la görüştü. 12 Eylül 2025'te ise sınırda tarihi bir an yaşandı. Türkiye özel temsilcisi Serdar Kılıç başkanlığındaki Türk heyeti Adıyaman'dan Marmara sınır kapısına yürüyerek gitti ve Ermenistan'a geçti. Ve Mayıs ayına gelindiğinde 18 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak üzere Erivan'a gitti. 18 yıl sonra Türkiye'den bu seviyede yapılan ilk ziyaretti. Tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin bir protokol de imzalandı.
17: Önemli olan diyalog. Diyalog devam ettiği sürece en üst düzeyde devlet başkanlarımızın ve her düzeyde yetkililerin bu diyaloğu, bu bir araya gelip meseleleri konuşması devam ettiği sürece işbirliği alanları zaman içinde çok daha artacaktır. Bir noktadan sonra çok daha farklı bir düzeye yükselecektir diye inanıyorum.
13: İki tarafta ön koşulsuz başlayan sürecin devamı için taahhütlerini teyit ediyor. Erivan'a göre normalleşme adımları daha hızlı bile olabilir.
18: Türkiye ile normalleşme üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda şimdiye kadar daha somut sonuçlar almayı beklerdik. Çünkü Ermenistan'la Türkiye arasında ilişkilerin normalleşmesi ve Türkiye'nin Ermenistan'la sınırını açması için hiçbir engel olmadığına inanıyorum. Bizim açımızdan bu süreci engelleyen tek bir siyasi neden bile yok.
19: Diyalog oldukça aktif ve bu görüşmeler sırasındaki genel atmosfer çok olumlu. Üstelik bu sadece liderler veya dışişleri bakanları arasındaki toplantılardan ibaret değil. Artık kültürel miras, ulaşım ve altyapı gibi konuları kapsayan, farklı ilgili bakanlıkların da dahil olduğu çok boyutlu görüşmeler yürütüyoruz. Dolayısıyla diyaloğun kapsamı hızla genişledi.
13: Sınırın açılmasına yönelik teknik çalışmalar son aşamada. Ermenistan tarafındaki Marmara sınırı yenilenerek hizmete hazır hale getirildi. Demir yoluyla Türkiye'ye bağlanan Gümrük sınırında ise altyapının yenilenmesi gerekiyor. 33 yıldır tek bir trenin dahi geçmediği istasyonun üzerini yaban otların kapladığı raylar hala yerli yerinde. Bölge halkı ise o anı bekliyor umutla.
20: Sovyetler Birliği ve Batı arasındaki Soğuk Savaş döneminde burası demir perdenin bir parçasıydı. Türkiye'den Batı'ya ve Avrupa'ya giden demir yolundaki Ermenistan tarafındaki son istasyondu. Bu Asya-Avrupa arasındaki orta koridorun bir parçası olabilir.
13: Ankara sınırların açılması için Azerbaycan'la Ermenistan arasında imza bekleyen barış anlaşmasını işaret ediyor.
21: Azerbaycan ve Türkiye Ermenistan işleri paralel olarak yürütüyorlar. Yani mesela şu anda Azerbaycan geçen yıldan itibaren Ermenistan'a transit yolunu açtı. Kendisi de petrol satmaya başladı. Azerbaycan da Türkiye'nin aynı şekilde Ermenistan'la ticari ilişkiden kurulmasına tabii ki karşı değil. Ve Azerbaycan, Ermenistan'la Türkiye'nin 2022'de anlaştıkları üçüncü ülke vatandaşları için sınırın açılmasına muhtemelen şu anda bir kırmızı çizgi olarak görmüyor. Ama iki süreç birbirine bağlı nihai anlaşmanın sağlanana kadar. Ben iki ülke arasında güven oluştuğunu söyledim Azerbaycan'ın Ermenistan arasında. Ama yine de eskiden kalan, düşünün yani 30 yıllık bir sorundan bahsediyoruz. Bu sorunun hala insanlarda bir güven eksikliği de yarattığını düşünmemiz gerekiyor.
22: Ermenistan bir süredir zaten hazır ve sınırın açılmasını çok istiyoruz. Aslında tüm bağlantıların açılmasını, sadece bir kontrol noktası, sadece bir geçiş değil, hepsinin. Sınırı herkes için açmaya hazırız. Herhangi bir gün, her an. Bu yüzden Türk mevkidaşlarımızın kararını bekliyoruz.
13: Taraflar arasında hayata geçirilen yeni düzenlemeyle Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai barış veya çıkış noktasının Ermenistan-Türkiye şeklinde yazılabilmesi artık mümkün hale getirildi. Artık gözler Ermenistan'da 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde. Ülkesinde alışılmış kalıpların dışına çıkarak Türkiye ile yakınlaşmayı savunan ve bu yönde adımlar atan Paşinyan'ın devam edip etmeyeceği sınırın iki yanında da merakla bekleniyor. Seçime sadece iki ülke için değil, Güney Kafkasya'ya gidecek barış için de önem atfediliyor.
0: Fenerbahçe kafilesine 2015'te Trabzon'da yapılan silahlı saldırıya ilişkin dosyanın yeniden açılmasını değerlendiren hukukçular, soruşturmaya neden takipsizlik kararı verildiğinin de inceleneceği görüşündeler.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımına Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosyaya verilen takipsizliği kanun yararına bozma kararı alındığını açıkladı. Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 5 yıl sürmüştü.
23: Tarihi ve çok kıymetli bir gelişme. 5 Mayıs 2026 yılında ayında Anayasa Mahkemesi Fenerbahçe'nin etkili soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle yaptığı başvuruda yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine karar vermişti. Bakanlığın bu karardan hemen sonra kanun yararına bozma yoluna gitmesi devletin maddi gerçeğe ulaşma konusunda kararlılığını ve Anayasa Mahkemesi'nin kararının da ötesine geçildiğini gösteriyor.
3: Hukukçular alınan bu kararla soruşturmaya neden takipsizlik kararı verildiğinin de inceleneceği görüşünde.
23: İki kişinin kafasına göre bir araya gelip saldırması iradesiyle olacak bir dosya gibi değil. Büyük ihtimalle bu dosyaya müdahil olmuş veyahut da bu kadar uzun süre netice alınmamasına sebep olmuş herkesin tüm kayıtları, iletişimleri ve birbirleriyle olan irtibatları gözden geçirilecek.
3: Fenerbahçe'nin hukuk işlerinden sorumlu eski yöneticisi Fethi Pekin de NTV'ye değerlendirmelerde bulundu.
24: 11 yıl geçmiş üzerinden, dile kolay. Dosya ilgili bilgi sahibi olabilmek için bile gizlilik kararının kalkmasını bekledik yıllarca. O ilk yazılan polis fezlekesindeki, polis raporundaki son derece titizlikle yazılmış, her şeyi net bir şekilde ortaya koyan, olayın faillerini bile ortaya koyan dosyanın neden bu şekilde sonuçsuz kaldığına dair şüphelerimizi dile getirmiş.
3: Pekin'e göre de soruşturmanın yeniden açılması çok önemli.
24: Bu son gelişme hukuken bakıldığında yeniden inceleme kararı tek başına bir yeni suçlu bulundu veya önceki süreç tamamen yanlış yürütüldü anlamına gelmez. Ancak şu mesajı verir. Mevcut delillerin, süreçlerin, eksik araştırmaların veya gözden kaçmış bağlantıların tekrar değerlendirilmesi yönünde bir irade oluşmuştur. Son derece değerlidir.
3: Soruşturmanın yeniden açılması 2014-2015 Süper Lig sonuçlarını değiştirmeyecek.
0: Bayramın ilk gününde İstanbul'daki kurban kesim yerlerinde yoğunluk vardı. Kesim yerleri gibi kurbanlıkların satıldığı pazarlar da yoğundu. Alışverişi ilk güne bırakanlar fiyatı düşürmek için kıyasıya pazarlık etti ve tüm uyarılara rağmen yine istenmeyen görüntüler de ortaya çıktı. Kaçak kesim yapanlara idari para cezaları uygulandı.
3: Bir tarafta kesim, diğer tarafta ise satışlar devam etti. Uyarılar günler öncesinden yapılsa da kurallara uymayanlara idari para cezaları uygulandı. Görüntüler İstanbul'dan. Bayramın birinci gününde kurbanlık kesim alanlarında yoğunluk oluştu.
1: İki gün önce kaporasını verdim, hayvanımı almaya geldim. Birazdan kesime gideceğiz.
2: Abi, ton tane oturduk ya.
3: Kesim yerleri gibi kurbanlık pazarları da yoğundu.
4: Kurbanlığı bugüne bıraktık ama yine bütçemiz el vermiyor şu anda almaya. Hala da araştırıyoruz.
5: Birinci günü geldik, aldık.
7: Ne kadar aldınız?
5: 32 bin liraya aldık.
25: Küçük baş. Pazarlık yapmıştık. Biraz uyguna geliyor evvelden alınca.
3: Bahçeli evlerdeki pazarda küçük baş 25 bin lirayla 50 bin liradan, büyük başlarsa 150 bin lirayla 400 bin liradan satılıyor.
4: Küçük baş 210 tane getirdik. Şu an 110-120 tane kadar sattık. 90 tane kadar var.
26: 160-170 mal getirmiştik. Elimizde şu an 25 tane malımız kaldı. Onu da bugün yarın inşallah satarız. Üçüncü gününe kadar satışlar sürüyor.
3: Veteriner hekimler uyarıyor. Kurbanlık alınırken dikkat edilmesi gereken kurallar var.
27: Kulak küpeleri ve dezenfeksiyon belgesiyle pasaportları mevcut mu değil mi kontrol ettikten sonra alanı alıyoruz. Hayvanın tüylerinin parlak, bakışlarının canlı, kulak boynuz gibi ekstrelemenin tamam olması, ağzından burnundan herhangi bir aksitatın akmaması, hayvanın dört ayak üzerine durabilen semiz olması gerekiyor. Ayrıca hayvanların üzerinde kulaklarında bulunan küpe numarası üzerinden tarım cebimde sisteminden o numarayı sorguladıklarında bu hayvanın nerede beslendiği, hangi aşıların yapıldığı, kaç yaşında olduğu ile ilgili sağlıklı bilgilere ulaşır. Böylelikle sağlıklı bir kurban almış olur.
28: Kimlik verecek misin?
29: Vermiyorum.
28: Tamam.
3: Tüm uyarılara rağmen İstanbul'da bazı adreslerde yine istenmeyen görüntüler oluştu. Kaçak kesim yapanlara idari para cezası uygulandı. Denetimler önümüzdeki günlerde de devam edecek.
0: Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda acil servisler yine acemi kasaplarla doldu. Kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti. Erzurum'da kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bayramın ilk günü 13.513 kişinin yaralandığını açıkladı.
30: Acemi kasap amcamın nasıl diyeyim size ileri kesim teknikleriyle beraber elimizi kesmiş bulunmaktayız.
31: Bana bir de sallamaz mı? Aramızda bayağı uzun bu. Yani ne sahne söylüyorum kolumu görmüş iki yerimde.
3: Elinden bacağından yaralanan da oldu, kurbanlıkların saldırısına uğrayan da. Hastanelerin acil servisleri bu kurban bayramında da acemi kasaplarla doldu.
32: Geçmiş olsun.
30: Eyvallah.
3: Türkiye genelinde onlarca kişi kurban keserken kendini yaraladı. Erzurum ve Trabzon'da kurban kesen iki kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
33: Çırpınırken yanlışlıkla bıçak elimizden kaydı. O da baldırımıza saplandı.
34: Hayvan ayağın tepmesiyle bıçak kaçtı yani.
35: Kendi hayvanımızı kesiyordu. Bir anda bıçak kaydı. Son hamlede kaydı.
3: Türkiye'nin dört bir yanında kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelerin yolunu tuttu. Kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyenler ya hayvan darbesiyle ya da bıçakla yaralandı. Hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluştu. Birçok ilde manzara aynıydı.
6: Geçmiş olsun.
7: Bıçak kesti.
6: Ben tasadım dedi. 13 dakikada dedi kurbanı dedi kesip yere atacağım. Hepsini parçalayacağım dedi. Biz de inandık. Yere baktık kan akıyor. Parmağını kesmiş abi.
8: O çarptan vuracak. Kapıyı bir kaldırdı.
3: Acil servislerde müdahale edilen acemi kasaplar pansuman yapıldıktan ya da dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi.
0: 9 günlük bayram tatili turizm merkezlerini hareketlendirdi. Diyarbakır'da özellikle tarihi Sur ilçesinde yoğunluk vardı. Her yıl olduğu gibi bu bayramda da sahiller kalabalıktı.
3: Tarihi ve kültürel mekanlar doldu taştı. Turizm merkezleri çok sayıda tatilciyi ağırladı. Plajlarda yer kalmadı. Diyarbakır sahip olduğu tarihi eserlerle adeta bir açık hava müzesi konumunda. Özellikle tarihi Sur ilçesinde yoğunluk vardı. Yöresel lezzetlerden tatmak isteyen turistlerin uğrak noktası Hasan Paşa Hanı oldu.
9: Bayram tatilinde Güneydoğu turuna çıkanların en önemli duraklarından biri Diyarbakır. Burası da Hasan Paşa Hanı ve Hasan Paşa Hanı şu anda gördüğünüz gibi oldukça kalabalık. Buraya gelenler hem hanın mistik havasını kokluyor hem de kahvelerini içip dinlenme keyfi yaşıyor.
3: UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine yer alan Ulu Cami, Zerzevan Kalesi, dört ayaklı minare ve on gözlü köprü de en çok ziyaret edilen yerlerdi.
10: Gezmeye, eğlenmeye geldik. Hakkını veriyoruz.
11: Şu an merkezini gezdik. Şu an Ongözlü Köprü'ye geldik. Buraya geldik. Buraya gezeceğiz. Buradan da Mardin'e geçeceğiz. Çok beğendik biz Diyarbakır'ı.
3: Turizm şehri Antalya'da bayramı dolu dolu geçiriyor. Çok sayıda yerli ve yabancı turist sahilleri akın etti. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinde de durum aynı. Bodrum, Çeşme, Foça, Urla'da turistik tesisler kalabalıktı.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup yazdı. Ülkesinin hava savunma sistemleri konusunda eksiklik yaşadığına vurgu yaparak Rusya saldırılarına karşı acil yardım istedi. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berktay aktardı.
12: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin hem Amerikan Başkanı Trump'a hem de Amerikan parlamentosuna, kongreye hitaben bir mektup yazdı ve Ukrayna'nın acil hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğu konusunda ve bu geride bıraktığımız gün akşam saatlerinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de bunu doğruladı. Evet dedi, ben böyle bir mektup yazdım. Hem Amerikan Başkanı Trump'a hem de Amerikan Kongresi'ne yazdım. Normalde bir başka ülkenin Cumhurbaşkanı'nın hem Amerikan Başkanı'na hem de Amerikan Parlamentosu'na böyle bir mektup yazarak acil yardım çağrısında bulunması çok nadir bir durumdur. Fakat bizim şu anda içinde bulunduğumuz durum nedeniyle bizim bir an önce acil bir tavır sergilememiz gerekiyor şeklinde konuştu. Dolayısıyla Zelenski'nin söylemeye çalıştığı şey şu: şu anda Rusya'nın son dönemlerde Ukrayna'ya yönelik giderek artan balistik füze saldırıları karşısında Ukrayna hava savunma sistemleri epey yetersiz kalıyor. Hatırlayacağımız üzere en son bu geride bıraktığımız pazar günü ya da cumartesiyi pazara bağlayan gece Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 90 adet füze göndermişti. 90 adet balistik füze ve 600 civarında da kamikaze İHA göndermişti. Ve bunların her ne kadar önemli bir kısmı havada imha edilmiş olsa da diğerleri Kiev'de çok ciddi hasarı neden olmuştu. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı bütün yabancı ülkelerin ülkelere çağrıda bulunuyor ve yabancı ülkeleri Kiev'de bulunan diplomatlarını Kiev'den çekmeye çağırıyor. Ve Rusya açık bir şekilde önümüzdeki günlerde Kiev'deki çeşitli resmi binaları vurmaya hazırlandığını söylüyor. Dolayısıyla bütün bu durum karşısında ve Rusya'nın tabii bu artan hava saldırılarının birkaç nedeninin olduğu söylenebilir. Bunlardan bir tanesi Ukrayna son dönemlerde sürekli olarak Rusya'ya İHA saldırılarında bulunuyordu ve Rusya'nın başkenti Moskova'yı da rahatlıkla hedef alabilir hale gelmişti. Şu anda tabii bir taraftan Rusya Ukrayna'nın bu kapasitesini yok etmeye çalışıyor. Diğer taraftansa bir psikolojik üstünlük sağlamaya çalışıyor tekrar ve en son Zelenski'nin Amerikan Başkanı'na yazdığı bu mektuba bakacak olursak Bu da Rusya'nın bazı amaçlarına bir şekilde ulaşmış olduğunu görüyoruz.
0: İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı. İsrail saldırıda Hamas'ın iki üst düzey üyesinin hedef alındığını öne sürdü. İsrail'in iki gün önceki saldırısında Hamas'ın askeri kanadının komutanlarından Muhammed Avde'nin de aralarında olduğu 6 kişi yaşamını yitirmişti. İsrail ordusu Lübnan savaşını genişleterek Lübnan'daki Zehrani nehrinin güneyini çatışma bölgesi ilan etti. Tire ve Nebatiye kentleri hedef alındı. Saldırılarda iki günde 56 kişi yaşamını yitirdi.
1: İsrail ordusu önce sınıra 30 kilometre uzaktaki Litani nehri üzerindeki ana köprüleri hedef almıştı. Tel Aviv saldırı alanını genişletti ve 10 kilometre ilerleyerek sınıra 40 kilometre uzaktaki Zehrani Nehri'nin güneyini çatışma bölgesi ilan etti. Lübnanlılara tahliye çağrısı yaptı. Son emirle birlikte çatışma alanı Lübnan'ın %10'unu kapsıyor. İsrail ordusu Zehrani Nehri'nin kuzeyini de vuruyor. Sayda, Tire ve Nebatiye kentleri hedef alındı. Saldırılarda Sur kentinde ve Nebatiye'de iki ev yerle bir oldu. Çok sayıda kişi öldü. İki kentte de enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının artacağından endişe ediliyor. İsrail ordusu ayrıca Sayda ve Sur kentleri arasındaki otoyolda seyir halinde olan bir aracı hedef aldı.
7: Bu görev zayıflamış düşman karşısında hem havada hem de karada tüm cephelerde metodik bir şekilde ve sorumluluk bilinciyle yürütülmektedir.
1: Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hizbullah'a verebileceğimiz kadar zarar vereceğiz dedi. Hizbullah da karşılık vermeyi sürdürüyor. Saldırılarda iki İsrail askeri yaralandı, bir asker öldü. Lübnan'da bir Lübnan ordusu askerinin öldüğünü duyurdu.
0: Macaristan Başbakanı Peter Macar sözünü tuttu. Macaristan, Uluslararası Adalet Divanı'ndan ayrılma kararını geri aldı. Macaristan'ın mahkemeye taraf olmaya devam etmesini sağlayan yasa tasarısı parlamentoda oylanarak kabul edildi. Eski Başbakan Viktor Orban mahkemenin siyasi olduğunu iddia ederek çekilme kararı almıştı. Karar, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Macaristan ziyaretinin ardından geçen yıl Nisan'da alınmıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçları, insanlık suçu ve soykırımla itham edilen kişiler yargılanıyor. Mahkeme hakkında soykırım iddiasıyla dava açılan Netanyahu için yakalama kararı çıkarmıştı. Sandıkta Orban'ı yenerek bu ay başbakanlık koltuğuna oturan Macar, seçimden önce mahkemeye taraf olmaya devam etme sözü vermişti. Avrupa'da bu yıl sıcak hava dalgası erken başladı. Aşırı sıcak kıtanın sadece güneyini değil, Fransa ve İngiltere gibi ülkeleri de vurdu. Fransa'da termometreler 37 dereceye ulaştı. İngiltere'de Mayıs ayı sıcak rekoru bir kez daha kırıldı.
3: İngiltere, Fransa, İtalya, Portekiz. Avrupa erken bastıran sıcaklarla kavruluyor. İngiltere'de hafta başında 34,8 dereceyle kırılan tüm zamanların Mayıs rekoru sadece 24 saat içinde yenilendi. Londra'daki Kew Gardens'da termometreler bu kez 35 dereceyi aştı. Ülke tarihinin en sıcak Mayıs günü kayıtlara geçti. Aşırı sıcak sebebiyle can kaybının gerçekleştiği Fransa'da termometreler 36 derecenin üzerinde seyrediyor. Fransa açık tenis turnuvasında sporcular 33 derecelik sıcakta ter dökerken, meteoroloji uzmanları ise ülkenin güneyinde hava sıcaklığının 39 dereceyi bulacağı uyarısı yaptı. Avrupa'nın büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyrediyor. Portekiz'de ise termometreler 40 dereceyi zorluyor. Gün batımından sonra hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde seyredeceği, tropik gecelerin devam edeceği uyarısı yapıldı. İtalya'da hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşması beklenirken, başkent Roma'nın da içinde olduğu Lazio bölgesi için öğle saatlerinde güneş altında çalışmaya kısıtlama getirildi. Uzmanlar Kuzey Afrika'dan gelen sıcak havanın Avrupa üzerinde hapsolarak ısı kubbesi oluşturduğunu söylüyor. Buna karşın hafta sonuna doğru Kuzey Avrupa'dan gelecek serin hava dalgasıyla sıcaklıkların düşebileceği belirtiliyor.
0: Yine evrensel bir tutku ve yine Anadolu. Afyonkarahisar Haziran ayında cazın ritmiyle buluşacak. 26. Afyonkarahisar Caz Festivali uluslararası sanatçıların konserlerinden edebiyat buluşmalarına uzanan programlarla sanatseverleri ağırlayacak.
2: Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in üstlendiği Afyonkarahisar Caz Festivali

0: durumu. Bayramın ikinci günü Rusya'dan yağışlı hava gidecek. İstanbul, Ankara, Bursa'da sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul 22, Ankara 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa 25 derece. Antalya'da da sağanak geçiş olacak. Hava durumu.
1: NTV Radyo. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
2: Bugün beslenme ve psikoloji etkisini konuşacağız. Yaz yaklaşırken kendini kilo vermek zorunda hissetme, kısa zamanlı hedefler koyma, sonra da kendini buzdolabının önünde bulup aşırı yemek yeme, özellikle de geceleri kaçamak yapma şeklinde yeme hallerini sıklıkla yaşıyoruz ya da yakınımızdaki insanların bunu yaşadığına tanıklık ediyoruz. Bayramlar özellikle yeme içme zamanlarının yoğun olarak geçtiği zamanlar, bu zamanlarda da kendimizi tutup bir patlama yaşayabiliyoruz. Bunun için tedbirli olmak adına bayram öncesinde bir bilenle konuşalım istedik. Bu dengesiz yeme halinin sebeplerini bir irdeleyelim istedik. Konuğum klinik psikolog Cansu Karaman. Merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
3: Merhaba, çok teşekkür ederim.
2: Beslenme ile psikolojinin nasıl bir ilişkisi var? Bunu sorarak başlamak isterim.
3: Öncelikle aslında bizim yediğimiz birçok yiyecek doğrudan duygularımıza ilişkili olabiliyor. Örnek veriyorum, gün içerisinde birçoğumuz çok stresli hissedebiliyoruz, kaygılı hissedebiliyoruz. Bu gibi durumlarda aslında yemeği çoğu zaman bir ödül ya da bir ceza gibi kullanabiliyoruz. Bu noktadan baktığımız zaman aslında yediğimiz yiyeceklerin duygularımızla ilişkisi olduğunu söyleyebilirim.
2: İşte özellikle sürekli diyet yapanlarda bir yo-yo etkisi yaşandığını biliyoruz. Yasaklamalar, kısıtlamalar ya da kısa zamanlı hedefler koymalar. Örneğin yaz tatili klişesidir ya, hava ısınırken bedeni de bir şekle sokma çabası. Böyle bir kısıtlama halinin sonu neden hep hüsran oluyor? Bunu da sormak isterim.
3: Evet, şöyle, şimdi genellikle hani bu tarz diyetlerde ya da orada kişilerin, diyet yapan kişinin beklentisi de çok önemli. Kişiler hemen aslında bir sonuç almak istiyor. Örnek veriyorum, işte bir iki hafta içerisinde şu kadar kiloya inmeliyim. Ya da hani belki şu kadar süre içerisinde zaten şu kiloda olmam gerekirdi gibi. Kendisine biraz daha böyle emir kipiyle aslında yaklaşabiliyor. Ama kişi tartıda istediği o sonucu göremediği noktada da hemen başarısızlık hissine düşebiliyor. Başarısızlık durumu tetiklenebiliyor. Dolayısıyla da o uygulanan diyetlerin sürdürülebilirliği çoğu zaman gerçekçi olmayabiliyor. Aslında burada biraz daha kişinin biraz beklentilerinin de büyük ölçüde önemi var. Çünkü bazen çok hızlı sonuç almak isteyebiliyoruz. O sonucu istediğimiz gibi göremediğimizde de hemen bırakıp pes edip aslında başarısızlık hissiyle karşı karşıya kalabiliyoruz.
2: Açılışta siz de bahsettiğiniz ödül olarak yemek yeme halini, işte stresli anlarda otomatik olarak yemeğe yönelme durumları oluyor. Mesela sınavım var, kendimi ödüllendireyim, moralim bozuldu, kahvaltılık çikolatadan bir kaşık alayım gibi. Bu acaba büyürken ailemiz tarafından yapılmış bir yanlış davranışın sonucu olabilir mi?
3: Kısmen aslında etkisi olabilir ama olmayabilir. Burada aslında kişinin doğrudan biraz aile yapısı ya da belki gün içerisinde kurduğu ilişkilerin, kişilerin de önemi var. Örnek veriyorum, kişinin arkadaşı ya da ailesindeki kişiler sürekli olarak bir yemeği ödül olarak görüyorsa ya da bir ceza olarak görüyorsa aslında sonradan öğrenilmiş bir davranış olarak da karşısına çıkabilir. Yani artık özellikle ailesinde bile bu şekilde görüyorsa kişinin aslında bu normal haline gelmiş olabilir. Ona sorduğumuz zaman ise benim zaten annem de böyleydi ya da belki babam, kardeşim de böyleydi gibi normalleştirerek aslında tamamen normal bir yaşama haline geldiğini de gösterebiliyor çoğu zaman bize.
2: Peki gerçekten aç mıyım yoksa duygusal boşluktan dolayı mı yiyorum? Ayırdığına nasıl varılır? Bir sihirli cümlesi var mı bu durumun?
3: Şöyle, çok güzel bir noktaya değindiniz. Özellikle şimdi her açlık duygusal yeme değildir ama her açlık yine aynı şekilde fiziksel açlık demek de değildir. Şimdi öncelikle kişinin gerçekten ben fiziksel bir açlık mı hissediyorum yoksa duygusal açlık mı sorusunu sorup farkındalık geliştirmesi gerekiyor. Çünkü fiziksel açlık, eğer 5-6 saattir kişi açsa onun sonrasında birçok yiyeceğe yönelmek isteyebilir. Duygusal açlık ise aslında ben şu an, örnek veriyorum, işte olumsuz bir duygu yaşadım, kaygılandım, strese girdim, motivasyonum düştü, hemen bir şey yemeliyim şeklinde aniden ortaya çıkar. Aslında o bir davranışı bastırmaya yönelik ortaya çıkıyor. Özellikle bu duygusal açlık arttığı zamanlarda kişiler daha çok tatlı, çikolata, hamur işi, cips, fast food gibi daha rahatlatıcı etkisi olan yiyeceklere yönelebiliyor. O yüzden burada aslında gerçekten aç mıyız, değil miyiz ve

0: Onun öncesinde olumsuz bir duygu yaşadık mı, yaşamadık mı? Ya da gün içerisinde bizi strese sokan, kötü hissettiren bir durum oldu mu? Bunun biraz ayrımını yapmak gerekiyor ki duygusal aç mıyız, değil miyiz? Buna karar verebilelim bu noktada.
1: Bayram zamanlarında özellikle en ufak bir kaçamakta her şey mahvoldu hissine kapılabiliyor diyet yapanlar. Bir suçlama hali oluyor ya da az önce siz bahsettiniz ya hani canım kurabiye yemek istiyor ama yersem her şey mahvolur hissi. Burada nasıl bir iç ses geliştirmek gerek? Yani bizi bu duyguya sürükleyen ne ve o iç sesi yani bunun son olmadığını ve işte diyetin aslında devam eden bir süreç olduğunu ya da bir düzenli yeme şeklinin devam eden bir süreç olduğunu nasıl bir iç sesle kendimize duyurabiliriz bunu?
0: Şimdi aslında kişi orada o istediği sonucu istediği süre zarfında alamadığı için bir başarısızlık hissi geliştiriyor. Ben başarısızım ya da işte bu kadar kilo vermem gerekiyordu niye veremedim gibi kendini suçluyor. Orada şimdi küçük küçük adımlarla ilerlemek gerekiyor ki büyük hedefe ulaşabilelim. İlk etapta ben mutlaka işte bir 4-5-6 kilo vermeliyim gibi bir hedef çok büyük bir hedef olabilir kişiye göre. Örneğin işte bir hafta içerisinde şu kadar kilo vermek benim için yeterli. Ya da kilo vermiş olmak aslında yeterli noktalarına biraz daha değinmesi gerekiyor ki o minik başarılarını fark edip aslında büyük noktaya gitsin. Örneğin işte kişi diyelim 3 kilo verme gibi bir hedefi vardı. Oldu da 1 kilo verdi. Şimdi o asıl hedefe endekslendiği için o 1 kiloyu başarı olarak görmez. Ama benim amacım kilo vermek. Kilo vermekti noktasından bakarsa zaten kilo vermişim. Aslında yine minik bir başarı elde ettim. Bu başarılarımı aslında artırarak ilerletebilirim noktasına biraz daha göz önüne alabilir. Bizler aslında çoğu zaman sadece diyet noktasında değil. Birçok konuda çoğu zaman kendimize karşı çok eleştirel, katı yaklaşabiliyoruz. Orada da aslında şunu sormamız gerekiyor kendimize. Eğer bu mevcut durum içerisinde çok sevdiğimiz bir arkadaşımız ya da ailemizden çok sevdiğimiz birisi olsaydı ve bu mevcut durumdan bize bahsetseydi, kendimize ona yaklaşacağımız gibi yaklaşıyor muyuz? Bu noktada biraz daha belki bu soruyu sorarak da kişiler farkındalık geliştirebilirler.
1: Bir de beslenmeyi kilo vermek adına değil de sağlıklı bir yaşam sürdürmek adına bir bilincimize yerleştirmemiz gerekiyor, öyle değil mi?
0: Evet evet kesinlikle çünkü şöyle diyet noktası dediğimizde şu kadar süre zamanında şu kadar kilo vermeliyim gibi aslında kişilere daha kısıtlayıcı hissettirebiliyor ya da bunu yapmak zorundayım gibi bir zorunluluk gibi de görebiliyorlar. Ama halbuki burada biraz daha bakış açılarını diyet değil de ben sağlıklı beslenmek istiyorum. Sağlığım için aslında biraz daha sağlıklı beslenmeye hayatıma entegre etmek istiyorum şeklinde bir bakış açısı geliştirirlerse hem süreç daha kolay geçer hem de aslında kendilerini kısıtlanmış bir süreç içerisinde de hissetmezler bu noktada.
1: Bunu çok örneklerini de görüyoruz aslında sosyal medyada da işte çikolataya takılıyorsunuz işte çikolata yemek istiyorum ama onu yemeyeyim, iki tane hurma yiyeyim, bir tane muz yiyeyim, onun üstüne bir de şunu yiyeyim. Hani o çikolatayı yemiyorsunuz ama başka şeyleri yiyorsunuz. Bu yasaklama halini nasıl yönetmek gerek?
0: Algı noktasından ilerleyecek olursak şimdi bizim ilk etapta karnımız aç olmuyor aslında algımız aç oluyor. Orada işte çikolataya yönelmek ya da farklı bir tatlıya yönelmek algımızı doyurma noktasıyla alakalı. Şimdi şöyle düşünelim bir tane pasta yediğimizde kocaman bir pastayı da yesek aynı tadı alıyoruz aslında bir çatal alsak da aynı tadı alıyoruz. Yani odak noktamız orada tamamını bitirmek değil tat alma noktasına odaklanmak olmalı. O yüzden biraz belki bu perspektiften de bakmayı deneyebilirler.
1: Yeme dürtüsü geldiğinde 10 dakika beklemeyi deneyeceğim ya da işte acıktığımda dişlerimi fırçalıyorum ve açlık duygusu geçiyor gibi şeyler de duyuyoruz. Bunlar işe yarayan yöntemler mi?
0: Evet, kesinlikle. Şimdi yeme isteği ortaya çıktığı zaman aslında biraz daha otomatik hareket etmek yerine kısa bir duraksama yaratmak daha aslında sağlıklı bir adım oluyor. Kişi orada kendine şunu sorması lazım. O özellikle dur dediğimiz o farkındalık kısmında şu an ben gerçekten aç mıyım yoksa o duyguyla mı baş etmeye çalışıyorum? Sorusunu sorduktan sonra farkındalığı zaten kişinin artmış oluyor. Ardından mutlaka o hissettiği duyguyu isimlendirmesi lazım. Hep vurguladığım gibi aslında çok gergin hissediyorum, sinirliyim, motivasyonum düşük ya da yalnız hissediyorum gibi gibi. Duyguları isimlendirmek çünkü duygunun yoğunluğunu da azaltıyor. Ve davranış üzerinde de kişiler daha rahat bir şekilde kontrol hissini oluşturabiliyorlar. aslında basit gibi gözüken etkili bir adım. Mesela bu farkındalığı oluşturduktan sonra yaklaşım olarak hemen farklı bir şeye yönelmemiz lazım. Bunu bir davranışa indirgememiz lazım. Neler yapabiliriz? Dediğiniz gibi mesela örneğin işte bir diş fırçalamak olabilir. Belki gidip bir 10 dakika boyunca beklemek, bir su içmek ya da mesela bir arkadaşımızı aramak. Belki o günkü konu değil de bambaşka alakasız bir konu hakkında konuşmak ki dikkatimizi çok rahat bir şekilde başka yöne verebilirim. Sonrasında bunu 10 dakika uyguladıktan sonra bir bakalım hala o yeme isteği var mı yok mu? Büyük ölçüde zaten azalmış olacak aslında çünkü algımızı farklı yöne yönlendirdik.
1: Az önce de bahsettik biraz ama yeme bozukluğum olduğunu nasıl fark eder insan ve bir uzmana hangi noktada gelinmesi lazım?
0: Şimdi şöyle aslında duygusal yeme için tamamen hani yeme bozukluğu değil biraz daha yeme davranış örüntüsü olarak açıklayabiliriz. Şimdi yeme bozukluğu dediğimiz nokta çok farklı konuları kapsıyor. Yani bunun içinde kişiler kendini kusturabiliyor ya da anoreksiya dediğimiz hiç yemek yememe durumu ortaya çıkabiliyor kilo almaktan kaygılandığı için. Ya da örnek veriyorum sağlıklı beslenme takıntısı geliştirebiliyor insanlar bir süre sonra. Hani bunların tamamen o belirtiler nezdinde aslında belirlenmesi gerekiyor. Çünkü yeme bozukluğu dediğimiz skala çok geniş bir skala. Yani kişi hiç yemek yemek istemiyor mu ya da yemek yedikten sonra kendine kusturma ihtiyacı mı duyuyor ya da sürekli olarak belki sağlıklı beslenme üstüne mi araştırmalar yapıyor. Yani hani o noktada biraz daha kişi bazlı ilerlemek faydalı olur. Çünkü dediğim gibi çok geniş bir skala aslında.
1: Özellikle bayramlarda hep bu kilo konuları gündeme gelir ya sohbetlerde. Sanki insanların gözünde terazi varmış gibi. İşte çok kilo almışsın ya da çok zayıflamışsın söylemleri. Böyle toplum içinde baskı ya da eleştiriler insanları nasıl etkiliyor?
0: Evet, öncelikle maalesef ki aslında toplum içerisinde hani bu tarz yorumlara zaman zaman hepimiz denk gelebiliyoruz. Ama burada bu tüm kişileri aslında olumsuz etkileyebiliyor. Yani bir kişi için mesela çok zayıf ibaresi kullanabiliyoruz ama baktığımız zaman kişinin belki gerçekten arka planda farklı psikolojik ya da fizyolojik bir rahatsızlık durumu olabiliyor. Ya da aynı şekilde yine kilo vermek istiyor ama istediği başarıyı elde edemiyor ya da çok uzun süredir tedavi görüyor gibi gibi. Bu tabii ki kişileri çok olumsuz etkiliyor. Yani özellikle hani depresif belirtiler çok fazla geliştirebiliyorlar. Bununla birlikte uykusuzluk olabiliyor kişilerde, aşırı derecede düşünme. Ya da zaten yemek yemeyi istemeyen bir kişi bundan ötürü olarak daha da aslında iştahında azalmalar olabiliyor gibi. Toplumdan biraz daha soyutlayabiliyorlar kendilerini. Çok fazla kalabalıklara, toplumsal ortamlara karışmak, girmek istemiyor olabiliyorlar. Tamamen bir geri çekilme aslında meydana geliyor. Hatta kişilerin bu yorumlarını duyduktan sonra eğer belki bir tedavi sürecine başlayacaksa bile bunu bile aksatabiliyor. Zaten başarısız olacağım, zaten ben başaramayacağım gibi bir başarısızlık inancıyla çevrenin o yaptığı yorumlar tamamen depresif bir noktada birleşiyor ve kişiyi de aslında burada fazlasıyla olumsuz etkiliyor diyebilirim.
1: Evet, uzmanından da bu görüşü aldık. Umarız bayram sohbetleri de bu şekilde zehir olmaz diyelim. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Programımıza
0: rica
1: katıldığınız
0: ederim.
1: Vakit ayırdığınız
0: için. Ben çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Umarım dinleyicilerimize de faydalı olmuştur.
1: Bugün beslenme ve psikoloji etkisini konuştuk. Konuğum klinik psikolog Cansu Karaman'dı. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.
2: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.

0: Mahsure Sura.
1: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl?
2: Niçin?
1: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
3: geçmişe dönmek de lazım.
1: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
3: Bu mesajın etkisi ne olacak?
2: Bu ikilemden hangisi gerçekten
1: doğru? Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
0: Deniz Kilislioğlu'yla Sora Sora her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Edirne ziyareti sırasında telefonla Mehmetçi'ye seslendi. Erdoğan, son dönemde meydana gelen çatışmalar sınır güvenliğinin önemini ortaya koyuyor dedi. Milli Savunma Bakanı Güler de Yunanistan sınır hattındaki birlikten Atina yönetimine uyarıda bulundu.
1: Muhterem memleketlerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan sınırında görev yapan askerlere böyle seslendi. Mehmetçiğin bayramını kutlayan Erdoğan, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti.
1: Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
2: Cumhurbaşkanı askerlerin bayramını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Edirne'deki 9. Hudut Tugay Komutanlığı ziyareti sırasında telefon aracılığıyla kutladı. Yunanistan sınırındaki Arda Hudut bölüğüne ziyarete gelen Bakan Güler de konuştu. Güler, Ege'deki gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılması çabası üzerinden Atina yönetimine seslendi.
3: Özellikle gayri askeri statüde olması gereken adaların silahlandırılmasına yönelik faaliyetler, İyi komşuluk ilişkileriyle, müttefiklik ruhuyla ve uluslararası hukukla bağdaşmamaktadır. Şu çok iyi bilinmelidir ki, egemenlik haklarımızı, güvenliğimizi ve denizlerimizdeki meşru hak ve menfaatlerimizi hedef alan hiçbir girişime de kayıtsız kalmayacağız.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Evinin önünde nöbet tutan gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu'na ne zaman kurultaya gideceği soruldu. Kılıçdaroğlu önce tedbir kararının kaldırılması gerektiğini belirtti.
4: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabi bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidilecek sorusuna bu yanıtı verdi. Önce mutlak butlanla birlikte alınan tedbir kararının kalkması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin başvuruları üzerine polis tarafından tahliye edilmesi hakkında da ilk kez konuştu.
4: İçim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı. Herkes yasalara uygun ve uymak zorundadır değerli arkadaşlarım. Ya bu partinin kapıları niye kapandı? Ve hangi gerekçeyle CHP milletvekilleri CHP Genel Merkezi'ne giremiyor? Bir akıl tutulması var.
2: Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 2 milyon üyeyle genel başkan seçimi önerisine de olumsuz yanıt verdi.
4: Genel başkanı nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
2: Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le görüşebileceğini söyledi. Görüşme yüz yüze olur mu sorusuna niye görüşmeyelim biz düşman değiliz yanıtını verdi. Yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen belediye başkanlarının CHP üyeliklerinin askıya alınacağı belirtilmişti. Kılıçdaroğlu o iddiayı da değerlendirdi.
4: Arkadaşlar bir sürü dedikodu, bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Özel, tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını söyledi. Özel, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin net mesaj verdi.
2: CHP'yi mahkeme kararları değil, CHP'nin kendisi şekillendirir. Tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle cevap verdi. Yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay ne zaman yapılacak sorusuna tedbir kararı kalkınca kurultaya en kısa sürede gideceğiz demişti. Sözcü TV'ye konuşan Özel, olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir dedi. Özel, mesele niyet meselesidir ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Manisa'da bayram namazının ardından yaptığı açıklamada parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin de konuştu.
5: Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Kimse partisinden umudunu kesmesin. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vaktidir demişti. Ayrıca Genel Başkan'ın seçileceği Büyük Kongre'nin 9 Eylül'de yapılmasını önermişti. Özgür Özel, Bahçeli'nin o sözlerini de değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi kendi sürecini yürütecek, kendi kararlarını verecek dedi.
0: CHP'de mutlak butlan kararı siyasi partiler arasında bugün yapılacak bayramlaşma programlarına da yansıdı. AK Parti ve CHP 3 bayramın ardından yeniden bayramlaşacak. DEM Parti, İyi Parti ve Zafer Partisi ise mutlak butlan kararına tepki için programlarında CHP'ye yer vermedi. Bu partiler mecliste Özgür Özel'in heyetini ziyaret edecek.
2: Siyasetin geleneği, bayramın ikinci günü partiler arası bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşecek. O ziyaretlerin ana gündem başlığı CHP'deki mutlak butlan tartışması, terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu'daki gelişmeler olacak. AK Parti ve CHP 3 bayram sonra bayramlaşacak. AK Parti 16 partiyle karşılıklı bayram ziyaretleri yapacak. O partiler arasında CHP, Deva Partisi ve Gelecek Partisi de var. AK Parti ve CHP belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle 3 bayramdır bayramlaşamıyordu. CHP yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası 2 parti bayramlaşma kararı aldı. CHP'nin ise bayramlaşma programları mutlak butan tartışması gölgesinde gerçekleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla dönmesine tepki gösteren DEM Parti, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi CHP'ye gitmeyecek.
4: Cumhuriyet Halk Partisi bütün partilerle bayramlaşır. Hani partiler gelir gelmez karşılıklı bayram ziyaretleri gerçekleşir.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu. Genel merkeze gitmeme kararı alan muhalefet partileri meclisteki CHP heyetini ziyaret ederek Özel'e desteklerini ifade edecek. MHP'de ilk bayramlaşma DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP İsrail'e DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri de ziyaret edecek.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, MHP olarak milli bekamızı son nefesimize dek gözeteceğiz diye konuştu.
6: Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz. Devlet-i ebed müddet şiarımıza, Türk birliği mefkuremize, Türk milliyetçiliğinin son kalesi sıfatıyla ilelebet sahip çıkacağız. Bugün aziz şehitlerimizin manevi huzurunda başımız mahzun, gönlümüz müşteri, irademiz işte burada daha arkadaşlarımızla müstahkemdir.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Çelik mesajında millet iradesine kastedenleri lanetliyoruz, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesine yer verdi. AK Parti sözcüsü demokrasimize dönük en büyük suikastlerden biri olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım yaptı. O süreçte demokrasinin askıya alındığını, hukuk ve siyasetin ağır baskı altında kaldığını belirtti. Duran, merhum Başbakan Adnan Menderes'le Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idama götürülmesi milletimizin hafızasında ve gönlünde derin izler bırakmıştır dedi. İran'da Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanması beklenen mutabakat zaptının taslak metni yayımlandı. Metne göre ABD İran'dan çekilecek ve deniz ablukası kaldırılacak. Washington'dansa konuya dair yalanlama geldi. Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısı sonrası konuştu. Orta Doğu ülkeleri İbrahim anlaşmalarına katılmazsa İran'la anlaşmaktan emin değilim dedi.
7: İran anlaşmaya kararlı ancak henüz o noktada değiliz. İran anlaşması iyi değil, mükemmel olmalı. Tüm bunları kötü bir anlaşma için yapmadık.
8: İran'la görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz bir anlaşmaya varmadıklarını söyledi. Gündemdeki Hürmüz Boğazı ve zenginleştirilmiş uranyuma dair mesaj verdi. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da kabinesiyle bir araya geldi. İran hakkında soruları yanıtlayan Trump Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi.
7: Doğru zamanda Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sağlayacağız. Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek. Herkese açık olacak. İran'la yapılacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı hemen açılacak.
8: İran'daki zenginleştirilmiş uranyuma dair de konuşan Trump bunun Çin'e ya da Rusya'ya gönderilmesini istemediğini sözlerine ekledi. ABD Başkanı İran'la anlaşmaları karşılığında bölge ülkelerinin İbrahim anlaşmalarına katılmalarını şart koştu. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerlerinin İbrahim anlaşmalarına katılmasını istiyorum. Bize borçlu olduklarını düşünüyorum. Eğer imzalamazlarsa İran anlaşmasını yapmamız gerektiğinden emin değilim ifadelerini kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri halihazırda İbrahim anlaşmalarına taraf ülkelerden biri. Trump kabine toplantısı öncesi ABD basınından PBS'e konuştu. İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçmesinin ülkenin yaptırımlarından kurtulmasına yetmeyeceğini söyledi. Diğer yandan İran Devlet Televizyonu imzalanması beklenen mutabakat zaptının taslak metnini paylaştı. Taslağa göre Amerikan güçleri İran yakınından çekilecek ve deniz ablukası kaldırılacak. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari transit gemi sayısını bir ay içinde savaştan önceki seviyeye geri döndürmeyi taahhüt etti. Askeri gemilerin anlaşma taslağında yer almadığı belirtildi. Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemi trafiği ve rotası İran tarafından Umman'la işbirliğiyle yönetilecek. 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılırsa anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla bağlayıcı hale getirilecek. Ancak Beyaz Saray'dan bu habere yalanlama geldi. Yapılan açıklamada İran medyası tarafından servis edilen haberin doğru olmadığı ve tamamen uydurma olduğu öne sürüldü. İran medyasından Fars Haber Ajansı, Trump'ın İran'a baskı yapmak amacıyla anlaşmanın tamamlandığını, tek taraflı ilan etme ihtimali olduğunu yazdı. Tasnim Haber Ajansı ise mutabakat zaptındaki bazı maddeler ve ifadeler üzerindeki anlaşmazlıkların sürdüğünü haber yaptı. Son günlerde sağlanan ilerlemeye rağmen bazı maddeler, kelimeler ve ifadeler üzerine hala anlaşmazlık var. Taraflar arasında mesaj alışverişi devam ediyor denildi.
0: İran'ın güneyindeki liman şehri Bender Abbas'ta bir kez daha patlama sesleri duyuldu. ABD ordusu İran ordusuna ait hedeflere saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetmek için kurduğu Basra Körfezi Otoritesi'ne de yaptırım açıkladı. İran Devlet Televizyonu saat 1.30 sıralarında Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu aktardı. Hava savunma sistemlerinin de kısa süreliğine devreye girdiği belirtildi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda tehdit oluşturan İran hedeflerinin vurulduğunu, İran dronlarının düşürüldüğünü duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetmek için kurduğu Basra Körfezi Otoritesi'ni yaptırım listesine ekledi. ABD ile İran arasında anlaşmaya yakın olunduğuna dair haberler gözleri aylardır kapalı olan Hürmüz Boğazı'na çevirdi. Denizcilik sektörü temsilcileri, güvenlik kontrolleri, mayın temizliği ve yoğun trafik nedeniyle Boğaz'daki normal akışa dönüşün haftalar hatta aylar sürebileceğini belirtiyor.
2: Hürmüz'ün yeniden açılması aylar sürebilir. The New York Times yazarı Jenny Gross, Boğaz'ın yeniden açılması halinde yaklaşık 3 aydır Basra Körfezi'nde bekleyen 1500 geminin operasyonel olarak yeniden devreye alınmasının uzun zaman alacağını belirtti. Yazara göre süreç gemilerin önceliklendirilmesi, rotaların yeniden planlanması ve yetkili kurumlarla koordinasyon gibi çok sayıda operasyonel adımı içerecek. Denizcilik sektörü temsilcileri de Boğaz'dan geçişin yeniden başlaması durumunda her gün 130'dan fazla geminin işlediği önceki trafiğe dönüşün haftalar hatta aylar sürebileceğini değerlendiriyor. Bu durumun enerji fiyatlarındaki oynaklığın kısa vadede devam edebileceğine işaret ettiği belirtiliyor. İngiliz askeri yetkililerine göre bölgede mayın riski geçiş sürecine ilişkin temel güvenlik başlıkları arasında yer alıyor. Bazı mayın türlerinin deniz tabanına yerleşerek gemi gövdelerine ciddi zarar verebilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan değerlendirmelere göre ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya donanmalarının mayın temizleme operasyonlarını devreye alması haftalar sürebilir. Bu durumun deniz sigorta maliyetini yüksek seviyede tutabileceği ifade ediliyor. Lojistik sektörü de kısa vadede tam düzelme beklemiyor. Otomotiv ve denizcilik firmalarından yetkililere göre trafik ilk aşamada normal seviyelerin yalnızca %40 ila 50'sine ulaşabilecek. Kısıtlı geçiş rejimi ve yüksek sigorta maliyetleri devam edecek.
0: Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dönemin valisi Tuncay Soner'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı araç bulundu. Araç Ankara Kriminal Laboratuvarı'nda detaylı olarak incelenecek.
9: Girme, girme, girme.
8: Gülistan Doku'nun cansız bedenini gömdüğü iddia ediliyordu. Dönemin valisi Tuncay Soner'in yakın koruması Şükrü Eroğlu kilit isimlerden biriydi. O dönem kullandığı aracı bulundu, inceleme için Ankara'ya gönderildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Soruşturma 6 yıl sonra cinayet davasına dönmüştü. Dönemin valisi Tuncay Soner ve oğlu Mustafa Türkay Soner'in aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu da bulunuyor. Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay'ın öldürdüğü, valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun da cansız bedenini gömdüğü iddiaları vardı. Eroğlu'nun o dönem kullandığı araç İstanbul'da bulundu. Araç 2020'de Tunceli Belediyesi envanterinde bulunduğu, valilik bünyesinde kullanıldığı ortaya çıktı. Sonrasında ise Nazımiye Belediyesi'ne bağışlanmıştı. Araç çekiciyle alınarak detaylı incelemesi yapılması için Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntıları incelenecek. Ayrıca olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izlere de bakılacak. Elde edilecek DNA bulguları Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.
0: Bursa'da bir kişi annesine şiddet uyguladı, tepki gösteren dayısını öldürdü. 3 gün boyunca yaralı annesi ve dayısının cansız bedeniyle aynı evde kalan zanlı tutuklandı. Yalnız yaşayan 60 yaşındaki Cüneyt Taşkıran bir süre önce evine ablası ve yeğenini almıştı. 23 Mayıs'ta yeğeni Erdem Alay annesine şiddet uyguladı. Ablasını korumak isteyen Taşkıran'la yeğeni arasında tartışma çıktı. Erdem Alay dayısını darp ederek öldürdü. 3 gün boyunca yaralı haldeki annesi ve dayısının cansız bedeniyle aynı evde kaldı. Daha sonra taksi durağına giden saldırgan şoförlere dayısının evde hareketsiz yattığını söyledi. Şoförlerin ihbarıyla eve ekipler gitti ve saldırgan tutuklandı. Erdem Alay daha önce de annesine şiddet uyguladığı için tutuklanmıştı. Kocaeli'de kolonları çatlayan 7 katlı bir bina tahliye edildi. Gebze'de 22 daire ve 8 iş yeri bulunan 7 katlı binada oturan kişiler kolon ve kirişlerden ses geldiğini söyledi. Ekiplere haber verildi, bina tahliye edildi. Ekiplerin binadaki incelemeleri sürüyor. Türkiye'de banka hesaplarını üçüncü şahıslara yardım amaçlı ya da kazanç elde etmek için kullandıran ve IBAN dolandırıcılarının tuzağına düşen on binlerce kişi nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya. Aralarında burs vaadiyle kandırılan öğrenciler de var, iş vaadiyle dolandırılan ev hanımları da. Mağduriyet büyüyor ve yargılamalar da sürüyor. Onlarca yıl hapis cezası alanlar var. Mağdurlar IBAN dolandırıcılığıyla ilgili yasal düzenleme bekliyor. NTV'den Osman Terkan hem hukukçularla hem de mağdurlarla görüştü, taleplerini dinledi.
10: Bir iki saatlik IBAN'ı kullanacağız diye söyle.
11: Benim oğlum 20 yaşında arkadaşı tarafından IBAN'ı kullanıldı. Oğlum 16 yılda ceza aldı.
12: Güvene dayalı IBAN'ımızı verdik ve bunun altını inanın çok ağır cezalarla cezalandırılıyoruz.
13: Çok pişmanım. Hayatım alt üst oldu.
8: Kimi burs vaadiyle kandırıldı, kimi ev bütçesine katkı sağlama niyetiyle banka hesabını para karşılığı kullandırttığı dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldü. Arkadaş ya da akraba kurbanı olanlar oldu. Farklı yöntemlerle aynı tuzağın içine çekildiler. Ve sayıları her geçen gün artıyor. Türkiye'de yüz binlerce IBAN dolandırıcılığı mağduru olduğu tahmin ediliyor.
14: Şu an bizdeki veriler toplamda 350-400 bin kişinin birebir mağdur olduğu, aileyle beraber 2-3 milyon kişinin doğrudan bu süreçten etkilendiği şeklinde ve bu insanlar ekonomik olarak istismar edilen bir kısmı da hiçbir şekilde haberi olmadan IBAN'ları, internetleri, wifi'leri kullanan insanlar.
10: 1-2 saatlik IBAN'ını kullanacağız diye söyle. Ben çok çaresiz durumdaydım. Eşim çalışamıyordu, aynı zamanda sıkıntılarım vardı. Ben de bu yüzden kabul ettim. Buraya para gelmeye başlamış. Zaten sonra banka hesabım bloke oldu. Ve karşı taraf beni engelledi. Kesinlikle yani 1500 lira para vereceğiz diye söylendi. Ben bu parayı almadım. Tabii ki ondan sonra dosyalar arka arkaya gelmeye başladı.
8: 2025 yılında dolandırıcılık suçuyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvuruların 1 milyondan fazlası soruşturmaya dönüştü. Dolandırılanlar arasında öğrenciler, ev hanımları ve emekliler de var. IBAN çeteleri onları farklı yöntemlerle tuzağa düşürdü. Tuzağa en kolay çekilenlerse genellikle maddi olanaksızlık içinde okumaya çalışan öğrenciler oluyor. Dolandırıcılar onları burs vaadiyle kandırıyor ve bilgilerini ele geçirdikleri banka hesaplarını kara para trafiği için kullanıyorlar. Sonuç, binlerce masum genç mağdur oldu. Çoğu hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.
11: Benim oğlum 20 yaşında arkadaşı tarafından IBAN'ı kullanıldı. Oğlum 16 yılda ceza aldı.
14: Yurtta kalan bir öğrenci müvekkilim benim. O da arkadaşı diyor ki bana para gelecek, bana bir kartını bir saatine verir misin, çekim gelin diyor. Müvekkil de veriyor, tamam diyor, o da arkadaşım diyor. Sonra gelip diyor, annem diyor köyden gelememiş diyor, hastalanmış diyor. Kart bu gece bende kalsın diyor. O gece sabaha kadar karta 61 tane havale yapılıyor. 10 kere para havalesinden 10 kere şikayet, toplamda 40 yıl gibi bir cezayla hemen hemen adam öldürenden daha fazla bir cezayla karşı karşıya kalınıyor.
8: 2025 yılında Mali Suçları Araştırma Kurulu'na yaklaşık 1 milyon şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Şüpheli bildirimlerin yarısından fazlası bankalardan geldi. Bildirimlerin %65'inde dolandırıcılık suçu işlendiği tespit edildi.
12: Ben bir beden eğitimi öğretmeniyim. 3 tane adıma açılmış dosya var. Aynı keza eşim şu an 10 aydır cezaevinde ve 23 yıl hüküm yedi. Benim 2 tane evladım var. Ben ne yazık ki çalışamıyorum. Sicilimden dolayı iş bulamıyorum doğru düzgün.
13: Akraba olan bir şahıs beni arayarak banka hesaplarımı istedi. Hesaplarımı verdim. Bu hesapları verdikten bir gün sonra bana bankadan bir mesaj gelince ben şüphelendim. Hayatım alt üst oldu.
8: Dolandırıcıların amacı ele geçirdikleri hesaplar üzerinden sanal bahis, kumar, uyuşturucu gibi suçlardan elde edilen kara parayı aklamak.
15: Örneğin biri size burs vereceğim vaadiyle ve size para göndermiş olduğunu söylemiş olması ve bunların da yazılı olmasına rağmen söz konusu paranın hesaba düşmediğini söylüyor. Siz de diyorsunuz ki yani siz bize burs verecektiniz ama bu söz konusu para bizim hesabımıza düşmedi. Dolandırıcı bu işi o kadar iyi tezgahlıyor ki söz konusu IBAN üzerinden para hareketleri sağlıyorlar. Hem de çok küçük para hesap hareketlerinde bile bu 4 yıldan 10 yıllık hapis cezasıyla ne yazık ki bu genç kardeşlerimiz karşı karşıya kalabiliyor.
8: IBAN dolandırıcılığı gibi yöntemlerle mağdur edilen vatandaşlara ilişkin yeni yasal düzenlemenin yakında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
16: Bekleniyor, var ama tabii bilmiyoruz artık meclisten geçer mi geçmez mi, bir düzenlememiz var. Düzenlemeye göre banka hesaplarını para karşılığı kullandıranlar veya başkasının IBAN numarasını bedel ödeyerek kiralayanlar artık nitelikli dolandırıcılıktan yargılanacak. Suçun faillerine 3 yıla varan hapis ve 2,5 milyon lira idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Bazı dosyalarında uzlaşma kapsamına alınacağı beklentisi var.
17: NTV Radyo. Reklam.
18: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
17: NTV Radyo. Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
19: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
17: Reklam. NTV Radyo'da bayram başlıyor. Adnan Bostancıoğlu'yla Saz Eserleri.
20: Efendim, bayramınız kutlu olsun diyerek söze başlayalım. Ben Adnan Bostancıoğlu. Bugün NTV Radyo'da eski bir bayram geleneğini yad etmek adına saz eserleri dinleyeceğiz. Bu vesileyle klasik Türk müziğinin büyük üstadlarını tanımaya çalışacağız. Sözü fazla uzatmadan Tamburi Cemil Bey ile başlayalım isterseniz. Tamburi Cemil Bey, Adile Sultan'ın saraylısı Zihniyar Hanım ile Sadrazam Hüsrev Paşa'nın ketüdalığını yapan Mustafa Reşit Efendi'nin oğludur. 1873'te Fatih'in Molla Gürani mahallesinde dünyaya geldi. Babasını 3 yaşında kaybettikten sonra amcası Refik Bey'in himayesinde büyüdü. İlk müzik bilgilerini ortaokul sıralarında ağabeyi Ahmet Bey'den aldı. Müzik aleti çalmaya karşı ilgisi 10 yaşlarında keman ve kanun ile başlayan Cemil Bey, daha sonra ismiyle bütünleşen tambur ile ustalık mertebesine ulaştı. Kendisi Tamburi Ali Efendi'nin öğrencilerindendi. Hatta Ali Efendi'nin Tamburi Cemil Bey'i dinledikten sonra elime bir daha tambur almayacağım dediği rivayet olunsa da Cemil Bey'e eski tarz tambur icrasını Ali Efendi öğretti. Cemil Bey tamburdan başka klasik kemençe, lavta ve violonsel gibi sazları aynı ustalıkla icra ederek başlı başına bir ekol sahibi olmuştur. Hatta yaylı tambur Cemil Bey'in icadıdır. Tamburun eskiden de yayla çalındığına dair 15. yüzyılda Abdülkadir Meragi'den gelme rivayetler varsa da günümüzde bilinen yaylı tamburu ilk olarak 1900'lerin başında Cemil Bey'in icat ettiği yaygın kanaattir. Cemil Bey üstün icra kabiliyetinin yanı sıra çok iyi bir bestekardı. Yaptığı eserlerle Türk müziği saz icrasına yepyeni ve modern bir tarz, farklı bir yorum getirerek mükemmelleşmesinde en büyük rolü oynamıştı. Özellikle taş plaklara yapmış olduğu taksim kayıtları makam, üslup ve tavır açısından bir ders niteliği taşımaktadır. Güzel yazı yazmasıyla da tanınan Cemil Bey'in 1901'de Arap harfleriyle ve Batı notasıyla yazdığı Rehberi Musiki kitabı daha sonra Türk alfabesiyle yeniden basıldı. Kitap, Türk musikisi için Batı müziğiyle karşılaştırmalı olarak kaleme alınan ilk nazariyat kitabıdır. Cemil Bey'in bir de yarım kalmış Kemençe Metodu isimli bir çalışması olduğu biliniyor. Yaşadığı dönemde tedavisi neredeyse mümkün olmayan verem hastalığı sebebiyle henüz 43 yaşındayken 29 Temmuz 1916'da İstanbul'da hayata veda eden Cemil Bey, Mevlana Kapı'da Merkez Efendi mezarlığına defnedildi. Üstad sözlü eserlerinin yanında birçok saz eseri bestelemiştir. Taksimlerinin yanı sıra taş plaklara kaydedilmiş çok sayıda eseri bulunmaktadır. Tamburi Cemil Bey, Cumhuriyet döneminin önemli müzisyenlerinden Mesut Cemil'in babasıdır. Şimdi Tamburi Cemil Bey'in ferah feza saz semaisini İstanbul Klasik Türk Müziği Orkestrası'ndan dinleyelim.

Tamburi Cemil Bey'in ardından tanıyacağımız ikinci besteci, kemençeci Vasilaki. Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi'nde Varujan Zilciyan'ın verdiği bilgilere göre, kemençeci Vasilaki 1845 yılında Silivri'nin Litros köyünde doğdu. Asıl adı Vasil olup, Vasilcik anlamına gelen Vasilaki diye tanındı. Vasilaki henüz küçük yaşlarında Silivri civarındaki sahne, panayır ve düğünlerde klarnet çaldı. Fenerli Yorgi'den kemençe çalmayı öğrenince klarneti bırakarak bu enstrümana geçti. 25 yaşlarındayken Silivri'den Galata'ya göç etti. Lavtacı Ando'nun Galatasaray'daki gazinosunda saz heyetinde çalışmaya başladı. Ando'nun ağabeyi Lavtacı Civan'dan repertuar dersleri alarak kendini geliştirdi. Tepebaşı Tiyatrosu'nda Tamburi Cemil Bey, Udi Nevres Bey, Hacı Kirami Efendi, Neyzen Tevfik'le birlikte konserlere katıldı. Ayrıca pek çok fasıl yönetti. Vasilaki Efendi 24 Eylül 1907 tarihinde İstanbul'da hayata veda etti. Vasilaki Türk musiki tarihinin önde gelen kemençe icracılarındandı. Kemençeye yeni bir üslup kazandırarak onu Türk musikisinin vazgeçilmez sazlarından biri yaptı. Uzun yay çekişleriyle tanınıyordu. Vasilaki Efendi'nin Tamburi Cemil Bey ile çok yakın dostluğu vardı. Birbirlerine karşı büyük saygı ve sevgi gösterirlerdi. Cemil Bey'in Vasilaki'ye duyduğu saygının bir göstergesi, kendi nota defterindeki Kürdili Hicazkar Peşrevi'nin üzerine yazdığı notta gayet belirgindir. Eser sahibi için şöyle yazmış Cemil Bey: "Kemençe üstadı bir naziri müteveffa Vasilaki'nin." Yani kemençenin eşsiz üstadı rahmetli Vasilaki'nin diyor. Ahmet Rasim, Şevki Bey, Tatyos Efendi de Vasilaki'nin en yakın arkadaşları arasındaydı. Vasilaki'den günümüze 3 peşrev, 1 saz semaisi ve 1 şarkı kalmıştır. Bir de Mahmut Celaleddin Paşa'nın eserlerine yazdığı aranameler. Kemençeci Vasilaki'nin Kürdili Hicazkar Peşrevi'ni Grup Bosforus'tan dinleyeceğiz.

Kemençeci Vasilaki'nin ardından sıradaki bestekarımız Mehmet Reşat Aysu. Mehmet Reşat Aysu 1910 yılında Tekirdağ'da doğdu. Babası klarnet çalardı. Aynı zamanda Tekirdağ Belediye Bandosu'nun şefiydi. Aysu'nun talihsizliği henüz 4-5 yaşındayken kısa aralarla anne ve babasını kaybetmesi oldu. Birinci Dünya Savaşı yıllarında aile İstanbul'a göç etti. Reşat Aysu Darüşşafaka Lisesi'ne kaydoldu. Kendi kendine notayı ve keman çalmayı, Mevlevi Zekai Dede Efendi'nin oğlu Hafız Ahmet Irsoy'dan klasik fasılları öğrendi. 1936 yılında Ankara Ziraat Fakültesini bitiren Aysu, aynı dönemlerde batılı keman virtüözlerinin plaklarını dinleyip, kemanda batı tekniğini geliştirdi ve bu alanda teorik bilgilere de ziyadesiyle hakim oldu. Hatta arkadaşlarıyla bir tango orkestrası kurarak çeşitli konserler verdi. Mehmet Reşat Aysu 1945 yılında Rakım Elkutlu ile birlikte İzmir Musiki Cemiyeti'ni kurmuş ve nota bilmeyen üstadın birçok eserini notaya almıştır. Rakım Elkutlu'ya ait olarak bilinen "Mümkün mü unutmak güzelim, neydi o akşam, hülya gibi, rüya gibi bir şeydi o akşam" isimli Nihavend eseri Elkutlu ile birlikte bestelemiştir. İlerleyen yıllarda İzmir'de kurulan bir senfoni orkestrasında ikinci keman olarak çalışan Aysu, Batı müziğinin ustalarının eserlerinden derlenen konserler de verir. Aysu 1999 yılında İzmir'de hayata veda etti. Aysu, şarkı, peşrev, oyun havası formlarında 300'den fazla bestenin sahibidir. Bilhassa saz semaisi besteleriyle tanınır. Mehmet Reşat Aysu'yu birçoklarından ayıran özellik, saz eseri besteciliğinde batı melodileri ve armonisini Türk musikisinin makamsal yapısıyla mükemmel bir uyum içerisinde kullanmasıydı. Şimdi Üstad Aysu'nun Bursa Devlet Korosu tarafından icra edilen Buselik saz semaisini dinleyelim.

Türk musikisinin Cumhuriyet tarihindeki büyük isimlerinden keman ve ud üstadı Sadi Işılay'ın hayatını Doktor Mehmet Nazmi Özalp'in Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi'nde verdiği bilgilerden özetleyelim. 1899'da İstanbul Laleli'de doğan Sadi Işılay'ın aile kökleri Rumeli'dedir. Babası İsmail Efendi, Laleli Türbesi'nin karşısında bir kıraathaneyi kiralar, bir tarafını berber dükkanı, diğer tarafını da sazlı kıraathane olarak çalıştırırdı. Bu kıraathanede Şekerci Cemil Bey, Hafız İsmail, Kemani Tatyos, Ahmet Rasim, Kanuni Şemsi Bey gibi dönemin ustaları toplanarak müzik icra ederlerdi. Sadi Işılay bu sanatkarların arasında ilk musiki zevkini tatmış oldu. Çocuktaki yeteneği fark eden bu sanatkarlar ona bir keman hediye ettiler. Böylece 6-7 yaşlarındayken keman çalmaya başladı. 12 yaşına gelince muallim İsmail Hakkı Bey'in Musiki Osmani adındaki cemiyetine yazıldı. Burada kısa sürede sanatını geliştirerek cemiyetle birlikte Sultan Reşad'ın Selanik gezisine katıldı. 1911 yılında ilk kez küçük bir sanatkar olarak sahneye çıkmış oldu ve çok beğenildi. Sadi Işılay müzik alanında çocuk yaştaki başarılarına rağmen öğrenimine de devam ediyordu. Gülşen-i Marif Okulu'ndan sonra Vefa İdadisi'ne kaydolmuştu. Meşhur Aksaray yangınının ardından aile Kadıköy'e taşınmak zorunda kaldı. Bundan sonra haftada 3 gün musiki toplantıları yapılan Şehzade Ziyaeddin Efendi'nin konağına devam etti. Ara sıra Tamburi Cemil Bey'in bulunduğu toplantılara katılıyor, dahi sanatkardan teşvik görüyor, üslup kazanıyordu. Kemanın yanı sıra ud da çalan Sadi Işılay'ın sesi de güzeldi. O yıllarda Udi Sadi Bey olarak tanınmıştı. Bestelediği ilk eserlerinde bu sıfatı kullanmış. Sazı ve sesiyle plaklar doldurmuş. Vatani görevini Kurtuluş Savaşı yıllarında jandarma olarak yaptı. Savaşın bitiminden sonra 1922-1926 yılları arasında İzmir'de çeşitli okullarda müzik öğretmenliği yaptı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen Işılay, o yılların tanınmış ses sanatkarı Deniz Kızı Eftalya ile evlendi. 1928 yılında eşiyle birlikte Paris'e gitti. 1932 yılına kadar yaşadığı Paris'te konserler verdi, çeşitli Avrupa şehirlerini dolaştı, kısa metrajlı filmler çevirdi. Bu konserlerin bir bölümüne Saadettin Kaynak da katıldı. Bir mihracenin davetlisi olarak Münir Nurettin Selçuk'la 1932 yılında Hindistan'a, Perihan Sözeri ile İran'a gitti. Mısır, Suriye, Irak, Kıbrıs gibi ülkelerde 10 kadar konser verdi. İstanbul'a dönüşünden sonra belediye konservatuvarında 17 yıl süreyle ilmi kurul ve icra heyetinde çalıştı. 1950'den sonra İstanbul Radyosu'nda keman sanatkarı olarak yayınlara katıldı. Sadi Işılay 1960 yılında bir ameliyat geçirmişti. 1967 yılında kısmi felç oldu. Yapılan tedavilere rağmen fazla bir düzelme olmadı. 11 Mart 1969 tarihinde vefat ederek Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. Sadi Işılay'ın bilinen eserleri Bir Peşrev, İki Saz Semaisi, İki Metal, İki Sirto, Bir Oyun Havası ve 30 şarkıdan oluşmaktadır. Eserleri arasında Muhayyer Kürdi Saz Semaisi'nin özel bir yeri vardır. Kaybettiği eşi Eftalya'nın ardından yaşadığı teessür ile bestelediği bu eser tek kelimeyle muhteşemdir. Evet, ben Adnan Bostancıoğlu. Herkese iyi bayramlar dilerken Erkan Dedeoğlu'nun Darüşşifa albümünden Üstad Sadi Işılay'ın Muhayyer Kürdi Saz Semaisi'ne kulak veriyoruz. Hoşçakalın.

0: Yo, iyi bayramlar diler.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Bayramın ikinci günü Rusya'dan yağışlı hava gidecek. İstanbul, Ankara, Bursa'da sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul 22, Ankara 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa 25 derece. Antalya'da da sağanak geçiş olacak.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo.
3: Günaydınlar, mutlu sabahlar, hoş geldiniz NTV stüdyolarına değerli izleyenler. Bayramın ikinci gününde yine gelişmelerle karşınızdayız ve bir kez daha NTV ailesi olarak bayramınızı kutluyoruz. İlk haberimizle başlıyoruz değerli izleyenler. İran'ın güneyindeki liman şehri Bender Abbas'ta. İki gün aradan sonra bir kez daha patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri bazı İran hedeflerini vurduk dedi. İran'sa Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan gemilere ateş açtığını ve Kuveyt'teki Amerika Birleşik Devletleri üssünü hedef aldığını duyurdu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetmek için kurduğu Basra Körfezi Otoritesi Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesine alındı. İran Devlet Televizyonu saat 1.30 sıralarında Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu aktardı. Hava savunma sistemlerinin de kısa süreliğine devreye girdiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda tehdit oluşturan İran hedeflerinin vurulduğunu, İran dronlarının düşürüldüğünü duyurdu. İran saldırılara yanıt olarak Kuveyt'teki bir Amerikan üssünü hedef aldığını duyurdu. Kuveyt ise hava savunma sistemlerinin dronları vurduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetmek için kurduğu Basra Körfezi Otoritesi'ni yaptırım listesine ekledi. Değerli izleyenler, elbette bu gelişmeler uzunca bir zamandır. Uzunca bir zaman derken savaşın başladığı 20 savaş başlamadan önceki son işlem günü 27 Şubat'a dönecek olursak eğer 27 Şubat öncesinde evet acaba Amerika Birleşik Devletleri İran'a bir harekat düzenleyecek mi endişeleri vardı ama Brent petrolün varil fiyatı ne kadardı diye soracak olursanız eğer 60 dolar ile 70 dolar arasında bir hareket sergiliyordu. Savaşın başlamasıyla beraber ilk bir ay Brent petrol fiyatları bugün bitti, yarın bitecek, çok uzun sürmeyecek, 2 hafta 3 hafta sürecek derken en sonunda geldiğimiz nokta itibariyle 2 ayı geçen, 3 aya yaklaşan bir savaş. Sanki Hürmüz Boğazı çok daha uzun süre kalacak. Bunun da ötesinde savaş esnasında saldırılarla birlikte petrol üretim tesislerinin ve terminallerinin vurulması, günlük üretimin Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için dışarıya gönderilememesi, dolayısıyla depolama maliyetlerinin artması vesaire derken günlük üretim ciddi manada düştü. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yaptığı açıklamalara göre günlük 15 milyon varile varan kayıplar olduğu belirtiliyor ve bunun da tarihin daha önceki krizlerle kıyaslandığında tarihin en derin kayıplarından birisi olduğu ifade ediliyor. Son gelişmelerle birlikte Brent petrolün de yine 95 dolar hatta 100 dolar bandında işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Elbette savaş bitmeyecek, daha uzun sürecek, ufukta barış yok endişeleri petrol fiyatlarını yukarı doğru baskılarken altın fiyatlarını da aşağıya doğru itiyor. Altın fiyatları özellikle savaş devam ettikçe, petrol fiyatları yüksek kaldıkça maliyetler artacak. Maliyetler arttıkça enflasyon artacak. Enflasyon arttıkça da küresel merkez bankaları, dünyadaki merkez bankaları faizleri indiremeyecek. Bir yandan da maliyetler arttığı için biz de elimizdeki altını çıkarıp bu maliyetleri karşılamak durumundayız. Merkez bankaları altın almayacak bu süreçte derken aşağıya doğru gitmeye devam ediyor. Bu sabah da küresel piyasalarda %1,78 kayıpla 4376 altının ons fiyatı 4376 dolar seviyesinden işlem görüyor. İran'da Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanması beklenen mutabakat zaptının taslak metni yayımlandı. Metne göre Amerika Birleşik Devletleri İran'dan çekilecek ve deniz ablukası kaldırılacak. Washington'dan ise konuya dair yalanlama geldi. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısı sonrası konuştu. Orta Doğu ülkeleri İbrahim anlaşmalarına katılmazsa İran'la anlaşmaktan emin değilim dedi.
4: İran anlaşmaya kararlı ancak henüz o noktada değiliz. İran anlaşması iyi değil, mükemmel olmalı. Tüm bunları kötü bir anlaşma için yapmadık.
5: İran'la görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz bir anlaşmaya varmadıklarını söyledi. Gündemdeki Hürmüz Boğazı ve zenginleştirilmiş uranyuma dair mesaj verdi. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da kabinesiyle bir araya geldi. İran hakkında soruları yanıtlayan Trump Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi.
4: Doğru zamanda Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sağlayacağız. Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek. Herkese açık olacak. İran'la yapılacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı hemen açılacak.
5: İran'daki zenginleştirilmiş uranyuma dair de konuşan Trump, bunun Çin'e ya da Rusya'ya gönderilmesini istemediğini sözlerine ekledi. ABD Başkanı İran'la anlaşmaları karşılığında bölge ülkelerinin İbrahim anlaşmalarına katılmalarını şart koştu. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerlerinin İbrahim anlaşmalarına katılmasını istiyorum. Bize borçlu olduklarını düşünüyorum. Eğer imzalamazlarsa İran anlaşmasını yapmamız gerektiğinden emin değilim ifadelerini kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri halihazırda İbrahim anlaşmalarına taraf ülkelerden biri. Trump kabine toplantısı öncesi ABD basınından PBS'e konuştu. İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçmesinin ülkenin yaptırımlarından kurtulmasına yetmeyeceğini söyledi. Diğer yandan İran Devlet Televizyonu imzalanması beklenen mutabakat zaptının taslak metnini paylaştı. Taslağa göre Amerikan güçleri İran yakınından çekilecek ve deniz ablukası kaldırılacak. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari transit gemi sayısını bir ay içinde savaştan önceki seviyeye geri döndürmeyi taahhüt etti. Askeri gemilerin anlaşma taslağında yer almadığı belirtildi. Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemi trafiği ve rotası İran tarafından Umman'la işbirliğiyle yürütülecek. 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılırsa anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla bağlayıcı hale getirilecek. Ancak Beyaz Saray'dan bu habere yalanlama geldi. Yapılan açıklamada İran medyası tarafından servis edilen haberin doğru olmadığı ve tamamen uydurma olduğu öne sürüldü. İran medyasından Fars Haber Ajansı, Trump'ın İran'a baskı yapmak amacıyla anlaşmanın tamamlandığını, tek taraflı ilan etme ihtimali olduğunu yazdı. Tasnim Haber Ajansı ise mutabakat zaptındaki bazı maddeler ve ifadeler üzerindeki anlaşmazlıkların sürdüğünü haber yaptı. Son günlerde sağlanan ilerlemeye rağmen bazı maddeler, kelimeler ve ifadeler üzerine hala anlaşmazlık var. Taraflar arasında mesaj alışverişi devam ediyor denildi.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya yakın olunduğuna dair haberler gözleri aylardır kapalı olan Hürmüz Boğazı'na çevirdi. Denizcilik sektörü temsilcileri güvenlik kontrolleri, mayın temizliği ve yoğun trafik nedeniyle Boğaz'daki normal akışa dönüşün haftalar hatta aylar sürebileceğini belirtiyor.
6: Hürmüz'ün yeniden açılması aylar sürebilir. The New York Times yazarı Jenny Gross, Boğaz'ın yeniden açılması halinde yaklaşık 3 aydır pasta körfezinde bekleyen 1500 geminin operasyonel olarak yeniden devreye alınmasının uzun zaman alacağını belirtti. Yazara göre süreç gemilerin önceliklendirilmesi, rotaların yeniden planlanması ve yetkili kurumlarla koordinasyon gibi çok sayıda operasyonel adımı içerecek. Denizcilik sektörü temsilcileri de Boğaz'dan geçişinin yeniden başlaması durumunda her gün 130'dan fazla geminin işlediği önceki trafiğe dönüşün haftalar hatta aylar sürebileceğini değerlendiriyor. Bu durumun enerji fiyatlarındaki oynaklığın kısa vadede devam edebileceğine işaret ettiği belirtiliyor. İngiliz askeri yetkililerine göre bölgede mayın riski geçiş sürecine ilişkin temel güvenlik başlıkları arasında yer alıyor. Bazı mayın türlerinin deniz tabanına yerleşerek gemi gövdelerine ciddi zarar verebilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan değerlendirmelere göre ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya donanmalarının mayın temizleme operasyonlarını devreye alması haftalar sürebilir. Bu durumun deniz sigorta maliyetini yüksek seviyede tutabileceği ifade ediliyor. Lojistik sektörü de kısa vadede tam düzelme beklemiyor. Otomotiv ve denizcilik firmalarından yetkililere göre trafik ilk aşamada normal seviyelerin yalnızca %40 ila 50'sine ulaşabilecek. Kısıtlı geçiş rejimi ve yüksek sigorta maliyetleri devam edecek.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Edirne ziyareti sırasında telefonla Mehmetçi'ye seslendi. Erdoğan, son dönemde meydana gelen çatışmalar sınır güvenliğinin önemini ortaya koyuyor dedi. Milli Savunma Bakanı Güler de Yunanistan sınır hattındaki birlikten Atina yönetimine uyarıda bulundu.
7: Muhterem Mehmetçilerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan sınırında görev yapan askerlere böyle seslendi. Mehmetçiğin bayramını kutlayan Erdoğan, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti.
7: Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
6: Cumhurbaşkanı askerlerin bayramını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Edirne'deki 9. Hudut Tugay Komutanlığı ziyareti sırasında telefon aracılığıyla kutladı. Yunanistan sınırındaki Arda Hudut bölüğüne ziyarete gelen Bakan Güler de konuştu. Güler, Ege'deki gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılması çabası üzerinden Atina yönetimine seslendi.
8: Özellikle gayri askeri statüde olması gereken adaların silahlandırılmasına yönelik faaliyetler, iyi komşuluk ilişkileriyle, müttefiklik ruhuyla ve uluslararası hukukla bağdaşmamaktadır. Şu çok iyi bilinmelidir ki, egemenlik haklarımızı, güvenliğimizi ve denizlerimizdeki meşru hak ve menfaatlerimizi hedef alan hiçbir girişime de kayıtsız kalmayacağız.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Evinin önünde nöbet tutan gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu'na ne zaman kurultaya gideceği soruldu. Önce tedbir kararının kaldırılması gerektiğini belirtti.
9: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidilecek sorusuna bu yanıtı verdi. Önce mutlak butlanla birlikte alınan tedbir kararının kalkması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nin başvuruları üzerine polis tarafından tahliye edilmesi hakkında da ilk kez konuştu.
9: İçim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı. Herkes yasalara uygun ve uymak zorundadır değerli arkadaşlarım. Ya bu partinin kapıları niye kapandı? Ve hangi gerekçeyle CHP milletvekilleri CHP Genel Merkezi'ne giremiyor? Bir akıl tutulması var.
6: Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 2 milyon üyeyle genel başkan seçimi önerisine de olumsuz yanıt verdi.
9: Genel başkanı nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
6: Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le görüşebileceğini söyledi. Görüşme yüz yüze olur mu sorusuna niye görüşmeyelim biz düşman değiliz yanıtını verdi. Yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen belediye başkanlarının CHP üyeliklerinin askıya alınacağı belirtilmişti. Kılıçdaroğlu o iddiayı da değerlendirdi.
9: Arkadaşlar bir sürü dedikodu, bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Özgür Özel, tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını söyledi. Özel, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin net mesaj verdi.
6: CHP'yi mahkeme kararları değil, CHP'nin kendisi şekillendirir. tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle cevap verdi. Yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay ne zaman yapılacak sorusuna tedbir kararı kalkınca kurultaya en kısa sürede gideceğiz demişti. Sözcü TV'ye konuşan Özel, olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir dedi. Özel, mesele niyet meselesidir ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Manisa'da bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin de konuştu.
10: Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Kimse partisinden umudunu kesmesin. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vaktidir demişti. Ayrıca Genel Başkan'ın seçileceği Büyük Kongre'nin 9 Eylül'de yapılmasını önermişti. Özgür Özel, Bahçeli'nin o sözlerini de değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi kendi sürecini yürütecek, kendi kararlarını verecek dedi.
3: Az önce de aktardığımız üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay için önce tedbir kararının kalkması gerektiğini söyledi. Peki bu süreç ne zaman tamamlanacak? Hukukçulara göre bu süreç en az 6 ayda tamamlanabilir.
11: Şimdi tabii tedbir kararını kaldırmaya yetkili şu andaki merci Yargıtay. Yargıtay'a başvuran Özgür Özel ve arkadaşlarının talebinin ya kabulü ya da reddi yönünde sanıyorum 6 ile 8 ay arasında bir süre öngörülebilir.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay yapmak için önce mutlak butlanla birlikte alınan tedbir kararının kalkması gerektiğini söyledi. Bu konuda son sözü Yargıtay söyleyecek. Peki süreç ne kadar sürebilir?
11: Tabii meselenin çok siyasi boyutu itibariyle hem kapsamlı hem de sonuçları itibariyle ağır bir karar olduğu için tedbir kararı takvim olarak eğer uygunsa öne çekme ihtimali de vardır tabii.
12: Çünkü siyasi tarihin önemli bir dava olduğu için 6 ay ile 1,5 yıllık bir süre içerisinde sonuçlanabileceğini söyleyebiliriz.
6: Hukukçulara göre Yargıtay'da temiz incelemesinin duruşmalı yapılması durumunda karar süresi hızlanabilir.
12: Cumhuriyet Halk Partililer bu sürecin Yargıtay'da hızlanmasını istiyorsa bu Yargıtay incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasını talep ederek sürenin çok hızlı şekilde istemesini sağlayabilirler.
3: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi olarak milli bekamızı son nefesimize dek gözeteceğiz diye konuştu.
13: Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz. Devlet-i ebed müddet şiarımıza, Türk birliği mefkuremize, Türk milliyetçiliğinin son kalesi sıfatıyla ilelebet sahip çıkacağız. Bugün aziz şehitlerimizin manevi huzurunda başımız mahzun, gönlümüz müşteri, irademiz işte, burada dava arkadaşlarımızla müstahkemdir.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı siyasi partiler arasında bugün yapılacak bayramlaşma programlarına da yansıdı. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi 3 bayramın ardından yeniden bayramlaşacak. DEM Parti, İyi Parti ve Zafer Partisi ise mutlak butlan kararına tepki için programlarında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yer vermedi. Bu partiler mecliste Özgür Özel'in heyetini ziyaret edecek.
6: Siyasetin geleneği, bayramın ikinci günü partiler arası bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşecek. O ziyaretlerin ana gündem başlığı CHP'deki mutlak butlan tartışması, terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu'daki gelişmeler olacak. AK Parti ve CHP 3 bayram sonra bayramlaşacak. AK Parti 16 partiyle karşılıklı bayram ziyaretleri yapacak. O partiler arasında CHP, Deva Partisi ve Gelecek Partisi de var. AK Parti ve CHP belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle 3 bayramdır bayramlaşamıyordu. CHP yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası iki parti bayramlaşma kararı aldı. CHP'nin ise bayramlaşma programları mutlak butan tartışması gölgesinde gerçekleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla dönmesine tepki gösteren DEM Parti, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi CHP'ye gitmeyecek.
9: Cumhuriyet Halk Partisi bütün partilerle bayramlaşır. Hani partiler gelir gelmez karşılıklı bayram ziyaretleri gerçekleşir.
6: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu. Genel merkeze gitmeme kararı alan muhalefet partileri meclisteki CHP heyetini ziyaret ederek Özel'e desteklerini ifade edecek. MHP'de ilk bayramlaşma DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP İsrail'e DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri de ziyaret edecek.
3: 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe futbol takımı kafilesine Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dosya yeniden açılıyor. Faili meçhul suçları araştırma dairesi dosyayı yeniden inceledi ve daha önce verilen takipsizlik kararını kanun yararına bozdu.
6: 2015 yılında Fenerbahçe kafilesine düzenlenen silahlı saldırı dosyası yeniden açılıyor. Faili meçhul suçları araştırma dairesi dosyayı yeniden inceledi. Ardından takipsizlik kararını kanun yararına bozdu. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
14: Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındı.
6: Akın Gürlek soruşturmaya verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirileceğini belirtti.
14: Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır.
6: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen sevk yazısında delillerin şüpheliler hakkında kamu davası açılması gerektirir nitelikte olduğu vurgulandı. Delillerin mahkemede değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden takipsizlik kararı verildiği hatırlatıldı. 4 Nisan 2015'te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi Trabzon Havalimanı'na giderken 22.15 sularında Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. 7 Nisan 2015 tarihinde iki kişi gözaltına alınmış, iddiaları reddeden şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, sonrasında da soruşturma hakkında takipsizlik kararı çıkmıştı.
3: Bayramın ilk gününde İstanbul'daki kurban kesim yerlerinde yoğunluk vardı. Kesim yerleri gibi kurbanlıkların satıldığı pazarlar da yoğundu. Alışverişi ilk günde yapanlar fiyatı düşürmek için kıyasıya pazarlık etti. Tüm uyarılara rağmen yine istenmeyen görüntüler de oluştu. Kaçak kesim yapanlara idari para cezaları uygulandı.
6: Bir tarafta kesim, diğer tarafta ise satışlar devam etti. Uyarılar günler öncesinden yapılsa da kurallara uymayanlara idari para cezaları uygulandı. Görüntüler İstanbul'dan. Bayramın birinci gününde kurbanlık kesim alanlarında yoğunluk oluştu.
15: 2 gün önce kaporasını verdim, hayvanımı almaya geldim. Birazdan kesime gideceğiz.
16: Abi, tortan oturduk ya. Var,
6: kesim yerleri gibi kurbanlık pazarları da yoğundu.
17: Kurbanlığı bugüne bıraktık ama yine bütçemiz el vermiyor şu anda almaya. Hala da araştırıyoruz.
18: Birinci günü geldik, aldık.
19: Ne kadar aldınız?
18: 32 bin liraya aldık.
20: Küçük baş. Pazarlık yapmıştık. Biraz uyguna geliyor evvelden alınca.
6: Bahçeli evlerdeki pazarda küçük baş 25 bin lirayla 50 bin liradan, büyük başlarsa 150 bin lirayla 400 bin liradan satılıyor.
21: Küçük baş 210 tane getirdik. Şu an 110-120 tane kadar sattık. 90 tane kadar var.
22: 160-170 mal getirmiştik. Elimizde şu an 25 tane malımız kaldı. Onu da bugün yarın inşallah satarız. Üçüncü gününe kadar satışlar sürüyor.
6: Veteriner hekimler uyarıyor. Kurbanlık alınırken dikkat edilmesi gereken kurallar var.
1: kulak küpeleri ve dezenfeksiyon belgesiyle pasaportları mevcut mu değil mi kontrol edildikten sonra alana alıyoruz. Hayvanın tüylerinin parlak, bakışlarının canlı, kulak boynuz gibi ekstrelemenin tamam olması, ağzından burnundan herhangi bir aksidatın akmaması, hayvanın dört ayak üzerine durabilen semiz olması gerekiyor. Ayrıca hayvanların üzerinde kulaklarında bulunan küpe numarası üzerinden tarım cebimde sisteminden o numarayı sorguladıklarında bu hayvanın nerede beslendiği, hangi aşıların yapıldığı, kaç yaşında olduğu ile ilgili sağlıklı bilgilere ulaşır. Böylelikle sağlıklı bir kurban almış olur.
2: Kimlik verecek misin?
1: Vermiyorum.
2: Tamam.
6: Tüm uyarılara rağmen İstanbul'da bazı adreslerde yine istenmeyen görüntüler oluştu. Kaçak kesim yapanlara idari para cezası uygulandı. Denetimler önümüzdeki günlerde de devam edecek.
3: Her kurban bayramında olduğu gibi bu bayramda acil servisler yine acemi kasaplarla doldu. Kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti. Erzurum'da kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bayramın ilk günü 13.513 kişinin yaralandığını açıkladı.
19: Acemi kasap amcamın nasıl diyeyim size ileri kesim teknikleriyle beraber elimizi kesmiş bulunmaktayız.
23: Bana bir dert mi sallamaz mı? Aramızda bayağı uzundu. Yani ne sahne söylüyorum, kolumu görmüş iki yerinden.
6: Elinden, bacağından yaralanan da oldu, kurbanlıkların saldırısına uğrayan da. Hastanelerin acil servisleri bu kurban bayramında da acemi kasaplarla doldu.
24: Geçmiş olsun.
19: Eyvallah.
6: Türkiye genelinde onlarca kişi kurban keserken kendini yaraladı. Erzurum ve Trabzon'da kurban kesen iki kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
25: Çırpınırken yanlışlıkla bıçak elimizden kaydı. O da baldırımıza saplandı.
26: Hayvan ayağın tepmesiyle bıçak kaçtı yani.
27: Kendi hayvanımızı kesiyordu.
24: Bir anda
27: bıçak kaydı. Son hamlede kaydı.
6: Türkiye'nin dört bir yanında kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelerin yolunu tuttu. Kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyenler ya hayvan darbesiyle ya da bıçakla yaralandı. Hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluştu. Birçok ilde manzara aynıydı.
24: Geçmiş olsun.
28: Bıçak kesti.
24: Ben kasabım dedi. 13 dakikada dedi kurbanı dedi kesip yere atacağım. Hepsini parçalayacağım dedi. Biz de inandık. Yani baktık kan akıyor. Parmağını kesmiş abi.
26: O çarptan vuracak. Kapıyı bir kaldırdı.
6: Acil servislerde müdahale edilen acemi kasaplar pansuman yapıldıktan ya da dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi.
3: Bu kurban bayramında da manzara değişmedi. Kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı.
24: Lan gidiyor ya.
19: Abi başarmış.
6: Bazıları kurban pazarından, bazıları sahibinin elinden kaçtı. Kurbanlıklar uzun uğraşlar sonucu yakalandı. İstanbul Sultan Gazi'de kamyonete yüklenmek istenen boğa kaçtı. Pazar yeri bir anda karıştı. Gözü bağlı olan boğanın çarptığı park halindeki bir araçta hasar oluştu. Sultanbeyli'de kaçan kurbanlık tosun camı kırarak kuaför salonuna girdi. Çalışanlar ve müşteriler de paniğe neden olan tosun iş yerinden çıktıktan sonra mahallede koşmaya başladı. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan tosun güçlükle yakalandı. Erzurum'da kurban pazarlarından ya da nakliye sırasında kaçan kurbanlıklar sahiplerini peşinden koşturdu. Pasinler ve Çat ilçelerinde trafiğin yoğun olduğu caddelerde araçların arasında koştular. Sivas'ın Divri ilçesinde kurbanlık tosun mezbahadan kaçtı. Ortalığı birbirine katan tosun 4 saatlik kovalamacının ardından yakalanabildi. Düştüğü nehirde balçık zemine saplanan tosun uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.
24: Yavaş.
6: Amasya'da kurbanlık keçi sahibinin elinden kaçtı. Atatürk Caddesi boyunca koşan keçi dükkanlara girmeye çalıştı. Sonra da yola inip trafiği de aksattı. Firari keçi uzun uğraşlar sonucu yakalanabildi.
24: Aç.
6: Çorum'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık saldırganlaştı. Evinin bodrum katına sığınan durmuş kalın bacağın yakınları 112'den yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler fenalaşan kalın bacağı kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Ankara'da da Kızılcahamam'daki kurban pazarında satıcılarının elinden kurtulan dana kaçtı. Kurbanlıkla onu yakalamaya çalışanlar arasında kovalamaca yaşandı. Etrafı demir korkuluklarla sarılı dananın kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
23: Eyvah eyvah.
6: İzmir'in Bornova ilçesinde sahibinden kaçan dana hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Yaya ve araç trafiği açısından en yoğun bölgelerden biri olan Küçük Park'ta yolda ve kaldırımlarda koşturdu.
3: Bayramda şehitler ve yaşlılar da unutulmadı. İstanbul'da Darülaceze ve Edirnekapı şehitliği sabahın erken saatlerinde yoğundu. Şehitlikte hüzün hakimdi. Darülaceze'de ise yaşlılar ziyaretçilerle moral buldu.
6: Kimi evladını, kimi hayat arkadaşını, kimi ise babasını vatan için toprağa verdi. Kurban Bayramı'nın birinci gününde kabirleri başında dualar okundu. Mezarlarına çiçekler bırakıldı. İstanbul Edirnekapı şehitliğinde sabahın erken saatlerinde yoğunluk vardı.
0: Ziyaretine geldik yavrumun. Ordumuz Kuzey Irak'a girmişti ya, o zaman şehit oldu.
2: Bu 20. yıl zaten Şırnak'ta şehit oldu dayım. Zaten her bayramda geliyoruz. Çok da üzüntülü oluyoruz genelde.
4: Bu vatan için canımızdan bir parça verdiğimizin gururunu yaşıyoruz.
6: Darülaceze Ok Meydanı yerleşkesinde bayram mutluluğu hakimdi. Yaşlılar umutla ziyaretçilerini bekledi.
5: Ziyaretçilerimiz geliyor, onlar bizi mutlu ediyor. Hava da güzel bugün çok şükür.
7: Hiç çocuğunuz olmadı ama ziyaretçileriniz zamanla çocuğunuz gibi
5: evet,
7: oldu.
5: Evet, evet. Çocuğum gibi, kızım gibi.
23: Bayram özlem gideriyorsun. İşte hem çocuklar da uzağım, onun özlemini çekiyorum.
5: Şahane geçiyor. Çok iyiyiz, çok mutluyuz. Hatırlarımızı sormaya geliyorlar gençlerimiz. Büyükleri olarak bize güzel saygı duyuyorlar.
7: Hayırlı bayramlar.
3: Deprem bölgelerinde bayram buruk geçiyor. Yakınlarını kaybedenler mezarlıktaydı. Dualar okundu, çiçekler bırakıldı.
6: Kimi eşi, kimi anne babası, kimi de evladı için dualar okudu. Deprem bölgesinde bu bayramda buruk geçti.
8: Depremde hayatını kaybeden canlarımız var, anne babamız var. Tüm deprem şehitlerini ziyarete geldik, onlara Kur'anlar okuduk.
6: 6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma ve can kaybına yol açtığı Hatay Kurban Bayramı'na buruk girdi. Yakınlarını kaybedenler yine ilk olarak mezarlıkları ziyaret etti. Zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
10: Vallahi depremde abim bir de yengem iki tane çocuğu kaybettik. İşte bir de oğlu kaldı.
11: Yine buruk bir bayram. Bizim için her zaman bayramlar buruk geçiyor depremden sonra.
6: Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da mezarlıklarda yoğunluk vardı. Dualar edildi. Mezarlıklar çiçek ve oyuncaklarla süslendi.
28: Ne kadar zaman geçerse geçsin acımız hala taze. Yine geçip onları burada anıyoruz. Ruhları şad olsun.
6: Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te de depremde yakınlarını kaybedenler mezarlığa giderek dualar okudu.
3: Türkiye'nin dört bir yanında bayram mutlulukla karşılansa da herkes için durum böyle değil. Bayramı gözyaşlarıyla, özlemle karşılayanlar da var. Geçen yıl İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Maddi Ahmet Minguzzi'nin ailesi de çocuklarının mezarını ziyaret etti, dualar okudu.
29: Biz çok üzülüyoruz şu anda bizim kalbimizde. Onun için durmayacağız.
6: Minguzzi ailesi Kurban Bayramı'nın birinci gününde oğullarının mezarını ziyaret etti. Maddi Ahmet Minguzzi'nin İtalyan şef babası Andrea Minguzzi duyduğu özlemi dile getirdi.
29: Kimse hak etmiyor. Ahmet özellikle hiç hak etmiyordu. Çünkü çok iyi niyetli bir çocuk. Herkesi koruyordu.
6: Baba Andrea Minguzzi oğlunun mezarını çiçeklerle donattı. Maddi Ahmet'in mezarını sadece ailesi değil, aileye hukuk mücadelesinde destek verenler de ziyaret etti, dualar edildi. 14 yaşındaki Minguzzi 24 Ocak 2025'te Kadıköy'de yaşıtları tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, verdiği 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Yargılanan 4 sanıktan ikisi 24 yıl hapis cezası almış, diğer ikisi içinse beraat kararı verilmişti.
3: İstanbul'un simgelerinden tarihi Haydarpaşa Gar binasında devam eden restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında artık sona gelindi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi yapının aslına uygun şekilde ulaşım aksı özelliğine devam edeceğini söyledi. Ancak proje kapsamında tarihi yapının da içinde olduğu alan Anadolu yakası için kültür, sanat ve bir yaşam merkezi haline de getirildi. Bu kapsamda Haydarpaşa sahili de yeniden kamusal kullanıma açılacak.
6: İstanbul'un simgelerinden tarihi Haydarpaşa Garı'nda devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu-Bağdat Demiryolu hattının başlangıç noktası olan garda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
9: Burası çok önemli bir ulaşım aksı. Ulaşım aksı özelliği korunuyor ama sadece ulaşım aksı olarak korunmuyor. Aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline de getiriliyor. Ve bittiği zaman inşallah en önemli cazibe noktalarından biri olacak şehrin.
6: Tarihi gar binası bir asrı aşkın geçmişiyle İstanbul'un hafızasındaki en önemli yapılar arasında. Çatısında çıkan yangının ardından başlatılan restorasyon çalışmalarında Haydarpaşa Garı'nın zemini iyileştirildi, yapısal güçlendirilme de yapıldı.
9: Bazı taş işleme noktalarında eski taşı bulabilmek için kapanmış ocaklar açtırıldı. Oradan taş tekrar çıkartıldı ve burada tekrar uygulamaya sunuldu.
6: Gar sahasında yeni bir etkinlik alanı ve arkeoloji müzesi de inşa ediliyor. Proje kapsamında yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda peyzaj düzenlemeleri de yapılarak Haydarpaşa sahili yeniden kamusal kullanıma açılacak.
9: Gün boyu her türlü etkinliklerin de gerçekleştirileceği büyük etkinlik sahaları da yapıyoruz. Gerçekten böyle bir yaşam vahasına ihtiyaç vardı Anadolu yakasında. Çok önemli bir eksikliği gidereceğini düşünüyoruz. Ama bunları yaparken de asli işlevi olan demiryolu aksı özelliklerini, ulaşım aksı olma özelliklerini de koruyoruz ve aktive ediyoruz.
6: Çalışmaların ilk etabının Eylül ayında yapılacak İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne kadar tamamlanması hedefleniyor.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
13: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
14: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
15: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
16: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
15: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
16: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
17: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
18: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
20: Yoksa sorun değil.
18: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
17: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
21: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
30: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 19. yüzyıl Fransız edebiyatının parlak isimlerinden şair, çevirmen ve sanat eleştirmeni Charles Baudelaire'in şiirlerini bir araya getiren Kötülük Çiçekleri Everest Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Baudelaire şiirlerinin çevirisi merhum Said Maden'e ait. 1821 ile 1867 yılları arasında yaşayan Charles Baudelaire, şairliğinin yanı sıra deneme yazarlığı ve eleştirmenliği ile yaşadığı yüzyılın sanat anlayışına damga vuran isimlerden biriydi. Bugün sözünü ettiğimiz Kötülük Çiçekleri adlı şiir derlemesi ile ünlendi. Metropol yaşantısı, ölüm, kötülük ve erotizm temalarını işledi. Aykırı bir kişilikti. Modern edebiyat üzerinde en fazla etki eden şairlerdendi. Romantizmin coşkulu temalarından ayrılarak büyük kentin sancı dolu çelişkilerini ilk kez şiire sokan Baudelaire, Kötülük Çiçekleriyle modern şiirin de yolunu açtı. İlk kez yayımlandığı 1857 yılında kamu ahlakına saldırıyla itham edilerek cezalandırılmıştı. Büyük Alman düşünür Walter Benjamin, Kötülük Çiçeklerini Avrupa'yı etkileyen son lirik başyapıt olarak niteliyor. 2025 yılı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Macar yazar Laszlo Krasznahorkai'nin Yaşaya Geldi isimli romanı Can Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Leyla Önal çevirmiş. Laszlo Krasznahorkai 1954'te Macaristan'ın Gyula kentinde doğdu. Budapeşte de dil ve edebiyat, ardından hukuk eğitimi aldı. Krasznahorkai'nin ilk romanı Şeytan Tangosu. Türkçe'ye de çevrilen bu romanıyla Macar edebiyatının önde gelen yazarlarından biri oldu Krasznahorkai. Daha enteresan olan Şeytan Tangosu, egzantrik Macar yönetmen Belattar tarafından 7,5 saatlik siyah-beyaz bir filme dönüştürüldü ve sinema tarihine geçti. Laszlo Krasznahorkai, Almanya'dan başlayarak dönem dönem Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Yunanistan, Japonya gibi çeşitli ülkelerde yaşadı. Senaryo çalışmaları da olan Krasznahorkai, 2015'te Man Booker Uluslararası Ödülünü, başta da dediğim gibi 2025'te de Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı. Türkçedeki eserlerini hatırlayalım. Şeytan Tangosu, Direnişin Melankolisi, Seybo Orada Aşağıdaydı, Savaş ve Savaş. Bugün bahsini ettiğimiz Yaşaya Geldi isimli romanında Laszlo Krasznahorkai, Savaş ve Savaş'taki baş kahraman Georgi Körin'in iç sesiyle anlatıyor. Karanlık bir eşiktedir Körin. Kaderi henüz mühürlenmemiştir. Ancak kendi kendini yok etmeye en yatkın halindedir. Krasznahorkai romanında sarsıcı bir bekleyiş halini, açıklanamayan bir tehdidi ve yavaşça çözülen bir dünyayı iç içe geçiriyor. Kore asıllı Amerikalı yazar Patricia Park'ın Jackie'nin Mutfağında Neler Oluyor isimli roman Yuzu Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Berke Kılıç çevirmiş. Romanımızın kahramanı Jackie, Koreli Amerikalı bir ailenin kızı. Bir yandan okulda başarılı olma baskısını yaşarken, bir yandan da ailesinin onun için uygun gördüğü bir işte. Dedesinin Manhattan'daki şarküterisinde çalışıyor. Ama Jackie'nin hayali şef olmak. Bu sebeple geceleri gizli gizli Fransız mutfağı teknikleri öğreniyor. Hasılı okul, aile ve üstüne üstlük Asyalılara karşı ırkçılık. Baskı her yerdedir ve genç kızın sığınabildiği tek yer mutfaktır. Ama Jackie, favori televizyon programı Ateşte Yarış'a yarışmacı olarak seçilince her şey değişir. Artık kameraların önündedir. Lakin rakipler acımasız, jüri ise serttir. Patricia Park, bu roman iki şeyden ilham alarak yazıldı diyor. Arta kalan yemeklerle yemek yapma sevdam ve son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Asyalılara yönelik artan şiddet, yaşadığımız korku ve hayal kırıklıkları. Kirkus Reviews'ta yapılan bir yorumda Jackie'nin Mutfağında Neler Oluyor için şöyle denilmiş. İlginç karakterleri, iştah kabartan yemekleri ve duygu dolu anlatımıyla sürükleyici bir roman. Herkese iyi okumalar. Hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. NTV Radyo.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Sünger şehirler kurmak ve yağmur hasadı yapmak ne kadar sürede hayata geçirilebilir? Nasıl mevcut hale getirilebilir? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız anlatıyor.
5: Önce şunu yapmak lazım. Önce yağmur bizim kentlerimizde kent selleri yaratacak şekilde yeni nehirler oluşturmamız. Yani bugünlerde görüyoruz maalesef. Nedir bunun sebebi? Betonlaşma. Su eğer süzülemezse, sünger şehir kavramını eğer yerleştiremiyorsanız, ki yerleştirmediğimiz için ortaya çıkıyor bu durum, o zaman akışa geçen su miktarı hızla şehir sellerini yaratıyor ve zarar veriyor. Gördüğümüz manzaralar çıkıyor diye. Peki yapılması gereken şey nedir? Yapılması gereken şey bizim bunları toplayıp, yani nasıl bir kanalizasyon sistemi, atık su sistemi kuruyoruz, yağmur suyu sisteminde çift sistem, ikili sistem halinde kurarak, yani kanalizasyon sisteminin yanına bir de yağmur suyu borusu ekleyerek bunları uygun bir yerde toplayıp daha sonra kullanıma sunmaktır. Yapılması gereken bu. Ama mesela büyük şehirlerimizden başlayarak baktığımızda yağmur suyu sisteminin uzunluğunun kanalizasyon sisteminin 1/5 civarında olduğunu görürüz. Yani ne demek bu? Daha fazla yağmur suyu sistemi, ikili sistem haline getirmeliyiz. Siz bunu peki nerede topluyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Kanalizasyon sisteminde toplanıyor. Aslında toplanamıyor birçok yer. Kanalizasyon sistemi yağmur sularının taşınması için yetersiz kaldığından bu durum suyun toplanamaması ve aynı zamanda iletilememesi sorununu yaratıyor. İşte onun için zaten bunlar ortaya çıkıyor. Bu gördüğümüz manzaralar ortaya çıkıyor.
3: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: Katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın.

0: Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.
4: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
5: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
6: Reklam.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Bayramda NTV Radyo'da.
2: Bayram sohbetlerinde Settar Tanrıören'le birlikteyiz. Settar Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
3: Merhaba, hoş buldum. Sabah olup da bayram olduğunu idrak ettiğimde bir mutluluk geliyor. Gelen giden bol oluyor. Her günümüz bayram gibi geçsin. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla. Bayram güzelmiş.
1: NTV Radyo'da.
2: Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Ahmet Bey, iyi bayramlar. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
4: İyi bayramlar efendim. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
1: Bayramda NTV Radyo'da.
2: Pırıl pırıl bir sesle Türk müziği sanatçısı Yaprak Sayar'la birlikteyiz. Bugün bayram sohbetlerimizde. Hoş geldiniz Yaprak Hanım.
5: Hoş bulduk. Bu bayramda inşallah insanlar sevdikleriyle huzur içinde, barış içinde, yurt genelinde, elbette ki dünyada da güzel, sevgi dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum.
1: NTV Radyo'da.
6: Bayram özel bölümümüzde Esra Özkan, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
7: Merhaba, hoş bulduk. Bu bayram vesilesiyle de herkese, ailesiyle ve sevdikleriyle huzur, mutluluk, sağlık dolu nice güzel anılar dilerim. Herkesin bayramı kutlu olsun.
1: NTV Radyo iyi bayramlar diler. Reklam.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
10: Televizyon deyince vatan.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: havada kapacaksın.
1: Continental takacaksın.
0: Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi...

0: Pil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Hadi bir karışıklığın daha üstüne gidelim. İkametgah mı yoksa ikametgah mı? İlkinde K'yi ince, ikincisinde kalın söyledik. İkametgah, ikametgah. Sanırım iki türde söylenişine de rastlamışsınızdır. Sözcüğün köküne inerek başlayalım işe. Kök, ikamet. Bir yerde sürekli olarak kalma, oturma anlamına gelen Arapça sözcük. Siz Kadıköy'de ikamet ediyordunuz değil mi? Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde ikamet etmek için bir yerde oturmak, eğileşmek deniyor. İşte bu kökten gelen ikametgah da kalın K ile söyleniyor. İkamet edilen, oturulan yer, konut. İkamet ve ikametgah. Bu arada A'nın uzun söylendiğine de dikkat etmişsinizdir. Ünlüyle başlayan bir ek aldığında ikinci A da uzar. İkametgahı. Aslında onun ikametgahı Beşiktaş'ta görünüyor. Hani kimi resmi işlerimiz için mahalle muhtarından aldığımız konut belgesi vardır. O da ikametgah ilmi haberi ya da ikametgah senedi olarak adlandırılıyor. Artık ince K ile söylenişini duyduğumuzda yanlış diyebiliriz rahatlıkla. İnce K, kalın K karışmasına bir örnek de iskan sözcüğü. İskan yurtlandırma demek. Kalın olarak iskan diye söylendiği oluyor ama tamamen yanlış. İskan etmek, ev, yurt kazandırmak, boş bir yere insan yerleştirmek demek. Yeni yapılarda oturabilmek için de iskan belgesi gerekiyor biliyorsunuz. Ancak günlük konuşmalarda belgesi gitti, yalnızca iskanı kaldı. Bir taşınmaz alırken mutlak sorulur, iskanı var mı? Tekrar söyleyelim, ikamet, ikametgah, iskan. Hepinize ikametgahınızda huzur dolu günler dileriz.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Hava durumu. Bayramın ikinci günü Rusya'dan yağışlı hava gidecek. İstanbul, Ankara, Bursa'da sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul 22, Ankara 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa 25 derece. Antalya'da da sağanak geçiş olacak. Marmara'da yağmur yer yer kuvvetli yağacak. Sıcaklık düşüyor. 23-24 dereceye inecek. İç Anadolu'da gök gürültülü sağanak geçiş olacak. Sıcaklık 23-25 derecelerde. Ege'de Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya boyunca sağanak yağış var. Manisa parçalı bulutlu 30, Muğla 26, Bodrum biraz bulutlu 30 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Adana 29, Hatay 26 derece. Karadeniz'in genelinde kuvvetli yağmur görülecek. Sıcaklık 20-23 derecelerde. Doğu Anadolu'da Erzurum Erzincan kesimine yağış yeniden geliyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 30 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu sabahlar, mutlu bayramlar. Saatler 8 oldu. Haberlerle yeniden birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Edirne ziyareti sırasında telefonla Mehmetçi'ye seslendi. Erdoğan, son dönemde meydana gelen çatışmalar sınır güvenliğinin önemini ortaya koyuyor dedi. Milli Savunma Bakanı Güler de Yunanistan sınır hattındaki birlikten Atina yönetimine uyarıda bulundu.
1: Muhterem memleketlerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan sınırında görev yapan askerlere böyle seslendi. Mehmetçiğin bayramını kutlayan Erdoğan, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti.
1: Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
2: Cumhurbaşkanı askerlerin bayramını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Edirne'deki 9. Hudut Tugay Komutanlığı ziyareti sırasında telefon aracılığıyla kutladı. Yunanistan sınırındaki Arda Hudut bölüğüne ziyarete gelen Bakan Güler de konuştu. Güler, Ege'deki gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılması çabası üzerinden Atina yönetimine seslendi.
3: Özellikle gayri askeri statüde olması gereken adaların silahlandırılmasına yönelik faaliyetler, iyi komşuluk ilişkileriyle, müttefiklik ruhuyla ve uluslararası hukukla bağdaşmamaktadır. Şu çok iyi bilinmelidir ki, egemenlik haklarımızı, güvenliğimizi ve denizlerimizdeki meşru hak ve menfaatlerimizi hedef alan hiçbir girişime de kayıtsız kalmayacağız.
0: İran'ın güneyindeki liman şehri Bender Abbas'ta 2 gün aradan sonra bir kez daha patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri bazı İran hedeflerini vurduk dedi. İran'sa Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan gemilere ateş açtığını ve Kuveyt'teki Amerikan üssünü hedef aldığını duyurdu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetmek için kurduğu Basra Körfezi Otoritesi Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesine alındı. İran Devlet Televizyonu saat 01.30 sıralarında Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu aktardı. Hava savunma sistemlerinin de kısa süreliğine devreye girdiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda tehdit oluşturan İran hedeflerinin vurulduğunu, İran dronlarının düşürüldüğünü duyurdu. İran saldırılara yanıt olarak Kuveyt'teki bir Amerikan üssünü hedef aldığını duyurdu. Kuveyt ise hava savunma sistemlerinin dronları vurduğunu açıkladı. Amerikan Hazine Bakanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetmek için kurduğu Basra Körfezi Otoritesi'ni yaptırım listesine ekledi. İsrail ordusu Lübnan Savaşı'nı genişleterek Lübnan'daki Zehrani Nehri'nin güneyini çatışma bölgesi ilan etti. Tire ve Nebatiye kentleri hedef alındı. Saldırılarda 2 günde 56 kişi yaşamını yitirdi.
4: İsrail ordusu önce sınıra 30 kilometre uzaktaki Litani Nehri üzerindeki ana köprüleri hedef almıştı. Tel Aviv saldırı alanını genişletti ve 10 kilometre ilerleyerek sınıra 40 kilometre uzaktaki Zehrani Nehri'nin güneyini çatışma bölgesi ilan etti. Lübnanlılara tahliye çağrısı yaptı. Son emirle birlikte çatışma alanı Lübnan'ın %10'unu kapsıyor. İsrail ordusu Zehrani Nehri'nin kuzeyini de vuruyor. Sayda, Tire ve Nebatiye kentleri hedef alındı. Saldırılarda Sur kentinde ve Nebatiye'de 2 ev yerle bir oldu. Çok sayıda kişi öldü. 2 kentte de enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının artacağından endişe ediliyor. İsrail ordusu ayrıca Sayda ve Sur kentleri arasındaki otoyolda seyir halinde olan bir aracı hedef aldı.
5: Bu görev zayıflamış düşman karşısında hem havada hem de karada tüm cephelerde metodik bir şekilde ve sorumluluk bilinciyle yürütülmektedir.
4: Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hizbullah'a verebileceğimiz kadar zarar vereceğiz dedi. Hizbullah da karşılık vermeyi sürdürüyor. Saldırılarda 2 İsrail askeri yaralandı, 1 asker öldü. Lübnan'da 1 Lübnan ordusu askerinin öldüğünü duyurdu.
0: İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. İsrail saldırıda Hamas'ın 2 üst düzey üyesinin hedef alındığını öne sürdü. İsrail'in 2 gün önceki saldırısında Hamas'ın askeri kanadının komutanlarından Muhammed Avde'nin de aralarında olduğu 6 kişi yaşamını yitirmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları da devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a bir mektup yazdı. Ülkesinin hava savunma sistemleri konusunda eksiklik yaşadığına vurgu yaparak Rusya saldırılarına karşı acil yardım istedi. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berktay aktardı.
6: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin hem Amerikan Başkanı Trump'a hem de Amerikan parlamentosuna, kongreye hitaben bir mektup yazdı ve Ukrayna'nın acil hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğu konusunda ve bu geride bıraktığımız gün akşam saatlerinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de bunu doğruladı. Evet dedi, ben böyle bir mektup yazdım. Hem Amerikan Başkanı Trump'a hem de Amerikan Kongresi'ne yazdım. Normalde bir başka ülkenin Cumhurbaşkanı'nın hem Amerikan Başkanı'na hem de Amerikan Parlamentosu'na böyle bir mektup yazarak acil yardım çağrısında bulunması çok nadir bir durumdur. Fakat bizim şu anda içinde bulunduğumuz durum nedeniyle bizim bir an önce acil bir tavır sergilememiz gerekiyor şeklinde konuştu. Dolayısıyla Zelenski'nin söylemeye çalıştığı şey şu: şu anda Rusya'nın son dönemlerde Ukrayna'ya yönelik giderek artan balistik füze saldırıları karşısında Ukrayna hava savunma sistemleri epey yetersiz kalıyor. Hatırlayacağımız üzere en son bu geride bıraktığımız pazar günü ya da cumartesiyi pazara bağlayan gece Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 90 adet füze göndermişti. 90 adet balistik füze ve 600 civarında da kamikaze İHA göndermişti. Ve bunların her ne kadar önemli bir kısmı havada imha edilmiş olsa da diğerleri Kiev'de çok ciddi hasarı neden olmuştu. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı bütün yabancı ülkelerin ülkelere çağrıda bulunuyor ve yabancı ülkeleri Kiev'de bulunan diplomatlarını Kiev'den çekmeye çağırıyor. Ve Rusya açık bir şekilde önümüzdeki günlerde Kiev'deki çeşitli resmi binaları vurmaya hazırlandığını söylüyor. Dolayısıyla bütün bu durum karşısında ve Rusya'nın tabii bu artan hava saldırılarının birkaç nedeninin olduğu söylenebilir. Bunlardan bir tanesi Ukrayna son dönemlerde sürekli olarak Rusya'ya İHA saldırılarında bulunuyordu ve Rusya'nın başkenti Moskova'yı da rahatlıkla hedef alabilir hale gelmişti. Şu anda tabii bir taraftan Rusya Ukrayna'nın bu kapasitesini yok etmeye çalışıyor. Diğer taraftansa bir psikolojik üstünlük sağlamaya çalışıyor tekrar ve en son Zelenski'nin Amerikan Başkanı'na yazdığı bu mektuba bakacak olursak bu da Rusya'nın bazı amaçlarına bir şekilde ulaşmış olduğunu görüyoruz.
0: Yunanistan'da eski başbakan Alexis Tsipras yeni bir parti kurarak siyasete geri döndü. 51 yaşındaki solcu siyasetçi, sosyal demokratları, radikal solcuları ve yeşilleri tek çatı altında birleştirmeyi hedefliyor. Tsipras, kısa adı ELAS olan Yunan Sol İttifak Partisi'nin otoriterlik ve yolsuzlukla mücadele edeceğini söyledi. Tsipras 2025'te Yunanistan derin ekonomik kriz yaşarken iktidara gelmişti. Radikal komünist bir geçmişi olan Tsipras, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu IMF ile çatışmış, sonunda Atina'nın önüne konulan kurtarma paketini imzalamıştı. Tsipras, Başbakan Kriyakos Mitsotakis'in lideri olduğu Muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'ne üst üste seçim kaybetti. 3 yıl önceki son yenilgisinin ardından parti liderliğinden ve milletvekilliğinden istifa etti. Tsipras şimdi Mitsotakis'i koltuğundan edecek lider olarak siyaset sahnesine geri dönüyor. İspanya'da iktidar partisine yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Polis, Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkezine baskın düzenledi. İktidar partisi binasındaki hareketlilik, eski başbakan José Luis Zapatero hakkında geçen hafta resmi soruşturma başlatılmasının ardından geldi. Polise bağlı özel soruşturma birimi mensuplarının parti merkezine giderek soruşturma konusu belgeleri talep ettiği bildirildi. O esnada Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Leo ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise belge talebinin soruşturmanın rutin bir parçası olduğunu, herhangi bir baskın yapılmadığını savundu. Sanchez'in eşi ve kardeşi hakkındaki yolsuzluk davalarının ardından gelen baskın ülkede erken seçim tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Macaristan Başbakanı Peter Macar sözünü tuttu. Macaristan, Uluslararası Adalet Divanı'ndan ayrılma kararını geri aldı. Macaristan'ın mahkemeye taraf olmaya devam etmesini sağlayan yasa tasarısı parlamentoda oylanarak kabul edildi. Eski Başbakan Viktor Orban, mahkemenin siyasi olduğunu iddia ederek çekilme kararı almıştı. Karar, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Macaristan ziyaretinin ardından geçen yıl Nisan'da alınmıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçları, insanlık suçu ve soykırımla ithal edilen kişiler yargılanıyor. Mahkeme hakkında soykırım iddiasıyla dava açılan Netanyahu için yakalama kararı çıkartmıştı. Sandıkta Orban'ı yenerek bu ay başbakanlık koltuğuna oturan Macar, seçimden önce mahkemeye taraf olmaya devam etme sözü vermişti. Gözler Ermenistan'da 7 Haziran'da yapılacak seçimlere çevrilmişken Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde de son dönemde somut adımlar atılıyor. İki ülke arasında diyalog kanalları açık, en kritik başlıklardan biri ise sınırların açılması. Peki bu aşamaya nasıl gelindi, süreç nasıl ilerliyor, taraflar ne düşünüyor? Ayrıntılar haberimizde.
7: Türkiye 1991'de Ermenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri. Ancak Ermenistan'ın 1993'te Karabağ'ı işgal etmesiyle Türkiye sınırını kapattı. Ülke ile kara, demir yolu ve hava yolu bağlantısı kesildi. Diplomatik ilişkiler askıya alındı, doğrudan ticaret durdu. İlişkilerde normalleşme 13 yıl sonra dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan 2005'te Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'a yazdığı mektupla ivme kazandı. Mektupta 1915 olaylarına ilişkin komisyon kurulması öneriliyordu. ...2008'e gelindiğinde ise futbol diplomasisi devreye girdi. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erivan'daki Türkiye ile Ermenistan milli takımlarının maçını izlemeye gitti. Bu bağımsızlık sonrası Ermenistan'a yapılan Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaretti. Sarkisyan'da 2009'da Gül'ün davetiyle Bursa'daki maça geldi. Tarihler 10 Ekim 2009'u gösterdiğinde iki ülke arasında Zürih'te ikili ilişkilerin geliştirilmesi protokolü imzalandı. Ancak iki komşuda da heyecan yaratan bu süreç fazla uzun sürmedi. Erivan yönetimi, sınırların açılması ve diplomatik ilişki kurulmasını öngören Zürih protokollerinin onay sürecini askıya aldı. Bir sonraki görüşme için aradan 13 yıl geçmesi gerekti.
8: Ruben'le fark etmişsinizdir, belki abi kardeş gibi olduk. İlk baştakinden çok farklıyız tabii.
9: Armenia Türkiye border, I'm picturing Serdar Bey. Hoping to see Serdar Bey on a train and to meet him on the train.
10: Birbirine 328 kilometrelik kara sınırıyla bağlı. Hem çok yakın hem de çok uzak. Türkiye ve Ermenistan 2021 yılından bu yana ön koşulsuz normalleşme süreci içinde. Karşılıklı özel temsilciler atandı, doğrudan uçuşlar başladı. Özel çalışma grubu Kars-Gümrü Demiryolu'nun rehabilitasyonu içinde çalışma yürütüyor. Masadaki en önemli başlıksa sınırların açılması.
7: Aslında bu süreçte kapı bir kez açıldı. Takvimler Şubat 2023'ü gösterdiğinde acının sınırları aştığına tanıklık edildi. 6 Şubat depreminden 5 gün sonra Ermenistan'dan yardım taşıyan bir konvoy Adıyaman sınır kapısından geçerek Türkiye'ye girdi. Bu jest diplomatik anlamda olumlu bir sinyal olarak algılandı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan taziye ve dayanışma mesajlarıyla 15 Şubat'ta Ankara'ya geldi. Görüşmede normalleşme adımları da ele alındı. Bu sürecin önemli duraklarından biri de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'teki yemin törenine katılmasıydı. Paşinyan 2025 Haziran'ında ise çalışma ziyareti için İstanbul'da Erdoğan'la görüştü. 12 Eylül 2025'te ise sınırda tarihi bir an yaşandı. Türkiye Özel Temsilcisi Serdar Kılıç Başkanlığı'ndaki Türk heyeti Adıyaman'dan Marmara sınır kapısına yürüyerek gitti ve Ermenistan'a geçti. Ve Mayıs ayına gelindiğinde 18 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Erivan'a gitti. 18 yıl sonra Türkiye'den bu seviyede yapılan ilk ziyaretti. Tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin bir protokol de imzalandı.
11: Önemli olan diyalog. Diyalog devam ettiği sürece en üst düzeyde devlet başkanlarımızın ve her düzeyde yetkililerin bu diyaloğu, bu bir araya gelip meseleleri konuşması devam ettiği sürece işbirliği alanları zaman içinde çok daha artacaktır. Bir noktadan sonra çok daha farklı bir düzeye yükselecektir diye inanıyorum.
7: İki tarafta ön koşulsuz başlayan sürecin devamı için taahhütlerini teyit ediyor. Erivan'a göre normalleşme adımları daha hızlı bile olabilir.
12: Türkiye ile normalleşme üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda şimdiye kadar daha somut sonuçlar almayı beklerdik. Çünkü Ermenistan'la Türkiye arasında ilişkilerin normalleşmesi ve Türkiye'nin Ermenistan'la sınırını açması için hiçbir engel olmadığına inanıyorum. Bizim açımızdan bu süreci engelleyen tek bir siyasi neden bile yok.
13: Diyalog oldukça aktif ve bu görüşmeler sırasındaki genel atmosfer çok olumlu. Üstelik bu sadece liderler veya dışişleri bakanları arasındaki toplantılardan ibaret değil. Artık kültürel miras, ulaşım ve altyapı gibi konuları kapsayan, farklı ilgili bakanlıkların da dahil olduğu çok boyutlu görüşmeler yürütüyoruz. Dolayısıyla diyaloğun kapsamı hızla genişledi.
7: Sınırın açılmasına yönelik teknik çalışmalar son aşamada. Ermenistan tarafındaki Marmara sınırı yenilenerek hizmete hazır hale getirildi. Demir yoluyla Türkiye'ye bağlanan Gümrük sınırında ise altyapının yenilenmesi gerekiyor. 33 yıldır tek bir trenin dahi geçmediği istasyonun üzerini yaban otların kapladığı raylar hala yerli yerinde. Bölge halkı ise o anı bekliyor umutla.
14: Sovyetler Birliği ve Batı arasındaki Soğuk Savaş döneminde burası demir perdenin bir parçasıydı. Türkiye'den Batı'ya ve Avrupa'ya giden demir yolundaki Ermenistan tarafındaki son istasyondu. Bu Asya-Avrupa arasındaki orta koridorun bir parçası olabilir.
7: Ankara sınırların açılması için Azerbaycan'la Ermenistan arasında imza bekleyen barış anlaşmasını işaret ediyor.
15: Azerbaycan ve Türkiye Ermenistan işleri paralel olarak yürütüyorlar. Yani mesela şu anda Azerbaycan geçen yıldan itibaren Ermenistan'a transit yolunu açtı. Kendisi de petrol satmaya başladı. Azerbaycan da Türkiye'nin aynı şekilde Ermenistan'la ticari ilişkilerin kurulmasına tabii ki karşı değil. Ve Azerbaycan, Ermenistan'la Türkiye'nin 2022'de anlaştıkları üçüncü ülke vatandaşları için sınırın açılmasına muhtemelen şu anda bir kırmızı çizgi olarak görmüyor. Ama iki süreç birbirine bağlı nihai anlaşmanın sağlanana kadar. Ben iki ülke arasında güven oluştuğunu söyledim Azerbaycan Ermenistan arasında. Ama yine de eskiden kalan, düşünün yani 30 yıllık bir sorundan bahsediyoruz. Bu sorunun hala insanlarda bir güven eksikliği de yarattığını düşünmemiz gerekiyor.
16: Ermenistan bir süredir zaten hazır ve sınırın açılmasını çok istiyoruz. Aslında tüm bağlantıların açılmasını, sadece bir kontrol noktası, sadece bir geçiş değil, hepsinin. Sınırı herkes için açmaya hazırız. Herhangi bir gün, her an. Bu yüzden Türk mevkidaşlarımızın kararını bekliyoruz.
7: Taraflar arasında hayata geçirilen yeni düzenlemeyle Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai barış veya çıkış noktasının Ermenistan-Türkiye şeklinde yazılabilmesi artık mümkün hale getirildi. Artık gözler Ermenistan'da 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde. Ülkesinde alışılmış kalıpların dışına çıkarak Türkiye ile yakınlaşmayı savunan ve bu yönde adımlar atan Paşinyan'ın devam edip etmeyeceği sınırın iki yanında da merakla bekleniyor. Seçime sadece iki ülke için değil, Güney Kafkasya'ya gidecek barış için de önem atfediliyor.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Çelik mesajında millet iradesine kastedenleri lanetliyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesine yer verdi. AK Parti sözcüsü demokrasimize dönük en büyük suikastlerden biri olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım yaptı. O süreçte demokrasinin askıya alındığını, hukuk ve siyasetin ağır baskı altında kaldığını belirtti Duran. Merhum Başbakan Adnan Menderes'le Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idama götürülmesi milletimizin hafızasında ve gönlünde derin izler bırakmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı siyasi partiler arasında bugün yapılacak bayramlaşma programlarına da yansıdı. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi 3 bayramın ardından yeniden bayramlaşacak. DEM Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi ise mutlak butlan kararına tepki için programlarında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yer vermedi. Bu partiler mecliste Özgür Özel'in heyetini ziyaret edecek.
2: Siyasetin geleneği, bayramın ikinci günü partiler arası bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşecek. O ziyaretlerin ana gündem başlığı CHP'deki mutlak butlan tartışması, terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu'daki gelişmeler olacak. AK Parti ve CHP 3 bayram sonra bayramlaşacak. AK Parti 16 partiyle karşılıklı bayram ziyaretleri yapacak. O partiler arasında CHP, Deva Partisi ve Gelecek Partisi de var. AK Parti ve CHP belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle 3 bayramdır bayramlaşamıyordu. CHP yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası iki parti bayramlaşma kararı aldı. CHP'nin ise bayramlaşma programları mutlak butan tartışması gölgesinde gerçekleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla dönmesine tepki gösteren DEM Parti, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi CHP'ye gitmeyecek.
17: Cumhuriyet Halk Partisi bütün partilerle bayramlaşır. Hani partiler gelir gelmez karşılıklı bayram ziyaretleri gerçekleşir.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu. Genel merkeze gitmeme kararı alan muhalefet partileri meclisteki CHP heyetini ziyaret ederek Özel'e desteklerini ifade edecek. MHP'de ilk bayramlaşma DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP İsrail'e DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri de ziyaret edecek.
0: Türkiye-Irak sınırında görevli hudut kartalları Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta nöbet arkadaşlarıyla geçiriyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Edirne'deydi, askerlerle bayramlaştı.
18: Şehit kalırsam gazi anlayışıyla milletimizin emrinde 7 gün 24 saat görevimizin başındayız.
19: Elleri tetikte, gözleri sınırda. Hudut kartalları Kurban Bayramı'nda da vatan nöbetinde.
20: İyi bayramlar.
21: Sağ ol.
20: İyi bayramlar.
21: Sağ ol.
19: Burası Hakkari'nin Derecik ilçesi. Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasında komandolar bayramı ailelerinden uzakta nöbet arkadaşlarıyla geçirdi. Komutanlarıyla bayramlaştı.
20: İyi bayramlar.
19: Hudut kartalları yerli teknolojik cihaz ve silahlarla sınır güvenliğini 7 gün 24 saat esasına göre sağlıyor. Zorlu iklim koşullarına rağmen görevlerini başarıyla sürdürüyor. Terör ve kaçakçılık faaliyetleriyle yasa dışı geçişlerin önlenmesinde önemli görev üstleniyor.
18: Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım.
19: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Edirne'deydi. 9. Hudut Tugay Komutanı'nı ziyaret etti. Askerlerle bayramlaştı.
22: Merhaba asker!
18: Sol!
19: Burası da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı. Kendi aralarında bayramlaşan askerler daha sonra ailelerini arayarak bayramlarını kutladı.
23: Ebu Bekir Kurt Bayburt!
24: Ebu Bekir.
25: Ailemizden uzakta olsak da aynı üniforma altında büyük bir aile olduğumuzu hissediyoruz. Askerlik bazen zor, bazen özlem dolu bir görevdir. Ancak vatanımıza hizmet etmek bizler için büyük bir onurdur.
19: Kışlada bayram eğlencesi düzenleyen askerler saz çalıp türküler söyledi.
0: Bayramın ilk gününde İstanbul'daki kurban kesim yerlerinde yoğunluk vardı. Kesim yerleri gibi kurbanlıkların satıldığı pazarlarda yoğundu. Alışverişi bayramın ilk gününe bırakanlar fiyatı düşürmek için kıyasıya pazarlık etti. Tüm uyarılara rağmen yine istenmeyen görüntüler de oluştu. Kaçak kesim yapanlara idari para cezaları uygulandı.
2: Bir tarafta kesim, diğer tarafta ise satışlar devam etti. Uyarılar günler öncesinden yapılsa da kurallara uymayanlara idari para cezaları uygulandı. Görüntüler İstanbul'dan. Bayramın birinci gününde kurbanlık kesim alanlarında yoğunluk oluştu.
1: İki gün önce kaporasını verdim, hayvanımı almaya geldim. Birazdan kesime gideceğiz.
3: Abi, ton tane 30 dükkan.
2: Kesim yerleri gibi kurbanlık pazarları da yoğundu.
4: Kurbanlığı bugüne bıraktık ama yine bütçemiz el vermiyor şu anda almaya. Hala da araştırıyoruz.
5: Birinci günü geldik, aldık.
21: Ne kadar aldınız?
5: 32 bin liraya aldık.
23: Küçük baş. Pazarlık yapmıştık. Biraz uyguna geliyor evvelden alınca.
2: Bahçeli evlerdeki pazarda küçük baş 25 bin lirayla 50 bin liradan, büyük başlarsa 150 bin lirayla 400 bin liradan satılıyor.
4: Küçük baş 210 tane getirdik. Şu an 110-120 tane kadar sattık. 90 tane kadar var.
26: 160-170 mal getirmiştik. Elimizde şu an 25 tane malımız kaldı. Onu da bugün yarın inşallah satarız. Üçüncü gününe kadar satışlar sürüyor.
2: Veteriner hekimler uyarıyor. Kurbanlık alınırken dikkat edilmesi gereken kurallar var.
27: Kulak küpeleri ve dezenfeksiyon belgesiyle pasaportları mevcut mu değil mi kontrol edildikten sonra alanı alıyoruz. Hayvanın tüylerinin parlak, bakışlarının canlı, kulak boynuz gibi ekstrelemenin tamam olması, ağzından burnundan herhangi bir aksitatın akmaması, hayvanın dört ayak üzerine durabilen semiz olması gerekiyor. Ayrıca hayvanların üzerinde kulaklarında bulunan küpe numarası üzerinden tarım cebimde sisteminden o numarayı sorguladıklarında bu hayvanın nerede beslendiği, hangi yaşların yapıldığı, kaç yaşında olduğu ile ilgili sağlıklı bilgilere ulaşır. Böylelikle sağlıklı bir kurban almış olur.
28: Kimlik verecek misin?
29: Vermiyorum.
28: Tamam.
2: Tüm uyarılara rağmen İstanbul'da bazı adreslerde yine istenmeyen görüntüler oluştu. Kaçak kesim yapanlara idari para cezası uygulandı. Denetimler önümüzdeki günlerde de devam edecek.
0: Bu kurban bayramında da manzara değişmedi. Kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı.
30: Lan gidiyor ya.
31: Abi başarmış.
2: Bazıları kurban pazarından, bazıları sahibinin elinden kaçtı. Kurbanlıklar uzun uğraşlar sonucu yakalandı. İstanbul Sultan Gazi'de kamyonete yüklenmek istenen boğa kaçtı. Pazar yeri bir anda karıştı. Gözü bağlı olan boğanın çarptığı park halindeki bir araçta hasar oluştu. Sultanbeyli'de kaçan kurbanlık tosun camı kırarak kuaför salonuna girdi. Çalışanlar ve müşteriler de paniğe neden olan tosun iş yerinden çıktıktan sonra mahallede koşmaya başladı. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan tosun güçlükle yakalandı. Erzurum'da kurban pazarlarından ya da nakliye sırasında kaçan kurbanlıklar sahiplerini peşinden koşturdu. Pasinler ve Çat ilçelerinde trafiğin yoğun olduğu caddelerde araçların arasında koştular. Sivas'ın Divriği ilçesinde kurbanlık tosun mezbahadan kaçtı. Ortalığı birbirine katan tosun 4 saatlik kovalamacının ardından yakalanabildi. Düştüğü nehirde balçık zemine saplanan tosun uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.
32: Yavaş.
2: Amasya'da kurbanlık keçi sahibinin elinden kaçtı. Atatürk Caddesi boyunca koşan keçi dükkanlara girmeye çalıştı. Sonra da yola inip trafiği de aksattı. Firari keçi uzun uğraşlar sonucu yakalanabildi.
32: Aç.
2: Çorum'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık saldırganlaştı. Evinin bodrum katına sığınan durmuş kalın bacağın yakınları 112'den yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler fenalaşan kalın bacağı kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Ankara'da da Kızılcahamam'daki kurban pazarında satıcılarının elinden kurtulan dana kaçtı. Kurbanlıkla onu yakalamaya çalışanlar arasında kovalamaca yaşandı. Etrafı demir korkuluklarla sarılı dananın kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
32: Eyvah.
2: İzmir'in Bornova ilçesinde sahibinden kaçan dana hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Yaya ve araç trafiği açısından en yoğun bölgelerden biri olan Küçük Park'ta yolda ve kaldırımlarda koşturdu.
0: 9 günlük bayram tatili turizm merkezlerini hareketlendirdi. Diyarbakır'da özellikle tarihi Sur ilçesinde yoğunluk vardı. Her yıl olduğu gibi bu bayramda da sahiller kalabalıktı.
2: Tarihi ve kültürel mekanlar doldu taştı. Turizm merkezleri çok sayıda tatilciyi ağırladı. Plajlarda yer kalmadı. Diyarbakır sahip olduğu tarihi eserlerle adeta bir açık hava müzesi konumunda. Özellikle tarihi Sur ilçesinde yoğunluk vardı. Yöresel lezzetlerden tatmak isteyen turistlerin uğrak noktası Hasan Paşa Hanı oldu.
6: Bayram tatilinde Güneydoğu turuna çıkanların en önemli duraklarından biri Diyarbakır. Burası da Hasan Paşa Hanı ve Hasan Paşa Hanı şu anda gördüğünüz gibi oldukça kalabalık. Buraya gelenler hem hanın mistik havasını kokluyor hem de kahvelerini içip dinlenme keyfi yaşıyor.
2: UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine yer alan Ulu Cami, Zerzevan Kalesi, dört ayaklı minare ve on gözlü köprü de en çok ziyaret edilen yerlerdi.
7: Gezmeye, eğlenmeye geldik, hakkını veriyoruz.
8: Şu an merkezini gezdik. Şu an on gözlü köprüye geldik, buraya geldik, buraya gezeceğiz. Buradan da Mardin'e geçeceğiz. Çok beğendik biz Diyarbakır'ı.
2: Turizm şehri Antalya'da bayramı dolu dolu geçiriyor. Çok sayıda yerli ve yabancı turist sahilleri akın etti. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinde de durum aynı. Bodrum, Çeşme, Foça, Urla'da turistik tesisler kalabalıktı.
0: Bangladeş'te bir manda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a benzetildiği için kesilmekten kurtuldu. Manda korumaya alındı. 700 kiloluk albino manda sosyal medyada Trump ismiyle ünlenmişti. Bangladeş'te Kurban Bayramı'nda kesilmesi planlanan manda için hükümet devreye girdi. Ulusal Hayvanat Bahçesi albino cinsi manda için özel bir barınak ayırdı. Bakıcı da tutuldu. Manda 2 hafta karantinada kalacak. Kurban Bayramı öncesinde sahibi mandayı kurban olarak satmıştı. Ancak satıştan önce o kadar ünlenmişti ki şehir dışından ziyaretçiler mandayı görmek için çiftliğe gidiyordu. Avrupa'da bu yıl sıcak hava dalgası erken başladı. Aşırı sıcak kıtanın sadece güneyini de değil Fransa ve İngiltere gibi ülkeleri de vurdu. Fransa'da termometreler 37 dereceye ulaştı. İngiltere'de Mayıs ayı sıcaklık rekoru bir kez daha kırıldı.
2: İngiltere, Fransa, İtalya, Portekiz. Avrupa erken bastıran sıcaklarla kavruluyor. İngiltere'de hafta başında 34,8 dereceyle kırılan tüm zamanların Mayıs rekoru sadece 24 saat içinde yenilendi. Londra'daki Kew Gardens'da termometreler bu kez 35 dereceyi aştı. Ülke tarihinin en sıcak Mayıs günü kayıtlara geçti. Aşırı sıcak sebebiyle can kaybının gerçekleştiği Fransa'da termometreler 36 derecenin üzerinde seyrediyor. Fransa açık tenis turnuvasında sporcular 33 derecelik sıcakta ter dökerken meteoroloji uzmanları ise ülkenin güneyinde hava sıcaklığının 39 dereceyi bulacağı uyarısı yaptı. Avrupa'nın büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyrediyor. Portekiz'de ise termometreler 40 dereceyi zorluyor. Gün batımından sonra hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde seyredeceği, tropik gecelerin devam edeceği uyarısı yapıldı. İtalya'da hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşması beklenirken, başkent Roma'nın da içinde olduğu Lazio bölgesi için öğle saatlerinde güneş altında çalışmaya kısıtlama getirildi. Uzmanlar Kuzey Afrika'dan gelen sıcak havanın Avrupa üzerinde hapsolarak ısı kuvvesi oluşturduğunu söylüyor. Buna karşın hafta sonuna doğru Kuzey Avrupa'dan gelecek serin hava dalgasıyla sıcaklıkların düşebileceği belirtiliyor.
0: Türkiye, Arda Güller'iyle, Kenan Yıldız'ıyla, Hakan Çalhanoğlu'yla, milli takımıyla tam 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda yer alacak. Elemelerin ardından önce Romanya'yı, sonra da Kosova'yı yenen Ay Yıldızlılar dev turnuvanın biletini aldı. 1954'te bu heyecanı ilk kez yaşayan, 2002'de kazandığı üçüncülükle büyük yankı uyandıran Türkiye, sonrasındaki 5 turnuvayı ise kaçırdı. Ancak yeni jenerasyona çok güveniliyor. Gelin şimdi Türkiye'nin Dünya Kupası geçmişini hatırlayalım.
9: 24 yıllık özlem sona erdi. A milli takım Dünya Kupası biletini elde etti. Bizim çocukların bu büyük başarısının mimarı Vincenzo Montella.
10: Bu oyuncuları ömrüm boyunca kimseye değişmem. Mutluluktan uyuyamayacağım.
9: Gözler artık dünya futbolunun en büyük vitrinine çevrildi. Son Dünya Kupası heyecanını 2002'de yaşayan ve 3. olan A milli takım hem özlemini giderecek hem de 24 yıl önce yakaladığı başarıyı tekrar etmeye çalışacak.
11: Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Orkun! Gol! Gol, gol!
12: Hayal ediyoruz, evet. Herkes hayal ediyor. Bütün futbolcular hayal kurar.
13: İnşallah orada da tekrardan aile olup çok güzel futbol oynayıp inşallah tüm ülkeyi gururlandırabiliriz.
9: Avrupa futbolunun önde gelen isimleri arasında gösterilen Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve milli takımın diğer yıldızlarına duyulan güven büyük.
14: Dünya Kupası'na gideceğiz. Bu bize yakışır. Bizim milletimize yakışır. Başarılar yakışır bu çocuklara. Bu jenerasyonun çok daha iyi işler yapacağına biz yürekten inanıyoruz.
15: Bir bakarsınız kupanın sapından tutup bakanımla beraber Amerika'dan dönüyoruz yani. Yani havala nasip etsin. Çocuklar hak ediyor.
9: 2026 Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde 11 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Ay Yıldızların ilk turdaki rakipleri de belli. Türkiye D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile mücadele edecek. İlk kez 48 takımla düzenlenecek Dünya Kupası'nda 12 grupta ilk 2 sıradakiler ve en yüksek puan toplayan 8 grup üçüncüsü tur atlayacak. Sırasıyla son 32, son 16 turu, çeyrek ve yarı finaller oynanacak. 2026 Dünya Kupası 19 Temmuz'da New Jersey'deki 82 bin kişilik MetLife Stadyumunda sahibini bulacak. Türkiye 2002'den sonra 5 kez mücadele ettiği elemelerde 2 kez Dünya Kupası'na gitmeye çok yaklaşsa da bunu 6. denemesinde başardı. 2006'da eleme grubunda ikinci olan Ay Yıldızlar İsviçre ile playoff'ta karşılaştı. İlk maçı 2-0 kaybeden milliler İstanbul'da 4-2 kazansa da deplasman golü kuralıyla turnuva vizesi alamadı. Türkiye sonrasında düzenlenen 2006, 2010, 2014, 2018 elemelerinde gruptan çıkamadı.
16: Olmazı oldurmaya çalıştı bu çocuklar. Bu heyecanı da herkes yaşadı. Dediğim gibi üzgünüm, hakikaten üzgünüm. Çünkü çok az kalmıştı.
9: Milliler eleme gruplarından çıkamama talihsizliğine 2022'de son verdi. Ay Yıldızlar birincilerin Dünya Kupası'na direkt vize aldığı grupta Hollanda'nın 2 puan gerisinde ikinci oldu. Sırada playoff vardı. Ancak rakip 2002'den beri Dünya Kupası'nı kaçırmayan Portekiz'di. Stefan Kuntz yönetimindeki milliler Lizbon'da 3-1 mağlup oldu. Finale çıkan Portekiz, Kuzey Makedonya'yı da yenerek Katar 2022'ye gitmeye hak kazandı. Türkiye 2026 vizesini kolay almadı. Ay Yıldızlar, dünya futbolunun en güçlü takımları arasında gösterilen İspanya ile grup aşamasında rakip oldu. 6 maçın 5'ini kazanan Matadorlar, tek puan kaybını Türkiye karşısında yaşadı. Ay Yıldızlar, İspanya'nın ardında ikinci olarak playoff'a kaldı. Yarı finalde Romanya, finalde Kosova engelleri aşıldı ve Türkiye 24 yıllık Dünya Kupası özlemine son verdi. A milli takım 3. kez Dünya Kupası'na katılacak olsa da bu hakkı 4. kez elde etti. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın ardından Brezilya 1950'ye ekonomik sebeplerden dolayı gitmedi. İlk Dünya Kupası heyecanı için çok beklenmedi. İsviçre 1954'e katılım hakkı günümüzde uygulanmayan bir yöntemle yazı turayla alındı. Elemelerdeki rakip İspanya ilk maçı 4-1 kazandı. Rövanştaysa milliler 1-0 galip geldi. Deplasman golü veya uzatma devreleri uygulaması olmadığı için tur 3. maça uzadı. Bu karşılaşma da 2-2 bitti. İsviçre bileti kurayla belli olacaktı. Top toplayıcı bir çocuk seçildi. Ona yazı tura attırıldı. Milli takım kaptanı Turgay Şeren'in yazı tercihi Dünya Kupası vizesini Türkiye'ye kazandırdı. Turgay Şeren, Lefter Küçük Andonyadis, Suat Mamat gibi dönemi yıldızları. Ülkenin ilk Dünya Kupası heyecanını İtalyan teknik direktör Sandro Puppo yönetiminde yaşadı. Türkiye ilk turu geçemese de turnuvayı 7-0'lık Güney Kore galibiyetiyle tamamladı. Gollerin üçüne imza atan Burhan Sargun, bugün hala Türkiye'nin Dünya Kupası'nda hat-trick yapan tek futbolcusu. Türkiye 2002'de ikinci ve son Dünya Kupası macerasını tarihe geçen dünya üçüncülüğüyle noktaladı. A milli takım 48 yıl aradan sonra Rüştü Reçber, Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu, Emre Belezoğlu gibi efsaneleriyle Şenol Güneş yönetiminde uzak doğuda boy gösterdi. İlk maçında şampiyon olacak Brezilya'ya yenilen Ay Yıldızlar Costa Rica ile berabere kaldı, Çin'i mağlup ederek gruptan çıktı. Şenol Güneş'in öğrencileri son 16 turunda Japonya'yı, çeyrek finalde Senegal'i yendi. Yarı finalde rakip bir kez daha Brezilya'ydı. Final hayaline Ronaldo son verdi. Türkiye son maçında ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
1: Hava Kuvvetleri personeli ve aileleri adına milli takım oyuncularını, teknik adamlarını ve idarecilerini gönülden tebrik ediyoruz.
9: Türkiye'deki büyük sevinç dalgası Ay Yıldızların yurda dönmesiyle doruk noktasına ulaştı.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
17: Smokin bizim işimiz.

0: 999 liraya. Segway Ninebot F3 Pro 1200 watt elektrikli su kıtır 39.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Kurban Bayramı söz konusu olunca herkesin sofrasında kurban kavurma var dedik. Ama peki kurban etiyle başka neler yapabiliriz? Şimdi size unutulmuş bir tariften bahsedeceğim. Aslında unutulmuş değil çünkü adı hala geçerli. Tas kebabı deyince niye unutulmuş olsun derseniz, teknik olarak aslında tas kebabının özgün yapılış şekli tamamen unutulmuş. Bugün tamamen başkalaşmış bir yemekten bahsediyoruz. İçine domates de giriyor, salça da giriyor. Küp küp patates koyan da var. Hatta Diyarbakır'da falan böyle bir coğrafi tescil bile almış. Tas kebabı aslında unuttuğumuz bir teknik. Adını da gerçekten tastan alıyor. Bir tasın içine et parçaları, tuzu biberi konulup yerleştiriliyor. İşte baharat eklenecekse o ekleniyor. Arpacık soğanı olabilir, o da olabiliyor ama aslında özgününde o bile yok. Bu tas geniş bir tencerenin içine ters bir şekilde oturtuluyor ve ateşin üstüne konuyor. Tencerenin kapağı da kapatılıyor. Yani tabii tencere deyince eski usul şöyle bakır tencereleri düşünün. Çünkü eski bir teknikten bahsediyoruz. Tasın içindeki et usul usul pişerken suyunu iyicene salıyor. Şimdi o suyunu tamamen saldığı zaman işte etrafına da pirinç ekleniyor ve bir pilav demleniyor. Tam bir böyle et suyuna pilav. Zaten tuzu biberi falan da yerindeydi. O pilav da iyicene böyle kendini çekince işte ortadaki tas kaldırılıyor. Ortada pişmiş lokum gibi bir et, etrafında da pilav. Şimdi bunu tamamen tencereyi aslında bir siniye tam olarak ters de devirebilirsiniz. Gene ortada pişmiş et olur. İşte tasın içinde tası çıkarırsınız. Ortada o pişmiş tas kebabı, etrafında da pilavı, son derece güzel bir yemek. Onun için tas kebabını hala böyle komposto kaselerinin içine koyarlar. Pilavın üstüne ortaya koyarlar. Bu şekilde servis yapılır. Unuttuğumuz bir teknik. Zaman içinde tas kebabı başkalaşmış, içine girmeyen kalmamış. Bugün hala ama tas kebabı pilav ikilisi sofraların olmazsa olmazı. Hatta bir nokta daha ekleyeyim. Hünkar Beyendi tarifinin de temelinde aslında bu tas kebabının batı etkisiyle başkalaşması var. O da tas kebabı bir zamanlar aynı zamanda köz patlıcanla da servis yapılırmış. Köz patlıcanın üstüne diye.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
1: Reklam.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bayram coşkusu vatanda. 22

0: Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili...
3: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: NTV Radyo.
6: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
7: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
8: Reklam.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
10: Doğa takvimi. Bugün 28 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
11: Yolda bir kaplumbağa görürseniz ne yapacağınızı biliyor musunuz? Trafik tehlikesi varsa onu nazikçe tutup gitmekte olduğu yönde karşıya geçirip bırakabilirsiniz. Peki bahçenizde ya da kırsal alanda gördüğünüz kaplumbağayı besleyebilir misiniz? Bu sorunun cevabı kesin bir dille hayır. Çünkü kaplumbağalar doğal ortamlarında aç kalmazlar ve sizin vereceğiniz yiyecekler onu hasta edebilir. Zaten türüne göre beslenmeleri de farklıdır. Su kaplumbağaları genellikle balık, böcek ve bitki yer. Kara kaplumbağaları ise öncelikle otçuldur. Peki deniz kaplumbağalarının bazen ağlıyor gibi görünmesi dikkatinizi çekti mi? Aslında gözlerinin köşesine yakın bir tuz salgılama bezi var. Denizde yuttukları su nedeniyle bedenlerinde biriken fazla tuzu bu bezde dışarı atarlar.
10: Doğa takvimi.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Tek reklam.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Tek reklam.
14: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
12: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
15: Bayramın ikinci günü Rusya'dan yağışlı hava gidecek. İstanbul, Ankara, Bursa'da sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul 20.

0: 2, Ankara 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa 25 derece. Antalya'da da sağanak geçiş olacak. Marmara'da yağmur yer yer kuvvetli yağacak. Sıcaklık düşüyor. 23-24 dereceye inecek. İç Anadolu'da gök gürültülü sağanak geçiş olacak. Sıcaklık 23-25 derecelerde. Ege'de Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya boyunca sağanak yağış var. Manisa parçalı bulutlu 30, Muğla 26, Bodrum biraz bulutlu 30 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Adana 29, Hatay 26 derece. Karadeniz'in genelinde kuvvetli yağmur görülecek. Sıcaklık 20-23 derecelerde. Doğu Anadolu'da Erzurum-Erzincan kesimine yağış yeniden geliyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 30 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknosa.

0: NTV Radyo.
1: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
2: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
0: Reklam.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Mutlu sabahlar, mutlu bayramlar değerli izleyenler. Saatler 9 oldu. Haberlerle tekrar karşınızdayız. Bayramın ikinci günündeyiz. Partilerin bayramlaşma programıyla başlıyoruz. Canlı yayın noktalarına gideceğiz. Ahmet Örsoğlu AK Parti'de, Sibel Can Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, Erce Tren Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Mustafa Berber de Özgür Özel ekibinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bayramlaşma programını aktaracak. Değerli izleyenler, önce AK Parti'ye, Ahmet Örsoğlu'na dönelim. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle 3 bayramdır bayramlaşmıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası iki parti bayramlaşma kararı aldı. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu AK Parti'nin bayramlaşma programını takip edecek. Ahmet, merhaba. Öncelikle sözü sana verelim.
1: Merhaba, kolay gelsin. Senin de ifade ettiğin gibi AK Parti ile CHP 3 bayramdır bayramlaşmıyordu, ancak bu bayramda durum değişti. AK Parti'nin AK Parti Genel Merkezi'ndeki ilk konuğu CHP heyeti olacak. CHP heyeti 9.30'da buraya gelecek ve iki parti arasında 3 bayram sonra bayramlaşma gerçekleşecek. Son bayramlaşma 2024 Haziran ayında, Kurban Bayramı'nda gerçekleşmişti. Bu bayramdan sonra CHP Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında AK Parti ile bundan sonra bayramlaşmayacağını açıklamıştı. Ama mutlak butlan kararı sonrasında CHP'de yönetim değişti. Kemal Kılıçdaroğlu yeni başkan olarak yeniden partiye döndü. Özgür Özel ekibi mecliste çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. Orada da bir bayramlaşma programı olacak ama CHP Genel Merkezi ile AK Parti arasındaki bayramlaşma programı bugün Genel Merkez'de 9.30'da başlayacak. AK Parti heyetinde bir genel başkan yardımcısı var. Kabul heyetinde kültür ve sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Hüseyin Yayman'la birlikte Necmettin Erkan, Rukiye Toy ve Abdullah Uçan'dan oluşan heyet bugün Genel Merkez'e gelen siyasi partileri kabul edecekler. İlk parti CHP olacak dedik. Hemen sonrasında MHP, Hüdapar, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, DSP, İyi Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, DYP, Saadet, Yeniden Refah Partisi, Gelecek, Anahtar Parti, DEVA ve Türkiye İttifakı Partisi, yani toplam 16 parti AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek bayramlaşma programı gerçekleşecek. Ama aynı zamanda AK Parti'den oluşan bir heyet de ilk önce CHP'ye gidecek ki CHP Genel Merkezi'ne orada bayramlaşma programını başlatacaklar. CHP'den Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız bugün ilk olarak AK Parti Genel Merkezi'ne gelecekler. Şimdi resmi olarak program böyleydi. Elbette bugün bayramlaşma programında mutlak butlan kararı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Merkezi olarak CHP Genel Merkezi'ne genel başkan olarak geri dönmesi konuları ilk önemli gündem başlıkları olacak. Karşılıklı tebriklerden sonra bu konunun genel merkezlerde konuşulması, bazı önemli mesajlar verilmesi beklentisi söz konusu. Şunu da ifade edelim. AK Parti'den herhangi bir heyet Özgür Özel'in ekibinin meclisteki bayramlaşma programına katılmayacak veya oradaki Özgür Özel'in ekibinin AK Parti'den herhangi bir kesime, isme bayramlaşma programına gitmesi de beklenmiyor. Bunu da aktaralım.
0: Teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün bütün partilerle bayramlaşırız demişti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla dönmesine tepki gösteren DEM Parti, İyi Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmeyecek. Ayrıntıları NTV muhabiri Sibel Can Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden aktaracak. Sibel, merhaba.
2: Günaydın Murat, iyi yayınlar. Cumhuriyet Halk Partisi son 3 bayramdır bayramlaşmayı rafa kaldırmıştı. CHP'lilere yönelik operasyonlar nedeniyle ta ki mahkemenin tedbir kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden koltuğa oturmasına kadar bugün bayramlaşma yapılacak. Bir heyet belirlendi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ve o heyet ilk başta AK Parti heyetini burada kabul edecek. Ardından da MHP, Deva Partisi ve Gelecek Partisi temsilcilerini heyet burada ağırlayacaklar. Sen de söyledin, DEM Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi bu bayramlaşma ziyaretine gelmeyecek. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'i ziyaret etmişti İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi, hiçbir siyaseti kabul etmem, muhatap almam demişti. Bu açıklaması doğrultusunda da bugünkü ziyaretlerde ismi yok. Şimdi kabul heyetinde, CHP'nin kabul heyetinde İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç var. Heyet başkanı olarak yer alıyor. Barış Bektaş Konya Milletvekili, o da burada. Hasan Öztürkmen Gaziantep Milletvekili de yine burada gelen heyetleri karşılayacak heyet arasında yer alıyor. Bu heyette yer alan isimler mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Merkezi'ne girmek için kapıda bekleyen ve sonrasında da o arbede sonrasında da CHP Genel Merkezi'ne gelen kişiler aslında. Şimdi o gün, arbedenin olduğu gün CHP'nin buradaki bu durumu bugün artık kendini sessizliğe ve sakinliğe bırakmış durumda. Halihazırda koridorlar sessiz sakin. CHP'nin önünde birikmiş bir kalabalık yok. Ancak sokağa girişte, buraya gelişte hala polisin güvenlik önlemleri ve kontrolleri devam ediyor. Geçmiş günlere göre kıyasla tabii ki daha az sayıda polis buradaki bekleyişini sürdürüyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün nerede olacağı da önemli. Bugün için genel merkeze gelmesini beklemiyoruz. Dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyet karşılayacak gelen grupları. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü buraya gelmesini bekliyoruz. Çünkü cumartesi günü bir de halka sesleniş yapacak. Söyleyeceklerim var, anlatacaklarım var demişti. O söyleyeceklerini, anlatacaklarını cumartesi günü CHP Genel Merkezi'nde yapacağı o mitingle birlikte duyuracak. Şimdi sırada AK Parti heyetinin gelmesini bekliyoruz. CHP heyeti onları karşılayacak. Onu da takip edip aktaracağız.
0: Milliyetçi Hareket Partisi'nde ilk bayramlaşma DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. NTV muhabiri Erce Tren, Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki bayramlaşma programını takip edecek.
3: MHP Genel Merkezi'nde partiler arası bayramlaşma başladı diyebiliriz. An itibariyle Demokratik Sol Parti heyeti genel merkeze gelmiş durumda ve partiler arası bayramlaşma başladı. Partinin genel merkezinde siyasi parti temsilcilerini MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü ile MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet kabul edecek. Partilerle bayramlaşma heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı Esma Özdaş ve MYK üyesi Şahin Kartal yapacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyasi partilerle 9'da Demokratik Sol Parti ile, 9.25'te DEM Parti ile, 9.50'de AK Parti ile, 11.10'da Saadet Partisi ile, 11.30'da Deva Partisi ile, 12.10'da da CHP ile ve son olarak 14.45'te ise Gelecek Partisi ile bayramlaşma gerçekleştirilecek. Tabi her bayram olduğu gibi bu bayramda da partiler tarafından hem partileri ziyaret edecek bir heyet hem de gelen ziyaretleri kabul edecek bir heyet olmak üzere toplamda iki heyet hazırlanmış durumda MHP'de ve bayramlaşmada an itibariyle başladı. Demokratik Sol Parti heyetini MHP heyeti kabul etti ve önümüzdeki dakikalarda bu görüşmelere DEM Parti ile devam edilecek. Tabii bu görüşmelerde hangi konuların masaya yatırılacağını henüz bilmiyoruz ama mutlaka mutlak butlan kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na geri dönüşü konuşulacaktır diye tahmin ediyoruz. Henüz teyitli bir bilgi değil bu. Gelişmeler oldukça, ziyaretler devam ettikçe aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, partiler arası bayramlaşma için mecliste ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu. Genel merkeze gitmeme kararı alan muhalefet partileri Özgür Özel'in heyetini ziyaret ederek desteklerini ifade edecek. NTV muhabiri Mustafa Berber, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karşımızda şimdi.
4: Murat Caner, aslında bu bayramlaşma belki de ilk kez yaşanılan bir bayramlaşma. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasi partilerin bayramlaşmasına ev sahipliği yapan bir nokta değil. Genellikle az önce yayınlarda da arkadaşlarımız aktardılar. Partilerin genel merkezlerinde bu bayramlaşma yaşanıyor. Ancak bu bayramda Cumhuriyet Halk Partisi için durum biraz farklı. Mutlak mutlak kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu bir heyette Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu buysa Özgür Özel'in oluşturduğu, grup başkanı Özgür Özel'in oluşturduğu bir heyetle bayramlaşma trafiğine katılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında alternatif olarak nitelendirebileceğimiz bayramlaşma heyetinde, kabul heyetinde grup başkan vekili Murat Emir'le birlikte genel başkan yardımcısı Serkan Özcan yer alıyor. Siyasi partilerin heyetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'nin grup salonunda aslında bu heyet karşılayacak ve yine aynı saatlerde genel başkan yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da diğer siyasi partileri, yani Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunu ziyaret eden siyasi partileri ziyaret edecekler. Aslında baktığımız zaman listeye 15 partiyle, siyasi partiyle bayramlaşacak buradaki heyet. Ancak içerisinde AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti bulunmuyor. Zaten DEM Parti hem genel merkezde hem de alternatif bayramlaşma heyetiyle bayramlaşmıyor. Bu listeye baktığımızda saatler 9.30'u gösterdiğinde ilk bayramlaşma siyasi partiyle, Deva Partisi ile gerçekleşecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Saat 18'e kadar da bu bayramlaşmalar sürecek. Deva Partisi, Anavatan Partisi, Anahtar Parti, İyi Parti, Büyük Birlik Partisi, Emek Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet Partisi ve Sol Parti ile bayramlaşacak CHP grubu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup temsilcileri bu partilerle, bu siyasi partilerle bayramlaşacaklar. Ancak tabii burası alışılagelmişin dışında. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi aslında 9 günlük bayram tatili nedeniyle de tatil ve kapıları kapalı durumdaydı. Ancak bu alternatif nedeniyle mesai dışı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Bunun için de Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamento muhabirinin görevi yapan ve parlamento kartı olan muhabirler dahi içeri girerken bir mesai dışı çalışma listesi dolduruyorlar ve sonrasında içeri alınıyorlar. Yani meclis ziyaretçilere kapalı ama bu alternatif bayramlaşma nedeniyle mesai dışı bir çalışma da gerçekleşiyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.
0: Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Canlı yayın noktalarından son gelişmeleri paylaştılar. Değerli izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Evinin önünde nöbet tutan gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu'na ne zaman kurultaya gideceği soruldu. Önce tedbir kararının kaldırılması gerektiğini belirtti.
5: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabi bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidilecek sorusuna bu yanıtı verdi. Önce mutlak butlanla birlikte alınan tedbir kararının kalkması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin başvuruları üzerine polis tarafından tahliye edilmesi hakkında da ilk kez konuştu.
5: İçim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı. Herkes yasalara uygun ve uymak zorundadır değerli arkadaşlarım. Ya bu partinin kapıları niye kapandı? Ve hangi gerekçeyle CHP milletvekilleri CHP Genel Merkezi'ne giremiyor? Bir akıl tutulması var.
6: Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 2 milyon üyeyle genel başkan seçimi önerisine de olumsuz yanıt verdi.
5: Genel başkanı nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
6: Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le görüşebileceğini söyledi. Görüşme yüz yüze olur mu sorusuna niye görüşmeyelim, biz düşman değiliz yanıtını verdi. Yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen belediye başkanlarının CHP üyeliklerinin askıya alınacağı belirtilmişti. Kılıçdaroğlu o iddiayı da değerlendirdi.
5: Arkadaşlar bir sürü dedikodu, bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim, böyle bir kural yok.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Özel, tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını söyledi. Özel, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin net mesaj verdi.
6: CHP'yi mahkeme kararları değil, CHP'nin kendisi şekillendirir. Tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle cevap verdi. Yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay ne zaman yapılacak sorusuna tedbir kararı kalkınca kurultaya en kısa sürede gideceğiz demişti. Sözcü TV'ye konuşan Özel, olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir dedi. Özel, mesele niyet meselesidir ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Manisa'da bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin de konuştu.
7: Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Kimse partisinden umudunu kesmesin. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vaktidir demişti. Ayrıca Genel Başkan'ın seçileceği Büyük Kongre'nin 9 Eylül'de yapılmasını önermişti. Özgür Özel, Bahçeli'nin o sözlerini de değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi kendi sürecini yürütecek, kendi kararlarını verecek dedi.
0: Açıklamaları getirdik ekranlarınıza değerli izleyenler. Kurultay süreci, peki bu süreç ne zaman tamamlanacak? Hukuklara göre, hukukçulara göre bu süreç en az 6 ayda tamamlanabilir.
8: Şimdi tabii tedbir kararını kaldırmaya yetkili şu andaki merci Yargıtay. Yargıtay'a başvuran Özgür Özel ve arkadaşlarının talebinin ya kabulü ya da reddi yönünde sanıyorum 6 ile 8 ay arasında bir süre öngörülebilir.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay yapmak için önce mutlak butlanla birlikte alınan tedbir kararının kalkması gerektiğini söyledi. Bu konuda son sözü Yargıtay söyleyecek. Peki süreç ne kadar sürebilir?
8: Tabii meselenin çok siyasi boyutu itibariyle hem kapsamlı hem de sonuçları itibariyle ağır bir karar olduğu için tedbir kararı takvim olarak eğer uygunsa öne çekme ihtimali de vardır tabii.
9: Çünkü siyasi tarihin önemli bir dava olduğu için 6 ay ile 1,5 yıllık bir süre içerisinde sonuçlanabileceğini söyleyebiliriz.
6: Hukukçulara göre Yargıtay'da temiz incelemesinin duruşmalı yapılması durumunda karar süresi hızlanabilir.
9: Cumhuriyet Halk Partililer bu sürecin Yargıtay'da hızlanmasını istiyorsa bu Yargıtay incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasını talep ederek sürenin çok hızlı şekilde istemesini sağlayabilirler.
0: 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe futbol takımı kafilesine Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dosya yeniden açılıyor. Faili meçhul suçları araştırma dairesi dosyayı yeniden inceledi ve daha önce verilen takipsizlik kararını kanun yararına bozdu.
6: 2015 yılında Fenerbahçe kafilesine düzenlenen silahlı saldırı dosyası yeniden açılıyor. Faili meçhul suçları araştırma dairesi dosyayı yeniden inceledi. Ardından takipsizlik kararını kanun yararına bozdu. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
10: Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındı.
6: Akın Gürlek, soruşturmaya verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirileceğini belirtti.
10: Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır.
6: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen sevk yazısında delillerin şüpheliler hakkında kamu davası açılması gerektirir nitelikte olduğu vurgulandı. Delillerin mahkemede değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden takipsizlik kararı verildiği hatırlatıldı. 4 Nisan 2015'te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi Trabzon Havalimanı'na giderken 22.15 sularında Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. 7 Nisan 2015 tarihinde 2 kişi gözaltına alınmış, iddiaları reddeden şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, sonrasında da soruşturma hakkında takipsizlik kararı çıkmıştı.
0: Fenerbahçe'de tek gündem 7 Haziran'daki başkanlık seçimi. Genel kurul üyeleri Aziz Yıldırım'la Hakan Safi arasında tercih yapacak. Spor basınının önde gelen isimlerine göre çok farklı profildeki iki adayın teknik direktör tercihleri ve transfer vaatleri belirleyici olacak.
11: Fenerbahçe camiası Aziz Yıldırım Hakan Safi seçimi için gün sayıyor. Adayların teknik direktörleri ve transfer vaatleri merak ediliyor. Sarı lacivertlerde 40 bin aşkın kongre üyesinin oy kullanma hakkı var.
12: Bence hala Sayın Aziz Yıldırım önde. Ama bu %70'i 30'dan bugün geldiğimiz noktada kimilerine göre 60'a 40, kimilerine göre daha da az.
13: Kişisel görüşüm çok fazla yüksek fark olmadan bir başkan belirlenecek.
14: Çok büyük de bir fark yok. Çok da böyle Aziz Yıldırım'ın ağır favori olduğu, baskın bir şekilde önde olacağı bir seçim olmayacakmış gibi de bir hissiyat da geliyor.
15: Benim izlenimim Sayın Aziz Yıldırım'ın 10 bin civarında bir oy alacağı yönünde. Sayın Hakan Safi eğer bu katılımın 20 binin üzerine çıkmasını sağlarsa, 25 binlere falan çıkmasını sağlarsa bir şansı olabilir. Ama aksi takdirde Sayın Aziz Yıldırım önde gibi gözüküyor.
11: Başkan adaylarının şanslarını Murat Aşık, İlker Duralı, Cüneyt Kaşeler ve Serkan Akkoyun değerlendirdi. Yorumculara göre Aziz Yıldırım gelenekçi ve görkemli bir geçmişi, Hakan Safi ise başarılı bir geleceğin vaadini temsil ediyor.
15: Sayın Aziz Yıldırım daha önce Fenerbahçe'de 20 yıl boyunca başkanlık yapan, Fenerbahçe'ye şampiyonluklar kazandıran ve eserler kazandıran ama aynı zamanda kötü anıları da olan bir başkan adayı ve kendisinin de seçim kampanyası. Bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız. Yeni bir şey vaat etmemize gerek yok diyor. Sayın Hakan Safi ise kendisi çok heyecanlı, çok istekli, arzulu. Bunu lansman toplantısında da gördük. Her şeyi halledebileceğini ve her şeyi Fenerbahçe için en iyi şekilde yapacağından bahsediyor.
13: Aziz Yıldırım biraz daha gelenekçi bir tavırda ilerliyor. Yani güvene talip, bana güvenin çünkü daha önceden yaptım biliyorsunuz, buna talip. Hakan Safi biraz daha gelecekçi bir tavırda. Yani benim neler yapabileceğimi hayal bile edemezsiniz. Aslında biraz hayalcilik de var.
12: Birisi daha gelenekselci, daha o işte modern tabir old school diyebileceğimiz Sayın Aziz Yıldırım. Biri her an ne sürpriz yapacak acaba? Yani böyle çok sürprize açık, çok heyecanlı ve değişik bir yöneticilik profilinden bugün farklı bir başkan adayı profiline dönüşmüş Sayın Hakan Safi.
11: Kongre üyeleri en çok başkan adaylarının hangi teknik direktörü seçeceğini merak ediyor.
15: Vaatler çok önemli ama bu vaatler gerçekçi mi konusunu da sorgulayacaktır insanlar diye düşünüyorum. Ben Aykut Kocaman'ın, Aziz Yıldırım'ın bir numaralı ve tek adayı olduğuna eminim. Dönelim Sayın Safi bölümüne. Orada da Farioli adı öne çıkıyor. Ben Montella'nın, Mancini'nin olduğunu düşünüyorum. Conte, sen dedin ya hani kimi getirirdin? Keşke imkan olsa Conte'yi getirse Fenerbahçe. İsmail Kartal'ı, Hakan Safi, Aykut Kocaman'ı da Aziz Yıldırım getirirse hiç şaşırmayalım. Bu doğrudur demiyorum. Ama gerçektir diyorum. Türkiye gerçeklerinde gerçektir diyorum.
12: Bir senede şampiyonluk eşittir Antonio Conte gibi bir önerme yapabiliyoruz. Ben Sayın Hakan Safi'nin birinci adayının hala Conte olduğunu düşünüyorum. Aziz ve Aykut Kocaman, yani acaba Nuri Şahin, böyle güçlendirilmiş bir Nuri Şahin olur mu? Bilemiyorum. Ama ben sanki Aziz Bey eğer kararını kongreye kadar açıklamazsa, yani biz 6-7 Haziran'a kadar Aziz Bey'in teknik direktör adayını duymazsak, ben onun teknik direktörünün Aykut Kocaman olacağını düşünüyorum.
13: Aziz Yıldırım diyor ki bana oy verecekler, beni seçecekler. Ben Aykut Kocaman'ı hoca yaparsam Aykut Kocaman'ın sonuna kadar arkasında dururum. Ve oy veren insanlar der ki biz Aziz Yıldırım'a oy verdik. O Aykut Kocaman'a inanıyorsa biz de inanıyoruz. Hakan Sarfi tarafı şöyle düşünüyor. Ben misalen Farioli'yi, Montella'yı takımın başında düşünüyorum. Ama onun ekibi de şöyle diyor. Ya Farioli, Montella'ya saygı duymakla beraber biz Conte'yi getirelim ki insanlar Conte'yi getirdiğimiz için bize oy versin. Ve biz de oy verilen projenin, Conte projesinin arkasında duralım. Çok şey değişeceğini tahmin etmekle beraber günün sonunda şaşırmayacağım tavla da şu. İsmail Kartal karşısında Aykut Kocaman. Buna da hiç şaşırmam.
14: Süper Lig'in aslında dinamikleri bir kere iç sahada olabildiğince tulum çıkartmak üzerine kurulu. Artık güçlü bir oyun gerekiyor. Türkiye'de o güçlü oyun size hem taraftardan destek kazandırıyor hem de maç kazandırıyor. Bu matematiğe uygun ister yerli Aykut Kocaman, İsmail Kartal başka bir yerli ya da isterseniz yabancı işte Jesus ismi yine çok gündemde kendisinin açıklamalarından sonra özellikle fark etmez. Fenerbahçe'nin bu tarz bir oyun oynatacak bir teknik direktörü ihtiyacı var. Çünkü öbür türlüsünü hele bu kadar uzun süredir şampiyon olamayınca bünye çok kabul etmiyor.
11: Kongre üyelerinin transfer beklentileri de büyük. Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi için Avrupa'nın yıldız santrforları gündemde.
12: Daha bu derenin altından çok sular akar. Çünkü o vaat aşamasına daha gelmedik. Vaatler, hayaller, taraftarı biraz cezbedecek söylemler. Herhalde son bir hafta daha net isimler üzerine konuşabiliriz. Sayın Hakan Safi bir defa iki tane net santrfor almak istiyormuş. Ve oraya çok ciddi bir bütçe ayırdığı söyleniyor. Yani burada tabii şimdi aklına insan ister istemez. Fenerbahçe'nin bir bonservis şu anda limited olduğu için. Yani benim aklıma Lewandowski geliyor mesela yıldız santrfor olarak. Çünkü bonservisi yok. O limitten de yemiyorsunuz. Lewandowski ve mesela şu anda tamamen artık bu varsayıma geçtim. Lewandowski ve Girassi. Lewandowski ve Sörlot. Yani onun böyle hayalleri olduğu söyleniyor. Aziz Bey tarafındaysa bir santiforun Vedat Muriç ve bir tane de önüne. Hakan Bey'in benim duyduğum kendi iletişim ekibine de birazcık böyle sohbetlerimde son bir hafta 10 gün hatta bir hafta diyeyim hatta 10 gün de değil. Ya her gün bir isim açıklarsa şaşırma diyorlar.
15: Şöyle bir cümlesi oldu Sayın Aziz Yıldırım'ın. Ben aslında transfer açıklamayacaktım ama forvetleri seçimden önce açıklayacağız. Çünkü gençler çok heyecanlı demiş. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? Demek ki Sayın Hakan Safi'nin açıklayacağı teknik direktör, Hakan Safi'nin açıklayacağı transferler çok önemli olacak bu konuda. Belirleyici olacak.
11: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak. Bir ise adaylar kongre üyelerine son kez seslenecek.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
17: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
18: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
17: 40 bin mi?
18: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
19: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
20: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
21: Aygaz diyorum, Uyumsoft'tan diyorum, Aygaz diyorum.
20: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
22: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
23: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
24: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor.
1: Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: akşamlar diler.
1: Ekranda ne zaman görsek içimizi ısıtan, hangi rolde izlesek bizi o karakterin gerçekten yaşadığına inandıran bir isimle birlikteyiz. Bayram sohbetlerinde Settar Tanrıören'le birlikteyiz. Settar Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Şimdi son dönemde size hep sağlık sormuşlar, ben sormayacağım ama yaşadığınız o süreçten sonra hayata bakışınız değişti mi?
2: Bakışımda çok bir değişiklik olmadı, sadece yaşadığıma sevindim.
1: Harika, biz de çok sevindik çünkü hepimiz de sizin o sürecinizde size dualarımızı gönderdik. Siz de zannediyorum hissettiniz.
2: İşe yaradı. Duaların işe yaradığını düşünüyorum.
1: Şimdi 5 çocuklu bir evde büyüdünüz. O günlere biraz gidelim. O bayram sabahları, bayram günleri nasıldı? Biraz sizden onu dinleyelim.
2: Bayram sevindirici tabii. Yani sabah olup da bayram olduğunu idrak ettiğinde bir mutluluk geliyor. Gelen giden bol oluyor. Baba işe gitmiyor. Kimse işe gitmiyor falan. O bir hoşluk oluyor.
1: Bir ritüel var mıydı bayramlarda sizin evde?
2: Kurban bayramında kurban kesilirdi. Şeker bayramında da tatlı yapılırdı. Annem baklava yapardı.
1: Ve siz de çok severdiniz.
2: Evet.
1: Mutfakla aranız bayağı iyi.
2: İyidir. Çocukluğumdan beri mutfakla aram iyidir.
1: Yapıyorsunuz.
2: Yaparım.
1: Fırında çalıştığınızı biliyoruz.
2: Evet.
1: O dönemden kalma bir ekmek yapma hali de var herhalde.
2: Ekmeğimi de yaparım, pide de yaparım. Yani yapılabilen ne varsa yaparım.
1: Aç kalmak yok o zaman.
2: Sulu yemek de yaparım.
1: O harika.
0: Canlı yayın.
3: Değerli izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, partiler arası bayramlaşma için mecliste ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu diye daha önce aktarmıştık, paylaşmıştık sizlerle. DEM heyeti mecliste Cumhuriyet Halk Partisi heyetini ziyaret ediyor. NTV muhabiri Mustafa Berber de orada gelişmeleri bize aktaracak. Mustafa, tekrar merhaba.
4: İyi yayınlar Murat Çener. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grupta bir bayramlaşma gerçekleştiriyor. Bu alternatif bir bayramlaşma bilindiği üzere. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlak kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ayrı bir heyet oluşturmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Özgür Özel de grup oluşturarak, bir heyet oluşturarak siyasi partilerin, özellikle genel merkezde tepki niyetiyle bayramlaşmayan partilerin burada bayram tebriklerini kabul edecekler. Bu nedenle de Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen bayramlaşma programına Grup Başkan Vekili Murat Emir başkanlık edecek. Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan da yine siyasi partileri karşılayacak, ağırlayacak isimler arasındaydı. İlk bayramlaşma Deva Partisi ile başladı. Deva Partisi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni grubunu ziyaret ediyor. Ve bayramlaşmada hiç şüphesiz ki ilk sohbette bayramdaki bu mutlak mutlak kararı oldu. Murat Emir bayramın güzel bir şekilde gelmediğini, kara bir şekilde geldiğini söyledi. Bayramlaşmalar 14 siyasi partiyle ilerleyen dakikalarda da devam edecek.
3: Teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu bu kez AK Parti'nin bayramlaşma programından gelişmeleri paylaşacak. Ahmet, tekrar merhaba.
5: Merhaba. Merak edilen bayramlaşma programlarından biri AK Parti ile CHP arasında idi. Yaklaşık 3 bayramdır bu program gerçekleşmiyordu ama bugün 3 bayram sonra AK Parti ile CHP arasında bayramlaşma programı şu dakikalarda AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşiyor. Mutlak mutlak kararının ardından siyasetteki gerilim bayramlaşma programlarına da yansıdı dersek yanlış bir cümle kullanmamış oluruz. Özgür Özel'i temsil eden evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ama AK Parti Genel Merkezi'nden oradaki heyetle bir bayramlaşma programı gerçekleştirilmeyecek. Ama Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanı olması sonrasında AK Parti ile CHP şu anda AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma programına başladılar. Şu dakikalarda AK Parti'den bir heyetle CHP Genel Merkezi'ne gitti ve yine orada CHP heyeti tarafından karşılanıyorlar. Bugün AK Parti'de karşılama heyetindeki isimleri de hatırlatmak isterim. AK Parti'de kültür ve sanat politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'la Necmettin Toy, Rukiye Toy ve Abdullah Uçan'dan oluşan heyet misafirleri kabul ediyor. CHP'den bugün AK Parti'ye gelen isimlerse Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız. Üç bayramdır AK Parti ile CHP bayramlaşma gerçekleştirmiyor demiştim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanı olmasından sonra bu durum değişti. Bayramlaşmama kararı 3 bayram önce CHP tarafından alınmıştı. Nedeni ise geçen yıl Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması. Bu tutuklama ve belediyelere yönelik operasyon sonrasında CHP AK Parti ile bundan sonra bayramlaşmayacağını açıklamıştı. Son bayramlaşma Haziran 2024'te Kurban Bayramı'nda gerçekleşmişti. Bunu da hatırlatmakta fayda var. CHP'den sonra AK Parti'deki bayramlaşma programı devam edecek. MHP gelecek. Hüdapar, Büyük Birlik Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partileri yine bugün buraya gelecekler ve AK Parti ile bayramlaşma programı gerçekleşecek. Elbette siyasetin gündeminde mutlak tutan kararı sonrasında CHP genel merkezindeki olaylar, yeni genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in artık siyaseti mecliste yürüteceği açıklaması ve gelişmeler olacak. Bunu da hatırlatalım.
0: Hedefimiz o olmalı. Bu amaçla zaten demiştim, siyasetin amacı insan mutluluğu, toplumun, milletimizin mutluluğu ve huzuruysa onun için hep birlikte el ele zaten gereken yapılacaktır. Bayramlar da bu vesileyle bazı şeylerin hatırlatıcısı olacaktır kanaatindeyim.
6: Kesinlikle.
0: Bizler kardeşiz. Daha ötesi yok. Anamız babamız aynı olmasa bile kardeşiz ve aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bu coğrafyanın huzuru için hep birlikte tüm siyasi partiler de amacımız zaten o. Onun için gereken her şeyi yapacağız. Ve milletimizin de tüm coğrafyamızın da Kurban Bayramı'nı tekrar kutlamak istiyorum. Bu vesileyle kabul ettiğiniz için de teşekkür ederiz.
6: Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Tam sizin söylediğiniz gibi bayram muhabbeti fazlalaştırıp mesafeleri azaltan bir önemli bir gün, dini bayram. Allah yardımcımız olsun. Tabii dünyada yaşanan gelişmelere bakıldığında, bölgemizdeki gelişmelere bakıldığında bu birlikteliklerin, bir araya gelmenin ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de sizlerle beraber çok güzel çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah Türkiye'nin önü aydınlıktır. Milletimizin geleceği aydınlıktır. Hep beraberce Türkiye davasına, Türk milleti davasına, millet davasına beraberce inşallah omuz vereceğiz, güç vereceğiz. Birlikte hep beraber Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe geçmesi için hep beraber çalışacağız inşallah. Biz de Hatay'daydık. Hatay'dan böyle vekillerim Sivas'taydı. Evet. Şehirlerimizin de selamlarını iletelim. Evet.
3: Değerli izleyenler, bayramın ikinci günü partiler arası bayramlaşma ziyaretleri başladı. Biz de canlı yayın noktalarımızdan sizlere bilgileri, gelişmeleri aktarıyoruz. Şimdi bir diğer noktaya, Sibel Can'a döneceğiz. AK Parti heyeti bayramlaşma ziyareti için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Sibel Can da o noktada yayına hazır diyelim ve hemen Sibel'e bırakalım sözü.
7: Genel merkeze ilk heyet geldi AK Parti heyetini. Resul Kurt, Fatma İlkcan, Aksu, Yunus Emre, Şahin temsil ediyor ve onları karşılamak için de CHP tarafında Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş, Hasan Öztürkmen var. Halihazırda ziyaret başladı. Heyetler arasındaki ikili görüşmeler devam ediyor. Siyasi mesajlar olacak mı bu görüşmede? Aslında en merak edilen konu bu. Hazırda tarımla ilgili konuşmalar yapılıyor ve yine milletvekillerinin kendi bölgeleriyle ilgili bilgi verdikleri konuşmalar devam ediyor. Kılıçdaroğlu göreve gelmeden önce 3 bayram boyunca CHP bayramlaşmayı rafa kaldırmıştı. Siyasi operasyonlar, daha doğrusu operasyonlar nedeniyle, CHP'lere yönelik operasyonlar nedeniyle bu bayramlaşmalar yapılmıyordu. Mutlaktan kararının istediği, mutlaktan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldi ve göreve gelmesiyle birlikte de bayram ziyaretleri yeniden başladı. AK Parti ile CHP arasındaki görüşme 3 bayram sonrası ilk kez şu anda halihazırda devam ediyor ve heyetlerdeki temsilcilerin verdiği mesajlar oldukça önemli. Böyle bir aranın ardından yapılan ilk bir görüşme. Dolayısıyla yine mutlak tutan kararın ardından da parti arasındaki kamuoyundaki bir araya geliş. Bu görüşmeyi takip edeceğiz. Mesajları da yine aktaracağız.
8: Ayakta tutabiliriz. Bir elin beş parmağı nasıl bir değilse herkes farklı düşünebilir. Ama önemli olan o memleketin sevgisini, saygısını hissetmek. Bu vesileyle tekrar hem basın mensubu arkadaşlarımızın bayramlarını kutluyorum. Hem CHP ailesinin bayramını kutluyor. Tekrar teşekkür ediyorum.
9: Biz de teşekkür ederiz başkanım. Tabii bu coğrafya dayanışmanın, paylaşımın sevginin coğrafyası. O yüzden şanslı bir ülkede yaşıyoruz. Şanslı bir ülkede siyaset yapıyoruz. Tabii siyaset kurumu kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı olmaktan öteye daha çok ülkenin, vatandaşın sorunlarının çözümü için çabalasa, gaye gösterse, bu bayramlarda olan birliktelikler parlamentoda da vatandaşın sorunlarını çözmek için bir araya gelsek, daha çok konuşsak, sonuçta çözüm işi, siyaset işi. Ve hepimiz istiyoruz ki, evet, farklı farklı düşünüyoruz, farklı pencerelerden bakabiliriz ama hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik, beraberlik içinde yaşaması. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak da bizim bütün hedefimiz o. Tabii gönül isterdi ki bu bayram gününde hani emekli daha çok ikramiye alabilseydi, emekliler kurban kesebilseydi rahat rahat, kadınlarımız, çocuklarımız gerçekten daha huzurlu bir bayram geçirebilseydi ama Cumhuriyet Halk Partisi ailesi hem gençlerin, emeklinin, işçinin, çiftçinin, kadınların, çocukların, bu ülkede yaşayan herkesin sorunlarına çözüm bulmak için politikalar üretmeye devam edecek. Burada da mecliste de çalışacak ve bu sorunların çözümü için de her zaman bu ülkenin refahı için aynı masada hep beraber oturabiliriz. Yeter ki ülkenin birliğini, beraberliğini birlikte devam ettirebilirim. Ben de Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletmiş olayım böylelikle size.
8: Biz Kemal Bey'le kurum arkadaşıyız. Ben eski SSK baş müfettişiyim. Dolayısıyla Kemal Bey'le genel müdürlüğümüzü yapmıştım. Oradan da bir hukukumuz var. Tekrar yeni yönetiminiz hayırlı olsun. İnşallah ülkemize hep birlikte hizmet ederiz. Tabii ülkenin sorunları bir bayram ziyaretinde konuşulmayacak kadar yoğun. Hep beraber çalışarak ancak çözebiliriz. Her şey işte plan bütçe komisyonuna başkanım geliyor zaman zaman, orada konuşuyoruz. Her şeyin başı finansal yapı. Dolayısıyla inşallah daha iyi olacak. Yani biz sokaktayız, sahadayız. İşte Adıyaman'daydım, İstanbul'da, Adıyaman'da, Ankara'da hep sahadayız. Halkımızın taleplerini de çok iyi biliyoruz. Beklentileri de çok iyi biliyoruz. Konuşuyoruz yani. Ama önemli olan, bakın, Türkiye büyük bir deprem atlatmış yani.
9: Ben başkanım lafınızı kestim. Adıyaman'da bir ay Adıyaman'daydım ben deprem döneminde. Çok da karşılaştık sizinle.
8: Evet.
9: Yaşanan acı, Allah bir daha hiç kimse yaşatmasın o acıları.
8: Yani sadece Adıyaman'da 75 bin konut bitirilmiş. Yani bakın sadece Adıyaman'a söyleyeyim. Toplamda 450 bin konut bitirilmiş. Deprem bölgesinin 3 yılda bütün yaraları sarıldı. Kolay bir şey değil. Hep ekonomiyle, parayla, finansla olacak. Şimdi birlik, beraberlik içerisinde ülkemize hizmet edebiliriz. Yani biz ayrım yapmıyoruz. Yani Adıyaman'da hiçbir parti ayrımı yapmaksızın hepsine eşit yaklaşıyoruz. Bir talepler olduğu zaman onlar bize gelir. Beraber çözüm ararız. Yani bu noktada bizim hiçbir şeyimiz yok, ön yargımız yok. Tamamen tek bir gayemiz ülkemize hizmet etmek.
9: Evet.
8: Onun için inşallah hep birlikte ülkemizi ayakta tutar, ülkemizi dışarıya karşı güçlü tutar. Sonuçta bir ateş çemberinin içerisindeyiz. Ayakta kalmanız lazım, güçlü olmanız lazım. Bunu hep birlikte yapabiliriz.
9: Evet. Siz de parlamentodasınız başkanım. Tabii güçlü bir parlamentoyla vatandaşın, sokağın bütün sorunlarını gerçekten bir arada olarak çözebileceğimize inanıyoruz biz de.
8: Ya tekrar teşekkür ederim.
9: Siz de çok teşekkür ederim. Sağ olun.
8: Ev sahibiniz için.
3: Devam ediyoruz. Bayramlaşma, siyasi partilerin bayramlaşma görüşmelerine Milliyetçi Hareket Partisi'nde bayramlaşma DEM heyetiyle yapılıyor. NTV muhabiri Erce Tren bu kez bizimle birlikte. Erce, seni dinliyoruz.
10: Bayramın ikinci gününde partiler arası bayramlaşma devam ediyor. MHP sabah 9'da ilk olarak Demokratik Sol Parti'yi kabul etmişti. Ardından da saatler yaklaşık 9.30'u gösterdiğinde DEM Parti heyeti MHP Genel Merkezi'ne geldi diyebiliriz. DEM Parti heyetini MHP Genel Merkezi'nde MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Özmen Alpgiray Erdemir'den oluşan heyet kabul etti. DEM Parti'den MHP Genel Merkezi'ne gelen heyet ise MHP DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz'den oluşan Mahfuz Güleryüz'ün de bulunduğu heyet karşıladı diyebiliriz. Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve Mahfuz Güleryüz ile parti meclisi üyesi Zeyno Bayramoğlu MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Her iki partiyle bayramlaşma esnasında da konuşulan ortak konu terörsüz Türkiye süreci oldu. DEM Parti eş genel başkan yardımcısı Mahfuz Güleryüz terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti ve Türk terörsüz Türkiye sürecinde bayramdan sonra somut adımlar atılması gerektiğini söyledi. Ayrıca MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu da Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu ve sorunları geride bıraktığını, daha da güçlü olacağını ifade etti. Bulunduğumuz noktada DEM Parti ile görüşme devam ediyor. Önümüzdeki dakikalarda bu görüşme sona erecek ve saat 9.50'yi gösterdiğinde AK Parti bulunduğumuz noktaya MHP

0: toplantı serisini başlattığımızda sizin gönderdiğiniz genelgeyi görmüştük. 81 evet. ile gönderdiğiniz evet. genelgeyi görmüştük. Ve mutlu olmuştuk. Yani bunun bizim elimizi rahatlatacağını evet. biliyordum. Valla uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Yani ev ziyaretlerinden bahsettiniz. Hemen hemen girmediğimiz ev bırakmıyor. Böyle yüz binlerce.
1: Evet. evet, biz de yapıyoruz.
0: Bütün siyasi partileri, emek meslek örgütlerini, yöre derneklerini tekrar tekrar ziyaret ettik. Tabii. Ve bu bahsettiğim o toplantılar dışında onları saymıyorum, hesaba katmıyorum. Çünkü onlar rutin faaliyetlerimiz. Dediğim gibi bu süreci anlaşılır kılmak için hepimiz taşın altına elini koymak
1: Doğru.
0: zorundayız.
1: Başka gidecek bir yerimiz yok.
0: Evet,
1: biz burada
0: aynen
1: yaşıyoruz.
0: Ülkemiz burası.
1: Onun için de evet, bu uzlaşı dilini
0: zamanımız
1: şey
0: doldu galiba.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz.
1: Bir fotoğraf alalım.
0: İyi bayramlar diliyoruz
1: biz
0: tekrardan.
1: İyi bayramlar
0: Arkadaşlara
1: diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Değerli izleyenler, partiler arası bayramın ikinci gününde partiler arası bayramlaşma temasları, ziyaretleri, biz de canlı yayın noktalarımızdan gelişmeleri paylaştık sizlerle. Devam ediyoruz. Şehitler ve yaşlılar bayramda unutulmadı. İstanbul'da Darülaceze ve Edirnekapı şehitliği sabahın erken saatlerinde yoğundu. Kimi evladını, kimi hayat arkadaşını, kimi ise babasını vatan için toprağa verdi. Kurban Bayramı'nın birinci gününde kabirleri başında dualar okundu, mezarlarına çiçekler bırakıldı. İstanbul Edirnekapı şehitliğinde sabahın erken saatlerinde yoğunluk vardı.
3: Ziyaretine geldik yavrum. Ordumuz Kuzey Irak'a girmişti ya. O zaman şehit oldu.
4: Bu 20. yıl zaten Şırnak'ta şehit oldu dayım. Zaten her bayramda geliyoruz. Çok da üzüntülü oluyoruz genelde.
5: Bu vatan için canımızdan bir parça verdiğimizin gururunu yaşıyoruz.
2: Darülaceze Ok Meydanı yerleşkesinde bayram mutluluğu hakimdi. Yaşlılar umutla ziyaretçilerini bekledi.
6: Ziyaretçilerimiz geliyor, onlar bizi mutlu ediyor. Hava da güzel bugün çok şükür.
7: Hiç çocuğunuz olmadı ama ziyaretçileriniz zamanla çocuğunuz gibi oldu.
6: Evet, evet. Çocuğum gibi, kızım gibi.
8: Bayram özlem gideriyorsun. İşte hem çocuklarda uzağım, onun özlemini çekiyorum.
6: Şahane geçiyor, çok iyiyiz, çok mutluyuz. Hatırlarımızı sormaya geliyorlar gençlerimiz. Büyükleri olarak bize güzel saygı duyuyorlar.
9: Hayırlı bayramlar.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
11: Sen de katıl derim, katılın evim.
10: NTV Radyo.
12: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank. Daima seninle.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
15: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
10: Bes Allianz'dır, bes Allianz. Reklam. Neden gözünü
7: için çok önemli bir haberi beklerken, sevmediğimiz bir ortamda görüşmek istemediğimiz bir kişiyle birlikteyken, bir banka kuyruğunda ya da hastane koridorunda zamanın durduğunu, geçmediğini hissederiz. Tam tersi durumlarda, yani çok sevdiğimiz bir şey yaparken ya da çok sevdiğimiz biriyle görüştüğümüz

0: de zamanın su gibi aktığını düşünürüz. Peki zaman neden hızlanır ya da neden yavaşlar? Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu ile konuştuk.
1: Zamanın yavaş ya da çok hızlı geçtiği hissi tamamen kişinin bulunduğu bağlama ve duygusal durumuna bağlı. Biz sıkıldığımızda, korktuğumuzda ya da üzgün olduğumuzda zamanın yavaş geçtiğini hissederiz. Tersi bir şekilde mutlu olduğumuzda ya da keyif aldığımız, ilgimizi çeken bir şey yaptığımızda ise zamanın çok hızlı geçtiğini düşünürüz. Bu aslında bir algı meselesi. Şimdi baktığınızda insanların temel bir işlevi geçen zamanı tahmin etmek. Neden? Çünkü bizim yaşamı sürdürebilmemize yardımcı olan bir şey, yaptığımız şeylerin, bir takım olayların ne kadar sürdüğünü ve süreceğini tahmin edebilme kapasitesi. O yüzden bebeklikten itibaren böyle tekrarlayan zaman kalıplarıyla belirlenmiş bir dünyayla başa çıkabilmek, her gün deneyimlediğimiz olaylarla, çeşitli eylemlerle ilişkili süreleri biz öğrenmek zorundayız. Süreyi öngörebilmek aslında ne demek? Süreyi doğru bir şekilde tahmin etmek demek. Buna yardımcı olan bizim bir iç saatimiz var. Beynimiz böyle çok dakik çalışan bir zaman makinesi gibi ya da zamanlama makinesi demek belki de daha doğru. Ama bu bizim zamanı tahmin etme yeteneğimizle zamanın ne hızda geçtiği hissi arasında bir ilişki olmadığını biliyoruz araştırmalardan. Yani zamanın geçtiğine dair algımız süreye dair değerlendirmelerimize dayanmıyor. Bir süreyi doğru tahmin edebiliriz ama onun yavaş ya da hızlı geçtiğini algılarız. Burada temel faktör, yani bir süreyi bizim abartmamıza ya da küçümsememize neden olan başlıca faktör, o süreye ne kadar dikkat ettiğimiz, duygularımız ve bazen de beyni etkileyen işte psikoaktif maddeler, ilaçlar gibi maddeler diyebiliriz. Duygularımız zamanın ne hızda geçtiğine yönelik algımızı çok doğrudan etkiliyor. Bazı olumsuz duygular olanı olduğundan daha uzun sürdüğünü algılamamıza sebep oluyor. Araştırmalar mesela korkunun böyle bir deneyim olduğunu söylüyor. Korku yaşadığımız bir durumda süreyi abartabiliriz. Bu bizim korkuyla ilintili fizyolojik, fiziksel tepkimizle de bağlantılı. Vücut ritmimiz hızlanıyor. Böylece hızlı tepki veriyoruz. Bu da bizim zamansal devrelerimizi etkiliyor. Aslında bu da hayatta kalmak için önemli bir avantaj oluşturuyor. Zaman hızlı geçerse veya en azından bize öyle görünürse tehlikeli bir duruma daha hızlı tepki veriyoruz. Bir de tabii şey var, yani biz anlık durumların hızlı ya da yavaş geçtiğini düşünüyoruz ama bir de yaşamla da ilgili bir algımız var. Örneğin yaşlı bir kişi zamanın gençken olduğundan daha hızlı geçtiğini söyler. Genellikle de bunun nedeni zamanı kendi yaşam ölçeğinde düşünmesidir. Yani bir otobiyografik bakış açısı var. Yaş ilerledikçe yıllar hızlı geçiyormuş gibi görünür. Çünkü aslında ya zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe insanın daha az zamanı kalır ve uzun bir yaşam olmadığının bilincinde daha yaşamın hızlı geçtiğini düşünebilirler.
0: Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister o.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
9: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
10: Bayramın ikinci günü Rusya'dan yağışlı hava gidecek. İstanbul, Ankara, Bursa'da sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul 22, Ankara 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa 25 derece. Antalya'da da sağanak geçiş olacak. Marmara'da yağmur yer yer kuvvetli yağacak. Sıcaklık düşüyor. 23-24 dereceye inecek. İç Anadolu'da gök gürültülü sağanak geçiş olacak. Sıcaklık 23-25 derece derdi. Ege'de Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya boyunca sağanak yağış var. Manisa parçalı bulutlu 30, Muğla 26, Bodrum biraz bulutlu 30 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Adana 29, Hatay 26 derece. Karadeniz'in genelinde kuvvetli yağmur görülecek. Sıcaklık 20-23 derece derdi. Doğu Anadolu'da Erzurum Erzincan kesimine yağış yeniden geliyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 30 derece.
9: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 10.
11: Tekrar merhaba. Saatler 10 oldu. Haberlerle yeniden birlikteyiz. Siyasi partilerde bayramlaşma sürüyor. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ardından Milliyetçi Hareket Partisi ile bayramlaşıyor. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu AK Parti'nin bayramlaşma programını takip ediyor. Ahmet, merhaba, seni dinliyoruz.
12: Partililer arası bayramlaşma programı devam ediyor genel merkezlerde. Pek çok genel merkezde sabah saatlerinden itibaren bu hareketlilik başladı. AK Parti genel merkezinde MHP heyeti şu an konuk ediliyor. AK Parti ve MHP arasındaki bayramlaşma programı devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'la birlikte gelen MHP heyetini şu dakikalarda genel merkezde kabul ediyor. Bu bayramlaşmanın sürprizi AK Parti ve CHP arasında 3 bayram sonra gerçekleşen bayramlaşmaydı. Önemliydi, zira bu bayramlaşma programında hem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman hem de CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap birliktelik vurgusu yaptı. Türkiye'nin dış politikadaki başarılarına değindi her iki isimde. Türkiye'nin dış politikası gayet başarılı ve bu konuda birlikte çalışmalıyız ifadeleri dikkat çekiciydi. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap bu coğrafyanın huzuru için birlikte çalışacağız dedi. Milletimizin huzuru için çalışacağız dedi. Hüseyin Yaymansa birlikteliğimizin ne kadar önemli olduğunu etrafımıza bakınca görüyoruz ifadesini kullandı.
13: Hangi köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıkanmasına gönlümüz razı değildir. Genel Başkanımız da bu konuda gerekli açıklamaları hem bilgilerde tepkinlerde bulundular. Aklı selim ve sağduyuyla inşallah bu süreç daha iyi yönetilir diye düşünüyorum.
14: Kurbanı bağışladınız mı?
13: Evet.
14: Bağışladınız. Allah kabul eylesin.
11: AK Parti heyeti Cumhuriyet Halk Partisi sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi heyetiyle bayramlaşıyor değerli izleyenler. Ahmet Örsoğlu bizlere son gelişmeleri aktardı. CHP'nin ardından MHP ile görüşüyor. Siyaset bayramın ikinci günü partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri başladı. Biz de bir önceki saat diliminde canlı yayınlarla farklı noktalardan sizlere gelişmeleri aktardık. Ziyaretlerin muhabir arkadaşlarımızın da aktardığı üzere büyük oranda siyaseti, özür dilerim, ziyaretlerin ana gündem başlığı Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan tartışmaları olacak gibi görünüyor. Şimdi bir sonraki canlı yayın noktamıza gidiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bayramlaşma programı devam ediyor. NTV muhabiri Erce Tren Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki programı takip ediyor. Şimdi de mikrofon Erce'de.
15: Milliyetçi Hareket Partisi'nde bayramlaşma programı tüm hızıyla devam ediyor diyebiliriz. Sabah saat 9'da ilk olarak Demokratik Sol Parti kabul edilmişti. Ardından saatler yaklaşık 9.25 işi gösterirken DEM Parti heyet bulunduğumuz noktaya geldi. Ve son olarak şimdi de AK Parti MHP Genel Merkezi'nde diyebiliriz. MHP tabii her partide olduğu gibi MHP'de de iki ayrı heyet oluşturuldu. İlk heyet bulunduğumuz noktada genel merkezde siyasi partileri kabul eden heyet. Bu heyette MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin ve MHP MYK üyesi Özmen Alpgiray Erdemir'den oluşan bir heyetten bahsediyoruz. İlk olarak Demokratik Sol Parti kabul edilmişti. Ardından da DEM Parti, az önce ifade ettiğimiz gibi bu iki partiyle konuşulan en önemli konu konu başlığı terörsüz Türkiye süreci oldu. Her iki parti de ayrıca MHP heyeti de sürecin önemine dikkat çekti ve buna yönelik konuşmalar yapıldı. An itibariyle de AK Parti ile görüşme sürüyor. Bulunduğumuz noktada AK Parti heyeti AK Parti heyetinin iki ayrı heyetle ziyaretleri gerçekleştirdiğini söyleyelim. Burada bulunan heyette Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Mustafa Emre Çelik'ten oluşan heyet MHP Genel Merkezi'ne gelmiş durumda. AK Parti ile konuşmada ise en önemli konu başlığı ise Gazze'ye yönelik saldırılar oldu. Her iki heyette Gazze'ye yönelik saldırıları ele aldı ve MHP bayram sürecinde yaptığı çalışmalardan bahsetti. Görüşme an itibariyle devam ediyor. Gün boyu da MHP'de hem Saadet Partisi, Deva Partisi, CHP hem de Gelecek Partisi ile görüşmelerin gerçekleşmesini bekliyoruz.
16: Türkmenistan boyutuyla, Türkistan boyutuyla bakıldığında oradaki yapılan çalışmalar, sosyal bilimcileri artık açığa çıkartılması lazım. Yani daha doğrusu geniş araştırmalarla farkındalık oluşturmak lazım. Bu amaçla da genel başkanımız 5 tane enstitü kurdu. Bir tanesi Cengiz Aytmatov. Evet, Fetih ve Kürk Enstitümüz var. Hatta onların yeni bir şeyleri oldu, sempozyumları oldu Ahlat'ta. Ahmet Cevat Enstitüsü var. Yani bunlar aslında kurumsal kimliğin, dediğimiz gibi kurumsal kimliğin göstergesi, hem de entelektüel boyutta da bir farkındalık oluşturma. Tarihine yönelik, köklerine yönelik bir farkındalık oluşturma ki bunlar da yavaş yavaş işte çalışırsanız bir şey yakarsanız, bir ateş yakarsanız o ışık ne yapıyor? Büyüyerek gidiyor aslında.
17: Evet.
16: Onun için gerekli tabii. Onun için yani entelektüel sermayenin geleceğe oluşturacak birikimin hazırlanmasında da bu enstitülerimizin siyaset akademi.
11: Değerli izleyenler, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti bayramlaşıyorlar. Şimdi az önce gelişmeleri Erce Tren aktardı bize. Milliyetçi Hareket Partisi bayramlaşma programına önce Demokratik Sol Parti ile başladı, sonra DEM Parti ile devam etti. Şu sıralarda da AK Parti heyetiyle gördüğünüz gibi ziyaretler devam ediyor. En çok konuşulan, gündeme gelen konu da muhabir arkadaşımızın aktardığı gibi Gazze'ye yönelik saldırılar oldu. Bir sonraki yayın noktamıza geçiyoruz. Şimdi AK Parti heyeti bayram anlaşma ziyareti için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayram programını da Sibel Can takip ediyor. Sibel, merhaba. Seni dinliyoruz bir kez daha.
18: Şüphesiz en çok merak edilen görüşmelerden biri az önce CHP Genel Merkezi'nde yapıldı. AK Parti heyeti bayramlaşmak için CHP Genel Merkezi'ne geldi ve aslında öne çıkan mesajlar AK Parti'den yeni yönetime hayırlı olsun mesajı vardı. CHP'dense birlik ve beraberlik mesajı geldi. Bu görüşmede bu görüşme şu yüzden önemliydi. Mutlak butlan kararı sonrasında iki partinin resmi olarak kamera önündeki ilk görüşmesi olduğu için. Dolayısıyla oradan gelecek mesajlar da öne çıkacaktı, önemli olacaktı. Daha çok ekonomi ağırlıklı konuşmaların yapıldığını ve milletvekillerinin kendi bölgelerinden bilgi aktardıklarını söyleyebiliriz. Siyasi mesajlar çok yer almadı bu görüşmede ama yineleyelim, Resul Kurt'un AK Parti AK Parti'nin temsilcisi Resul Kurt'un mesajı yeni yönetimimiz hayırlı olsun. İnşallah ülkemize hep birlikte hizmet ederiz de. Sevda Erdan Kılıç da CHP'yi temsilen heyette yer alıyordu ve siyaset kurumu kutuplaşmanın yerine vatandaşın sorunlarını çözmek için bir araya gelmesi gereken bir kurumdur mesajını verdi. Halihazırda bayram ziyaretleri devam ediyor. Şimdi İçeride DSP heyeti var. DSP heyetini ağırlıyor CHP heyeti. Ardından da MHP, DEVA ve Gelecek Partileri heyeti de yine burada olacak. Bu ziyaretlere gelmeyecek olan partiler de var. Eski yönetimin koltuğu devralmasının ardından DEM Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi CHP'de bayramlaşma ziyaretine gelmeyeceklerini açıklamışlardı. Bu doğrultuda da bugün genel merkeze gelmeleri beklenmiyor. Tabii merak edilen bir diğer önemli konu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu. Bugün için onu da biz genel merkeze beklemiyoruz. Cumartesi günü burada yapılacak miting için ve burada vereceği mesajlar için CHP Genel Merkezi'ne gelecek. Ama bugün için yine diyelim burada olmayacak. Burada parti ziyaretleri, heyetler arası bayramlaşma ziyaretleri devam edecek. Onları da takip edeceğiz. Tamam.
11: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden Sibel Can aktardı. Değerli izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel de partiler arası bayramlaşma için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu. Bilgisini paylaşmıştık sizinle. DEM heyeti mecliste Cumhuriyet Halk Partisi heyetini ziyaret ediyor. NTV muhabiri Mustafa Berber bu kez bizimle birlikte. Mustafa, merhaba, seni dinliyoruz.
17: Olmazımız cephede aynı şekilde Elif Esen, Deva Partisi.
19: Murat Caner, Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis grubunda sabah saatlerinden itibaren ziyaretler gerçekleşmeye başladı. İlk ziyaretçi saatler 9.30'u gösterdi. Deva Partisi'ydi. Anavatan Partisi ardından Cumhuriyet Halk Partisi grubunu ziyaret etti. Şimdi ilerleyen dakikalarda da Anahtar Parti ve ardından İYİ Parti'nin burada bayramlaşmaya gelmesini bekliyoruz. Aslında şunu belirtelim. Hem genel merkezde bayramlaşan siyasi partilerden de buraya gelenler var ziyaret için. Hem de genel merkeze tepki olarak bayramlaşmayan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisteki grubuyla bayramlaşan heyetler de var. O siyasi partiler de buraya gelecekler ve 15 siyasi parti bugün burada ziyaretini gerçekleştirecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubuna. Cumhuriyet Halk Partisi'nin heyetinde Grup Başkan Vekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan var. Siyasi partileri ağırlayan isimler bu isimler. Tabii aynı zamanda Özgür Özel'in, yani Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunun oluşturduğu heyetinde siyasi partilere karşılıklı bir ziyaret olacak. O heyette ise milletvekili Özgür Karabat'la Bursa milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu yer alıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup ziyaretine bakacak olursak aslında şunu belirtelim ki siyasi partilerin bayramlaşması, o geleneksel bayramlaşma siyasi partilerin genel merkezinde olur. Ancak yaşanan son durum nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki bir bayramlaşma var. Hem meclis grubu bir bayramlaşma heyeti oluşturdu hem de genel merkez bir heyet oluşturdu. Kimlerle bayramlaşacak meclis grubu, ona bakacak olursak Deva Partisi, Anavatan Partisi, Anahtar Parti, İyi Parti, Büyük Birlik Partisi, Emek Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet Partisi ve Sol Parti bu ziyaretleri gerçekleştirecek isimler olacak. Ancak şunun altını çizelim. DEM Parti hem CHP Genel Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirmeyecek hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki gruba bir ziyaret gerçekleştirmeyecek. Bu sene DEM Parti ile bir bayramlaşma olmayacak Murat Çakır.
17: Bakacaklarımız bu kadar. Tabii diyaloglar günün ilerleyen saatleri.
11: İran'ın güneyindeki liman şehri Bender Abbas'ta iki gün aradan sonra bir kez daha patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri bazı İran hedeflerini vurduk dedi. İran ise Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan gemilere ateş açtığını ve Kuveyt'teki Amerikan üssünü hedef aldığını duyurdu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetmek için kurduğu Basra Körfezi Otoritesi Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesine alındı. İran Devlet Televizyonu saat 01.30 sıralarında Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu aktardı. Hava savunma sistemlerinin de kısa süreliğine devreye girdiği belirtildi. Amerika, Hürmüz Boğazı'nda tehdit oluşturan İran hedeflerinin vurulduğunu, İran dronlarının düşürüldüğünü duyurdu. İran saldırılara yanıt olarak Kuveyt'teki bir Amerikan üssünü hedef aldığını duyurdu. Kuveyt ise hava savunma sistemlerinin dronları vurduğunu açıkladı. Amerikan Hazine Bakanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetmek için kurduğu Basra Körfezi Otoritesi'ni yaptırım listesine ekledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya yakın olunduğuna dair haberler gözleri aylardır kapalı olan Hürmüz Boğazı'na çevirdi. Denizcilik sektörü temsilcileri, güvenlik kontrolleri, mayın temizliği ve yoğun trafik nedeniyle boğazdaki normal akışa dönüşün haftalar hatta aylar sürebileceğini belirtiyor.
20: Hürmüz'ün yeniden açılması aylar sürebilir. The New York Times yazarı Jenny Gross, boğazın yeniden açılması halinde yaklaşık 3 aydır Basra Körfezi'nde bekleyen 1500 geminin operasyonel olarak yeniden devreye alınmasının uzun zaman alacağını belirtti. Yazara göre süreç gemilerin önceliklendirilmesi, rotaların yeniden planlanması ve yetkili kurumlarla koordinasyon gibi çok sayıda operasyonel adımı içerecek. Denizcilik sektörü temsilcileri de boğazdan geçişinin yeniden başlaması durumunda her gün 130'dan fazla geminin işlediği önceki trafiğe dönüşün haftalar hatta aylar sürebileceğini değerlendiriyor. Bu durumun enerji fiyatlarındaki oynaklığın kısa vadede devam edebileceğine işaret ettiği belirtiliyor. İngiliz askeri yetkililerine göre bölgede mayın riski geçiş sürecine ilişkin temel güvenlik başlıkları arasında yer alıyor. Bazı mayın türlerinin deniz tabanına yerleşerek gemi gövdelerine ciddi zarar verebilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan değerlendirmelere göre ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya donanmalarının mayın temizleme operasyonlarını devreye alması haftalar sürebilir. Bu durumun deniz sigorta maliyetini yüksek seviyede tutabileceği ifade ediliyor. Lojistik sektörü de kısa vadede tam düzelme beklemiyor. Otomotiv ve denizcilik firmalarından yetkililere göre trafik ilk aşamada normal seviyelerin yalnızca %40 ila 50'sine ulaşabilecek. Kısıtlı geçiş rejimi ve yüksek sigorta maliyetleri devam edecek.
11: İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. İsrail, saldırıda Hamas'ın 2 üst düzey üyesinin hedef alındığını öne sürdü. İsrail'in 2 gün önceki saldırısında Hamas'ın askeri kanadının komutanlarından Muhammed Avden'in de aralarında olduğu 6 kişi yaşamını yitirmişti. İsrail ordusu Lübnan savaşını genişleterek Lübnan'daki Zehrani Nehri'nin güneyini çatışma bölgesi ilan etti. Tire ve Nebatiye kentleri hedef alındı. Saldırılarda 2 günde 56 kişi yaşamını yitirdi.
21: İsrail ordusu önce sınıra 30 kilometre uzaktaki Litani Nehri üzerindeki ana köprüleri hedef almıştı. Tel Aviv saldırı alanını genişletti ve 10 kilometre ilerleyerek sınıra 40 kilometre uzaktaki Zehrani Nehri'nin güneyini çatışma bölgesi ilan etti. Lübnanlılara tahliye çağrısı yaptı. Son emirle birlikte çatışma alanı Lübnan'ın %10'unu kapsıyor. İsrail ordusu Zehrani Nehri'nin kuzeyini de vuruyor. Sayda, Tire ve Nebatiye kentleri hedef alındı. Saldırılarda Sur kentinde ve Nebatiye'de 2 ev yerle bir oldu. Çok sayıda kişi öldü. 2 kentte de enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının artacağından endişe ediliyor. İsrail ordusu ayrıca Sayda ve Sur kentleri arasındaki otoyolda seyir halinde olan bir aracı hedef aldı.
22: Bu görev zayıflamış düşman karşısında hem havada hem de karada tüm cephelerde metodik bir şekilde ve sorumluluk bilinciyle yürütülmektedir.
21: Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hizbullah'a verebileceğimiz kadar zarar vereceğiz dedi. Hizbullah da karşılık vermeyi sürdürüyor. Saldırılarda 2 İsrail askeri yaralandı, 1 asker öldü. Lübnan'da 1 Lübnan ordusu askerinin öldüğünü duyurdu.
11: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a bir mektup yazdı. Rusya saldırılarına karşı acil yardım istedi. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berk'te aktardı.
0: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin hem Amerikan Başkanı Trump'a hem de Amerikan parlamentosuna, kongreye hitaben bir mektup yazdı ve Ukrayna'nın acil hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğu konusunda ve bu geride bıraktığımız gün akşam saatlerinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de bunu doğruladı. Evet dedi, ben böyle bir mektup yazdım. Hem Amerikan Başkanı Trump'a hem de Amerikan Kongresi'ne yazdım. Normalde bir başka ülkenin Cumhurbaşkanı'nın hem Amerikan Başkanı'na hem de Amerikan Parlamentosu'na böyle bir mektup yazarak acil yardım çağrısında bulunması çok nadir bir durumdur. Fakat bizim şu anda içinde bulunduğumuz durum nedeniyle bizim bir an önce acil bir tavır sergilememiz gerekiyor şeklinde konuştu. Dolayısıyla Zelenski'nin söylemeye çalıştığı şey şu: şu anda Rusya'nın son dönemlerde Ukrayna'ya yönelik giderek artan balistik füze saldırıları karşısında Ukrayna hava savunma sistemleri epey yetersiz kalıyor. Hatırlayacağımız üzere en son bu geride bıraktığımız pazar günü ya da cumartesiyi pazara bağlayan gece Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 90 adet füze göndermişti. 90 adet balistik füze ve 600 civarında da kamikaze İHA göndermişti. Ve bunların her ne kadar önemli bir kısmı havada imha edilmiş olsa da diğerleri Kiev'de çok ciddi hasar neden olmuştu. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı bütün yabancı ülkelerin ülkelere çağrıda bulunuyor ve yabancı ülkeleri Kiev'de bulunan diplomatlarını Kiev'den çekmeye çağırıyor. Ve Rusya açık bir şekilde önümüzdeki günlerde Kiev'deki çeşitli resmi binaları vurmaya hazırlandığını söylüyor. Dolayısıyla bütün bu durum karşısında ve Rusya'nın tabii bu artan hava saldırılarının birkaç nedeninin olduğu söylenebilir. Bunlardan bir tanesi Ukrayna son dönemlerde sürekli olarak Rusya'ya İHA saldırılarında bulunuyordu ve Rusya'nın başkenti Moskova'yı da rahatlıkla hedef alabilir hale gelmişti. Şu anda tabii bir taraftan Rusya Ukrayna'nın bu kapasitesini yok etmeye çalışıyor. Diğer taraftansa bir psikolojik üstünlük sağlamaya çalışıyor tekrar ve en son Zelenski'nin Amerikan Başkanı'na yazdığı bu mektuba bakacak olursak bu da Rusya'nın bazı amaçlarına bir şekilde ulaşmış olduğunu görüyoruz.
11: Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı araç bulundu. Araç Ankara Kriminal Laboratuvarı'nda incelenecek.
1: Girme, girme, girme.
3: Gülistan Doku'nun cansız bedenini gömdüğü iddia ediliyordu. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu kilit isimlerden biriydi. O dönem kullandığı aracı bulundu, inceleme için Ankara'ya gönderildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Soruşturma 6 yıl sonra cinayet davasına dönmüştü. Dönemin valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu da bulunuyor. Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay'ın öldürdüğü, valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun da cansız bedenini gömdüğü iddiaları vardı. Eroğlu'nun o dönem kullandığı araç İstanbul'da bulundu. Araç 2020'de Tunceli Belediyesi envanterinde bulunduğu, valilik bünyesinde kullanıldığı ortaya çıktı. Sonrasında ise Nazımiye Belediyesi'ne bağışlanmıştı. Araç çekiciyle alınarak detaylı incelemesi yapılması için Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntıları incelenecek. Ayrıca olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izlere de bakılacak. Elde edilecek DNA bulguları Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.
11: Bursa'da bir kişi annesine şiddet uyguladı, tepki gösteren dayısını da öldürdü. 3 gün boyunca yaralı annesi ve dayısının cansız bedeniyle aynı evde kalan zanlı tutuklandı. Yalnız yaşayan 60 yaşındaki Cüneyt Taşkıran bir süre önce evine ablası ve yeğenini almıştı. 23 Mayıs'ta yeğeni Erdem Alay annesine şiddet uyguladı. Ablasını korumak isteyen Taşkıran'la yeğeni arasında tartışma çıktı. Erdem Alay dayısını darp ederek öldürdü. 3 gün boyunca yaralı haldeki annesi ve dayısının cansız bedeniyle aynı evde kaldı. Daha sonra taksi durağına giden saldırgan şoförlere dayısının evde hareketsiz yattığını söyledi. Şoförlerin ihbarıyla eve ekipler gitti. Saldırgan tutuklandı. Erdem Alay daha önce de annesine şiddet uyguladığı için tutuklanmıştı. Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda acil servisler yine acemi kasaplarla doldu. Kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti. Erzurum'da kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bayramın ilk günü 13.513 kişinin yaralandığını açıkladı.
4: Acemi kasap amcamın nasıl diyeyim size, ileri kesim teknikleriyle beraber elimizi kesmiş bulunmaktayız.
5: Bana bir de sallamaz mı? Aramızda bayağı uzundu. Yani ne sahne söylüyorum, kolumu görmüş iki yerimle.
20: Elinden, bacağından yaralanan da oldu, kurbanlıkların saldırısına uğrayan da. Hastanelerin acil servisleri bu kurban bayramında da acemi kasaplarla doldu.
6: Geçmiş olsun.
20: Eyvallah. Türkiye genelinde onlarca kişi kurban keserken kendini yaraladı. Erzurum ve Trabzon'da kurban kesen iki kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
23: Çırpınırken yanlışlıkla bıçak elimizden kaydı. O da baldırımıza saplandı.
24: Hayvan ayağın tepmesiyle bıçak kaçtı yani.
25: Kendi hayvanımızı kesiyordu.
6: Bir anda
25: bıçak kaydı. Son hamlede kaydı.
20: Türkiye'nin dört bir yanında kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelerin yolunu tuttu. Kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyenler ya hayvan darbesiyle ya da bıçakla yaralandı. Hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluştu. Birçok ilde manzara aynıydı.
6: Nasıl oldu?
24: Geçmiş olsun.
26: Bıçak kesti.
24: Ben kasabım dedi. 13 dakikada dedi kurbanı dedi kesip yere atacağım, hepsini parçalayacağım dedi. Biz de inandık. Yani baktık kan akıyor. Parmağını kesmiş.
27: O çarptan vuracak. Kapıyı bir kaldırdı.
20: Acil servislerde müdahale edilen acemi kasaplar pansuman yapıldıktan ya da dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi.
11: Bu kurban bayramında da manzara değişmedi. Kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı.
24: La gidiyor ya.
28: Abi başarmış.
20: Bazıları kurban pazarından, bazıları sahibinin elinden kaçtı. Kurbanlıklar uzun uğraşlar sonucu yakalandı. İstanbul Sultan Gazi'de kamyonete yüklenmek istenen boğa kaçtı. Pazar yeri bir anda karıştı. Gözü bağlı olan boğanın çarptığı park halindeki bir araçta hasar oluştu. Sultanbeyli'de kaçan kurbanlık tosun camı kırarak kuaför salonuna girdi. Çalışanlar ve müşteriler de paniğe neden olan tosun iş yerinden çıktıktan sonra mahallede koşmaya başladı. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan tosun güçlükle yakalandı. Erzurum'da kurban pazarlarından ya da nakliye sırasında kaçan kurbanlıklar sahiplerini peşinden koşturdu. Pasinler ve Çat ilçelerinde trafiğin yoğun olduğu caddelerde araçların arasında koştular. Sivas'ın Divri ilçesinde kurbanlık tosun mezbahadan kaçtı. Ortalığı birbirine katan tosun 4 saatlik kovalamacının ardından yakalanabildi. Düştüğü nehirde balçık zemine saplanan tosun uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.
24: La. Yavaş.
20: Amasya'da kurbanlık keçi sahibinin elinden kaçtı. Atatürk Caddesi boyunca koşan keçi dükkanlara girmeye çalıştı. Sonra da yola inip trafiği de aksattı. Firari keçi uzun uğraşlar sonucu yakalanabildi.
24: Aç.
20: Çorum'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık saldırganlaştı. Evinin bodrum katına sığınan durmuş kalın bacağın yakınları 112'den yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler fenalaşan kalın bacağı kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Ankara'da da Kızılcahamam'daki kurban pazarında satıcılarının elinden kurtulan dana kaçtı. Kurbanlıkla onu yakalamaya çalışanlar arasında kovalamaca yaşandı. Etrafı demir korkuluklarla sarılı dananın kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
28: Eyvah eyvah.
20: İzmir'in Bornova ilçesinde sahibinden kaçan dana hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Yaya ve araç trafiği açısından en yoğun bölgelerden biri olan Küçük Park'ta yolda ve kaldırımlarda koşturdu.
11: Gazetelere bakacağız şimdi değerli izleyenler. İlk olarak Sabah gazetesi geliyor ekranlarınıza. Zalim Netanyahu dersini alacak başlığı atılmış. Başkan Erdoğan bayram namazı sonrası İslam dünyasına birlik çağrısı yaptı ve Gazze'deki soykırımı hatırlattı. Netanyahu denen zalim dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır sözleri başlıkta ve başlık altında görülmüş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Değerli izleyenler aynı sayfada bir başlık daha. Kabe'de hacıların bayram sevinci. Bayramın ilk gününde Mekke'de büyük heyecan hakimdi. Arafat ve Müzdelife'de vakfeye duran, Mina'da şeytan taşıyan 3 milyon hacı kurbanını keserek ihramdan çıktı diye aktarmış gazete. Bir sonraki sayfamız Milliyet gazetesinden geliyor. Milliyet'in birinci sayfası. Pusu dosyası raftan indi. Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyası yeniden açılıyor. Fenerbahçe kafilesine 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı dosyası yeniden açılıyor. Faili meçhul suçları araştırma dairesinin yeniden incelediği dosyadaki takipsizlik kararı kanun yararına bozuldu demiş gazete. Pusu dosyası raftan indi başlığıyla beraber. Şurada bir haber. Kaputaş plajı Avrupa Ligi'nde. Avrupa en iyi destinasyonları, Avrupa'nın en iyi plajları 2026 listesini yayınladı. Seyahat yazarları, turizm profesyonelleri ve sektör temsilcilerinin oylarıyla belirlenen listede Türkiye'den Antalya Kaputaş plajı Avrupa'nın en güzel sahilleri arasında gösterilerek 29. sırada yer aldı demiş gazete. Şurada hemen iki haber alt alta altlı üstlü verilmiş. Mahkemenin mutlak mutlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu bayramın ilk gününde evinin önünde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kurultay çağrılarına ilişkin kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok sözleri aktarılıyor. Hemen altında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa'da kıldı. Özel basın mensuplarının yeni parti kuracak mısınız sorusu üzerine şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız sözleri okuyucuya aktarılıyor değerli izleyenler. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi o kurşun çözülecek. Yine Fenerbahçe takım otobüsünün 4 Nisan 2015 günü Trabzon Sürmene'de kurşunlanmasına ilişkin dosya yeniden incelemeye açılıyor. Yargıtay Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin takipsizlik itirazını reddeden kararını kaldırdı demiş gazete. 2015 yılındaki saldırıda başından vurulan şoför Ufuk Kıran takım otobüsünü durdurmayı başararak büyük bir faciayı önlemişti. İsmail Kartal yönetimindeki kadroda Dirk Kuyt, Emre Belözoğlu, Raul Meireles gibi dünya yıldızları vardı ve dünyada da gündem olmuştu diye aktarıyor Hürriyet gazetesi. Burada yine tedbir kalkınca kurultay yaparız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözü, hemen altta da yine tedbir engel değil Özgür Özel'in de o açıklamaya cevabı altlı üstlü haber olarak verilmiş bu sayfada. Türkiye devleri solladı. Türkiye elektrikli otomobil satışında İtalya ve İspanya gibi ülkeleri geride bırakarak Avrupa'nın en büyük 4. pazarı oldu. Türkiye elektrikli otomobil pazarı %28,2 büyüdü bu Ocak-Nisan döneminde. Avrupa'nın büyük ülkeleri Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'nın ardında geliyor demiş. Ama İtalya ve İspanya gibi ülkeleri geride bıraktı diye aktarmış haberinde Hürriyet gazetesinde. Bir sonraki sayfamız Yeni Şafak gazetesinde ve sizlere okuyacağımız ilk başlık bir Gazze vakfesi lazım başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan haccın en önemli rüknü olan Arafat vakfesinden ilhamla bir Gazze vakfesi çağrısı yaptı. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Netanyahu denilen zalim inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim sözleri Cumhurbaşkanı'nın aktarılmış başlık ve başlık altında. Şurada Arafat ve Müzdelife vakfesiyle şeytan taşlamanın ardından Kabe'de ziyaret tavafı ve say yapan yüz binler tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Böylece görevlerini tamamlayan 1.7 milyon Müslüman da hacı oldu diye aktarıyor Yeni Şafak gazetesi. Değerli izleyenler, sonraki sayfamız Cumhuriyet gazetesinden geliyor ekranlarınıza. Seçimsiz genel başkan olmaz. İlk sizlere okuyacağımız büyük puntoyla atılan başlık. Cumhuriyet'e konuşan Cumhuriyet Halk Partisi il başkanları ya kurultay ya üyelere gidilsin dedi. Altta şöyle yazılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'in genel başkanı üyeler seçsin çağrısına örgütlerden destek geldi. Bazı il başkanları daha önce ıslak imzalarla oy kullanarak Cumhurbaşkanı adayını belirlemiştik. Tecrübemiz var, yapabiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında seçilmiş biri olmalı görüşünü paylaştı. Diğer yandan Kılıçdaroğlu kanadı parti örgütünün çağrılarına üyelerle seçimin tüzükte olmadığını belirterek yanıt verdi. Hukukçuların yetkisizlikle eleştirdiği mahkemenin mutlak mutlan kararıyla göreve getirilen yönetim, genel başkan kurultayda seçilir, uygulaması mümkün olmayan bir çağrı yorumunu yaptı diyor gazete haberinde. Bu sayfada sizlere bir haber daha okuyacağız. Yanlış yere gitmeyelim. Hah, buldum. Amerika Birleşik Devletleri Küba'ya saldıracak iddiası. İran'a yönelik saldırılardan umduğunu bulamayan Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin hedefinde bu sefer sosyalist Küba var. Karayipler'deki Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı özerk ada ülkesi Porto Rico'nun valisi Gonzales, Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki hafta Küba'ya operasyon yapacağını öne sürdü demiş gazete. Geçelim. Şimdi sırada Akşam Gazetesi var. Akşam Gazetesi'nde de yine Fener dosyası raftan indi başlığını görüyoruz. Nisan 2015'te Trabzon'da Fenerbahçe otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma yeniden açıldı. Dosyaya o dönem takipsizlik kararı verilmişti. Fenerbahçe'den konuyla ilgili gelişmeyi önemli ve kıymetli buluyoruz. Bundan sonraki aşamaları da hassasiyetle takip edeceğiz açıklaması geldi diye yazmış Akşam Gazetesi. Hemen yanında güven üreten ülkeyiz. Başkan Erdoğan Edirne'de sınır bölgesinde görev yapan Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Milli Savunma Bakanı Güler'in ziyareti sırasında telefonla askerlere seslenen Erdoğan, sınırını koruyamayan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu son aylarda gayet net görüyoruz dedi. Biz ise hem sınır güvenliği hem de kara ve hava, deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven üreten bir ülkeyiz. Efes tatbikatında bunu bir kez daha dünyaya gösterdik sözleri okuyucuya aktarılmış. Değerli izleyenler, iktidar partisine baskın. İspanya'da polis yolsuzluk iddialarıyla Başbakan Sanchez'in partisine operasyon yaptı. Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkezine baskın düzenleyen polis devam eden soruşturma kapsamında bazı belgelere el koydu. Amerika ve İsrail karşıtı söylemleriyle bilinen Sanchez üzerindeki baskı eski Başbakan Zapatero'nun soruşturmaya dahil edilmesiyle daha da arttı. Sanchez soruşturmayı kendisine yönelik bir karalama kampanyası olarak niteliyor demiş gazete. Şuradan Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a yeni tehdit. Amerikan Başkanı Trump İran'la anlaşma olmaması halinde yeniden saldıracaklarını söyledi. Hürmüz herkese açık olacak. Onu biz koruyacağız. İran'ın uranyumdan vazgeçmesi yaptırımlardan kurtulması için yeterli değil sözlerini okuyucusuna aktarmış. Son bir haber. Hürmüz'den Marmaris'e onu da aktaralım sizlere. Basra Körfezi'nde 6 hafta mahsur kalan Mainship isimli yolcu gemisi dönüşte ilk seferini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Savaş esiri dev gemi Marmaris'e 3500 kişi getirdi demiş. Ve bir sonraki gazetemiz değerli izleyenler Posta Gazetesi. Posta Gazetesi'nde sizlere okuyacağımız ilk başlık. Sema Nur'un düşüşü sır olarak kaldı. Ankara'da binicilik eğitmeni Sema Nur Aslan'ın Gökdelen'in 43. katındaki pencereden düşüp hayatını kaybetmesine ilişkin savcılık soruşturmasında ikinci kez takipsizlik kararı verildi. Kararda Sema Nur'un şüpheliler Ferhat D. ve Ezgi Ö'nün eylemleri nedeniyle vefat ettiğine dair delil bulunmadığı belirtildi demiş gazete. İntihar mı cinayet mi diye soruyor. Hemen yanında ölmeden önce taksi çağırmış, bilgisi aktarılmış ve aşağıda da şöyle devam ediyor. Ailenin avukatı bu karara da itiraz edeceklerini açıkladı. 14 Mayıs'ta ikinci kez takipsizlik kararı çıkmıştı. Ailenin avukatı bu karara da itiraz edeceklerini açıkladı diyor Posta gazetesi. Yine Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyası yeniden açıldı haberi burada da aktarılmış. Şurada tedbir kalkınca kurultay yapılır. Tedbir kararı engel değildir. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in açıklamaları yine beraberce aktarılmış okuyucuya. Adalara hücum. Tatili Yunan adalarında geçirmek isteyenler Ayvalık'taki deniz hudut kapısında kuyruk oluşturdu demiş ve oradan bir fotoğraf da paylaşmış. Resmi verilere göre Arife gününde Ayvalık'tan Midilli'ye 1000 yolcu geçti. Bayramın birinci günü olan dün ise bu sayı 1000'den 1500'e yükseldi diye aktarmış Posta gazetesi. Gazetelerin başlıklarını... bir gazetemiz daha var, çok özür dilerim. Evet, az kalsın bitiriyordum. Yönetmenim uyardı, teşekkür ediyorum. Türkiye gazetesi. Burada da Kırık Kalpler Bayramı ilk olarak... İslam alemi bir bayramı daha buruk karşıladı. Gazze ve Lübnan'da bombalar yağdı. Yine masumlar öldü. Ateşkes kararını umursamayan İsrail Kurban Bayramı'nda katliama hız verdi. Kasap Netanyahu Gazze'de sivillere bomba yağdırdı demiş gazete. Kırık Kalpler Bayramı başlığı altında hemen yanında yine son dosya Fenerbahçe haberini görüyoruz. Otobüse sıkılan kurşun faili meçhul kalmayacak diye aktarmış. Diğer gazetelerde olduğu gibi bu gazetede de yer bulmuş kendisine. Cepten rekor iş başvurusu. Kasım 2024'te kullanıma sunulan İşkur mobil uygulaması 8,5 milyon defa indirildi. Son bir yılda 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı demiş. Bir başlık daha hemen şuradan sizlere aktaralım. Benzinde indirim Orta Doğu'da yeşeren barış umutları petrol fiyatlarını aşağıya çekti. Bu da akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzinin litresine 82 kuruş indirim geldi diye aktarmış Türkiye gazetesi okuyucularına. Şimdi gazeteleri tamamladık değerli izleyenler ve sıradaki haberimizle devam edeceğiz. Türk sanat müziğinin mavi boncuğu Emel Sayın, Yeşilçam'da söylediği en güzel şarkıları senfoni orkestrası eşliğinde yeniden seslendirecek. Yeşilçam Senfonisi adlı özel bir konser 17 Haziran'da Harbiye Açık Hava sahnesinde gerçekleşecek.
2: Aradığın aşkı söyle buldun mu?
7: Türk sanat müziğinin efsanevi ismi ve Yeşilçam'ın mavi boncuğu Emel Sayın, Türk sinemasının unutulmaz şarkılarını seslendireceği özel bir konserle sahnede olacak. Sayın ilk kez hayata geçirdiği Yeşilçam Senfonisi projesiyle 55 kişilik Sinfonista Flermoni Orkestrası eşliğinde sinema kariyerinde söylediği en güzel şarkılarını yeniden seslendirecek.

0: Müziğin yanı sıra sinemada da unutulmaz filmlere imza atan usta sanatçı, Gözler Kalbin Aynasıdır, Aşkın Kanunu ve Feride gibi klasikleşmiş şarkılarıyla dinleyicilere nostaljik bir gece yaşatacak.
1: Keşke adımı bilmez olaydı. Gözyaşlarımı silmez olaydı.
0: Müzik direktörlüğünü Murat Cem Orhan'ın üstlendiği projede Sinfonista Filarmoni Orkestrası'nı Şef İbrahim Yazıcı yönetecek. Konsere eşlik edecek özel görsellerle Yeşilçam dönemi de sahneye taşınacak. Yeşilçam Senfonisi 17 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.
1: Dert üstüne dert dinliyor, kimse acımı bilmiyor, aşkın ateşi dinmiyor.
0: Projenin İstanbul'un ardından Türkiye'nin farklı şehirlerinde de dinleyiciyle buluşması planlanıyor.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Best Allianz'dır, Best Allianz. Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 19. yüzyıl Fransız edebiyatının parlak isimlerinden şair, çevirmen ve sanat eleştirmeni Charles Baudelaire'in şiirlerini bir araya getiren Kötülük Çiçekleri, Everest yayınlarından yeni bir baskı yaptı. Baudelaire şiirlerinin çevirisi merhum Said Maden'e ait. 1821 ile 1867 yılları arasında yaşayan Charles Baudelaire, şairliğinin yanı sıra deneme yazarlığı ve eleştirmenliği ile yaşadığı yüzyılın sanat anlayışına damga vuran isimlerden biriydi. Bugün sözünü ettiğimiz Kötülük Çiçekleri adlı şiir derlemesi ile ünlendi. Metropol yaşantısı, ölüm, kötülük ve erotizm temalarını işledi. Aykırı bir kişilikti. Modern edebiyat üzerinde en fazla etki eden şairlerdendi. Romantizmin coşkulu temalarından ayrılarak büyük kentin sancı dolu çelişkilerini ilk kez şiire sokan Baudelaire, Kötülük Çiçekleriyle modern şiirin de yolunu açtı. İlk kez yayımlandığı 1857 yılında kamu ahlakına saldırıyla itham edilerek cezalandırılmıştı. Büyük Alman düşünür Walter Benjamin, Kötülük Çiçekleri'ni Avrupa'yı etkileyen son lirik başyapıt olarak niteliyor. 2025 yılı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Macar yazar Laszlo Krasznahorkai'nin Yaşaya Geldi isimli romanı Can Yayınlarından çıktı. Romanı dilimize Leyla Önal çevirmiş. Laszlo Krasznahorkai 1954'te Macaristan'ın Gyula kentinde doğdu. Budapeşte de dil ve edebiyat, ardından hukuk eğitimi aldı. Krasznahorkai'nin ilk romanı Şeytan Tangosu. Türkçe'ye de çevrilen bu romanıyla Macar edebiyatının önde gelen yazarlarından biri oldu Krasznahorkai. Daha enteresan olan Şeytan Tangosu, egzantrik

0: Ebo orada aşağıdaydı. Savaş ve savaş. Bugün bahsini ettiğimiz Yeşaya Geldi isimli romanında Laszlo Krasznahorkai, savaş ve savaştaki baş kahraman Györgyi Körin'in iç sesiyle anlatıyor. Karanlık bir eşiktedir Körin. Kaderi henüz mühürlenmemiştir. Ancak kendi kendini yok etmeye en yatkın halindedir. Krasznahorkai romanında sarsıcı bir bekleyiş halini, açıklanamayan bir tehdidi ve yavaşça çözülen bir dünyayı iç içe geçiriyor. Kore asıllı Amerikalı yazar Patricia Park'ın Jackie'nin Mutfağında Neler Oluyor isimli roman Yuzu Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Berke Kılıç çevirmiş. Romanımızın kahramanı Jackie, Koreli Amerikalı bir ailenin kızı. Bir yandan okulda başarılı olma baskısını yaşarken, bir yandan da ailesinin onun için uygun gördüğü bir işte. Dedesinin Manhattan'daki şarküterisinde çalışıyor. Ama Jackie'nin hayali şef olmak. Bu sebeple geceleri gizli gizli Fransız mutfağı teknikleri öğreniyor. Hasılı okul, aile ve üstüne üstlük Asyalılara karşı ırkçılık. Baskı her yerdedir ve genç kızın sığınabildiği tek yer mutfaktır. Ama Jackie favori televizyon programı Ateşte Yarış'a yarışmacı olarak seçilince her şey değişir. Artık kameraların önündedir. Lakin rakipler acımasız, jüri ise serttir. Patricia Park, bu roman iki şeyden ilham alarak yazıldı diyor. Arta kalan yemeklerle yemek yapma sevdam ve son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Asyalılara yönelik artan şiddet, yaşadığımız korku ve hayal kırıklıkları. Kirkus Reviews'ta yapılan bir yorumda Jackie'nin Mutfağında Neler Oluyor için şöyle denilmiş. İlginç karakterleri, iştah kabartan yemekleri ve duygu dolu anlatımıyla sürükleyici bir roman. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.

0: Alo.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart

0: NTV Radyo.
1: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
2: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
0: Reklam.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Bayramın ikinci günü Rusya'dan yağışlı hava gidecek. İstanbul, Ankara, Bursa'da sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul 22, Ankara 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa 25 derece. Antalya'da da sağanak geçiş olacak. Marmara'da yağmur yer yer kuvvetli yağacak. Sıcaklık düşüyor. 23-24 dereceye inecek. İç Anadolu'da gök gürültülü sağanak geçiş olacak. Sıcaklık 23-25 derecelerde. Ege'de Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya boyunca sağanak yağış var. Manisa parçalı bulutlu 30, Muğla 26, Bodrum biraz bulutlu 30 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Adana 29, Hatay 26 derece. Karadeniz'in genelinde kuvvetli yağmur görülecek. Sıcaklık 20-23 derecelerde. Doğu Anadolu'da Erzurum-Erzincan kesimine yağış yeniden geliyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 30 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Merhaba, günaydın, iyi bayramlar. Saat 11, gelişmelerle karşınızdayız. Bayramın ikinci günündeyiz. Siyasi partilerin bayramlaşma programı devam ediyor. Canlı yayın noktalarına gideceğiz. Ahmet Örsoğlu AK Parti'de, Sibel Can Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, Erciyes Ren Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Mustafa Berber de Özgür Özel ve ekibinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bayramlaşma programını aktaracak. Önce AK Parti'ye, Ahmet Örsoğlu'na dönelim. Ahmet, neler yaşanıyor AK Parti'de?
1: Bu bayramlaşma programı AK Parti ve CHP açısından farklı geçti. Zira 3 bayram sonra iki parti bayramlaştı. Son bayramlaşma programı 2024 yılında Kurban Bayramı'ndaydı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanı olması sonrasında iki parti arasında ilk temas kurulmuş görülüyor. Karşılıklı bu bayramlaşma programında önemli mesajlar da verildi. Kabul heyetinde AK Parti'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman vardı. Ziyaret ekibinde CHP'de ise CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap vardı. Verilen mesajlara bakalım kısaca. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, birbirimize yakınlaşacağız dedi. Yakınlaşmamız gerekiyor dedi. Hedefimiz ve siyasetin asıl hedefi bu topluma, Türk milletine daha müreffeh bir hayat sunmak ifadesini kullandı. Bunun için önümüzdeki süreçte elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız ifadesini kullandı. Siyasetin amacı insan mutluluğu ve huzuru hep birlikte ele almaktır, gereken yapılacaktır dedi. Bayram da bizi bunu hatırlatıyor ifadesini kullandı CHP temsilcisi. Bizler kardeşiz, aynı coğrafyanın insanıyız, gereken her şeyi yapacağız dedi. Yani AK Parti ve CHP arasında bu bayramlaşma programında birliktelik mesajı verilmiş oldu. Bu dikkat çekiciydi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yaymansa, her zaman bir arada olmak, beraber yürümek önemli. Tabii ki partilerimiz farklı, farklı fikirlerimiz var ama bu ülkenin birlikteliği için birlikte çalışmak zorundayız ifadesini kullandı. Bunlar önemli mesajlardı. CHP'den sonra AK Parti'nin ziyaretçisi Milliyetçi Hareket Partisi oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ziyaret heyetindeydi. Terörsüz Türkiye sürecine değinildi. Hüseyin Yayman, terörsüz Türkiye konusunda son dönemde ufuk açan konuşmalar çok değerli ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanımızla uyum içinde Türkiye'nin arzu ettiği birlik önemli, bu vizyon önemli ifadesini kullandı. Ve bununla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son yaşanan siyasi gelişmeler de MHP ile AK Parti heyetinin arası önemli gündem başlıklarından biri oldu. Sadir Durmaz, CHP'de son dönem yaşanan hadiseler hepimizi üzmektedir ifadesini kullandı. Türk siyasetinin köklü çınarının örselenmesi bizi üzüyor. Genel Başkanımız bu konuda gerekli mesajları verdi. Umarız aklı selimle süreç daha iyi yürütülür cümlesi de bu bayramlaşma programında bizim dikkatimizi çeken başlıklardan bir tanesiydi Ahmet Arpat.
0: Ahmet Örsoğlu AK Parti Genel Merkezi'nde yaşananları aktardı. AK Parti heyeti de bayramlaşma ziyaretin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitti. Ancak bayramlaşma için Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmeyecek partiler de var. Sibel Can CHP Genel Merkezi'nde yayın için bizi bekliyor. Sibel.
2: Buraya gelmeyecek partiler arasında DEM Parti, İyi Parti ve Zafer Partisi var. Yeni, daha doğrusu mutlak tutan kararı sonrası koltuğa oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bayramda ziyaret etmeyeceklerini açıklamışlardı. Bugün önemli bir görüşme gerçekleşti. AK Parti ve CHP 3 bayram sonrasında ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa oturduktan sonra bayramlaştı ve iki heyet genel merkezde bir araya geldi. AK Parti'den yeni yönetime hayırlı olsun mesajı vardı. CHP'dense birlik ve beraberlik mesajı geldi. Görüşmede daha çok ekonomi ağırlıklı konular konuşuldu. Siyasi mesajlar önemliydi. Ancak bu yönde çok fazla mesaj verilmedi. AK Parti temsilcisi Resul Kurt'un yeni yönetiminiz hayırlı olsun. İnşallah ülkemize hep birlikte hizmet hizmet ederiz mesajı öne çıktı. CHP'dense Sevda Erdan Kılıç siyaset kurumu kutuplaşmanın yerine vatandaşın sorunlarını çözmek için bir araya gelse daha iyi olur mesajı bu görüşmede öne çıktı. Şimdi gözler burada CHP Genel Merkezi'nde 12.10'da gerçekleşecek MHP heyetinin ziyaretine çevrildi. Oradaki mesajlar önemli olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mutlak mutlak kararı çıktıktan sonraki açıklamaları oldukça önemliydi. CHP'nin geleceğine ilişkin ortak bir formül oluşturmak için feragat etmesini istemişti. İlk mutlak mutlak kararı açıklandıktan sonraki açıklamasında. Sonrasında da hem Özgür Özel'e hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrıları vardı MHP Genel Başkanı'nın ve beklentisinin de bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş bir CHP olduğunu da ifade etmişti. 12.10'daki MHP görüşmesi bu nedenle önemli. Orada siyasi mesajlar verilecek mi? Onları takip edeceğiz. Şimdi CHP heyetinde Sevda Erdan Kılıç var, heyet başkanı. Barış Bektaş var, Hasan Öztürkmen var. Bu heyetteki kişiler CHP'de o arbedenin yaşandığı gün CHP Genel Merkezi'ne girmek için kapıda bekleyen isimlerdi. Şimdi içerideler ve bayramlaşmak için siyasi parti heyetlerini bekliyorlar ve kabul ediyorlar. Biz de bu görüşmeleri takip ediyoruz. Yineleyelim, 12.10'da da MHP heyetiyle bir görüşme yapılacak.
0: Sibel Can aktardı CHP Genel Merkezi'nde yaşananları. Mutlak mutlak kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ikili yapıdan bahsediyoruz. O ikili yapının diğer ayağı CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partiler arası bayramlaşma için mecliste ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu. NTV muhabiri Mustafa Berber, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizi bekliyor. Mustafa.
3: Ahmet, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup başkanı odasında misafirler kabul ediliyor. Ancak yaklaşık bir 50 dakikalık ara var. Ardından İYİ Parti heyetiyle burada bayramlaşacak Özgür Özel'in ekibi. Tabi burası önemli. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde tepki nedeniyle bayramlaşmaya gitmeyen siyasi partiler de var. Onlar buraya geliyorlar. Burada bayramlaşıyorlar. Ya da hiç bayramlaşmayacak olan partiler var. Onlar her iki tarafa da gitmiyorlar. Bugün 9.30 itibariyle ilk ziyaret Deva Partisi ile gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Grup Başkanı Özgür Özel'in odasındaki bayramlaşmada. Tabi buradaki heyete Grup Başkan Vekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan başkanlık ediyor. Genel misafir misafirleri onlar karşılıyorlar. Hiç şüphesiz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin, ki bu alışılagelmiş bir durum değil, genelde siyasi partilerin genel merkezlerinde yaşanan bayramlaşma trafiği bugün ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir grup salonu, grup başkanının odasında gerçekleşiyor. İşte bu nedenle de bunun nedeni mutlak mutlan ve mutlak mutlan da buradaki görüşmelerin ilk gündemi oluyor. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubundaki heyet aslında duydukları rahatsızlığı anlatıyorlar. Bunun kara bir leke olduğunu, demokrasiye kara bir leke olduğunu vurguluyorlar. Bundan sonraki yol haritasına ilişkin mesaj veriyorlar. Gelen siyasi partiler ise destek mesajlarını açıklıyorlar. Bugün 9.30 itibariyle Deva Partisi ile görüştü heyet. Ardından Anavatan Partisi ve Anahtar Parti ile bir görüşme gerçekleştirildi. Sonrasında ise İyi Parti, Büyük Birlik Partisi, Emek Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet Partisi ve Sol Parti ile görüşmeler yapılacak bu odada. Ama aynı zamanda şunu da belirtelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubunu oluşturan heyette diğer siyasi partileri ziyaretlerini gerçekleştirecekler. O heyete de Milletvekili Özgür Karabat'la Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu başkanlık edecek. Tabi bazı siyasi partiler var demiştik, hem iki tarafı ziyaret edecek hem de ziyaret gerçekleştirmeyecek diye. Deva Partisi, ki onlar ziyaretin buraya gerçekleştirmeyecek. Ardından CHP Genel Merkezi'ne de gidecekler. Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah, Milli Yol, Saadet, her iki grubu da ziyaret edecekler. Yani hem CHP Genel Merkezi'ne hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup bayramlaşmasını. Ve ardından da şunu belirteyim, İYİ Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Sol Parti ve BTP de sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelerek ziyaretini gerçekleştirecek. DEM Parti ise her iki tarafa da bir bayram ziyareti gerçekleştirmeyecek. Bu da dikkat çeken durumlardan bir tanesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk kez böylesine bir bayramlaşma siyasi parti adına yaşanıyor ve bu siyasi partilerin bayramlaşması da CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in makam odasında gerçekleşiyor.
0: Mustafa Berber aktardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de bayramlaşma programı devam ediyor. Bir de oraya bakalım. NTV muhabiri Erce Siren, MHP'deki programı takip eden isim. Erce.
4: MHP Genel Merkezi'nde partiler arası bayramlaşma sürüyor. MHP bugün toplamda 7 siyasi parti heyetini kabul edecek. O görüşmeler sabah saatlerinde başlamıştı. Partinin genel merkezine siyasi parti temsilcilerini MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin ve MHP MYK üyesi Özmen Alpgiray Erdemir karşılıyor. İlk olarak sabah saatlerinde Demokratik Sol Parti buraya geldi. Ardından DEM Parti heyeti geldi. Sonrasında AK Parti heyeti buradaydı ve an itibariyle de Saadet Partisi heyetlerinin burada olduğunu ifade edelim. MHP Genel Merkezi'nde DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güler Yüz, Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve Parti Meclisi üyesi Zeyno Bayramoğlu ziyaret etmişti. Hem Demokratik Sol Parti ile hem DEM Parti ile yapılan görüşmelerde terörsüz Türkiye süreci ele alındı ve sürecin önemine dikkat çekildi. Bu süreçte yaşananlar ve yaşanma ihtimali olan gelişmeler ele alındı. AK Parti'dense MHP Genel Merkezi'ni Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Mustafa Emre Çelik'ten oluşan heyet ziyaret etti. AK Parti ile görüşmede MHP'nin hem bayram öncesinde hem de bayramın ilk gününde yapılan faaliyetler anlatıldı. Gazze'ye yönelik saldırılar ele alındı. Yine bu görüşmede öne çıkan bir diğer başlıkta öncekilerde de olduğu gibi terörsüz Türkiye süreci oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu, terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısının bitirilip önümüzdeki bayram inşallah uygulandığını konuşacağız ifadelerini kullanmıştı. Az önce ifade etmiştik, MHP bugün 7 siyasi parti heyetini kabul edecek. Demokratik Sol Parti, DEM Parti, AK Parti ve an itibariyle de Saadet Partisi heyetleri MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Tabii gözler bu görüşmelerden sonra Deva Partisi'nin ardından CHP heyetinin gelmesine çevrilmiş durumda. O görüşmede de yine mutlak butlan kararının ele alınması, terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması beklentisi söz konusu. CHP'nin ardından son olarak 14.45'te Gelecek Partisi heyetinin MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmesini bekliyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Erce Siren aktardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından ilk kez dün kameraların karşısına geçti. Evinin önünde haber nöbeti tutan gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu'na ne zaman kurultaya gideceği soruldu. Önce tedbir kararının kaldırılması gerektiğini belirtti.
5: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabi bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidilecek sorusuna bu yanıtı verdi. Önce mutlak butlanla birlikte alınan tedbir kararının kalkması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nin başvuruları üzerine polis tarafından tahliye edilmesi hakkında da ilk kez konuştu.
5: İçim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı. Herkes yasalara uygun ve uymak zorundadır değerli arkadaşlarım. Ya bu partinin kapıları niye kapandı? Ve hangi gerekçeyle CHP milletvekilleri CHP Genel Merkezi'ne giremiyor? Bir akıl tutulması var.
6: Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 2 milyon üyeyle genel başkan seçimi önerisine de olumsuz yanıt verdi.
5: Genel Başkan nasıl seçileceği belli, siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
6: Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le görüşebileceğini söyledi. Görüşme yüz yüze olur mu sorusuna niye görüşmeyelim, biz düşman değiliz yanıtını verdi. Yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen belediye başkanlarının CHP üyeliklerinin askıya alınacağı belirtilmişti. Kılıçdaroğlu o iddiayı da değerlendirdi.
5: Arkadaşlar bir sürü dedikodu, bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Özel, tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını söyledi. Özel, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin net mesaj verdi.
6: CHP'yi mahkeme kararları değil, CHP'nin kendisi şekillendirir. tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle cevap verdi. Yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay ne zaman yapılacak sorusuna tedbir kararı kalkınca kurultaya en kısa sürede gideceğiz demişti. Sözcü TV'ye konuşan Özel, olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir dedi. Özel, mesele niyet meselesidir ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Manisa'da bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin de konuştu.
7: Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Kimse partisinden umudunu kesmesin. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vaktidir demişti. Ayrıca Genel Başkan'ın seçileceği Büyük Kongre'nin 9 Eylül'de yapılmasını önermişti. Özgür Özel, Bahçeli'nin o sözlerini de değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi kendi sürecini yürütecek, kendi kararlarını verecek dedi.
0: Karşılıklı açıklamaları izledik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay için önce tedbir kararının kalkması gerektiğini söylüyor. Peki bu süreç ne zaman tamamlanır? Hukukçulara göre bu süreç en az 6 ayda tamamlanabilir.
8: Şimdi tabii tedbir kararını kaldırmaya yetkili şu andaki merci Yargıtay. Yargıtay'a başvuran Özgür Özel ve arkadaşlarının talebinin ya kabulü ya da reddi yönünde sanıyorum 6 ile 8 ay arasında bir süre öngörülebilir.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay yapmak için önce mutlak butlanla birlikte alınan tedbir kararının kalkması gerektiğini söyledi. Bu konuda son sözü Yargıtay söyleyecek. Peki süreç ne kadar sürebilir?
8: Tabii meselenin çok siyasi boyutu itibariyle hem kapsamlı hem de sonuçları itibariyle ağır bir karar olduğu için tedbir kararı takvim olarak eğer uygunsa öne çekme ihtimali de vardır tabii.
9: Türk siyasi tarihinin önemli bir dava olduğu için 6 ay ile 1,5 yıllık bir süre içerisinde sonuçlanabileceğini söyleyebiliriz.
6: Hukukçulara göre Yargıtay'da temiz incelemesinin duruşmalı yapılması durumunda karar süresi hızlanabilir.
9: Cumhuriyet Halk Partililer bu sürecin Yargıtay'da hızlanmasını istiyorsa bu Yargıtay incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasını talep ederek sürenin çok hızlı şekilde işlemesini sağlayabilirler.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Edirne ziyareti sırasında telefonla Mehmetçi'ye seslendi. Erdoğan, son dönemde meydana gelen çatışmalar sınır güvenliğinin önemini ortaya koyuyor dedi. Milli Savunma Bakanı Güler de Yunanistan sınır hattındaki birlikten Atina yönetimine uyarıda bulundu.
10: Muhterem memleketlerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan sınırında görev yapan askerlere böyle seslendi. Mehmetçiğin bayramını kutlayan Erdoğan, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti.
10: Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
6: Cumhurbaşkanı askerlerin bayramını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Edirne'deki 9. Hudut Tugay Komutanlığı ziyareti sırasında telefon aracılığıyla kutladı. Yunanistan sınırındaki Arda Hudut bölüğüne ziyarete gelen Bakan Güler de konuştu. Güler Ege'deki gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılması çabası üzerinden Atina yönetimine seslendi.
11: Özellikle gayri askeri statüde olması gereken adaların silahlandırılmasına yönelik faaliyetler iyi komşuluk ilişkileriyle, müttefiklik ruhuyla ve uluslararası hukukla bağdaşmamaktadır. Şu çok iyi bilinmelidir ki, egemenlik haklarımızı, güvenliğimizi ve denizlerimizdeki meşru hak ve menfaatlerimizi hedef alan hiçbir girişimde de kayıtsız kalmayacağız.
0: Bayramın ikinci gününde yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan telefon attığımızda. Dilek, yağışlar nerelerde etkili olacak?
12: Ahmet, bayramın birinci günü ülke genelinde gayet güzel bir hafta. Ama bugün çok geniş alanda sağanak yağmurlar olacak. Şu saat itibariyle birçok nokta güneşli. Bu yağışları daha çok öğleden sonra akşam arasında göreceğiz. Hatta şu anda Sivas, Aksaray, Nevşehir, Karaman, Aydın, Denizli arasındaki bölümde başladı bu sağanaklar. İstanbul'da da ilerleyen saatlerde gök gürültülü sağanak geçişleri var. Bu daha çok ilçe ilçe yağacak yağmurlar. Ama İstanbul için 10 kilogram yağış bile bazen sorun yaratabiliyor. İstanbul dışında Marmara genelinde de bu sağanak yağmurları göreceğiz. Edirne'de, Bursa'da. Daha çok İstanbul'da öğleden sonra akşam üzeri arasında var bu yağışlar. Ve bu yağışla birlikte Rusya üzerinden daha serin gelecek. Özellikle yarın İstanbullular görecekler ya da İstanbul'da olanlar rüzgar daha soğuk kesecek Poyraz yönünden. Hissedilen sıcaklık 15-16 dereceye kadar inecek gölgede. Yarın çok fazla yağış yok İstanbul'da. Az noktada yağmur olabilir. Güneş de var. Ara ara güneş de çıkacak ama tüm İstanbul, Marmara, Karadeniz hattı yarın daha soğuk olacak. Tabii İstanbul soğuyunca bu serinlik İzmir'e, Bodrum'a kadar inecek. Yani oralarda hissedecek bunu. Cuma bayramın en serin günü diyebiliriz. Peki şimdi başka nerelere uyarmamız gerekiyor? Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kilis tarafındaki yağışlar da şiddetli olacak. Yer yer 50 kilogramı geçebilecek buradaki yağışlar. Dolu yağışı da oluşabilir. Ayrıca yine Sivas, Tokat, Kayseri hattındaki yağışlar kuvvetli. Bolu, Kastamonu'da öğleden sonra yağışlar çok şiddetli. Şimdi herkes tabii dışarıda bayramlaşmaya gidenler var. Dere kenarlarında piknik yapmaya gidenler olacaktır ama ben uyarmak istiyorum. Özellikle dere kenarlarında, dere havzalarında bugün Anadolu'da piknik yapılmamalı. Şu an saat itibariyle hava güneşli olabilir. Bu yağışlar zaten birden geliyor. Gök gürültüsü de geliyor. Ege'nin genelinde de yağış var. Hatta Bodrum'a, İzmir'e, buraların bazı ilçelerine de kısa süre yağacak. Yarın olduğunda Doğu Karadeniz'e uyarmamız gerekiyor. Özellikle Rize, Artvin, Ordu, Giresun, Trabzon buralardaki yağışlar şiddetli. 80 kilogramı geçebilir. Oralarda da yarın için dere havzalarından uzak durmak gerekiyor. Daha yüksek yerlerde bulunmak gerekiyor. Tüm Karadeniz hattı yarın yağışlı ve İç Anadolu. Bu arada Ankara'da hem bugün hem yarın sağanaklar var. Yani aslında baktığınız zaman ülkenin çok geniş alanında Ahmet yağış var ve o serinlemeyi yarın daha fazla hissedeceğiz.
0: Dilek Çalışkan aktardı. Diyarbakır bayram tatilinde yoğun ilgi görüyor. Otellerin doluluk oranı %90'lara ulaştı. Kente gideceğiz. Bölge temsilcimiz Nizamettin Kaplan karşımızda. Nizamettin.
13: Ahmet, evet, şuradaki hareketlilik devam ediyor. Dünkü yayınlarımızda da farklı noktalardan bu hareketliliği aktarmıştık. Şu anda da dört ayaklı minarenin hemen yanındayız ve buraya gelenler tabii ki birçok tarihi mekanı gezme fırsatı buluyor. Dört ayaklı minare dünyada benzeri olmayan bir yer ve dört sütun üzerine kurulu bir minare. Hemen sol tarafta Şeyh Mutahhar Camii var. Şeyh Mutahhar Camii Diyarbakır'ın tarihi ve kültürler zenginliklerinden biri. Tabii insanlar buraya gelirken minarenin altından da 7 kez geçince dileklerinin yerine geleceğine inanıyorlar. Böyle bir görüntü de, böyle bir tablo da var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama insanlar böyle bir duruma da inanıyor ve bunu gerçekleştiriyorlar. Minaredeki kitabeye göre cami 1500 yıllık. Hemen sol tarafta Şeyh Mutahhar Camii var. Akkoyunlu Sultan Kasım tarafından yaptırılmış. Dört ayaklı minare de bu camiye ait. Tabi Diyarbakır yüzyıllardan beri farklı inançları bünyesinde barındıran bir kent. Caminin hemen yanı başında bulunan Marpet Yunkerlani Kilisesi ve Surp Giragos Ermeni Kilisesi Diyarbakır'ın farklı inanç ve kültürlere ev sahipliği yaptığının en somut örneklerinden. Dolayısıyla sura gelenler bu farklı yapıları ziyaret etmeden, gezmeden kentten ayrılmıyorlar. Diyarbakır 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde özellikle kültür turları açısından tercih edilen şehirlerden biri. Hemen devamında tabii buraya gelen insanlar Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa gibi şehirleri de dolaşmayı, gezmeyi ihmal etmiyor. Diyarbakır'da birçok yer var gezilecek. İçkale, müze kompleksi, Ulu Cami, tarihi surlar, On Gözlü Köprü, Hasan Paşa Hanı, Zerzevan Kalesi gibi noktalar turistlerin en çok uğradığı yerler olarak dikkat çekiyor. Diyarbakır özellikle Sur ilçesi açısından bir açık hava müzesini andırıyor. Otellerdeki doluluk oranı senin de söylediğin gibi bayramın hemen başında 80'lere kadar çıkmıştı. Şimdi tabii %90'lara kadar ulaştı. Turizmciler bu aşamada gelişmelerden memnun, bunu paylaşabiliriz. Bu yılın ilk 5 ayına baktığımızda Diyarbakır'a 430 bine yakın turist geldi ve bunların 400 bini aşağı yukarı yerli turist, geri kalanları ise yabancı. Diyarbakır önümüzdeki aylarda daha çok turist hedefliyor ve bu yılın hedefini de 2 milyon olarak belirlemiş durumda. Tabii sıcakların başlamasıyla birlikte buradaki hareketlilik oranı düşüyor ama bu Kurban Bayramı diğer yıllara göre havaya baktığımızda daha serin geçiyor. Dolayısıyla birçok kişi de kültür turlarında Diyarbakır'ı tercih etmiş gözüküyor Ahmet.
0: Nizamettin Kaplan aktardı. Diyarbakır'da hava güzel, biraz serin dedi ama güneşli ve belli ki Diyarbakırlılar, şehre gelen turistler bayramın tadını çıkarıyorlar. Tabii bu neşe, coşku her ilde aynı değil. Örneğin deprem bölgelerinde bayram buruk geçiyor. Yakınlarını kaybedenler mezarlıktaydı. Dualar okundu, çiçekler bırakıldı.
6: Kimi eşi, kimi anne babası, kimi de evladı için dualar okudu. Deprem bölgesinde bu bayramda buruk geçti.
14: Depremde hayatını kaybeden canlarımız var, anne babamız var. Tüm deprem şehitlerini ziyarete geldik, onlara Kur'anlar okuduk.
6: 6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma ve can kaybına yol açtığı Hatay Kurban Bayramı'na buruk girdi. Yakınlarını kaybedenler yine ilk olarak mezarlıkları ziyaret etti. Zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
15: Vallahi depremde abim, bir de yengem, iki tane çocuğu kaybettik. İşte bir de oğlu kaldı.
16: Yine buruk bir bayram. Bizim için her zaman bayramlar buruk geçiyor depremden sonra.
6: Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da mezarlıklarda yoğunluk vardı. Dualar edildi. Mezarlıklar çiçek ve oyuncaklarla süslendi.
17: Ne kadar zaman geçerse geçsin acımız hala taze. Yine geçip onları burada anıyoruz. Ruhları şad olsun.
6: Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te de depremde yakınlarını kaybedenler mezarlığa giderek dualar okudu.
0: 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe futbol takımı kafilesine Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dosya yeniden açılıyor. Faili meçhul suçları araştırma dairesi dosyayı yeniden inceledi ve daha önce verilen takipsizlik kararını kanun yararına bozdu.
6: 2015 yılında Fenerbahçe kafilesine düzenlenen silahlı saldırı dosyası yeniden açılıyor. Faili meçhul suçları araştırma dairesi dosyayı yeniden inceledi. Ardından takipsizlik kararını kanun yararına bozdu. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürrek'ten geldi.
18: Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındı.
6: Akın Gürrek, soruşturmaya verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirileceğini belirtti.
18: Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır.
6: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen sevk yazısında delillerin şüpheliler hakkında kamu davası açılması gerektirir nitelikte olduğu vurgulandı. Delillerin mahkemede değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden takipsizlik kararı verildiği hatırlatıldı. 4 Nisan 2015'te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi Trabzon Havalimanı'na giderken 22.15 sularında Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. 7 Nisan 2015 tarihinde 2 kişi gözaltına alınmış, iddiaları reddeden şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, sonrasında da soruşturma hakkında takipsizlik kararı çıkmıştı.
0: Hukukçulara göre Fenerbahçe futbol takımı kafilesine Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dosyanın yeniden açılması çok önemli bir karar. NTV'ye değerlendirme yapan hukukçular soruşturmaya neden takipsizlik kararı verildiğinin de inceleneceği görüşünde.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımına Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosyaya verilen takipsizliği kanun yararına bozma kararı alındığını açıkladı. Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 5 yıl sürmüştü.
19: Tarihi ve çok kıymetli bir gelişme. 5 Mayıs 2026 ayında Anayasa Mahkemesi Fenerbahçe'nin etkili soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle yaptığı başvuruda yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine karar vermişti. Bakanlığın bu karardan hemen sonra kanun yararına bozma yoluna gitmesi devletin maddi gerçeğe ulaşma konusunda kararlılığını ve Anayasa Mahkemesi'nin kararının da ötesine geçildiğini gösteriyor.
6: Hukukçular alınan bu kararla soruşturmaya neden takipsizlik kararı verildiğinin de inceleneceği görüşünde.
19: İki kişinin kafasına göre bir araya gelip saldırması iradesiyle olacak bir dosya gibi değil. Büyük ihtimalle bu dosyaya müdahil olmuş veyahut da bu kadar uzun süre netice alınmamasına sebep olmuş herkesin tüm kayıtları, iletişimleri ve birbirleriyle olan irtibatları gözden geçirilecek.
6: Fenerbahçe'nin hukuk işlerinden sorumlu eski yöneticisi Fethi Pekin de NTV'ye değerlendirmelerde bulundu.
20: 11 yıl geçmiş üzerinden, dile kolay. Dosya ilgili bilgi sahibi olabilmek için bile gizlilik kararının kalkmasını bekledik yıllarca. O ilk yazılan polis fezlekesindeki, polis raporundaki son derece titizlikle yazılmış, her şeyi net bir şekilde ortaya koyan, olayın faillerini bile ortaya koyan dosyanın neden bu şekilde sonuçsuz kaldığına dair şüphelerimizi dile getirdik.
6: Pekin'e göre de soruşturmanın yeniden açılması çok önemli.
20: Bu son gelişme hukuken bakıldığında yeniden inceleme kararı tek başına bir yeni suçlu bulundu veya önceki süreç tamamen yanlış yürütüldü anlamına gelmez. Ancak şu mesajı verir. Mevcut delillerin, süreçlerin, eksik araştırmaların veya gözden kaçmış bağlantıların tekrar değerlendirilmesi yönünde bir irade oluşmuştu. Son derece değerlidir.
6: Soruşturmanın yeniden açılması 2014-2015 Süper Lig sonuçlarını değiştirmeyecek.
0: Kenya'da kız öğrencilerin eğitim gördüğü yatılı okulda çıkan yangında en az 16 kişi hayatını kaybetti. Yangın ülkenin orta kesimindeki Nakuru bölgesindeki bir kız öğrenci yurdunun yatakhanesinde çıktı. Gece saat 1 sularında başladığı belirtilen yangın sonucu en az 16 öğrenci yaşamını yitirdi. 73 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Yatılı okulların yaygın olduğu Kenya'da okul yangınları altyapı ve denetim eksikliği nedeniyle sıklıkla meydana geliyor. 2024'te bir öğrenci yurdunda çıkan yangında 21 kişi yaşamını yitirmişti. İran'da Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanması beklenen mutabakat zaptının taslak metni yayımlandı. Metne göre ABD İran'dan çekilecek ve deniz ablukası kaldırılacak. Washington'dansa konuya dair yalanlama geldi. Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısı sonrası konuştu. Orta Doğu ülkeleri İbrahim anlaşmalarına katılmazsa İran'la anlaşmaktan emin değilim dedi.
21: İran anlaşmaya kararlı ancak henüz o noktada değiliz. İran anlaşması iyi değil, mükemmel olmalı. Tüm bunları kötü bir anlaşma için yapmadık.
22: İran'la görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz bir anlaşmaya varmadıklarını söyledi.
1: gündemdeki Hürmüz Boğazı ve zenginleştirilmiş uranyuma dair mesaj verdi. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da kabinesiyle bir araya geldi. İran hakkında soruları yanıtlayan Trump Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi.
21: Doğru zamanda Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sağlayacağız. Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek. Herkese açık olacak. İran'la yapılacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı hemen açılacak.
1: İran'daki zenginleştirilmiş uranyuma dair de konuşan Trump, bunun Çin'e ya da Rusya'ya gönderilmesini istemediğini sözlerine ekledi. ABD Başkanı İran'la anlaşmaları karşılığında bölge ülkelerinin İbrahim anlaşmalarına katılmalarını şart koştu. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerlerinin İbrahim anlaşmalarına katılmasını istiyorum. Bize borçlu olduklarını düşünüyorum. Eğer imzalamazlarsa İran anlaşmasını yapmamız gerektiğinden emin değilim ifadelerini kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri halihazırda İbrahim anlaşmalarına taraf ülkelerden biri. Trump kabine toplantısı öncesi ABD basınından PBS'e konuştu. İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçmesinin ülkenin yaptırımlarından kurtulmasına yetmeyeceğini söyledi. Diğer yandan İran Devlet Televizyonu imzalanması beklenen mutabakat zaptının taslak metnini paylaştı. Taslağa göre Amerikan güçleri İran yakınından çekilecek ve deniz ablukası kaldırılacak. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari transit gemi sayısını bir ay içinde savaştan önceki seviyeye geri döndürmeyi taahhüt etti. Askeri gemilerin anlaşma taslağında yer almadığı belirtildi. Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemi trafiği ve rotası İran tarafından Umman'la işbirliğiyle yönetilecek. 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılırsa, anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla bağlayıcı hale getirilecek. Ancak Beyaz Saray'dan bu habere yalanlama geldi. Yapılan açıklamada İran medyası tarafından servis edilen haberin doğru olmadığı ve tamamen uydurma olduğu öne sürüldü. İran medyasından Fars Haber Ajansı, Trump'ın İran'a baskı yapmak amacıyla anlaşmanın tamamlandığını, tek taraflı ilan etme ihtimali olduğunu yazdı. Tasnim Haber Ajansı ise mutabakat zaptındaki bazı maddeler ve ifadeler üzerindeki anlaşmazlıkların sürdüğünü haber yaptı. Son günlerde sağlanan ilerlemeye rağmen bazı maddeler, kelimeler ve ifadeler üzerine hala anlaşmazlık var. Taraflar arasında mesaj alışverişi devam ediyor denildi.
0: Yeni bir gelişme var. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi 1 Haziran Pazartesi günü toplanacaktı. Yeni gelişme, o toplantı Pazartesi günü yapılamayacak. Peki neden? Yanıtı Sibel Can'da. Sibel.
2: Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden gelen açıklamaya göre parti meclisi üyelerinin görevlendirmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumlarından tebliğ alamamış olmaları sebep olarak gösterildi. Bu nedenle parti meclisi toplanma tarihinin henüz belirlenemediği ifade edildi açıklamada ve değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirlenecek parti meclisinin toplantı tarihinin ayrıca duyurulacağı ifade edildi. Senin de söylediğin gibi pazartesi günü için parti meclisinin toplanması beklentisi vardı. Böyle bir beklenti sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden gelen açıklamada henüz parti meclisi üyelerinin görevlendirmelerine ilişkin resmi tedbirlerin alınmamış olması sebebiyle bu tarihin belirlenemediğine ilişkin resmi bir açıklama geldi. Şimdi gözler CHP Genel Merkezi'nde eski yönetimin mutlak kararıyla başa gelmesinden sonra atacağı adımlar tek tek aslında merakla bekleniyor ve inceleniyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbir kararı kalkınca kurultaya en kısa sürede gireceğiz açıklaması var cepte. Normal bir süreçte parti meclisinde kurultay kararı alınabiliyor ama bu sürece baktığımızda olağanüstü durumlar görüyoruz çünkü. Nasıl bir yol izlenecek henüz net bir durum yok. Parti meclisi içinde tarih için yine CHP'den gelecek açıklamaya bakacağız, bekleyeceğiz.
0: Sibel Can aktardı. Bolivya'da eylemler bir aydır sürüyor. Kadınlar ekonomik kriz ve yüksek enflasyonu protesto etti. Eylemciler olağanüstü hal ilan edilebileceğini duyuran Bolivya hükümetine karşı ölmekten korkmuyoruz sloganları attı.
22: Bolivya'da eylemler her geçen gün büyüyor. Ülkede Anneler Günü için sokaklara dökülen yerli kadınlar, protestolar sırasında öldürülenler için bir dakikalık saygı duruşu düzenledi. Ardından La Paz kentinde yürüyüşe geçti. Eylemciler ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle hükümetin istifasını talep ediyor.
3: Ölmekten korkmuyoruz. İnandığımız şeyleri savunmak için canımızı vermeye hazırız. Belki çocuklarımız sokaklara dökülür. Hepimizi öldürürler de sonunda bu hükümetten kurtuluruz. Ya bizi öldürsün ya onlar gitsin.
22: Cumhurbaşkanı Rodrigo La Paz ise eylemcilerle anlaşmak istiyor. Aksi takdirde olağanüstü hal ilan edeceğini duyurdu.
4: Bolivya polisine kendi halkına baskı uygulayamayacaklarını söylemeliyiz. Onlar da aynı topluluklardan, aynı halktan geliyorlar. Kendi kardeşlerine, babalarına, annelerine karşı dönemezler. Bolivya polisine geri çekilmelerini söyleyin.
22: Protestolar ülkede yakıt ve gıda tedariği krizine yol açtı. Birçok kente giden yollar protestocular tarafından kapatıldı. Eylemciler hükümet istifa edene kadar yolları açmayacaklarını söylüyor.
0: Avrupa'da bu yıl sıcak hava dalgası erken başladı. Aşırı sıcak kıtanın sadece güneyinde değil Fransa ve İngiltere gibi ülkeleri de vurdu. Fransa'da termometreler 37 dereceye ulaştı. İngiltere'de Mayıs ayı sıcak rekoru bir kez daha kırıldı.
6: İngiltere, Fransa, İtalya, Portekiz. Avrupa erken bastıran sıcaklarla kavruluyor. İngiltere'de hafta başında 34,8 dereceyle kırılan tüm zamanların Mayıs rekoru sadece 24 saat içinde yenilendi. Londra'daki Kew Gardens'da termometreler bu kez 35 dereceyi aştı. Ülke tarihinin en sıcak Mayıs günü kayıtlara geçti. Aşırı sıcak sebebiyle can kaybının gerçekleştiği Fransa'da termometreler 36 derecenin üzerinde seyrediyor. Fransa açık tenis turnuvasında sporcular 33 derecelik sıcakta ter dökerken meteoroloji uzmanları ise ülkenin güneyinde hava sıcaklığının 39 dereceyi bulacağı uyarısı yaptı. Avrupa'nın büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyrediyor. Portekiz'de ise termometreler 40 dereceyi zorluyor. Gün batımından sonra hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde seyredeceği, tropik gecelerin devam edeceği uyarısı yapıldı. İtalya'da hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşması beklenirken, başkent Roma'nın da içinde olduğu Lazio bölgesi için öğle saatlerinde güneş altında çalışmaya kısıtlama getirildi. Uzmanlar Kuzey Afrika'dan gelen sıcak havanın Avrupa üzerinde hapsolarak ısı kubbesi oluşturduğunu söylüyor. Buna karşın hafta sonuna doğru Kuzey Avrupa'dan gelecek serin hava dalgasıyla sıcaklıkların düşebileceği belirtiliyor.
0: Ay'da kalıcı üs kurmayı hedefleyen NASA planın ayrıntılarını kamuya duyurdu. Özel sektörle ortaklığa giden NASA'nın planları arasında onlarca ay uçuşu, şehir büyüklüğünde kalıcı bir üs ve yeni nesil ay araçları dikkat çekiyor.
6: NASA önümüzdeki 6 yıl içinde Ay'da şehir büyüklüğünde kalıcı bir üs kurmayı hedefleyen tarihi planın ayrıntılarını duyurdu. 3 aşamalı yol haritasına göre ilk olarak robotlar Ay yüzeyinde keşif yapacak. Ardından üs kurulması çalışmaları başlayacak. NASA 20 milyar dolarlık bu dev projeyi özel sektörle omuz omuza inşa edecek. Sonbaharda Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin'in Mark 1 Endurance iniş aracıyla Ay'ın güney kutbuna ilk yükler ulaştırılacak. Every mission
5: in support of the lunar base. Ay üssü Amerika'nın ve insanlığın başka bir dünyadaki ilk dış karakolu olacak. Bir sonraki hedefimiz olan Mars'a hazırlanmak için gidiyoruz. Amerika'nın hedefi Ay'a geri dönmek, üssü inşa etmek ve Ay'dan bir daha asla vazgeçmemek.
6: Astrolab ve Lunar Outpost şirketlerinin üreteceği yeni nesil Ay araçları yüzeye indirilecek. Teknoloji testleri gerçekleştirilecek. 2029'dan itibaren ise güneş enerjisi sistemleri ve nükleer reaktörlerle yarı kalıcı altyapı inşa edilecek. 2032 sonrasında düzenli mürettebat değişimleriyle ay üstünde kesintisiz bir yaşam hedefleniyor ancak takvim sıkışık. Ay yüzeyine astronot indirecek Artemis 3 henüz havalanmadı ve fırlatma en erken 2027 ortasında. NASA'nın nihai hedefi yüzlerce kilometre karelik bir ay şehri kurmak olsa da çoğu uzman bu zaman çizelgesini gerçekçi bulmuyor.
0: Uçan Süpürge Vakfı tarafından düzenlenen 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 2-7 Haziran tarihleri arasında Ankara'da sinema severlerle buluşuyor.
7: Siz kadınlara çiçek mi dediniz? Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 29. yılında bu soruyu soruyor. Çiçekler kırılgan, renkli ve hassastır diyen festival, 23 ülkeden 47 filmin Türkiye ve Ankara premierlerini izleyicilerle buluşturacak. Festivalin 2 Haziran'daki açılış töreninde Melisa Sözen ve Emel Göksu özel ödül alacak. Nuri Bilge Ceylan filmi Kuru Otlar Üstüne'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken, Star'ın Sahipsizler dizisindeki rolüyle de Türkiye tarafından tanınan Ece Bağcı, Genç Cadı ödülünü alacak.
8: Vedat baba, buradan kaçan çocuk gördün mü?
9: Annemi babama öldürdün sen benim. Katil!
23: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
24: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
25: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481 Veni Vidi Göz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek.

0: doğa konuşmaları.
1: Sünger şehirler kurmak ve yağmur hasadı yapmak ne kadar sürede hayata geçirilebilir? Nasıl mevcut hale getirilebilir? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız anlatıyor.
2: Önce şunu yapmak lazım. Önce yağmur bizim kentlerimizde kent selleri yaratacak şekilde yeni nehirler oluşturmamalı. Yani bugünlerde görüyoruz maalesef. Nedir bunun sebebi? Betonlaşma. Su eğer süzülemezse, sünger şehir kavramını eğer yerleştiremiyorsanız, ki yerleştirmediğimiz için ortaya çıkıyor bu durum. O zaman akışa geçen su miktarı hızla şehir sellerini yaratıyor ve zarar veriyor. Gördüğümüz manzaralar çıkıyor ortaya. Peki yapılması gereken şey nedir? Yapılması gereken şey bizim bunları toplayıp, yani nasıl bir kanalizasyon sistemi, atık su sistemi kuruyoruz. Yağmur suyu sisteminde çift sistem, ikili sistem halinde kurarak, yani kanalizasyon sisteminin yanına bir de yağmur suyu borusu ekleyerek bunları uygun bir yerde toplayıp daha sonra kullanıma sunmaktır. Yapılması gereken bu. Ama mesela büyük şehirlerimizden başlayarak baktığımızda yağmur suyu sisteminin uzunluğunun kanalizasyon sisteminin 1/5 civarında olduğunu görürüz. Yani ne demek bu? Daha fazla yağmur suyu sistemi, ikili sistem haline getirmeliyiz. Siz bunu peki nerede topluyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Kanalizasyon sisteminde toplanıyor. Aslında toplanamıyor birçok yer. Kanalizasyon sistemi yağmur sularının taşınması için yetersiz kaldığından bu durum suyun toplanamaması ve aynı zamanda iletilememesi sorununu yaratıyor. İşte onun için zaten bunlar ortaya çıkıyor. Bu gördüğümüz manzaralar ortaya çıkıyor.
0: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Merhaba sevgili cazseverler.
5: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunçağ geçmişten bugüne caz çalıyor.
4: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Kurban Bayramı söz konusu olunca herkesin sofrasında kurban kavurma var dedik. Ama peki kurban etiyle başka neler yapabiliriz? Şimdi size unutulmuş bir tariften bahsedeceğim. Aslında unutulmuş değil çünkü adı hala geçerli. Tas kebabı deyince niye unutulmuş olsun derseniz, teknik olarak aslında tas kebabının özgün yapılış şekli tamamen unutulmuş. Bugün tamamen başkalaşmış bir yemekten bahsediyoruz. İçine domates de giriyor, salça da giriyor. Küp küp patates koyan da var. Hatta Diyarbakır'da falan böyle bir coğrafi tescil bile almış. Tas kebabı aslında unuttuğumuz bir teknik. Adını da gerçekten tastan alıyor. Bir tasın içine et parçaları, tuzu biberi konulup yerleştiriliyor. İşte baharat eklenecekse o ekleniyor. Arpacık soğanı olabilir, o da olabiliyor ama aslında özgününde o bile yok. Bu tas geniş bir tencerenin içine ters bir şekilde oturtuluyor ve ateşin üstüne konuyor. Tencerenin kapağı da kapatılıyor. Yani tabii tencere deyince eski usul şöyle bakır tencereleri düşünün. Çünkü eski bir teknikten bahsediyoruz. Tasın içindeki et usul usul pişerken suyunu iyicene salıyor. Şimdi o suyunu tamamen saldığı zaman işte etrafına da pirinç ekleniyor ve bir pilav demleniyor. Tam bir böyle et suyuna pilav. Zaten tuzu biberi falan da yerindeydi. O pilav da iyicene böyle kendini çekince işte ortadaki tas kaldırılıyor. Ortada pişmiş lokum gibi bir et, etrafında da pilav. Şimdi bunu tamamen tencereyi aslında bir siniye tam olarak ters de devirebilirsiniz. Gene orta

0: Da pişmiş et olur. İşte tasın içinde tası çıkarırsınız. Orada da o pişmiş tas kebabı, etrafında da pilavı, son derece güzel bir yemek. Onun için tas kebabına hala böyle komposto kaselerin içine koyarlar. Pilavın üstüne ortaya koyarlar. Bu şekilde servis yapılır. Unuttuğumuz bir teknik. Zaman içinde tas kebabı başkalaşmış, içine girmeyen kalmamış. Bugün hala ama tas kebabı pilav ikilisi sofraların olmazsa olmazı. Hatta bir nokta daha ekleyeyim. Hünkar Beyendi tarifinin de temelinde aslında bu tas kebabının batı etkisiyle başkalaşması var. O da tas kebabı bir zamanlar aynı zamanda köz patlıcanla da servis yapılırmış. Köz patlıcanın üstüne diyelim, ama o köz patlıcanın içine zamanla Fransız mutfağı etkisiyle beşamel sos ve kaşar peyniri girmiş. Tamamen bambaşka bir şey olmuş. Onun üstüne de tas kebabı konulunca işte bildiğimiz Hünkar Beğendi yemeği olmuş. Tabii ki normalde eti kavurarak üstüne suyunu ekleyerek de tas kebabını yapabilirsiniz. Yalnız etin çok iyi pişmesi esas. Üstüne de gene unuttuğumuz tariflerden kalbura bastı gibi bir şerbetli tatlı yaparsanız bayram sofranız tamam demektir. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Bayramın ikinci günü Rusya'dan yağışlı hava gidecek. İstanbul, Ankara, Bursa'da sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul 22, Ankara 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa 25 derece. Antalya'da da sağanak geçiş olacak. Marmara'da yağmur yer yer kuvvetli yağacak. Sıcaklık düşüyor. 23-24 dereceye inecek. İç Anadolu'da gök gürültülü sağanak geçiş olacak. Sıcaklık 23-25 derece derdi. Ege'de Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya boyunca sağanak yağış var. Manisa parçalı bulutlu 30, Muğla 26, Bodrum biraz bulutlu 30 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Adana 29, Hatay 26 derece. Karadeniz'in genelinde kuvvetli yağmur görülecek. Sıcaklık 20-23 derece derdi. Doğu Anadolu'da Erzurum Erzincan kesimine yağış yeniden geliyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 30 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 12.

0: Merhaba, iyi bayramlar. Saat 12 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Bayramın ikinci günündeyiz. Partilerin bayramlaşma programı devam ediyor. Canlı yayın noktalarına gideceğiz. Ahmet Örsoğlu AK Parti'de, Sibel Can CHP Genel Merkezi'nde, Erce Siren Milliyetçi Hareket Partisi'nde ve Mustafa Berber de Özgür Özel ekibinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bayramlaşma programını aktaracak. Önce AK Parti'ye gidelim ve Ahmet Örsoğlu'ndan bu saate kadar yaşananları dinleyelim.
1: AK Parti'de partiler arası bayramlaşma programı devam ediyor. Sabah 9.30'da ilk ziyaretçi Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. CHP'nin genel başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesinden sonra 3 bayram sonra AK Parti ile CHP bayramlaşmaya başladı. Bugün 9.30'da gerçekleştirilen programda hem AK Parti cephesi hem de CHP cephesi siyasette ülkenin refahının arttırılması için birliktelik vurgusu yaptılar. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, birbirimize de yakınlaşacağız, yakınlaşmamız gerekiyor. Hedefimiz ve siyasetin asıl hedefi bu topluma, Türk milletine daha müreffeh bir hayat sunmak, daha mutlu bir Türkiye ve coğrafya temin etmek olmalı ifadesini kullandı. Siyasetin amacı insan mutluluğu ve huzuruysa hep birlikte el ele vereceğiz dedi. Bunlar önemli açıklamalardı CHP'nin yeni yönetiminden. Bununla beraber AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, her zaman bir arada olmak, beraber yürümek önemli. Siyaseten fikirler farklı olsa da, partilerimiz farklı olsa da amacımız Türkiye'yi yüceltmek, birlikte çalışmak dedi. Bu demokrasilerde böyle oluyor zaten ifadesini kullandı. Ve bir sonraki ziyaretçi bayramlaşma programında Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz heyetiyle birlikte AK Parti'deydi. Teröristsiz Türkiye süreci önemli gündem başlıklarından biriydi. Hüseyin Yayman teröristsiz Türkiye konusunda son dönemde ufuk açan konuşmalar çok değerli, uyum içinde Cumhur İttifakı olarak çalışıyoruz ifadesini kullandı. CHP'deki son siyasi gelişmeleri ilişkin olaraksa MHP kanadından önemli bir mesaj var. Sadir Durmaz, CHP'de son dönem yaşanan hadiseler hepimizi üzmektedir. Türk siyasetinin köklü çınarının örselenmesi bizi üzüyor dedi Sadir Durmaz.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. AK Parti heyeti de bayramlaşma ziyareti için CHP Genel Merkezi'ne gitti. Ancak bayramlaşma ziyareti için Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmeyecek partiler de var. Hangileri onlar? Sibel Can CHP Genel Merkezi'nde karşımızda. Sibel.
2: Ahmet, DEM Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi temsilcileri, heyetleri CHP Genel Merkezi'ne bayramlaşma için gelmeyecek. AK Parti ile CHP heyetleri saatler önce bayram ziyaretini AK Parti heyeti CHP Genel Merkezi'ne yaptı ve görüşmeler de yapıldı. AK Parti'den yeni yönetime hayırlı olsun mesajı var. CHP'dense birlik ve beraberlik mesajı verildi. AK Parti temsilcisi Resul Kurt, yeni yönetiminiz hayırlı olsun, inşallah ülkemize hep birlikte hizmet ederiz dedi. CHP temsilcisi Sevda Erdan Kılıç da siyaset kurumu kutuplaşmanın yerine vatandaşların sorunlarını çözmek için bir araya gelmeli ifadesini kullandı. Şimdi gözler MHP heyetinde, birazdan MHP heyeti de buraya gelecek bayramlaşma için ve oradaki mesajları da, özellikle siyasi mesajlar olacak mı, onları da takip edeceğiz. Bir diğer önemli gelişme de parti meclisinin pazartesi toplanması bekleniyordu. Ancak bununla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden bir açıklama var. O da parti meclisinin pazartesi günü toplanamayacağına ilişkin, buna gerekçe olarak da üyelere bir tebligatın, görevlendirme tebligatının henüz ulaşmadığı gösterildi ve bu ulaşır ulaşmaz da Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi için tarihi belirleyip parti meclisini toplamasının beklendiği ifade edildi. Bu tarih için gözler CHP Genel Merkezi'nde olacak. Şimdi parti Meclisi partinin en üst kurulu olan ya da olağanüstü kurultaylara karar verebiliyor. Böyle bir mekanizma. Ancak Kılıçdaroğlu tarafı temyiz sürecine işaret ediyor ve tedbir kararı kalkınca kurultaya en kısa sürede gideceğiz mesajı vardı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Dolayısıyla Yargıtay'a başvuru süreci ve Yargıtay'ın kararı sonrasında bunun yapılabileceğini ifade ediyorlar. Özgür Özel tarafı ise tam aksini ifade ediyor. Şimdi gözler artık önümüzdeki süreçte bu tarih ilan edilir edilmez nasıl bir yol alınacağından.
0: Sibel Can aktardı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel partiler arası bayramlaşma için mecliste ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu. NTV muhabiri Mustafa Berber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aktaracak Mustafa.
3: Ahmet şu anda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o bayramlaşmalar devam ediyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubuna gelen 5. parti Büyük Birlik Partisi oldu. Ve şu anda da heyete başkanlık eden Grup Başkan Vekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan siyasi parti heyetlerini ağırlamaya devam ediyorlar. Bu görüşmeler Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan makam odasında yapılmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren 5. siyasi parti bu, Büyük Birlik Partisi. Deva Partisi, Anavatan Partisi, Anahtar Parti ve İYİ Parti daha önce ziyaretlerini gerçekleştiren siyasi partiler oldu. Tabii gündem mutlak mutlan olunca buradaki görüşmelerinde temel gündemi, ana gündemi ve konuşmaların başlangıcı mutlak mutlana karşı Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunun vermiş olduğu tepkiler oluyor. Ardından da diğer siyasi partilerden destek mesajları geliyor. Çünkü bu bayramlaşma aynı zamanda bir birlik, beraberlik ve dayanışma olarak gösteriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen bayramlaşmalar. Tabii burada destek amacıyla gelen siyasi partilerin bazıları genel merkeze de gidecekler. Karşılıklı görüşmelerde devam edecek. Ancak gitmeyen siyasi partiler de var. Örneğin İYİ Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Sol Parti ve BTP sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret edecek. Genel merkeze gitmeyecek bu siyasi partiler. DEVA, Demokrat, Gelecek, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah, Milli Yol, Saadet Partisi ise hem genel merkezdeki bayramlaşmaya katılacak hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bayramlaşmaya katılacak ve DEM Parti her iki siyasi partiyi de ziyaret etmeyecek. Tabi burada hem grup başkanı odasında kabuller var hem de aynı zamanda Özgür Özel'in oluşturduğu heyet, Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Bursa Milletvekili Nurayat Altıcı Kayışoğlu da diğer siyasi partileri, buraya gelen siyasi partileri genel merkezlerinde ziyaret etmeye devam ediyorlar.
0: Mustafa Berber aktardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de bayramlaşma programı devam ediyor. NTV muhabiri Erce Siren, MHP'deki programı takip eden isim Erce.
4: Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyasi partilerle bayramlaşma sabah saatlerinde başladı. İlk olarak sabah 9 sularında Demokratik Sol Parti bulunduğumuz nokta MHP Genel Merkezi'ne geldi. Ardından DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi ve DEVA Parti bulunduğumuz noktaya gelen partiler arasındaydı. Bu partileri MHP Genel Merkezi'nde MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin ve MHP MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir karşıladı. Önümüzdeki dakikalarda CHP heyetinin de bulunduğumuz noktaya gelmesini bekliyoruz. Tabii gözler de bu görüşmeye çevrilmiş durumda. Bu görüşmede konuşulacak konular ön merakla bekleniyor diyebiliriz. İlk olarak DEM Parti ve Sol Parti ile olan görüşmeden bahsedelim. Bu görüşmede terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekildi ve bu sürecin önemi konuşuldu. AK Parti ile olan görüşmede Genel Merkezi AK Parti'den Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Mustafa Emre Çelik ziyaret etti. AK Parti ile görüşmede MHP heyeti hem bayram öncesinde hem de bayramın ilk gününde yapılan faaliyetleri anlattı. Ardından Gazze'ye yönelik saldırılar ele alındı. Bu görüşmede de öne çıkan önemli bir konu başlığı olarak terörsüz Türkiye sürecinin öne çıktığını ifade edelim. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu, terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısı bitirilip gelecek bayramda uygulanmaya konduğunu konuşuyor olacağız inşallah ifadelerini kullandı. Yine Saadet ve Deva partileriyle yapılan görüşmede de terörsüz Türkiye sürecinin önemi ele alındı. Saadet Partisi ile yapılan görüşmede Zuhal Topçu önemli adımlar atıldığını söyledi. Değişim dönüşümün bir günde gerçekleşmediği ifadelerini kullandı ve ayrışmaların sona ermesi gerekiyor. Birlik, beraberlik ve dayanışmaya ihtiyacımız var ifadelerini de kullandığını ifade edelim. Deva Partisi ile olan görüşmede de yine siyasi partilerin sorumluluk alması gerektiği yönünde ifadeler kullanıldı. Önümüzdeki dakikalarda artık CHP heyetinin buraya gelmesini bekliyoruz. CHP heyetinden MHP'yi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'dan oluşan heyetin ziyaret etmesi bekleniyor. Tabii bu görüşmede hangi konu başlıklarının konuşulacağı merakla bekleniyor. Mutlak butlan konuşulacak mı? Terörsüz Türkiye konuşulacak mı? Bunlar yine merak edilen konular arasında. Gelişmeleri oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
0: Erce Sinan aktardı. Türkiye-Irak sınırında görevli hudut kartalları Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta nöbet arkadaşlarıyla geçiriyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Edirne'deydi. Askerlerle bayramlaştı.
5: Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla milletimizin emrinde 7 gün 24 saat görevimizin başındayız.
6: Elleri tetikte, gözleri sınırda. Hudut kartalları Kurban Bayramı'nda da vatan nöbetinde.
7: İyi bayramlar.
8: Sağ ol.
6: Burası Hakkari'nin Derecik ilçesi. Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasında komandolar bayramı ailelerinden uzakta nöbet arkadaşlarıyla geçirdi. Komutanlarıyla bayramlaştı.
7: İyi bayramlar.
8: Sol.
6: Hudut kartalları yerli teknolojik cihaz ve silahlarla sınır güvenliğini 7 gün 24 saat esasına göre sağlıyor. Zorlu iklim koşullarına rağmen görevlerini başarıyla sürdürüyor. Terör ve kaçakçılık faaliyetleriyle yasa dışı geçişlerin önlenmesinde önemli görev üstleniyor.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
10: Sen de katıl derim, katılım evim.
9: NTV Radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: NTV Radyo.
7: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
8: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
9: Reklam.

0: Bir şehir düşünün ki vapur sesleriyle uyanıp martılarıyla nefes alan, kıtaları birbirine bağlarken insanın içini Anadolu mu Avrupa mı diye ikiye bölen, ezan sesini de çan sesini de duyduğunuz, sokaklarında binbir farklı milletten insanları gördüğünüz. Bir şehir düşünün ki her sokağında farklı bir tarih, her sokağında farklı bir ruh olan ve dünyada eşi benzeri olmayan. Bu bayram İstanbul'u konuşuyoruz çünkü bu bayram İstanbul'un deyim yerinde ise doğum gününü, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü de kutluyoruz ve İstanbul'u romanlarında yaşatan ve anlattığı her anda sanki biz de varmışız hissini geçiren çok sevdiğimiz Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Ahmet Bey, iyi bayramlar, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: İyi bayramlar efendim, hoş bulduk, iyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
0: Umarız öyle olur. Sık sık özel günlerde sizin kapınızı çalıyoruz ve diyoruz ki Ahmet Ümit ne güzel anlatır bunu. Yine öyle bir an yaşadık ve sizinle biraz İstanbul'u, sizin için İstanbul'u konuşalım istedik. Siz de aslında İstanbul'a sonradan geldiniz. Tam da gençliğinizin en güzel yıllarında aslında, değil mi? Nasıl başladı sizin Doğru. İstanbul hikayeniz?
1: Vallahi aslında İstanbul'a ilk gelişim 1975 yılıydı. Yani henüz üniversiteye gelmeden önce 15 yaşındaydım. Annemle beraber gelmişti, bir geziydi. Abim burada okuyordu Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. İlk o zaman geldim ve Üsküdar'da kalıyordu. Üsküdar'dan akşam üzeri böyle bir aşağıya indim sahile. İnanılmaz tabii, çarpıldım. Deniz, karşıda ışıklar. 1975'ten bahsediyorum bakın, yani kaç yıl öncesinden söz ediyorum. Yani 51 yıl önce galiba. Müthişti. Sonra 1978 yılında üniversitede, Marmara Üniversitesi'nde okumak için geldim. Ve İstanbul'u açıkçası tabii çok çarpıcı. O kadar güzel ki çıplak gözle bile görebilirsiniz. Yani hiçbir bilgisi olmayan insan bile etkilenir bu şehirden. Fakat asıl İstanbul'u tanımam, İstanbul hakkında yazmaya başlamam olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir görünen İstanbul var. Bir de bu görünen İstanbul'un arkasında o derin tarihiyle, muhteşem tarihiyle binaların, insanların, ibadethanelerin tarihi var. O tarih de bambaşka bir şey katıyor. O zaman şehrin derinliğini, şehrin kıymetini, şehrin o büyük kültürel azametini fark etmeye başlıyorsunuz. Açıkçası ben İstanbul hakkında yazmaya başladıktan sonra, yani ilk Beyoğlu Rapsodisi'ni yazdım, sonra İstanbul Hatırası'nı, sonra Beyoğlu'nun En Güzel Abisi'ni, sonra Elveda Güzel Vatanım'ı yazdım. Asıl o zaman bu şehrin sadece bizim için değil, bütün dünya kültürü için ne kadar kıymetli bir miras olduğunu o zaman açıkçası fark ettim. Elbette benim için de kişisel olarak İstanbul vazgeçemediğim bir şehir. Yani dünyanın pek çok ülkesine ve şehrine yolculuk yaptım. Oralarda kaldım. Paris, Londra, Berlin, Roma, Petersburg, Kahire. Yani çok da güzel şehirler. Madrid, Barcelona falan. Ama yani bu kadar doğa güzelliği, bu kadar muhteşem olan, sarsıcı olan ama aynı zamanda tarihi de bu kadar olağanüstü olan başka bir şehir ben açıkçası görmedim. Yani bir Türk olduğum için ve İstanbul'da yaşadığım için bunu söylemiyorum. Ve burada 18 yaşından beri İstanbul'da yaşıyorum. Ve bu şehir bana çok çok fazla şey kattı. Yani bu şehirde aşık oldum. Bu şehirde kızım doğdu, torunum doğdu. Bu şehirde yazar oldum. Yani İstanbul, hani denirler ya İstanbul işte bize şunu yaptı bilmem ne falan. İstanbul aslında kimseye kötü bir şey yapmaz bence. Biz kendimize yapıyoruz. Ve ne yazık ki İstanbul'a yapıyoruz. Hala İstanbul bizim o vefasızlığımıza, kabalığımıza, hoyratlığımıza rağmen güzelliğini bize vermeye devam ediyor. Belki de dünyanın en vefalı şehirlerinden biri bu anlamda.
0: Evet, çok doğru söylediniz.

0: Şimdi İstanbul'da yaşamayanlar için İstanbul ürkütücü gelir genellikle. İşte kalabalık, karışık, gürültülü. Ama İstanbul'u sevenler için de İstanbul bir şiir gibi. Az önce sizin anlattığınız gibi yani köprüden bir geçtiğinizde ya da vapura bindiğinizde sanki şehre dair tüm sıkıntılarınızı geride bırakmış gibi olursunuz. Şimdi tabii. Dediniz ki yazmaya başladığım zaman asıl İstanbul'u tanıdım diye. Peki İstanbul sizi nasıl çağırdı kendine?
1: Şimdi aslında tabii önce o dediğiniz güzellik var. O güzelliği fark ediyoruz hepimiz. Yani diyelim ki Beyoğlu'nda yürüyorsunuz. Birdenbire ara sokaklarından bir deniz çıkıyor karşınıza ve sizi çağırıyor. Yahut eski bir evin önünden geçiyorsunuz, bir yalının önünden geçiyorsunuz. Diyelim ki Mısır Apartmanı'nın önünden geçiyorsunuz. Galatasaray'ın önünden geçiyorsunuz. Beyoğlu'nda bir pasajın içinden geçiyorsunuz. Örneğin Suriye pasajının. Yahut Sultanahmet'te eski Roma'da at yarışlarının yapıldığı hipodrom denilen bugün bizim at meydana dediğim Sultanahmet Meydanı'ndan geçiyorsunuz. İnanılmaz bir özelliği var. Yani sürprizlerle dolu ve o sürprizlerin hepsini baktığınızda boş sürprizler değil. Ben Beyoğlu'nda yazar olmaya karar verdikten sonra Beyoğlu'nda yaşamaya başladım. Ama geçiyorum binaların önüne ve farkında değilim. İşte Afrika Han, Rumeli Han, işte Çiçek Pasajı, Saint Antoine Kilisesi, Galata Mevlevi Hanesi, işte Triada Kilisesi önlerinde hiç farkında değilim. Sonra bu Beyoğlu Rapsodisi'ni yazarken tabii bunları okumaya başladım. Okumaya başlayınca da olağanüstü bir bilgi, olağanüstü bir kültür, olağanüstü bir yaşanmışlık ve tarihle karşılaştım. Bu beni o kadar etkiledi ki çünkü hani ne yazacaksın? Bir yazar ne yazabilir? Yani hayata dair ne yazabilir? Neyi yazmalı? Bu sorular hepimizin kafasında, yazarların hepsinin kafasında dönüp dolaşır. İşte bu şehir o zaman bana şunu söyledi. Yazacağın çok şey var Ahmet ve ben sana bunların hepsini verebilirim. Bunların hepsini sana anlatabilirim. Ve belki 10 bin yıl ömrün olsa 10 bin yıl boyunca hiç konu çekmeyeceğin kadar bende hikaye var demeye başladı. Binalar, tarihi insanlar, tarihi kişilikler bunlar kendi hikayelerini kulaklarıma fısıldamaya başladılar ve adeta beni zorladılar. Bizi yaz, bizi yaz, bizi yaz diye. Ve ben bu sesi duydum. Şizofreni biliyorum. Ama gerçekten öyleydi. Tabii sadece İstanbul'u yazmıyorum ben. Yani dünyanın değişik yerlerini de yazıyorum. Yani mesela Moskova'yı yazdım, Berlin'i yazdım. Şimdi Roma'yı yazıyorum. Ama sonunda Tilki'nin dönüp dolaşıp geleceği yer, Kürkçü dükkanı hesabı İstanbul'dan asla ve kata vazgeçemiyorum. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi bir yanıyla doğal güzellik, yani içinden deniz geçen bir şehir, iki kıtayı ayıran bir şehir. Ama diğer yandan yüzlerce yıl yeryüzünün, dünyanın, bilinen dünyanın yönetildiği bir şehirden söz ediyoruz. Önce Roma, sonra Doğu Roma, sonra Osmanlı döneminde yüzlerce yıl derken abartmıyorum, gerçekten yüzlerce yıl. Dünya, bilinen dünya, medeni dünya bizim Sarayburnu'ndan yönetildi yani. Önce Roma Sarayı'ndan aşağıda, sonra Topkapı Sarayı'ndan yönetildi. Bu da tabii inanılmaz bir tarih birikimi ve kültürel birikim yaratıyor. Yani görmeyi bilen gözler için İstanbul, özellikle bir sanatçı için ve bir tarihçi için de onu söyleyebilirim, İnanılmaz malzemeleri üreten, sürekli kaynak üreten bir verimli, velüt bir şehir.

0: sizce İstanbul nerede başlar, nerede biter ya da en sevdiğiniz rotayı çizin desek nereler olur bu?
1: Ya, tabii birkaç yer var aslında, bir tek yer yok. Mesela asıl İstanbul, biliyorsunuz, şehir bizim tarihi yarımada. Yani eski sur içi dediğimiz yer. 21 kilometrelik bir sur var orada. Bu surların tamamlanması Doğu Roma'ya uzanır. Teodosius dönemine uzanır. İmparator Teodosius dönemine uzanır. 6700 metre Haliç'ten Yedikule'ye kadar uzanan kara surlarımız vardır. Diğer kalan 21 kilometrenin diğer kalanı ise sahil surlarımızdır. Tarihi yarımada bir kere olağan üstüdür yani. Tarihi yarımada diyoruz oraya. İşte tam olarak İstanbul orası zaten, eski İstanbul dediğimiz. Çünkü Pera dediğimiz ya, öteki yer karşısı ve surların dışında başka bir şey başlıyor. Orada gezmeyi bir kere çok seviyorum. Çünkü bütün o ilk kuruluşu, Bizantiyon şehrinin ilk kuruluşu, Yunan dönemi, sonra Roma dönemi, sonra Doğu Roma dönemi, sonra Osmanlı dönemi hep buralarda yaşandı. Ve sahilleri tabii çok seviyorum. Bizim okulumuz Yeşilköy, Bakırköy'deydi, özür dilerim. Yeşilköy'e gitmeyi çok, o zaman Yeşilköy çok güzeldi. Boğaz'ın ayrı bir güzelliği var. Hem Avrupa yakasının hem Anadolu yakasının bambaşka bir güzelliği var. Beyoğlu tabii bambaşka bir güzellik, bambaşka bir yapı. Adalar olağanüstü. Balat'ı çok severim. Haliç'te gezmeyi çok severim. Eyüp çok severim. Yani şimdi İstanbul Roma döneminde de çok kültürlüydü. Osmanlı döneminde de çok kültürlüydü. Dolayısıyla gezdiğiniz zaman başlı başına bir Müslüman Türk kültürü dediğimiz, işte Fatih, efendim Üsküdar diyeceğimiz bir bölüm var. Orada başka bir doku var. Bir de işte Balat, Galata, Beyoğlu, işte Boğaz dediğiniz başka bir kültür var aslında. Bu kültürlerin bir arada bulunması olağanüstü. Yani mesela Beyoğlu dediğimiz zaman yeryüzünde böyle bir yer yok. Yani bir eğlence merkezi diyeceksiniz. Evet, tamam, Londra'da da Soho var. Ne bileyim işte New York'ta Broadway var, 5. cadde var. Efendim Moskova'da Arbat Sokağı var. Ama organik değil, sterilize edilmiş onlar. Oysa burası Beyoğlu organik. Ya hayat devam ediyor yani. Yoksulu, fakiri, suç çeteleri, finans merkezi, sanat merkezi, aklınıza gelebilecek her şey, politik gösteri merkezi, her şey burada var. Hayatın kendisinin böyle bir nabız gibi attığı bir yerden söz ediyoruz. Bütün bunlar, buralar beni çok çok cezbediyor. Buralarda dolaşmak insanın aklını alır yani. Tabii tarih, yani antik Yunan döneminden çok fazla bir şey yok ama Doğu Roma dönemi ve Osmanlı dönemi çoğunlukla ayakta, her şeye rağmen ayakta, kıymetini bilmemize rağmen ayakta. O yüzden İstanbul bitmez yani, bu şehri gez gez bitmez. Her gün gezsek 65 bin ilginç şeyler bulabiliriz.
0: Evet, kesinlikle öyle.

0: Şimdi tarihten bahsettiniz ve İstanbul'un tarihini sizin çok etkilediğini söylediniz ve bunu romanlarınızda da görüyoruz. Bugün peki İstanbul sokaklarında o özelliğini koruyan nereyi söylersiniz? Yine Sur içi mi olur yoksa başka yerlerde var mı?
1: Tabii Sur için tabii Beyoğlu elbette tarihi bence koruyor. Ama bugün İstanbul yaşamı, yani mesela 19. yüzyılın başındaki İstanbul yaşamını en yakın yerler neresi derseniz adalar derim. Çünkü adalarda o dönemki kozmopolit yapı devam ediyor. Yani hala o zaman da tabii İstanbul, bunlar bizim hakiki vatandaşlarımız. İşte o azınlık dediğimiz vatandaşların hepsiyle beraber adalarda hayat devam ediyor. Yine her şeye rağmen o evler, eski evler korunmuş durumda. Bu anlamda en çok İstanbul'u hala bulabildiğim yer adalar. Diğer yerlerde gezerken açıkçası biraz zihnimi çalıştırmam gerekiyor. Çirkin binaları zihnimi silmek durumunda kalıyor. Siliyorum onları. Evet, onları silmek zorunda kalıyorum. Bazı sokaklar var. O sokaklar belki, yani Balat'ta bir miktar bu sokakları görebiliyoruz. Korunmuş sokaklar, iki katlı, üç katlı evler. Boğaz'da bazı yerlerde, Arnavutköy'de ara sokaklarda bunları görebiliyorum. Üsküdar'da bazı sokaklarda bunları görebiliyorum. Ama ne yazık ki bildiğiniz gibi İstanbul korkunç göç alan bir yer ve bu tabii şehrin ölümü demek. Yani 20-25 milyona ulaşan bir nüfustan söz ediyoruz. Bu Avrupa'daki pek çok devletten çok daha büyük bir nüfustan söz ediyoruz. E İstanbul tabii bunu kaldırmıyor, kaldıramıyor. Yani buna bir çözüm bulunması gerekir. Şimdi bu şehri kuran Bizantiyon, biz Kara Bizas diyelim ama çok fazla bir şey yapmadı. Bir de mitolojik bir kişiliktir o ama bu şehri en çok emeği geçen iki kişi var, şahsiyet var. Bunlardan bir tanesi Konstantin, Büyük Konstantin. Niye önemli? Çünkü Roma İmparatorluğu'nun başkentini Roma şehrinden alıp buraya getirdi. Neo Roma, sonra Konstantinopolis oldu. İkincisi de Fatih Sultan Mehmet. Çünkü Fatih burayı fethettiği zaman 1453 yılında aslında şehir kötü durumdaydı. Yani sur içinden bahsediyor. Şehir dediğimiz de o. Yani biraz önce anlattığım surların içinde kalan yerden bahsediyoruz. Burayı aldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet yeniden bir imparatorluk başkenti, payitaht yaptı. Yani bizim Osmanlıca deyimiyle. Ve bu iki şahsiyet, en fazla emeği geçen şahsiyetler bunlar da tabii. Bir de Justinian var. Yani Ayasofya, 3. Ayasofya'yı yaptıran şahsiyet. Sonra Kanuni döneminde çok iyi biliyorsun, büyük camiler yapıldı. Mimar Sinan'ın çok büyük emeği var. Dolayısıyla şehirden bu büyük mirası çok iyi kullanamadık biz. Bu olağanüstü mirası çok iyi kullanamadık. Ama dediğim gibi eserler o kadar devasa ve görkemli ve şehrin doğası o kadar güçlü ki ne yaparsak yapalım direniyor.

0: Desek ki bir İstanbul kartpostalının içine girecek Ahmet Ümit. Hangi yıllara gitmek isterdiniz?
1: Vallahi aslında gitmek istediğim iki seçenek. Yani böyle bir zamanda yolculuk yapacaksak iki seçenek isterim. Bir tanesi Konstantin'in burayı, o zamanki ismi Neo Roma. Neo Roma'yı Roma'nın başkenti yaptığı dönem. Çünkü büyük imar hamleleri başlıyor. İşte bugün bizim Çemberli Taşı dediğimiz yer aslında Konstantin sütunudur. Orada bir Konstantin forumu vardı ve şehirde çok saraylar yapılıyor. İşte Pınak'la imparatorluğun bütün her yerinden mermerler getiriliyor. Bir oraya gitmek isterdim. Sonra dönerken de Fatih zamanına gitmek isterdim. Çünkü Fatih Sultan Mehmet de aynı şeyi yapıyor. Osmanlı Devleti'nde ne kadar işte usta varsa, mimar varsa şehri abad edecek yetenekli esnaflar, bilim insanları, zanaatkarlar varsa onların hepsini getiriyor. Bu iki dönem bence en güzel dönemdir. Bir de tabii Kanuni dönemi çok önemlidir. Çünkü artık o iyice zenginleştiğimiz Osmanlı'nın, çünkü Fatih dönemi o kadar şey değil. Yeni başlıyoruz yani, devleti imparatorluğa yükseltiyor. En büyük padişahımızın Fatih olduğunu düşünüyorum, bunu söyleyeyim. Ama Kanuni dönemi de o tür özellikleri taşıyan bir yerdir. Ama şehir için bir şeyler yapmak için nereye gitmek istersiniz derseniz, işgal dönemine gidip işgal kuvvetlerine karşı mücadele eden Kuvayi Milliyeciler'in yanında olmak isterdim.
0: Evet, şimdi biz de onların yanında doğru bir yolculuğa çıkarıyoruz dinleyenlerimizi. Ödüllü evet. Radyo Tiyatrosu ekibimiz Elveda Güzel Vatanım evet. romanınızı radyo tiyatrosuna evet. uyarladı ve Elveda Güzel Vatanım da 16 Mayıs'ta yayınlanmaya başladı NTV Radyo'da ve bütün bir yazda evet. devam edecek. Tahminimiz o yönde. Romanı okumayanlar nasıl bir yolculuğa çıkacak? Yazarından dinleyelim bunu.
1: Evet, şimdi aslında da Osmanlı'nın son dönemi, yani henüz Kurtuluş Savaşı başlamıyor. İttihat Terakki'yi anlatıyoruz biz. Ben yani hep böyle yapıyorum. İsmini duyuyordum İttihat Terakki'nin, genel bir bilgim vardı ama anlamam için yazmam gerekiyor, tıpkı İstanbul'u öğrenmek için. O yüzden İttihat Terakki'nin başından sonuna kadar bir Selanik'te başlayıp İstanbul'da biten bir serüven yazdım. Oyunlu bir kitaptır. Ve işte bu kitapta da aslında İstanbul'un 1920'li yıllarını, 1910'lu yıllarını, 19, yani 20. yüzyılın başını göreceğiz. 20. yüzyılın başındaki İstanbul, Beyoğlu. Onların hepsi gerçektir, birebir gerçektir. O da ayrı bir şey olacak. Yani orayı yazarken çok çok mutlu olmuştum. Ya yani o günkü Beyoğlu neydi, o günkü oteller, hangi oteller vardı, hangi pastaneler vardı, hangi pasajlar vardı, insanlar nasıl yaşıyorlardı. Muhteşem, çok çok eğlenceliydi bunları yazmak. Bir yanıyla Osmanlı'nın son dönemlerini okuyacak okurlarımız. Ve tabii işte Osmanlı'nın vitrini olan üç şehir var. Bunlardan bir tanesi İstanbul ve Beyoğlu özellikle. Diğeri Selanik'ti. Selanik çok önemli bir şehirdi. Ve nüfusun büyük çoğunluğu Yunanlılar değildi. Hakimiyet bizim elimizdeydi ve tek maalesef tek silah atmadan teslim etmek zorunda kaldık. Çok önemli bir şehirdi Selanik. Üçüncüsü İzmir'di. Bu üç şehir anlatılıyor ama esas olarak İstanbul anlatılıyor ve neler yaşandı, niçin buraya gelindi, ne oldu, Cumhuriyet'e giden yol neydi? Bütün bunları anlatan bir romandır bu. Şehsuvar Sami diye genç bir çocuğun başından geçen hikayeleri anlatır. Bu roman dizisine devam etmeyi istiyorum. Karakterler değişecek belki ama bir sonraki romanım, bu dizide bir sonraki romanım İşgal İstanbul'unu anlatmak olacak. Çünkü onu, o dönemi anlatmamız gerekiyor ki insanlar bunu bilsinler. İstanbul işgal altındaydı. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar şehri ele geçirdi, değişkilerini ele geçirmişlerdi maalesef. Çok acılı bir dönemdir o. Onları da anlatmamız gerekiyor ama gerçekten Elveda Güzel Vatanım'ı dinlemelerini tavsiye ederim. Zaten dinleyecekler, çok seviyorlar, bir klasik haline geldi NTV Radyo'da bizim radyo tiyatrolarımız. Hem bilgi sahibi olacaklar, hem o günleri, geçmiş günleri ibretle görecekler, zihinlerini canlandıracaklar.
0: Ahmet Bey, çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız. Ağzınıza sağlık. İyi bayramlar dileriz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar dilerim. Biz dinleyen herkese de iyi yayınlar, sevgiler, saygılar.
0: Ahmet Ümit'le birlikte İstanbul'u konuştuk. Ben Zeynep Güler, prodüksiyonda Atilla Özdal'la birlikte iyi bayramlar diliyoruz.

0: Gracias.
1: Bonusluların zilleri ding dong ding dong durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
1: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
3: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Bayram heyecanı Teknosa'da. Karcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.
2: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
3: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
1: Reklam.
4: Merhaba, ben Derya Acemoğlu. İspanya'nın Katalonya bölgesinde ücra bir ormanlık alandaki bir ev uzun zamandır ülke gündemindeydi. Nedeni, evi tasarlayan kişinin modern mimarinin öncülerinden Antoni Gaudi olduğu iddiasıydı. Yıllar boyunca kanıtlanamayan bu bilgi uzun süren araştırmalar sonunda netleşti. Üç katlı evin Gaudi'nin eseri olduğu anlaşıldı. Antoni Gaudi eşsiz, sıra dışı tasarımlarıyla biliniyor. İnşaatı 144 yıldır devam eden Barcelona'daki Sagrada Familia Bazilikası onun başyapıtı. 2026'da Tanrı'nın mimarı olarak da anılan Gaudi'nin 100. ölüm yıl dönümü. Bu yıl aynı zamanda onun yaratıcı dehasının kalıcı hatıralarına ev sahipliği yapan Barcelona'nın da dünya mimarlık başkenti ilan edildiği yıl. Dolayısıyla bu sene arka fonda Barcelona, sahnede ikonik mimar olmak üzere bir dizi etkinlik düzenleniyor. Bu hafta programımızda dünya mirasına kazandırdığı eserlerle, trajik ölümüyle mimari bir dehayı anlatacağız. Dünya Hali başladı.
1: Dünya Hali.

Antoni Gaudi 1852'de Katalonya'nın Reus kentinde bakırcı bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Erken yaşlarda romatizma ile mücadele etti. Bu durum onu yalnızlığa itti ama aynı zamanda yaratıcılığını besledi. 1878'de mimarlık eğitimini tamamladı. Mimariyi doğa ve din konularındaki tutkusuyla birleştirdi. Tüm bunlar onun kendine has ve büyüleyici mimarlığının bir parçası oldu. Gaudi, Art Nouveau akımının öncülerinden. Bu akım 1890'ların başlarından Birinci Dünya Savaşı'na kadar uzanan görsel sanatlarda etkileyici bir üsluptu. İspanya'da modernist olarak adlandırılıyordu. Sanayileşme ve kentleşmenin hız kazanmasına bir tepki olarak ortaya çıktı. Katalonya'da bu akımın Katalan modernizmi olarak bilinen yorumunun öncüsü de Antoni Gaudi oldu. Henüz mimarlık kariyerinin ilk yıllarında dönemin zenginlerinden Eusebi Güell ile tanıştı. Arkadaşlıkları ve Güell'in finansal yardımıyla Antoni Gaudi kariyerinde hızlı bir ilerleyiş fırsatı yakaladı. Neogotik üslupları dini sembolizmle harmanlayarak modernizmi yeniden şekillendirdi. Aynı zamanda güçlü Katolik inancı ve Katalan kimliğini de yansıttı. Eserlerinin her detayını dikkate aldı ve seramik, vitray, marangozluk gibi zanaatları birleştirdi. O her projeyi tuvale dönüştürürdü. Ona göre doğada düz çizgiler ya da keskin köşeler yoktu. Bu nedenle binalarda da düz çizgiler ya da keskin köşeler olmamalıydı. Gaudi, Barcelona'nın en ünlü eserlerini yarattıktan ve son yıllarını Sagrada Familia Bazilikası'na adadıktan sonra 7 Haziran 1926'da her zamanki gibi San Felip Neri Kilisesi'ne günlük yürüyüşünü yaptı. Kentin Akdeniz'e paralel uzanan bir caddesinde yürürken 30 numaralı tramvayın çarpması sonucu bilincini kaybetti. Onu önce kimse tanımadı. Hatta rivayete göre dilenci olduğu düşünüldü. Ertesi gün Sagrada Familia'nın papazı onu tanıdığında Gaudi'nin durumu tedaviden fayda göremeyecek kadar kötüleşmişti. Antoni Gaudi 10 Haziran 1926'da hayatını kaybettiğinde 73 yaşındaydı.

Yapıya, ev sahipliği yapıyor. Bunların yedisi ise Gaudi tarafından tasarlandı. Çağdaşları tarafından takdirini ölümünden sonra görmüş olsa da Gaudi'nin hayattayken eleştirmenlerine verdiği yanısı da kararlı duruşunun ifadesiydi. Şöyle diyordu usta mimar: "Düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyordu."

Bugün eserleri dünya çapında hayranlık uyandırıyor ve sürekli olarak inceleniyor. Halen Gaudi'ye ait olup olmadığı kesinleşmemiş yaklaşık 10 eser var. Programın başında dediğimiz gibi bunlardan biri ölümünün 100. yılında kesinleşti. İspanya'da ücra bir ormanlık alanda yer alan dağ evinin onun eseri olduğu tespit edildi. Barcelona'nın 125 kilometre kuzeyinde yer alan 3 katlı dağ evi bir çimento fabrikasında çalışan mühendisler için inşa edilmişti. Fabrikanın sahibi de sanayici Josebi Güell'di. Ancak evi Gaudi'nin tasarlayıp tasarlamadığı bu zamana kadar netleşmemişti. Zira yapının ücra konumu ve Gaudi'nin o yıllarda Park Güell ve Casa Batlló gibi projelerle meşgul olması soru işaretleri yaratmıştı. İspanyol yetkililer spekülasyonlara son vermek için kapsamlı bir teknik ve tarihsel analiz talep etti. Raporu hazırlayan Gaudi'nin ölümünün 100. yılı dolayısıyla sene boyunca planlanan etkinliklerin de direktörü olan Galdric Santana oldu. Araştırma sonucuna ulaşmak için Gaudi yapılarının planları karşılaştırıldı. Bunun sonucunda rapor, Gaudi'nin kariyerinin orta döneminde 1901-1908 yılları arasında bu evi tasarladığını ortaya koydu. Buna göre yapıda yalnızca o dönemde Gaudi tarafından kullanılan yapısal unsurlar vardı. Ancak uzmanlar Gaudi'nin binanın inşaatını bizzat denetlemediğini düşünüyor. Raporla beraber 20. yüzyılın başlarında inşa edilen bu yapının kime ait olduğu yönündeki sorular da yanıt bulmuş oldu. İspanyol yetkililer onun izini sürmeye devam edecek kuşkusuz. Ama en ünlü eserleri de ilgi çekmeyi sürdürecek. Mesela Gaudi'nin tamamlanan ilk konut projesi olan Casa Vicens ya da sonuncusu Casa Mila. Dalgalı cephesi ve sürrealist heykelsi çatısıyla Barcelona'nın uğrak yerlerinden. Üstelik hala kiracıları var. Bir başka eseri de Casa Batlló. Gaudi tarafından 1904-1906 yılları arasında Josep Batlló için yeniden tasarlanan bina, onun mimari üslubunun en çarpıcı örneklerinden biri. Yapı, kemiksi balkonları andıran, dalgalı ve iskeletimsi bir cepheye ve bir ejderhanın sırtını çağrıştıran kemerli çatıya sahip. 2005'ten bu yana Dünya Mirası listesinde bulunan binanın 3. katı, 3 yıl süren restorasyon sonucunda Gaudi'nin ölüm yıldönümü anısına ziyarete açıldı. Barcelona'da hayal gücünün sınırlarını aşan Park Güell de onun eseri. Park Güell aslında başarısız olmuş bir yerleşim projesiydi. 17 hektardan fazla bir alanı kapsayan bir arazide aileler için bir yerleşim yeri oluşturulması amaçlanıyordu. Ama ortaya çıkan Gaudi'nin renk renk mozaiklerle süslü tasarımlarıyla dolu bir masal parkı oldu. Ve Gaudi'nin asırlık rüyası. Sagrada Familia Bazilikası. Kuşkusuz Barcelona deyince akla gelen ilk yerlerden. Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği kilisenin temeli 1882'de atıldı. Gaudi Bazilika'nın yapımını 1883'te devraldı. Tüm enerjisini bu esere adadı. Hatta müşterim acele etmiyor diyerek Tanrı'yı kastettiği de söylenir. Yüksek kuleleri, detaylı cepheleri ve iç mekanındaki renkli vitraylarıyla Sagrada Familia, Gaudi'nin doğayı ve dini sembolleri birleştirdiği bir atmosfere sahip. Ancak onun tramvay kazasıyla ölümü, Bazilika'nın inşasının yarıda kalmasına yol açtı. O zamandan bu yana çalışmalar devam ediyor. Bu bazilikayı tamamlamak, bir anlamda 144 yıllık bir mücadele de demek. 2025'in Ekim ayında 162,9 metre yüksekliğe ulaşan Sagrada Familia Bazilikası, o zamandan beri dünyadaki en yüksek dini yapı. Son olarak İsa Kulesi'nin tamamlanmasını sağlayacak son bölümde büyük bir vinçle yerleştirildi. Böylece bazilika 172,5 metreye ulaşarak en yüksek noktasına getirildi.

Yapımı tamamlandığında 13 bin kişilik bir kapasiteye sahip olacak Sagrada Familia Bazilikası'nda çalışmalar, karmaşık cepheleri ve iç süslemeleri nedeniyle yaklaşık 10 yıl daha sürecek. Antoni Gaudi, günümüze dek ayakta kalan eserleri inşa etmiş, mimari bir dahi. Yıl boyunca İspanya'da türlü türlü etkinliklerle anıldı, anılacak. Programımızı noktalarken onun büyüleyici eserlerini bıraktığı Barcelona'dan bir müzik grubuna kulak vereceğiz. Grubun ismi Ojos de Brujo, yani büyücünün gözleri. Şarkının adı ise Nueva Vida, yani yeni hayat. Flamenco ritimleriyle hayata yeniden sarılmayı anlatıyor. Dünya halinin sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere.

0: dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
1: Doğa Takvimi. Bugün 28 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Yolda bir kaplumbağa görürseniz ne yapacağınızı biliyor musunuz? Trafik tehlikesi varsa onu nazikçe tutup gitmekte olduğu yönde karşıya geçirip bırakabilirsiniz. Peki bahçenizde ya da kırsal alanda gördüğünüz kaplumbağayı besleyebilir misiniz? Bu sorunun cevabı kesin bir dille hayır. Çünkü kaplumbağalar doğal ortamlarında aç kalmazlar ve sizin vereceğiniz yiyecekler onu hasta edebilir. Zaten türüne göre beslenmeleri de farklıdır. Su kaplumbağaları genellikle balık, böcek ve bitki yer. Kara kaplumbağaları ise öncelikle otçuldur. Peki deniz kaplumbağalarının bazen ağlıyor gibi görünmesi dikkatinizi çekti mi? Aslında gözlerinin köşesine yakın bir tuz salgılama bezi var. Denizde yuttukları su nedeniyle bedenlerinde biriken fazla tuzu bu bezde dışarı atarlar.
1: Doğa Takvimi.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu. NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, iyi bayramlar. Saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Bayramın ikinci günü. Düne nazaran biraz daha sakin gündem ama yine gelişmeler söz konusu, ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlıkla günü gündeme özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Siyasi partiler arasında bayramlaşma turları yapılıyor. AK Parti ve CHP 3 bayramdan sonra ilk kez karşılıklı olarak bayramlaştı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in heyeti de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partililerle bayramlaşıyor. Canlı yayınlarla aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran yeniden savaşa mı dönecek yoksa müzakereler sürecek mi? Dünya bu sorunun yanıtını merak ederken ABD İran'da bazı hedefleri vurduğunu duyurdu. İran'da karşı saldırı düzenlediğini açıkladı. Son gelişmelere rağmen ateşkes sürüyor. Son durumu paylaşacağız. Bayramın ikinci gününde güzel bir hava var ancak yağışlar geliyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan son hava tahminini paylaşacak. Bayramın ikinci gününde partilerin bayramlaşma programı devam ediyor. Canlı yayın noktalarına gideceğiz. Ahmet Örsoğlu AK Parti'de, Sibel Can Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, Erce Tren Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Mustafa Berber de Özgür Özel ekibinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bayramlaşma programını aktaracak. Önce AK Parti'ye, Ahmet Örsoğlu'na dönelim. Ahmet, AK Parti 3 bayram sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaştı. O bayramlaşmada neler yaşandı, hangi mesajlar paylaşıldı?
1: Evet, senin de söylediğin gibi AK Parti ile CHP 3 bayram sonra bayramlaştı. Bu bayramlaşma programında iki heyet CHP'de yaşanan tartışmalara değinmedi. Öncelikle bunun dikkat çektiğini söyleyelim ama birliktelik vurgusu vardı. Ülke meselelerinde birlikte çalışmanın önemli olduğuna dikkat çekildi. Bu bayramlaşma programında CHP heyetini temsilen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap heyetteydi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman CHP heyetini karşıladı. Ali Fazıl Kasap, birbirimize de yakınlaşacağız. Yakınlaşmamız gerekiyor. Hedefimiz ve siyasetin asıl hedefi bu topluma, Türk milletine daha müreffeh bir hayat sunmaktır ifadesini kullandı. Bu önemliydi. Bizler kardeşiz, aynı coğrafyanın insanıyız. Gereken her şeyi yapacağız cümlesi de yine dikkat çekti. Hüseyin Yaymansa her zaman bir arada olmak, beraber yürümek önemli. Tabii ki partilerimiz farklı, fikirlerimiz farklı hatırlatmasında bulundu. AK Parti'nin bugün ikinci ziyaretçisi Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz heyetteydi. Terörsüz Türkiye sürecine değinildi. Öncelikle Hüseyin Yayman süreç konusunda son dönemdeki ufuk açan değerlendirmelerin önemli olduğunu söyledi. Sürecin rayında devam ettiğini ifade etti. Bu görüşmede CHP'deki son tartışmalar, genel başkanın değişmesi süreci de ele alındı. Sadir Durmaz, CHP'de son dönem yaşanan hadiseler hepimizi üzmüştür ifadesini kullandı. Umarız aklı selimle süreç daha iyi yürütülür cümlesi de dikkat çekiciydi. Kısa süre sonra AK Parti DEM bayramlaşması da gerçekleşti. Beklendiği üzere bu bayramlaşma trafiğinde konu başlığı terörsüz Türkiye süreciydi. DEM Parti heyeti meclisin somutlaştırdığı yol haritasının hayat bulmaması toplumda kaygıya neden olmaktadır. Sürecin enfekte olmaması için bir an önce adım atılmalıdır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yaymansa terör örgütü PKK'nın silah bırakması gerektiğini söyledi ama sürecin rayında olduğunu, planlandığı şekilde sürdüğünü de sözlerine ekledi. AK Parti'de bayramlaşma programı hali hazırda devam ediyor. Bunu da hatırlatalım.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Her siyasi parti iki heyet oluşturdu. Biri kabul heyeti, genel merkezde ziyarete gelenleri kabul ediyorlar. Bir de ziyarete giden ekipler var. Mesela AK Parti'nin heyeti de bayramlaşma ziyareti için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitti. CHP'nin bayramlaşma programında NTV ekibinden Sibel Can takip ediyor. Sibel, AK Parti'nin CHP ziyaretinde neler yaşandı?
2: Gözler bu ziyarette verilebilecek siyasi mesajlarda, çünkü mutlak butlan kararı sonrasında AK Partili ve CHP'li heyetler ilk kez kamera karşısında bir araya geldiler ve verecekleri her bir mesaj dikkatle takip edildi. CHP'den birlik ve beraberlik mesajı gelirken AK Parti yeni yönetime hayırlı olsun dedi. AK Parti'ye Resul Kurt, AK Parti heyetinde Resul Kurt vardı. Yeni yönetimimiz hayırlı olsun. İnşallah ülkemize hep birlikte hizmet ederiz dedi. CHP'de de Sevda Erdan Kılıç, siyaset kurumu kutuplaşmanın yerine vatandaşın sorunlarını çözmek için bir araya gelmesi gereken bir kurumdur mesajını verdi. Daha çok ekonomi ağırlıklı konuşmalar yapıldı. Yani tema buydu. Mutlak butlan kararına ilişkin spesifik olarak başlık konuşulmadı. Buna ilişkin mesajlar verilmedi. AK Parti heyetinin ardından MHP heyetinin ziyareti de önemliydi. Onu da takip ettik. Orada da biliyorsun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk karar çıktıktan sonraki açıklamaları oldukça önemliydi. Kılıçdaroğlu'na feragat etmesi çağrısı yapmıştı. Sonrasında da hem Özgür Özel'e hem Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrılar yapmıştı. Sağduyu beklentisini dile getirmişti. Tüm bunlar sonrasında bugünkü görüşmeler elbette önemliydi ama MHP görüşmesinde de yine bu mutlak butlan kararına ilişkin herhangi bir mesaj verilmedi. Daha çok ekonomiden ve milletvekillerinin kendi bölgesine ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda görüşmeler yapıldı. Şimdi CHP'de biliyorsun bir de parti meclisi kararı ile ilgili bir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden bir açıklama var. Gözler bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğinde. Kılıçdaroğlu kurultay için Yargıtay'a işaret etmişti. Bu sürecin tamamlanması gerektiğini söylemişti. Özgür Özel ise kurultay önünde herhangi bir hukuki engel yok dedi. Göreve dönen parti meclisinin pazartesi günü yapacağı toplantı da ertelendi. Detaylarına bakalım.
3: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani.
4: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay için Yargıtay kararını beklediği yönündeki bu açıklamasına CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yanıt var. Sözcü gazetesine konuşan Özel, tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele de niyet meselesidir dedi. Özel, kongreye gitmenin 4 farklı yolu var. Her birisini yapabiliriz dedi. Resmen bizi partiden ayrılmaya zorlayan bir tutum var. Bunu hiç doğru bulmuyoruz ifadesini kullandı.
3: İhracın koşulları vardı. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok.
5: Özel, ihraç tartışmalarına ilişkin soruya da bizi partiden atmak, gidin başka parti kurun demektir, biz ayrılmayacağız yanıtını verdi. CHP'de göreve dönen parti meclisinin pazartesi günü yapılması planlanan toplantısı ise ertelendi. Kararın parti meclis üyelerine görevlendirme yazılarının tebliğ edilememesi nedeniyle alındığı açıklandı.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partiler arası bayramlaşma için meclise ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu. NTV muhabiri Mustafa Berber, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karşımızda. Mustafa.
6: Ahmet, aslında ilk kez yaşanan bir durum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin bayramlaşması. Tabii siyasi partiler genellikle bayramlaşmaları genel merkezlerinde yapıyorlar. Alışılagelmiş olan bu. Ama bu kez durum farklı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki farklı görüşün hakim olması nedeniyle bayramlaşmada adeta alternatif bir bayramlaşmada ortaya çıkmış durumda. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Grup Başkan Vekili Murat Emir başkanlığındaki heyet kabul ediyor gelen misafirleri. Murat Emir'e Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan da eşlik ediyor. Şu ana kadar gelen partiler Deva Partisi, Anavatan Partisi, Anahtar Parti, İyi Parti, Büyük Birlik Partisi ve Emek Partisi. Yani 6 siyasi parti ziyaret etti Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan grubunu ve 9 parti daha ziyaret edecek. Akşam saatlerine kadar bayramlaşma trafiği sürecek. Tabi sadece burada kabul edilmiyor. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu da siyasi partileri ziyaret ediyorlar. O heyete de İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu başkanlık ediyor. Tabi buradaki gündem mutlak kutlana çıkıyor. Her gelen misafirle konular konuşulmaya başlandığında gündemin gündemdeki sıcaklığını koruması nedeniyle mutlak kutlan kararı değerlendiriliyor. Buradaki heyetler tarafından hem duruma ilişkin tepki dile getiriliyor hem de birlik ve beraberlik mesajı veriliyor. Bir destek mesajı verilmiş oluyor. Tabii siyasi partiler burada bayramlaşıyorlar ama sadece bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP grubunu ziyaret eden değil, aynı zamanda genel merkeze giden siyasi partiler de var. Yani hem meclisteki grubu ziyaret ediyorlar hem de genel merkeze gidiyorlar. O siyasi partiler DEVA, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah, Milli Yol, Saadet Partisi. Hem genel merkezdeler hem de burayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP grubunu ziyaret ediyorlar. İyi Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Sol Parti ve BTP ise sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret gerçekleşiyor. Aynı zamanda bu genel merkeze yönelik bir tepki olarak da okunabilir. Bu ziyaretin sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılıyor olması. DEM Parti ise ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunu ziyaret ediyor ne de CHP genel merkezine gidiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bayramlaşma ise şu anda içerisinde bulunduğumuz odada CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in odasında gerçekleştiriliyor ve az önce de dikkat çektiğim gibi gündem mutlak butlan ve mutlak butlan kararına ilişkin hem tepkiler hem de destek mesajları.
0: Mustafa Berber aktardı. MHP'deki bayramlaşma programı da devam ediyor. Orada NTV muhabiri Erce Tren var. Erce.
7: Milliyetçi Hareket Partisi gün boyunca toplamda 7 siyasi partiyle bayramlaşacaktı. Bu partilerin 6'sıyla bayramlaşma gerçekleşti. Sırasıyla sabah saatleri itibariyle Demokratik Sol Parti, DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve CHP Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik ziyaretlerini gerçekleştirdi. Genel merkezde siyasi partilerin temsilcilerini MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin ve MHP MYK üyesi Özmen Alpgiray Erdemir karşıladı. Bütün görüşmelerde ele alınan konunun terörsüz Türkiye süreci olduğunu söylemekte fayda var. Bu saate kadar gelen görüşmelerde siyasi partilerle 6 partinin tamamıyla terörsüz Türkiye sürecinin ele alındığını söyleyelim. Terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekildi. AK Parti ile yapılan görüşmede genel merkeze Sivil Toplum Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli, Saniye Enfiyeci ve Mustafa Emre Çelik'ten oluşan heyet geldi. Son olarak CHP ile yapılan görüşmede terörsüz Türkiye sürecinin yine önemine dikkat çekildi. Mutlak butlan kararı ele alınmadı. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecine hem iktidar hem muhalefetin ortak aklıyla karar verildiği ve bu süreçte ortak fikirlerce bu konunun hayata geçirildiği ele alındı. Ortak sorumluluk alınması gerektiği ve siyasi partilerin tamamının elini taşın altına koyması gerektiği, sorumluluk alması gerektiği ifade edildi. Son olarak önümüzdeki saatlerde Gelecek Partisi'nin buraya gelmesini ve görüşmesini bekliyoruz diyelim.
0: Erce Tren aktardı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün Manisa'da hayatını kaybeden amcası Necati Özel'in cenaze törenine katılıyor. NTV bölge temsilcisi Merih Ak karşımızda. Merih.
8: Manisa Hatuniye Camisi'ndeyiz. Özgür Özel'in amcası Necati Özel için son tören öğle namazından sonra gerçekleştirecek ve daha sonra toprağa verilecek. Başta Özgür Özel olmak üzere aile yakınları yaklaşık yarım saat 45 dakika önce buraya geldi. Çok sayıda Manisalı ve CHP'li burada başsağlığı dileğinde bulunmak için yine onlar da buradalar. Dün akşam saatlerinde ölüm haberi gelmişti 82 yaşındaki Necati Özel'in. Özgür Özel bugünkü programlarını iptal etti. Sabahki programın büyük bir bölümü iptal etti. Ve amcasının cenaze işlemleriyle uğraştığını belirtebiliriz. Şu an törene Özgür Özel'in yanı sıra aile yakınları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, milletvekilleri, CHP il ve ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katılıyor. Necati Özel'in cenazesi kılınan cenaze namazı ardından Kırtık Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Tabii çok sıcak saatler geçiriyor CHP ve bu kapsamda baktığınızda yoğun bir şekilde milletvekili katılımının da, yani Özgür Özel'e destek veren milletvekili katılımının da cenazeye yoğun olduğunu söyleyelim. Veli Ağbaba başta olmak üzere Mustafa Sarıgül, Murat Bakan, Adnan Aslan'ın da bulunduğu çok sayıda milletvekili de Özgür Özel'i bugünkü gününde yalnız bırakmadılar. Tabii bu ölüm hemen bir yıl önceyi aklımıza getirdi. Biliyorsunuz bir yıl önce de yine Kurban Bayramı'nın birinci gününde bu sefer Ferdi Zeybek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı elektrik akımına kapılmış ve bir süre sonra yaşamını yitirmişti. Aşağı yukarı aynı günde, yani bayramın birinci gününde Özgür Özel bu kez Necati Özel'i, amcasını yitirmiş oldu. Toparlayacak olursak Hatuniye Camii'ndeyiz. Dün sabah saatlerinde bayram namazını burada kılmıştı Özgür Özel. Şimdi amcası Necati Özel'i uğurlamak için burada ve taziyeleri kabul ediyor. Ahmet.
0: Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban pazarlarındaki duruma bakacağız şimdi de. Tuana Çiftçi Ali Beyköy'de bir kurban pazarında yayın için bizi bekliyor. Tuana, son durum nedir orada?
9: Ahmet, senin de belirttiğin gibi Kurban Bayramı'nın ikinci günü, ancak pazarlardaki yoğunluk devam ediyor. Fiyatların düşmesini bekleyenler ikinci günde de kurban pazarlarının yolunu tuttu. Bizler şu anda Ali Beyköy'de bir kurban pazarındayız. Burada da yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle Muhammed Tarakçı ekranlara getirsin. Şimdi burası Ali Beyköy'deki bir kurban pazarı. Sabahın erken saatlerinden itibaren birçok kişi, ikinci günü bırakanlar, fiyatların düşmesini bekleyenler kurban pazarına geldi. Bine yakın hayvan geldi bu kurban pazarına ve satıcılarla konuştuğumuzda artık 100'e yakın hayvan kaldığını belirtiyorlar. Yani bu kurban bayramının diğer kurban bayramlarına göre daha hareketli geçtiğini belirttiler. Peki fiyatlar nasıl? Az önce de belirttiğim gibi birçok kişi fiyatların düşmesini beklediği için genelde kurban öncesi almamayı tercih edenler var daha doğrusu. İkinci günde örneğin bizim bulunduğumuz bu kurban pazarında büyük başlar 100 bin lirayla 550 bin lira arasında değişiyordu. Ancak bugün örneğin 500 kiloluk bir büyükbaş hayvan 380 bin liradan satılırken bugün 300 bin liraya kadar düşüyor. Tabii sıkı pazarlıklar da yapılıyor. 280-300 bin lira bandına düşüyor. Satıcılar genelde 50-80 bin lira arasında büyük başlar için tabii indirim yaptıklarını belirtiyorlar. Küçük başlarsa bu kurban pazarında 20-25 bin lira arasında, yine bugün sıkı pazarlığa oturulduğunda da 18-19 bandına kadar iniyor küçük başlar. Şimdi satıcılar memnun elbette hareketli geçmesinden. Birçok hayvanlarını satmış durumdalar. Geri götürmeyecekler. Ancak maliyetlerin kendilerini oldukça etkilediklerini söylüyorlar. Birçok satıcı uzak şehirlerden geldi buraya ve tabii özellikle de nakliye maliyetleri, yem fiyatları gibi etkenlerin kendilerini etkilediğini, bu nedenle de fiyatları yansıtmak durumunda olduğunu söylüyorlar. Ancak ellerinde hayvan kalmaması için aldıkları yere götürmemek için mecburen indirimi kabul ediyorlar. Ancak alıcılar aynı fikirde değil. Tabii fiyatları oldukça yüksek buluyorlar. Sıkı pazarlıklara oturuyorlar. Ancak bir noktada aslında mecburiyetten de fiyatı kabul etmek durumunda kalıyorlar. Ama yine de pahalı bulduklarını belirttiler. Pazarlardaki durum ikinci günde bu şekilde. Elbette ki alırken de dikkat edilmesi gereken noktalar var. Hayvanın parlak olması gerekiyor. Burnundan, ağzından herhangi bir akıntı olmaması gerekiyor. Etiketli olması gerekiyor. Hala alacak olanlar varsa bu bilgileri de tekrardan paylaşmış olalım. Bayramın ikinci günündeyiz. Kurban Bayramı'nın pazarlardaki yoğunluk devam ediyor. Kesimlerdeki yoğunluk devam ediyor. Aynı zamanda tabii bunlar yapılırken üçüncü güne bırakanlar da var. Artık üçüncü gün kurban kesimi için son gün. Elbette yarın da kurban pazarlarında hareketlilik olacaktır Ahmet.
0: Tuana Çiftçi aktardı. Bayramda İstanbul'da kalanlar havanın da güzel olmasıyla kentin çekim merkezlerini ve sahillerini doldurmuş durumda. Dilek Yaman Demir Fatih Eminönü'nde yayın için bizi bekliyor. Dilek.
10: Ahmet Arpat, bayramın ikinci günü
9: hava güzel ve İstanbul'da kalanlar ya da İstanbul'u tatil için İstanbul'u tercih edenler. Tarihi Yarımada'nın hemen önündeki sahilde bu İstanbul'un tadını çıkartmak için buradalar, hazırlar. Şimdi İsmail Kamit size göstersin, biz Eminönü'ndeyiz. Bir yanda Tarihi Yarımada dedik, bir yandan da burada sahilin tadını çıkaranlar var. Şimdi çok yoğun, önce onu belirtmekte fayda var. Burada ulaşımın da ücretsiz olmasını fırsat bilip vapur havası almak isteyen, deniz havası almak isteyenler Boğaz hattında, özel turlarda, yine sahil boyunda yoğunluklar oluşturmuş durumda. 4 gün boyunca ulaşım ücretsiz olacak dedik. Bu ulaşımın ücretsiz olmasıyla birlikte ek seferlerin de düzenlendiğini belirtelim Boğaz hattında, İstanbul Eminönü'nde. Tabii bir yandan sadece vapur havası almak isteyenler değil, Eminönü'ne gelmişken bir yandan da yemek yemek isteyenler, o tarihin kokusunu almak isteyenler mısırcılarda, kestanecilerde, yine simitçilerde yoğunluklar oluşturuyor. Bir yandan vapurlar boşalıyor, bir yandan da yine aynı hızla doluyor, devam ediyor. Buradaki kalabalık tabii çocuğunu alan da var, sevdiğini alan da var, akrabalarıyla vakit geçirmek için burayı tercih edenler de var. Hava aslında meteoroloji biraz korkutmuştu, çünkü meteoroloji uzmanlara göre bir yağış bekleniyordu Kurban Bayramı'nın ikinci gününde. Henüz İstanbul'a düşen bir yağmurun olmadığını söyleyelim. Hava güzel, güneş tam tepede, sıcaklıklar neredeyse 27-28 dereceyi de bulmuş durumda. Bu sıcaklığı da tabii fırsat bilen İstanbullular, İstanbul'da kalanlar yine Boğaz'a akın ediyorlar. Burada tarihi an, tarihi Yarımada'nın hemen yanı dedik. Bir yandan da tarihi Yarımada'dan gelen bir yoğunluk var. O yoğunluğun da oluşturduğu insan kalabalığı var burada. Bir yandan da yine vapurla karşıdan Anadolu yakasından Avrupa'ya, Avrupa yakasından da Anadolu yakasına geçmek isteyenler var. Yine kalabalık oluşturdular İstanbul'un tadını. Yine İstanbul'da kalanlar ve İstanbul'u tercih edenler çıkarıyor. Şu sıralarda artık tatilin ikinci gününde, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul Eminönü'nde sahil boyunda oluşan o kalabalıkla bayramın tadını çıkarıyorlar.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Diyarbakır bayram tatilinde yoğun ilgi görüyor. Kente gideceğiz şimdi. Bölge temsilcimiz Nizamettin Kaplan. Ziyaretçilerin uğrak yeri Ulu Cami'de yayın için bizi bekliyor. Nizamettin.
10: Ahmet, Diyarbakır Ulu Cami aynı zamanda Anadolu'nun en eski camilerinden birisi. Ve tabii Diyarbakır'a, Sur ilçesine gelenler burayı ziyaret etmeden tabii ki buradan ayrılmıyor. Burası aynı zamanda eski bir kiliseyken camiye çevrilmiş bir yer. Milattan sonra 639 yılında Diyarbakır'a egemen olan Müslüman Araplar tarafından camiye çevrilmiş. Aslında öncesinde Martoma Kilisesi olarak uzun yıllar ibadethane olarak burada yaşayanlara hizmet vermiş bir yer. Şu anda oldukça kalabalık, sıcak bir havaya rağmen Diyarbakır'a bayram tatili için gelenler burayı ziyaret etmeden geçmiyorlar. Bir yandan da tabii Ulu Cami ve çevresinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan turizm polislerinin de özellikle yabancı turistlere yardımcı olmak için Sur ilçesi genelinde görev yaptığını da belirtelim. Ulu Cami'nin içerisinde de şu anda görev yapıyorlar. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde tabii Diyarbakır başta olmak üzere bölge illerinin tamamına yoğun ilgi var. Özellikle kültür turuna çıkanlar, başta Diyarbakır olmak üzere Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep gibi kentleri tercih ediyor. Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami ile birlikte yine Surp Giragos Kilisesi, tarihi Hasan Paşa'nın İç Kale Müze Kompleksi yoğun ilgi gören yerlerin başında geliyor. Bir önceki yayınımızı da yine dört ayaklı minarenin bulunduğu noktada yapmıştık. O civarda kiliseler de bulunuyor. Yani Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesine gelenler birçok tarihi mekanı kısa sürede yürüyerek gezme imkanına sahip oluyor. Bu arada caminin içerisinde bir de güneş saati var. O da çok ilgi çekici bir tarihi eser. Sibernettin babası olarak kabul edilen ünlü bilgin El Cezeri'nin eserlerinden biri. O da yine Ulu Cami'nin avlusunda yer alıyor. Tabii Diyarbakır'a son 5 aya baktığımızda 430 bin civarında turist gelmiş. Bunların 400 bini aşağı yukarı yerli turist, geri kalanı yabancı. İlerleyen tabii günlerde bu sayının daha da artması bekleniyor. Bayramda bakalım gelenlerin sayısı ne kadar olacak. İkinci günde de Diyarbakır oldukça yoğun. Otellerde doluluk oranının %80-90'lara kadar çıktığı belirtiliyor. Diyarbakır tabii turizm açısından son yıllarda bir hayli hareketlenen kentlerden biri. Dolayısıyla tarihi mekanlarının yanı sıra gastronomisiyle de ünlü bir şehir. Birçok yöresel yemeği tatma şansı var buraya gelenlerin. Başta ciğer kebabı ve hurma kadayıf olmak üzere. Şu anda tabii Diyarbakır turist hedefi olarak önüne 2 milyon rakamını koymuş ama bu sayının daha da yukarıya çıkarılması için bir çabanın olduğunu da belirtelim Ahmet.
0: Nizamettin Kaplan Diyarbakır'dan aktardı. Bayramın ikinci gününde yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan telefon attığımızda. Dilek, yağışlar nerelerde görülecek?
11: Ahmet, bugün ülkemizin çok geniş alanında bu gök gürültülü sağanak yağmurları göreceğiz. İki saat önceki yayınımızda daha az yerde vardı ama şu anda daha fazla yerde bu sağanaklar etkili oluyor. Batı Karadeniz'de başladı, Bolu'da, İç Anadolu'da, Afyon, Kütahya, Denizli tarafında. Hatta şu anda Kırklareli'nin bazı köylerinde doluyla birlikte, hatta iri taneli doluyla birlikte yağmur var. Tabii her yerinde değil, yani Kırklareli'nin tamamı da değil ama bazı köylerinde etkili oluyor. Şu anda izleyicilerimizi uyaralım. Bulunduğunuz yerde güneşli bir hava olabilir saat itibariyle ama öğleden hemen sonra ya akşamüstü, akşam saatlerinde sizin bulunduğunuz yerlerde de sağanak yağmurlar olacak. Özellikle dere havzalarından ve dere kenarlarından uzak durmak gerekiyor. Eğer pikniğe gitmişseniz, öyle bir planınız varsa o birden hava kapanacak ve gök gürültüyle birlikte şiddetli yağmurlar da gelecek. Dere taşkınları yaşanabilir. İstanbul'da da bugün ilçe içe sağanak yağmur göreceğiz. Yer yer 10 ile 20 kilogram arasında yağmur düşebilir. Marmara genelinde var. Hatta İzmir ve Bodrum'un bile bazı ilçelerine yağmur yağabilir. Adana, Hatay, o bölgedeki yağışlar şiddetli. İç Anadolu'dakiler şiddetli. Kayseri, Van, Tokat, bu bölgelerdeki yağmurlar kuvvetli olacak. Yani kuvvetli dediğimiz yer yer 20 kilogram yağıyor ama bazı noktalara 60 kilogram hatta 80 kilogram düşebiliyor. Yine altına çizelim. Kentin tüm ilçelerini etkilemiyor bu yağışlar. İki ilçesine 3 kilogram yağarken bir ilçesine 80 kilogram yağabiliyor. Özelliği bu yağışların. Tüm Karadeniz hattında olacak. Yakın olduğunda özellikle Doğu Karadeniz'de, yani Ordu, Giresun, Trabzon, özellikle Rize, Artvin tarafındaki yağışlar çok şiddetli. Yine yarın için Doğu Karadeniz'de dere kenarlarından uzak durmak gerekiyor. Çünkü derenin bir bölümünden taşıyacak su büyük bir alanı, büyük bir alanda sele neden olabiliyor. Bu arada yarın daha serin bir hava olacak. Özellikle İstanbul'da hissedilen sıcaklık 16-17 derece kadar düşecek. Çünkü rüzgar buz çiftlerinden soğuk kesecek. Tabii bu serinleme Ege'ye kadar ulaşacak. Yani Bodrum'a, İzmir'e kadar ulaşacak. Bugüne göre 3-4 derece en azından daha düşük bir hava var. Bayram haftasının en serin günü Cuma olacak. Sonraki günlerde yağışlarımız daha az. Şunu da eklemek istiyorum. Haziran ayında yağışlı görebiliriz. Mayıs kadar çoğu gün yok ama Haziran'da da bu şiddetli yağmurları görme ihtimalimiz çok yüksek.
0: Dilek Çalışkan aktardı. Avrupa erken bastıran sıcaklarla kavrulurken Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki 5 yıla ilişkin rapor yayınladı. Rapora göre 5 yıl içinde kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'ü geride bırakacak bir sene daha yaşanacak.
5: Önümüzdeki 5 yılda küresel sıcaklıklar yeni rekor seviyelere ulaşacak. Arktik bölgesi daha da ısınacak. Birleşmiş Milletler Meteoroloji Örgütü ile İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin son raporu küresel ısınmaya dair yeni uyarılar barındırıyor. Önümüzdeki 5 yıla ilişkin sıcaklık tahminlerini içeren rapor, yıllık küresel yüzey sıcaklıklarının sanayi öncesi döneme kıyasla 1,3 ila 1,9 santigrat derece arasında artacağını öngörüyor. Tahminlere göre 2026-2030 arasındaki bir yıl, sanayi öncesi döneme göre ilk kez 1,5 santigrat derecenin üzerine çıkan ve kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'ü geride bırakacak. Raporda kutup bölgesine dair veriler de dikkat çekici. Önümüzdeki 5 yılda Kuzey Yarımküre'deki Arktik kış sıcaklıklarının küresel ortalamanın 3,5 katından daha fazla artarak 1991-2020 ortalamasının yaklaşık 2,8 santigrat derece üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar Arktik'teki ısınmanın hava sistemlerini bozabileceğini ve özellikle dünyanın kuzey bölgelerinde daha şiddetli hava olaylarını tetikleyebileceğini belirtiyor. Ayrıca kış aylarında güçlü bir El Niño olayının beklendiği ve bunun 2027'ye kadar sürebileceği de ifade ediliyor. Raporda Pasifik Okyanusu'ndaki ısınmanın küresel sıcaklıkları potansiyel olarak rekor seviyelere taşıyabileceği aktarılıyor.
0: Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı araç bulundu. Araç Ankara Kriminal Laboratuvarı'nda incelenecek.
12: Girme, girme, girme.
13: Gülistan Doku'nun cansız bedenini gömdüğü iddia ediliyordu. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu kilit isimlerden biriydi. O dönem kullandığı aracı bulundu, inceleme için Ankara'ya gönderildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Soruşturma 6 yıl sonra cinayet davasına dönmüştü. Dönemin valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu da bulunuyor. Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay'ın öldürdüğü, valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun da cansız bedenini gömdüğü iddiaları vardı. Eroğlu'nun o dönem kullandığı araç İstanbul'da bulundu. Araç 2020'de Tunceli Belediyesi envanterinde bulunduğu, valilik bünyesinde kullanıldığı ortaya çıktı. Sonrasında ise Nazımiye Belediyesi'ne bağışlanmıştı. Araç çekiciyle alınarak detaylı incelemesi yapılması için Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntıları incelenecek. Ayrıca olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izlere de bakılacak. Elde edilecek DNA bulguları Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.
0: İzmir'in Buca ilçesinde 33 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan veteriner hekim tutuklandı. 21 Mayıs'ta Adnan Kahveci Caddesi'ndeki çöp konteynerinin önüne 33 ölü kedi bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen ve bölgeye yakın bir klinikte çalışan veteriner hekim Hakan E. gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde ölen hayvanları yoğunluk nedeniyle çöpe bıraktığını belirtti. Adli kontrolle serbest bırakılan veteriner hekim, başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Hakan E., evcil hayvanı kasten öldürme ve çevreyi kasten kirletme suçlarından tutuklandı. İsviçre'de bir tren istasyonunda bıçaklı saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olayın adresi Winterhur kenti. Tren istasyonunda meydana gelen olay anına dair görüntüler de ortaya çıktı. Videoda bıçaklı bir kişinin istasyonda bağırarak koştuğu görülüyor. O esnada çevrede küçük çocukların olduğu da görüntülere yansıdı. Polisin verdiği bilgiye göre olayda en az 3 kişi yaralandı. Yerel basında ise saldırganın yakalandığı bilgisi var. 31 yaşındaki saldırganın İsviçre vatandaşı olduğu da belirtiliyor. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor. İran'ın güneyindeki liman şehri Bender Abbas, ABD saldırısının hedefi oldu. İran'dan da saldırı sonrası açıklamalar var. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız. Ali, Bender Abbas saldırısına Tahran'ın tepkisi nasıl oldu?
14: Misilleme geldi Ahmet. 2 haftalık ateşkes 6 haftanın üzerine çıkmış durumda ve bu süre içerisinde bir misilleme görmemiştik devrim muhafızlarından, İran'dan. Şimdi ilk kez Tahran yönetimi bir misilleme saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu ve görüntüler de servis edildi, paylaşıldı. Şafak vaktinde sabaha karşı 04:50 sularında Devrim Muhafızları Ordusu saldırıların kaynağı olarak nitelendirdiği ABD üstüne yönelik bir misilleme saldırısı gerçekleştirdi. Kuveyt'ten de benzer bir açıklama var. Hava savunma sistemlerinin aktif olduğuna ilişkin bir açıklama bu. Yani ateşkesin ilanından sonra 6 haftanın artık üzerine çıktık ve ilk kez karşılıklı bu sıcak çatışma ve gerilim durumu İran'ı bir misilleme yapmaya itmiş durumda diyebiliriz. Devrim Muhafızları Ordusu kaynakları yaptıkları açıklamalarda ve İran basınına yansıyan haberlerde bir ABD petrol tankerinin yanında 4 deniz aracı ile birlikte radarlarını kapatarak boğazdan geçmeye çalıştıkları ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun ateş açarak bu gemileri geri çekilmeye zorladığı bilgisi geldi. Ardından ABD kuvvetlerinin Bender Abbas liman çevresine yönelik, havaalanı çevresine yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdiği bilgisi geldi. Bunlar sabaha karşı yaşanan sıcak askeri gerilimlerdi ve Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada düşmana saldırıların cevapsız kalmayacağını gösteren ciddi bir uyarıydı bu misillemelerimiz dedi ve saldırıların tekrarlanması halinde vereceğimiz karşılık daha sert olacaktır değerlendirmesi geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den de tepki var. Uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi ABD saldırılarını ve ülkenin İran'ın ulusal toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ABD tarafından ihlal edildiği ve ateşkesin de aynı şekilde ihlal edildiği açıklamasını yaptı Bekai. Bu saldırılara misliyle yanıt verilecektir ifadesini kullandı. Diplomasi de tabii önemli gelişmeler var. En son Doha'da ABD-İran arasında bir taslak metin üzerinde uzlaşı sağlanabilir beklentisi artmıştı. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakiri Kenin'in bir açıklaması düştü ajanslara ve İran'ın bloke edilmiş mal varlıkları koşulsuz ve hiçbir şart olmadan serbest bırakılmalı ifadesini kullandı. Yani bir mutabakat ve uzlaşı olacak ise öncesinde ABD'nin somut bir adım atması gerektiği dile getiriliyor İran içerisinde. Somut adımdan kasıt ise İran'ın bloke edilmiş mal varlıkları. Yani İran sattığı petrolün ki daha çok Çin'e sattığını biliyoruz ancak farklı ülkelerde örneğin Güney Kore'de dahil olmak üzere birçok ülkede petrol satışından elde edemediği gelirler var. Yani petrolü satıyor ancak ABD yaptırımları nedeniyle bu mal varlıkları bloke ediliyordu. Toplamda 100 milyar doların üzerinde rakamlar daha çok konuşuluyor ancak İran'ın üzerinde durduğu 24 milyar dolarlık bir mal varlığı en azından yarısını 12 milyar dolarını Katar üzerinden almak istiyor Tahran yönetimi ve bunu ABD'nin güven verici bir adımı olarak en azından somut bir adım olarak bir uzlaşı öncesinde değerlendirebileceği yorumları var. Ancak ABD tarafından şu ana kadar bunun gerçekleşeceğine dair bir sinyal gelmedi. Bunlar yaşanırken iki ülke arasında uzlaşıya bir adım belki atılması gerekirken askeri gerilimin de arttığını görüyoruz ve son günlerde bu gerilim sıklığı da artmaya başladı. Son birkaç gündür özellikle Hürmüz Boğazı Bender Abbas bölgesinde patlama sesleri geliyordu ve gemi trafiği noktasında da radar sistemlerini kapatarak boğazdan geçmeye çalışan gemilere özellikle ABD ve İsrail bağlantılı gemilere derin muhafızları yanıt veriyor, ateş açıyor ve bu da gerilimi artırabilen bir etken oluyor. Derin Muhafızları Ordusu da ABD'nin son saldırılarına füzelerle yanıt verdiğini duyurdu Ahmet.
0: Ali Çabuk Tahran'dan aktardı. İsrail ordusu Lübnan savaşını genişleterek Lübnan'daki Zebrani Nehri'nin güneyini çatışma bölgesi ilan etti. Tire ve Nebatiye kentleri hedef alındı. Saldırılarda 2 günde 56 kişi yaşamını yitirdi.
15: İsrail ordusu önce sınıra 30 kilometre uzaktaki Litani Nehri üzerindeki ana köprüleri hedef almıştı. Tel Aviv saldırı alanını genişletti ve 10 kilometre ilerleyerek sınıra 40 kilometre uzaktaki Zehrani Nehri'nin güneyini çatışma bölgesi ilan etti. Lübnanlılara tahliye çağrısı yaptı. Son emirle birlikte çatışma alanı Lübnan'ın %10'unu kapsıyor. İsrail ordusu Zehrani Nehri'nin kuzeyini de vuruyor. Sayda, Tire ve Nebatiye kentleri hedef alındı. Saldırılarda Sur kentinde ve Nebatiye'de iki ev yerle bir oldu. Çok sayıda kişi öldü. İki kentte de enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının artacağından endişe ediliyor. İsrail ordusu ayrıca Sayda ve Sur kentleri arasındaki otoyolda seyir halinde olan bir aracı hedef aldı.
16: Bu görev zayıflamış düşman karşısında hem havada hem de karada tüm cephelerde metodik bir şekilde ve sorumluluk bilinciyle yürütülmektedir.
15: Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hizbullah'a verebileceğimiz kadar zarar vereceğiz dedi. Hizbullah da karşılık vermeyi sürdürüyor. Saldırılarda iki İsrail askeri yaralandı, bir asker öldü. Lübnan'da bir Lübnan ordusu askerinin öldüğünü duyurdu.
0: İsrail Gazze'yi de vurmaya devam ediyor. Hava saldırısında en az 7 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi ise yaralandı. İsrail saldırıda Hamas'ın iki üst düzey üyesinin hedef alındığını öne sürdü. İsrail'in iki gün önceki saldırısında Hamas'ın askeri kanadının komutanlarından Muhammed Avde'nin de aralarında olduğu 6 kişi yaşamını yitirmişti. İspanya'da yolsuzluk soruşturması kapsamında Başbakan Pedro Sánchez'in partisinde arama yapıldı. Sánchez'in kardeşi ve eşinin yanı sıra Selefi Luis Rodríguez Zapatero hakkında da yolsuzluk iddiaları var. Ayrıntıları alacağız. NTV temsilcisi Kayhan Karaca telefon attığımızda. Kayhan, soruşturmaya dair hangi ayrıntılar var? Sánchez'den bir açıklama geldi mi?
17: Evet Ahmet Arpak, İspanya'da Sánchez hükümeti zorda, hatta koltuğu sallanıyor da demek yanlış olmaz. Senin de belirttiğin gibi dün iktidar partisinin genel merkezinde Madrid'de polis bir arama yaptı. Bu aramanın nedeni yasa dışı yollardan finansman şüphesi. Partinin yasa dışı yollardan finanse edildiğine dair iddialar var. Bu amaçla geçtiğimiz yıllarda başlatılmış bir soruşturma var. İşte bu nedenle polis parti genel merkezinde bir arama yaptı. Bu aramanın geçtiğimiz günlerde partinin eski lideri ve eski başbakan José Luis Rodríguez Zapatero'nun evinde yapılan aramanın ardından gelmiş olması İspanya'da bir şok etkisi yaratmış durumda. Zapatero da Çin'den Venezuela'ya kara para aklama, nüfus ticareti suçlamaları temelinde bir dava riskiyle karşı karşıya, hatta Haziran ayı ortalarında yargıç önüne çıkacağı söyleniyor. Şunu da hatırlatayım seyircilerimize. Zapatero şu anki iktidar partisi Sosyalist Parti yani ve Başbakan Pedro Sánchez için referans bir isimdir. Pedro Sánchez her fırsatta Zapatero'yu birçok politikası için referans göstermektedir. Dolayısıyla Zapatero'nun imajının lekelenmiş olması Sánchez hükümeti açısından da bir kara bir tablo denilebilir. Yolsuzluk iddiaları bunlarla da bitmiyor Ahmet Arpat. Sánchez'in eşi Begonia Gomez de üniversite faaliyetleri kapsamında nüfuz ticareti ve yolsuzlukla suçlanmakta. Hatta bu da bununla da sınırlı değil. Sánchez'in erkek kardeşi David Sánchez de bugün yine yolsuzluk soruşturması kapsamında, bir başka yolsuzluk soruşturması kapsamında yargıç karşısına çıkacak. Yine iktidardaki partinin önde gelen isimlerinden biri olan eski Ulaştırma Bakanı José Luis Ábalos bir yolsuzluk soruşturmasıyla karşı karşıya. Yine iktidar partisi yani Sosyalist Partisi'nin ağır toplarından Santos Cerdan'da bir yolsuzluk soruşturmasıyla karşı karşıya. İşte bütün bunlar iktidar partisinin toplumdaki imajını adeta çökertmiş durumda. Şimdi muhalefet partileri erken genel seçim talep etmekteler. Sağ muhalefet partileri, aşırı sağ muhalefet partileri, Sánchez hükümeti, bir azınlık hükümeti şu anda dışarıdan küçük sol partiler kendisini desteklemekte, ama küçük sol partilerin de kendisini ne kadar desteklemeye devam edebilecekleri bir soru işareti şu anda İspanyol toplumunda. Dolayısıyla bir gen soru önergesiyle hükümetin düşürülmesinin gündeme gelebileceği önümüzdeki günlerde, haftalarda söylenebiliyor. Fakat bu bütün yolsuzluk tartışmalarından en kazançlı çıkacak partinin de şu anki aşırı sağ parti Vox olacağı söylenmekte. Eğer bir erken genel seçim olursa da şu anki ana muhalefet partisi Halkçı Parti ve Vox'un, aşırı sağcıların ortak bir koalisyonla birleşebilecekleri de gündemde. Tabii şunu da hatırlatmak lazım. Şu anki İspanyol hükümeti Filistinlerle dayanışma ve İsrail'e karşı politikalarda dünya çapında bir beğeni kazanmış durumda. Eğer olur da muhafazakarlar ve aşırı sağcılar bir koalisyon hükümeti kurarlarsa İspanya'nın bu duruşunun değişeceği ve İspanya'nın daha çok İsrail yanlısı bir politikaya doğru kayabileceği söylenmekte Ahmetler.
0: Kayhan Karaca aktardı. Ukrayna'daki son duruma da bakalım. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev savaşın başından bu yana en ağır saldırıların hedefi olmuştu. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'tan ABD Kiev Büyükelçiliği personelinin şehri terk ettiği yönünde bir açıklama geldi. Ancak Kallas'ın açıklamasına hem Ukrayna hem de ABD tarafından tepki var. Gazeteci Deniz Berktay Kiev'den karşımızda. Deniz, Kallas'ın açıklamaları nasıl yankı buldu? Kiev'de şu anki atmosfer nasıl?
18: Kiev'de son derece gergin bir atmosfer var. Fakat Kaya Kallas'ın açıklamalarına biraz önce senin de bahsettiğin üzere hem Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan hem de ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yalanlama geldi. Amerika'nın Kiev Büyükelçiliği kendi teşkilatlarının Büyükelçiliğin normal şekilde faaliyette devam ettiğini, bunun aksinde yapılan her türlü açıklamanın yanlış olduğunu, gerçeği yansıtmadığını söyledi. Böylelikle Kaya Kallas açık bir şekilde yalanlanmış oldu iki tarafça, hem Amerikan tarafından hem de Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından. Ancak Kiev'de biraz önce de konuştuğumuz üzere gayet gergin bir atmosfer var. Çünkü geride bıraktığımız pazar günü Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 600 adet İHA göndermişti. 90 adet de füze göndermişti. Bunların büyük kısmı havada imha edilmiş olsa da pek çoğu çeşitli hedeflere ulaşmıştı ve şehir merkezindeki çeşitli stratejik hedeflerde önemli yıkımlar meydana gelmişti. Ve bu en son Rus saldırısı Ukrayna'nın Rus füzelerine karşı yeterince korunaklı durumda olmadığını ortaya koydu. Ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski dün hem Amerikan Başkanı Donald Trump'a hem de Amerikan Kongresi'ne bir çağrıda bulundu. Ve Ukrayna'ya acilen yardımda bulunma çağrısında bulundu Zelenski. Zelenski şunu söyledi: normalde bir başka ülkenin Cumhurbaşkanı'nın hem Amerikan Devlet Başkanı'na hem de Amerikan Kongresi'ne aynı anda çağrıda bulunması görülmüş bir, yani sık görülen bir durum değil. Fakat Ukrayna şu anda çok acil bir ihtiyaçla karşı karşıya olduğu için biz böyle bir çağrıda bulunduk dedi. Diğer taraftan Rusya ile Ukrayna arasında gerilim yüksek durumda. Diğer taraftansa genel olarak Rusya ile Batı arasında gerilim giderek artıyor. Rusya'nın AGİT nezdindeki daimi temsilcisi Dmytro Polyanski bugün yaptığı açıklamada Rusya ile Batı arasında özellikle Baltık bölgesinde çatışma riskinin giderek arttığını söyledi. Dolayısıyla hem Kiev'de hem de genel olarak bölgede gerilimin son derece yüksek olduğunu belirtmek gerekiyor.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
20: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
21: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
22: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olan...

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam.
2: Her gün sırtlarına çantalarını takıyor, okulun yolunu tutuyor ve o çantalar bazen neredeyse kendi ağırlıklarına yakın olabiliyor. Ama uzmanlar uyarıyor, çantayı yanlış kullanmanın çocuğun iskelet ve kas sisteminde sorunlara neden olabileceği belirtiliyor. Peki nasıl sorunlar ortaya çıkıyor, doğru çanta kullanımına neden dikkat edilmeli? Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Halil Koyuncu'ya sorduk.
3: Çantanın doğru bir şekilde taşınması lazım. Yani yanlış taşımayla beraber birçok problemler de beraberinde gelebiliyor. Tabii burada şunu düşünmek lazım. Çantanın özellikle boyutları önemli. İpi önemli, ağırlığı önemli. Çantanın taşındığı yer önemli. Bunları dikkate alarak konuşmayı devam ettirmek doğru olacak. Şöyle ki, biz sırt çantası taşınmasını öneririz. Sırt dediğimiz zaman da omurganın özellikle orta bölümüdür. Yani boyun, sırt, bel olarak geçer. Burada da 12 tane sırt omuru var. Hemen hemen 3 santim desek 12 tane var, 36. Aralarındakiyle beraber hemen boyu bir 40 santim kadar olması gerekir bunun. Boyu yani. Omuz hizasına kadar olmasında yarar var. Ama hafif olacak, geniş olacak. Bunları sırtta taşıyabilmek için askıları yani bantları, kemerlerin olması gerekir. Bu bantların da yine genişliği önem arz ediyor. Çünkü çok dar olan, mesela 4 santimin aşağısında olan bir askılarla taşımaya çalışırsanız bu defa da omuzlarda baskı yapıyor, omuz sorunları oluşturuyor. Hatta o askıların yumuşak bir materyalle de kaplanması daha da güzel olur, sıkıntı vermesin diye. Askılar önem arz ederken mutlaka tam sırta yaslanması lazım. Yani bantların sıkılığını ayarlamak gerekiyor. Sırta tam yaslandığında, temas ettiği zaman duruş bozukluğu da yapmıyor buradan. Hafif olması lazım. İçerisinde fazla bir malzeme olmaması gerekli. O koyacağımız malzemeleri, kitapları, defterleri her neyse daha çok sırta gelecek şekilde yerleştirmemiz lazım. Görüyorum ben birçok çocuklarda, büyüklerde daha çok aşağıda oluyor, ağır oluyor. Küçük ve ağır olanları taşıyınca o omurganın da şeklini bozabiliyor. Hep bu küçük ayrıntılara dikkat edersek çocuklarımızda hatta bizlerde de herhangi bir sorun yaşamamış oluruz. Devamlı da taşımamak gerekli bu. Özellikle sırt çantası açısından. Yani saatte bir, iki saatte bir sırtınızdan alıp bir dinlendirmeniz de gerekiyor. Diyelim ki sırtta taşımıyorsunuz, elde taşıyorsunuz. O zaman zaten omurganın dengesini bozuyor. Bunda da bazen sağ, bazen sol elde taşımak iyi olur. Bazen çapraz da yapıyorlar. Doğru ama o da yine enerji harcamasına neden oluyor. Şöyle bir çalışma da yapmışlar. Mesela sırtında bu dediğim kurallara uyan birisi taşıdığı zaman oksijen sarfiyatı, enerji sarfiyatı diyelim 100 ise siz elinize taşıdığınız zaman bu 3 kat falan artıyor. Çapraz yaptığınız zaman 2 kat artıyor. Bunu düşünmek lazım. Bu da sizin çabuk yorulmanıza vesile oluyor. Bu da hoş olmuyor tabii.
2: Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Halil Koyuncu NTV Radyo'daydı.
4: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
5: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine

0: ücretsiz iki taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Bes Allianz'dır, bes bes bes Allianz.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz tatili.
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Bayramın ikinci günü Rusya'dan yağışlı hava gidecek. İstanbul, Ankara, Bursa'da sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul 22, Ankara 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa 25 derece. Antalya'da da sağanak geçiş olacak. Marmara'da yağmur yer yer kuvvetli yağacak. Sıcaklık düşüyor. 23-24 dereceye inecek. İç Anadolu'da gök gürültülü sağanak geçiş olacak. Sıcaklık 23-25 derecelerde. Ege'de Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya boyunca sağanak yağış var. Manisa parçalı bulutlu 30, Muğla 26, Bodrum biraz bulutlu 30 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Adana 29, Hatay 26 derece. Karadeniz'in genelinde kuvvetli yağmur görülecek. Sıcaklık 20-23 derecelerde. Doğu Anadolu'da Erzurum-Erzincan kesimine yağış yeniden geliyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 30 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 14.
8: Merhaba, saat 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Bayramın ikinci gününde partilerin bayramlaşma programı devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak kutlan kararı siyasi partiler arasında bayramlaşma programlarına da yansımış durumda. CHP'deki gelişmeleri NTV muhabiri Sibel Can takip ediyor. Sibel, neler yaşanıyor CHP Genel Merkezi'nde?
9: Ziyaretler devam ediyor. Önemli görüşmelerden biri AK Parti heyetiyle yapılan görüşmeydi. Biliyorsun CHP özellikle bu CHP'lilere yönelik operasyonlar sonrası AK Parti ile bayramlaşmayı rafa kaldırmıştı. Mutlak kutlan kararı sonrasında koltuğa oturan Kemal Kılıçdaroğlu'ysa bu görüşmeleri yeniden başlattı ve bu kapsamda da sabah saatlerinde AK Partili heyet CHP Genel Merkezi'ne geldi. AK Parti'den yeni yönetime hayırlı olsun mesajı vardı. CHP ise birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bu görüşmede AK Parti temsilcisi Resul Kurt'un tam açıklamasını aktarmakta fayda var. Yeni yönetiminiz hayırlı olsun. İnşallah ülkemize hep birlikte hizmet ederiz dedi. Sonrasında görüşmeler devam etti. Yine MHP heyetinin yapacağı ziyaret önemliydi. Onu da takip ettik. CHP'nin geleceğine ilişkin ortak formül oluşturmak amacıyla Kılıçdaroğlu'nun feragat etmesini istemişti. Biliyorsun Devlet Bahçeli'nin ilk açıklaması, mutlak kutlan kararının çıkmasının ardından yaptığı ilk açıklama bu yöndeydi. Sonrasında da hem Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yapmıştı ve beklentisinin de bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kilitlenmiş bir CHP olduğunu söylemişti. Kurultay içinde bir önerisi vardı Devlet Bahçeli'nin. 9 Eylül'ü önermişti. Görüşmeler devam ediyor ancak bu görüşmelerde mutlak kutlan kararına ilişkin değerlendirmeler yapılmadı. Daha çok ekonomi üzerine ya da milletvekillerinin kendi görev yaptıkları bölgelere ilişkin değerlendirmeleri söz konusu oldu. Notlarımız bunlardı görüşmelerden.
8: Peki Sibel, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Bu yeni, merak ediliyor. Yeni gelişmeleri de aktarır mısın?
9: Ahmet, parti meclisinin pazartesi günü toplanması bekleniyordu ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden bir açıklama geldi. Konuyla ilgili parti meclisi üyelerine görevlendirme tebliğinin gitmemesi sebebiyle henüz parti meclisi toplantısı gününün kararlaştırılmadığı, belli olmadığı ifade edildi. Bu sürecin, yani tebliğ sürecinin tamamlanır tamamlanmaz da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi için bir tarih belirleyeceğini ve parti meclisinde toplayacağını açıkladığına ilişkin bir açıklama geldi. Şimdi parti meclisi partinin en üst kurulu. Yani burada hem olağan hem de olağanüstü kurultay için karar alınabiliyor. Dolayısıyla çok kritik bir toplantı olacak. Tarihi henüz net değil. Ancak bununla ilgili de şöyle bir belirsizlik var. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı parti meclisinde alınsa bile kurultay kararının Yargıtay süreci tamamlanmadan, temyiz süreci tamamlanmadan bunun uygulanamayacağını söylüyor. Özgür Özel tarafı ise tam aksini iddia ediyor. Dolayısıyla yine burada bir tarafların uyuşmazlığı söz konusu. Bundan sonraki süreçte nasıl adımlar atacak onları da dikkatle takip edeceğiz.
8: Sibel Can aktardı. Kenya'da kız öğrencilerin eğitim gördüğü yatılı okulda çıkan yangında en az 16 kişi hayatını kaybetti. Yangın ülkenin orta kesimindeki Nakuru bölgesindeki bir kız öğrenci yurdunun yatakhanesinde çıktı. Gece saat 1 sularında başladığı belirtilen yangın sonucu en az 16 öğrenci yaşamını yitirdi. 73 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Yatılı okulların yaygın olduğu Kenya'da okul yangınları altyapı ve denetim eksikliği nedeniyle sıklıkla meydana geliyor. 2024'te bir öğrenci yurdunda çıkan yangında 21 kişi yaşamını yitirmişti. İran'ın güneyindeki liman şehri Bender Abbas'ta 2 gün aradan sonra bir kez daha patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri bazı İran hedeflerini vurduk dedi. İran ise Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan gemilere ateş açtığını ve Kuveyt'teki ABD üssünü hedef aldığını duyurdu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetmek için kurduğu Basra Körfezi Komitesi ABD'nin yaptırım listesine alındı. İran Devlet Televizyonu saat 1.30, gece 1.30 sıralarında Bender Abbas'ın doğusunda 3 patlama sesi duyulduğunu aktardı. Hava savunma sistemlerinin de kısa süreliğine devreye girdiği belirtildi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda tehdit oluşturan İran hedeflerinin vurulduğunu, İran dronlarının düşürüldüğünü duyurdu. İran, saldırılara yanıt olarak Kuveyt'teki bir ABD üssünü hedef aldığını duyurdu. Kuveyt ise hava savunma sistemlerinin dronları vurduğunu açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetmek için kurduğu Basra Körfezi Otoritesi'ni yaptırım listesine ekledi. ABD ile İran arasında anlaşmaya yakın olunduğuna dair haberler gözleri aylardır kapalı olan Hürmüz Boğazı'na çevirdi. Denizcilik sektörü temsilcileri güvenlik kontrolleri, mayın temizliği ve yoğun trafik nedeniyle boğazdaki normal akışa dönüşün haftalar hatta aylar sürebileceğini belirtiyor.
4: Hürmüz'ün yeniden açılması aylar sürebilir. The New York Times yazarı Jenny Gross, Boğaz'ın yeniden açılması halinde yaklaşık 3 aydır Basra Körfezi'nde bekleyen 1500 geminin operasyonel olarak yeniden devreye alınmasının uzun zaman alacağını belirtti. Yazara göre süreç gemilerin önceliklendirilmesi, rotaların yeniden planlanması ve yetkili kurumlarla koordinasyon gibi çok sayıda operasyonel adımı içerecek. Denizcilik sektörü temsilcileri de Boğaz'dan geçişin yeniden başlaması durumunda her gün 130'dan fazla geminin işlediği önceki trafiğe dönüşün haftalar hatta aylar sürebileceğini değerlendiriyor. Bu durumun enerji fiyatlarındaki oynaklığın kısa vadede devam edebileceğine işaret ettiği belirtiliyor. İngiliz askeri yetkililerine göre bölgede mayın riski geçiş sürecine ilişkin temel güvenlik başlıkları arasında yer alıyor. Bazı mayın türlerinin deniz tabanına yerleşerek gemi gövdelerine ciddi zarar verebilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan değerlendirmelere göre ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya donanmalarının mayın temizleme operasyonlarını devreye alması haftalar sürebilir. Bu durumun deniz sigorta maliyetini yüksek seviyede tutabileceği ifade ediliyor. Lojistik sektörü de kısa vadede tam düzelme beklemiyor. Otomotiv ve denizcilik firmalarından yetkililere göre trafik ilk aşamada normal seviyelerin yalnızca %40 ila 50'sine ulaşabilecek. Kısıtlı geçiş rejimi ve yüksek sigorta maliyetleri devam edecek.
8: Kamu Denetçiliği Kurumu istenmeyen kısa mesajların engellenmesi için ek önlemler alınması tavsiyesinde bulundu. İşte istemediği mesajlarının engellenmesi için GSM operatörüne başvuran bir abone sonuç alamayınca kendisini numaraları engellemeye çalıştı. Ancak buna rağmen özellikle bahis sitelerinden mesaj gelmeye devam etti. İlgili kişi bunun üzerine kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Kurum mağduriyetin giderilmesi ve ilave tedbirlerin alınması için Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'na tavsiye kararı verilmesine hükmetti. E-ticarette alışveriş hacmi her geçen gün büyüyor. Artan rekabet sayesinde kargo süreleri kısalıyor. Geçen yıl en fazla kargo gönderimi Tuzla'dan yapılırken en fazla alışverişi Çankayalılar yaptı.
6: E-ticarette en fazla alışverişi Çankayalılar yaptı. Ticaret Bakanlığı Türkiye'de e-ticaretin görünüm raporunu yayınladı. 2023 yılında 46 saat olan ortalama kargo teslim süresi 2025'te 42 saate geriledi. Teslimatların büyük bölümü 24 ila 48 saat içinde alıcısına ulaştırıldı. Rapora göre gönderilerin %17'si şehir içi, %83'ü şehirler arası teslim edildi. En fazla kargo gönderimi %53,5'te İstanbul'dan yapıldı. Onu %7,3'te Kocaeli ve %5,9'da İzmir takip etti. İstanbul'un Tuzla ilçesi %8,7 ile en fazla gönderinin yapıldığı ilçe oldu. Ardından %5,2 ile Bağcılar ve %4,8 ile Kocaeli'nin Gebze ilçesi geldi. En yüksek kargo gönderisi alan ilçe ise %2,5 ile Ankara'nın ilçesi Çankaya. Çankaya'yı %1,6 ile Esenyurt ve %1,5 ile Sarıyer izledi.
8: Dünyaca ünlü Kanadalı rapçi Drake bir günde 3 albüm çıkardı. Başka bir ünlü rapçi Travis Scott'ın ilk Türkiye konserinin bilet fiyatları şaşırttı.
10: Iceman, Habibti, Maid of Honor. 3 albüm, 43 şarkı. Kanadalı rapçi Drake bir günde 3 albüm yayınladı. Iceman, Habibti ve Maid of Honor isimlerini taşıyan 3 albüm ve toplamda 43 şarkıyla Drake eşine az rastlanır bir müzik hamlesi yapmış oldu. Iceman şarkıcının ana albümü niteliğinde ve rap ağırlıklı. Habibti albümünde dans başrolde. Maid of Honor ise Drake'in sevdiği sularda gezindiği yani R&B tabanlı bir albüm. Albümlerden Iceman ilk 24 saatte ulaştığı 140 milyon 200 bin dinlenme ile 2026 yılında bir günde en çok dinlenen albüm rekorunun yeni sahibi oldu. Şarkıcı ayrıca Iceman albümünden bazı şarkıların video kliplerini de yayınladı. Dünyaca ünlü bir başka rapçi Travis Scott ilk kez Türkiye'de konser verecek. 31 Mayıs'ta Tersane İstanbul'da düzenlenecek özel etkinlik için yalnızca 2500 bilet satışa sunuldu. Bilet fiyatlarının 30 bin Türk lirasından 80 bin Türk lirasına kadar çıktığı görüldü.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi Topkapı Sarayı'nda yeni bir heyecan var. Milli Saraylar Başkanlığı tarihi yapının harem dairesinde yıllardır kapalı durumdaki bir alanı daha ziyarete açtı. Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı adındaki bölüm pek çok yeni tarihi bilginin de ortaya çıkmasını sağladı. NTV ekibinden Sinan Kunter ve Hüseyin Eroğlu ilk ziyaretçiler arasında yer aldı. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
11: Topkapı Sarayı'nda yaşam yüzyıllardır akmaya devam ediyor ama bu tarihi yapı hemen her bölümüyle de bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Bugün yeni açılan bir bölüm var Topkapı Sarayı'nda. Yıllardır kapalı vaziyetteydi ve bugün Topkapı Sarayı'nın Kadı Efendiler ve Cariyeler Taşlığı ilk kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Biz de Milli Saraylar Başkanı Sayın Doktor Yasin Yıldız'la birlikteyiz. Bu alanı tarihi önemi açısından nasıl tarif etmek gerekir?
12: Aslında haremin kalbi olarak çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Zira bugün ziyaretçiyle buluşan bölümlerin içerisinde görmüş olduğunuz gibi kadın efendiler daireleri var. Bunlar bizatihi padişahın eşleri ve bunların hizmetinde bulunan cariyelerin bulunduğu bir taşlık burası. Taşlık olması şunu ifade ediyor. Burası bir kompleks, bir külliye. Zira kendilerinin koğuşları, yaşam alanları, çamaşırhaneleri, hamamları, mutfakları, kilerleri gibi birbirinden farklı pek çok mekan bir arada bulunuyor. Bu yönüyle çok özel bir mekan. Bu bölgelerde daha önce hiç ziyarete açılmamış olması hasebiyle her zaman gündemde olan bölümlerdi. Biz de burayı ziyaretçiyle buluşturabilmek için 6 yıllık yoğun bir faaliyet gösterdik. Gerek mimari, gerek obje bazlı olarak bize şunu gösterdi. Burada çok ciddi bir eğitim sistematiği var. Özellikle Valide Sultan'dan başlayarak padişah ailesi, kadın efendilere kadar verilen hizmetin son derece nitelikli olması. Dolayısıyla burada istihdam edilen kişilerin de belli başlı özellikleri bünyesinde barındırması gerekiyor. Buranın tarihini doğru anlatmak yolunda anlamlı bir katkı olacağını düşünüyorum.
11: Tanzimat dönemiyle birlikte Osmanlı Hanedanı Topkapı Sarayı'ndan ayrılıp Yıldız Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı gibi Tanzimat dönemi saraylarına geçiyor. Ve o dönemde Topkapı Sarayı'ndaki birçok bölüm aslında kaderine terk ediliyor. Acaba burasının tarihi nasıl?
12: Bu yapılar sizin de görmüş olduğunuz gibi Büyük Harem Yangını'ndan sonra 17. yüzyılın sonunda inşa edilmiş yapılar. Ancak farklı döneme ait, özellikle 19'un sonuna ait çok ciddi eklemelerle biz burada karşılaştık. İlave tuvaletler, küçültülmüş odalar, bir takım depolama alanları. Bunu araştırdığımız zaman da bahsetmiş olduğunuz 19. yüzyıl saraylarına taşınma olduktan sonra özellikle kıdemli cariyelerin, artık tahttan çekilmiş padişahların veya vefat etmiş validelerin cariyelerinin burada devlet tarafından muhafaza edilmekte olduklarını gördük. Tabii saray büyük oranda artık terk edilmiş olduğu için onlar için 19. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olan mekanların daha mütevazi, daha küçük mekanlarda ve tabii ki mimari olarak daha zayıf dokunuşlarla yapılmış olduğunu gördük.
11: Bu bölümün restorasyonu ile birlikte çok önemli bir araştırma da yapıldı ve yeni bilgiler elde edildi. Acaba onlar arasında tarih kitaplarına girecek yeni buluntular var mı?
12: Belli başlı kaynaklarda, haremdeki eğitimlerde, cariyelerin eğitimlerinde musikinin önemli bir yer tuttuğunu biliyorduk. Ancak bu koleksiyonun önemli bir kısmının musiki aletlerinden oluşması bu bilgiyi çok ciddi anlamda müdellel hale getirmiş oluyor. Hat eserlerinin içerisinde kadın attatlara ve kadın müzeyiplere ait eserlerin bulunması bu noktada çok fazla yeni bilgiyi toplumla buluşturma şansını bize veriyor.
11: Burada sergilenen eserler konusunda da bir satır başı yapalım. Onlar için neler söylemek gerekir? Yıllardır depolarda bekliyorlardı sanırım.
12: Bizim burada sergilediğimiz farklılık bu eserleri konservasyon ve restorasyonlarını yapmak suretiyle ziyaretçiyle buluşturmak. Bu sizin de ifade ettiğiniz gibi çok kıymetli bir bilgi oldu bizim için. Zira buradaki yaşanmışlığı anlatabilmenin yegane yolu bu. Koleksiyonumuzun 750 parçası bunu görmüş olduğunuz mekanlarda sergiye açılmış oldu. Bu yönüyle bizim açımızdan da bir koleksiyon sergisi olarak da çok önemli bir iş ortaya çıkmış oldu.
11: Sergilenen araç ve eserlerin hepsinin orijinal olması, hiçbirinin imitasyon olmaması hakikaten çok önemli. Bir parça içeriye geçip yerinde inceleyelim mi? Topkapı Sarayı'na baktığımız zaman özellikle çiniler bakımından hakikaten eşsiz noktalar var. Burada da vitraylar çok dikkatimi çekti. Sanırım saraydaki en özel vitraylar kesinlikle, burada diyebilir miyiz?
12: Kesinlikle saraydaki en özel vitraylardan bu grup burada bulunuyor. Bu noktada özellikle Kadın Efendiler Dairesi'nin tezyinatı sizde içerideyken dikkatinizi çekmiştir. Bir bütün halinde vitrayı, çinisi, kalem işleri ki çok erken dönem kalem işleridir bunlar. Kalem işleriyle bir bütün olarak buraya verilen önemi yansıtıyor. Özellikle Osmanlı çiniciliğinin artık son döneminde o Osmanlı kırmızısının görüldüğü çiniler, buranın biliyorsunuz 1660'ların sonudur inşaatı. Dolayısıyla son grup çiniler bunlar. Bundan sonra Osmanlı çiniciliği ciddi bir düşüşe geçiyor ve bu kalitede eser çıkmıyor. Yine vitraylar içinde. Şimdi bu vitrayları izleyicimiz gördüğü zaman burada gerçekten renkli, ciddi anlamda sanatsal eserler. Ancak şu unutulmaması gerekiyor. İçerisindeki her bir desen bunun ayrı ayrı küçük cam parçaları. Evet. Tek tek oradaki desene, motife göre, renge göre ayarlanması gerekiyor.
11: Çok teşekkür ediyoruz. Milli Saraylar Başkanı Sayın Doktor Yasin Yıldız'la birlikteydik. Topkapı Sarayı'nın yeni açılan Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı bölümünü kendisiyle birlikte gezdik.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: futbol topunu havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Beyler.
1: Ekranda ne zaman görsek içimizi ısıtan, hangi rolde izlesek bizi o karakterin gerçekten yaşadığına inandıran bir isimle birlikteyiz. Bayram sohbetlerinde Settar Tanrıören'le birlikteyiz. Settar Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Şimdi son dönemde size hep sağlık sormuşlar, ben sormayacağım ama yaşadığınız o süreçten sonra hayata bakışınız değişti mi?
2: Bakışımda çok bir değişiklik olmadı, sadece yaşadığıma sevindim.
1: Harika, biz de çok sevindik çünkü hepimiz de sizin o sürecinizde size dualarımızı gönderdik. Siz de zannediyorum hissettiniz.
2: İşe yaradı. Duaların işe yaradığını düşünüyorum.
1: Şimdi 5 çocuklu bir evde büyüdünüz. O günlere biraz gidelim, o bayram sabahları, bayram günleri nasıldı? Biraz sizden onu dinleyelim.
2: Bayram sevindirici tabii, yani sabah olup da bayram olduğunu idrak ettiğinde bir mutluluk geliyor. Gelen giden bol oluyor. Baba işe gitmiyor, kimse işe gitmiyor falan. O bir hoşluk oluyor.
1: Bir ritüel var mıydı bayramlarda sizin evde?
2: Kurban bayramında kurban kesilirdi. Şeker bayramında da tatlı yapılırdı. Annem baklava yapardı.
1: Ve siz de çok severdiniz değil mi?
2: Evet.
1: Mutfakla aranız bayağı iyiymiş.
2: İyidir. Çocukluğumdan beri mutfakla aram iyidir.
1: Yapıyorsunuz.
2: Yaparım.
1: Fırında çalıştığınızı biliyoruz.
2: Evet.
1: O dönemden kalma bir ekmek yapma hali de var herhalde.
2: Ekmeğimi de yaparım, pide de yaparım. Yani yapılabilen ne varsa yaparım.
1: Aç kalmak yok o zaman.
2: Sulu yemek de yaparım.
1: Oh, harika. Tabii aile böyle şeylerle uğraşınca herhalde otomatik olarak size de geçti bu değil mi?
2: O benim pis boğazımdan kaynaklanan bir şey. Babam da severdi yemek yemeyi ama benimki daha bir ileri aşamadaydı yani. Yapmaya da meraklıydım ben.
1: Peki fırında çalışma hikayeniz var dedik. Bu fırında çalışırken aslında sizin okuldan uzak kaldığınız bir dönemdi değil mi? Fırında çalıştığınız dönem.
2: Yazları çalışıyorduk fırında.
1: Hı hı. Ama bir sanki okula ara verdiğiniz dönemde...
2: Bir liseden belgelendim ben, lise 2'den. O zaman bir kesintisiz çalıştım pide fırınında.
1: Hı hı.
2: Pideyi de öğrenmiş oldum.
1: Sonra Ankara yolculuğunuz
2: sonra
1: başladı.
2: Ankara, okul bitti. Akşam lisesinden mezun oldum. Sınava girdim. Hacettepe Arkeoloji Sanat Tarihi. Orayı da bitirdim çok şükür.
1: Peki arkeoloji okurken bu tiyatro işlerine girme fikri nasıl ortaya çıktı? Yani o dönemde
2: zaten
1: sizi etkileyen biri mi vardı?
2: Tiyatro yapabilmek için Ankara'daki okulları sıraladım ben.
1: Önden alınmış bir karardı bu yani.
2: Evet.
1: Peki Ankara'da ilk tiyatroyla...
2: Sanat evinde, Ankara Sanat Evinde, Selanik Caddesi'nde çocuk gençlik tiyatrosuna girdim. Ondan sonra... Oynanmakta olan büyük oyununda kadro boşaldı. Hemen bizi aldılar. Hı hı. Oğuz Budak'la ikimizi aldılar. Öyle devam etti.
1: Çok genç yaşınızda gidiyorsunuz. Yani aslında eğitim için, üniversite eğitimi için gidiyorsunuz Ankara'ya. Ama o tiyatroya ilginizin olduğunu ilk ne zaman fark ettiniz kendinizde?
2: Denizli'de Halk Eğitim Merkezi'nde tiyatro yapıyordum ben zaten. Hı hı. Amatör tiyatro yapıyorduk. Ama onu işte... Matine Suare iki temsil oynuyorduk.
1: Hı hı.
2: Yıl sonunda bitiyordu o. Öyle sürekli bir tiyatro alışkanlığı yoktu.
1: Hı hı. Peki şimdi arkeoloji okudunuz. Aileniz tiyatro istemiyor muydu? Böyle hani o zamanlar o geleneksel bir düşünce varmış ya. Önce bir bölüm oku sonra sanata yönelirsin diye.
2: Ben
1: öyle
2: zaten Ankara'ya gidip tiyatro yapabilmek için üniversite sınavına girdim. Babam emekli oldu, dükkan açtı.
1: Hı hı.
2: Dükkanda pide yapıyorum ben. Benden 2 yaş küçük kardeşim var. Ben öyle oyalanınca o bana yetişti. İkimiz birden kazandık. O Aydın Turizm Otelciliği kazandı. Ben de Hacettepe Arkeoloji Sanat Tarihi'ni. Dedim bu gitsin, ben kalayım burada. Annem git dedi. Biz bakarız dükkana dedi. Ben dedi babamdan kalan tarlaları satarım, seni de okuturum dedi. Öyle gittim Ankara'ya.
1: Çok güzel bir hikaye. Ankara peki sizin hayatınızda nasıl bir noktada ve neden İstanbul değil de Ankara?
2: Ankara'dan Denizli Merkezi Ortaokulu'na gelen bir öğretmen arkadaş vardı. Sanat evinde çocuk gençlik tiyatrosu yapıyordu. O kanıma girdi.
1: Hı hı.
2: Yani ben zaten kanına girilmeye müsait durumdayım. Sen Ankara'da olsan dedi, bir profesyonel tiyatroda çalışırsın Settar dedi. Öyle gittim.
1: Ankara'da kaç yıl kaldınız peki?
2: 5 yıl.
1: 5 yıl Ankara'da kaldınız. Sonra
2: İstanbul'a geldim.
1: İstanbul'a geldiniz ve artık İstanbul.
2: Nokta Tiyatrosu'nda çalışmaya
1: başladım. İstanbul kapıları açıldı.
2: Gençlik Parkı'na geldi Abdullah Şahin.
1: Hmm.
2: Orada konuştuk, anlaştık. Ben dedim hemen gelemem, yerime birisini hazırlamalar lazım. Biz zaten Ağustos'ta başlayacağız dedi. O zamana kadar hazırlanır dedi.
1: Hı hı.
2: Öyle gitti. Öyle İstanbul macerası başladı.
1: Peki şimdi burada bir türkü arası verelim, sonra devam edelim.

0: Settar Tanrıören'le bayram sohbetlerine devam ediyoruz. Sizi son dönemde herkes Kızılcık Şerbeti'nde gördü. Gençler oradan biliyor ama biz ilk tanıdığımızda siz bir demet tiyatrodaydınız. Saldıray abi rolündeydiniz. Yani 90'ların ortası, 2000'lerin başı. Bu rol 37 yaşında gelmiş size. 37 yaşında tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim oldunuz. Biraz da geç bir gelen
1: bir demet tiyatro çok izleniyordu o zaman.
0: Evet.
1: Yani ilk sitcomlardan birisiydi. Evet. Sahnede çekiliyordu. Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahnede çekiliyordu. Dekorda çekiliyordu. Herkes izlediği için Saldıray da dominant bir karakter.
0: Evet.
1: Yolda geçerken Saldıray falan diye laf atanlar olur bana.
0: Hı.
1: Hala.
0: Peki, sıkar mıydı o dönem sizi bu kadar tanınmak?
1: Çok muhatap olmayınca sıkmıyor.
0: Tabii Saldıray gibi bir karakter.
1: Yani oturup onlarla çay mı içmen lazım.
0: Evet, doğru doğru. Peki şimdi bir demet tiyatroda kahkahalara boğan bir Settar Tanrıören izledik. Yıllar içerisinde farklı rollerde gördük sizi. Ve en son işte Aşıklar Bayramı'nda herkesi gözyaşlarına boğan bir Settar Tanrıören izledik. Sizin için kariyer yolculuğunuzda siz hepsini eşit görüyorsunuz biliyorum rollerinizin ama komedi yapmak mı daha keyifli yoksa dram mı?
1: Ya ikisi de aynı. Aynı yemeği veriyorsun ikisine de. Ama komedi daha tercih ettiğim bir şey.
0: Yüz güldüren olmak,
1: evet.
0: Değil mi? Evet. Tiyatro sizin için zannediyorum hepsinden ayrı bir yerde.
1: Tiyatro işin temeli, oyunculuğun temeli tiyatro.
0: Hı hı. Peki performans olarak en yorucusu da aslında tiyatro değil mi fiziksel olarak?
1: Ya abi 2 saat yoruluyorsun, bitiyor işte.
0: Evet, bütün tiyatrocular onun heyecanından vazgeçemiyorlar,
1: evet.
0: Değil mi? Tiyatroda olmanın, o sahnede olmanın.
1: Heyecanlı seyirciyle karşı karşıyasın.
0: Evet. Peki şimdi 2019 yılında Berkun Oya'nın Dünyada Karşılaşmış gibi oyununu oynamıştınız. Siz sanki onun yeniden oynanacağına dair bir sinyaller aldım geçenlerde izlediğim bir röportajınızdan sizin.
1: Öyle bir şeyler vardı da daha bir ses çıkmadı. Bir de insanlar dağıldı şimdi. Aynı kadroyla oynamak istiyor Berkun.
0: Hı hı.
1: Bence de güzel olur. Yani o ekip olduğu gibi olursa daha güzel olur.
0: Evet, çok keyifli oldu.
1: Hayırlısı, bakacağız.
0: Yavaş yavaş yeni projeler de aslında gelmeye başladı. Bu o hastane sürecinden sonra değil mi? Kızıl Goncalar'da izledik
1: Kızıl
0: sizi.
1: Kızıl Goncalar'da çalıştım ki bu kadar iyi değildim o zaman.
0: Hı hı.
1: Kulaklık taktılar. Genelde kulaklıktan sufle olarak yürüdüm. Ondan sonra ikililerde, üçlülerde, birebirlerde falan sufle gelmeden söyledim.
0: Peki yeni sezon için bir şey var mı?
1: Var, sırada da ben isimlerini hatırlamıyorum, onu Maksud Hemşire takip ediyor.
0: Çalışıyorsunuz ama şu an üzerinde.
1: Okudum.
0: Okudunuz, hoşunuza da gitti.
1: Okudum, yani olur mu olmaz mı bakmak lazım.
0: Evet. Yani bunlar olacak olanlar,
1: evet,
0: değil mi? Karar verdik.
1: Olacak olanlar, evet.
0: O zaman yeni sezonda sizi göreceğiz ekranda.
1: İnşallah.
0: İnşallah. Aslında siz de şehirden uzaklaşıp başka bir hayata kendinizi götürdünüz değil mi? Bir köyde.
1: Çok da uzak değil yani.
0: Ama yine de şehre mesafede. Yani. Ve çevresinde aslında öyle çok yaşam belirtisi olmayan da bir yer değil mi?
1: Köyün tarım arazisinde bir ev yaptım. 2 ev yaptım hatta. Çünkü gelen yatılı geldi. Hiç bir ev daha yaptım sonradan. O duruyor şimdi. Burada doktor takiplerim falan devam ediyor.
0: Hı hı.
1: Pek buradan ayrılmıyorum. Orası daha fazla emek istiyor.
0: Evet. Hep işiniz görünür olmak üzerine, insanlarla temas etmek üzerine ama insanlar böyle bir kendini zaman zaman çekiyor. Neden şehirden köye gitmek istediniz?
1: Orada, hı-hı, sadece tercih ettiğim insanlarla birlikte oluyorum.
0: Peki şunu sormak isterim. İnsanlar gençken daha sosyal de yıllar geçtikçe daha mı çok içe dönüyor? Ya siz de böyle bir şey mi yaşadınız?
1: Ya tercihler değişiyor. Yani çok alaya girmemeye çalışıyorsun. Makara kukaraya fazla girmemeye çalışıyorsunuz. Seçtiğin arkadaşlarınla birlikte olabileceğin bir yer orası yani. Tercih ettiğin arkadaşlarınla birlikte olabileceğin. Hani gürültü patırtı da yapsan kimse duymaz. Köyünde dışında,
0: evet,
1: yani tarım, hı-hı, arazisinde.
0: Geçenlerde bir röportajınızda plan yapmadan yaşamanın özgürlüğünden bahsediyordunuz. Nasıl bir özgürlük? Bize biraz bunu anlatır mısınız?
1: Evet, sabah kaçta kalkacağım derdi yok. Kaçta gideceğim derdi yok. Acıktığın zaman yemek yemek, oyalanmak istediğinde oyalanacak iş de var. Odununu tedarik edeceksin, ateşini yakacaksın. Daha keyifli.
0: Marangozluk da geliyor galiba elinizden değil mi?
1: Epeydir yapmıyorum ama yaparım yani.
0: Bir kanepe yaptığınızı çünkü öğrendim o ev için.
1: Kanepe yaptım, evet, çekyat yaptım.
0: Hem de çekyat. Bir mühendislik kafası da var
1: evet,
0: herhalde değil mi taraftan da?
1: Kolay bir şey, çok da zor değil yani.
0: Size
1: gidip keresteciden ölçüyü veriyorsun, ağaçları kesiveriyor sana, getirip birbirine bağlıyorsun. Üzerinin minderini diktiriyorsun döşemeciye.
0: Normal aldığınız şekyattan eminim daha rahattır kendi emeğiniz geçtiği için. Daha sağlam. Değil mi?

0: Setar Tanrıoğan'la konuşmaya devam ediyoruz. Biz sizi bağlama çalarken gördük. Vavyen'de gördük. Urfalıya Mezel'den de gördük. Aşıklar Bayramı'nda gördük en son. Sizin türkülerle olan ilişkiniz, bağlamaya olan merakınız nereye uzanıyor? Çocukluktan gelen bir şey mi bu?
1: Radyo çocuğuyum ben. Radyoda da halk müziği programlarını kaçırmazdık. Türkü dinlerdik yani. Bolca hala da dinlerim. Oradan gelen bir türkü sevdası var. Türkü güzel bir şey. Dokunaklı bir şey.
0: Peki bağlama çalmayı kendi kendinize mi öğrendiniz?
1: Kendi kendime öğrendim.
0: O zaman kulağınız bayağı iyi.
1: Evet, kulaktan.
0: Çünkü çok zor bir şey bağlama çalmak. Çok yani hem da, çalıp hem söylemek aynı zamanda.
1: Çok da zor değil.
0: Size değil. Yani bunu deneyip başaramayan insanlar mutlaka var.
1: Çok az vardır.
0: Öyle mi diyorsunuz?
1: Evet, çok az vardır. Deneyip de başarılmayacak bir şey değil.
0: Umarız bu kadar kolaydır da çocukları ya da ileri yaştakileri yönlendirebiliriz. Çünkü hem enstrüman çalmak hem şarkı söylemek, müzikle uğraşmak hafızaya da çok iyi gelen bir şeymiş. Son dönemde yapılan araştırmalar bunu göstermiş.
1: Belki ben o yüzden ölümden döndüm. Türkü söyleyesim varmış demek ki.
0: Umarız hiç bitmez o isteğiniz Setar Bey.
1: Bitmiyor, biçimde dolaşıyor türküler.
0: Söyler misiniz gün içinde?
1: Yani bir aklıma gelir mırıldanırım.
0: Bir de böyle türkü söylemek için böyle bir şey hissetmek gerekiyormuş gibi.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Öyle... Yani türkü hissettirir zaten onu. Hı-hı. Birden aklına düşer ve onu söylemeye başlarsın.
0: En çok aklınıza düşen bir türkü var mı?
1: Yani gruplandıramam. Yani çok türkü var ama hepsi birbirinden güzel.
0: Evet, öyle kesinlikle. Yoğuruyor değil mi müzikle uğraşmak insan ruhunu?
1: Ya iyi geliyor, iyi geliyor. Müzik insana iyi gelen bir şey. İnsanın ürettiği bir şey ve insan ruhuna iyi gelen bir şey. Ruhuna iyi gelmese müziği üretmezdi insanlık.
0: Çok güzel bir sohbet oldu bizim için. Sizi de böyle karşımızda görmek çok iyi geldi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Siz de bizi kırmadınız, geldiniz. Bayram mesajınız var mı? Sizi dinleyenlere, sevenlere ne söylemek
1: İyi bayramlar ister? Olsun. Her günümüz bayram gibi geçsin. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla. Bayram güzel bir şey.
0: Umarız hepimizin her günü bayram gibi geçer. Dileklerinize katılmamak mümkün değil. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Bayram sohbetlerinde Setar Tanrıoğan'la birlikteydik. Prodüksiyonda Atilla Özdal vardı. İyi bir bayram geçirmenizi diliyoruz.

0: yayınlar diler. Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Smokin bizim işimiz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Best Allianz. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: NTV Radyo.
7: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
8: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
9: Reklam.
10: Neden gözünü döşeyen? Neden koşuyan? Neden?
11: Attığımız adım sayısından geçiyor. Bazı araştırmalar 3000, bazıları 7000, bazıları da 10.000 adım atmanın sağlık açısından önemli olduğunu söylüyor. Peki yürüyüşte adım sayısı neden bu kadar önemli? Vücudumuz neden adım attıkça bu kadar sağlıklı oluyor? Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Onur Taşar NTV Radyo'da anlattı.
12: Aslında bunların hani 6.999 adım atanla 7.001 adım atan arasında çok bariz bir fark olduğunu tüm uzmanlar düşünmüyordur. Ama bunu belirlemek aşağı yukarı günümüzde kullandığımız işte akıllı saatler, yaklaşık yürüdüğümüz mesafe göz önüne alındığında hani insanların bir belirlediği bir nokta olsun. Hani bunun altına çok düşmeyelim, üzerinde kalalım amacıyla yapılmış testler. Zaten en iyi akıllı saat bile adımları hani %100 doğru ölçmüyordur. Bir de bunun şu yönü var. Yapılan ve yapılacak bilimsel araştırmalarda insanlara anket soruları üzerinden yöneltilip daha sonra sağlık durumları değerlendirilerek karar verilen araştırmalar bunlar. Tam bir nispeten kantifikasyon, yani tam bir sayıya erişmek için ya da aşağı yukarı tahmin edebilmek için yapılan değerler. Eskiden dediğiniz gibi 10 bin adım çok daha sağlıklı sayılırdı. Yani 10 bin adım sınırı vardı. Ama halbuki 10 binden daha az, özellikle kadınlarda daha az fiziksel aktivitenin de yine ölüm oranlarını, kalp ve damar sağlığı ile ilişkili yaşayabilecekleri problemlerin olasılığını azalttığı görülmüş durumda. Yani o rakamlara aslında çok takılmamak lazım. Kabaca 7 bin adım günlük bir insan.

0: bir hormon salgılanıyor. Bu hormon insanlarda hem bedenen stresi azaltıyor hem mental stresi azaltıyor. Dolayısıyla tüm dokular olduğu gibi kalp ve damar dokularına da oldukça faydalı olduğunu söyleyebilirim.
1: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Hava durumu. Bayramın ikinci günü Rusya'dan yağışlı hava gidecek. İstanbul, Ankara, Bursa'da sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul 22, Ankara 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa 25 derece. Antalya'da da sağanak geçiş olacak. Marmara'da yağmur yer yer kuvvetli yağacak. Sıcaklık düşüyor. 23-24 dereceye inecek. İç Anadolu'da gök gürültülü sağanak geçiş olacak. Sıcaklık 23-25 derecelerde. Ege'de Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya boyunca sağanak yağış var. Manisa parçalı bulutlu 30, Muğla 26, Bodrum biraz bulutlu 30 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Adana 29, Hatay 26 derece. Karadeniz'in genelinde kuvvetli yağmur görülecek. Sıcaklık 20-23 derecelerde. Doğu Anadolu'da Erzurum-Erzincan kesimine yağış yeniden geliyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 30 derece.
2: Hava durumu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 15. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. İyi bayramlar diliyoruz. Ankara'da siyasi partiler arasındaki bayramlaşmada her bayram olduğu gibi ikinci gününde yaşandı. Ama bu ziyaretlerde bu kez ilkler vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem genel merkezde hem mecliste bayramlaşma ziyareti vardı. AK Parti ve MHP heyeti genel merkeze gitti. DEM Parti ikisine de gitmedi. Birçok parti ise her iki adrese de giderek bayramlaştı. CHP ve AK Parti arasında da 3 bayramdır yapılmayan ziyaret bu kez gerçekleşti.
1: CHP'de partiler arası bayramlaşma hem genel merkezde hem mecliste yapıldı. CHP ve AK Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesinin ardından 2 yıl aradan sonra karşılıklı ziyaretlerde bayramlaştı. Siyasi partiler arası bayram sohbetlerine mutlak butlan gündemi damga vurdu.
2: Siyaset kurumu yani kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı olmaktan öteye daha çok ülkenin, vatandaşın sorunlarının çözümü için çabalasa, gaye gösterse sonuçta çözüm işi siyaset işi.
3: Yeni yönetiminiz hayırlı olsun.
1: CHP Genel Merkezi'nde konukları İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve beraberindekiler ağırladı. AK Parti ve MHP Genel Merkezi ziyaret etti. Meclisteki bayramlaşmada ise Grup Başkan Vekili Murat Emir ev sahipliği yaptı. DEVA, Demokrat, Gelecek, Büyük Birlik, Yeniden Refah, Milli Yol ve Saadet Partileri her iki adrese de gitti. İyi Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi sadece özel ekibiyle bayramlaştı. DEM Parti iki adrese de gitmedi.
4: Geçecek. Evet. Bugünler de geçecek inşallah.
5: İlk kez mecliste bayramlaşma tecrübe ediyoruz. 100 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konularla anılmasından da büyük bir üzüntü duyuyoruz.
1: AK Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaretlerde de gündemde CHP'de yaşananlar vardı.
6: Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir.
1: DEM heyeti ziyaretlerinde ise terörsüz Türkiye mesajları öne çıktı.
7: Silahların bırakılması, tespit, teyit meselesi ve bu çağrılara uygun olarak hareket edilmesi bunlar çok önemlidir, çok değerlidir.
8: Önemli bir kavşaktan geçiyoruz. İktidar partisinin de bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
1: MHP AK Parti bayramlaşmasında da sürece ilişkin beklentiler dile getirildi.
9: Artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda o sohbeti yapacağız inşallah. Evet.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabii gözler bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğinde. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurultay için Yargıtay'ın tedbir kararı ile ilgili son sözünün beklenmesi gerektiğini söylemişti bu açıklamaya. Özgür Özel'den yanıt var. Özgür Özel, kurultay önünde hukuki engel yok dedi. Göreve dönen parti meclisinin pazartesi günü yapacağı toplantı da ertelendi.
10: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani.
11: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay için Yargıtay kararını beklediği yönündeki bu açıklamasına CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yanıt var. Sözcü gazetesine konuşan Özel, tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele de niyet meselesidir dedi. Özel, kongreye gitmenin 4 farklı yolu var. Her birisini yapabiliriz dedi. Resmen bizi partiden ayrılmaya zorlayan bir tutum var. Bunu hiç doğru bulmuyoruz ifadesini kullandı.
10: İhracın koşulları vardı. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok.
1: Özel, ihraç tartışmalarına ilişkin soruya da bizi partiden atmak gidin başka parti kurun demektir, biz ayrılmayacağız yanıtını verdi. CHP'de göreve dönen parti meclisinin pazartesi günü yapılması planlanan toplantısı ise ertelendi. Kararın parti meclis üyelerine görevlendirme yazılarının tebliğ edilememesi nedeniyle alındığı açıklandı.
0: Şimdi Ankara'ya gidelim. Bayramın ikinci gününde başkentteki duruma bakacağız. Biraz siyasetten yönümüzü Kuğulu Park'a çevireceğiz. Kentin simge noktalarından biri. Acaba Ankaralılar, başkentliler bayramı nasıl geçiriyor? Erce Tren'e soracağız Erce.
12: Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak ilan edilmesinin ardından birçok vatandaş valizini hazırladı ve yola çıktı aslında. Ancak Ankara'da kalanların da bir Kuğulu Park'ta bir yoğunluk oluşturduğunu söylemekte fayda var. Bulunduğumuz noktaya gelirken trafiğin oldukça rahat ve akıcı olduğunu söyleyebiliriz aslında. Ve trafik oldukça az, ancak Ankara'da kalanların bir kısmı gününü geçirmek için sevdikleriyle, yakınlarıyla birlikte Kuğulu Park'a gelmiş durumda. Tabii kentte yaşayan vatandaşların bir kısmı halen aile ziyaretlerine, bayram ziyaretlerine devam ediyor. Bir kısmı kurban pazarlarında kurban kesmek için bulunuyor. Kalanların bir kısmı da yine bulunduğumuz noktaya, Kuğulu Park'a gelmiş durumda. Kimi kitap okumak için, kimisi çocuğunu çocuk parkına getirmek için, kimisi de sevdikleriyle sohbet etmek için Kuğulu Park'ı tercih etti. Normal bayramlara göre bulunduğumuz noktanın, Kuğulu Park'ın oldukça yoğun olduğunu ifade edebiliriz. Ankara'da kalanların Kuğulu Park'ı seçtiğini söyleyebiliriz. Meteorolojik verilerden de bahsedelim. Aslında bugün yağışlı bir hava beklentisi söz konusuydu. Rüzgarlı bir hava var, ancak buna rağmen Kuğulu Park oldukça dolu durumda diyebiliriz. Tahminlere göre gece 12'ye kadar sağanak yağış beklentisi vardı. Hatta Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için sarı kodlu, yani az tehlikeli uyarısı yapılmıştı. Henüz bir yağış gerçekleşmedi, ancak önümüzdeki saatlerde hava daha da kapanır mı, yağış gerçekleşir mi bilemiyoruz. Ankara'da yarın da yine bir yağış beklentisi söz konusu. Ardından cumartesi, pazar, pazartesi günlerinde havanın güneşli olduğunu ifade edelim. Ankara'da kalanların bir kısmı, az önce de ifade etmiştik, aile ziyaretlerine devam ediyor. Bir kısmı sevdikleriyle birlikte Kuğulu Park'a geldi. Bir kısmı da yine ibadetini yerine getirmek üzere kurban pazarlarına gitmişti. Önceki bayramlarda, Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatilin ilan edildiği bayramlarda Kuğulu Park'ın bu kadar yoğun olduğunu söyleyemeyiz aslında. Ancak bu bayramda bir yoğunluk olduğunu ifade edelim. Tabii Ankara'ya gelen vatandaşlar da var, Ankara'dan gidenler olduğu gibi. Sevdiklerinin yanına, ailesinin yanına Ankara'ya gelenlerin de olduğunu söyleyelim. İşte insanlar sevdikleriyle, çocuklarıyla Kuğulu Park'a gelmiş durumda. Az önce ifade etmiştik, yağış beklentisi var, ancak henüz gerçekleşmedi. Gece 12'ye kadar bir yağış beklentisi söz konusu. Yarın da yine yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor Ankara'dan. Ardından Ankara'da güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor.
0: Erce Tren aktardı. Bir de Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban pazarlarındaki duruma bakalım. İstanbul'a dönelim. Yoğunluk devam ediyor. Ali Beyköy'de bir kurban pazarından izlenimleri ekrana getirelim.
13: Kurban Bayramı'nın ikinci günü, ancak pazarlardaki yoğunluk devam ediyor. Fiyatların düşmesini bekleyenler ikinci günde de kurban pazarlarının yolunu tuttu. Bizler şu anda Ali Beyköy'de bir kurban pazarındayız. Burada da yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Burası Ali Beyköy'deki bir kurban pazarı. Sabahın erken saatlerinden itibaren birçok kişi, ikinci günü bırakanlar, fiyatların düşmesini bekleyenler kurban pazarına geldi. Bine yakın hayvan geldi bu kurban pazarına ve satıcılarla konuştuğumuzda artık 100'e yakın hayvan kaldığını belirtiyorlar. Yani bu Kurban Bayramı'nın diğer kurban bayramlarına göre daha hareketli geçtiğini belirttiler. Peki fiyatlar nasıl? Az önce de belirttiğim gibi birçok kişi fiyatların düşmesini beklediği için genelde kurban öncesi almamayı tercih edenler var daha doğrusu. İkinci günde örneğin bizim bulunduğumuz bu kurban pazarında büyük başlar 100 bin lirayla 550 bin lira arasında değişiyordu. Ancak bugün örneğin 500 kiloluk bir büyükbaş hayvan 380 bin liradan satılırken bugün 300 bin liraya kadar düşüyor. Tabii sıkı pazarlıklar da yapılıyor. 280-300 bin lira bandına düşüyor. Satıcılar genelde 50-80 bin lira arasında büyük başlar için tabii indirim yaptıklarını belirtiyorlar. Küçük başlarsa bu kurban pazarında 20-25 bin lira arasında. Yine bugün sıkı pazarlığa oturulduğunda da 18-19 bandına kadar iniyor. Nakliye maliyetleri, yem fiyatları gibi etkenlerin kendilerini etkilediğini, bu nedenle de fiyatları yansıtmak durumunda olduğunu söylüyorlar. Ancak ellerinde hayvan kalmaması için, aldıkları yere götürmemek için için mecburen indirimi kabul ediyorlar. Ancak alıcılar aynı fikirde değil. Tabii fiyatları oldukça yüksek buluyorlar. Sıkı pazarlıklara oturuyorlar. Ancak bir noktada aslında mecburiyetten de fiyatı kabul etmek durumunda kalıyorlar. Ama yine de pahalı bulduklarını belirttiler. Pazarlardaki durum ikinci günde bu şekilde. Elbette ki alırken de dikkat edilmesi gereken noktalar var. Hayvanın parlak olması gerekiyor. Burnundan, ağzından herhangi bir akıntı olmaması gerekiyor. Etiketli olması gerekiyor. Hala alacak olanlar varsa bu bilgileri de tekrardan paylaşmış olalım. Bayramın ikinci günündeyiz. Kurban Bayramı'nın pazarlardaki yoğunluk devam ediyor. Kesimlerdeki yoğunluk devam ediyor. Aynı zamanda tabii bunlar yapılırken üçüncü güne bırakanlar da var. Artık üçüncü gün kurban kesimi için son gün. Elbette yarın da kurban pazarlarında hareketlilik olacaktır.
0: Sitre'de bir tren istasyonunda bıçaklı saldırı oldu. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olayın adresi Winterthur kenti. Tren istasyonunda yaşanan olay anına ilişkin görüntülerde bunlar. Videoda bıçaklı bir kişinin istasyonda bağırarak koştuğu görülüyor. O esnada çevrede küçük çocukların olduğu da görüntülere yansıdı. Polisin verdiği bilgiye göre olayda en az 3 kişi yaralandı. Yerel basındaysa saldırganın yakalandığı bilgisi var. 31 yaşındaki saldırganın İsviçre vatandaşı olduğu belirtiliyor. Saldırının sebebi ise henüz bilinmiyor. Yaz geldi, kene vakaları da görülmeye başlandı. Sivas'ta vücuduna kene yapışan bir kişi hayatını kaybetti. Hafik ilçesine bağlı Adamlı köyünde yaşayan 55 yaşındaki Rıza Demir'in vücuduna kene yapıştı. Hayvancılıkla uğraşan 4 çocuk babası Demir bir süre sonra rahatsızlandı. Kırım Kongo kanamalı ateşi süpesiyle hastaneye kaldırılan Rıza Demir 6 gündür mücadele veriyordu ama bugün itibariyle hayatını kaybetti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mayıs ayının sonunda karla mücadele çalışması sürüyor. Oradaki görüntülere de bakalım. İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki 2135 rakımlı Onbaşılar köyünden geliyor bu görüntüler. Askeri üs bölgesi yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buldu. İl Özel İdaresi ekipleri yolu ulaşıma açmak için bayramda da aralıksız çalışıyor. İş makineleriyle kar küremesi çalışması yapılıyor. Avrupa erken bastıran sıcaklarla kavruluyor. Dünya Meteoroloji Örgütü de önümüzdeki 5 yıla ilişkin bir rapor yayımladı. Rapora göre 5 yıl içinde kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'ü geride bırakacak bir sene daha yaşayacağız.
1: Önümüzdeki 5 yılda küresel sıcaklıklar yeni rekor seviyelere ulaşacak. Arktik bölgesi daha da ısınacak. Birleşmiş Milletler Meteoroloji Örgütü ile İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin son raporu küresel ısınmaya dair yeni uyarılar barındırıyor. Önümüzdeki 5 yıla ilişkin sıcaklık tahminlerini içeren rapor, yıllık küresel yüzey sıcaklıklarının sanayi öncesi döneme kıyasla 1,3 ila 1,9 santigrat derece arasında artacağını öngörüyor. Tahminlere göre 2026-2030 arasındaki bir yıl, sanayi öncesi döneme göre ilk kez 1,5 santigrat derecenin üzerine çıkan ve kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'ü geride bırakacak. Raporda kutup bölgesine dair veriler de dikkat çekici. Önümüzdeki 5 yılda Kuzey Yarımküre'deki Arktik kır sıcaklıklarının küresel ortalamanın 3,5 katından daha fazla artarak 1991-2020 ortalamasının yaklaşık 2,8 santigrat derece üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar Arktik'teki ısınmanın hava sistemlerini bozabileceğini ve özellikle dünyanın kuzey bölgelerinde daha şiddetli hava olaylarını tetikleyebileceğini belirtiyor. Ayrıca kış aylarında güçlü bir El Niño olayının beklendiği ve bunun 2027'ye kadar sürebileceği de ifade ediliyor. Raporda Pasifik Okyanusu'ndaki ısınmanın küresel sıcaklıkları potansiyel olarak rekor seviyelere taşıyabileceği aktarılıyor.
0: Milli Elektrikli Hızlı Tren saatte 240 kilometre hıza ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yoğun ve titiz bir test programı yürütüldüğünü de söyledi.
1: Milli Elektrikli Hızlı Tren üretiminde kritik bir aşama daha geçildi. Test sürüşlerinde hız saatte 240 kilometreye ulaştı. Test sürecine ilişkin açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı.
14: Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz maksimum hıza ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz.
1: Türkiye'nin ilk hızlı treninin üretimi, Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketi tarafından yerli imkanlarla yapılıyor. 577 yolcu kapasiteli, 8 araçtan oluşan setlerde otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme sistemleri bulunuyor. Bakan Uraloğlu, tren kontrol ve yönetim sistemini Aselsan'la tamamen yerli ve milli olarak tasarlayıp ürettiklerini söyledi. Trenlerde engelliler için iki yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeli yolcuların platforma ve trene rahat ulaşmaları için özel asansörlerin bulunduğu bilgisini de verdi.
0: Haber bülteninde bu saat dilimini bir özel dosyayla kapatacağız. Malum son yıllarda en çok konuştuğumuz konu akran zorbalığı. Deniz Tüysüz tüm boyutlarıyla, uzmanlarıyla, mağdurlarıyla konuştu. Ve biz de güncel dosya akran zorbalığıyla birlikte bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında görüşmek üzere.

0: bıçağı savuruyorlar. Oğlum uzaklaşıyor. Araya bir birisi giriyor. Bunlar yakalıyorlar oğlum. Sonra benim oğluma tokat atıyor bu çocuk.
1: Hem sayısının arttığını söylemek mümkün, hem de evet görünürlüğünün daha arttığını söylemek mümkün.
2: Güç asimetrisi, psikolojik veya fiziksel şiddet ve tekrarlayıcılık ve incitmeyi, acı yaratmayı hedefleyen bir davranış.
3: Okullarda yaşanan şiddet olayları, son zamanlarda özellikle sosyal medyada karşımıza çıkan akran zorbalığı videoları, çocuğun çocuğa yaptığı saldırılar, zorbalıklar, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada var olan bir akran çatışması gerçeği. Bu programda ailelerle konuştuk, mağdurlarla bir araya geldik, uzmanlardan tavsiyeler aldık. Güncel dosya başlıyor. Şanlıurfa'da teknik lisenin eski öğrencisi 19 yaşındaki Ömer Ket pompalı tüfekle saldırdı. 16 öğrenci ve öğretmeni yaraladı. Sonra kendisini vurdu. Bir gün sonra Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli emniyet müdürü babasının 5 tabancasıyla okula geldi. Bir öğretmen 10 öğrenciyi öldürdü. Saldırıyı durdurmaya çalışan bir veli tarafından öldürüldü. Bu olaylar okullarda akran zorbalığının ötesine geçen, şiddete dönüşen örneklerden sadece birkaçı. Şiddete dönüşen olaylar akran zorbalığından elbette ayrı değerlendiriliyor. Ancak ortak düşünce, olayların yaşanmasında en büyük rol önce aileye düşüyor.
4: Aslında çocuk ergenlerin temel öğrenme mekanizması taklit. Bunun ne bir psikiyatrik hastalığa ne de tek bir biyolojik sebebe bağlayamayız. Birçok faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkan sonuçları görüyoruz.
2: Yaptığınız davranışlar genel olarak şiddete daha çok yatkınlaşırsınız. Elinizdeki araçlar neyse onları daha çok kullanmaya başlarsınız. Soluduğumuz hava şiddet kokuyorsa eylemlerimize de şiddet, hoyratlık diyelim. Türkçemizde çok güzel kelimeler var. Hoyrat davranabiliyoruz.
5: Parkta oturuyorduk. Yanımda kız arkadaşım vardı. İleride zaten bir kalabalık geldiğini gördüm. 8-10 kişi vardı.
3: Mertcan 16 yaşında. Çok değil, birkaç hafta önce parkta kız arkadaşıyla otururken sopalarla saldırıya uğrayıp başına aldığı darbelerden beyin kanaması geçirdi. Günlerce tedavi gördü. Saldırganlar da Bayrampaşa'da yaşanan o anları cep telefonuyla çekip daha sonra da sosyal medyada intikam notuyla yayınladı.
5: Koşarak bana doğru geldiklerini gördüm. Kafaya darbe aldıktan sonra zaten hiçbir şey hatırlamıyorum.
3: Saldırıya karıştığı belirlenen yaşları 17 ve 20 olan zanlılar tutuklandı. Şüpheliler ifadelerinde Mertcan'ı tanımadıklarını, daha önce yan bakma nedeniyle aralarında kavga çıktığını anlattı.
6: Adalet yerini bulsun sadece. Hani cezasız kalmasın. Bir de sosyal medyaya atmışlar. Bu ne itkamıdır? Ben gerçekten hani bir anne olarak ben onlara da üzülüyorum. Anneler babalar sahip çıksınlar.
3: Tehdit, saldırı, bıçaklama, kovalama. Hepsini içinde barındıran bir olay da 28 Ocak'ta İstanbul Ümraniye'de yaşandı. 15 yaşındaki bir çocuk kendisiyle aynı sitede yaşayan ve aynı okula giden akranını darp ederek bıçakla kovaladı. Bir alışveriş merkezine sığınarak kurtulan çocuk ifadesinde bir yıldır zorbalığa uğradığını anlattı.
0: Oğlum arkadaşlık önce tabii ediyor, fakat sonrasında işler baskıya dönüşüyor. Oğlum da uzak kalmaya çalıştığı halde bir baskı oluşuyor. Bunu sözle kabul ettiremediği için de veya davranışlarıyla zorla dediğini yaptırmaya çalışan bir zorba diyelim. Yani zorba adayı diyelim.
3: Mahkeme bir ilke imza attı. Zorbalık yapan sanığa elektronik kelepçe taktırdı. Sadece okul için dışarı çıkmasına izin verildi. Ayrıca sanığın okulu da değiştirilerek öfke kontrolü için rehabilitasyon programına katılması istendi.
0: Bıçağı savuruyorlar. Oğlum uzaklaşıyor. Araya birisi giriyor. Bunlar yakalıyorlar oğlumu. Sonra benim oğluma tokat atıyor bu çocuk. Darp raporları falan da var. Aldık onları da. Alışveriş merkezine girerken de atıyor galiba bıçağı. Çünkü orada bir dedektör olduğunu biliyor. Tabii arkadan ben seni öldüreceğim bağıra bağıra geliyor. Oradaki güvenlikteki arkadaş olmasaydı benim oğlum belki de yaşamıyordu. O alıyor, saklıyor.
3: Akranla şiddet uygulayan 15 yaşındaki sanık hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Suçlamalar kasten yaralama ve silahla tehdit.
0: Öldürmeye teşebbüs var. Sürekli takip var. Birkaç suçun bir araya gelmesi. 15 yaşında olduğu için rehabilite edilmesini isteriz.
3: Yaşındaki Matya Ahmet Minguzi 24 Ocak 2025'te, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan da 14 Ocak 2026'da akranları tarafından yapılan bıçaklı saldırılarla öldürüldü. Minguzi'ye İstanbul Kadıköy'deki pazarda hiç tanımadığı akranları önce sözle sataştı, sonra bıçakladı. 4 sanıktan ikisi 24 yıl hapis cezası aldı. İkisi ise beraat etti. Minguzi ailesinin hukuk mücadelesi sürüyor.
7: Ben en başından beri hiç durmadım. Gerçekten çok mücadele verdim bunun için. Ahmet'in bahçesine böyle benim gibi acılı anneler de geliyor. Onların da işte katilleri hep salıverilmiş. Yasemin Hanım bize de yardım edin diyorlar. Hiç durmadık. Hiç. Yani çok yorgunum ama devam edeceğim mücadeleye.
3: Atlas Çağlayan da yan bakma kavgası iddiası ile bıçaklandı. 15 yaşındaki katil zanlısı hakkında çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 13 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
2: İnsan ölümüne yol açan şiddet olaylarının silaha kolay erişim olduğu ölçüde intihar veya başkalarını öldürmek dahil daha kolay gerçekleştiğini biliyoruz. Nedenle bu önemli bir faktör. Bu toplumun ruh sağlığını ve şiddet olaylarına peki ilk adımda yapılacak şeylerden birisi bu kadar herkesin elinde çeşit silah bulunmasını azaltmak ya da önlemek tabii azaltmak bile değil. Ne ihtiyaç olduğunu ben tayin edemiyorum ama böyle bir durum var. Güç asimetrisi, psikolojik veya fiziksel şiddet ve tekrarlayıcılık ve incitmeyi, acı yaratmayı hedefleyen bir davranış organizasyonu. Şiddet olayları bunun sonucunda da ortaya çıkabiliyor, bunun içinde de var olabiliyor.
3: Adalet Bakanlığı'nın 2025 verilerine göre bir yılda 300 binden fazla çocuk suça karıştı. Çocuk ağır ceza mahkemelerine gelen dosya sayısı 10 yılda %91 arttı. Geçtiğimiz yıl 332 binden fazla çocuk hakkında soruşturma başlatıldı. Çocuk suçluların ailelerinden suç işleyenlerin oranı %43. Sosyal çevrelerinde suç işleyenlerin oranı ise %60 olduğu ortaya çıktı. %81'inin ise evde şiddete maruz kaldığı anlaşıldı.
1: Global bir mesele olduğunu, ülkemiz çapında da ülkemiz içinde toplumsal bir mesele olduğunun altını çizmek lazım. Ama tabii ki bireysel özellikler var. Yani geçmişte travmatik özellikleri olan, geçmişte zaten bazı patolojileri var olan ama tanı alıp tedavi olmamış kişiler, aile yapısı negatif kişiler. En önemli şeylerden bir tanesi ailede suç unsuru. Eğer ailede suç varsa bu kişilerde daha fazla görülebiliyor. Çocuğun model olarak aldığı yetişkin eğer böyle bir davranış reaksiyonu gösteriyorsa çocukta tabir caizse herhangi bir sorunu çözmek için şiddete başvurabileceğini düşünüyor. Bu kemikleşmeye sebep oluyor tabir caizse. Bu yapı sürekli ve sürekli kalınlaşıyor. Belli bir dönem sonra vicdan kemikleşmesi de oluşuyor. Akran çatışmasında genellikle güç farkı yoktur. Akran çatışmasında sorunu yaşayan da yaşatan da belli bir dönem sonra duygusal bir sıkıntı yaşar. Yani empati vardır. Çözmeye çalışırlar. Ama akran zorbalığında bu kemikleşmiş vicdan daha fazla şeklinde devam ediyor. Karşıdaki kişiyi güçsüz gördükçe şiddetin, zorbalığın potansiyeli, gücü de artmaya başlıyor.
3: Uzmanlara göre şiddet olayları ile zorbalığı da ayırt etmek gerekiyor.
2: Zorbalığın içerisinde şiddet var ama her şiddet olayı zorbalık değil. Yönelten etken diyelim. Yani iten dediğimiz zaman zorbalığa bir mazeret arıyor durumda oluyoruz. Zorbalıkla karşılaştığımızdaki ilk reaksiyonumuzun İşte o öbürü de bir şey yapmıştır. Yani zorbanın davranışına gösterdiğimiz bir anlayış oluyor. Kavramamız önemli ama bu anlamanın bir mazeret haline dönüşmemesi çok mühim.
3: Akan Abdullah, tanınmış biri ve veri teknolojileri uzmanı. Geçen yıl sosyal medya hesabından 12 yaşındaki kızının okuduğu özel okulda akran zorbalığına uğradığını duyurdu.
8: Zorbalığa uğrayan başka bir çocuk için ayağa kalkıyor kızım ve bu zorbalıktır diyor zorbaya. O da sen misin bunu diyen diye başlıyor ve kızıma dönüyor zorbalık. Bu bir oğlan kızımın gitarını alıp duvara çarpa çarpa paramparça etti. Ondan sonra biz artık tehlike çanlarının çalmaya başladığını gördük. Okula gittik, 20 kere iletişime geçtik ama bir türlü çözülemedi.
3: Abdullah, kızının başına gelen akran zorbalığının sebeplerini araştırdı. Tüm Türkiye'yi kapsayan bir araştırmaya imza attı.
8: Türkiye temsili bir örneklemde hem öğrencilere gittik, 6 ile 16 yaş aralığında hem onların anne babalarıyla görüştük, hem idarecilerle, hem fikir liderleriyle büyük bir araştırma yaptık ve gördük ki maalesef bu kızımla ilgili bir olay değilmiş. Türkiye'de çocukların %24'ü şu anda herhangi bir zorbalığa şahit etmiyor ve sağlıklı bir okula gitme gelme hayatı var. %75'i bir zorbalık hikayesinin içinde. %23'ü zorbalığa uğruyor, %1'i çok ağır zorbalık yapıyor, %50 de zorbaya destek vermek zorunda kalıyor.
9: Okulda bir oğlum var, 3. sınıfa gidiyor, bir de küçük oğlum var. Okulda benim öğretmenim çocuğumla ilgili bir şey söylediğini özellikle ben çok dikkate alıyorum. Çünkü bunun vebali, sorumluluğu çok farklı bir şey. Şimdi artık çocuğumu nasıl korurum duygusundan çok büyüyünce benim çocuğum da böyle olursa ben bunun sorumluluğunu nasıl alabilirim derdindeyim şu anda. Mesela çocuğumun öğretmeni bana dedi ki çocuğunuzun şiddete meyili var. Hemen aldım, bir doktora götürdüm. İlaç tedavisi, sportif bir aktivite. Sahip çıkıyoruz daha çok. Burada en büyük iş velilere düşüyor tabii ki de.
10: Son yıllarda ne yazık ki şiddet algısı gittikçe çok daha normalleşen bir noktaya geldi. Hatta ve hatta bazı kesimler tarafından şiddet ödüllendirilir hale geldi. Yani şiddet uygulamak, şiddet uygulayabilen kişi olmak güçlü bir algı yaratır oldu.
11: Okulda olan zorbalıkları daha önce de annelerine bildirmeleri lazım. Öğretmenlere de yapacakları bir şey yok. Anne, baba, öğretmen böyle bu şekilde çözülmesi lazım.
10: Toplumla birlikte, yaşıtlarıyla, büyükleriyle, küçükleriyle birlikte bir arada olabilmeyi, daha sağlıklı ilişkiler kurarak bu yaşamı sürdürebilmeyi öğretebilmemiz, bunu deneyimlemeleri için onlara yardımcı olabilmemiz lazım. Ekranla büyüyen çocuklar, doğadan uzaklaşan, sosyal ilişkilerden, sosyal interaksiyonlardan uzaklaşan, ekran başında yemeğini yiyerek büyüyen, arkadaşlarıyla göz göze temas kurmadan büyüyen çocuklardan bir sağlıklı ilişkiler kurabilmelerini bekleyemeyiz. İlk aşama her zaman ailelere söyleyeceğimiz önerilerle dolu. Çünkü bu çocuklar günün sonunda belli bir yaşa gelene kadar o aile dinamikleri içerisinde büyüyor. Şunu çok iyi biliyorum. Günümüzde birçok ailede zorlu şartlar içerisinde çocuklarını büyütmeye çalışıyorlar. Bir çocuğu sağlıklı bir şekilde yetiştirebilmek için illaki her zaman çok iyi ekonomik koşullar şart değil. Yan yana olabilmek, göz göze bakabilmek, onlarla sohbet edebilmek, çocuklarımıza kaldırabilecekleri sorumluluklar vermek.
12: Sosyal medyayı vesaire yani telefonu elinden aldım. Arkadaşlarıyla nasıl geçinmesini ben öğretmeye çalışıyorum. Çocuğunuzu da çok hassas yetiştirince de olmuyor. Çünkü o zaman hiçbir şekilde kendisini savunamıyor. Ama git sen de yap deyince de olmuyor. Yani ne yapacağımızı açıkçası ben de şaşırdım.
3: Uzmanların zorbalık konusunda dikkat çektiği bir diğer konu da ekran, bilgisayar oyunları, dijital dünya.
1: Ekranlar. Çocuk odasında, evinde, güvende gibi düşünüyor anne baba. Ama ekran karşısında binlerce, on binlerce, bazen yüz binlerce, milyonlarca kişinin aynı ortamda olduğu game platformunda. Yani o elektronik game, elektronik oyun sırasında birçok kişiyle özdeşleşiyor. görmese de birçok kişiyle özdeşleşim kuruyor. Bir şekilde o kişilerle bağ kuruyor. Çoğu zaman fiziksel anlamda bir araya gelmiyorlar ama buradan artan bir dil var, bir öfke dili var. Artı özellikle suça sürüklenen çocuklarda çok sıklıkla gördüğümüz bir sanal devşirme durumu da söz konusu. Suç örgütleri bu çocukları, daha hassas çocukları özellikle bilerek kademe kademe suça buradan da alıştırıyorlar, bulaştırıyorlar ya da sevk edebiliyorlar. Anne babalar da inanılmaz yoğunlar. Çok geç saatlere kadar çalışıyorlar. Çocuklarıyla ilgileniyorlar. Mutlaka ki onların iyiliğini istiyorlar ama bir taraftan da o çocuğun neyle baş ettiğini, neyle mücadele ettiğini, neyle belki karşı karşıya kaldığını çoğu zaman bilemiyorlar.
4: Mümkünse en küçük olduğu, yani yeni doğan döneminden itibaren ekranın kontrollü olması, ilk 2-3 yaşta hiç ekran verilmemesi, çocuğun ekranla tanıştırılmaması, burada bahsettiğimiz şey çocuğun bulunduğu ortamda da ekranın açık olmaması. Sonraki dönemlerde de kısa süreli, yani günlük bir saat gibi süreler bunun da bölünmüş olarak ve ebeveyn kontrolünde, ebeveyn eşliğinde kullanılması şeklinde başlayan bir süreç gerekiyor.
3: İki yaşından küçüklerin cezaya ehliyeti yok. 12 ile 18 yaş arasınaysa indirimli ceza ve güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Ancak son dönemde artan vakalar nedeniyle 15 ile 18 yaş arasına yetişkinler gibi ceza verilmesi gündemde. Mecliste yasa hazırlığı var.
13: Son dönemde özellikle hem çocuk suçlu sayısının artması hem de çocuk suçluluğunun çok daha küçük yaşlara inmesi, akran zorbalığının çok daha küçük yaşlardan başlamasıyla Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesindeki indirimler toplumda çok eleştirilmeye başlandı. Özellikle 15-18 yaş arası bakımından artık bunlar çocuk değil, bunlar yetişkin iradesine sahip. Dolayısıyla yetişkinler gibi cezalandırmaları gerekir görüşü toplumda çok yaygınlaştı. Cezalar bir miktar arttırılabilir. Özellikle 15-18 yaş aralığı için, hatta 12-15 yaş aralığı içinde yaşın, suçta yaşın aşağıya düştüğünü düşünecek olursak bir artırım bence düşünmek gerekiyor. Ana hedef çocuğu cezalandırmak değil, çocuğu rehabilite etmek.
3: Kahramanmaraş okul saldırganının annesi ve babası tutuklandı. Çocuk bir suç işlediğinde anne babaya da yansıyan cezalar da tartışılıyor.
13: Türk Ceza Kanunu'nun 233. maddesinde aile yükümlülüklerinin ihlaline ilişkin özellikle anne babalar açısından bir düzenleme var. Ancak bunun cezası 1 yıl kadar. Kahramanmaraş olayında anne baba psikiyatrik tedaviye yönlendirmemiş. Burada tutuklanma sebebi aslında Türk Ceza Kanunu'nun 233. maddesi değil, taksirle ölüme neden olma. Çünkü burada ailenin açık bir ihmali görülmüş.
3: Okulda meydana gelen ve fiziksel şiddete dayanan zorbalıkların da adli makamlara bildirilmesi önemli.
13: Bir şekilde okulda sistemin kendi içinde çözülmeye çalışılıyor. Tabii ki okula bildirilmeli. Tabii ki okulun rehberlik sistemleri, ki artık daha da önem kazandı okullardaki rehberlikler, devreye sokulması lazım. Ancak eğer bir yaralama olmuşsa, yani çocuk, diğer çocuk, şiddet gören çocuk, zorbalığa uğrayan çocuk yaralanmışsa, bir zarar görmüşse bunun mutlaka adli makamlara da bildirilmesi lazım. Her ne kadar 0-12 yaş bakımından cezasızlık söz konusu olsa bile bir takım güvenlik tedbirlerine başvuruyoruz. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye giriyor, bu çocuk incelemeye alınıyor, aile incelemeye alınıyor. Sorunun ne olduğu, neden kaynaklandığı, bu çocuğun şiddete eğilimi araştırılıyor. Dolayısıyla ne olabilir? Bu sistemin içine sokulursa suç önlenebilir.
3: Çocuklarla doğru iletişim kurmak, gerektiğinde profesyonel yardım almak, akran zorbalığının ve şiddetinin önlenmesinde kilit rol oynuyor.
4: Benimle bunu paylaşabilirsin mesajı vermek önemli. Ve bunu paylaştığında da önce paylaştığı için teşekkür etmek, onun duygusunu anlamak ve sonra çözme yoluna gitmek önemli. Yoksa bizimle ya da anne babalarıyla hiçbir şeyi paylaşmayabiliyorlar. Bu da riski daha çok arttırabiliyor.
3: Uzmanlara göre zorbalığın da çeşitleri var.
1: Özellikle erkek çocuklarda daha fazla fiziksel zorbalık. Özellikle ergenlik yaş dönemine doğru ilerledikçe, belki yaş bu döneme doğru geldikçe fiziksel anlamda o güç farkı ortaya çıkabiliyor. Daha pasif gibi görünen ama tehlikeli olan şey sanal ve duygusal zorbalık. Sözel anlamda lakap takmalarla, dalga geçmelerle, karşıdaki kişiyi kışkırtarak yapılabilen zorbalıklar var. Artı bir de daha önemlisi, kişinin izni olmadan onun çekilmiş fotoğraflarını ya da çeşitli gruplarda, sosyal medya gruplarında o kişiyle ilgili yayılan dedikodular, etiketler var. Bunlar bazen şaka gibi görünse bile ilk başlangıçta giderek etkisi büyüyen bir kar topu gibi etki ediyor.
3: Akran zorbalığının ya da saldırılarının önüne geçilmesi için toplumun her kesimine sorumluluklar düşüyor.
1: Herkese görev düşüyor. Sadece aile değil, sadece birey değil. Öncelikle bütün anne babaların şunu bilmesi lazım ki her çocuk akran zorbalığına maruz kalabilir. Her çocuk akran zorbalığı yapabilir. Benim çocuk çok başarılı, benim çocuğum çok iyi, çok görgülü, çok iyi eğitimini yapmaz gibi bir durum olmuyor.
10: Ailelerin daha bilinçli şekilde bunun önüne geçebileceği bir yer olduğunu düşünüyorum. Ama diğer taraf gerçekten sadece ailelerle, sadece psikologlarla çözülebilecek bir taraf değil. Diğer taraf hem yargının çok daha net bir şekilde işlemesi, hem sosyolojik olarak, toplumsal olarak çok sağlam bir duruşun sergilenmesi gereken bir yer.
3: Uzmanlarla konuştuk, topluma görüşlerini sorduk, bazı olayları ekrana getirdik. Akran zorbalığı ve şiddet neredeyse ana sınıfı sıralarında dahi görülmeye başladı. Bilim insanlarına göre zorbalığa ve de şiddete giden yolları tıkamak için toplumun her kesimine görev düşüyor. Aileler, öğretmenler, kural koyucular, kanun yapıcılar. Topyekün bir mücadele gerekiyor.

0: Güncel dosya.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
2: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
8: Lösev hayat verir.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Bestle olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Bez Allianz'dır, bez Allianz.
2: Reklam. Sıra dışı hayatlar.
3: Ben Göksenil, psikolojik danışmanım. Doğuştan sol bacağım ampute bir şekilde doğdum. Dizüstü amputasyonum var. İlk protezimi taktığımda 3 yaşındaki bir bebeğe uyacak protezi yapmak çok kolay değildi. Bu yüzden de ilk protezim hiç bükülmeyen ve küçük bir tahta gibi bir şeydi. Bu protez yolculuğumdaki hayata katkı sağlayan, ilk katkı sağlayan kişiler önce o protezi yapan, sonra da o protezi taktığımda sağ ve sol elimi tutan anne babamdı aslında. Böyle uzun 3-4-5 yaşlarına kadar hep onların elini tutarak adımlarımı attım ve şu anda da adımlarımı atarken kimsenin eline ihtiyaç duymuyorum. Oradan başlayan bir yolculuktu. Sonra okula başladım. Okulda o elimi tutan öğretmenler, arkadaşlarım, onların hepsi de bu hayata katkı sağladılar. Üniversiteden mezun oldum. İş hayatına girdim. Orada da elimi tutan insanlar oldu. Ama artık ihtiyaç duyduğumu belirttiğimde elimi tutan insanlar vardı. O yüzden bence bunlar hepsi benim bu hikayemin kahramanları. Ama tabii ki başrol ben oluyorum galiba. Buraya ben ayrı bir parantez de açmak istiyorum aslında. Her ne kadar fiziksel olarak elimin tutulmasına ihtiyaç duyduysam da bir yaşımdan sonra, özellikle de mezun olduktan sonra ve Kadıköy Ayna Danışma Merkezi'nde çalışmaya başladıktan sonra aslında fiziksel olarak elimden tutulmasından çok içsel bir yerden elimden tutulmasına ihtiyaç duymaya başladım. Çünkü 26 yaşına kadar belki de ben protez kullandığımı söylemekte bile, bunu paylaşmakta bile çok zorlanan biriydim. Çünkü bunların hayatımda birinci yerden yeri olmasını istemeyen biriydim. Hep böyle bağımsız, güçlü ve protez kullandığı için bazı şeylerden geri kalan biri izlenimi vermek istemediğim için de kendi içimde tutan, yardım istemekten çekinen biriydim. Ve oradaki insanlar sayesinde aslında asıl gücün bu olduğunun farkına vardım. Asıl gücün paylaşabiliyor olmam olduğunun farkına vardım. Psikoloji alanını seçmemde protez kullanıyor oluşumun etkisi oldu. Bunu yeni yeni fark ediyorum. Ne kadar etkisi olduğunu. Galiba biraz böyle doğal olarak bu yolu seçmişim. İhtiyacım olduğunu düşünerek seçmişim. Ama böyle oturup da protezim şu şu nedenlerden olduğu için bu alanı seçeceğim demedim hiçbir zaman. Ama içsel tarafım beni buna yönlendirmiş. Birincisi fiziksel olarak çok hareket etmediğim bir meslek. İkincisi de aslında kendi içsel tarafımı beslemeye çalışırken bu alana çok sığındım. Bu alanla ilgili çok kitap okudum, çok şey izledim, çok şey dinledim aslında. Ve ister istemez kendi içimdeki iyileşmeyi gördükçe bu alana inancım arttı. Kendi bedenimle olan barışıklığıma ne kadar katkı sağladığını fark ettikçe bu alanı daha da sevmeye başladım. Daha da sevmeye başlayınca bu alanda var olmak istedim aslında. O yüzden de evet, etkisi oldu. Oradaki iyileşme sayesinde zaten şu an bence bu meslekteyim. Benim çocukluğum parça parça değerlendirmek istersem eğer, her böyle parçası bana farklı şeyler kattı aslında. Protez kullanmaya başladıktan sonra ister istemez ailemin o koruyucu baloncuğu içerisindeydim okula başlayana kadar, ta ki. Okula başladıktan sonra aslında bir dakika, ben gerçekten farklıyım mı böyle hissetmeye başladım. Çünkü o zamana dek işte zaten apartmanımdaki çocuklar olsun, akrabalarım olsun, artık onlar benim farklı yürüdüğümü çok alıştıkları için bu farklı yürüyüşüme, ben de ekstra farklı hissetmiyordum. Çünkü bana farklı davranmıyorlardı. Ama okula başladım ve çocuklar beni ilk kez gördüğünde, senin bacağına ne oldu? Sana ne oldu? Sen niye böyle yürüyorsun? İşte sen bu oyunu oynayamazsın ki, sen koşamıyorsun gibi şeyler söylemeye başladıklarında artık diyorsun ki, hani belki 6 yaşındasın ama bir dakika ya, bir şey farklı ve bu neden böyle demeye belki o yaşlarda daha başlıyorsun o neden sorusunu sormaya. Eve geliyorum, annem nere soruyorum. Benim bacağım neden böyle? Ben böyle, neden böyle doğ? Allah neden böyle beni böyle yapmış? gibi gibi böyle sorular aslında sormaya başladığım bir evre var. Buna bilmiyorum zorbalık mı deriz demez miyiz ama bir şekilde de bu dışlanmayı yaşıyorsun bu yaşlarda. Ergenlikte bunlar pik yaptı zaten yani. Ben bu yolculuğun bu kadar uzun süreceğini o yıllarda tahmin etmezdim. Yani bu cevabı bulmanın bu kadar uzun süreceğini belki son 2-3 yıldır daha çok böyle bu sorunun bir cevabı yok ve cevabı çok da önemli değil demeye ancak son 2-3 yıldır bunu aslında biliyorum diyebilirim. Bana çok soruluyor. Nil, bu yaşam enerjisini nereden buluyorsun? Nil, sen hiç isyan etmiyor musun? Hiç zorlanmıyor musun diye çok soru soruluyor. Ve diyorum ki zorlanıyorum. Diyorum ki hava çok sıcak olduğunda isyan da ediyorum. Ya diyorum niye bu hava bu kadar sıcak? Çok zor yürüyorum diyorum mesela. Bazen ayağım bir şekilde yara oluyor, bir şey oluyor ve buna üzülüyorum, ağlıyorum. Çünkü akşam ne bileyim işte arkadaşlarımla buluşacaktım ve buluşamayacağım. Bir kere bu duyguları yaşamaya kendime izin veriyorum. Çünkü bunlar çok insani şeyler. Neden ben üzülemeyeyim ki, öyle değil mi? Bunu yapıyor oluşumda hani başka bir insanın bambaşka bir şeye ağlaması gibi bir şey. Benim hayatımda da bu var ve ben de bunu üzülüyorum. Bir kere o yüzden önce duygularımı yaşayabilme hakkım olduğunu kabul ediyorum. Bunu yapıyor olmak beni depresyona sokmayacak. Bunu yapıyor olmak hayata karşı sevincimi alıp götürmeyecek. Bunu yapıyor olmak biraz duygularımı boşaltabiliyor olmamı sağlayacak. O yüzden önce buna izin veriyorum. Önce bunların normal olduğunu kabul ediyorum. Sonrasında bir halka düşünüyorum ve o halka içerisinde hayatımın belirli parçaları olduğunu hayal ediyorum. Ama ortasında ben varım. Ortasında protezim yok. Ya da ortasında ampute Nil yok. Ortasında sadece Nil var o çemberin. Protez kullanıyor oluşum günlük hayatımı değiştirmeme de sebebiyet verebiliyor. Zorlaşmasına da sebebiyet verebiliyor. Sadece ben olabildiğince önden artık tecrübelerle birlikte yıllardır yaşadığım, olabildiğince önden tahmin ettiğim zorluklar oluyor. Onları önden hani ayarlıyorum. Bazen de hani kriz olarak da ortaya çıkabiliyor. Örnek verecek olursam mesela eğer hava çok sıcaksa ben o gün İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek minimum bir saat biliyorsunuz. Ve ben 2 saat önceden çıkıyorum. Çünkü bazen bir kafede bir yerde durup protezimi yeniliyorum. Çünkü hava çok sıcak olabiliyor. Günümü buna göre planlamak zorunda kalıyorum ya da işte değişim öğrencisi olarak Amsterdam'a gitmeyi çok istemiştim ve oraya gitmek benim için başlı başına bir riskti çünkü protezime bir şey olduğunda ben yürüyemiyorum ve yardıma muhtaç hale geliyorum. Bu yüzden de olabildiğince işte buradan Türkiye'den ne gibi önlemler alabilirim? İşte belki bakımlarını yaptırırım önden. Orada kiminle kontak kurabilirim? Bunları düşünerek bu riski yine de alarak gittim. Dedim ki okey böyle bir şey olursa hazırlıklı ol mental olarak. Bir şekilde çözümünü bulursun. Protez kullanırken sınırları zorlamayı seven biriyim. Küçükken de protezlerim hep kırılırdı benim. Futbol falan oynardım çünkü. Ve hani protezlerimi yapan doktorlarım hep Nil yine mi der hep oraya gittiğimde. Ben çok sık sık ziyaret ederdim onları. Büyüdüm ve bu yine değişmedi. Sadece kendim biraz daha korumayı öğrendim ama yine böyle protezimi yapan kişilere hep bunu da yapabiliyor muyum? Bunu ne kadar yapabilirim? Ya da işte pilatese gidiyorum. Oradaki hocama bacağımı ne kadar kaldırabiliriz? Şunun üstüne ne kadar çıkabilirim? Hani sürekli bunları soran biriyim ve böyle şey yani o insanların da benimle birlikte bunu deniyor oluşlarını görmek de bana çok iyi geliyor. Nil gel bir deneyelim bakalım hani olur mu olmaz mı falan. Olmaz kelimesi bana çok şey olmayan. Denedikten sonra ben olmayacağını görmek istiyorum genelde. O yüzden ve onlar da genelde şeyi farkında değiller hani. Bir şeyi biz yapabiliyoruz mesela ne bileyim ben ayağımı bir hareketle oraya koyabiliyorum ve biz ikimiz de buna aynı anda seviniyoruz. Bunu yapabiliyormuşum mesela. Çünkü o da bilmiyor denemeden. Ben de bilmiyorum. O yüzden bence bunun altın anahtar kelimesi denemek. Kısa ve uzun vadede Nil olarak yapmak istediğim çok fazla şey var aslında. Bunlardan bir kısmı tabii ki protezim de içeriyor. Bir kısmı içermiyor da ya da ya son

0: etmişsiniz. Doğuştan tek bacaklı olmasını, yaşadıklarını Gökçe Nil Ekşi olarak anlattı ve bir psikolog olarak yorumladı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Sonra sonra.
1: Herkes soru sorabilir.
2: Ne? Nasıl?
3: Niçin?
1: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
4: geçmişe dönmek de lazım.
5: Netleştirelim.
1: Bunu mu demek istedin?
4: Bu mesajın etkisi ne olacak?
3: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
1: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
0: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
6: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
8: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
11: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
12: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
13: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
14: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
15: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
16: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
18: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
17: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
19: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dopdolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Sünger şehirler kurmak ve yağmur hasadı yapmak ne kadar sürede hayata geçirilebilir? Nasıl mevcut hale getirilebilir? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız anlatıyor.
4: Önce şunu yapmak lazım. Önce yağmur bizim kentlerimizde kent selleri yaratacak şekilde yeni nehirler oluşturmamız. Yani bugünlerde görüyoruz maalesef. Nedir bunun sebebi? Betonlaşma. Su eğer süzülemezse, sünger şehir kavramını eğer yerleştiremiyorsanız, ki yerleştirmediğimiz için ortaya çıkıyor bu durum. O zaman akışa geçen su miktarı hızla şehir sellerini yaratıyor ve zarar veriyor. Gördüğümüz manzaralar çıkıyor diye. Peki yapılması gereken şey nedir? Yapılması gereken şey bizim bunları toplayıp, yani nasıl bir kanalizasyon sistemi, atık su sistemi kuruyoruz. Yağmur suyu sisteminde çift sistem, ikili sistem halinde kurarak, yani kanalizasyon sisteminin yanına bir de yağmur suyu borusu ekleyerek bunları uygun bir yerde toplayıp daha sonra kullanıma sunmaktır. Yapılması gereken bu. Ama mesela büyük şehirlerimizden başlayarak baktığımızda yağmur suyu sisteminin uzunluğunun kanalizasyon sisteminin 5'te 1'i civarında olduğunu görürüz. Yani ne demek bu? Daha fazla yağmur suyu sistemi, ikili sistem haline getirmeliyiz. Siz bunu peki nerede topluyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Kanalizasyon sisteminde toplanıyor. Aslında toplanamıyor birçok yer. Kanalizasyon sistemi yağmur sularının taşınması için yetersiz kaldığından bu durum suyun toplanamaması ve aynı zamanda iletilememesi sorununu yaratıyor. İşte onun için zaten bunlar ortaya çıkıyor. Bu gördüğümüz manzaralar ortaya çıkıyor.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Bayramın ikinci günü Rusya'dan yağışlı hava gidecek. İstanbul, Ankara, Bursa'da sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul 22, Ankara 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Bursa 25 derece. Antalya'da da sağanak geçiş olacak.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: merhaba. Saat 16. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Bayramın ikinci gününde Ankara'da siyasi parti bayramlaşmaları vardı ama tabii gözler CHP'de bundan sonra ne olacağında. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurultay için Yargıtay'ın tedbir kararı ile ilgili son sözünün beklenmesi gerektiğini söylemişti. Bu açıklamaya Grup Başkanı Özgür Özel'den yanıt var. Özel kurultay önünde hukuki engel yok dedi. Göreve dönen parti meclisinin pazartesi günü yapacağı toplantıda ertelendi.
1: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani.
2: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay için Yargıtay kararını beklediği yönündeki bu açıklamasına CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yanıt var. Sözcü gazetesine konuşan Özel, tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele de niyet meselesidir dedi. Özel, kongreye gitmenin 4 farklı yolu var. Her birisini yapabiliriz dedi. Resmen bizi partiden ayrılmaya zorlayan bir tutum var. Bunu hiç doğru bulmuyoruz ifadesini kullandı.
1: İhracın koşulları vardı. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok.
3: Özel ihraç tartışmalarına ilişkin soruya da bizi partiden atmak gidin başka parti kurun demektir. Biz ayrılmayacağız yanıtını verdi. CHP'de göreve dönen parti meclisinin pazartesi günü yapılması planlanan toplantısı ise ertelendi. Kararın parti meclis üyelerine görevlendirme yazılarının tebliğ edilememesi nedeniyle alındığı açıklandı.
0: Bu arada bir yeni gelişme var. Malum CHP'deki son tablodan sonra bir grup toplantısı olacaksa mecliste bu kim yapacak, nasıl olacak, tarihi ne olacak, Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman partililere seslenecek gibi pek çok soru işareti vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama var. Milletvekillerine bir mesaj gönderdi Kılıçdaroğlu ve yeni bir açıklama yapılana kadar grup toplantısı yapılmayacağını duyurdu. Şöyle diyor, hangi tarihte toplantı yapılacağı konusunda grup üyeleri arasında sorular yöneltildiği ve tereddütler olduğu anlaşılmıştır diyor. O nedenle toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmedi. Toplantı tarihi gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgiler tarafınıza yapılacaktır. O tarihe kadar da CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır mecliste açıklamasını yaptı Kemal Kılıçdaroğlu gönderdiği mesajla. Tabii bugün gözler bir taraftan siyasi partilerdeydi. Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretinde CHP'deki tablo itibariyle ilkler yaşandı. CHP'de hem genel merkezde hem de mecliste bayramlaşma vardı. AK Parti ve MHP heyeti genel merkeze gitti. DEM Parti iki tarafa da gitmedi. Birçok parti ise her iki adrese de giderek bayramlaştı. CHP ve AK Parti arasında da 3 bayramdır yapılmayan ziyaret bu kez yapılmış oldu. Neler yaşandı Ankara'da sabah saatlerinde siyasi partiler arası bayramlaşmada hep birlikte görelim.
3: CHP'de partiler arası bayramlaşma hem genel merkezde hem mecliste yapıldı. CHP ve AK Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesinin ardından 2 yıl aradan sonra karşılıklı ziyaretlerde bayramlaştı. Siyasi partiler arası bayram sohbetlerine mutlak butlan gündemi damga vurdu.
4: Siyaset kurumu yani kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı olmaktan öteye daha çok ülkenin, vatandaşın sorunlarının çözümü için çabalasa, gaye gösterse sonuçta çözüm işi siyaset işi.
5: Yeni yönetiminiz hayırlı olsun.
3: CHP Genel Merkezi'nde konukları İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve beraberindekiler ağırladı. AK Parti ve MHP Genel Merkezi ziyaret etti. Meclisteki bayramlaşmada ise Grup Başkan Vekili Murat Emir ev sahipliği yaptı. DEVA, Demokrat, Gelecek, Büyük Birlik, Yeniden Refah, Milli Yol ve Saadet Partileri her iki adrese de gitti. İyi Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi sadece özel ekibiyle bayramlaştı. DEM Parti iki adrese de gitmedi.
6: Geçecek. Bu günlerde geçecek inşallah.
7: İlk kez mecliste bayramlaşma tecrübe ediyoruz. 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konularla anılmasından da büyük bir üzüntü duyuyoruz.
3: AK Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaretlerde de gündemde CHP'de yaşananlar vardı.
8: Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir.
3: DEM heyeti ziyaretlerinde ise terörsüz Türkiye mesajları öne çıktı.
9: Silahların bırakılması, tespit teyit meselesi ve bu çağrılara uygun olarak hareket edilmesi, bunlar çok önemlidir, çok değerlidir.
10: Önemli bir kavşaktan geçiyoruz. İktidar partisinin de bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
3: MHP AK Parti bayramlaşmasında da sürece ilişkin beklentiler dile getirildi.
11: Artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda o sohbeti yapacağız inşallah. Evet.
0: Bu arada Özgür Özel memleketi Manisa'daydı. Amcası Necati Özel'in cenaze törenine katıldı. 82 yaşındaki Necati Özel dün kalp krizi geçirmişti ve hayatını kaybetmişti. Amca Özel için Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii'de cenaze namazı kılındı. Törene Özgür Özel'in yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve aile üyeleri de katıldı. Necati Özel cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bir taraftan da dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakerelerde. Acaba bir sonuca ulaşabilecekler mi yoksa savaş yeniden mi başlayacak? Bu soruların cevabını arıyor dünya. Bu arada İran'ın güneyindeki liman şehri Bender Abbas'ta 2 gün aradan sonra bir kez daha patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri bazı İran hedeflerini vurduk dedi. İran ise Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan gemilere ateş açtığını ve Kuveyt'teki ABD üssünü hedef aldığını duyurdu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetmek için kurduğu Basra Körfezi Otoritesi ABD'nin yaptırım listesine alındı. Bu da önemli bir gelişmeydi. İran Devlet Televizyonu saat 1.30 sıralarında Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu aktardı. Hava savunma sistemlerinin de kısa süreliğine devreye girdiği belirtildi. ABD, Hürmüz Boğazı'na tehdit oluşturan İran hedeflerinin vurulduğunu, İran dronlarının düşürüldüğünü açıkladı. İran saldırılara yanıt olarak Kuveyt'teki bir Amerikan üssünü hedef aldığını duyurdu. Kuveyt ise hava savunma sistemlerinin dronları vurduğunu, etkisiz hale getirdiğini bildirdi. ABD Hazine Bakanlığı İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetmek için kurduğu Basra Körfezi Otoritesi'ni yaptırım listesine eklediğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimleri için destek verdi. Bu desteği de açıkladı. Paşinyan'dan da memnuniyet açıklaması geldi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamasını Paşinyan'ın harika bir dost ve lider olduğunu ifade etti. Ülkesini güçlü, zengin ve güvenilir bir hale getirdiğini de belirtti. Seçimde Paşinyan'ı desteklediğini ilan etti. Donald Trump, Nikol'ün yardımıyla ABD'yi, Ermenistan'ı, Güney Kafkasya'yı ve Orta Asya'yı daha önce hiç ulaşamadıkları seviyelere taşıyacağız. Ermenistan'ı tekrar büyük yap ifadelerinde kullandı. Nikol Paşinyan da sosyal medya hesabından desteği sebebiyle ABD Başkanı'na teşekkür etti. Bakalım Ermenistan'da sandıkta bu destek ve bu açıklamalar nasıl yankılanacak, seçmen nasıl bir tepki verecek? İspanya'da yolsuzluk soruşturması kapsamında Başbakan Pedro Sánchez'in partisinde arama yapıldı. Sánchez'in kardeşi ve eşinin yanı sıra Luis Rodríguez Zapatero hakkında da yolsuzluk iddiaları var. Soruşturmalar ülkede erken seçim tartışmalarını da alevlendirmiş durumda.
3: İspanya'da Başbakan Pedro Sánchez'in partisine yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Polis, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkezine baskın düzenledi. Ülkede Sosyalist İşçi Partisi'nin eski üyelerinden Leire Diaz de, Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kamu şirketinin eski başkanı hakkında hali hazırda yolsuzluk iddiaları ile ilgili soruşturma yürütülüyordu. Soruşturma Sosyalist İşçi Partisi'ne taşınmış oldu. Leize yapıldığı iddia edilen bir dizi ödemeyi soruşturan hakim, bu kapsamda belge ve elektronik kayıtları talep etti. polise bağlı özel soruşturma birimi de parti merkezine giderek soruşturma konusu belgeleri istedi. Baskın sırasında Vatikan'da bulunan Başbakan Pedro Sanchez yetkililerle işbirliği yapacaklarını vurguladı. Sanchez'in selefi eski başbakan José Luis Zapatero hakkında da kara para aklama iddiaları var. 19 Mayıs'ta Zapatero'nun Madrid'deki ofisinde yapılan aramalarda bir kasada toplam değeri 3 milyonu bulan çok sayıda değerli mücevher bulunmuştu. Hakkında 3 ayrı suç iddiası bulunan Zapatero, İspanya demokrasi tarihinde mahkeme tarafından suçlanan ilk eski başbakan oldu. Başbakan Sanchez ise Zapatero'nun suçsuzluğuna inandıklarını belirtiyor. Ancak iddialar hükümeti zor durumda bıraktı. Muhalefette erken seçim taleplerinin arttığı görülüyor. Diğer yandan Sanchez'in eşi ve kardeşi hakkında da yolsuzluk soruşturmaları yürütülüyor. Sanchez'in kardeşi David Sanchez hakkındaki dava İspanya'nın güneybatısındaki Badajoz kentinde başladı. David Sanchez 2017'de nüfuzunu kullanarak kendisini işe aldırmakla ve idari usulsüzlükle suçlanıyor. David Sanchez hakkındaki iddiaların ortaya atılmasından sonra Şubat 2025'te görevinden istifa etmişti. Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gómez hakkında da nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanma suçlamaları var. Ancak İspanyol yetkililer suç teşkil edecek bir delilin bulunmadığını açıklamıştı. Begoña Gómez soruşturmanın kapatılmasını ve suçlamaların geçersiz sayılmasını talep ediyor.
0: Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta 7 kişi define aramak için girdikleri mağarada 20 Mayıs'tan bu yana mahsur. 7 defineciden 5'ine ulaşıldı ancak mağaradan çıkarılmaları için de ayrı bir operasyon gerekiyor.
3: Günler süren arama çalışmaları sonuç verdi. Farklı ülkelerden kurtarma ekipleri kayıp 7 kişiden 5'ine ulaşmayı başardı. 7 Laos vatandaşı 20 Mayıs'ta başkent Vientiane'nin kuzeydoğusundaki terk edilmiş bir altın madenine girdi. Altın bulmak için girdikleri madende aşırı yağışlar ve ani su baskınları sonrası meydana gelen toprak kayması çıkış yollarını kapattı. 7 kişi mahsur kaldı. Altın arayan 7 kişiden 5'ine yerin yaklaşık 300 metre derinliğindeki bir mağarada ulaşıldı. Görüntülerde sağ olarak bulunan kişilerin mağaranın içinde kayalık bir alanda beklediği görüldü. Taylandlı kurtarma ekibinin lideri 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Ancak hemen dışarı çıkarılamayacaklarını duyurdu.
12: Bulduğumuz 5 kişiyi henüz dışarı çıkaramıyoruz. Çünkü çok dar bir geçitten geçilmesini ve su altında dalış yapılmasını gerektiren bir bölgede mahsur kaldılar.
3: Kurtarma ekipleri mağaradaki suyu pompalarla tahliye etmeye çalışacaklarını söyledi. Böylelikle güvenli bir geçit açılarak mahsur kalanların kurtarılmasının sağlanabileceği belirtiliyor. Ekiplerin kayıp 2 kişiyi daha arama çalışmaları sürüyor.
0: Disiplinler arası bir sanatçı olan Bilal Yılmaz'ın Nazlı Bektaş kuratörlüğünde hazırladığı Form, Zanaat, Aktivizm adlı sergisi Terakki Vakfı Sanat Galerisi'nde açıldı. Serginin ana izleyicileri çocuklar.
13: Temelde ışık, ses, hareket ve etkileşimi kullanarak heykelsi nesneler, yerleştirmeler ve izleyicinin algısını değiştiren kolektif deneyimler üreten Bilal Yılmaz'ın çalışmaları Form, Zanaat, Aktivizm sergisinde bir araya getirildi.
14: Disiplinler arası çalışmalar yapan bir sanatçı olarak serginin ana gayesi, ana izleyicisi çocuklar olan bir sergide çocukların disiplinler arası alanlardan beslenen bir sanatçının çalışma ve üretme ve düşünme pratiğini işler üzerinden izleyebilmesi ve buralardan ilham alıp bu pratiğe dair daha fazla bilgi edinmesi üzerine kurulu.
13: Nazlı Pektaş'ın küratörlüğünde hazırlanan serginin omurgasını zihnin analitik yapısıyla malzemenin doğası arasındaki ilişki oluşturuyor.
15: Burada Bilal Yılmaz'ın üretim pratiğinde öteden beri öğrenmeyle başlayan, aslında bir bilgisayar mühendisi olan sanatçının öğrenmeyle başlayan serüvenini sanat pratiğine nasıl zahir ettiğini bir yandan çocuklara göstereceğiz. Bir yandan da forma ulaşma serüvenini ve bu serüvende zanaatkarlarla nasıl bağlantıya girdiğini göstereceğiz.
13: Form, Zanaat, Aktivizm sergisi 7 Haziran'a dek Terakki Vakfı Sanat Galerisi'nde.
0: Bu haberle birlikte noktaladık. Saat başında görüşmek dileğiyle.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
13: Doğa takvimi. Bugün 28 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
17: Yolda bir kaplumbağa görürseniz ne yapacağınızı biliyor musunuz? Trafik tehlikesi varsa onu nazikçe tutup gitmekte olduğu yönde karşıya geçirip bırakabilirsiniz. Peki bahçenizde ya da kırsal alanda gördüğünüz kaplumbağayı besleyebilir misiniz? Bu sorunun cevabı kesin bir dille hayır. Çünkü kaplumbağalar doğal ortamlarında aç kalmazlar ve sizin vereceğiniz yiyecekler onu hasta edebilir. Zaten türüne göre beslenmeleri de farklıdır. Su kaplumbağaları genellikle balık, böcek ve bitki yer. Kara kaplumbağaları ise öncelikle otçuldur. Peki deniz kaplumbağalarının bazen ağlıyor gibi görünmesi dikkatinizi çekti mi? Aslında gözlerinin köşesine yakın bir tuz salgılama bezi var. Denizde yuttukları su nedeniyle bedenlerinde biriken fazla tuzu bu bezde dışarı atarlar.
13: Doğa takvimi.
16: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Smokin bizim işimiz.

0: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Bes, bes, bes, Allianz. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.
3: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katıyor.

0: Beyyüzü şarkılarından merhaba. Bütün Beyyüzü çocukları olarak çok heyecanlıyız. Bugünkü heyecanımız bambaşka. Çünkü Türk pop müzik tarihimizin A yüzü, B yüzü hiç fark etmez. Bütün yüzü, yani en güzel yüzü. İsmini söyleyeceğiz. O soyadıyla müsemma ismi var ya onun. İsmini söyleyeceğiz. Güzelliğe inananlar için gerisi vız gelecek. Nükhet Duru konuğumuz efendim. Nükhet Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz Nükhet.
2: Yani baştan da bu kadar şımartmayın diyorum.
0: Ne kadar şımartsak.
1: Daha yeni başlıyoruz.
0: Bugün ama biz şımardık siz geldiğiniz için.
2: Ay kesinlikle. Canım benim. İkiniz de çok güzel programlar yapıyorsunuz. Özel günleri taçlandırıyorsunuz ya. Bence. Çünkü insanımız hayat gaileleri ile uğraşırken bazı sanatsal önemli noktaları kaçırabiliyor. Onları hatırlatmakta ve yumuşacık anlatmakta çok ustasınız ikiniz de. Bu yüzden zevkle geldim, mutlulukla geldim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ettiniz. Ben de bir şey söylemek istiyorum Ömer'in bu açılışının üzerine. Nükhet Hanım, ne zaman sizi görsem bir yerde, bir şarkınızı duysam veya karşılaşsak, hakikaten bütün ruhumdaki o sıradaki kara bulutları dağıtıveriyorsunuz. Yani anında ortamı bir bahar gününe, bir yaz gününe çevirebiliyorsunuz. Ben şunu sorarak başlamak istiyorum. Ruhunuzu yaza nasıl sabitlemeyi başardınız?
2: Yani bak, yeşerip geldim. Yeah. Tamam mı? Bahardan başlıyorum. Bahardan yaza geçerken hayıflanmayı sevmem. Olanla yetinmeyi yeğlerim. Ve şikayetten de kaçınırım. Çünkü değiştiremediğim şeylerle barışmayı öğretti hayat bana. Aslında herkes bunu yapabilir. Bu öğrenilebilir bir şey. Kendinizi her sabah nefes aldığınızı fark ederek sevinmeye alıştırırsanız yaza bağlanıyorsunuz.
0: Bizim işimiz kolay. Sizin şarkılarınız var. Siz varsınız.
1: Kesinlikle.
0: 50 yılı aşkın süredir.
2: Ya.
0: Ve 50 yılı aşkın süredir biz bayramlarda sizi dinlediğimizde daha da mutlu oluyoruz. Güne daha mutlu başlıyoruz. Bayram sevinci diyelim. Sizin için bayram sevinci ne demek?
2: Benim için bayram sevinci içinde hüznü, özlemi ve aynı zamanda da niye böyle yaşanmıyor diye bir garip bir duygular böyle demeti oluyor. Hem yaşayamadım hem ellerinde imkan varken niye yaşamıyorlar duygularıyla karmakarışık oluyorum. Ama yine de çok mutlu oluyorum. Bayram bayramdır. Ha, bayramı bileceksin ve yaşayacaksın.
0: Tabii ki. Nükhet Hanım, yani billur gibi bir ses. Ve çok öne çıkan bir fizik. Sizin yerinizde bir başkası olsa sırtını buna dayayabilirdi. Hı. Yani Allah vergisi ne varsa bununla yetinebilirdi. Siz hiç durmadınız. Durmuyorsunuz. Hep üretim, hep yenisini aramak, daha iyisini aramak. Bu motivasyon nereden geliyor acaba?
2: Bu işte öğrenilebilir değil. Bu içeriden geliyor. Buna mani olamıyorum. Hatta bunu bastırmaya çalıştığım dönemler var. Şimdi her meyveyi aynı kese kağıdıyla aynı tartıda şey yapamayız ya, ölçemeyiz ya.
0: Tabii.
2: Ben de demek değişik bir meyveyim. Bu yüzden de kendimi önce anlayana, öğrenene ve neden böyle olduğumu izah edene kadar kendime çok uzun zaman geçirdim.
1: Siz başka bir şarkının peşinden gittiniz. Daha ilk günden beri Mehmet Teoman'ın O Kadınım şarkısını seviyorsunuz. Tanju Okan'ın yorumladığı ve onun peşinden koşuyorsunuz ve aslında sizin çıkışınız, ya bizim burada biz bugün Beyyüzü'nü sadece albümlerin Beyyüzü'nde kalan şarkılar olarak değerlendirmiyoruz. Bir ruh ve tavır olarak da değerlendiriyoruz. Bugünden bakarsak siz aslında baya bir Beyyüzü kadını olarak çıkmışsınız.
2: Evet. A yüzüyle derdim yoktu. Benim önce sevdiğim, sonra anlatmaktan memnun olduğum hikayelerleydi derdim. Yani bana çok tutacak, son derece ticari, son derece keyifli şarkılar getiriliyordu. Ve en sonunda da adım Ukala, terör şeyi filan böyle mi? Yani ona çıktıydı. Ben onu söylemem. Ben demem bile falan. Böyle bir hallerim vardı. İfade edemiyordum ne istediğimi. Ama ne istemediğimi biliyordum.
1: Yeah. Bu çok önemli bir şey.
2: Evet. İstediğimi duyduğum an önce Mehmet Teoman'ı sonra Cenk Taşkan'ı buldum. Tabii ki burada hem hocam ders vermeden hocam, hı-hı, Salim Dündar'ın çok etkisi vardı. Hı-hı. Salim Dündar bence Türkiye'ye gelmiş en büyük yorumcudur. Her kelimenin, her hecenin, her duygunun altını çizer.
1: Hı-hı. Şimdi Nükhet Hanım, siz yıllar önce beni benimle bırak dediniz ama çok sürpriz bir şeyle geldiniz bize. Bir hediye. Evet. Yıllar sonra da beni benimle bırakma diyor Nükhet Turu.
2: Ya.
1: Nereden geldi bu şarkı? Nasıl bir hikayesi var? Yıllar içinde bu noktaya mı geldiniz sahiden de?
2: İnsan tabii ki bu noktaya geliyor ya da gelmeli. Hani gençken böyle bir küheylan durumum vardı. Tamam, ben başımın çaresine de bakarım. Hiçbir şeyde hesap sormayız. Biz hallederiz. Ölsek de belli etmeyiz filan gibi derken insan yumuşuyor. Ay, o kadar da değilmiş diyor. Ve bunu çok güzel anlattı sevgili Murat Güneş.
1: O zaman gelin bu duygularla o şarkıyı biz de paylaşalım. Klibiyle, sizin güzel enerjinizle beni benimle bırakma.
2: Artık.

0: Şirket Hanım. Olmuş. Yani beni benimle bırakın üzerine ne deseniz biz kolay kolay içimize almazdık.
1: Evet.
0: Kabul etmezdik. Gerçekten. Ama bu olmuş. Bizi bizimle bırakmayın. Sakın ola. Ama şimdi beni benimle bırakın yeri de ayrı.
2: Tabii.
0: Biraz onu da mı? Yani hikayenin başına dönüp şöyle bir hatırlasak mı?
2: Beni benimle bırak giderken başka bir şey istemem, ayrılırken bana bir tek beni bırak ne olur, gerisi senin olsun. Böyle küçücük söyledim.
0: Şirket Hanım böyle söylerseniz biz sizi sizinle
1: hiç bırakamayız ama.
0: Bırakmayız. Bırakamayız.
2: Ah, inşallah sizin gibi düşünüyordur izleyenlerimiz de.
1: Muhteşemsiniz gerçekten.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bugün çok teşekkür ediyoruz. İstedik ki sizinle yine şarkılarla bir yolculuğa çıkalım ama biraz daha böyle Beyüzü penceresinden bakalım. Hı-hı. Şimdi sizi 1982 yılına götürmek istiyoruz. Hı-hı. Aşıksan Ne Fark Aşıksan Eder albümü. Evet, baştan sona Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la bir arada olduğunuz bir albüm bu. Evet. Ya bir yandan da zor yıllar olduğunu tahmin ediyorum Çiğdem Hanım'ın rahatsızlığı ama ya, bir taraftan çok coşkulu, çok duygulu şarkılar da ortaya çıkıyor. Biz o albümden Ressam şarkısını çalmıştık Beyüzü'nde. Öyle bir coşku oldu ki sonrasında hatırlayanlar, yeni tanışanlar ve o kitlede Ressam çok popüler bir hale geldi Nükhet Hanım.
0: Nükhet Hanım ilk Beyüzü programımızda biz hatta onu çaldık.
2: Ne evet diyorsun?
0: Evet. Ve yani en çok böyle bir dakika biz hatırlayanlar, biz bunu kaçırmışız diyenler, ya, teşekkür edenler, bizi Ressam'la tanıştırdınız diye, bu nasıl bir şarkıymış?
2: Çiğdem'in gerçekten evladını nerelere bırakacağını, ne yapacağını, neye emanet edeceğini bilmediği bir dönemdi. Ve hastanedeydi bunu yazarken. Ben daha kendime doğru dürüst mukayyet olamazken göz kulak olursun değil mi benimkine diyordu. Ve çaresizliğin buradan bir ressamın üstünden anlatılması, işte onun ne kadar şiire, edebiyata yakın bir kadın olduğunu gösteriyordu. Çiğdem Talu hakikaten Türkiye'ye iyi ki gelmiş ve iyi ki o sözleri yazmış.
0: İyi ki.
2: Nasıldı? Bir resim yapmalısın ilkel ve çocuksu. Örneğin küçücük bir kurşun asker ordusu. Bir resim yapmalısın soyut ve karmaşık. Issız bir çöl, ufukta bir sarmaşık. Sen ressamsın, yaparsın. Ya ben ne yapmalıyım? Bu korkunç bunalımdan nasıl kurtulmalıyım? Ay, yapmayın çocuklar.
0: Aman Allah'ım, aman Allah'ım.
2: Ay ruhu şad olsun.
1: Gerçekten çok duygusal. Şimdi biz bu Aşıksan Ne Fark Eder albümünden Ressam'ı bahsettik ama burada bir hoşluk yaptınız bize yıllar sonra. Bu albümden evet, Söyletme Beni bir daha söylediniz. Üstelik o başta söylediğim o yaz hissettirme hissi bu klipte artık püfür püfür bir yazlık Nükhet Duru izliyoruz. Bu özel günde de gelin isterseniz bir yaz mevsimini iyice bir hissedelim sizinle.
2: Tamam.
1: Sonra geri gelelim.
2: Tamam.

0: Ben size daha önce söylemiştim bir kere. Söyletme beni diyorsunuz ama biz vallahi hep söyleteceğiz. Ondan kaçış
1: tatlı
0: yok.
1: Tatlı oldu o da, tatlı
0: Şimdi
1: oldu.
0: Bir şey daha söyletmek istiyorum ama. Az önce dedik ya, evet zamanla yerini buluyor bazı eserler. Belki ilk anda fark edilmiyor. Mücevher gibi ışıldıyor orada. Siz şöyle bir diskografinize, o engin diskografinize işte burada baktığınızda, ya bu şarkı ben daha çabuk ya da daha çok fark edilir demiştim ama nedense hala kıyıda köşede dediğiniz şarkılar geliyor mu aklınıza?
1: Gelmez mi? Onlarca ya da belki ya, 50 tane filan.
2: Bu kadar çok
1: İnşallah
2: da bir çalışma
1: ömrüm vefa eder de onları bir kere daha çıkarabilirim.
0: Ne güzel olur. Var mı hiç aklınıza gelen?
1: Var tabii. Yani bir defa Fuat Abdullah'la yaptığımız Gece Saat 12 diye bir albüm var.
3: Bizim ilk tanıştığımız albümdür.
1: Evet. Yani o kadar erkenmiş ki o sound için.
3: Evet.
1: DJ kıvamında düzenlemeler var. Ve DJ arkadaşlarım dedi ki biz şimdi bunu yapıyoruz. Nasıl, ne zaman yaptınız diyorlar. Gizli. Dedim ben. Gizli kendi içimizde yaptık, dinledik, oturduk. Onları çıkarmak isterim.
3: O albümde şunu da hatırlatmak isterim. Bir Murat Han Mugan şarkısı da vardı ya, Fuat'ın bestesiyle.
1: Şu seni çekip gitmeleri.
3: Evet, ben de onu eğer rica ediyorum. Bir Beyyüzü Şarkıları Nükhet Turu albümü yapar iseniz efendim unutmayınız.
1: Evet, tamam.
0: Mesaj alın.
1: Kenara koydum onu da.
3: Şimdi biz hayatınızda çok önemli söz yazarları ve besteciler oldu. Onlardan söz ediyoruz. Ama orada bir isim daha var. Aslında 70'li yıllarda yolculuğunuz başlıyor. Sonrasında biz onu çok önemli başka yorumcularla da hep yan yana gördük ama sizin böyle çok tatlı başlangıçlarınız da var. Onun Otunç'tan tabii bahsediyoruz. Bir
1: tabii,
3: dahi o müziğimiz
1: tabii.
3: için.
0: Bir parantez açabilir miyim? Aslında onun şifresini biraz önce Nükhet Hanım verdi. Beni benimle bırakmanın yaratımını anlatırken. Ben müzisyeni iyi motive ederim dediniz
1: evet.
0: ya.
1: Evet.
0: Onun Otunç'u da siz motive etmişsiniz.
3: Evet, besteci olma tarafını aslında siz ortaya çıkartıyorsunuz değil mi?
1: Yani yapmak istemiyordu fakat düzenlemelerde yazdığı kontrşanlara bakıyorum. Besteden o kadar ayrı ve o kadar yükseltiyor ki. Fakat çok enteresan bir karakterdi o. Yani gelmiş geçmiş en tuhaf müzisyenlerden biri. Sürekli şikayet eden ve o yapmayalım ne olur, çıkmayalım ne olur. Sahnede bana nabzımı saysana diyor. Ay o seyirci bakıyor, ben şimdi senin nasıl nabzını sayayım? Ay benim canım yapıyorum. Dedim ki onu niçin beste yapmayı düşünmüyorsun? Yapmayayım canım, ben memnunum düzenlemelerimden. Yap canım dedim. Başladım ensesinde boza pişirmeye. İyi o zaman sözünü yazarsan yapayım dedi. Ne ortaya ne yapayım dedi yani. Ne durup dururken.
0: O karşılıklı yani motive etme.
1: Evet. Ha. Peki oturayım yazayım getireyim dedi. yazdım götürdüm. Ay Allah'ım yarabbim 70 kere değiştirdi. Bu hece fazla, bunu çok, bu eksik. Onu bir daha değiştir. Belki de öyle demezdim. Bir daha düşün. Ben ona ama yani sen de biraz netleş yani bu ne bu böyle bitmiyor. 5,5 dakika mı olacak bir şarkı filan derken ortaya tatlı bir şey çıktı.
3: Siz onu, hikayesi var albümünde, yine çok sevdiğimiz, bizim de çok sevdiğimiz, sizin de biliyorum, Kenan Doğulu'yla birlikte yorumladınız. Hadi gelin o versiyonu.
1: Ben Kenan
3: çalalım.
1: İçin bir cümle söyleyeyim.
3: Tabii ki buyurunuz
1: istiyorum.
3: Efendim.
1: Kenan benim için çok değerli. Neden? Bir, kendini sınama heveslerine bayılıyor. Sürekli değiştiriyor, sürekli üretiyor.
3: Evet.
1: Çok beğenilmiş, çok tutulmuş düzenlemelerini yeniden başka bir şekilde düzenlemesini yapıyor, yaptırıyor. Caza kayıyor, klasiğe kayıyor. Durmuyor. Ben Doğru. yürüyen değil, koşan seviyorum. O yüzden Kenan'la bunu paylaşmış olmaktan çok mutluluk duydum. Tam gönlüme oturan bir düet oldu bu.

0: Ne kadar güzel bir şarkı. Kenan Doğulu'nun da o hakikaten güzel özelliklerine vurgu yaparak. Ama şunu da söylemek isterim. Siz de hep öyle oldunuz. Hep yeniyi aradınız, yeniyi denediniz. Bir de Nükhet Hanım, daha önce de söylemiştim onu. Öğrenci olmaktan da hiç vazgeçmediniz. Ya ben hatırlıyorum, o Timur Selçuk'la işbirliklerinizde siz hep öğrenci gibi, evet, ya bir star gibi çıkmadınız oraya. Evet. Onun çırağı olarak çıktınız.
1: Öyleydim, öyleydim. Yani Timur Hoca da öylesine bir derin, öylesine bilgi ve birikimle doluydu ki bir gün bir çeyrek sesi yanlış basmışım. Nükhet dedi, döndü arkaya. Ne yaptın dedi. Ne yaptım dedi. Ne yaptın dedi. Ne yaptım dedi. Korkudan ölüyorum. Hiç sana yakıştıramadım dedi. Hiç sana. Hocam ne yaptım, ne olur söyle, farkında değil. O hece o muydu dedi. Hadi. Burada oldu. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Yani böyle yerlerden geçince insan öğrenciliği nasıl bıraksın? Daha hala o kadar çok öğrenecek şeyimiz var ki.
2: Doğru.
1: Yani
2: doğru.
1: Evet, müzik bir matematik ama matematiğin de ucu bucağı yakalanmıyor.
2: Doğru. Şimdi Nükhet Hanım, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Siz bize çok güzel bir hediyeyle geldiniz. Yepyeni bir şarkı. Gerçekten de bizi çok mutlu etti. Ya biz de size bir hediye vermeliyiz diye düşündük. Ne yapalım derken.
1: Ay çok severim.
2: Evet.
0: Bizim hediyemiz ne olur?
2: Şarkı olur.
0: Yine sizin şarkınız olur.
1: Tabii.
2: Ama istedik ki böyle özel bir güne götürelim sizi. 2013 yazına gideceğiz. Sıcak bir Temmuz akşamına. Sahnede yakın dostlarınızdan Sezen Aksu var. Siz de o konseri izliyorsunuz ve sonra sahneye çıkıyorsunuz bir ara.
1: Ah evet.
2: Tam da o sırada.
1: Nasıl zembille aldı oraya. Ne güzel uslu uslu oturmaya gitmiştim.
2: Tam
1: bir
2: da...
1: de söz vermişti. Yok yok, hiç ellemeyeceğim canım diye.
2: Ama tam da o sırada, tam zamanında albümünü hazırlıyorsunuz.
1: Evet.
2: Ve oradan bir şarkıyı ilk kez canlı söylüyorsunuz. O şarkıyı da şimdi geçtiğimiz aylarda Sezen Aksu yeni albümünde söyledi.
1: Evet, evet.
2: Evet, Sizli Bizli'den bahsediyorum.
1: Anladım.
2: Şimdi biz de istedik ki çok o tatlı düet, o yakın dostunuz, o sıcak enerji seyircimize de size de bir hediye olsun.
1: O buldunuz düeti, mu?
2: Evet, o kaydı getiriyoruz şimdi ekranda.
1: Kıvırcık saçlı.

0: İlk defa dinledim. Yani böyle ilk defa dinledim bu şekilde. Aa.
1: Yani biz de Sezen Hanım gibi darmadağın olduk ah. Ya.
2: Ya kesinlikle.
1: Bizi yine siz toplarsınız.
0: Ah canım.
1: Buket Hanım. Yani o Akdeniz sesinizle. Yine iş size düştü. Bir darmadağın olduk, yine siz toplayacaksınız. Nasıl toplayacaksınız? Biraz da gelecek planlarınızla.
0: Vallahi neler şimdi ters köşeye taktım. Yeah. Ters köşe şarkılar geliyor. Evet, oh, önce bir düet geliyor. Muhteşem bir Talu projesi yapıldı. Yavaş yavaş çıkmaya başladı şarkılar. Haziran'ın ikinci haftası filan Can Ozan'la bir düetimiz var.
1: Oh,
0: çok çarpıcı buluyorum Can Ozan'ı. Çok enteresan bir yorumcu. Bir de çok sevdim. Böyle bir çok moody birisi. Ondan sonra çok da ciddi. Oğlum gülsene diyorum. Yapıyor. Kenarından tebessüm etmeyi seviyor. Ondan bir şarkımız var. Sonra içimdeki bastırıp bastırıp kenarından gösterdiğim coşkuyu fışkırtma niyetim var.
2: Süper.
0: Evet. Çılgın eğlenceli, neşeli, danslı şarkılar geliyor. Hatta bir tanesi diyor ki madem şartlar budur tutmayın beni oynayacağım. Evet.
1: Biz de varız o zaman.
2: Çok da güzeldi. Oynarsınız bir yandan siz.
0: Sevme.
2: Hiç sevmezsiniz ama. Hiç sevmezsiniz.
0: Hiç. Halk istiyor.
1: Ama evet hiç.
0: Kitabı da öyle uyduruyorum.
1: Madem istiyorlar deyip.
2: Nüket Hanım çok teşekkür ederiz. O kadar güzel bugünümüzü de aydınlattınız ki güneşinizle. Çok mutluyuz burada olduğunuz için.
0: Ben inşallah düşündüğüm gibi keyifli bir süreç olmuştur seyredenlerimize. Hem hatırlamaları açısından hem içimizden neler geçiyor sansürsüz anlatabilmemiz açısından hem de bu kadar şahane iki sunan beyefendi.
2: Aman
0: yani galiba kalitenin bayağı üstünde oldu bu program.
1: Sayenizde.
0: Bütün ekip izleyicimizin güzel vakit geçirmesi için çok güzel hazırlanmış. Baksanıza plaklar ya. Milaklar her şeyler.
1: Mücevherler bunlar.
0: Evet bazen bakıyorum diyorum ki Allah Allah stüdyodan ne ara çıkıyordum acaba? Ya, 33 tane filan uzun çalar var.
2: Evet,
0: tekliler hariç.
2: Öyle.
0: Yeni eklenenler hariç. Ama ne yapayım orada mutlu oluyorum.
1: İyi ki öyle. Ve çok, bize iyi geliyorsunuz.
0: Çok şükür.
1: Sizden sözü aldık tekrarlayalım. Bizi bizimle bırakmak yok. Söz yok. Mü?
0: Tamam.
2: Evet.
1: Aldık sözümüzü.
0: Tamam.
1: Şeref verdiniz. Çok teşekkür
0: ederim. Mutluluk
1: ediniz.
0: Duydum.
2: Büyük onurdu. Oo. Çok teşekkür ediyoruz.
0: İyi bayramlar olsun.
1: İyi bayramlar olsun.
2: İyi bayramlar.
1: Teşekkür ederiz.
3: Beyyüzü şarkıları. Reklam.
4: Tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarını

0: bağlantıma kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Merhaba, iyi bayramlar. Saat 17, tüm sıcaklığıyla hem bayramın hem siyasetin nabzını aktarmayı sürdüreceğiz. Özetlerle başlıyoruz, sonrasında ayrıntılar olacak. Bir Ankara geleneği, siyasi partiler arası bayramlaşma. İkinci günde partiler birbirleriyle bayramlaştı ama pek çok ilk vardı. CHP içinde iki ayrı mekanda bayramlaşma yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi genel merkezde, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in heyeti de mecliste partililerle bayramlaştı. Yeni hafta için parti meclisi toplantısı ertelendi. Grup toplantısı ile ilgili de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama var. Ankara'dan tüm yansıyanları aktaracağız. ABD ve İran yeniden savaşa mı dönecek yoksa müzakereler sürecek mi? Dünya bu sorunun yanıtını merak ederken Amerika Birleşik Devletleri İran'da bazı hedefleri vurdu. İran'da karşı saldırı yaptı. Son gelişmelere rağmen ateşkes bir taraftan sürüyor ama bir nihai anlaşma için müzakereler de biraz sallantıya girmiş durumda. Son durumu paylaşacağız. Ve Kurban Bayramı'nın ikinci gününde hem kurban pazarlarında hem de turizm merkezlerinde yoğunluk vardı. Her noktadan manzaralar 17 bülteninde olacak. Ankara'da siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretleriyle başlayacağız. İlkler yaşandı dedik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem genel merkezde hem de mecliste bayramlaşma ziyareti vardı. AK Parti ve MHP heyeti genel merkeze gitti. DEM Parti iki tarafa da gitmedi. Birçok parti ise her iki adrese de giderek bayramlaştı. Bu arada CHP ve AK Parti arasında 3 bayramdır yapılmayan ziyaret de bu kez gerçekleşmiş oldu. Bugünden yansıyanlara bakalım.
1: Geldiniz. Merhabalar. CHP'de partiler arası bayramlaşma hem genel merkezde hem mecliste yapıldı. CHP ve AK Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesinin ardından 2 yıl aradan sonra karşılıklı ziyaretlerde bayramlaştı. Siyasi partiler arası bayram sohbetlerine mutlak butlan gündemi damga vurdu.
2: Siyaset kurumu yani kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı olmaktan öteye daha çok ülkenin, vatandaşın sorunlarının çözümü için çabalasa, gaye gösterse, sonuçta çözüm işi, siyaset işi.
3: Yeni yönetiminiz hayırlı olsun.
1: CHP Genel Merkezi'nde konukları İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve beraberindekiler ağırladı. AK Parti ve MHP Genel Merkezi ziyaret etti. Meclisteki bayramlaşmada ise Grup Başkan Vekili Murat Emir ev sahipliği yaptı. DEVA, Demokrat, Gelecek, Büyük Birlik, Yeniden Refah, Milli Yol ve Saadet Partileri her iki adresi de gitti. İyi Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi sadece özel ekibiyle bayramlaştı. DEM Parti iki adresi de gitmedi.
4: Geçecek. Evet. Bugünlerde geçecek inşallah.
5: İlk kez mecliste bayramlaşma tecrübe ediyoruz. 100 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konularla anılmasından da büyük bir üzüntü duyuyoruz.
1: AK Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaretlerde de gündemde CHP'de yaşananlar vardı.
6: Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir.
1: DEM heyeti ziyaretlerinde ise terörsüz Türkiye mesajları öne çıktı.
7: Silahların bırakılması, tespit teyit meselesi ve bu çağrılara uygun olarak hareket edilmesi, bunlar çok önemlidir, çok değerlidir.
8: Önemli bir kavşaktan geçiyoruz. İktidar partisinin de bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
1: MHP AK Parti bayramlaşmasında da sürece ilişkin beklentiler dile getirildi.
9: Artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda o sohbeti yapacağız inşallah.
0: Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı nasıl yapılacak, ne zaman yapılacak gibi pek çok soru işareti vardı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir mesaj yayınladı, milletvekillerine bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu toplantısının kendisinin ilan ettiği tarih ve yerde olacağını belirtti. Milletvekillerine gönderdiği yazıda talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak ifadesini kullandı. CHP'nin parti meclisi toplantısı da pazartesi olacaktı, ertelendi. Tabii Özgür Özel cephesinden kararlara tepki var. CHP içinde yaşananlara da bakalım.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti toplantılarına ilişkin iki önemli kararı aldı. Pazartesi günü yapılacağı duyurulan, göreve dönen parti meclisinin ilk toplantısı ertelendi. CHP'den yapılan açıklamada kararın görevlendirme yasasının henüz üyelere ulaşmaması nedeniyle alındığı belirtildi. Kılıçdaroğlu milletvekillerine de yazı gönderdi. Benim talimatım olmadan grup toplantıları yapılmayacak dedi.
10: Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır.
1: Özgür Özel milletvekillerinin oylarıyla grup başkanı seçilmişti. Grup Başkan Vekili Murat Emir, Kılıçdaroğlu'ndan gelen yazıya tepki gösterdi.
11: Burada bir tartışma yok arkadaşlar. Bakın, yönetim kurulunun görevleri, madde 21, grup birleşimlerinin gündemini düzenler diyor. Grup toplantısı ile ilgili, grup toplantısının yer ve saati ile ilgili herhangi bir tasarrufu, yetkisi, onayı söz konusu değildir.
1: CHP'de bir yandan da kurultayın ne zaman toplanacağına ilişkin tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın idari tedbir itirazına ilişkin kararı beklenmeli açıklamasına Özgür Özel, hukuki bir engel yok. Mesele de iyi niyet meselesidir diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden eski milletvekili Gürsel Tekin'den de konuya ilişkin açıklama var.
12: Şu anda İstanbul delegesinde tedbir var. 41 kurultay delegemiz tutuklu. Aynı delegeyle ısrarla bir kurultay yapalım derseniz bu hayatın gerçeklerine uygun değildir. İnşallah en kısa süre içerisinde kongre takvimlerimizi başlatarak süreci tamamlayıp süreci bitirmek istiyoruz.
0: Edirne'de şiddetli yağış sele ulaştı. Göle dönen yollarda bazı araçlar mahsur kaldı. Edirne'den görüntülerle son tabloyu aktaralım. Yağış öğle saatlerinde başladı. İlerleyen saatlerde yağmurla birlikte dolu da yağdı. Yollarda su birikintileri oluştu, ulaşım aksadı. Kentin birçok noktasında trafik akışı durma noktasına geldi. Bazı araçlar mahsur kaldı. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerinde su bastı. Yağış etkisini sürdürüyor. Fiyatların düşmesini bekleyenler bayramın ikinci gününde kurban pazarlarının yolunu tuttu. Sıkı pazarlıklar yapıldı. Fiyatlar büyük başlarda 80 bin, küçük başlarda 5 bin liraya kadar düştü.
1: Pazarlıklar yapıldı, fiyatlar düşürüldü. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de pazarlarda yoğunluk vardı.
13: İkinci günü tercih etmenizin özellikle bir sebebi var mı?
14: Fiyatlar insin diye geldik.
15: İlk geldiğimizde 35-37 arasıydı. İkinci gelişimizde 25 liraya düşmüş fiyat.
13: Fiyatların düşmesini bekleyenler bayramın ikinci gününde de kurban pazarlarının yolunu tuttu. Örneğin 500 kiloluk bir büyükbaş 380 bin liradan bugün 300 bin liraya kadar düşüyor.
16: 1000 lira da ben vereceğim.
17: 3 bin lira bize bir indirim yaptı.
18: 30 dedik arkadaşa, 27'ye verdik. Bir diğerine de 30 dedik, 26'ya verdik.
1: Büyükbaşlarda ortalama 80, küçük başlarda ise 5 bin lira kadar fiyatlar düştü.
19: %50 civarında satışımız oldu. Kalan %50'yi de indirimli olarak veriyoruz. Dün şöyle söyleyeyim, 30 bin liralık bir koçu bugün 26, 28 o civarda, o bantlarda veriyoruz. Yani dişi hayvanları da 20'den 18'lere 16 bin liralara kadar düşürdük.
1: Alibeyköy'deki kurban pazarında satıcılar bu yılın geçen seneye göre daha hareketli olduğunu belirtiyor.
20: 80 tane büyükbaş getirdik, bitti. 150 tane de koç getirdik, onları da bitirdik. Tekrar koç getirdik, bu sene güzeldi. Fiyatları bir 2-3 lira aşağı çektik.
21: Elimizde gördüğünüz gibi biraz hayvanımız var ama koçlarımız son 2 tane kaldı. Yani geçen seneye göre bugün biraz daha iyi.
0: Bu arada tabii bayramın ikinci gününde Türkiye'nin dört bir yanındaki turizm merkezleri de hareketliydi. Sahiller ve tarihi mekanlarda pek çok ziyaretçi vardı.
1: Diyarbakır'ın Ulu Camii, Mardin'in Açık Hava Müzesi'ni andıran sokakları, Pamukkale'nin bembeyaz sıravertenleri ve daha birçok turizm merkezi bayramı hareketli geçiriyor.
14: Diyarbakır bu Kurban Bayramı da oldukça hareketli. Buraya gelenler tarihi mekanlara yoğun ilgi gösteriyor. O yerlerden biri de şu anda içerisinde bulunduğumuz tarihi Ulu Cami.
1: Diyarbakır'ı ziyaret eden turistler tarihi Sur ilçesinde yoğunluk oluşturdu. Yöresel lezzetlerden tatmak isteyen turistlerin uğrak noktası Hasan Paşa Hanı oldu. Zerzaban Kalesi, İç Kale Müze Kompleksi, Dört Ayaklı Minare ve Ulu Cami'de en çok ziyaret edilen yerler arasındaydı.
17: Valla şimdi aşağıdan başladık. Daha yeni şuraya yeni geldik diyebiliriz. Akşam Ulu Cami'ye gittik. Bir orada çayımızı içtik. Ondan önce dün Malabadi Köprüsü'ne gittik ama çok güzeldi.
1: Sokak müzisyenleri de kentin sokaklarında ziyaretçilere müzik ziyafeti verdi. Mardin'de ziyaretçi akınına uğrayan kentler arasındaydı. Otellerde doluluk oranı %100'e ulaşınca yer bulamayan bazı turistler çevre illerde konaklamak zorunda kaldı. Bayramın ilk gününden itibaren Dara Antik Kenti, Kasimiye Medresesi ve Devru Zafaran Manastırı'na ilgi yoğundu.
22: Muazzam bir şehir. Çok memnunum. Yani herkes de buraya bekliyorum. Mutlaka yani gelip görülmesi gereken bir yer.
1: Burası da Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi. Başta Çingene Kızı mozaiği olmak üzere birçok önemli eseri barındıran müzede kuyruklar oluştu. Bayram tatilinin ilk gününden itibaren müzeyi ziyaret edenlerin sayısı 30 bini aştı. Doğu Anadolu bölgesindeki gezi rotalarından biri de Bitlis'in Ağdat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'ydı. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan tarihi mekan, ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkardı.
23: Yani burayı görünce tüylerim tabii diken diken oldu. Dualar ederek geçtim.
1: Denizli'nin beyaz cenneti Pamukkale'de ziyaretçi akınına uğradı. Travertenlerin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti'ndeki Kleopatra Havuzu ve Antik Tiyatro'da günü hareketli geçirdi. Muğla bayram tatilini en yoğun geçiren kentler arasında. Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi turizm merkezlerine gitmek isteyen tatilciler 22 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
0: Gelelim dünyanın gözünü çevirdiği Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'na. Bir taraftan acaba bir müzakere süreci sonunda bir mutabakat olur mu diye düşünülürken biraz o masadan uzaklaşılıyor gibi. Zira İran'ın güneyindeki liman şehri Bender Abbas'a 2 gün aradan sonra bir kez daha patlama sesleri duyuldu. ABD bazı İran hedeflerini vurduk dedi. İran ise Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan gemilere ateş açtığını ve Kuveyt'teki Amerikan üssünü hedef aldığını duyurdu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetmek için kurduğu Basra Körfezi Otoritesi de Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırım listesine alındı. İran Devlet Televizyonu saat 1.30 sıralarında Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi geldiğini duyurdu. Hava savunma sistemlerinin kısa süreliğine devreye girdiği de belirtildi. ABD Hürmüz Boğazı'nda tehdit oluşturan İran hedeflerinin vurulduğunu, İran dronlarının düşürüldüğünü açıkladı. İran saldırılara yanıt olarak Kuveyt'teki bir Amerikan üssünü hedef aldığını duyurdu. Kuveyt ise hava savunma sistemlerinin dronlarını vurduğunu belirtti. ABD Hazine Bakanlığı ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetmek için kurduğu Basra Körfezi Otoritesi'ni yaptırım listesine ekledi. İran tarafı bir taraftan Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmak istiyor. Hürmüz Boğazı'nın bir diğer yakası olan tabii Umman'la görüşmeler halindeydi. Ama Amerikan Başkanı Donald Trump'tan bu kontrol konusunda Umman'a bir tehdit geldi. Umman'da herkes gibi davranacak yoksa onları bombalamak zorunda kalırız dedi. Trump'ın açıklamalarının ardından Tahran'dan Umman'a destek gecikmedi.
1: İran Hürmüz Boğazı'nda Umman'la ortak mekanizmayı işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Körfez ülkesini havaya uçurma tehdidinde bulundu. Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine açılması, Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki savaş sonrası temel anlaşmazlık konusu. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu söylense de henüz somut bir çözüme varılamadı. Hatta Tahran yönetimi Umman'la Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yeni bir mekanizmayı görüştüklerini belirtti. Bu açıklama Trump'ın tepkisini çekti. kabine toplantısında Umman'ı hedef aldı. Trump Umman'ı İran'la Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü paylaşmaya yönelik herhangi bir anlaşmaya girmemesi konusunda uyardı. Umman da herkes gibi davranacak, yoksa onları bombalamak zorunda kalırız dedi. Trump tehdit savurduktan kısa süre sonra ise Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir adım atmak zorunda kalacağını düşünmediğini ifade etti. Trump'ın sözlerinin ardından Tahran'dan Umman'a destek açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Trump'ın açıklamalarını kınadı. Sözcü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler üyesi bir devlete yönelik yok etme tehdidinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Umman'ın bölgesel barış ve istikrara yönelik uzun yıllardır sürdürdüğü arabuluculuk çabalarını hatırlattı. Bu arada Tahran yönetimi son 24 saatte Boğaz'dan 26 geminin geçtiğini duyurdu. İki geminin ise durdurulduğunu açıkladı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında muhtemel bir mutabakat çerçevesinde Washington yönetiminin İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırmayı taahhüt ettiği, Tahran'ın da karşılığında Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerini bir ay içinde savaş öncesi seviyeye döndürmeyi kabul ettiği öne sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sık sık Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olacağını ve kimse tarafından kontrol edilemeyeceğini vurguluyor.
0: Bir taraftan İran, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak Dünya Kupası'na nasıl gidecek? Daha doğrusu İranlı futbolcular, İran'ın katılmasının öngörüldüğü biliniyor ama vize henüz verilmiş değil İranlı futbolculara. Dolayısıyla bu kupa maçları öncesinde bir vize krizi de yaşanıyor iki ülke arasında. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri henüz futbolculara vize vermediği için İran Futbol Federasyon Başkanı Mehdi Taj duruma tepki gösterdi ve FIFA'ya bir çağrı yaptı. Bunun ayrıntılarına da bakalım.
2: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim Dünya Kupası'na da yansıdı. Savaş halindeki iki ülke dev turnuva öncesinde vize kriziyle gündemde. Ankara'daki Büyükelçiliğe geçen hafta yapılan başvurunun yanıtsız kalması İran cephesini kızdırdı. İran basınına konuşan Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, vize sorunu şu anda en önemli konumuz. FIFA, vizelerin zamanında verilmesi ve kafilemizin sorunsuz seyahati için bu süreci çözmeli dedi. G grubundaki 3 maçını Los Angeles ve Seattle'da oynayacak İran'ın yaşadığı krize Meksika'dan çözüm önerisi geldi. Ülkenin Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, İran milli takımının Meksika'da kamp yaparak maç günleri özel izinle Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip gelmesini teklif etti. Vize bekleyen İranlı futbolcularsa hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. 19 Mayıs'tan beri Türkiye'de kamp yapan Asya temsilcisi, 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası için seyahat planlaması yapmayı bekliyor.
0: Bu arada bir yeni gelişme, önemli bir gelişme ekranlara geliyor. Axios haber sitesinin bir iddiası, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın anlaşmaya vardığı şeklinde bir bilgi paylaşıyor. Axios internet sitesi ama Trump'ın nihai onayı bekleniyor şeklinde bir bilgi. İran'ın nükleer programı konusunda müzakereleri başlatmak için 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardığını iddia ediyor Axios gazetesi. Tabii ateşkesin de uzatılması yine çerçevenin içinde bu anlaşmaya dair. İki Amerikalı yetkiliye dayandırıyor Axios gazetesi ama Başkan Trump henüz nihai onayı vermedi diye de ekliyor Axios internet sitesi. Bu dönemde pek çok haber yapmış. Bir ihtiyat payı bırakalım. Geçtiği iddia bu yönde. Bakalım Beyaz Saray tarafından ne açıklama gelecek. Çünkü zaman zaman da haberlerinin tam anlamıyla doğru çıkmadığını da gördük. Ama pek çok haberinin de yine aynı şekilde Beyaz Saray tarafından doğrulandığını da ifade etmiş olalım. Dolayısıyla birazcık beklememiz gerekiyor detaylara hakim olabilmek için. ABD ile İran anlaşmaya vardı diyor Axios haber sitesi ama Trump'ın nihai onayı bekleniyor deniyor. Zaten Pakistan tarafı arabulucu olarak eğer bugün ya da yarın bir anlaşma olmazsa önümüzdeki hafta içinde müzakerelere devam etmek İslamabad'da pek mümkün olmayacak şeklinde bir genel kanaatteydi. Dolayısıyla bakalım bugün yarın o anlaşmaya varılabilecek mi? Yapılan tüm karşılıklı atışlara, saldırılara ve açıklamalara rağmen göreceğiz. Hep birlikte gelişmeleri oldukça da aktaracağız. Bir canlı bağlantı yapalım. İspanya'da yolsuzluk soruşturması yapılıyor. Bu kapsamda Başbakan Pedro Sánchez'in partisinde arama yapıldı. Sánchez'in kardeşi ve eşinin yanı sıra Selefi Luis Rodríguez Zapatero hakkında da yolsuzluk iddiaları var. Ayrıntıları alalım. NTV temsilcisi Kayhan Karaca karşımızda. Kayhan, şimdi tabii soruşturmaya dair ne biliyoruz? Bir ona dair ayrıntıları senden alalım. Bir açıklama geldi mi Sánchez'den? Nasıl bir tepki var İspanya içerisinde bu soruşturmaya ilişkin? Tüm notlar sende.
3: Evet, Deniz Kilislioğlu, Pedro Sánchez ve hükümeti şu anda çok zordalar. Zaten son haftalarda, hatta son aylarda ekonomi ve göç politikaları nedeniyle gerek İspanya içinde gerekse Avrupa Birliği içinde özellikle liberal, muhafazakar ve aşırı sağcı kesimlerin hedef tahtası haline gelmişlerdi. Şimdi bu yolsuzluk soruşturmaları, hatta yolsuzluk davaları nedeniyle de olağanüstü sıkışmış durumdalar. Hatta erken genel seçim çağrıları yapılmakta İspanya içinde. Şimdi son gelişmeyle başlayalım. Dün iktidar partisi, yani İspanyol Sosyalist Partisi, Sosyal Demokrat eğilimli İspanyol Sosyal Demokrat Partisi'nin, Sosyalist Partisi'nin Madrid'deki genel merkezinde polis arama yaptı. Arama yapmış olmasının nedeni partinin yasa dışı yollardan finansmanına dair başlatılmış olan, geçmişte başlatılmış olan bir soruşturma. Ancak polisin gitmiş olma nedeni, bu soruşturmaya siyasi müdahale iddiaları, işte bu iddialara ilişkin delil toplamak için iktidar partisinin genel merkezine polis yolladı İspanyol yargısı. Tabii bu iktidar partisinin genel merkezine polisin gelmiş olması partinin eski lideri ve eski başbakan Zapatero hakkında dava açılmasından bir hafta sonra gerçekleşmiş olması da iktidar partisini çok daha zor durumda bırakmış durumda. Zapatero özellikle kara para aklama ve nüfuz ticareti gibi suçlamalarla karşı karşıya Haziran ayında yargıçların Madrid'de karşısına çıkacak bu iddialar nedeniyle. Tabii soruşturmalar ve yolsuzluk soruşturmaları bunlarla da sınırlı değil. Özellikle Pedro Sánchez'in ailesiyle ilgili çok ciddi yolsuzluk iddiaları var Deniz Kilislioğlu. Eşi Begonia Gomez hakkında üniversite faaliyetleriyle ilgili olarak yine nüfus ticareti ve yolsuzluk soruşturması var. Kardeşi David Sánchez başka bir yolsuzluk soruşturmasında bugün, hatta davasında, o davaya dönüşmüş durumda. Bugün ilk defa yargıç önüne çıktı ve davası Haziran ayının ortalarına kadar devam edecek. Yine iktidar partisinin önde gelen kıdemli kurmayları hakkında başlatılmış başka soruşturmalar var. İşte tüm bunları üst üste getirdiğinizde, alt alta getirdiğinizde, dahi topladığınızda çok büyük bir imaj çöküntüsü yaratmış durumda iktidar partisi nedeniyle. Hemen şunu hatırlatayım, bu parti, yani iktidar partisi 2018 yılında kendisinden önceki Muhafazakar Parti'nin maruz kaldığı rüşvet iddiaları nedeniyle hükümetten düşmesi, hükümetinin bozulması üzerine temiz toplum ve dürüst siyaset vaatleriyle iktidara gelmişti. Dolayısıyla şu anda imajı gerçekten İspanyol toplumunda çökmüş durumda. Şimdi ne olacak? Şimdi tabii gerek ana muhalefet partisi, yani Halkçı Parti, gerekse aşırı sağcılar erken genel seçim talep etmekteler. Ancak İspanyol siyaseti çok ilginç bir siyaset, biliyorsunuz. Yerel yönetimler çok önemli. Özellikle Bask bölgesi ve Katalunya. Pedro Sánchez'in hükümeti de bir azınlık hükümeti. Bu azınlık hükümeti Katalunya ve Bask bölgesindeki sol partilerin, küçük sol partilerin desteğiyle parlamentoda ayakta durabiliyor şu anda. Fakat bu yolsuzluk iddiaları somutlaşmaya devam ettikçe bu küçük sol partilerin de Sánchez hükümetini taşıyamayacağı yorumları yapılmakta. Dolayısıyla önümüzdeki günler, haftalar çok önemli. Erken genel seçim gündeme gelebilir. Fakat gelemeyebilir de, bunun da nedeni tüm bu yolsuzluk iddialarının şu an için tek kazananının aşırı sağcı Vox Partisi olması, kimse o partinin sandıktan birinci ya da ikinci parti olarak çıkmasını istemiyor. Önümüzdeki ilkbaharda normal olarak seçimler yapılacak ama dediğim gibi önümüzdeki haftalarda ve aylarda Pedro Sanchez hükümeti erken gelen seçime gidebilir İspanya'da.
4: NTV Radyo.
5: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
6: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
24: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: NTV Radyo.
3: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutlu.

0: Engelsiz başlıyor.
1: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Programımızın bu bölümünde çok güçlü bir yaşam hikayesi var. Milli karateci ve antrenör Esra Özkan, serebral palsi engellisi kızı Bahar için verdiği mücadeleyi, bugün engelli sporculara ve özel gereksinimli çocuklara uzanan büyük bir dayanışmaya dönüştürdü. Bayram özel bölümümüzde enerjisi yüksek bu umut hikayesini mikrofona taşıyacağız. Engelsiz başlıyor. Esra Özkan, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: İyi bayramlar.
2: İyi bayramlar, sizlere de teşekkür ederim.
1: Sizin kızınız Bahar'la olan hikayenizi tüm Türkiye gazetelerde okudu. Hatırlatmak için bir kez daha kendinizden ve Bahar'dan bahseder misiniz?
2: Tabii ki. Ben Esra Özkan, 39 yaşındayım. İkiz kız çocuk annesiyim. Şu an 16 yaşındalar. 5,5 aylık doğum yaptım. Yani o sene hastanenin en düşük doğum ağırlıklı bebekleri benimdi. Yaşama şansları çok zayıf denildi. 3 hafta boyunca küvezde hani yaşam mücadelesi verdik. Sonrasında benim hayatım fizyoterapiyle devam etmeye başladı. Bir spor kariyerim vardı. Bununla ilgili yol almayı düşünürken hayat beni bambaşka bir yere sürükledi. 15 yıldır serebral palsi ile mücadele ediyoruz. Aynı zamanda bir yazarım.
1: Serebral palsi birazcık açabilir miyiz dinleyicilerimizin daha iyi anlayabilmesi açısından?
2: Serebral palsi dediğimiz zaman aslında çok geniş bir yelpazeye hitap ediyoruz. Beyin felci olarak adlandırılıyor ama daha çok fizik tedaviyle ciddi bir yol almamızı sağlayan bir durum diyebilirim.
1: Siz Bahar'la olan yolculuğunuzda yaşam standartını arttırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Parmaklarını daha aktif kullanabilmek için de bir aparat siz ürettiniz, geliştirdiniz. Bu nedir? Bu Bahar'a ne kattı?
2: Şöyle anlatayım. Şimdi Bahar'ın ne yaparsa yapsın sağ elini kullanılamaz denilen bir öyküsü var. Daha çok hani yaptığı çalışmaları, bir kalem tutmaya çalışırken, bir şey yemeye çalışırken genelde sol elini kullanıyor. Ama ben tabii ki sağ elini de aktif kullanmasını istiyorum. Çünkü kullanılmayan kas kontraktür dediğimiz bir duruma doğru gidiyor. Yani kasın donup kalmasına, zamanla işlevsizleşmesine neden oluyor. Bu yüzden ben sağ elinde ne kadar aktif kullanabilir diye bir araştırmaya girdim. Böyle splintleri araştırdım. Hani öğrendiğim ayak, el, parmak splinti neler var diye. Yurt dışından bir tane cihaz gördüm. Küçücük bir parmağa takılan bir şey. Ama onu o şekilde takarsam parmağını düz takar ama ben bunu ters modellersem kuğu boynu deformitesini koruyabilirim mantığıyla aldım. Geldi cihazlar, bayağı Bahar'ın parmaklarına bol gelen bir şey. Buna ne yapabilirim diye düşündüm. Bir sanayi ip aldım, naylon ip bildiğiniz. Onu doladım. Bazıları biraz büyük geldiği için çift doladım. Numaralı bunlar 5'ten 10'a kadar.
1: Evet.
2: Çift doladım, ters bir şekilde modelleyip parmağına geçirdim. Parmağı hem doğru pozisyonda kaldı hem de açıp kapatmaya başladı. Normalde işte bir parmak kırıldığında veya işte karpal tünel sendromu diyorlar, bu durumlar olduğunda kullanılan cihaz. Ama ben onu ters çevirdiğim zaman iki ucu yukarı bir ucu aşağı gelince Bahar hani o ters yöne giden eklemini koruyabilmeye başladı. O sayede biraz daha rahat kalem tutmaya, daha güzel çizimler yapmaya başladı. Hatta bununla ilgili dün bir çalışma yaptık. Ben ona ek bir parçalar daha ekledim. Bileğine işte elinden böyle parmağını açıp kapatacağı şekilde bir şey planladım. O sayede dün ilk kez G ve S harflerini çizebilmeye başladım. Mesela bu beni çok mutlu etti. Her iki parmağını da düşündüm. Diğerini biraz daha hani doğru kalem tutuşuyla yapsın. Hani doğru pozisyonu yakaladıktan sonra. Çünkü gelişim çağında bir bozukluk ortaya çıktığı zaman büyüdükçe bunu telafi etmesi daha da güçleşiyor.
1: Kızınız Bahar'la birlikte çıktığınız bu yolculuğu en çok hangi kelime anlatıyor?
2: Sabır demek istiyorum. Sabır ve farkındalık eklemek istiyorum buna. Çünkü boy her uzadığında bir denge ve güç kaybı meydana geliyor. Yani buna engel olamıyorsunuz. Sadece bu durumu rölantide tutmak durumundasınız. Yapıyoruz yapıyoruz olmuyor. Yine adım atamadık. Yine işte ayakta duramadık mantığıyla değil. Onun ilk adım olarak vücudunun doğru postürünü, hani postürünü koruma. Hani ilk hedefimiz o. Adım adım ilerliyoruz, sabırla ilerliyoruz ve vücudunu korumanın, bu fiziksel gelişimini desteklemenin çok önemli olduğunun farkındayım. Eğer kullanılmayan kas güçsüzleşir, kemikler erir, biliyorsunuz bu hepimiz için geçerli. Hani sağlıklı bir birey bile bir ay otursun spor yapmasın, onun da kasları güçsüzleşir, kemikleri erimeye doğru gider. Bu bilinçle ilerliyorum.
1: Pes etmek yerine çözüm arayan tarafınızı ne besledi? Annelik refleksi, evet. Bunun yanında farklı bir motivasyon var mıydı?
2: Her şeyden önce o benim evladım. Yani annelik gerçekten başlı başına insana güç ve ilham veren bir durum. Anneliği de gerçekten hani adı annelik ama bunun içini çok iyi doldurmak lazım. O sizin gözünüzün içine ışıl ışıl bakan bir evladınız var. Onun da bir hayatı var, bir geleceği var. Sonsuza kadar da bu hayatta değilim. Ona elinden geldiğince en iyi desteği sunup tabiri caizse bir kubbede hoş bir seda bırakmak denir ya o evet. Hesap. İyi izler bırakarak bu dünyadan göçüp gitmek açıkçası. Hani böyle ben hep hayatın bir mücadele sanatı olduğuna inanıyorum. Yani o günü ben verimli geçirdim mi, insanlık için bir şey yaptım mı, faydalı bir iş başardım mı, bu mantıkla yaşıyorum. Çünkü hani bir söz var, hepimiz birbirimize görünmezliklerle bağlıyız der. Hani eski böyle maneviyatı kuvvetli isimler. O yüzden herkesi, tüm toplumu düşünerek hareket ediyorum. Bu beni çok motive ediyor.
1: Bayram programındayız ve bir şarkı dinleme şansımız var. Dinleyicilerimize hangi şarkıyı hediye edelim?
2: Endo Orkestrası, İlyas Yalçıntaş, Olmazsa Olmazımsın şarkısı bizim ailemizi anlatıyor. Bu şarkıyı dinlemek isterim.
1: Hep birlikte dinliyoruz, ardından tekrar birlikteyiz.

0: şarkımızın ardından NTV Radyo'da Engelsiz'de birlikteliğimiz devam ediyor. Yayınımızda milli karateci ve antrenör Esra Özkan'ın serebral palsi engellisi kızı Bahar'la çıktığı yolculuğu konuşuyoruz. Bir sporcu disipliniyle anne yüreği birleşince ortaya nasıl bir güç çıkıyor?
1: Sevgiyle yol almayı öğreniyoruz. Hani bu sevginin en büyük güç olduğuna inanıyorum. Bu şekilde örnek bir mücadele ruhu ortaya koymuş oluyoruz. Bu şekilde anneliğin ruhunu da güçlendirdiğimizi düşünüyorum. Hani başka insanlara ilham olduğumuzu, onların da kendi içlerindeki güce inanmaya vesile olduğumuza inanıyorum. Daha iyisini yapmak için kendimizde güç bulduğumuza inanıyorum. Böyle bir yolculuk.
0: Evet. Az önce şarkımızı anons ederken de ailece bu şarkının sizi anlattığından bahsettiniz. Kızınızın, Bahar'ın başardığı küçücük bir şeyin bile sizi, evi büyük bir bayrama dönüştürdüğünü tahmin ediyoruz. Öyle evet. Anlar oldu mu mesela yakın bir zamanda?
1: Hemen dün böyle bir an yaşadık. Hani bahsettim ya, ben böyle cihaz geliştirdim işte, doğru pozisyonda kaleme tutmaya başladı. Mesela sağ eliyle bir çizim yapmaya çalışırken bir tutulum yaşıyoruz, yine de zorlanıyoruz. Dün S harfini sanki hiçbir tutulum yokmuş gibi çizdi. Ben orada inanın gözlerim doldu. Yani bizde böyle küçük mutluluklar vardır. 20 yaşına gelir anne der, hüngür hüngür ağlarız. İşte zim gibi bir çatalı tutar, ilk kez ağzına çatalla bir lokma götürdü der, gözlerimiz dolar. Ben bunu da yaşadım. Sofrada otururken kailin hiçbir zaman kullanılmaz denilen kızım çatala batırdı salatalı ve ağzına götürdü. Yani o an benim için çok kıymetliydi. Mesela ilk sevincimi anlatayım, o aklıma geldi. Harika. Bahar'ın algısı gerçekten çok açık. İlk heceleriyle tonlama yapması beni çok sevindirmişti. Bilişsel yönü hep çok kuvvetli bir çocuktu. Zamanla bunun üzerinde tabii yoğunlaştık. Psikoloji alanına yöneldi ve 10 yaşında kitap yazmaya başladı. 13 yaşında ses kayıtlarıyla yazmış olduğu kitabını basmış oldu. Hatta Türkiye'de psikoloji alanında kitap yazan en genç yazar olarak bir ödülümüz de var.
0: Girişte yazar olduğunuzdan da bahsettiniz. Ne yazıyorsunuz, ne anlatıyorsunuz?
1: Şimdi şöyle anlatayım. Ben kitap yazmak istediğim zaman aslında yaşadığım o zorlu süreçleri aktarayım. Hangi yollardan geçtik, neler yaptık, neler başardık, bundan bahsedeyim istedim. Ama elime kalemi aldığım zaman kalemin beni bambaşka bir yere sürükledi. İnsanın, dedim ki, öncelikli olarak hani bunları yapabilmesi için olucu kendi duygularında bulması gerekiyor inancıyla elime kalemi aldım. Bir baktım 224 sayfalık bir yolculuk olmuş. Yani bir söz var ya, bir ben var benden içeri, o hesap. Gerçekten bambaşka bir kitap ortaya çıktı. Yani ben hayatımı, bakış açımı belli bir yöne çevirdiğim zaman bunları başarabiliyorum. O içimdeki güce inandığım zaman bu yola doğru gidiyorum. Hani hayatı bilirsiniz, her zaman bir yol ayrımıdır. Verdiğiniz kararlar sizi çiçekli yollara da götürür, dikenli taşlı yollara da götürür. Hani sizin o dikenli taşlı yollara da girseniz, içinizdeki o güç, irade sizi o yollardan yine sapmadan ilerlemenizi sağlar. Yani koşul ne olursa olsun yola iyi kötü devam etmenin önemini anlatmaya çalıştım. Kitabımın adı Mesafeler, Yansımalar, Dönüşümler.
0: Bugün başka özel gereksinimli sporculara para karate eğitimi de veriyorsunuz. Hatta madalyalı milli sporcularımız bile var.
1: Doğru.
0: Bu süreçten de bahseder misiniz? Nasıl başladı? Kızınız Bahar'la olan hikayenizin etkisi var mı bu alana yönelmenizde?
1: Tabii ki. Şöyle anlatayım. Benim 25 yıllık bir karate geçmişim var. Eski milli sporcuyum. Balkan ve Avrupa'da derecelerim var. Bu zamana kadar da 49 madalya kazandım. Tabii fizyoterapiyle tanışınca bahsettiğim gibi hayat beni bambaşka bir yola sürükledi. Antrenmanlara devam etmeye çalıştım. Yani öğrendiklerimi unutmamaya, yine o alanda yol almaya çalıştım. Eğitime devam etme kararı aldım. Bu konuda kızlarımın ilkokul öğretmeni Güney Hocam'a dinliyorsa çok selam gönderiyorum. O kızıma verdiği mücadeleyi görünce ve bu konuda kararsızlığımı görünce bana "sen kendi gücünün farkında mısın?" diye sormuştu. "Neler başardığının farkında mısın?" dedi. "Git," dedi, "yüksek lisansa başvur, ben arkandayım," dedi. Hani küçücük bir kıvılcım bile hakikaten insana büyük bir güç veriyor. Bunu yaşadım. Yüksek lisans bitirdim. Sonrasında kardeşimle böyle bir iş başaracağımıza inandık. İkinci kademe antrenörlüğümü aldım. Birlikte bir yer arayışına girdik. Çok da içimize sinen bir yer oldu ve bir spor kulübü kurduk. Batıkent Best Spor Kulübü, kulübümüzün ismi de. Orada sporcular yetiştirmeye başladık. 1,5 yıl oldu. 60'a yakın sporcum var. Dediğiniz gibi bir tane de milli takıma sporcu yerleştirdik. Mayıs sonunda da Balkan Şampiyonası'na yarışacak. Para karate alanında yapılan çalışmalar her zaman zaten dikkatimi çekti. Tekerlekli sandalye üzerinde karate hareketlerini yapan sporcular, bu konuda büyük başarılar elde eden sporcular elbette bizlere de çok büyük ilham oldu. Hatta para karate alanında geçen yıl Avrupa şampiyonluğu kazanan Nesrin Cevatzade ve Berkay Usta'ya da selamlar gönderiyorum burada. Onlar da hala çalışmalarına devam ediyor. Avrupa Dünya şampiyonalarına hazırlanıyorlar. Büyük hedefleri var. Altyapıdan da yine çok harika sporcular yetişiyor.
0: Esra Hanım, şu an benzer bir mücadele yaşayan ailelere ne söylemek istersiniz ve son mesajınız ne olur?
1: Şimdi benim gibi mücadele eden ailelere kesinlikle ilk başta söylediğim gibi sabırlı olmalarını, pes etmemelerini, mücadele ruhunun çok önemli olduğunu farkında olmalarını isterim. Her zaman iyi izler bırakmak gerektiğini, yaptığımız her şeyden sorumlu olduğumuzun farkında olarak yol almaları gerektiğini söyleyebilirim. Bu bayram vesilesiyle de herkese ailesiyle ve sevdikleriyle huzur, mutluluk, sağlık dolu nice güzel anılar dilerim. Herkesin bayramı kutlu olsun.
0: Bazen bir insanın hayatını değiştiren şey büyük imkanlar değil, vazgeçmeyen bir yürek oluyor. Milli sporcu Esra Özkan'ın serebral palsi engellisi kızı Bahar'la çıktığı yolculukta buna en somut örneklerden. Esra Hanım, çok teşekkür ederiz. Bu
1: ben
0: yolculuğu, her adımını bizlerle paylaştığınız için, sorularımıza verdiğiniz samimi yanıtlar için size de iyi bayramlar diliyoruz.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Tekrar iyi bayramlar. Hoşçakalın.
0: Bayram özel engelsizi tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi bayramlar, iyi haftalar diliyoruz.
2: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.
3: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
4: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
7: ol. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: havada kapacaksın. Continental takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 19. yüzyıl Fransız edebiyatının parlak isimlerinden şair, çevirmen ve sanat eleştirmeni Charles Baudelaire'in şiirlerini bir araya getiren Kötülük Çiçekleri Everest Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Baudelaire şiirlerinin çevirisi merhum Said Maden'e ait. 1821 ile 1867 yılları arasında yaşayan Charles Baudelaire, şairliğinin yanı sıra deneme yazarlığı ve eleştirmenliği ile yaşadığı yüzyılın sanat anlayışına damga vuran isimlerden biriydi. Bugün sözünü ettiğimiz Kötülük Çiçekleri adlı şiir derlemesi ile ünlendi. Metropol yaşantısı, ölüm, kötülük ve erotizm temalarını işledi. Aykırı bir kişilikti. Modern edebiyat üzerinde en fazla etki eden şairlerdendi. Romantizmin coşkulu temalarından ayrılarak büyük kentin sancı dolu çelişkilerini ilk kez şiire sokan Baudelaire, Kötülük Çiçekleriyle modern şiirin de yolunu açtı. İlk kez yayımlandığı 1857 yılında kamu ahlakına saldırıyla itham edilerek cezalandırılmıştı. Büyük Alman düşünür Walter Benjamin, Kötülük Çiçekleri'ni Avrupa'yı etkileyen son lirik başyapıt olarak niteliyor. 2025 yılı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Macar yazar Laszlo Krasznahorkai'nin Yaşaya Geldi isimli romanı Can Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Leyla Önal çevirmiş. Laszlo Krasznahorkai 1954'te Macaristan'ın Gyula kentinde

0: Uluslararası ödülünü, başta da dediğim gibi 2025'te de Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı. Türkçedeki eserlerini hatırlayalım. Şeytan Tangosu, Direnişin Melankolisi, Seybo Orada Aşağıdaydı, Savaş ve Savaş. Bugün bahsini ettiğimiz Yeşaya Geldi isimli romanında Laszlo Krasznahorkai, Savaş ve Savaş'taki baş kahraman Georgi Körin'in iç sesiyle anlatıyor. Karanlık bir eşiktedir Körin. Kaderi henüz mühürlenmemiştir. Ancak kendi kendini yok etmeye en yatkın halindedir. Krasznahorkai romanında sarsıcı bir bekleyiş halini, açıklanamayan bir tehdidi ve yavaşça çözülen bir dünyayı iç içe geçiriyor. Kore asıllı Amerikalı yazar Patricia Park'ın Jackie'nin Mutfağında Neler Oluyor isimli roman Yuzu Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Berke Kılıç çevirmiş. Romanımızın kahramanı Jackie, Koreli Amerikalı bir ailenin kızı. Bir yandan okulda başarılı olma baskısını yaşarken, bir yandan da ailesinin onun için uygun gördüğü bir işte. Dedesinin Manhattan'daki şarküterisinde çalışıyor. Ama Jackie'nin hayali şef olmak. Bu sebeple geceleri gizli gizli Fransız mutfağı teknikleri öğreniyor. Hasılı okul, aile ve üstüne üstlük Asyalılara karşı ırkçılık. Baskı her yerdedir ve genç kızın sığınabildiği tek yer mutfaktır. Ama Jackie favori televizyon programı Ateşte Yarış'a yarışmacı olarak seçilince her şey değişir. Artık kameraların önündedir. Lakin rakipler acımasız, jüri ise serttir. Patricia Park, bu roman iki şeyden ilham alarak yazıldı diyor. Arta kalan yemeklerle yemek yapma sevdam ve son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Asyalılara yönelik artan şiddet, yaşadığımız korku ve hayal kırıklıkları. Kirkus Reviews'da yapılan bir yorumda Jackie'nin Mutfağında Neler Oluyor için şöyle denilmiş. İlginç karakterleri, iştah kabartan yemekleri ve duygu dolu anlatımıyla sürükleyici bir roman. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Reklam. Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: 99 liraya. Arzum OK Çift 06 Okka Minio Duo Türk Kahve Makinesi 3899 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Cuma günü Karadeniz üzerinden daha serin hava gelecek. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu. Karayel soğuk esecek. İstanbul 24, Bursa 25 derece. Ankara, İzmir ve Antalya'nın bazı ilçelerine kısa süre yağmur yağabilir. Ankara 22, İzmir 31, Antalya 30 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Merhaba, iyi bayramlar. Saat 18. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşındaki yeni gelişmeyle başlayacağız. Aslında bir iddia. İddia Amerikan basınında yer alıyor. Amerika ile İran anlaşmaya vardı. Donald Trump'ın, Amerikan başkanının nihai onayı bekleniyor. Anladığımız o ki, ama iddia bu. Nasıl bir iddia? Yankıları neler? NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer sözden alacağız. Çerçeve nedir? Eğer gerçekten böyle bir anlaşma olduysa nasıl aktarılıyor o iddia Begüm ve tepkiler var mı?
1: Deniz Haber, Axios Haber sitesinde yer aldı. Axios'a konuşan iki Amerikalı yetkiliye göre Amerikalı ve İranlı müzakereciler ateşkesin uzatılması ve bu esnada da İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin başlatılmasına yönelik 60 günlük bir mutabakat zaptında anlaştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai onayı bekleniyor. Amerikalı yetkililer bunun herkesi masaya getirme amacını taşıyan bir anlaşma olduğunu ve müzakerelerde ayrıntıların netleşeceğini ifade ediyor. Amerikalı yetkililere göre aslında anlaşmanın koşulları salı itibariyle netleşmişti. Ancak her iki tarafında üst yönetimden, üst liderlikten onay alması gerekiyordu. Amerikalı yetkililere göre İranlı müzakereciler sonrasında geri geldiler. Dediler ki gerekli onayları aldık. İran'dan bu kısmıyla ilgili teyit gelmedi. Amerikalı müzakereciler de benzer şekilde ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdi. Ancak Trump birkaç gün düşünmek istediğini söyledi. Axios'ta yer alan habere göre gelelim anlaşmanın içeriğine, yani mutabakat zaptının ya da çerçeve anlaşmasının içeriğine. Amerikalı yetkililere göre çerçeve anlaşmasında Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin sınırsız, herhangi bir kısıtlama olmadan yapılacağı belirtilecek. Yani Amerikalı yetkililere göre bu Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde herhangi bir ücret talep edilmeyeceği ve İran'ın da 30 gün içerisinde Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizlemek durumunda olacağı anlamına geliyor. Bunun karşılığında ABD donanmasının ablukası kaldırılacak. Ancak bunun Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişinin hangi oranda tesis edilebileceğine bağlı olacak. Yani onunla orantılı şekilde Amerikan donanmasının ablukası kalkacak. Bunun dışında çerçeve anlaşmasında İran'ın nükleer silaha sahip olmama yönünde bir taahhüdünün de yer alması bekleniyor Amerikalı yetkililere göre. Aynı zamanda çerçeve anlaşmasında da bu 60 günlük, yani ateşkesin geçerli olacağı 60 günlük bu pencere boyunca da ilk görüşülecek olan konular İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ne olacağı ve uranyum zenginleştirme meselesinin nasıl bir çözüme kavuşturulacağı konuşulacak. Öncelikli konular bunlar olacak. Amerika'nın da hem İran'a ait dondurulmuş olan varlıkların serbest bırakılması hem de yaptırımların gevşetilmesi konularını görüşme konusunda taahhüt vereceği ifade ediliyor. Bunun dışında da yine çerçeve anlaşmasında İran'ın insani yardım almasını sağlayacak bir mekanizmaya ilişkin görüşme yapılması da öngörülüyor. Tabii mutabakat zaptı konusunda, çerçeve anlaşması konusunda böyle bir anlaşmaya varıldığı iddiası önemli bir gelişme, önemli bir diplomatik açılım. Ancak tabii ki Trump yönetiminin önceliği İran'ın nükleer programı, dolayısıyla bu konuyla ilgili nihai anlaşma daha yoğun bir takım müzakerelerin yapılmasını gerektiriyor. ABD Maliye Bakanı Scott Bessent de Hürmüz Boğazı ile ilgili bir açıklama yaptı. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump dün Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yönetilmesi ve ücretlerin alınması, Hürmüz Boğazı'nın birlikte kontrol edilmesi konusunda Umman'la İran arasında bir takım anlaşma olabileceğine dair haberler yer almıştı. Trump, Amerika'nın müttefiki Umman'ı da tehdit etmişti. ABD Maliye Bakanı Scott Bessent da Umman, ABD Maliye Bakanlığı'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alınmasını kolaylaştıran ya da bunu sağlayan tüm aktörleri hedef alacağını bilmeli ifadesini kullandı. Hangi ortak kim olursa olsun Hürmüz Boğazı'ndan ücretli geçişleri kolaylaştıran aktörler ya da ortaklar cezalandırılacak ifadesini kullandı Deniz.
0: Begüm Dönmezersöz ayrıntıları aktardı. Biraz detaylı konuşalım isteriz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Murat Aslan yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Murat Aslan.
2: İyi yayınlar diliyorum Deniz Hanım.
0: Şimdi zaten bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nin bir teklifi olarak masadaydı. Zaten tartışılıyordu bir sayfalık bir metin ama detayları müzakerelerle konuşulacaktı. Henüz net bir Trump'tan onay, nihai onay ifadesi duymadık. Duyduktan sonra da belki süreç başlayacak. Bu kadar gerilimli bir iki gün içerisinden sonra böyle bir mutabakat perde arkasında size neyi anlatıyor?
2: İşin aslı bir mutabakata varılmış olması olmaması ve bu konuda yorum yapmak inanın çok riskli. Çünkü şu an bir mutabakattan bahsederken dün biliyorsunuz İran'ın kuvvetli bir Amerikan üssüne saldırısını düşünüyorduk ve konuşuyorduk. Hı hı. Onun öncesinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik bir saldırısı konuşuluyordu. Dolayısıyla şu an için böyle bir mutabakata varılmış olması tabii ki umut verici. Ama ne kadar tutarlı ve devam edilebilir yani sürdürülebilir o konuda biraz şüpheler var. Ama geldiğimiz aşamada en azından tarafların iletişim halinde olması dolaylı veya doğrudan en azından bir metin üzerinde konuşuyor olması tabii ki umut verici. Neden? Artık Körfez'de meydana gelebilecek her bir gelişme İran'ı da Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'de aşmış durumda. Büyük bir ihtimalle şu an itibarıyla ekilmiş olan tohumlar önümüzdeki 3-5 ay içerisinde eğer tedbir alınmazsa menfi bir etkiyle küresel piyasalarda bir dalgalanmaya yol açacak. Dolayısıyla Trump'ın 1-2 günlük düşünmeyi istemesi evet belki karar verme açısından önemli. Belki kendi ekibiyle oturup sonuçları konusunda bir etki analizi yapacaklar. Çünkü burada strateji geliştirme ve karar almada bir yöntem vardır. Bir karar almadan önce etkilerini baştan sona farklı projeksiyonlarla ortaya koyarsınız. Muhtemelen Amerikan tarafı bir beyin fırtınasıyla bu süreci gerçekleştirecek. Ama geldiğimiz aşamada Trump, hı hı, mevcut koşulların dikte ettiği gerçekler nedeniyle böyle bir anlaşmayı kabullenmek zorunda. Eğer ola ki o anki psikolojik durumuyla reddederse veya İran ola ki yeni bir girişim yaparsa o takdirde o projeksiyonlar, alternatif öngörüler büyük bir ihtimalle daha kötü durum senaryolarına doğru kayabilir.
0: Yeni bir girişimden kastınız nedir? Yeni bir teklif, yeni bir öneri anlamında mı?
2: Yeni bir gelişme şu olabilir. Sahada tarafların kontrol edebildiği ve edemediği dinamikler var. Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ikilisinin şu an itibarıyla İran'a yönelik başlatabileceği münferit herhangi bir saldırı veya bir alabileceği karar burada ne Amerikalıların ne de İranlıların bekleyebileceği bir gelişme olurdu. Veya İran'ın sahilde bekleyen unsurlarından bir tanesi eğer ola ki bir saldırı düzenleyip bir Amerikan askerinin hayatına mal olursa o takdirde istenmeyen bir gelişme bir erin belki de hiç kontrol edilemeyen bir anda yanlış bir hareketine tabi olarak gelişecek. Dolayısıyla burada istenmeyen gelişmeleri önlemek açısından bir taraftan her iki tarafın da bu siyasi iradelerini açıkça dile getirmeleri, bu niyetleri açıkça ortaya koymaları ve kendi müttefiklerine veya mevcut koalisyonlarına veya kendi unsurlarına bu niyeti açıkça ilan etmeleri gerekir. İşte bu noktada bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben.
0: Şimdi detaylara baktığımız zaman eğer bir anlaşmaya taraflar vardıysa şayet bu 60 günlük bir parantez açacak. Dolayısıyla bu mutabakat zaptı süresince bu 60 gün içerisinde pek çok detay konuşulacak. Bu işin bir tarafı ama diğer taraftan Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri meselesi Amerika'nın en çok önemsediği konuydu. İddia o ki kısıtlamasız bir geçiş olacak. Geçiş ücreti ve taciz olmaması anlamına gelecek. En azından Amerikalı yetkililerin Axios'a verdiği bilgiler bu yönde. Ve İran'ın 30 gün içinde Boğaz'daki tüm mayınları kaldırması gerektiğini de içerecek. Evet. Sürdürülebilir ve yapılabilir bir eylem planı olarak görüyor musunuz bunu?
2: Önceki ateşkeste malumunuz bu konu aslında uzlaşılan bir konu başlığıydı, bir husustu. Ve hemen akabinde Amerika Birleşik Devletleri bir abluka kararı aldı. Ve hemen ertesinde de İran körfezi kapattığını ilan etti. Dolayısıyla geçmiş ateşkesten eğer ders çıkarılır da bu anlaşma daha sistemik, daha kurumsal bir çerçevede uygulanmaya başlanırsa, evet, enerji ve finansal piyasaların beklediği gerçekleşir ve bir rahatlama meydana gelir. Bilmiyorum Amerikan borsalarını takip eden var mı? Şu an Amerikan borsaları bir yukarı çıkıyor, bir aşağı iniyor. Bu bir istikrarsızlıktır. Bu bir spekülatif hareket değil, aslında bir istikrarsızlıktır. Şu an Amerikan cenahında bu konu çok önemli. Çünkü Amerikan ortalama vatandaşın emekli ikramiyeleri şu an Amerikan borsalarında 401B çerçevesinde. Bu bir kanundur, vergiden muaftır biliyorsunuz. Dolayısıyla bu tür ateşkes kararlarının veya savaş kararlarının mümkün olduğunca borsayı etkilememesi genellikle istenir. Bu nedenle de devletler çoğunlukla cuma günleri piyasalar kapandıktan sonra bu tür kararlar alır. Şimdi eğer Amerika Birleşik Devletleri ve İran, ki İran bu durumun gayet farkında, enerji ve finansal piyasalar üzerinden bu meseleyi daha sürdürülebilir, yönetilebilir kılmak istiyorlarsa bu anlaşmaya sadık kalmaları gerekir. Buyurun.
0: Peki bir araya gireyim. Özellikle İran tarafının Hürmüz kontrolünü ama diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin ablukasını da ifade ettiğiniz için sorayım. Şimdi bu anlaşmada da İran tarafı bir ve ikinci tur müzakerelerde ablukanın kesinlikle kalkması gerektiğini bir şart olarak koşmuştu. Anlaşılan o ki eğer bir mutabakata varılacaksa bu abluka kaldırılacak ama ticari geçişlerin yeniden sağlanmasıyla orantılı bir şekilde olacak deniyor. Bu orantının nasıl bir orantı olduğunu henüz bilmemekle birlikte bunu sorayım. Sahada mümkün müdür bunu bir şekilde peyderpey açmak? Bu ablukayı?
2: Şimdi benim anladığım kadarıyla tedrici bir kaldırma olacak ablukada. Geçişler serbestiyet kazandıkça Amerikan gemileri muhtemelen önce İran limanlarına giriş ve çıkışlara yönelik bu tedbirleri dondurmuş olacak. Yani müdahale etmeyecekler. Mütakiben biraz geriye çıkacaklardır ve mütakiben tam olarak sistem oturuncaya kadar, ki bu 60 günlük süre çok uzun bir süre değil bu arada, Amerikan gemilerinin belki de biraz daha uzun süre bölgede kalıp mütakiben bölgeyi terk etmesi veya başka istikametlere dümen kırması da söz konusu olabilir. Ama ilk 60 gün içerisinde ben Amerikalıların mevcut güçlerini orada bulundurmasını, kalıcı bir anlaşmanın imza altına alınmasının mütakip net olarak bölgeden çekilmesini bekliyorum. Böyle bir durumda ola ki İran Amerikalıların beklemediği bir eylemde bulundu. Nedir? Ben Körfez'de kontrollü bir geçiş ilan ettim dedi veya ücret talep etti veya bu gemilere yönelik geçişi engelleyecek ama tamamen yasaklamayacak veya kapatmayacak engelleyici tedbirler aldı. O takdirde büyük bir ihtimalle bu ablukalar farklı şekilde Amerikalılar tarafından uygulanabilir. Dolayısıyla burada bir çatışma çözümünde biliyorsunuz karşılıklı adım atma esastır. Bir tarafın bir adım atması, daha sonra diğer tarafın benzer adımı benzer bir şekilde belki farklı bir yöntemle tekrar etmesi beklenecek. Ancak eğer bu sürecin net olarak detayları ortaya konmamışsa, yani somut bir şekilde o metin içerisine yazılmamışsa, yanlış anlamalar her zaman müsaittir. İnşallah bu metin içerisinde kimin hangi zamana takvime göre nasıl bir adım atacağı karşılıklı olarak uzlaşıyla bir şekilde bir sonuca vardırılır. Çünkü yanlış anlamalar her zaman tekrar çatışmaları alevlendiriyor. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim Deniz Hanım. Bu İsrail faktörünü genellikle konuşmuyoruz. Çünkü genellikle Amerika Birleşik Devletleri İran'la uzlaşıya yakın olduğunda bir İsrail müdahalesi veya provokasyonu söz konusu oluyor. Böyle bir dinamik mutlaka dikkate alınmak durumunda. Yani Trump'ın dün itibariyle Umman'a vermiş olduğu o mesajı aslında İsrail'de vermesi lazım. Çünkü İsrail'in bölgede ola ki bir istihbarat operasyonu, bir suikast veya bir provokasyonu söz konusu olursa İran'la bütün bu anlaşmayı bir anda geri plana itip farklı tedbirler alabilir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Murat Aslan. İsrail boyutu önemli. Birinci turdaki görüşmelerde de bir şekilde içeriye mesajlar göndermek suretiyle o mutabakatın sağlanmasına engel olduğu bilgileri çokça paylaşılmıştı Pakistanlı ve Türk yetkililer tarafından. Sağ olun katkınız için.
3: NTV Radyo.
4: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
5: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
7: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1.600.000 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Gözlerimizi kapattığımızda bizi yüzyıllar öncesinin İstanbul'una götüren pırıl pırıl bir sesle Türk müziği sanatçısı Yaprak Sayar'la birlikteyiz. Bugün bayram sohbetlerimizde. Hoş geldiniz Yaprak Hanım.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Kırmadınız, geldiniz. Şimdi 10 Nisan'da müthiş bir albüm çıkardınız. Zamansız evet. Albümü. Onu konuşacağız ama ve sizin müzik yolculuğunuzu da konuşacağız ama önce bir klasik bayram mesajı konuşması yapalım. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız? Bu yeni çalışmayla birlikte bir koşturmacalar da var. Evet, nasıl evet. geçiyor bugünler sizin için?
1: Keyfim yerinde çok şükür. Malum bayram heyecanı ve güzelliği de var, neşesi de var. Albüm sonrası da tabii bir hareketlilik oldu ister istemez ve hani geri dönüşleri de çok güzel ve çok mutlu oluyorum. Çünkü uzun zamandır klasik bir şeyler okumamı çok istiyordu dinleyici. Şimdi böyle bir albüm yapmış olmak ve hani asıl eğitimini aldığım eserlerin, asıl kaynağın sunulduğu bir arşivlik albüm yapmış olmak benim için çok heyecan verici. O yüzden çok mutluyum.
0: Harika. Şimdi Zamansız albümünde Dede Efendi'den Itri'ye 17 eser var. Evet. Ve tıpkı radyonun ilk zamanlarında olduğu gibi canlı bir şekilde
1: evet,
0: icra
1: ettiniz. Evet, hücum kayıt dediğimiz stille yani teknikle diyeyim. Eskiden taş plakların kayıt yapıldığı dönemde de sazlar ve solist stüdyoya girermiş ve bir nefeste şarkıların hepsi okunur çıkılırmış. Yani bir daha hani ay şurası olmadı bir daha alalım böyle bir şansları olmuyormuş. Ben de tamamen eskiye ithafen böyle bir kayıt yapmak istedim.
0: Tabii enstrümanların tınıları işte sizin sesinizle birleşmesi hepsi bir arada gerçek bir müzik dinleniyor aslında
1: çok
0: değil mi?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Üstünde oynanmadan.
1: Yani evet. Yaşayan bir şey yaşayan aslında bir müzik. Çok canlı bir müzik.
0: Peki nasıl çıktı bu fikir? Böyle bir albüm yapalım diye nasıl karar verdiniz?
1: Yani şöyle benim zaten uzun zamandır az önce de dediğim gibi klasik eserlerden oluşan bir albüm yapma fikrim hep vardı. Ama zamanlık oluyordum. Çünkü ben genelde ruh halime göre stüdyoya giriyorum ve ruh halime göre eserleri seçip okuyorum. Biraz öyle hani akışa bırakıyorum kendimi müzikal anlamda. Sonrasında o dönem gelişen bir üniversitede hocalık yapıyorum aynı zamanda ve o üniversitenin kampüsünde tekrar hayat bulan bir yalı var. Gazi Osman Paşa'nın olduğu söylenen ve eski dönemde orada yaşadığı bilinen bir yalı. Onu tekrar ihya edilmesiyle birlikte bir albüm yapma fikri çıktı ve bana da bunu sundular, benden istediler. Ben de tabii ki büyük bir mutlulukla karşıladım çünkü içinde okuyabileceğim eserleri düşününce bile heyecanlandım. Yani çünkü o yalıda ne çalar? İşte bakmıyor, çeşmi siyah çalar.
0: Harika.
1: Benzemez kimse sana çalar. Bir de ne çalar? Dede Efendi çalar. Yine bir gün Nihal. Yani oranın ruhunu ve atmosferini de düşününce böyle bu albüm beni çok heyecanlandırdı. Hatta içinde Gazi Osman Paşa'ya ithafen Plevne Marşı da var. Dinlemişsinizdir.
0: Evet, evet.
1: Bu şekilde gelişti aslında. Tamamen doğal bir sebeple ve bana böyle bir şey teklif edilmesiyle ben hemen 2 gün içinde bu albümü kaydettim. Hem de video kliplerini çektik 2 gün içinde yine. Şimdi de plak çıkacak. Plağın çıkmasını bekliyoruz. Dijitalde yayında zaten ama.
0: Evet.
1: Öyle yani benim için çok özel bir çalışma oldu hakikaten.
0: Evet, dinleyenler için de öyle.
1: Çok sağ ol.
0: Siz de bahsettiniz yine bir gün Nihal bakmıyor çeşmi siyah benzemez kimse sana. Şöyle bir düşününce o zamanın şarkıları bambaşka, evet. yaşanan aşkları bambaşka, o duyguları tabii. ifade ediş bambaşka değil mi?
1: Evet.
0: O sözler arasında dalıp gittiğiniz oluyor mu?
1: Tabii ki oluyor. Hatta şey yani bazı eserleri o kadar böyle üzerime dikilmiş bir elbise gibi hissediyorum ki mesela Bakmıyor Çeşmi Siyah onlardan biri.

0: o eserleri icra ettikten sonra böyle sahnede de işte ya da bir stüdyoda kayıttaysam da böyle bir dakika kendime gelemiyorum. Yani başka bir frekansa geçiyoruz herhalde şarkı Hı-hı. söylerken. Çok etkileniyorum hem sözlerinden hem melodisinden. O yüzden çok severek yapıyorum zaten Türk
1: zaten
0: müziği
1: öyle de etkisi geçiyor dinleyicilere.
0: Ne güzel, çok mutlu ettim beni.
1: Şimdi aslında biraz sizin yolculuğunuzu da konuşalım istiyorum. Hı-hı. Şimdi 90'ların pop müzik patlamasında hepimiz olduğu gibi siz de çok etkilendiniz.
0: Evet.
1: Ama bir anda kendinizi Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde buldunuz.
0: Evet.
1: O hikaye nasıldı? Müzik sizi nasıl kendine çağırdı?
0: Yani şöyle, çocukluğumdan beri zaten çocuk korolarında işte müzik öğretmenlerinin hep dikkatini çeken bir çocuktum. Hem kulağımın çok iyi olduğunu hem sesimi çok iyi kullandığımı söylüyorlardı. Ben tabii o zaman çok algılayamıyordum. Hani neyi güzel buluyorlar acaba diye böyle kendi kendime şaşırıyordum verdikleri tepki karşısında. Sonrasında ben de işte gençlik döneminde tabii ki pop dinliyordum yani herkes gibi ama kaliteli pop dinliyormuşum. Onu sonradan şimdi fark ediyorum. İşte Tarkan, Kenan Doğulu her yerde bahsediyorum
1: Evet.
0: bundan. Sertab Erener hayranıydım. Sonra üniversiteye hazırlanırken aslında ben sayısal mezunuyum ve biyoloji okumak istiyordum. Bir taraftan üniversiteye hazırlanırken bir hobi olsun diye dedim ki Üsküdar Müzik Cemiyeti'ne gideyim. Hem orada biraz rahatlarım hem şarkı söylemeyi seviyorum.
1: Hı-hı.
0: Biraz da Türk müziğini hani öğrenmiş olurum diye düşünerek oraya gittim. Sonra orada aldığım reaksiyon beni biraz böyle bir kendime getirdi. Dedim ki ben herhalde güzel bir sese sahibim ve bu sesi iyi kullanıyorum sanırım. Çünkü duyan böyle yüz ifadesinde inanılmaz bir değişikliğe uğruyordu. Yani ben sonradan anladım hani neye sahip olduğu, bana ne hediye edildiğini sonradan anladım. Ve bir anda fikrim değişti. Konservatuara girmeye karar verdim. Zaten çok kısa bir sürede hazırlandım bir radyo sanatçısı, bir büyüğümle. O beni hazırladı ve hemen ilk girdiğim sınavda kazandım ses eğitimi bölümünü. Oradan mezun oldum İstanbul Teknik Üniversitesi.
1: Evet.
0: Bu şekilde gelişti. Yani tamamen yine böyle aslında hislerimin peşinden giderek konservatuara
1: Evet.
0: gitmeye karar verdim.
1: Gözlerimizi kapatınca işte açılışta da söyledim ya sizin sesinizle bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. İşte o Cumhuriyet'in ilk yılları, Osmanlı zamanları. Siz biraz bahsettiniz ama ilk sizde böyle bir tonun olduğunu size kim söyledi?
0: Yani bana ilk söyleyen aslında ilkokuldaki müzik öğretmenimdi. Sabiha Küçük Tüfekçi, hatta dinliyorsa buradan hocama çok selamlarımı iletmek istiyorum. Çünkü o kadar çok ısrar etti ki aileme. Bu çocuk çok özel bir çocuk. Çok özel bir sesi var ve çok özel bir kulağı var. Lütfen konservatuara gönderin, lütfen müzikle ilgili bir şey yapsın diye. İlk o fark etti. Sonraki yıllarda da hani yaş aldıkça işte 8-9 yaşından bahsediyorum bu yaşadığım şey. Sonrasında sesim hep böyle olgun bir insan gibi çıkıyormuş. Yani öyle söylüyorlardı. Sonra da lisedeki müzik öğretmenim bunu fark etti. Esra hocam. Esra Güler, ona da buradan selamlar. O da fark edince ben dedim ki yani hani sanırım bu işte bir iş var yani.
1: Evet.
0: Benim bununla alakalı bir şeyler yapmam gerekiyor. Hatta beni bir ses yarışmasına hazırlamıştı. Orada bir ikinciliğim var. Yani böyle müziğe ısındırdı beni de lisede
1: Evet.
0: o müzik öğretmenim. Ardından da zaten bir şekilde çekildim oraya yani
1: Ne
0: öyle
1: kadar
0: söyleyeyim.
1: önemli müzik öğretmenleri değil mi? Yani
0: Evet,
1: sanat öğretmenleri
0: evet
1: diyelim.
0: kesinlikle. Yani
1: Kesinlikle.
0: onların yönlendirmeleri ve bu işin peşini bırakmamaları aslında benim dikkatimi çeken şey oydu yani çocuk yaşta. Çünkü çok algılayamıyorsunuz
1: Evet.
0: ister istemez birçok şeyi. Ailem de hani belki şey dedi hani evet tamam güzel sesi ama belki sıradan biri diye düşünüyorlardı. Annem hatta ilk şey diyordu bana. Önce normal bir mesleğin olsun. Ondan sonra
1: Klasik bir
0: tabii
1: anne
0: tabii
1: garanticiliği.
0: Türk annesi. Ben de diyordum ki anne bu da bir meslek.
1: Evet.
0: Bu da çok zor bir şey ve bunun da çok ciddi eğitim süreci var. Neyse şimdi tabii gurur duyuyorlar. Ama o süreçte mesela yine o kararı verirken çok böyle yarım destek alıyordum onlardan ister istemez.
1: Evet.
0: Korkuyorlardı ne
1: Tabii.
0: yapacak bitirince işte iş bulabilecek mi vesaire. Biliyorsunuz çok zorluklarla çünkü yaşayan konservatuar mezunlarımız
1: Evet.
0: var. Çok emek verdim, çok çalıştım ve hani bir şekilde o çalıştığım şeyin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Hemen alınmıyor, evet uzun bir süreç ama bir şekilde size dönüyor, ona
1: Evet.
0: inanıyorum.

0: Yaprak Sayar'la bayram sohbetimize devam ediyoruz. Sizi en çok etkileyen bir ses, bir besteci var mıydı, kimdi? Bize anlatır mısınız?
1: Benim aşık olduğum bir ses Münir Nurettin Selçuk'tur. Zaten okul dönemimde de hep onu dinleyerek, işte hep onun üslubuyla, onun stiliyle şarkıları öğrenmeye, geçmeye başladım. Hatta bana dişi Münir diyen çok insan var dinleyicilerim arasında ve bu çok hoşuma gidiyor. Ardından işte Safiye'yle sevgim çok yüksektir. Müzeyyen Senar'ın bazı kayıtlarını çok severim. Yani çok isim var böyle sayabileceğim ama asıl ana hatta Münir Nurettin Selçuk var.
0: Evet. Sizin kariyer yolculuğunuz da aslında, hani az önce canlı kayıt aldık diye anlattınız ama sizin kariyer yolculuğunuz da böyle bir canlı yayınla başlıyor değil
1: evet,
0: mi? Biraz
1: evet.
0: Oraya da girelim mi?
1: Olur, girelim. Yani o dönemde tabii ben okulda öğrenciyken kıymetli büyüğüm Murat Bardakçı'yla, kendisi hem hocam da sayılır bence. Çünkü her cumartesi Tarihin Arka Odası programında onunla birlikte her hafta yeni bir eser meşk ediyorduk ve o eşlik ediyordu. Ben söylüyordum, tamburuyla çalıyordu. Hatırlar zaten dinleyicilerimiz.
0: Evet.
1: O dönem benim için çok kıymetli bir dönem. Çünkü Murat Bey bana hem şarkı söylemeyi öğretmiştir hem de eski kayıtları nasıl dinlemem gerektiğiyle ilgili çok fazla tüyo verip çok fazla arşivinden kayıt dinletmiştir o dönemde. Çünkü bu imkanı ben okulda bulamamıştım ve hatta orada arşivle karşılaşınca dedim ki ya neler varmış, yani ne kadar zengin hakikaten
0: Evet.
1: bizim arşivimiz. Eser arşivi de çok zengin, yani çok sayıda eser var. Ama bugün mesela eleştirdiğimiz bir konudur bu hep. Bizim işte 100 eser etrafında dönüyor Türk sanat müziği dedikleri şey, aslında klasik Türk müziği olan. O yüzden ben hep böyle eski okunmamış eserleri bulup çıkartmaya, ondan öğrendiğim şekliyle. İşte yine eski kayıtlarda sevdiğim seslerden biri okuduysa onları bazılarını notaya almaya başladım. Ve bu şekilde hep böyle hani arkeolojik bir çalışma gibi aslında.
0: Evet.
1: Okunmayan ama aslında dinleyiciyle buluştuğunda bir reaksiyon oluşturacağına inandığım eserleri hep böyle okumaya çalıştım. Radyoda da aynı şekilde yine uğraşıyorum çıkartıp okumaya. O dönem benim için çok kıymetli oldu. Çünkü bana birçok şeyin anahtarını aslında Murat Bey verdi. O yüzden onu da buradan saygıyla, hürmetlerimi, sevgilerimi iletmek istiyorum.

0: klasik Türk müziği çok zengin bir makam çeşitliliğine sahip. Sizin en çok rahat ettiğiniz makam hangisi, böyle soralım? Beni anlatıyor dediğiniz bir makam var mı?
1: Şöyle, makamlar aslında çok çeşitli dediğiniz gibi ve her ruh haline iyi gelen bir makam var aslında. Zaten eski dönemde muski ile şifa haneler var, duymuşsunuzdur mutlaka. Su ve muski sesiyle şifa verilen yerler, insanların iyileştiği, özellikle ruh hastalıklarına, bazı zihinsel problemi olan insanlara. O yüzden her makamın iyi geldiği bir duygu var, ben buna inanıyorum. Ama genel anlamda bakarsak hiçbir zaman vazgeçmediğim bir makam Nihavend makamı. Ve sesime yakıştığını düşündüğüm bir makam. Çünkü böyle biraz hem hüzünlü, biraz neşesi de var içinde ama umutsuz bir hüzün değil yani, öyle söyleyeyim. Evet. Umut ışığı olan bir hüzün, öyle hissettiriyor Nihavend bana. O yüzden Nihavend diyebilirim.
0: Harika. Peki, türküler de aslında sizin için çok önemli.
1: Evet, çok seviyorum.
0: Ve böyle çalışmalarınız da oldu, iki ayrı değil mi?
1: Evet, evet.
0: Nedir türkülerin yeri sizin hayatınızda?
1: Türkülerin yeri de şöyle, tamamen genetik bir aktarım olduğuna inanıyorum. Çünkü benim annem babam Erzurumlu ve Erzurum'da da inanılmaz güzel bir müzik kültürü var, her şehrimizde olduğu gibi. O yüzden sanırım oradan böyle bir yakınlık ve yatkınlık da var. Hançere, işte ses kapasitesi vesaire. Türküleri de çok yakıştırıyorlar dinleyenler. Evet. Ben de çok keyif alıyorum. Bir de tabii benim eşim de halk müziği sanatçısı. Onun da etkisi mutlaka olmuştur. Bu şekilde yani, çok seviyorum türküleri okumayı.
0: Evet, her çok yörenin güzel
1: çünkü,
0: söylemişsiniz.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Yani her yörenin hakikaten farklı bir icra stili ve nasıl diyeyim, duygusu var. Bana iyi gelen yöreler var, öyle diyebilirim.
0: O zaman Yaprak Sayır'ın sesiyle bir türküyle devam edelim.

0: Yaprak Sayar'la bayram sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi Münir Nurettin dedik, Safiye Ayla dedik. Bir taraftan bir mirası taşıyorsunuz. Bir taraftan da bugünün gençlerine bu müziği anlatıyorsunuz. O dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Bize biraz onu da anlatır mısınız?
1: Yani o sorumluluğu taşımadan zaten o bayrağı çok doğru bir şekilde ileriye götürebileceğimize inanmıyorum. O hep derler ya, önce bir ayakların yere bassın. Benim için o ayakları yere basmak demek o klasiğe, o geleneğe sahip çıkmak demek. Bunu da tabii böyle bir misyoner gibi değil yani. Bunu gerçekten sevdiğim için ben sahip çıkmak zorunda hissediyorum. Çünkü bu vatanın evladıyım ben de. Ama tabii bir yerde her şey ileri gidiyor. İşte teknoloji çağı, her şey çok hızlı. İşte hep anlatıyoruz ya, bir parmak hareketiyle bir anda geçilebiliyor. Evet. Yani ürettiğiniz, belki 2 ayınızı verdiğiniz şey bir anda böyle saniyeler içinde yukarıda buluyor kendini. O yüzden de biraz yakalamaya çalışmak gerektiğine inanıyorum. Ama tek kaygımız bu olursa da bu sefer başka yerlerden fire veririz. Ve sanatsal kaygımız biraz sanki ötelenir gibi geliyor bana. O yüzden onu böyle çok dengede tutarak, hatta Caz Muskisi albümünü yapma sebebim de buydu benim. 2018'de yayınlamıştık. Yani cazla Türk müziği bir araya gelse nasıl olur diye bir büyüğüm sordu bana. Ve ben bir anda böyle bir ışık yandı. Aha dedim, muhteşem olur. Yani çünkü o sırada da tanıdığım bir aranjör, besteci, piyanist, caz piyanisti Baki Duyarlar vardı. Baki'ye hemen bu fikri götürdüm ve dedim ki, ya hani Türk müziğiyle caz bir arada, ben bir albüm yapmak istiyorum. O çok mutlu oldu. Çünkü zaten Baki Duyarlar'ın babası da TRT geçmişi olan biri. Yani orada ut sanatçısı olan ve çok ciddi müzikal birikimi olan bir babası var. O yüzden hem cazı biliyor hem Türk müziğini biliyor gittiğim kişi. Dedim ki başkası yapamaz bu işi. Ve gerçekten de hani hiçbir şeyin, hiçbir eserin üslubunu, işte kimliğini bozmadan onların aranjelerini yaptı ve öyle güzel bir albüm yaptık.
0: Evet, çok da güzel bir albüm. O
1: ve
0: da
1: başka bir kitleye de ulaştı yani, ister istemez çağı yakalayan bir şey oldu çünkü.
0: Evet. Hep Lütfen şarkısını yazmışlar.
1: Evet.
0: İşte Lütfen şarkısını dinleyin diye böyle altını çize çize.
1: Evet. Yani Lütfen'in tabii başka bir hikayesi de var. Belki biliyorsunuzdur. Yine büyüklerimizden, devlet büyüklerimizden, kıymetli Devlet Bahçeli'nin bir gün çıkıp bir röportajında kimi dinliyorsunuz dediklerinde, ben işte genç bir hanımefendi var, Yaprak Sayar, onu dinliyorum demesiyle başlayan bir serüveni var o Lütfen'in. Daha sonrasında ben işte bir 3 sene sonra galiba yanına gidip albümümü hediye ettim kendisine. Ve çok mutlu oldu. O da herhalde bana bir jest olsun diye düşündü diye zannediyorum. Bir klip çekti Ankara sokaklarında klasik arabasıyla gezerken, arkada Lütfen çalıyordu. Biraz Lütfen'in popülaritesi aslında oradan da geliyor.
0: Evet. Çok güzel bir hikaye.
1: Aynen.

0: Bunu hep yazmışlar da sizi sahnede çok ağır ve ciddi görüyoruz.
1: Evet.
0: Ama şu an ben canlı gayet güler yüzlü ve işte
1: Teşekkür
0: sempatik
1: ederim.
0: birini görüyorum. Bu Türk müziğinin verdiği bir ağırlık mı bu sahnede böyle görünmek?
1: Ya aslında eskiden daha da ağırdım. Yani öyle olmaya çalışıyordum aslında. Bunu itiraf ediyorum. Yani çünkü öyle olmazsam sanki ciddiye alınmayacakmışım gibi geliyordu. Halbuki hiç alakası yok. Bir de bu müziğin bize yüklediği bir şey var. Kesinlikle var. Buna inanıyorum. Ama bir arkadaşımın bir gün bana şunu demesiyle o uykudan uyandım. Çünkü dedi ki ya dedi sen normalde çok esprili, gülen, inanılmaz hani neşeli bir insansın. Sahnede sana ne oluyor dedi. Kendine gel. Neden dedi kendini yansıtmıyorsun? Bir an böyle bir uyanış yaşadım ve hakikaten dedim yani ben sonuçta o an yaptığım işten keyif alıyorum. Çok mutluyum sahnede. Biraz dedim tebessüm etmem gerekiyor galiba.
0: Evet.
1: O günden beri hep böyle dikkat ediyorum o. Hani daha doğal halimle sahnede olmaya çalışıyorum. O yüzden o değişimi hatta dinleyicilerimiz de söylüyor. Artık hani daha şeysiniz sahnede rahat. Gün geçtikçe daha farklılaşıyorsunuz diye
0: Evet.
1: hoşuma gidiyor yani
0: Tabii
1: bu
0: o
1: fark
0: yılların
1: edilmesi.
0: vermiş olduğu bir şey de vardı, değil mi?
1: Tabii bir de
0: Rahatlama
1: ben
0: hali.
1: çok küçük yaşta televizyona çıkmaya başladım. Yani bardakçıyla çıkarken 21 yaşındaydım. O gençliğin, o toyluğun verdiği
0: Evet.
1: heyecan, stres, işte
0: Kesinlikle.
1: içine kapanıklık, daha hani gelişim çağında neredeyse
0: Evet.
1: öyleyken bu kadar ağır bir müzikle çıkıyorsunuz televizyona. Değişik bir dönemdi benim
0: Evet.
1: için.
0: Peki şimdi Spotify, YouTube gibi dijital platformlarda sizin eserleriniz. Bir taraftan bu mecraların tüketimi hızlandırdığı söyleniyor ama aslında gençlere ulaşmak adına da önemli bir şey değil mi bu?
1: Kesinlikle önemli. Çünkü biz üretmezsek bu sefer ortada bir kirlilik de oluyor ister istemez. Çünkü herkes şarkı söylüyor ve herkes sanatçı gibi ortaya atıyor kendini. Çünkü imkanlar o kadar fazla ki işte TikTok, Instagram o kadar çok mecra var ki ister istemez hani mikrofonu eline alan, telefonu eline alan sanatçı gibi geçiyor ekranın karşısına. Eleştirmiyorum yani bu da bir şey ama bir insan arayıp eğer bunun doğrusu ne diye bulmaya kalksa hani bulamayacak. O kirlilikten bahsediyorum. O yüzden de bence şahsi bir kanal olması gerekiyordu. Ben kendi adıma çok geç açtım aslında. Ama şimdi üretiyorum sürekli işte video klipler çekiyoruz, kayıtlar yapıyoruz. Hem klasik hem daha işte insanların bildiği eserleri de kaydediyoruz. Ki bir şekilde hani ulaşılabilir olsun diye. Bence bunu her sanatçının Türk müziği icra eden yapması gerekiyor diye
0: Evet,
1: düşünüyorum.
0: arşiv niteliği de taşıyor aynı
1: Tabii,
0: zamanda.
1: tabii.
0: Yani artık o eski plaklara, taş plaklara ulaşma şansımız ne
1: Hem
0: yazık ki
1: öyle bir de
0: yok.
1: şey
0: Fiziki
1: yani
0: olarak da.
1: gidip fiziki olarak da albüm
0: Evet.
1: artık alınmıyor yani
0: Evet.
1: her şey dijitalde oluyor. O yüzden bence güzel bir şey.
0: Çok da güzel oluyor.
1: Sağ olun.
0: Şimdi az önce siz de bahsettiniz. Zamansız albümü de bir plak olarak da
1: Evet.
0: yayınlayacaksınız.
1: Heyecanla bekliyorum.
0: O da çok güzel bir şey aslında. Bir taraftan da hala o nostaljiyi sürdüren ve aslında sizin tarzınıza da uygun olan bir şey. Yeni çalışmalar olacak mı? Bitirirken bunu da konuşalım.
1: Yani yeni çalışmalar olacak tabii. Başka konser projelerim var yapmak istediğim, hatta hayata geçmek üzere olan. Yine bu Zamansız albümünün aslında biraz böyle devamı gibi de olacak. Onu hazırlamaya çalışıyorum şu an. Çalışmalar hiç bitmez
0: Bitmiyor,
1: yani.
0: evet.
1: Evet, her yıl mutlaka bir şey ilham oluyor ve bir şeye vesile oluyor. Çünkü üretmeden ben gerçekten duramıyorum. Yaptığınız işi bir şekilde sunmak istiyorsunuz ve geri dönüş almak istiyorsunuz. Müzik yapmak biraz da öyle bir şey. Ama bunu da çok seriye bağlamadan yapmaya çalışıyorum. Çünkü o duygu yoğunluğu, duygu birikimi olmadan bir şey üretmek bana çok samimi gelmiyor. O yüzden o hissiyata geldiğim an diyorum ki ben eşime söylüyorum hemen. Benim stüdyoya girmem lazım. Sanırım zamanım
0: kadar
1: geldi
0: güzel.
1: diyorum. O da evet evet sen diyor hemen bir kayıt yap. O şekilde oluyor. Yani biraz akışla geliyor aslında.
0: Umarız devamı hemen gelir. Biz de hemen kavuşmuş oluruz o
1: Teşekkür
0: şarkılara.
1: ederim.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben
0: Buralara
1: teşekkür
0: kadar
1: ederim.
0: geldiniz.
1: Ne demek?
0: Bizi kırmadınız.
1: Estağfurullah.
0: Bayram mesajınızı da alalım ve öyle bitirelim.
1: Bu bayramda inşallah insanlar sevdikleriyle huzur içinde, barış içinde, yurt genelinde, elbette ki dünyada da güzel, sevgi dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum.
0: Çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz. Biz de
1: teşekkür
0: dileklerinize
1: ederim.
0: katılıyoruz. Bayram sohbetlerinde Yaprak Sayar bizimleydi. İyi bayramlar diliyoruz.

0: Voyage.
1: NTV Radyo.
2: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
2: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
10: Best Allianz'dır. Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
1: Bir dinleyenimiz soruyor.
2: Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması.
1: Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
2: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri
1: belirlenir. 3308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileriyle
3: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
0: İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: Tekno Club'a özel 10.999 lira.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. NTV Radyo.
3: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
4: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
5: Reklam.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Cuma günü Karadeniz üzerinden daha serin hava geliyor.

0: İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu. Karayel soğuk esecek. İstanbul 24, Bursa 25 derece. Ankara, İzmir ve Antalya'nın bazı ilçelerine kısa süre yağmur yağabilir. Ankara 22, İzmir 31, Antalya 30 derece. Marmara'da Sakarya, Kocaeli tarafında kısa süre yağmur geçişi olacak. Bölgede Karayel geçtiğimiz günlere göre daha soğuk esiyor. Edirne 26, Sakarya 24 derece. İç Anadolu genelinde yerel sağanak görülecek. Eskişehir 20, Kayseri 18 derece. Ege'nin iç kesimlerinde de yağış geçişi olacak. Muğla 28, Manisa 27 derece. Akdeniz'de Hatay, Adana bölümünde de bahar sağanağı bekleniyor. Adana 28, Hatay 23 derece. Karadeniz'de hava biraz soğuyor. Bolu 19, Samsun 20 derece. Bölge genelinde sağanak var. Ancak Doğu Karadeniz'de şiddeti daha fazla. Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde de gök gürültülü sağanaklar görülecek. Erzurum 15, Diyarbakır 27 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın masada ilerleme kaydettiği iddia edildi. Amerikan basını Washington'la Tahran'ın 60 günlük bir anlaşma üzerinde anlaştığını yazdı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya henüz nihai onay vermediği belirtildi. Axios haber portalı haberi iki Amerikalı yetkiliye dayandırdı. Buna göre Amerikalı ve İranlı müzakereciler ateşkesi uzatmak ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereleri başlatmak amacıyla 60 günlük bir mütabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardı. Müzakerecilerin nihai taslak hakkında Trump'a bilgi verdiği, Amerikan başkanının ise düşünmek için birkaç güne ihtiyacı olduğunu söylediği iddia edildi. Haberde İranlıların Tahran'dan gerekli onayı aldığı ve anlaşmayı imzalamaya hazır olduğu öne sürüldü. Amerikalı bir yetkiliye göre anlaşma, Hürmüz üzerinden yapılan deniz taşımacılığının kısıtlama olmaksızın yapılmasını şart koşacak. İran'ın da 30 gün içinde Boğaz'daki tüm mayınları temizlemesi gerekeceği savunuldu. Boğaz'daki taşımacılığın normale dönmesine paralel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İran kıyılarına ablukasını kaldıracağı da aktarıldı. Anlaşmada İran'ın nükleer silah üretmemesine ilişkin taahhütlerin de yer alması bekleniyor. Anlaşma sonrasında yapılacak nükleer konulu müzakerelerde de İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti ve Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi konularının masaya yatırılması öngörülüyor. Milli Hava, Hava Füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan son testlerinde gerçek harp başlıklı atış testini geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır seri üretim sürecinin başladığını duyurdu.
1: Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hava Hava Füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan'da önemli bir aşama daha geride kaldı. Füzeler doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı. Türkiye'nin yerli hava füze programı Göktuğ kapsamında geliştirilen Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri Türk Hava Kuvvetleri'nin kritik hava muharebe kabiliyetlerinden biri olarak öne çıkıyor. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen füze ailesi F-16'lardan Kaan'a kadar birçok platformda kullanılacak şekilde tasarlandı. Test süreçleri tamamlanan iki füze için seri üretim süreci başladı. Haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır verdi.
2: Gökdoğan ve Bozdoğan en son testlerinde gerçek harp başlığıyla hedefleri tam isabetle vurarak doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı, seri üretim süreçleri başladı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi.
1: Bozdoğan, görüş içi hava füzesi olarak geliştirildi. Yani pilotun hedefi doğrudan görebildiği yakın mesafeli hava muharebelerinde kullanılacak. Gökdoğan ise görüş ötesi hava füzesi sınıfında yer alıyor. Bu sistem pilotun hedefi çıplak gözle görmeden radar verisiyle çok uzak mesafeden vurmasına imkan tanıyor.
0: Edirne'de şiddetli yağış sele yol açtı. Göle dönen yollarda bazı araçlar mahsur kaldı. Edirne'de şiddetli yağış öğle saatlerinde başladı. İlerleyen saatlerde yağmurla birlikte dolu yağdı. Yollarda su birikintileri oluştu. Ulaşım aksadı. Kentin birçok noktasında trafik akışı durma noktasına geldi. Bazı araçlar mahsur kaldı. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Yağış etkisini sürdürüyor. Bayramın geri kalan günlerinde Türkiye genelinde yağışlı hava hakim olacak. Peki sıcaklıklar düşecek mi? Hangi yerler etkilenecek? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
3: Batı Karadeniz'de başladı. Bolu'da, İç Anadolu'da, Afyon, Kütahya, Denizli tarafında. Hatta şu anda Kırklareli'nin bazı köylerinde doluyla birlikte, hatta iri taneli doluyla birlikte yağmur var. Tabii her yerinde değil, yani Kırklareli'nin tamamında değil ama bazı köylerinde etkili oluyor. Şu anda izleyicilerimizi uyaralım. Bulunduğunuz yerde güneşli bir hava olabilir saat itibariyle ama öğleden hemen sonra ya akşam saatlerinde bulunduğunuz yerlerde de sağanak yağmurlar olacak. Özellikle dere havalarından ve dere kenarlarından uzak durmak gerekiyor. Eğer pikniğe gitmişseniz, öyle bir planınız varsa o birden hava kapanacak ve gök gürültüyle birlikte şiddetli yağmurlar da gelecek. Dere taşkınları yaşanabilir. İstanbul'da da bugün ilçe için sağanak yağmur göreceğiz. Yer yer 10 ile 20 kilogram arasında yağmur düşebilir. Marmara genelinde var. Hatta İzmir ve Bodrum'un bile bazı ilçelerine yağmur yağabilir. Adana, Hatay, o bölgedeki yağışlar şiddetli. İç Anadolu'dakiler şiddetli. Kayseri, Van, Tokat, bu bölgelerdeki yağmurlar kuvvetli olacak. Yani kuvvetli dediğimiz yer yer 20 kilogram yağıyor ama bazı noktalara 60 kilogram hatta 80 kilogram düşebiliyor. Yine altına çizelim, kentin tüm ilçelerini etkilemiyor bu yağışlar. İki ilçesine 3 kilogram yağarken bir ilçesine 80 kilogram yağabiliyor. Özelliği bu yağışların tüm Karadeniz hattında olacak. Yağın olduğunda özellikle Doğu Karadeniz'de, yani Ordu, Giresun, Trabzon, özellikle Rize, Artvin tarafındaki yağışlar çok şiddetli. Yine yarın için Doğu Karadeniz'de dere kenarlarından uzak durmak gerekiyor. Çünkü derenin bir bölümünden taşıyacak su büyük bir alanı, büyük bir alanda sele neden olabiliyor. Bu arada yarın daha serin bir hava olacak. Özellikle İstanbul'da hissedilen sıcaklık 16-17 derece kadar düşecek. Çünkü rüzgar buz çiftlerinden soğuk kesecek. Tabii bu serinleme Ege'ye kadar ulaşacak. Yani Bodrum'a, İzmir'e kadar ulaşacak. Bugüne göre 3-4 derece en azından daha düşük bir hava var. Bayram haftasının en serin günü Cuma olacak. Sonraki günlerde yağışlarımız daha az. Şunu da eklemek istiyorum. Haziran ayında yağışlı görebiliriz. Mayıs kadar çoğu gün yok ama Haziran'da da bu şiddetli yağmurları görme ihtimalimiz çok yüksek.
0: Gülistan 9 soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı araç bulundu. Araç Ankara Kriminal Laboratuvarı'nda incelenecek.
4: Girme, girme, girme.
5: Gülistan Doku'nun cansız bedenini gömdüğü iddia ediliyordu. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu kilit isimlerden biriydi. O dönem kullandığı aracı bulundu, inceleme için Ankara'ya gönderildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Soruşturma 6 yıl sonra cinayet davasına dönmüştü. Dönemin valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu da bulunuyor. Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay'ın öldürdüğü, valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun da cansız bedenini gömdüğü iddiaları vardı. Eroğlu'nun o dönem kullandığı araç İstanbul'da bulundu. Araç 2020'de Tunceli Belediyesi envanterinde bulunduğu, valilik bünyesinde kullanıldığı ortaya çıktı. Sonrasında ise Nazımiye Belediyesi'ne bağışlanmıştı. Araç çekiciyle alınarak detaylı incelemesi yapılması için Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntıları incelenecek. Ayrıca olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izlere de bakılacak. Elde edilecek DNA bulguları Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.
0: Kastamonu'dan bir kaza haberi geldi. İstinat duvarına çarpan otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza Araç ilçesinde meydana geldi. Sürücü Bilal Sarıkülçe, Kastamonu Karabük yolu üzerinde seyir halindeydi. Yanında ailesi de vardı. Henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bilal ve eşi Melal Sarıkülçe, Mustafa Kütle'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan bir kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesi sürüyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, meclise görüşülen torba kanuna esnafın emeklilik prim gün sayısının 7200'e düşürülmesine ilişkin düzenlemenin de eklenmesini istedi. Esnafın uzun zamandır beklediği düzenlemenin hayata geçirilmesi dedi.
6: Bağkurların hakikaten beklentisi bir türlü yerine getirilemedi. Ülkemiz önemli bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Yüksek enflasyon seyretmesi. Bunları belki de 7200 güne norm birliğiyle düşürülmesi mümkün olacaktı. Ancak olmadı.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bağkurluların emeklilik prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi için çağrı yaptı. Palandöken, esnafın uzun zamandır bu düzenlemeyi beklediğini söyledi.
6: Hastaneye gidebiliyoruz. Ancak ilaç alamıyoruz. Niye? SSK'ya yani sisteme borcumuz görünüyor. Yatıramadığımız primler görünüyor. Tabii ki yatırmak istiyoruz. Onun için bir kolaylık yapılıp bu 7200 gün meselesi hakikaten sadece esnaf açısından değil, yaklaşık neredeyse nüfusumuzun 1/3'ünün bu hizmet aldığı alanda bu konuda destek bekliyor.
2: Palandöken, ilgili yasal düzenlemenin bu yasama döneminde meclis tatile girmeden yapılması talebini dile getirdi.
7: NTV Radyo. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa konuşmaları.
9: Sünger şehirler kurmak ve yağmur hasadı yapmak ne kadar sürede hayata geçirilebilir? Nasıl mevcut hale getirilebilir? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız anlatıyor.
10: Önce şunu yapmak lazım. Önce yağmur bizim kentlerimizde kent selleri yaratacak şekilde yeni nehirler oluşturmamız. Yani bugünlerde görüyoruz maalesef. Nedir bunun sebebi? Betonlaşma. Su eğer süzülemezse, sünger şehir kavramını eğer yerleştiremiyorsanız, ki yerleştirmediğimiz için ortaya çıkıyor bu durum. O zaman akışa geçen su miktarı hızla şehir sellerini yaratıyor ve zarar veriyor. Gördüğümüz manzaralar çıkıyor diye. Peki yapılması gereken şey nedir? Yapılması gereken şey bizim bunları toplayıp, yani nasıl bir kanalizasyon sistemi, atık su sistemi kuruyoruz. Yağmur suyu sisteminde çift sistem, ikili sistem halinde kurarak, yani kanalizasyon sisteminin yanına bir de yağmur suyu borusu ekleyerek bunları uygun bir yerde toplayıp daha sonra kullanıma sunmaktır. Yapılması gereken bu. Ama mesela büyük şehirlerimizden başlayarak baktığımızda yağmur suyu sisteminin uzunluğunun kanalizasyon sisteminin 1/5 civarında olduğunu görürüz. Yani ne demek bu? Daha fazla yağmur suyu sistemi, ikili sistem haline getirmeliyiz. Siz bunu peki nerede topluyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Kanalizasyon sisteminde toplanıyor. Aslında toplanamıyor birçok yer. Kanalizasyon sistemi yağmur sularının taşınması için yetersiz kaldığından bu durum suyun toplanamaması ve aynı zamanda iletilememesi sorununu yaratıyor. İşte onun için zaten bunlar ortaya çıkıyor. Bu gördüğümüz manzaralar ortaya çıkıyor.
8: Doğa konuşmaları.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
11: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
12: Merhabalar. Kurban Bayramı söz konusu olunca herkesin sofrasında kurban kavurma var dedik. Ama peki kurban etiyle başka neler yapabiliriz? Şimdi size unutulmuş bir tariften bahsedeceğim. Aslında unutulmuş değil çünkü adı hala geçerli. Tas kebabı deyince niye unutulmuş olsun derseniz, teknik olarak aslında tas kebabının özgün yapılış şekli tamamen unutulmuş. Bugün tamamen başkalaşmış bir yemekten bahsediyoruz. İçine domates de giriyor, salça da giriyor. Küp küp patates koyan da var. Hatta Diyarbakır'da falan böyle bir coğrafi tescil bile almış. Tas kebabı aslında unuttuğumuz bir teknik. Adını da gerçekten tastan alıyor. Bir tasın içine et parçaları, tuzu biberi konulup yerleştiriliyor. İşte baharat eklenecekse o ekleniyor. Arpacık soğanı olabilir, o da olabiliyor ama aslında özgününde o bile yok. Bu tas geniş bir tencerenin içine ters bir şekilde oturtuluyor ve ateşin üstüne konuyor. Tencerenin kapağı da kapatılıyor. Yani tabii tencere deyince eski usul şöyle bakır tencereleri düşünün. Çünkü eski bir teknikten bahsediyoruz. Tasın içindeki et usul usul pişerken suyunu iyicene salıyor. Şimdi o suyunu tamamen saldığı zaman işte etrafına da pirinç ekleniyor ve bir pilav demleniyor. Tam bir böyle et suyuna pilav. Zaten tuzu biberi falan da yerindeydi. o pilav da iyicene böyle kendini çekince işte ortadaki tas kaldırılıyor. Ortada pişmiş lokum gibi bir et, etrafında da pilav. Şimdi bunu tamamen tencereyi aslında bir siniye tam olarak ters de devirebilirsiniz. Gene ortada pişmiş et olur. İşte tasın içinde tası çıkarırsınız. Ortada o pişmiş tas kebabı, etrafında da pilavı, son derece güzel bir yemek. Onun için tas kebabını hala böyle komposto kaselerinin içine koyarlar. Pilavın üstüne ortaya koyarlar. Bu şekilde servis yapılır. Unuttuğumuz bir teknik. Zaman içinde tas kebabı başkalaşmış, içine girmeyen kalmamış. Bugün hala ama tas kebabı pilav ikilisi sofraların olmazsa olmazı. Hatta bir nokta daha ekleyeyim. Hünkar beğendi tarifinin de temelinde aslında bu tas kebabının batı etkisiyle başkalaşması var. O da tas kebabı bir zamanlar aynı zamanda köz patlıcanla da servis yapılırmış. Köz patlıcanın üstüne diyelim, ama o köz patlıcanın içine zamanla Fransız mutfağı etkisiyle beşamel sos ve kaşar peyniri girmiş. Tamamen bambaşka bir şey olmuş. Onun üstüne de tas kebabı konulunca işte bildiğimiz hünkar beğendi yemeği olmuş. Tabii ki normalde eti kavurarak üstüne suyunu ekleyerek de tas kebabını yapabilirsiniz. Yalnız etin çok iyi pişmesi esas. Üstüne de gene unuttuğumuz tariflerden kalbura bastığı gibi bir şerbetli tatlı yaparsanız bayram sofranız tamam demektir. Takipte kalın, hoşça kalın.
11: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
13: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 2025 yılı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Macar yazar Laszlo Krasznahorkai'nin Yaşaya Geldi isimli romanı Can Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Leyla Önal çevirmiş. Laszlo Krasznahorkai 1954'te Macaristan'ın Gyula kentinde doğdu. Budapeşte de dil ve edebiyat, ardından hukuk eğitimi aldı. Krasznahorkai'nin ilk romanı Şeytan Tangosu. Türkçe'ye de çevrilen bu romanıyla Macar edebiyatının önde gelen yazarlarından biri oldu Krasznahorkai. Daha enteresan olan Şeytan Tangosu, egzantrik Macar yönetmen Belattar tarafından 7,5 saatlik siyah beyaz bir filme dönüştürüldü ve sinema tarihine geçti. Laszlo Krasznahorkai Almanya'dan başlayarak dönem dönem Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Yunanistan, Japonya gibi çeşitli ülkelerde yaşadı. Senaryo çalışmaları da olan Krasznahorkai 2015'te Man Booker Uluslararası Ödülünü, başta da dediğim gibi 2025'te de Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı. Türkçedeki eserlerini hatırlayalım. Şeytan Tangosu, Direnişin Melankolisi, Seybo Orada Aşağıdaydı, Savaş ve Savaş. Bugün bahsini ettiğimiz Yaşaya Geldi isimli romanında Laszlo Krasznahorkai, Savaş ve Savaş'taki baş kahraman Georgi Körin'in iç sesiyle anlatıyor. Karanlık bir eşiktedir Körin. Kaderi henüz mühürlenmemiştir. Ancak kendi kendini yok etmeye en yatkın halindedir. Krasznahorkai romanında sarsıcı bir bekleyiş halini, açıklanamayan bir tehdidi ve yavaşça çözülen bir dünyayı iç içe geçiriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
11: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
14: Reklam.
15: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
16: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
17: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Ceyda Düvenci ile

0: Efendim, çok güzel bir programa hazır olun. Şöyle kahvenizi, çayınızı alın. Ekran karşısında sırtınızın arkasına güzel bir yastık. En rahat halinizde 35 dakika boyunca sözü güzel, kendi güzel, sesi güzel. Hepimizin bayıldığı bir ismi ağırlayacağım. Bugün ustalara saygı bölümündeyiz. Dikkat çekiyorum hepinize. Bir cümlenin peşinden gideceğiz kıymetli misafirimle birlikte. Stefan Zweig diyor ki, insanlar fırtınalardan sonra bitkilerde olduğu gibi daha taze ve daha canlı görünür. Hepimizin fırtınaları var hayatında. İnişleri, çıkışları, hayalleri, yıkılan hayalleri, gerçekleşen hayalleri, olduğu anları, oldurduğu ya da olamadığı anları. İşte bu bütüne bakacağız belki de bu hayat hikayesinde. Çünkü bir Müşerref Akay kolay yetişmiyor efendim. Hoş geldiniz Şerif ablacığım. Nasılsınız?
1: Canım benim. Çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Ne kadar güzel konuştun.
0: Siz konuşturuyorsunuz.
1: Güzel konuştun.
0: Konuşana değil konuşturana bakacaksınız.
1: Yo, tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Güzel. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok mutluyum geldiğiniz için.
1: Ben de pek programlara katılmıyorum.
0: Biliyorum.
1: Ceyda, katılmıyorum. Ama sevdiğim insanları da kırmıyorum.
0: Ya.
1: Sevdiğim insanları da hem görmek istiyorum.
0: Evet.
1: Hem de onlarla birlikte güzel bir şeyleri paylaşmak istiyorum.
0: Haklısınız.
1: Çok iyi gördüm seni maşallah.
0: Ben de sizi
1: fıstık
0: çok iyi
1: gibi
0: gördüm.
1: Olmuşsun.
0: İyiyim, iyiyim.
1: Biz epey yıllardır tanışırız.
0: Evet.
1: Çok sık olmasa da karşılaştığımız zaman birbirimizi severiz, sayarız.
0: Çok.
1: Sen şeker bir insansın, çok mücadeleci bir hanımsın. Senin mücadeleni ben yakından tanıdığım, bildiğim için herkes bilemez. Ama çok mücadele verdin sen benim gibi. Benzetirim kendime seni.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Çok. Yani o fırtınalı günleri ben bilirim. Hepimiz aynı şeylerden geçtik. Yani insanların çok şöhret olup çok para kazanması demek, çok mutlu olması demek değil. Çünkü o perdenin arkasında ne yangınlar var. Onları kimsenin bilmesi de gerekmez ama dediğim gibi her şey şöhret ve para değil. İnsanların doğal bir yaşam hakkı var. Onun içinde de yaşadıkları var.
0: Ben mesela o zorlukların bilinmemesi kısmına biraz itirazım var Şeref abla.
1: Ha, mutsuzluğumuzu mu?
0: Evet.
1: Ağladığımız anları,
0: evet.
1: Bizi kıran insanları, kahrolduğumuz anları, onları da bilmeleri gerekmiyor. Çünkü
0: neden?
1: Bilmeleri gerekmiyor. Çünkü insanlar bizi gördüğünde mutlu oluyorlar. Kendi dertlerini unutuyorlar. İşte kaşı güzel, gözü güzel, sözü güzel. Ne kadar güzel sunum yapıyor, ne güzel şarkı söylüyor değil. Kendini motive ediyor. Bir yerde terapi gibi bir şey oluyor yani. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum.
0: Şimdi sizin de baktığım zaman en merak ettiğim şey sorabilir miyim?
1: Sor.
0: İlk eşinizin 30 tane lahmacunla size gelmesi ne demek? Hadi biraz gülelim.
1: Ay çok güzel.
0: 30 lahmacun bir çiçekle kız istemeye mi gelinir?
1: Ay çok güzeldi. Şimdi şöyle bir şey. Ben moda plak olarak geçiyordum. Orada ilk plağımı yapmıştım.
0: Tamam.
1: Fakat bir türlü plağım çıkmıyor. Yani çıkmıyor, piyasaya sürülmüyor. O arada işte biz babamla gidip, Allah rahmet eylesin, gidip sözleşmemizi feshetmesini rica etmiştik. Ve o da feshetti.
0: Tamam.
1: Feshettikten sonra o sordu babama, dedi ki yani ne yapacaksın? Yani bu kız eli yüzü düzgün bir kız, sesi de var. Babam da dedi ki doğru düzgün bir koca bulsun, evlensin. Ben onunla uğraşamam dedi, bize göre değil bu işler dedi.
0: Baba, kaç yaşındasınız o zaman?
1: O zaman 16 yaşındaydım.
0: Bu arada planınız çıkıyor, orası da önemli detay, burayı atlamayalım. Hı. Bir yerde çalışıyorsunuz.
1: Bir dükkanı Haydar abi yaşıyorsa buradan sevgilerimi gönderirim. Dedi ki bak kızım dedi, bu dükkan sana ait. Sen burada dedi çalış, kimse de yok. Ben haftadan haftaya gelir dedi tahsil ederim parayı. Öyle bir çalışma sistemiyle ben orada başladım.
0: Amerikan pazarında
1: Amerikan
0: bir dükkanda
1: pazarında.
0: Tezgahtarlık yapıyorsunuz.
1: Evet evet, dükkanı işletiyordum.
0: Bu arada da yan dükkanda çalışan biri de Müşerref ablaya gelip diyor ki senin plak çıkmış, kuyruk olmuşlar.
1: Halis, anlatıyorsunuz sen.
0: Bak şimdi bu,
1: o çok önemli.
0: Bu bence sizin bugünlere gelmenizi fişekleyen
1: sebepti, o
0: an.
1: O çok
0: konuşalım.
1: Doğru. O çok doğru, konuşalım.
0: Ne oldu bugün?
1: Şimdi ben tabii dükkanda devamlı oturuyorum ama şarkı sözü yazıyorum. Şarkılar söylüyorum, kapıyı kilitliyorum. Gelen giden olmadığı için. Bana ait olan bir dükkandı. Fakat karşıdaki Halis Bey de İtalyan eşyaları satıyordu. Bir de nişanlısı vardı Zeynep diye. Kulakları çınlasın. Plak yaptığımı biliyorlardı. Fakat plan çıkmadığını da biliyorlardı. Bana geldi dedi ki bir dakika Müşerref aç kapıyı dedi bir şey söyleyeceğim. Hep kilitlerdim ben kapıyı. Müşteri geldiği zaman açardım.
0: Çok
1: açık
0: doğru.
1: Durmazdı.
0: Tamam.
1: Dedi ki ben dedi Beyazıt'tan geliyorum. Çünkü Beyazıt yönündeydi benim dükkan. Bir baktım dedi plakçının önünde dedi herkes kuyruk olmuş dedi. Senin plağını alıyorlar dedi. Hiç bak. Unutmam bunu evet. Sonra tabii ben inan ki dedi bana. İnandım yani. Kapıyı kilitledim gittim.
0: Aşkım.
1: Ondan sonra gittim baktım hiç kimse yok kapının önünde. İçeri girdim. Dedim ki şey dedim. Müşerref Akay'ın plağı çıktı mı dedim. Akay da yine o zaman.
0: Tabii.
1: Ondan sonra plakçı da döndü dedi ki ne Müşerref Akay'ı kızım dedi ya dedi. Ne diyorsun dedi. Böyle kaldım ben. Hiçbir şey demedim. Sonra oradan ayrıldım ağlayarak. Dükkana geldim tekrar. Dükkana geldiğimde Halis kendini dükkana kilitlemişti. Biliyor çünkü. Yani hakaret işitecek veya bir tepki karşısında kalacak diye. Hiçbir şey yapmadım. Yalnız ona bağırarak dedim ki bir gün gelip benden imzalı resim isteyeceksin dedim. Ya. Yani sonra işte plak için telefon açtığımızda daha çıkmadığını söylediler. O olay beni çok etkiledi.
0: Etkilemez mi?
1: Sonra babam dedi ki gel kızım biz bu işten vazgeçelim. Bu işler bize göre değil. Gidelim sözleşmeni geri alalım.
0: Tamam.
1: Gittik Beyoğlu'ndaydı. Dedik ki böyle böyle biz sözleşmemizi geri istiyoruz. Biz bu işten vazgeçtik. O zaman da çocukların babası eşinden ayrılmıştı. Onun eşi de Yıldız Tezcan'dı. O da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Hı hı. Ayrılmıştı ama kötü bir ayrılıktı. Söylemek istemiyorum. Hı. Biz oraya gittik filan. Bir baktım böyle bir dalgın dalgın bana bakıyor.
0: Ama sözleşmeyi aldığınız
1: aldı,
0: kişi.
1: Almaya gittiğimiz gün.
0: Ha.
1: Çocukların babası.
0: Mahmut Tezcan sizin aslında planınızı basmayan yapımcı mı?
1: Evet.
0: Aa. O güne kadar sizi fark etmemiş.
1: Hayır, tabii ki fark etmiştir ama yani adamın başında kaynar sular kaynıyor. Koca karısı terk etmiş, evi gitmiş. İki tane çocuğu kalmış. Beni mi düşünecek?
0: Ha.
1: Benim oraya gitmem, sözleşmemi istemem. Onda bazı fikirler uyandırdı. O arada boşanmıştı eşiyle.
0: Babanız da sözleşmeyi alırken ben bu işin peşini bırakıyorum. Evlensin, ben de kurtulayım dedi.
1: Kurtulayım dedi. Yani ben bu başa çıkamam dedi bu işle dedi. Ne yapacaksınız dedi yani güzel sesi var, güzel kız. Niye dedi. Babam dedi biz bu işlerle uğraşamayız. Aa. Peki ne yapacaksın dedi. O dedim doğru dürüst bir koca bulsun evlensin dedi. Ben uğraşamam onunla dedi.
0: Babanız ne iş yapıyor?
1: Babam esnaftı. Esnaftı.
0: Mantıklı. Bu fikir mantıklı evet. Tabii onun için.
1: Sonra biz eve geldik. Tabii ben çok üzgündüm.
0: Yani haksız bir
1: üzgündüm.
0: Fikir.
1: Üzgündüm. Hayallerim... Evet. Gitti. Evet. O kadar emek verdim. Çok arzuluyordum planımın çıkmasını falan. Neyse aradan birkaç gün geçti. Babam hiç bana kıyamazdı. Bir tek kızıydım. Hı. Dedim ki baba çok canım sıkılıyor. Beni sinemaya götürür müsün dedim. Biz de Vefa'da oturuyoruz. Şehzadebaşı da bizim arka tarafımızda.
0: Tamam.
1: Peki dedi. Aldı beni sinemaya götürdü. Annem gelmedi. Biz sinemaya gittik. Geldik. Baktım annem feryat ediyor. Hep geziyorsunuz, gidiyorsunuz dedi. Mahmut Tezcan geldi dedi. İşte hatırladığım kadarıyla birkaç sanatçı arkadaşımızla birlikte geliyor.
0: Orhan Gencebay var mı?
1: Orhan Gencebay kız istemede geldi. İstemede
0: ha,
1: geldi.
0: Şimdi bu 30 lahmacun bir çiçekle geldi. Ve bir sanatçı grubuyla geldi.
1: Evet, evet.
0: Siz sinemadasınız.
1: Selahattin Sarıkaya. Ondan sonra birkaç sanatçı ismini şu an hatırlamıyorum.
0: Tamam.
1: İşte dedi Mahmut Tezcan geldi dedi bak dedi bu dedi bir sürü lahmacun getirmiş bu çiçeği de getirmiş. Çiçeğin ismini de bilmiyorum ben garip. Yani bana kim çiçek getirdi ki ben anlayayım çiçekten. Evet. Bu ne çiçeği böyle dedim horozun kafasına benziyor dedim.
2: Ne çiçeği o?
1: Annem bakıyor bakıyor, ben de anlamadım diyor. Ben hiç anlamadım anne dedim.
0: Lahmacuna takılmadınız çiçeğe. Gerçi o yaşta çiçeğe evet, takılırsın. Evet, ben yani... de lahmacun sordum. Lahmacun,
1: evet, lahmacun getirdi. Sonra o lahmacunları biz yedik tabii. Ertesi gün gittim telefon açtım. Evimizde telefon da yoktu. Karşımızda evet. Gazoz fabrikası vardı. Gazozcudan aradım. Dedim çok teşekkür ederim. Dün akşam gelmişsiniz ama biz yoktuk dedim. Çiçek için de lahmacunlar için de çok teşekkür ediyorum dedim. Ben yine geliyorum bu akşam dedi.
0: Gene mi lahmacun?
1: Yok, hiçbir şey getirmedi, geldi. Oturdu, çok uzun uzun konuştu babamla.
0: Allah Allah.
1: Dedi ki lütfen dedi bana güvenin. Ben bu kızı dedi, o zaman tabii en meşhur kim diyelim ki işte Emel Sayın, Zeki Müren filan filan. Ben buna dedi çok meşhur bir sanatçı yapacağım dedi. Bunu hayatta unutmam, yalan da söyleyemem. Ben de güldüm içimden, bu dedim aklını kaçırdı herhalde dedim. Yani benim planımı çıkarmayan adam beni niye meşhur bir sanatçı yapsın?
0: Bir de bunun için mi geldi eve?
1: Bir de bunun için geliyor tabii.
0: Allah.
1: Yani benim menajerliğimi istiyor. Biz menajerlik nedir? O zaman ne bilelim ki menajerlik
0: tabii,
1: nedir?
0: Tabii.
1: Babam da dedi ki kusura bakmayın ben böyle bir şey yapamam. İşte dedi onu dedi gece kulüplerine götürürüm dedi. İşte gazetelerde resmi çıkar şu. Babam yok dedi. Bize göre değil bu işler. Babam Bulgaristan göçmeniydi.
0: Ya.
1: Biz Rumelilerde böyle şeyler çok kolay kabul edilmez. Bir de evlenip boşanma diye bizde bir şey yoktu.
0: Sınırlar sert.
1: Sınırlar serttir.
0: Kurallar
1: sonra
0: sert.
1: Sonra babam hayır deyince hiçbir şey demedi. Neyse çekti gitti fakat tabii ben zehirlendim.
0: Ya akla düştü fikir.
1: Ben zehirlendim. Dedim ki babam benim istikbalimle oynuyor.
0: Ah.
1: Çünkü benim hayalim ne? Meşhur olmak, para kazanmak. Yani hepimizin hayalleri bu. Hiçbirimiz saraydan gelmedik. Kralın, kraliçenin kızı olarak da gelmedik yani. Neyse ertesi gün ben telefon açtım.
0: Gazoz fabrikasından?
1: Gazoz fabrikasından açtım. O oranın telefonunu da almıştım. Ay bende hikayeler çoktu.
0: Ne güzel.
1: Dedim kusura bakmayın dedim. Babam biraz sert davrandı. Yok dedi haklı dedi.
0: Hı-hı.
1: Baban çok haklı dedi. Biz seninle dedi bugün dedi bir saat, bir buçuk saat bir görüşebilir miyiz dedi. Ama dedi seninle ikimiz dedi.
0: Hı-hı.
1: Bu mümkün değil. Annem hayatta bırakmaz dedi. Neyse gittim anneme bir yalan uydurdum. Her genç kız gibi tabii işte Ayşe'ye gideceğim, Fatma'ya gideceğim. Ama annem yutmuyordu onları.
0: Anneler dedi ki, yutmaz.
1: Sen dedi bir işler karıştırıyorsun ya dedi. Çıkar dedi ortaya falan. Hiç onu dinlemedim. O Vefa Lisesi'nin yanında dedim beni bekle. Ben oraya geleceğim. Ben kaça kaça gittim. Gittim.
0: Ne oldu sonra?
1: Ondan sonra beni aldı Ömür Yoğurdu'na götürdü. Ömür Yoğurdu'nda ama oraya kadar hiç konuşmadık doğru dürüst. Ne o konuştu ne ben konuştum. Sonra Ömür Yoğurdu'nda sandviç yedik. Döndü bana dedi ki benimle evlenir misin? Aynen böyle.
0: Hiçbir şey konuşmadı. Kaç yaş fark var aranızda?
1: Arada 23 yaş vardı. Ben anladım dedi. Baban dedi bu işe müsaade etmeyecek. Ama ben senin meşhur olmanı istiyorum. Sen çok akıllı bir kızsın ve kabiliyetli bir kızsın. Yazık olur sana dedi. Ben de dedi durumu biliyorsun. Ben de dedi eşimden ayrıldım. İki tane çocuğum var. Çok güzel yaklaştı yani. O güzel yaklaşım. Ben de yani beğendim açıkçası. Beğendim, hoşlandım. Dedim ne olacak yani bir başkasıyla evlensen bana ne vaat edebilir ki? Durumu da iyi. Bu işi de biliyor. Benim de yapmak istediğim iş. Evlenirim dedim. O zaman yarın akşam gelip isteyeyim dedi. Babandan seni. Yok dedim yarın akşam olmaz. Ben onları bir hazırlayayım dedim.
0: Peki.
1: He. Ondan sonra neyse biz döndük. Elimi tuttu ilk defa. Çok masumane bir birliktelikti. Çok masumane bir evlilikti açıkçası. Evet. Ama benim hiç flörtüm olmamıştı Ceyda. Hiç. Yani böyle bir şeylik de vardı.
0: Da.
1: Bilmiyorum. Çünkü babam diyordu ki birisiyle gez dolaş seni yakalayayım göreyim asarım kendimi diyordu. Bana böyle evet baskı yapıyordu. Çok korkuyordum ben. Mahallenin bütün gençleri peşimde geziyordu.
0: Tabii.
1: Hiçbirisine dönüp bakmıyordu. Korkudan babam ya asarsa kendini. Bak Şimdi iki kızlar duyun.
0: Ya.
1: Duyun, duyun. Ya. Babaya, anaya verilen kıymet oydu.
0: Peki ne kadar sürede ikna ettiniz aileyi?
1: Babam işte 2-3 gün geçti. Düşünüyorum ne diyeceğim. Yani bir şey demem lazım ki bunlar ikna olsun.
0: Ne diyeceğim ben, Ayşe'ye Fatma'ya gitmedim.
1: Ha, git.
0: Gittim ben anneme, Mahmut'la buluştum mu?
1: Tabii anneme dedim. Söyledim. Annem de dolma yapıyordu, biber dolması. O biber dolmalarını güzel bir kafama yedi. Sen dedi baban yaşında adama mı gideceksin dedi. Sen bunlarla başa çıkabilir misin dedi. Bunların hepsi kurt olmuş dedi. Başımıza dedi felaket mi getireceksin? Eyvah. Baban asla vermez. Seni öldürür gene vermez.
0: Eyvah.
1: Ben de dedim ki ben deneyeceğim. Yani şansımı deneyeceğim.
0: İyi kaçarım demediniz.
1: Hayır. Kaçar mıyım hiç?
0: Kaçmazsınız. Bu hikayede siz kaçmazsınız.
1: Hayır, hayır.
0: O belli.
1: Ve kaçan kızları da hiç şey yapmıyorum, affetmiyorum.
0: Ha.
1: Anadan babadan kaçılmaz.
0: Razı
1: onlar ikna edilir.
0: Rıza alınacak.
1: Edilir. Sonra işte annem babamla konuştu. Sonra babam, Allah rahmet eylesin, çok moderndi yani. Çok geri kafalı bir adam değildi. Bak kızım otur dedi. Sen 16 yaşındasın. Bu adam bu yaşta. İki tane çocuğu var. Ayrılmış. Bu adamla senin dünyan farklı.
0: Evet.
1: Yapamazsın dedi. Baba yapmak istediğim tek bir şey var dedim. Tamam, adamı beğeniyorum, hoşlanıyorum. Ama ben sanatçı olmak istiyorum.
0: Hmm.
1: Ben para kazanmak istiyorum. Ben sizi güzel yaşatmak istiyorum. O da kötü niyetli bir insan değil dedim. Ben herhangi bir insanla evlensem size ne faydam olur dedim.
0: Bir de mutsuz olacaksınız.
1: Ha, kendime ne faydam olur. Ben babamı öyle böyle ikna ettim Ceyda. Sonra 3 ay içinde ve Türkiye tarihinde ilk kez gemide düğünü olan kız bendim.
0: Aa, ne güzel.
1: Çengelköy vapurunda.
0: Aa, kimin fikriydi?
1: Mahmut'un.
0: Aa,
1: dedi ki ben Çengelköy vapurunda dedi düğün yapacağım. Bu işleri çok iyi bilen bir beydi. Bütün dedi basın oraya gelecek. Ve gitti Ankara'dan havai fişek şeyini, iznini aldı. Kabataş'ta oturuyordu o. Eminönü'nden, Sarayburnu'ndan mı? Eminönü'nden galiba kalktı gemi, oraya geldi. 1000 kişi bindi, 1000 kişi. Ama kim istersen orada. Orhan Gencebay'ından tut. Evet. Selami Şahin'i, o zaman kim meşhursa artık aklıma gelmiyor. Beni evden davul zurnayla Kabataş iskelesine geldi gemi. Oradan beni gemi aldı gelinliklerle. Bütün Boğaz'ı gezdik. Bütün çiçekler Boğaz'ın sularına atıldı. Evet.
0: Çok romantik.
1: Evet. Türkiye'de ilk defa gemide evlenen kız da bendim.
0: Peki 16 yaş ve iki tane çocuklu bir eve giriş. Bu arada da sanat hayatı. Sonra ne oldu?
1: Çok iyi olmadı. Çok iyi olmadı. Çocuklar bana problem olmadı. Çocukları ben çok sevdim. Birisi 2 yaşında, birisi 5 yaşında. Ben de çocuğum.
0: Tabii.
1: Yani onu ben üvey annelik nedir bilmem.
0: Tabii. Falan, abla falan. Gibi.
1: Tabii. Ama evde yaşayan onun ablası, eniştesi, bir de yeğeni vardı. Onlar problemdi.
0: Hmm. Orası.
1: Ben küçüğüm diyor, ablasını getirdi. Ben çalışıyorum, o çocuklara bakıyor.
0: Ha.
1: O da haklıydı bir yerde.
0: Tabii.
1: Ama istediğimiz gibi yürümedi.
0: Aile olamazsınız ki o zaman.
1: Olamadık zaten.
0: Tabii.
1: Olamadık.
0: Olmaz.
1: Olamadık.
0: Ama çocuklarımız oldu.
1: Çocuklarım tabii İbrahim oldu. Sonra
0: evet.
1: Tehsan oldu.
0: Evet.
1: Ben öyle diyorum. İki tane pırlanta gibi erkek çocuğu sahibiyim.
0: Ama sonuçta sanatçı da olmuş oldunuz.
1: Sanatçı oldum. Ama şimdi şöyle bir şey vardı. O tabii çok destekliyordu. Her
0: evet.
1: Konuda çok profesyonel bir adamdı. Ben de ona dinliyordum. Çünkü içimde bir cevher var. Mutlaka radyoda, televizyonda şarkı söylemek istiyorum. Ondan sonra plak yapıyorum. Devamlı çalışıyordum. Günde 2 plak yapıyordum, 3 plak yapıyordum. O kadar hevesliydim ki. Kaç tane benim plan var?
0: Kaç?
1: 75 tane 45'lik plan var benim.
0: 75?
1: 75. Grafson plakta ve Odeon plakta ve 4 tane uzun çalarım var.
0: Siz
1: 25
0: gerçekten,
1: tane de kaset çalarım var.
0: Yani susamış bir halde.
1: Aynen öyle. 25 tane de kaset çalarım var. Kaset çalarımdaki şarkılar 150 taneyi buluyor. 150 tane tabii var. Yani evet. Boşu boşuna bir şey olmuyorsun. Biraz evvel ne güzel anons ettin işte. Evet. Beni gayet güzel anlattın. Sen öyle konuşurken öyle daldım. Ben bunları söyletmek için çok şeyler yapmışım demek ki.
0: Yaptınız. Hiç durmadınız.
1: Evet, hiç durmadım.
0: Peki şimdi, çünkü programı böyle biraz sonuna doğru geliyoruz ve şimdiyi merak ediyorum.
1: Şimdi ne yapıyorum? Şimdi bir takım projeler yapıyorum. Projelerim var. Güzel projeler yapıyorum.
0: Nasıl?
1: Bir yerden başlayacağım.
0: Gerçekten.
1: Ama evet sürprizler var.
0: Şey mi, dijital platform mu?
1: Yani ne bileyim, bir dizi olabilir.
0: Yeşilçam'dan devam diyorsun. Güzel evet. Fikirmiş Şeref abla.
1: Bir dizi olabilir. Birkaç şarkı var. Mesela birkaç şarkı var ama çok eski şarkı. Ama herkesin hiç unutamadığı şarkılar.
0: Senin okumadığın, albümüne koymadığın şarkı kaldı mı?
1: Var. Eskilerden, çok eskilerden nostalji yapacağım.
0: Tamam.
1: Ama birkaç tanesini böyle güne getireceğim. Konserlerim var. Konserler yine yurt dışı, yurt içi, Azerbaycan kökenli.
0: Azerbaycan seni çok sever.
1: Azerbaycan, bak evet. onların en önemli şalıdır bu.
0: Öyle mi?
1: Tabii çok önemli şalları bunlar.
0: Ne güzel.
1: Yani
0: çok
1: o kadar
0: şık.
1: Önemlidir. Ben de onu her zaman
0: sana
1: hemen takıyorum.
0: Ama senin Azerbaycan'la ve oradaki yaşayan Azeri halkla çok güzel bir bağın var.
1: Çok
0: keyifli
1: çok. Şimdi
0: bir bağın
1: sanatçılarıyla
0: var.
1: Da artık kardeş gibi
0: evet.
1: olduk. Onlar da çok Türkiye'yi çok seviyorlar.
0: Evet.
1: Sanatçılarını çok
0: kardeş
1: seviyorlar.
0: Kardeş sayılırız biraz kardeşiz değil mi? Sektir. Ben öyle düşünüyorum.
1: Aynı dili konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Aynı müzikiyi yapıyoruz.
0: Evet. Konserler devam.
1: Konserler evet. Bu sene başlıyorum ama 2,5 hatta 3 senedir hiçbir şey yapmamamın nedenleri var. Ben kardeşimi kaybettim.
0: Biliyorum. Başın sağ olsun.
1: Sağ ol. Ondan sonra bir hafif bir rahatsızlık geçirdim. Sağ bacağımda bir pıhtı atma olayı yaşadım. Onlar üst üste gelince biraz ben durdum. Dedim ki biraz dinleneyim. Yani artık kendimi oradan oraya atmayayım. Ve şimdi çocuklar da çalışıyor. Onlar ekmeklerini kazanıyorlar. Bana ihtiyaçları yok.
0: Tabii.
1: Ondan sonra herkes kendi yolunu seçti. Allah'a bin şükürler. Bir sorunum yok ama işimi çok seviyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Seyircimi çok seviyorum. Onlar benim her zaman başlıkta atıyorum kıymetlilerim. Çok kıymetli onlar benim için. Çünkü onlar bizi sevdi, biz var olduk.
0: Tabii.
1: Onlar bizi alkışladı, biz para kazandık.
0: Tabii.
1: Onlar bizi bağrına bastı, biz mutsuzluğumuzu onların sevgilerinde öğüttük.
0: Tabii.
1: Onları çok seviyorum.
0: Ne güzel. Ama çok güzel haberlermiş bunlar.
1: Şükürler olsun. Bir şeyler yapacağım yani.
0: Yap.
1: Yani çok da böyle falan. Öyle bir kadın zaten hiç olmadım. Hırslı olmadım ben.
0: Bence biraz hırs var sende ama bu pozitif anlamda hepimizde olması gereken hırs gibi düşünüyorum.
1: Var da şimdi eskisi kadar.
0: Yani insanların elinden ekmeğini alacak, önünü kesecek değil. Bir hırstan
1: asla,
0: bahsetmiyoruz.
1: Asla.
0: Ama bir meslekte başarılı evet. olmayı gerektiren evet, hırs evet. bence sende var.
1: Evet. Var tabii. Olmasa evet. olur muydu? Mümkün değil.
0: Olmaz.
1: Ben yolda şarkı duymuşum. Hiç unutmam onu. Beri Gel şarkısıdır. Türkmenistan'da. Beri gel, beri gel, beri gel. Canımın cananısın, beri gel. Bu şarkıyı ben giderken bir restoranda çalıyordum.
0: Tamam.
1: İçeri girdim, aldım kaseti, geldim ve onu kaset yaptım.
0: İşte
1: ben böyle de bir kadınım
0: evet.
1: yani. Sevdiğim bir şeyin peşinden koşarım.
0: Peki bir şey daha sormasam çatlarım.
1: Sor.
0: Hani sen birine çok aşık olmuştun da 5 sene ona yardımcı olmuştun. Sağlığını yerine getirmiştin. Bir türlü kavuşamamıştınız. Ne oldu sonra?
1: Sonra o evlendi.
0: Ve sen onu tebrik mi ettin gerçekten telefonla?
1: Tabii ki ederim. Yani ne olacak ki?
0: Sen 5 sene adama bak iyileştir. Sonra adam iyileşince ben seninle evlenemem kariyerim yüzünden
1: evet.
0: desin. Sonra gitsin başkasıyla evlensin. Sen de onu arayıp tebrik mi et?
1: O iyi bir insandı ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? İyi insanlar her şeye layıktır. Yani ona ben hak verdim.
0: Ya.
1: Hak verdim evet. Dedi ki yani biz diplomat da kendisi.
0: Evet.
1: Diplomat olduğu için bir sanatçıyla evlenmesi onun siciline iyi işlenmediğini bana anlattı. Yani sahneye çıkmamam gerekiyor. Filan bazı protokolleri vardı. Ben onlara uyamazdım zaten.
0: Peki bir sorum daha var. Ayhan Işık sana platonik aşık olmayıp gerçekten yüzüne söyleseydi sen onunla olur muydun?
1: Ay çok mutlu olurdum. Yok. Hayır. Hayır. Ama çok mutlu olurdum. Yani onu çok beğen. Biz Luna Park Gazinosu'nda birlikte çalışıyorduk. Ben az solistim.
0: Tamam.
1: O da az solist 6 olarak çıkıyordu sahneye.
0: Ayhan Işık. Yani
1: Ayhan Işık tabii. O durup dururken olmadı o iş. Fakat 9 yaşında biz Bakırköy'de oturuyorduk. Yeni mahallede. Böyle küçük küçük villalar. Bitişik nizam villa da demeyeyim.
0: Eski tip evler.
1: Eski tip evler. Orada oturuyorduk. Tam bizim kapının önünde rahmetli Belgin Doruk'la birlikte Küçük Hanımefendi'yi çekiyorlardı. Arabanın içindeydiler. Ben 9 yaşında filandım. Yani 10 demiyorum. O arada dururken ben eve çıktım. Onlara buzlu ayran yapıp getirdim.
0: Tamam.
1: Şimdi ilk defa bir artisti görüyorum canlı.
0: Bir de Ayhan Işık.
1: Bir de Ayhan Işık.
0: Belgin Doruk.
1: Bütün millet toplanmış ve benim elimden aldığı ayran, ne güzel bir kızmışsın sen deyişini. Hiç unutmadım.
0: Sonra yıllar sonra?
1: Yıllar yıllar yıllar sonra ben onun az solisti oldum. Şimdi alıp nereye koyacaksın? Bu zaman var ya, çok acımasız ya. Ben ona anlatmak istedim onu.
0: Anlatmadınız mı?
1: Bana anlattırmadı. Dedim ki Ayhan Bey, sana bir şey anlatmak istiyorum dedim. Sakın dedi bana dedi, ben çok küçüktüm ama seni gördüm demedi. İnanamazsın değil mi? Böyle kaldım ben de senin gibi. Ben çok küçüktüm ama seni gördüm deme dedi.
0: Sana buzlu ayran vermiştim.
1: Diyecekti ama dedirtmedi.
0: Sonra nasıl kitabında okudunuz size aşık olduğunu?
1: Evet evet, Tercüman Gazetesi de yayınladı bunu zaten. O zaman Tercüman Gazetesi de yayınladı.
0: Söyleseydi ne yapardınız? Ki çok... aslında evet, birazcık bana sakın beni çocukken tanıdığını söyleme diyerek bir şey demiş de siz anlamadınız.
1: Nereden anlayayım hiç ben, hayatım mümkün değil.
0: Deseydi ki ne yapardınız?
1: Çok hoşuma giderdi ama öyle bir şey olmazdı yani. Mümkün değil.
0: Neden mümkün değil?
1: Yok. Benim bazı katı kurallarım vardır.
0: Babası kılıklı diyeceğim şimdi hemen ben samimiyetim sayılacak babası kılıklı diye.
1: Evet, katı kuralları olmaz. Yani o Ayhan Işık benim çok sevdiğim, saydığım, beğendiğim ama başka bir şey ya. Yani benim dünyama girmiyor o. Olmaz. Ama çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti.
0: Gitmez mi?
2: Ceyda Düvenci ile bambaşka sohbetler. NTV Radyo. Reklam.
3: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV, Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: NTV Radyo.
2: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
3: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
4: Reklam.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Cuma günü Karadeniz üzerinden daha serin hava gelecek. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu. Karayel soğuk esecek. İstanbul 24, Bursa 25 derece. Ankara, İzmir ve Antalya'nın bazı ilçelerine kısa süre yağmur yağabilir. Ankara 22, İzmir 31, Antalya 30 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Reklam.
7: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum, günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.
3: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
4: Tahsil.

0: 7 ana haberle karşınızdayız. Haber özetleriyle başlıyoruz efendim. Ankara geleneği siyasi partiler arası bayramlaşma vardı ama ilklere şahitlik ettik. CHP içinde iki ayrı mekanda bayramlaşma vardı. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi genel merkezde, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in heyeti de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partililerle bayramlaştı. Yeni hafta için parti meclisi toplantısı ertelendi. Grup toplantısıyla ilgili de yeni açıklamalar var. Ankara'dan yansıyanları aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran yeniden savaşa mı dönecek yoksa müzakereler sürecek mi? Dünya bu sorunun yanıtını merak ederken Amerika Birleşik Devletleri basınında anlaşma sağlandığına dair iddialar var. İki tarafın Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin açıklamaları da var. Canlı bağlantılarla son durumu paylaşacağız. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban pazarlarında, mesire yerlerinde ve turizm merkezlerinde yoğunluk vardı. Yurttan manzaralar ana haber bülteninde olacak. Ankara'da siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretinde ilkler yaşandı. CHP'de hem genel merkezde hem de mecliste bayramlaşma vardı. AK Parti ve MHP heyeti genel merkeze gitti. DEM Parti ikisine de gitmedi. Birçok parti ise her iki adrese de giderek bayramlaştı. CHP ve AK Parti arasında da 3 bayramdır yapılmayan ziyaret bu kez gerçekleşti.
1: Geldiniz. Merhabalar. CHP'de partiler arası bayramlaşma hem genel merkezde hem mecliste yapıldı. CHP ve AK Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesinin ardından 2 yıl aradan sonra karşılıklı ziyaretlerde bayramlaştı. Siyasi partiler arası bayram sohbetlerine mutlak butlan gündemi damga vurdu.
2: Siyaset kurumu yani kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı olmaktan öteye daha çok ülkenin, vatandaşın sorunlarının çözümü için çabalasa, gaye gösterse sonuçta çözüm işi, siyaset işi.
3: Yeni yönetiminiz hayırlı olsun.
1: CHP Genel Merkezi'nde konukları İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve beraberindekiler ağırladı. AK Parti ve MHP Genel Merkezi ziyaret etti. Meclisteki bayramlaşmada ise Grup Başkan Vekili Murat Emir ev sahipliği yaptı. DEVA, Demokrat, Gelecek, Büyük Birlik, Yeniden Refah, Milli Yol ve Saadet Partileri her iki adrese de gitti. İyi Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi sadece özel ekibiyle bayramlaştı. DEM Parti iki adrese de gitmedi.
4: Geçecek. Bugünlerde evet. Geçecek inşallah.
5: İlk kez mecliste bayramlaşma tecrübe ediyoruz. 100 yıl Cumhuriyet Partisi'nin bu konularda anılmasından da büyük bir üzüntü duyuyoruz.
1: AK Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaretlerde de gündemde CHP'de yaşananlar vardı.
6: Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir.
1: DEM heyeti ziyaretlerinde ise terörsüz Türkiye mesajları öne çıktı.
7: Silahların bırakılması, tespit, teyit meselesi ve bu çağrılara uygun olarak hareket edilmesi, bunlar çok önemlidir, çok değerlidir.
8: Önemli bir kavşaktan geçiyoruz. İktidar partisinin de bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
1: MHP AK Parti bayramlaşmasında da sürece ilişkin beklentiler dile getirildi.
9: Artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda o sohbeti yapacağız inşallah.
0: Evet. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Meclis Grubu toplantısının kendisinin ilan ettiği tarih ve yerde olacağını belirtti. Milletvekillerine gönderdiği yazıda talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak dedi. CHP'nin parti meclisi toplantısı da ertelendi.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti toplantılarına ilişkin iki önemli karar aldı. Pazartesi günü yapılacağı duyurulan, göreve dönen parti meclisinin ilk toplantısı ertelendi. CHP'den yapılan açıklamada kararın görevlendirme yasasının henüz üyelere ulaşmaması nedeniyle alındığı belirtildi. Kılıçdaroğlu milletvekillerine de yazı gönderdi. Benim talimatım olmadan grup toplantıları yapılmayacak dedi.
10: Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır.
1: Özgür Özel milletvekillerinin oylarıyla grup başkanı seçilmişti. Grup Başkan Vekili Murat Emir, Kılıçdaroğlu'ndan gelen yazıya tepki gösterdi.
11: Burada bir tartışma yok arkadaşlar. Bakın, yönetim kurulunun görevleri, madde 21, grup birleşimlerinin gündemini düzenler diyor. Grup toplantısı ile ilgili, grup toplantısının yer ve saati ile ilgili herhangi bir tasarrufu, yetkisi, onayı söz konusu değildir.
1: CHP'de bir yandan da kurultayın ne zaman toplanacağına ilişkin tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın idari tedbir itirazına ilişkin kararı beklenmeli açıklamasına Özgür Özel, hukuki bir engel yok. Mesele de iyi niyet meselesidir diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden eski milletvekili Gürsel Tekin'den de konuya ilişkin açıklama var.
12: Şu anda İstanbul delegesinde tedbir var. 41 kurultay delegemiz tutuklu. Aynı delegeyle ısrarla bir kurultay yapalım derseniz bu hayatın gerçeklerine uygun değildir. İnşallah en kısa süre içerisinde kongre takvimlerimizi başlatarak süreci tamamlayıp süreci bitirmek istiyoruz.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapılmayacak açıklamasına Özgür Özel tepki gösterdi. Özel'in açıklamalarına bakalım.
13: Aslında bu butlan kararı benim mazbatamı elimden almıyor. YSK'da zaten mazbatayı iptal etmiyor, ettim de demiyor. Ben seçilmiş genel başkanım. Ancak butlan kararıyla bir tedbir kararı uyguluyorlar. Ama o tedbir kararı benim ne milletvekilliğimi elimden alıyor, ne genel başkanlığımı elimden alıyor. Sadece genel başkanlıkla ilgili bazı yetkileri mahkeme kararı kesinleşene kadar kullanamayacağım yönünde aslında tamamen hukuksuz bir karar var ortada. Buradaki grupla ilgili maksat bu grup toplantısının bir kez daha başka zaman yapılması falansa o toplantı yapıldı. Grup başkanlığı bir şekilde boşalırsa o zaman yeniden yapılabilir. Zaten Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Ve grup seçimlerinden ilgili de grup yönetiminin bir iradesi olabilir. Grup başkanının bir iradesi olabilir. Ama genel başkanla grup başkanının böyle bir hiyerarşisi yok. Bir tanesi grubu yönetiyor, bir tanesi partiyi yönetiyor. Bununla ilgili söyleyeceğim bundan ibaret. Yani öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da meclis iç düzüğünü ve grup iç yönetmeni bilen herkes bilir.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaşmaya vardı. Bu iddia Amerika Birleşik Devletleri basınında yer aldı. Şimdi ayrıntıları alacağız. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktaracak. İddialarla ilgili neler söyleniyor Begüm?
14: Burcu, bu iddia ilk olarak sabah saatlerinde Axios haber sitesinde yer almıştı. Sonradan başka Amerikalı yetkililer de diğer medya kuruluşlarına yaptıkları açıklamalarda doğruladı bu haberi. İranlı ve Amerikalı müzakereciler İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin başlatılacağı, ateşkesin uzatılacağı 60 günlük bir çerçeve anlaşmasında uzlaştı bu habere göre. Ancak ABD Başkanı Trump'tan nihai onay bekleniyor. Aslında iki tarafın müzakerecilerinin çerçeve anlaşmasının koşulları ve içeriği konusunda salı günü uzlaşma sağladığı ancak her iki tarafın da üst düzey yönetimden, liderlikten onay alması gerektiği için biraz daha zamana ihtiyaç olduğu belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump'a da Amerikalı müzakereciler son durumla ilgili bilgi verdi salı günü ve sonrasında da Trump'ın bu anlaşmayı koşulları yani içeriği diyelim çerçeve anlaşmasının içeriğini birkaç gün düşünmek istediğini söylediği belirtiliyor. Şöyle bir çerçeve anlaşmasının içeriğinde neler var kısaca bakalım. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin herhangi bir kısıtlama olmadan yapılacağını belirtiyor söz konusu taslak. Yani herhangi bir gemilerden ücret talep edilmeyeceği ve İran tarafından da 30 gün içerisinde Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmek zorunda olacağı belirtiliyor. Bunun karşılığında da Amerikan donanması uygulamakta olduğu ablukayı kaldıracak. Ancak bu ablukanın da yine şöyle bir ifade dikkat çekiyor taslakta. Hürmüz Boğazı'ndan yapılacak taşımacılık trafiğindeki artışa oranla, yani ne oranda tesis edildiyse Hürmüz Boğazı'ndan taşımacılık ablukada o oranda kaldırılacak. Bunun dışında yine İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı yönünde bir taahhüdünün yer alacağı ifade ediliyor çerçeve anlaşmasında ve nükleer programla ilgili daha sonra yapılacak görüşmelerde iki öncelikli konunun görüşüleceği ifade ediliyor. Biri tabii ki İran'ın nükleer zenginleştirme süreci ne olacak ve zenginleştirilmiş uranyum stoğunun akıbeti ne olacak? Çerçeve anlaşmasında İran'a insani yardımın yardım akışının başlatılmasına yönelik bir mekanizmanın oluşturulmasına yönelik görüşmelerinde yapılacağı ifade ediliyor. Ve yine Amerika'nın da hem İran'ın dondurulmuş varlıklarının yeniden serbest bırakılmasına yönelik, bunun dışında da yine yaptırımların peyderpey aşamalı şekilde kaldırılmasına yönelik görüşmeler konusunda da taahhüdünün olacağı ifade ediliyor Amerika tarafından. Ama elbette bunlar şu an Amerikan basınında yer alan iddialar, Amerikalı bazı yetkililer de doğrulamış durumda. Fakat taslak bu olsa bile tabii Trump yönetiminin en önemli kırmızı çizgisi İran'ın nükleer programı, buna ilişkin nihai anlaşmaysa yoğun müzakereler gerektirecek.
0: Peki Begüm, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı'ndan Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin de bir açıklama var. O açıklamanın ayrıntılarında neler var?
14: Burcu, ABD Maliye ve Hazine Bakanı Scott Bessent sosyal medyadan bir mesaj paylaştı Hürmüz Boğazı'na yönelik. Scott Bessent özellikle umman konusunda son günlerde büyük bir tartışma yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın da dünkü açıklamasından sonra Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin ücret ödeyerek geçmesine yönelik herhangi bir süreç veya anlaşmada bir aktörün rolü olursa o aktörlerin ya da ortakların hedef alınacağını söyledi ABD Maliye Bakanı Scott Bessent ve hiçbir şekilde de ABD hükümetinin Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin ücretli bir şekilde geçmesine yönelik bir çabayı tolere etmeyeceğinin altını çizdi Bessent sosyal medyadan paylaştığı mesajda. Şu ifadeleri kullandı: bütün uluslar, bütün ülkeler İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin serbest geçişini sekteye uğratmaya yönelik çabalarını reddetmelidir. Tahran'ın artık bölgeyi ve dünyayı terörize ettiği günler sona erdi ifadesini kullandı ABD Hazine Bakanı. ABD Başkanı Donald Trump da dün kabine toplantısı sırasında yaptığı açıklamada Amerika'nın müttefiki Umman'ı hedef almıştı. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin ücretli bir şekilde geçişini kontrol edeceğine yönelik anlaşma süreci içerisinde olduğuna dair haberler yansımıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Umman böyle bir şeyin parçası olursa bizim de hedefimizde olur diye tehdit etmişti. ABD Başkanı Donald Trump şunu söylüyor: Hürmüz Boğazı herkese açık olacak, herkese açık olmalı. Çünkü uluslararası bir su yolu. Orayı izleyeceğiz, takip edeceğiz ama hiç kimsenin kontrolünde olmayacak demişti dünkü kabine toplantısında.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Devam edelim. İran'ın güneyindeki liman şehri Bender Abbas, Amerika Birleşik Devletleri saldırısının hedefi oldu. İran'da saldırı sonrası kuvvetteki Amerikan unsurlarına misilleme de bulundu. Tahran'dan yapılan son açıklamaları ve saldırılara dair ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktaracak. Ali, Bender Abbas saldırısına İran'ın tepkisi nasıl oldu?
15: Güzel ateşlendi Burcu. Tabii Doha'da görüşmeler vardı, diplomaside de ilerlemeler kaydediliyordu. Ancak Hürmüz Boğazı'nda ve Bender Abbas bölgesinde son birkaç gündür gerilimin ve tansiyonun yüksek olduğunu görüyoruz. ABD kuvvetlerinin İran hava sahası ve İran'a ait bazı noktalara yönelik saldırılarında ve ihlallerinde bir artış var. İran basınının yaklaşımı bu şekilde oldu ve buna karşılık Tahran yönetimi, devrim muhafızları ordusu bir misilleme gerçekleştirdiğini duyurdu. Füzeler ateşlendi. buna ilişkin görüntüler paylaşıldı. Kuveyt'te de bulunan hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen insansız hava aracı ve dronlara karşı ateşlendiği, müdahale ettiği görüldü ve ateşkesin üzerinden artık 6. haftayı da geride bıraktık ve ilk kez deri muhafızları ABD'nin bu ihlallerine karşı bir misilleme gerçekleştirdiğini duyurdu. Olayın daha detayına indiğimizde ise devlet televizyonu haberine göre Hürmüz Boğazı'ndan ABD'ye ait bir petrol tankeri beraberinde 4 deniz aracıyla geçmeye çalıştı. Radar sistemleri kapatılmış bir şekilde boğazdan geçmeye çalıştı ve devri muhafızları donanması bu gemilere ateş açtı. Devlet televizyonu haberinde 2 deniz aracının alıkonulduğu ve diğer 2 aracın da deniz aracının da geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi ve devlet televizyonu bu haberinde Hürmüz Boğazı üzerinde İran askeri kuvvetlerinin kontrolünün devam ettiği özellikle vurgulandı. ABD basınında taslak metne ilişkin bazı maddeler de paylaşıldı. Yapılan yorumlarda bir tarafta Trump'ın, öte tarafta İran'da ise Mustafa Hamenei'nin onayına sunulacağı, henüz bu iki ismin bunu onaylamadığı konuşuluyor. Tabii taslak metin içerisinde yer alan birçok ifade var. Farklı bakış açıları var ülke içerisinde de. İran'ın şu an için önceliği ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının derhal sona ermesi, savaşın sona erdiğinin resmi olarak ilan edilmesi, 60 günlük bir ateşkesin uzatılması değil, savaşın sona erdiğinin ilan edilmesini istiyor. İran müzakere heyetine yakın bir isim olan Said Acerlu'nun bloke edilen mal varlığına ilişkin bir açıklaması oldu. Son görüşmelerin verimli geçtiğini ve 12 milyar dolarlık bloke edilmiş mal varlığının serbest bırakılması noktasında önemli adımların atıldığı bilgisini paylaştı Burcu.
0: Peki Ali, Gazze'de de yeni gelişmeler var. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun orduya yeni işgal talimatı var. Bunun ayrıntıları nedir?
15: Evet Burcu, İran ile sağlanacak ateşkes ile de son derece ilişkili. Çünkü Tahran yönetimi açısından ateşkes Lübnan'ı da kapsayacak şekilde uygulanmalı. Ancak Netanyahu, İsrail Başbakanı Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verirken işgalin de yine %70'i çıkartılması, işgal edilen İsrail tarafından işgal edilecek Lübnan topraklarının %70'i çıkartılması yönünde bir talimat verdiğini söyledi. Şu ifadeyi kullandı: şimdi Beyrut'a saldırdık, dün Sur'a saldırdık, saldırıyoruz ve daha çok sert bir şekilde saldıracağız ifadesini kullandı ve Lübnan'a yönelik saldırıların da yoğun bir şekilde artırılacağı mesajını verdi. Sahada da özellikle bugün gerçekleşen saldırılarda da bu görüldü aslında. Son birkaç gündür de İsrail içerisinden yapılan yorumlarda Lübnan'a yönelik saldırıların daha da artırılması noktasında çağrılar olduğunu gördük ve Litani Nehri'nin kuzeyine doğru ilerleyen bir İsrail ordusu da var. Hizbullah noktasında ise beklentiler Hizbullah'ın çok karşılık veremeyeceği yönündeydi. Hizbullah güçlerinin özellikle de 7 Ekim sonrasında güç kaybettiği, zayıfladığı, Nasrallah sonrasında toparlanamadığı beklentileri vardı İsrail içerisinde. Ancak bir taraftan da özellikle Hizbullah'ın da insansız hava araçları ve dronlar ile İsrail kuvvetlerini hedef aldığı görüntüler sık sık paylaşılıyor. Ancak Netanyahu, Lübnan'a yönelik işgalin daha da artırılması yönünde bir talimat verdiğini duyurdu Burcu.
0: Ali Çabuk aktardı ayrıntıları. İsrail ordusu Lübnan savaşını genişleterek Lübnan'daki Zehrani Nehri'nin güneyini çatışma bölgesi ilan etti. Tire ve Nebatiye kentleri hedef alındı. Saldırılarda 2 günde 56 kişi yaşamını yitirdi.
16: İsrail ordusu önce sınıra 30 kilometre uzaktaki Litani Nehri üzerindeki ana köprüleri hedef almıştı. Tel Aviv saldırı alanını genişletti ve 10 kilometre ilerleyerek sınıra 40 kilometre uzaktaki Zehrani Nehri'nin güneyini çatışma bölgesi ilan etti. Lübnanlılara tahliye çağrısı yaptı. Son emirle birlikte çatışma alanı Lübnan'ın %10'unu kapsıyor. İsrail ordusu Zehrani Nehri'nin kuzeyini de vuruyor. Sayda, Tire ve Nebatiye kentleri hedef alındı. Saldırılarda Sur kentinde ve Nebatiye'de 2 ev yerle bir oldu. Çok sayıda kişi öldü. İki kentte de enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının artacağından endişe ediliyor. İsrail ordusu ayrıca Sayda ve Sur kentleri arasındaki otoyolda seyir halinde olan bir aracı hedef aldı.
17: Bu görev zayıflamış düşman karşısında hem havada hem de karada tüm cephelerde metodik bir şekilde ve sorumluluk bilinciyle yürütülmektedir.
16: Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hizbullah'a verebileceğimiz kadar zarar vereceğiz dedi. Hizbullah da karşılık vermeyi sürdürüyor. Saldırılarda iki İsrail askeri yaralandı, bir asker öldü. Lübnan'da bir Lübnan ordusu askerinin öldüğünü duyurdu.
0: Yurt içi piyasalar bayram tatili nedeniyle kapalı. Küresel piyasalarda ise olumsuz bir hava var. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran saldırıları satış baskısı yarattı. Petrol yeniden 100 dolara yaklaşırken altın 2 ayın en düşük seviyesini gördü.
1: İran savaşında barış umudu azaldı, piyasalarda sert kayıplar yaşandı. Küresel piyasalarda bir süredir barış umudu fiyatlanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırması, İran'ın da misilleme yapması olumlu havayı dağıttı. Brent petrolün varil fiyatı %2 yükselerek yeniden 100 dolara yaklaştı. Doların küresel değeri arttı. Altında sert değer kaybı yaşanıyor. Ons altın 4400 doların altına inerek 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın 6500 liranın altına düştü. Olumsuz fiyatlanmadan kripto paralar da etkilendi. Küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte %3 daralarak 2 trilyon 460 milyar dolara indi. Hafta başında 78 bin dolar olan Bitcoin'in fiyatı 74 bin dolara düştü. Yurt içinde piyasalar bayram tatili nedeniyle kapalı. Bu nedenle Borsa İstanbul haftanın geri kalanında işleme kapalı olacak.
0: İspanya'da yolsuzluk soruşturması kapsamında Başbakan Pedro Sanchez'in partisinde arama yapıldı. Sanchez'in kardeşi ve eşinin yanı sıra Selefi Luis Rodriguez Zapatero hakkında da yolsuzluk iddiaları var. Soruşturmalar ülkede erken seçim tartışmalarını alevlendirmiş durumda.
1: İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'in partisine yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Polis, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkezine baskın düzenledi. Ülkede Sosyalist İşçi Partisi'nin eski üyelerinden Leire Diaz de, Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kamu şirketinin eski başkanı hakkında hali hazırda yolsuzluk iddiaları ile ilgili soruşturma yürütülüyordu. Soruşturma Sosyalist İşçi Partisi'ne taşınmış oldu. Beyze yapıldığı iddia edilen bir dizi ödemeyi soruşturan hakim, bu kapsamda belge ve elektronik kayıtları talep etti. Polise bağlı özel soruşturma birimi de parti merkezine giderek soruşturma konusu belgeleri istedi. Baskın sırasında Vatikan'da bulunan Başbakan Pedro Sanchez, yetkinlerle işbirliği yapacaklarını vurguladı. Sanchez'in selefi eski başbakan José Luis Zapatero hakkında da kara para aklama iddiaları var. 19 Mayıs'ta Zapatero'nun Madrid'deki ofisinde yapılan aramalarda bir kasada toplam değeri 3 milyonu bulan çok sayıda değerli mücevher bulunmuştu. Hakkında 3 ayrı suç iddiası bulunan Zapatero, İspanya demokrasi tarihinde mahkeme tarafından suçlanan ilk eski başbakan oldu. Başbakan Sanchez ise Zapatero'nun suçsuzluğuna inandıklarını belirtiyor. Ancak iddialar hükümeti zor durumda bıraktı. Muhalefette erken seçim taleplerinin arttığı görülüyor. Diğer yandan Sanchez'in eşi ve kardeşi hakkında da yolsuzluk soruşturmaları yürütülüyor. Sanchez'in kardeşi David Sanchez hakkındaki dava İspanya'nın güneybatısındaki Badajoz kentinde başladı. David Sanchez 2017'de nüfuzunu kullanarak kendisini işe aldırmakla ve idari usulsüzlükle suçlanıyor. David Sanchez hakkındaki iddiaların ortaya atılmasından sonra Şubat 2025'te görevinden istifa etmişti. Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gómez hakkında da nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanma suçlamaları var. Ancak İspanyol yetkililer suç teşkil edecek bir delilin bulunmadığını açıklamıştı. Begoña Gómez soruşturmanın kapatılmasını ve suçlamaların geçersiz sayılmasını talep ediyor.
0: İran 2026 Dünya Kupası öncesinde vize krizi yaşıyor. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nin futbolculara henüz vize vermemesine tepki gösteren Federasyon Başkanı Mehdi Taj FIFA'ya çağrı yaptı.
18: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim Dünya Kupası'na da yansıdı. Savaş halindeki iki ülke dev turnuva öncesinde vize kriziyle gündemde. Ankara'daki Büyükelçiliğe geçen hafta yapılan başvurunun yanıtsız kalması İran cephesini kızdırdı. İran basınına konuşan Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taç, vize sorunu şu anda en önemli konumuz. FIFA, vizelerin zamanında verilmesi ve kafilemizin sorunsuz seyahati için bu süreci çözmeli dedi. G grubundaki 3 maçını Los Angeles ve Seattle'da oynayacak İran'ın yaşadığı krize Meksika'dan çözüm önerisi geldi. Ülkenin Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, İran milli takımının Meksika'da kamp yaparak maç günleri özel izinle Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip gelmesini teklif etti. Vize bekleyen İranlı futbolcularsa hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. 19 Mayıs'tan beri Türkiye'de kamp yapan Asya temsilcisi 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası için seyahat planlaması yapmayı bekliyor.
0: Fiyatların düşmesini bekleyenler bayramın ikinci gününde pazarların yolunu tuttu. Sıkı pazarlıklar yapıldı. Fiyatlar büyük başlarda 80 bin, küçük başlarda 5 bin liraya kadar düştü.
1: Pazarlıklar yapıldı, fiyatlar düşürüldü. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de pazarlarda yoğunluk vardı.
19: İkinci günü tercih etmenizin özellikle bir sebebi var mı?
20: Fiyatlar insin diye geldik.
21: İlk geldiğimizde 35-37 arasıydı. İkinci gelişimizde 25 liraya düşmüş fiyat.
19: Fiyatların düşmesini bekleyenler bayramın ikinci gününde de kurban pazarlarının yolunu tuttu. Örneğin 500 kiloluk bir büyükbaş 380 bin liradan bugün 300 bin liraya kadar düşüyor.
22: 1000 lira da vermedi.
23: 3 bin lira bize bir indirim yaptı.
24: 30 dedik arkadaşa, 27'ye verdik. Bir diğerine de 30 dedik, 26'ya verdik.
1: Büyükbaşlarda ortalama 80, küçükbaşlarda ise 5 bin lira kadar fiyatlar düştü.
25: %50 civarında satışımız oldu. Kalan %50'yi de indirimli olarak veriyoruz. Dün şöyle söyleyeyim, 30 bin liralık bir koçu bugün 26, 28 o civarda, o bantlarda veriyoruz. Yani dişi hayvanları da 20'den 18'lere 16 bin liralara kadar düşürdük.
1: Ali Beyköy'deki kurban pazarında satıcılar bu yılın geçen seneye göre daha hareketli olduğunu belirtiyor.
26: 80 tane büyükbaş getirdik, bitti. 150 tane de koç getirdik, onları da bitirdik. Tekrar koç getirdik, bu sene güzeldi. Fiyatları bir 2-3 lira aşağı çektik.
27: Elimizde gördüğünüz gibi biraz hayvanımız var ama koçlarımız son 2 tane kaldı. Yani geçen sene göre bugün biraz daha iyi.
0: İstanbul'daki bayram manzaralarına bakacağız şimdi. Sahil kesimlerindeki parklardaki yoğunluk devam etti. Pek çok kişi de adalara, Boğaz turuna gitmek için iskele önlerindeydi. Tatile fırsat bilen İstanbullular ve turistler güzel havanın tadını çıkardı.
1: Bayramın ikinci günü yollar boş kaldı. Tatilciler sahillerde, bahçelerde veya parklardaydı. İstanbul'a gelenler ya da İstanbul'dan gitmeyenler şehrin tadını çıkarttı.
19: İstanbul'da mı kaldınız, İstanbul'a mı tatile geldiniz?
28: İstanbul'dayız, biz İstanbul'da kaldık.
29: Bursa'dan geliyoruz, biz de İstanbul'u çok merak ediyorduk. Gerçekten müthiş bir şehir, bir harika. Keyifle geziyoruz yani.
30: Kocaeli Gölcük'ten geliyoruz. Bayramlarda İstanbul bambaşka. Tatile gitmeyen vatandaşa kalıyor İstanbul.
1: Kimi çocuklarını, kimi de anne babasını gezdirdi.
19: Çocuklarla, çocukları eğlendirmek için çıktık biraz. Dolanalım, bakalım.
31: Babamla aileyle bir küçük bir gezme, dedim bir çay sohbeti, muhabbeti.
1: Eminönü her zaman olduğu gibi en hareketli yerler arasındaydı. İskele ve çevresindeki kalabalık sabahtan itibaren her geçen saat arttı.
19: Yeşilliğin yaz da geldi çok şükür. Tadını çıkarmaya çalışıyoruz, keyifli geçiyor. Top oynuyoruz.
1: Sahil şeritleri güzel havanın ve serin suların tadını çıkarmak isteyenlerin adresi oldu.
19: Annem, babam, çocuklar, kuzenlerim, kardeşimle birlikte güzel bir bayram geçiriyoruz. Aynı zamanda da LGS stresini atmak için geldik.
1: Zeytinburnu, Küçükçekmece Millet Bahçesi ve Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi piknik için alternatif tercihler arasındaydı. İyi bayramlar.
0: Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde Türkiye'nin dört bir yanındaki turizm merkezlerinde yoğunluk vardı. Sahiller ve tarihi mekanlar ziyaretçi akınına uğradı.
1: Diyarbakır'ın Ulu Camii, Mardin'in açık hava müzesini andıran sokakları, Pamukkale'nin bembeyaz sıra vertenleri ve daha birçok turizm merkezi bayramı hareketli geçiriyor.
2: Diyarbakır bu Kurban Bayramı da oldukça hareketli. Buraya gelenler tarihi mekanlara yoğun ilgi gösteriyor. O yerlerden biri de şu anda içerisinde bulunduğumuz tarihi Ulu Cami.
1: Diyarbakır'ı ziyaret eden turistler tarihi Sur ilçesinde yoğunluk oluşturdu. Yöresel lezzetlerden tatmak isteyen turistlerin uğrak noktası Hasan Paşa Hanı oldu. Zerzaban Kalesi, İç Kale Müze Kompleksi, Dört Ayaklı Minare ve Ulu Cami'de en çok ziyaret edilen yerler arasındaydı.
3: Vallahi şimdi aşağıdan başladık. Daha yeni şuraya yeni geldik diyebiliriz. Akşam Ulu Cami'ye gittik. Bir orada çayımızı içtik. Ondan önce dün Malabadi Köprüsü'ne gittik ama çok güzeldi.
1: Sokak müzisyenleri de kentin sokaklarında ziyaretçilere müzik ziyafeti verdi. Mardin'de ziyaretçi akınına uğrayan kentler arasındaydı. Otellerde doluluk oranı %100'e ulaşınca yer bulamayan bazı turistler çevre illerde konaklamak zorunda kaldı. Bayramın ilk gününden itibaren Dara Antik Kenti, Kasimiye Medresesi ve Devru Zafaran Manastırı'na ilgi yoğundu.
4: Muazzam bir şehir. Çok memnunum. Yani herkesi de buraya bekliyorum. Mutlaka yani gelip görülmesi gereken bir yer.
1: Burası da Gaziantep'teki Zavukma Mozaik Müzesi. Başta Çingene Kızı mozaiği olmak üzere birçok önemli eseri barındıran müzede kuyruklar oluştu. Bayram tatilinin ilk gününden itibaren müzeyi ziyaret edenlerin sayısı 30 bini aştı. Doğu Anadolu bölgesindeki gezi rotalarından biri de Bitlis'in Ağdat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'ydı. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan tarihi mekan ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkardı.
5: Yani burayı görünce tüylerim tabii diken diken oldu. Dualar ederek geçtim.
1: Denizli'nin beyaz cenneti Pamukkale'de ziyaretçi akınına uğradı. Travertenlerin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti'ndeki Kleopatra Havuzu ve Antik Tiyatro'da günü hareketli geçirdi. Muğla bayram tatilini en yoğun geçiren kentler arasında. Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi turizm merkezlerine gitmek isteyen tatilciler 22 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
0: Edirne'de şiddetli yağış sele yol açtı. Göle dönen yollarda bazı araçlar mahsur kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
1: Araçlar yarıya kadar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu. Edirne'de sağanak etkiliydi. Öğle saatlerinden itibaren yağmurla birlikte dolu yağdı. Kent merkezinde cadde ve yollar göle döndü. Ulaşım aksadı. Bazı noktalarda trafik akışı durma noktasına geldi. Şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bazı bölümleri ve İlhami Ertem Caddesi tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Zübeyde Hanım Caddesi'nde zemin katlardaki bazı iş yerleri ve evleri su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
6: İş yerlerin su başlığı var. Burada dükkanlar da buradakiler gördüğün gibi hepsi sular altta. Karşı taraf öyle.
1: Bazı dükkanların girişlerine kum çuvalları yerleştirildiği görüldü. Sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.
0: Bayramın geri kalan günlerinde Türkiye genelinde yağışlı hava hakim olacak. Peki sıcaklıklar düşecek mi? Hangi yerler etkilenecek? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
7: Batı Karadeniz'de başladı. Bolu'da, İç Anadolu'da, Afyon, Kütahya, Denizli tarafında. Hatta şu anda Kızılay'ın bazı köylerinde doluyla birlikte, hatta iri taneli doluyla birlikte yağmur var. Tabii her yerinde değil, yani Kızılay'ın tamamı da değil ama bazı köylerinde etkili oluyor. Şu anda izleyicilerimizi uyaralım. Bulunduğunuz yerde güneşli bir hava olabilir saat itibariyle ama öğleden hemen sonra ya akşam saatlerinde bulunduğunuz yerlerde de sağanak yağmurlar olacak. Özellikle dere havzalarından ve dere kenarlarından uzak durmak gerekiyor. Eğer pikniğe gitmişseniz, öyle bir planınız varsa o birden hava kapanacak ve gök gürültüyle birlikte şiddetli yağmurlar da gelecek. Dere taşkınları yaşanabilir. İstanbul'da da bugün ilçe için sağanak yağmur göreceğiz. Yer yer 10 ile 20 kilogram arasında yağmur düşebilir. Marmara genelinde var. Hatta İzmir ve Bodrum'un bile bazı ilçelerine yağmur yağabilir. Adana, Hatay, o bölgedeki yağışlar şiddetli. İç Anadolu'dakiler şiddetli. Kayseri, Sivas, Tokat, bu bölgelerdeki yağmurlar kuvvetli olacak. Yani kuvvetli dediğimiz yer yer 20 kilogram yağıyor ama bazı noktalara 60 kilogram hatta 80 kilogram düşebiliyor. Yine altına çizelim. Kentin tüm ilçelerini etkilemiyor bu yağışlar. İki ilçesine 3 kilogram yağarken bir ilçesine 80 kilogram yağabiliyor. Özelliği bu yağışların. Tüm Karadeniz hattında olacak. Yığın olduğunda özellikle Doğu Karadeniz'de yani Ordu, Giresun, Trabzon, özellikle Rize, Artvin tarafındaki yağışlar çok şiddetli. Yine yarın için Doğu Karadeniz'de dere kenarlarından uzak durmak gerekiyor. Çünkü derenin bir bölümünden taşıyacak su büyük bir alanı, büyük bir alanda sele neden olabiliyor. Bu arada yarın daha serin bir hava olacak. Özellikle İstanbul'da hissedilen sıcaklık 16-17 derece kadar düşecek. Çünkü rüzgar buz çiftlerinden soğuk kesecek. Tabii bu serinleme Ege'ye kadar ulaşacak. Yani Bodrum'a, İzmir'e kadar ulaşacak. Bugüne göre 3-4 derece en azından daha düşük bir hava var. Bayram haftasının en serin günü Cuma olacak. Sonraki günlerde yağışlarımız var. Şunu da eklemek istiyorum. Haziran ayında yağışlı geçebiliriz. Mayıs kadar çoğu gün yok ama Haziran'da da bu şiddetli yağmurları görme ihtimalimiz çok yüksek.
0: Bolivya'da eylemler bir aydır sürüyor. Son olarak kadınlar ekonomik kriz ve yüksek enflasyonu protesto etti. Eylemciler olağanüstü hal ilan edilebileceğini duyuran Bolivya hükümetine karşı ölmekten korkmuyoruz sloganları attı.
8: Bolivya'da eylemler her geçen gün büyüyor. Ülkede anneler günü için sokaklara dökülen yerli kadınlar, protestolar sırasında öldürülenler için bir dakikalık saygı duruşu düzenledi. Ardından La Paz kentinde yürüyüşe geçti. Eylemciler ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle hükümetin istifasını talep ediyor.
9: Ölmekten korkmuyoruz. İnandığımız şeyleri savunmak için canımızı vermeye hazırız. Belki çocuklarımız sokaklara dökülür. Hepimizi öldürürler de sonunda bu hükümetten kurtuluruz. Ya bizi öldürsün ya onlar gitsin.
8: Cumhurbaşkanı Rodrigo La Paz ise eylemcilerle anlaşmak istiyor. Aksi takdirde olağanüstü hal ilan edeceğini duyurdu.
10: Bolivya polisine kendi halkına baskı uygulayamayacaklarını söylemeliyiz. Onlar da aynı topluluklardan, aynı halktan geliyorlar. Kendi kardeşlerine, babalarına, annelerine karşı dönemezler. Bolivya polisine geri çekilmelerini söyleyin.
8: Protestolar ülkede yakıt ve gıda tedariği krizine yol açtı. Birçok kente giden yollar protestocular tarafından kapatıldı. Eylemciler hükümet istifa edene kadar yolları açmayacaklarını söylüyor.
0: Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta 7 kişi define aramak için girdikleri mağarada 20 Mayıs'tan bu yana mahsur. 7 defineciden 5'ine ulaşıldı ancak mağaradan çıkarılmaları için de ayrı bir operasyon gerekiyor.
1: Günler süren arama çalışmaları sonuç verdi. Farklı ülkelerden kurtarma ekipleri kayıp 7 kişiden 5'ine ulaşmayı başardı. 7 Laos vatandaşı 20 Mayıs'ta başkent Vientiane'nin kuzeydoğusundaki terk edilmiş bir altın madenine girdi. Altın bulmak için girdikleri madende aşırı yağışlar ve ani su baskınları sonrası meydana gelen toprak kayması çıkış yollarını kapattı. 7 kişi mahsur kaldı. Altın arayan 7 kişiden 5'ine yerin yaklaşık 300 metre derinliğindeki bir mağarada ulaşıldı. Görüntülerde sağ olarak bulunan kişilerin mağaranın içinde kayalık bir alanda beklediği görüldü. Taylandlı kurtarma ekibinin lideri 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Ancak hemen dışarı çıkarılamayacaklarını duyurdu.
11: Bulduğumuz 5 kişiyi henüz dışarı çıkaramıyoruz. Çünkü çok dar bir geçitten geçilmesini ve su altında dalış yapılmasını gerektiren bir bölgede mahsur kaldılar.
1: Kurtarma ekipleri mağaradaki suyu pompalarla tahliye etmeye çalışacaklarını söyledi. Böylelikle güvenli bir geçit açılarak mahsur kalanların kurtarılmasının sağlanabileceği belirtiliyor. Ekiplerin kayıp iki kişiyi daha arama çalışmaları sürüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde eski bir CIA yetkilisi değeri 40 milyon dolardan fazla olan 300'ün üzerinde külçe altını çalmak suçundan gözaltına alındı. David Rush isimli eski CIA yetkilisi kamu parasını çalmaktan suçlanarak gözaltına alındı. Rush'ın işle ilgili harcamaları için önemli miktarda döviz ve onlarca milyon dolar değerinde külçe altın talep ettiği ve aldığı aktarıldı. Yetkililerin 18 Mayıs'ta Rush'un evinde yaptığı aramada tahmini değeri 40 milyon doların üzerinde olan 300'den fazla külçe altın, yaklaşık 2 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları ve 35 adet lüks saate el koyduğu kaydedildi. Avrupa erken bastıran sıcaklarla kavrulurken Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki 5 yıla ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre 5 yıl içinde kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'ü geride bırakacak bir sene daha yaşanacak.
1: Önümüzdeki 5 yılda küresel sıcaklıklar yeni rekor seviyelere ulaşacak. Arktik bölgesi daha da ısınacak. Birleşmiş Milletler Meteoroloji Örgütü ile İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin son raporu küresel ısınmaya dair yeni uyarılar barındırıyor. Önümüzdeki 5 yıla ilişkin sıcaklık tahminlerini içeren rapor, yıllık küresel yüzey sıcaklıklarının sanayi öncesi döneme kıyasla 1,3 ila 1,9 santigrat derece arasında artacağını öngörüyor. Tahminlere göre 2026-2030 arasındaki bir yıl, sanayi öncesi döneme göre ilk kez 1,5 santigrat derecenin üzerine çıkan ve kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'ü geride bırakacak. Raporda kutup bölgesine dair veriler de dikkat çekici. Önümüzdeki 5 yılda Kuzey Yarımküre'deki Arktik kır sıcaklıklarının küresel ortalamanın 3,5 katından daha fazla artarak 1991-2020 ortalamasının yaklaşık 2,8 santigrat derece üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar Arktik'teki ısınmanın hava sistemlerini bozabileceğini ve özellikle dünyanın kuzey bölgelerinde daha şiddetli hava olaylarını tetikleyebileceğini belirtiyor. Ayrıca kış aylarında güçlü bir El Niño olayının beklendiği ve bunun 2027'ye kadar sürebileceği de ifade ediliyor. Raporda Pasifik Okyanusu'ndaki ısınmanın küresel sıcaklıkları potansiyel olarak rekor seviyelere taşıyabileceği aktarılıyor.
0: Yarın İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Bayrama denk gelen yıl dönümü dolayısıyla kent geleneğinde pek çok farklı etkinlik düzenlenecek. Kutlamalar akşam saatlerine kadar sürecek.
12: Mehteran takımı, gemi ve tekne kortejleri, yürüyüşler, ikramlar. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için kapsamlı bir kutlama programı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde olacak. Cuma namazının ardından İstanbullularla bayramlaşacak. Burada İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Kentin farklı noktaları da kutlamalara sahne olacak.
13: İstanbullu hemşehrilerimizi çifte bayram yaşamaya etkinliklere davet ediyoruz. Saat 11'de Cuma günü 29 Mayıs'ta Beyazıt Meydanı'nda toplanacağız. Mehteran'la birlikte hep birlikte yürüyerek Ayasofya Meydanı'na geleceğiz. Bu topraklarda şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Tesadüfen alınmadığını biliyoruz.
12: Ayrıca saat 09:30-18 arasında Sarayburnu Limanı'nda TCG Fatih Fırkateyn'i ziyareti açılacak. Solo Türk gösterisi saat 18'de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda izleyicilerle buluşacak. Boğaz hattı da hareketli olacak.
13: Yüzlerce tekne fethin ruhuna uygun, bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette bir görsel şölen şeklinde o konvoyu düzenleyecekler, gösterecekler. Hemşehrilerimizin özellikle sahillerde, Haliç'in kenarlarında, Sarayburnu'nda, karşı tarafta bunu izlemelerini istirham ediyoruz.
12: Akşam saatlerinde ise havai fişek ve drone gösterileri düzenlenecek.
0: İstanbul'da bayram tatilini fırsat bilenlerin uğrak noktalarından biri Polonezköy'deki hayvanat bahçesi oldu. Kentin en eski hayvanat bahçelerinden biri olan bu parkta hayvanlar serbestçe dolaşabiliyor. Çocuklar kafes arkasından değil doğrudan temas kurarak hayvanlarla oynayabiliyorlar.
1: Meraklı bakışlar, heyecanla uzatılan yemler. İstanbul'da bayramın renkli adreslerinden biri Polonezköy'deki hayvanat bahçesiydi.
14: Buraya sürpriz geldik. Çok sevdim. Lemurları şimdi besliyorum. Az önce de beslemiştik. Gene pikleri besledik. Zürafayla.
15: Atları besledim. Hayvanat bahçesini gezdim. Çok eğlenceliydi.
0: Gelecek misin? Evet. Ama korkma.
16: Burası 40 senelik. Aslında İstanbul şu an en eski hayvanat bahçelerinden biri. Çoğu hayvan serbest dolaşıyor. En özel tarafımız o ya. Onu korumaya çalışıyoruz. İnsanlarla interaktif. Özellikle çocukların küçük yaştan itibaren dokunarak keşfetmesi. Çok kıymetli bizim için.
1: Kimi ilk kez bir lemur gördü. Kimi en sevdiği hayvanla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Aydın Erde bayramda doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini sürdü.
17: Bayram için geldik. Kızlarımızı gezdirmeye geldik. Hayvanlara baktık.
1: Çocuklar kadar büyükler de bu atmosferin tadına çıkardı.
18: Bugün çok eğlendik. İşte bütün şeyi gezdik, hayvanat bahçesini.
16: Zürafayı gördük, deveyi gördük, lamayı gördük. Zürafayı besledik yenişimde.
1: Bu parkın bir başka yönü daha var. Yaralı bulunan hayvanlar burada tedavi görüyor.
16: Geçen sene de iki tane geldi, yaralanmış deve. Annesi tarafından terk edilmiş, köpekler ısırmış. Birinin adı İstanbul, birinin adı Hazan. Onu büyüttük biberonla, besleyip gece gündüz demeden buraya bıraktık.
1: Bakıma muhtaç hayvanların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini üstlenen merkez, kuş ve sürüngenlerin aralarında olduğu yüzden fazla türe ev sahipliği yapıyor. Çocuklar bayram boyunca hayvanat bahçesinde doğayla iç içe keyifli vakit geçiriyor.
0: E-ticarete alışveriş hacmi her geçen gün büyüyor. Artan rekabet sayesinde kargo süreleri kısalıyor. Geçen yıl en fazla kargo gönderimi Tuzla'dan yapılırken en fazla alışverişi ise Çankayalılar yaptı.
1: E-ticarette en fazla alışverişi Çankayalılar yaptı. Ticaret Bakanlığı Türkiye'de e-ticaretin görünüm raporunu yayınladı. 2023 yılında 46 saat olan ortalama kargo teslim süresi 2025'te 42 saate geriledi. Teslimatların büyük bölümü 24 ila 48 saat içinde alıcısına ulaştırıldı. Rapora göre gönderilerin %17'si şehir içi, %83'ü şehirler arası teslim edildi. En fazla kargo gönderimi %53,5'te İstanbul'dan yapıldı. Onu %7,3'te Kocaeli ve %5,9'da İzmir takip etti. İstanbul'un Tuzla ilçesi %8,7 ile en fazla gönderinin yapıldığı ilçe oldu. Ardından %5,2 ile Bağcılar ve %4,8'de Kocaeli'nin Gebze ilçesi geldi. En yüksek kargo gönderisi alan ilçe ise %2,5 ile Ankara'nın ilçesi Çankaya. Çankaya'yı %1,6 ile Esenyurt ve %1,5 ile Sarıyer izledi.
20: NTV Radyo. Reklam. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
21: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
20: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında e-devlete aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: NTV Radyo. Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluyuz.

olacak. Muğla 28, Manisa 27 derece. Akdeniz'de Hatay, Adana bölümünde de bahar sağanağı bekleniyor. Adana 28, Hatay 23 derece. Karadeniz'de hava biraz soğuyor. Bolu 19, Samsun 20 derece. Bölge genelinde sağanak var. Ancak Doğu Karadeniz'de şiddeti daha fazla. Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde de gök gürültülü sağanaklar görülecek. Erzurum 15, Diyarbakır 27 derece.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: NTV Radyo. Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
3: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
4: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa takvimi. Bugün 28 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Yolda bir kaplumbağa görürseniz ne yapacağınızı biliyor musunuz? Trafik tehlikesi varsa onu nazikçe tutup gitmekte olduğu yönde karşıya geçirip bırakabilirsiniz. Peki bahçenizde ya da kırsal alanda gördüğünüz kaplumbağayı besleyebilir misiniz? Bu sorunun cevabı kesin bir dille hayır. Çünkü kaplumbağalar doğal ortamlarında aç kalmazlar ve sizin vereceğiniz yiyecekler onu hasta edebilir. Zaten türüne göre beslenmeleri de farklıdır. Su kaplumbağaları genellikle balık, böcek ve bitki yer. Kara kaplumbağaları ise öncelikle otçuldur. Peki deniz kaplumbağalarının bazen ağlıyor gibi görünmesi dikkatinizi çekti mi? Aslında gözlerinin köşesine yakın bir tuz salgılama bezi var. Denizde yuttukları su nedeniyle bedenlerinde biriken fazla tuzu bu bezde dışarı atarlar.
5: Doğa takvimi.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Tek reklam.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.

Burası NTV Radyo. Saat 21. Yakın plan başlıyor.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Saat 21. İyi bayramlar aynı zamanda. Bayramın ikinci günündeyiz ve Ankara'da gelenek olduğu üzere siyasi partiler arası bayramlaşmalar vardı bugün. Bayramlaşma vardı ama iki ayrı çatı altında, iki ayrı siyasi fotoğrafla bu akşam yakın planda aslında bu fotoğrafı biraz konuşacağız. Hem CHP içinde hem siyasette yarattığı o ikilemi tartışacağız. Bir tarafta genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi, diğer tarafta adresini meclis olarak belirleyen Özgür Özel'in ekibi. Aslında bu bölünmüş tablo, birlik ve beraberliğin olması istenen bayramda siyaseti ikiye böldü desek çok yanlış olmaz herhalde. Bayramlaşma trafiği CHP'deki ikili yapılıyı daha da görünür bir hale getirdi ama diğer partileri de böyle bir süreçte biraz siyasi pozisyon almaya itti. Tartışma bitmiş de değil üstelik. Mecliste grubun, kürsünün ve genel olarak partide meşruiyetin kimde olduğu hala tartışılıyor. Hem siyaseten hem hukuken. Gözler cumartesi günü yapılacak halk bayramlaşması da ve orada verecek mesajlara çevrildi. İki ismi orada göreceğiz. Bayram sonrası yeni haftayla birlikte de siyaset biraz daha hızlanacak gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu'nun parti meclisini ne zaman toplayacağı, disiplin kurulunun nasıl bir yol izleyeceği, meclis grup başkanlığı meselesinin nereye evrileceği gibi pek çok soru var. Tabii bu süreçte siyasetin en sağından en soluna yapılacak açıklamalar da tartışmaların alevini ya harlayacak ya sönümlendirecek. Biz de bütün bu tabloyu konuşacağız bu akşam. Bayramın ikinci günü yakın planda konuklarımızla birlikte. Profesör Doktor Armağan Öztürk bizimle birlikte, Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Deniz Hanım.
0: Genellikle uzaktan bize bağlanan bir isimdi ama bu akşam bizimle birlikte İstanbul stüdyomuzda. İyi bayramlar diliyorum. Tekrar teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Profesör Doktor Şakir Dinçay'ın İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi. Siz de hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi bayramlar.
0: Teşekkürler. Her zaman bizimle birlikte oluyor İstanbul stüdyoda. Aslında Kemal Bey de, Kemal Öztürk NTV siyaset yorumcusu da genelde stüdyoda olurdu. Anladığımız o ki bir ufak bayram kaçamağı yapmış, memleketine gitmiş. Dolayısıyla Kemal Bey, size de iyi bayramlar diliyorum.
3: İyi bayramlar efendim.
0: Çok teşekkürler. Şimdi gülerek başladık ama aslında bayramların böyle olması beklenir. Ve fakat çok da birlik beraberlik görüntüsünün verildiği bir bayram süreci yaşamadık anladığımız o ki. Önce bir bugünkü bayramlaşma resmiyle başlayalım. İzniniz olursa Armağan Bey ilk defa stüdyomuzdan konuk oluyor. O yüzden onunla başlayayım. İlk mutlak butlan kararı çıktıktan ve partilerden gelen açıklamadan sonra, yani hem CHP hem Türkiye hem iktidar açısından hem muhalefet açısından nasıl bir tablo ortaya çıktı diye sormuştum. Bugünkü siyasi parti bayramlaşma görüntüleriyle ilgili olarak da aynı soruyu soracağım. Kim kazandı, kim kaybetti?
1: Bu manzara bakımından tüm Cumhuriyet Halk Partisi kaybetti. Onun bir kere altını çizmek lazım. Çünkü siyasi partiler arası yarışma aslında siyasetin normalidir. Siyasi partinin ise kendi içindeki yarışmayı bir yerde sınırlaması ve bir bütünlük içerisinde aslında siyaset yapması beklenir. Aksi takdirde mesela son bir haftaki CHP performansında olduğu üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi aktörleri tüm iç enerjilerini kendilerine, birbirlerine yönelik olarak kullanırlar. Yani son bir hafta içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in veya bunların işte kurmaylarının yaptığı açıklamaların neredeyse %95'i iktidara veya bir başka konu, dünyada ve Türkiye'de başka şeyler de oluyor çünkü, ona değil de işte rakip siyasi akıma ve onun açıklamalarına yönelikti. Bugün de dahil olmak üzere bu bağlamda, yani bu durum parti açısından sürdürülebilir değil. Gelelim işte bu mutlak butlan kararının alındığı akşamdan itibaren parti fiilen iki akım, iki blok, iki kadro arasında ikiye bölündü. Ve Sayın Özer'in, yanılmıyorsam, dünkü açıklaması, biz partiden ayrılmayı düşünmüyoruz, parti içindeki mücadelemizi devam ettireceğiz şeklinde bir beyanatı oldu. Tabii
0: evet,
1: bu arada
0: bu hafta, yaptı.
1: Evet, bu hafta içinde pek çok beyanat oldu. Bu bir tür tarafların karşılıklı olarak enstrüman ve strateji değiştirmesi de söz konusu. Yani bugün böyle söylediği zaman yarın başka bir şey söyleyebilir veya buna mecbur kalabilirler. Dolayısıyla onu bir parantez içine alıp ilerisini de konuşmak lazım. Gerçekten bölünme bir real politik senaryo mudur? Ama mutlak buttan kararın alındığı günden itibaren parti aslında fiilen ikiye bölünmüştü. Bu durumu daha da ne diyelim... zemin hale getiren, bir maddi zemine kavuşturansa bence grup başkanlık seçimi. Onun üzerinde de ayrıca durur.
0: Tabii duracağız.
1: Çünkü iki tane mekan oluştu. Yani bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının fiili olarak sürdürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Öbürü de CHP grup başkanı olan Özgür Özel'in işte CHP grubundaki odası. Bu iki mekan aslında partideki çift başlılığının fiilen bölünmüşlüğünde göstergesi. Tabii bayrama diğer partiler geliyor gidiyor. Hı hı. Şimdi
0: izleyicilerimiz için bir hatırlatma yapmış olayım. Buyurun. Böylece hani daha da netleşir. Şimdi iki ayrı yerde bayramlaşma var. Siz gayet iyi koydunuz resmi. Meclis ve genel başkanlık. AK Parti ve MHP CHP Genel Merkezi'ne gitti bugün.
1: Evet.
0: Deva Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah, Milli Yol ve Saadet Partileri her iki adrese de gitti.
1: Evet.
0: İyi Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi sadece meclise gitti ve Özgür Özel ekibiyle bayramlaştı. DEM Parti iki adrese de gitmedi. Bunların hepsinin anlamını da ayrıca soracağım ama bu resmi izleyicilerimize bir vereyim, ondan sonra yorumunuza
1: kaldığınız yerden devam edelim. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi MHP bakımından hani resmi makam Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için buna dahil oldular, oraya gittiler. Bu arada o süreci de ayrıca konuşuruz. Adalet ve Kalkınma Partisi aslında belli bir mesafeden bunu izlemekte. Çünkü CHP içindeki karşı karşıya gelen kanatlardan bir tanesi bunu işte siyasi iktidarın partiye müdahalesi olarak yorumladığı için onlar da bu tür suçlamalara karşı bizimle bir ilgisi yok diyorlar. MHP'nin ise başka bir tavrı var. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi için özel bir hassasiyet göstermekti. İşte en son dündü Sayın Bahçeli'nin bir takım açıklamalarıyla da somut hale geldi. Bazı partiler iki tarafa da şu an gitmeyi uygun görüyorlar. Bu biraz şeyle ilgili. Savaşı kimin kazanacağı yani mecaz olarak söylüyorum. Çok net olmadığı için iki tarafı da bir biçimde ziyaret etmek ve ikisinde de belli ölçüde meşruiyet görmekteler. İYİ Parti, Zafer Partisi ve tip için de şunu söylemek lazım. Mesela İYİ Parti liderinin yaptığı açıklama da oldukça sertti. Yani CHP genel yanılmıyorsam genel merkezindeydi. Özgür Özel'le birlikte. Çünkü bu partiler, bu üç tane parti aynı zamanda CHP ile taban kardeşliği de var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçmenler bu partilere oy verebiliyor ya da bu partilerden seçmenler de CHP'ye geçebiliyorlar. Seçmen geçişkenliğinin çok yüksek olduğu partilerde demek ki seçmendeki kızgınlık ya da öfke ya da bu durumdan duyulan rahatsızlık nedeniyle bir ön alma, onları rahatsız etmeme ya da belki de ileride hani bu bölünmenin derinleşmesi durumunda biliyorsunuz CHP %20-25 bandındaydı. Ama son işte birkaç yılda 30-35 bandına geldi. Bunun anlamı ne? Bu oyların epey bir kısmı aslında İYİ Parti'den işte bir takım sol partilerden falan geldi. DEM Partisi ise tarihin bu anında onların tabii temel siyasi önceliği çözüm süreci, ikinci çözüm süreci. Bunu gölgeleyecek herhangi bir tartışmanın tarafı olmakta istememekteler. Ama DEM Parti liderliğinin tabii Özgür Özel'le bir teması da oldu. Aynı görüntüyü Kemal Kılıçdaroğlu'na vermediler. Bunun da altını çizmek lazım.
0: Ama bir taraftan da görüşmekte bir beis görmüyorlar.
1: Evet, görmüyor. Hayır, tabii bunu devam ettirmekteler. Yani partilerin bu bayram bakımından tavrı bu. Ama tartışma derinleşirse siyasi partiler bu pozisyonlarını koruyabilirler mi? Onunla ilgili işte rezervimizi, soru işaretimizi koruyalım.
0: Tartışma derinleşirse kim nereye kayabilir? Bir taraftan da anketler de ortaya çıkmaya başladı. Onları da ayrıntılı konuşacağız. Şakir Dinçay'ın, siz bu resme baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Yani bütün partilerin bir pozisyon alma mıdır? Bir denge arayışı mıdır?
2: Yani Sayın Kılıçdaroğlu aslında sadece CHP'yi değil tüm Türkiye'yi birleştirdi. Yani tüm Türkiye AK Partisi'ne oy veren, MHP'ye oy veren, CHP'ye oy veren herkes Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ve aldığı pozisyondan rahatsız. Onun için yanında da çok görünmek istemiyorlar. Yanında görünmek isteyenler bile mesela AK Parti ve MHP bile destek verirken parti içerisindeki huzursuzluğa biz taraf olmuyoruz, mahkeme bu kendi içlerindeki bir tartışma deyip aslında taraf olmak istemediklerini de söylüyorlar. Partilerin resmi söylemi bu olmasına rağmen bu partilere oy veren, AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren insanlarla görüştüğümüzde Kılıçdaroğlu'nun aldığı pozisyondan hiç de mutlu olmadıklarını, kendi partilerinin böyle bir şeyle böyle bir şeye maruz kaldığında kalsaydı ne kadar rahatsız olacaklarını ifade ediyorlar. O bakımdan anketlere bakmak lazım. Anketlerden ziyade aslında insanlarla birebir konuştuğumuzda AK Partililerle, MHP'lilerle Kılıçdaroğlu karşıtlığında sadece CHP'liler değil, tüm siyasi partilerin taraftarları birleşmiş gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu yani tüm Türkiye'yi birleştirme konusunda büyük bir başarı gösterdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yapamadı bunu ama kaybederken birleştiriyor Sayın Kılıçdaroğlu. Yanlış yaparken birleştiriyor. İnsanları kendinden soğuturken birleştiriyor.
0: Bu analizler için erken olduğunu düşünenler var mı diye böyle bir yorum yapmış olayım. Çünkü AK Parti yani MHP'nin açıklamalarını biliyoruz. AK Parti cephesinden gelen açıklamaları da biliyoruz. Hani nispeten Ömer Çelik bu anlamda bir açıklama yaptı sözcü. Ama daha mesafeli durmak ve biraz daha o parti içerisindeki mesele olarak bakarak söylemini tuttu. Dolayısıyla... Yani oradan gelen resmi açıklamalara ve kamuoyuna yansıyan açıklara baktığınızda bu biraz
2: resmi
0: ileri değil mi?
2: Resmi açıklama böyle ama seçmenlerle konuştuğumuzda böyle değil.
0: Siz seçmen olarak söylüyorsunuz.
2: Tabii tabii AK Parti seçmeni, MHP seçmeni Kılıçdaroğlu'nun aldığı pozisyondan, kendi partisini harap etmesinden, perişan etmesinden, zulmetmesinden, kanunu ve mahkemeleri kullanmak suretiyle kendi partisini bastırmasından bir hayli rahatsızlar. Bu bakımdan Sayın Kılıçdaroğlu kaç sene genel başkanlık yaptı? 13 sene, 14 tane seçim kaybetti. Hiçbir zaman Türkiye'deki seçmenleri bu kadar birleştirememişti. Hepsini birleştirdi. Hepsi Kılıçdaroğlu'nun yanlış yaptığı konusunda mutabık oldular. Tabii ki bu yanlışa bir başka kanıt AK Parti'nin ve MHP'nin gelip resmi söylemde her ne kadar tarafsız durmaya çalışsalar da ve bunun parti içinde bir çatışma olduğunu söyleseler de genel merkeze gelip bir Cumhur İttifakı'nın parçasıymış gibi Kılıçdaroğlu'yla görüşen sadece AK Parti ve MHP oldu. Bu bakımdan AK Parti'nin ve MHP'nin genel merkeze gelip görüşmesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirmiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanlış yaptığına dair CHP seçmenine, CHP'ye oy vermiş olanlara, özellikle onların canı yanıyor. Ama AK Parti ve MHP seçmenine de bir mesaj veriyor. Onlar da kendi partilerinin bu yaptıklarından çok memnun olduklarını düşünmüyoruz. Bunları da işitiyoruz. MHP'ye oy vermiş olandan, MHP'de çalışmakta olanlardan, AK Parti'de çalışmakta olanlardan bunun demokrasiye zarar verdiğini, ileride bir başka partinin başına geldiğinde bu tepkilerin verilmemesi gerektiğini biliyorlar. Bunu ayıplıyorlar. Ama bir taraftan da ne diyelim, yani bir çelişki de yaşıyorlar kendi işlerinde. İnsanın rakip partinin bu hale düşmesine sevinmemesi de mümkün değil. Bir taraftan sevinirken Kılıçdaroğlu bak partiyi ne hale düşürdü deyip bir taraftan Kılıçdaroğlu'nu eleştirip bir taraftan da ya zaten bunların böyle olacağı belliydi. İyi ki de oy vermemişiz, vermemişler. İyi ki de seçim kazanmamışlar deyip CHP oy vermiş arkadaşlarına, akrabalarına, yakınlarına bir taraftan sitem ederken, daha doğrusu bak biz haklı çıktık derken, bir taraftan da haklı çıkmanın hüznünü yaşadığını söylemek lazım bu seçmenin. En azından benim karşılaştığım AK Parti seçmenleri, MHP seçmenleri bu durumdan memnun değiller. Kılıçdaroğlu'nun yaptığından memnun değiller. Kendi partilerinin de tarafsız kalmasından memnunlar ama tarafsız kalırken dahi bu tarafsızlığın Kılıçdaroğlu'nu kayıran bir tarafsızlık olmasından da rahatsızlık duyduklarını en azından ben görüyorum, gözlemliyorum. Tabii elimde bir anket yok, genelleyebileceğim bir şey yok. En azından konuştuğum, görüştüğüm AK Partililer, MHP'liler seçmen bazında bunu bana ifade ettiler diye söylemem lazım.
0: Peki.
2: Kılıçdaroğlu uzun lafın kısası bütün Türkiye'yi birleştirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ya da genel seçimlerde yapamadığını tebrik etmek lazım. İlk defa tüm Türkiye Kılıçdaroğlu'nu sevmeme ve yanlış yaptığında hemfikir olma konusunda birleşti demek lazım. Ya en azından ben o kanaatteyim.
0: Kemal Öztürk, ne dersiniz?
3: Çok iddialı Şakir Hoca bu akşam.
2: Birkaç akşamdır öyle
0: geçen
2: şeyler
0: akşam da öyleydi. Geçen akşam da öyleydi. İtiraz ettiğiniz yerler varsa lütfen alayım. Onun üzerinden belki bir tartışma açarız.
3: Genellemeye katılmıyorum. Yani bu kadar sert ve net bir genellemeyi doğru bulmuyorum. Kılıçdaroğlu...
2: Genelleme yapmak yanlış olur zaten.
3: Yaptınız ama. Şimdi bir kere yani izleyicilerimiz için yani bayramlarını tebrik edelim. Bayramda bayram gibi şeyler konuşmayı çok isterdik ama Türk siyaseti çok ciddi bir krizin içerisinde ve çok ciddi bir tartışma yaşıyoruz. Ve ilk defa karşılaştığımız şeyler var. Yani daha önce görmediğimiz hatta birçok mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de görmediği bir takım olaylar yaşanıyor. Bir grup başkanı seçiliyor. O partinin genel başkanı, o grup başkanı yanlış diyor. Bir seçilemez diyor. Yani onlar da, kurumlar da, insanlar da yeni bir durumla karşı karşıya. Keşke bayram gibi şeyler konuşabilsek ama maalesef gündemimiz siyasetin domine ettiği bir durumdayız. Şimdi Şakir Hoca'ya katılmadığım konu şu. MHP ve AK Parti tabanını birleştirdi mi? Bence hayır. MHP ve AK Parti tabanında Kılıçdaroğlu'nun yaptığını yanlış bulanlar olabilir. Ama bir birleştirdi, CHP ile birleştirdi, işte Özgür Özel gibi düşünen MHP'liler, AK Partililerin çoğunluk olduğunu düşünmüyorum. Genellikle şöyle bir tablo oluştu. CHP işte yani her zamanki gibi yine kendi içinde kavga ediyorlar. Genel algının, yani benim de etrafımdaki algıların genellikle böyle olduğunu söyleyebilirim. Bir de biz henüz Kılıçdaroğlu'nun tam olarak ne söylediğini bilmiyoruz. Yani bir takım şeyler ima ediyor. 3 yıl boyunca sustum, mahkeme süreçleri vardı, konuşmadım ama artık konuşacağım diye cumartesi gününü işaret etti. Şimdi cumartesi günü Kılıçdaroğlu'nun toplayacağı kalabalık, ona gösterilecek ilgi, yanında duracak kişiler, milletvekilleri, eski milletvekilleri, siyasetçiler kimler olacak? Ve ne söyleyeceğine biz dikkat kesileceğiz ve buradan bir yorum çıkartacağız. Aynı gün Özgür Özel de bir toplantı yapacak. Onun da yanında kimler durduğuna, kalabalığın sayısına ve ne söylediğine yine bakacağız. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu eğer mahkeme süreçleriyle ilgili detay verirse, ki bu detaylar rüşvet, para verme, yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık, dünya kadar konu var. Eğer bu konulara girerse kavganın, yani CHP içi kavganın son derece sert ve bölünmenin mukadder bir yol olduğunu görmüş olacağız.
0: Buna dair bir sinyal alabildiniz mi ya da bir takım görüşmeler yapabildiniz mi? Böyle bir yolu tercih edecek mi, yoksa şu aşamada ne diyeceğini bilmiyor muyuz? Bir sinyal, bir renk yok mu?
3: Benim anladığım ve konuştuklarımdan öğrendiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu neden mahkeme sürecine girildiğini ve neden bu konuda ısrar ettiğini açıklayacak. Şimdi bunu açıkladığı zaman Özgür Özel buna cevap verecek. Bu sefer karşı taraf cevap verecek. Bu sefer başka bir tartışma. Bu bir partinin bölünme süreci. Bunu artık net bir şekilde görebiliyoruz. İki tarafta birleşmekten yana değil. İki tarafta partiyi ele geçirmekten yana. İki taraf biz birleşelim, iktidar bizim partimizin üzerine yargıyı kullanarak baskı yapıyor iddiaları var. Ama onun gerçekçi olmadığını gösteriyorlar bize. Eğer öyle bir tablo varsa bu CHP içerisindeki taraflar bir araya gelir, birleşir ve der ki bize iktidar baskı yapıyor. Biz ama bütünlüğüz, bir aradayız, Bölünmüyoruz, asla bir aradayız. O bizim genel başkanımız, o bizim eski genel... Yani böyle bir şey tablo görürdük. Böyle bir tablo görmediğimiz gibi CHP'nin bir tarafı gidip polise başvurarak beni genel merkeze almıyorlar. O yüzden mahkeme kararını kolluk kuvveti marifetiyle uygulayın. Kanun devletinde de bu uygulanır. Ne oldu sonuç itibariyle? CHP genel merkezinin kapılarına barikatlar kuruldu. Masalar kırıldı. Polis duvarları yıktı. Su sıkıldı. Gaz bombaları atıldı. Ve bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin önünde yaşandı. Bu tablo yaşanmayabilir miydi? Evet. Bu tablo iki liderin anlaşması halinde yaşanmazdı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu hale gelmezdi. Bunu yapmıyorlarsa, daha ilk günlerde bile bunu yapmıyorlarsa, asla birleşmeyi, asla bir araya gelmeyi düşünmüyorlar demektir. Bu da bu partinin bölünmesi anlamına geliyor ve tekrar bölünmesi anlamına geliyor. Yani daha önceki bölünen Memleket Partisi'ndeki olduğu bir süreci tekrar yaşayacağız. O yüzden vatandaşın tepkisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde bir sorunu çözememesine yönelik, kendi içerisindeki kavgaya yönelik. Büyük bir birleşme halinde Kılıçdaroğlu'nu tek suçlu gördüklerini düşünmüyorum. Özgür Özel'in de bu süreci yönetemediğini düşünen insanlar var. Ama Özgür Özel Toma'nın üstüne çıkarak, yürüyerek belirli bir kesimi etkiledi. CHP tabanını etkiledi bana göre. CHP tabanı içerisindeki daha sertlik yanlısı insanları etkiledi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin %51 ihtiyacı var. 51 oya ihtiyacı var. Geri kalan seçmenlerin şiddetten, polis görüntüsünden, Toma'dan, gazdan, kavgadan, gürültüden hiçbir şekilde hoşlanmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Türk siyasetinde seçmenin tavrı her zaman makul taraftandır. Makulden yanadır. Hı hı. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan partinin, ayrılacak olan partinin kurulmasıyla birlikte o partinin eski partisini yıpratmasıyla ne oluyor biliyor musunuz? Değirmen taşının birbirine sürtmesini göreceğiz. Yani değirmen taşının ortasına buğday konur, o un yapar onu. Ama buğday yoksa ortada, o değirmen taşı birbirine sürter ve birbirini örseler. Bu sürece giriyor Cumhuriyet Halk Partisi bana göre. Ve burada birbirimizi örselemeyelim diyen de kimseyi görmüyorum. Daha sertleşiyorlar, daha agresif haldeler. Eski CHP milletvekillerini, hele ekranlardaki, sosyal medyadaki paylaşımları daha akıl almaz, daha da düşmanlaştıran bir tarafa doğru gidiyor. Öyle görüyorum ben. Yani diğer tarafı kendi partiliymiş gibi değil, hasmı ve düşmanıymış gibi hitap ediyor, davranıyor, ittiriyor. O yüzden biz bir partinin bölünme sürecine şahitlik ediyoruz.
0: Peki, ayrıntılı konuşacağız. Başta bu grup başkanlığı meselesiyle başlayarak, çünkü bununla ilgili son dönemde açıklama da, son birkaç saat içerisinde açıklama da yaptı yine Özgür Özel. Onun öncesinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı. Reklama gideceğiz ama aslında daha sonra koyacaktım biraz resmi, ama izleyicilerimiz için de bir genel değerlendirme diyoruz ya, hani genele teşbih etmek mümkün müdür diye. KONDA'nın bu mutlak butlan araştırması son dönemde çıkan ilk araştırmalardan biri. O yüzden söylüyorum, 67 ilde yaşayan 1514 kişiye sorulmuş. Hani mutlak butlan nedirden kararı nasıl karşıladıklarına ilişkin olarak %52 yanlış, %11 doğru, %37 ne doğru ne yanlış diyor. CHP'nin hızla yeni bir kurultaya gitmeli mi sorusuna da Türkiye genelinde %59 gitmeli diyor, bir kurultay toplamalı diyor. CHP'li seçmenin %53'ü, AK Partili seçmenin %53'ü, MHP'li seçmenin %68'i. Dolayısıyla hızlıca bir kurultay toplanmalıya destek verenlerin oranı da bu. Dolayısıyla hani bir siz seçmenler ve kendi konuşabildiğiniz seçmenler birleşmiş.
2: Yani ben bu anket sonuçlarını bilmiyordum ama sayısal olarak da demek ki bir ölçüm gelmiş, veri gelmiş. Çok teşekkürler. Bunu doğru bulan sadece seçmenlerin %11'i dediniz. Yani demek
0: %37 ne doğru yere yanlış da azım sanacak bir oran değil ama.
3: Bunun niye geldiğini
2: hocam. Yani gelini almıyorum ama buna doğru diyenler %11. Yanlış diyenler %50 küsur. Ne doğru ne yanlış diyenler, yani bu işe biz karışmıyoruz diyenler %30 küsur falan. Hı hı. Ama doğru diyenler ve destekleyenler %11. Bu bir şey ifade ediyor.
0: Peki.
2: Bugün başka bir şey oldu ya da dün oldu. Sayın Kılıçdaroğlu bayram tebriği paylaştı. Altında 40 bin kişi cevap yazdılar. Bu 40 bin kişinin %99'u Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
0: Sosyal medyadan.
2: Evet, sosyal medyadan.
0: Sosyal medya bu anlamda bir barometre midir?
2: Değildir. Ama sosyal medya barometre değil. Neden değil? Çünkü sosyal medyada cep telefonu olan, akıllı aracı olan, bilgisayara erişimi olan, erişimi olduktan sonra bir de sosyal medyaya girip buna vakit harcamak isteyen kişiler bulunur. Hı hı. Ama şu bir şey, gösterge. Hani orada bir denge yok. Bu insanların %99'u size de iyi bayramlar dememişler.
0: Peki.
2: Genel başkanlarına muhtemelen bunların büyük bir çoğunluğu CHP'li ama diğer partilerden de vardır diye düşünüyorum. Hı hı. O %11'lik kısım, yani bunu doğru bulanlar %11 ise evet, bu şeyi de yansıtıyor. Sosyal medyada da yansıtılmış bir şekilde o insanlar Sayın Kılıçdaroğlu'na tepki gösterme konusunda birleşmişler. Yani tekrar söyleyeyim, Sayın Kılıçdaroğlu hayatında ilk defa tüm Türkiye'yi birleştirdi.
0: Bir reklam arasına
2: tebrikler
0: gidelim.
2: Diyelim.
0: Çok da
2: büyük bir zafer aslında.
0: Devam edeceğiz.
2: Cumhur İttifakı'na katılırsa.
0: Peki, giderek vitesi arttırıyorsunuz. Reklamlardan sonra devam edelim reklamlar.
4: Yakın plan devam edecek. NTV Radyo. Reklam.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
6: Cuma günü Karadeniz üzerinden daha serin hava gelecek. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu. Karayel soğuk esecek. İstanbul 24, Bursa 25 derece. Ankara, İzmir ve Antalya'nın bazı ilçelerine kısa süre yağmur yağabilir. Ankara 22, İzmir 31, Antalya 30 derece.
4: Hava durumu. Yakın plan devam.
0: Reklamların ardından yakın plana devam ediyoruz. Şimdi bir temel mesele bundan sonra tartışacağımız, aslında bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ekipleri arasında tartışılıyor hukuken ve siyaseten. Tedbir kararı var. Genel başkanlık Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Özgür Özel bugün açıklama yaptı ve şöyle bir ifade kullandı. Tedbir kararı sadece tedbiren genel başkanlık konusunda bir karar veriyor ama benim mazbatamı elinden almıyor diyor. Ben seçilmiş genel başkanım diyor. Grup başkanlığı meselesini de ayrı bir tarafta tutuyorlar. Çünkü Özel ve CHP'li bazı hukukçulara göre, Özel'e destek veren diyelim, ama genel olarak hukukçuların yorumu, iki ayrı tüzel kişiliktir grup başkanlığıyla merkez. Dolayısıyla genel başkanın grup başkanı üzerinde bir ki bugün kendisi de söyledi, hiyerarşisi yoktur dedi Özgür Özel. Şimdi bu grup başkanlığı meselesi neden bu kadar önemli? Çünkü grup toplantısı yapma kararı ile ilgili bir açıklama yapınca aslında tartışmalarda biraz alevlendi. Kemal Kılıçdaroğlu pek çok soru işareti var. Ben henüz bir karar vermedim. Karar verince size bildireceğim diye milletvekillerine mesaj attı. Daha doğrusu bir açıklama yayınladı, bir mektup gönderdi. Ama Özgür Özel tarafı da diyor ki hayır, grup üzerinde sizin bir etkiniz olamaz.
1: Şimdi Perşembe gününden itibaren yaşadıklarımızın Türk siyasi hayatını daha önce tecrübe edilmiş bir gerçekliğe karşılık geldi açıkça ortada. Yani bunu çünkü daha önce dernekler kanununa dayanarak derneklerle ilgili böyle kararlar verildi. Hı hı. Siyasi partilerle ilgili ilçe ve il kongrelerinde kararlar verildi ama bir ilk defa bir siyasi partinin genel kurulu ile ilgili böyle bir karar veriliyor. Son derece atipik bir durum. Atipik olduğu için kanun...
0: Genel kurul dediğiniz meclis grubuyla.
1: Hayır, genel kurultayı kastediyorum.
0: Kurultayı kastediyorum. Tamam, evet.
1: Çünkü kurultay iptal
0: evet,
1: edildi
0: doğru,
1: ve sonraki
0: tamam.
1: Tüm kurultaylar... Dolayısıyla siyasi partiler kanunu, meclis iç tüzüğü, Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü ve ilgili yönetmeliklere bakarak bu konuyu bir yere kadar çözebiliyoruz. Ama yine de bir teknik açıklama yapmakta yarar var. Yani hala boşluklar var. O boşluklar siyasetçiler, yani şu da var, kanunlarımız eksik mi? Tüm kanunlar, tüm mevzuatlar eksiktir ama hiçbir kanun da şu durumu öngöremez. Yani böyle bir şey olacak, partide iki tane... aslında fiili genel başkanlık iddiasında olan kadro karşı karşıya gelecek ve iki tane farklı işte kurumu, ünvanı kullanmaya çalışacak. Teknik mesele şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin normalde genel başkanı meclisteki grup başkanıdır tabii ki. Diğer partiler için de böyle. Hı hı. Ama bazen milletvekili değildir genel başkanlar. Şu an Adalet ve Kalkınma Partisi. Daha önce İyi Parti, Meral Akşener, daha önce işte Murat Karayalçın CHP örneklerinde hı hı. olduğu üzere o zaman bir grup başkanı seçilir meclisten milletvekili sıfatıyla sahip ve bu grup başkanı da genel başkana bağlı olarak grubu yönetir. Grup başkanı genel başkana bağlı olarak grubu yönetmesi Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde yazıyor. Hı hı. Ama o tüzükte şunlar da yazıyor. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu işte ben Özgür Özel'i grup başkanı olarak istemiyorum. Ben şu kişiyi grup başkanı olarak istiyorum diyemez tüzüğe göre. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde açık hüküm var. Grup toplanacak. Bu arada toplandı. Onunla ilgili de bir şeyler söylemek lazım. Hı. Bir cumartesi bir toplantı yapıldı. Hı hı. Grup toplanacak.
0: Ve Özgür Özel yeniden grup başkanı olarak.
1: Evet, ona ilişkin bir yazı yazdı. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu meclise gönderdi. Bu o toplantının geçersiz sayılması bu kararın doğru olmadığına dair. Orada da parantez açıp bir şey söylemem lazım. Şimdi tabii çok olağanüstü bir şeyden geçildiği için bir an önce toplantı yapıldı. Ama o toplantı Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü ve parti tüzüğüne uygun bir toplantı mıydı? Onunla ilgili bazı tartışmalar var. Hmm. Mesela işte normalde 3 gün önceden davet göndereceksin, grubu çağıracaksın. O çağrı sonucunda yapılan oylama gizli oy olacak tabii ki, açık sayım yapılacak. Mesela hatırlıyor musunuz oradaki bilgileri? 110 milletvekili aslında görüş bildirmiş. Halbuki salonda 96 kişi var. 95'in oyu almış. Peki geriye kalanlar ne yapmış? Telefonla görüşlerini söylemişler. Normalde mesela bu bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oylama usulüne uygun bir şey değil. Dolayısıyla usul nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu konuda bir karar alabilir. Ama ne diyebilir?
0: Peki şöyle buyurun. Sorayım. Meclis Başkanlığı'nda internet sitesinde düzeltilmiş olması bir anlamda bugün Özgür Özel'in açıklamalarına da baktığımızda evet. teyit gibi algılanıyor. Ve Özgür Özel de aslında buna vurgu yaptı bugün. Dolayısıyla şimdi başka bir yönde karar alması, abi hata yaptık ya da bir şekilde usul hatası varmış yeniden değerlendirdik gibi bir sonuçla mı karşılaştık?
1: Bir itiraz geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden, Genel Başkan adı altında evet, itiraz geldi. Ve oradaki toplantının yapılma biçimine dair bir itiraz. Ama bu mesela sorunu çözecek mi Deniz Hanım? Yani mesela diyelim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı pazartesi günü dedi ki biz bu itirazı baktık. Evet, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğüne uygun bir toplantı olmamış. Grubun şu tarihte toplanması gerekiyor. Bu arada meclis iç tüzüğü grup başkanı seçimini partinin kendi tüzüğüne bırakmış durumda. CHP'ye göre.
0: Kendi yönetmelikleri, meclis iç tüzüğünün bir yönetmeliğini uyguluyor aslında.
1: Vurguluyor. Ama o toplantı yapıldığı zaman mecliste hala ağırlık Özgür Özel'den yana. Yani Özgür Özel'in adaylığını koyup grup başkanı seçilmesini Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut siyasi konjonktürde engellemesini ben yasal sınır içinde çok mümkün görmüyorum. Parti mesleğiyle ilgili başka bir tartışma yapabiliriz. Grup da şu bakımdan önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları hala devam ediyor Deniz Hanım. Yani mesela gelecek
0: tatile
1: hafta
0: girmedi.
1: Tatile girmedi. Yasalar var. CHP'de bir CHP'nin orada milletvekili var. Yanılmıyorsam 138 milletvekili. O grup var. Grup adına konuşmalar var. Komisyonlarda ve genel kurulda. Yani grubun çalışabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi grup yönetiminin belirlenmesi, işte komisyonda konuşmalar, yasa önerilerine karşı teklifler, bunların devam etmesi gerekiyor. Bir de tabii o kat, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun olduğu kat, bir tür, Özgür Özel'in açıklamaları da o yöndeydi, fiili genel başkanlık katı olarak kullanılıyor. Yani böyle bir hukuki bir durumun dışında siyasi bir durum da var. Dolayısıyla grup başkanlığıyla ilgili ben meclisin bir karar alacağı ve bu oylamayı tekrar etme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama tekrar edilirse de durum değişecek mi siyaseten? Yani Kemal Bey'in mesela parti meclisini ayrıca konuşalım. Parti meclisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti tüzüğü nedeniyle yetkileri daha fazla. Mesela eğer parti meclisi toplanmıyor. Genel başkanın imzası yoksa parti meclisin kararları yürürlüğe girmiyor. Bazı kritik konularda parti meclisin toplanması gerekiyor. Mesela milletvekili listelerini o onaylıyor. Belediye başkanı listelerini o onaylıyor. Milletvekilinin ihracına o karar veriyor. Evet, ama mesela teorik olarak, pratikte bunun bir örneği yok ama teorik olarak uzun bir süre Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini toplamadan da devam edebilir. Ama grup öyle değil. Grup Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal bir görevi yapıyor. Dolayısıyla toplanacak.
0: Peki sizce parti meclisi gerekçe olarak tabii bir takım tebligatların yapılmaması ifade edildi ama parti meclisini o tebligatlar yapıldıktan sonra hemen toplar mı Kemal Bey? Çünkü bir de disiplin kurulu oluşturacak ve ona göre süreci ilerletecek. Öyle de bir derdi var.
1: Şimdi disiplin tartışmasıyla parti meclisi tartışmasının iç içe geçtiği yerler var. Mesela nerede anlıyoruz biz bunu? Mesela milletvekillerinin ihraç edilebilmesi için parti meclisinin kararı lazım. Çünkü son bir haftada bir sürü şey konuştuk. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu yanılmıyorsa bayramın birinci günü. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Ben hiç öyle ki insanları ihraç etmeye değer bir şey söylemedim dedi. Yani biz bu uygun koşullar oluşursa ihraç kararını vereceğiz ama ihraç listeleri çeşitli kişiler tarafından da yayınlanmakta.
0: Ama arınmadan kasıt ne o zaman? Nasıl inceleyecek? Şimdi, ne yapacak? Neye göre yapacak?
1: Şimdi şöyle, arınma meselesi mutlak muttandan bir gün önce biliyorsunuz bir video yayınladı.
0: Evet.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınma siyasetine ihtiyacı var ve yolsuzluk var. Çünkü CHP tekrar ahlak kodlarına geri dönmeli. Bunu da her gün tekrar ediyor. Sadece kendisi değil, onun kurmayları da tekrar etmekte.
0: Evet.
1: Ama şöyle bir şeye de ihtiyaç var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Eğer ihraçlar ağır basarsa, yani bu ne demek? Baskı. Yani siyaseten şiddet aynı zamanda. Politik anlamda kullanıyorum bunu. Bu partinin durulması, ondan sonra partinin tek bir vücut haline gelmesini geciktirecektir. Bir de şöyle bir durumla da karşı karşıyayız. Mesela pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin polis zoruyla yani yönetimin oraya gelmesi, mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın ya da en azından Özgür Özel yönetimine mesafeli bazı vekillerin tepkisine yol açtı. Bunlar da bunu açıkça diye getirdiler. Yani Kemal Bey evet arınma siyasetini bir politik manevra olarak kullanacaktır. Ama kendisi de söyledi ya uygun koşullar altında. Yani mesela ilk iş olarak işte ben işte belediyelerle ilgili bütün üyeleri, buna Ekrem İmamoğlu dahil, bundan üyeliklerini askıya alıyorum. Bazı milletvekillikleri de yolsuzluğa başvurmuştur. Bunları da ihraç kararı alıyorum dediği zaman bu parti içindeki sertliği daha da arttıracaktır. Bunu ben konjektür olarak zamana yayacağı kanaatindeyim.
0: Peki Kemal Bey geçelim ama çok kısa.
1: Buyurun.
0: Parti meclisini kurmadan disiplin kurulunu oluşturabiliyor mu?
1: Yüksek Disiplin Kurulu ve parti meclisi ayrı ayrı seçiliyor.
0: Tabii ki ama yani onu ayrı bir form olarak tutabilir, onu başlatabilir.
1: Evet.
0: Belki hani bunu hızlıca sonuca bağlayacak ve hemen ihraçlar başlayacak anlamında söylemiyorum ama bir süreci, bir incelemeyi, bir takım
3: değerlendirmeyi... İkisi birbiriyle ilişkili, tek başına
0: evet,
3: kurulmuyor.
0: Ben de o yüzden öyle biliyorum da o yüzden emin olamadım.
1: Ya şöyle, Yüksek Disiplin Kurulu ve parti meclisi arasında organik bir bağlantı var ama biliyorsunuz kurultaydan onların seçilmesi farklı listelerden oluyor. Yani bir kişi
0: tabii ki öyle
1: parti
0: ama
1: meclisine seçilen kişi oradan Yüksek Disiplin Kurulu'na geçmiyor. Dolayısıyla ikisi ayrı listelerde. Şu aşamada o listelerin güncellenmesi lazım. Onun bir altını çizelim. Yani mesela epey sayıda kişinin üyeliği düştü.
0: Tabii.
1: Belediye başkanı seçildiler, siyaseti bıraktılar filan. Yani parti meclisinin güncel listesi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun güncel listesi. Ama parti meclisi çalışmazsa Yüksek Disiplin Kurulu çalışmaz mı? Yani orada bir tabii ki bir rezerv bırakmak lazım.
0: Kemal Bey, siz birbiriyle ilintili, ilişkili dediniz. Yani nasıl çalışmayı planlıyor? Yani hemen ihraçlar gelmez belki ama nihayetinde bir modalite anlamında bunun yöntemi nedir?
3: Yani CHP tüzüğüne göre ihraç süreçlerinin parti meclisinde de karar alınması gerekiyor. Tek başına genel başkanın birisini ihraca disiplin kuruluna sevk edip ihraç etmesi zannediyorum mümkün değil. Kılıçdaroğlu
0: yok,
3: da
0: zaten Armağan Bey de aynı şeyi söylüyor. Yani nihayetinde onu gerektiriyor ama diyelim ki bir sürece yayacak bunu, önce bir inceleme yapacaksa parti meclisiyle ilgili bir nihai karar vermeden ya da o toplantıyı yapmadan disiplin kurulu oluşturup onu çalıştırmaya başlayabilir mi anlamında soruyorum.
3: Hayır. Hayır, öyle olmaz. Yani tamam, parti meclisini kurmadan disiplin süreçlerini çalıştırmaz. Kendi iş düzükleri açısından da pek mümkün değil bu. Hı hı. Şimdi daha önce de biz Türk siyasetinde gelenektir. Yani mitoz bölünme gibi, partiler bölünür, yeni partiler doğar. Bunları çok şahit olduk. İşte AK Parti'den Deva Partisi, Gelecek Partisi doğdu, ayrıldılar. Fakat ilk defa biz iki parti içerisindeki grubun partinin sahibi benim aslında tartışmasına şahit oluyoruz. Bizim gibi hukuk da buna ilk defa şahit oluyor. Bizim gibi ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi bürokrasisi de şahit oluyor. Şimdi meclis bürokrasisi internet sitesinde Özgür Özel'in adını yazdıysa, kapısını tabelayı değiştirdiyse seçimi kabul etmiş anlamına geliyor. Enteresan bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu da bu seçimi sanki kabul etmiş gibi, hayırlı olsun yeni görevi diye söyledi. Zannediyorum sonradan akıllarına geldi ya da sonradan karar verdiler. Bir yazı yazarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu seçim olmadı, bu bizim grup başkanımız değil diye bir yazı gönderdi. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi bürokrasisi, ben 5 yıl çalıştım orada. Meclis başkanı baş danışmanlığı yaptım. Şimdi orayla da görüştüğümde tablo şu: meclisin hukukçu kadroları, bürokratları var. Bunlar şimdi bu tabloyu aldılar önlerine. 106 yıllık meclis tarihini taradılar. Eşi benzeri olmayan bir durum olduğunu gördüler. Burada emsal teşkil eden bir karar bulamadılar. Hani Yargıtay'ın emsal teşkil eden kararları olur, ona benzer meclisin de eski kararları vardır. Hepsi de kayıtlıdır. Bu arada en güçlü bürokrasidir meclis. Şimdi emsali yok. Ne olacak o zaman? Bir içtihatta bulunacak işte. Yani yeni durumla ilgili bir içtihatta bulunması gerekiyor. Yani bir yeni karar alacak. Nasıl alacaklar bunu? Meclis Başkanlığı divanı var. Meclisin bakanlar kurulu gibidir. Bir araya gelecekler ve bir divan kararı olacaktır. Yani çünkü sonraki dönemleri de etkileyebilecek önemli bir içtihat anlamına geliyor. Ve diyecekler ki bir partinin genel başkanı ve genel merkezi, parti grup başkan vekili bizim başkanı, bizim başkanımız değildir derse biz bunu karine olarak kabul ederiz ve meclis grup başkanı olarak kabul etmeyiz Özgür Özel'i diyebilir. Ya da der ki bizim tüzüğümüze göre meclisin partilerin kendisine ait tüzükleri vardır ama meclis grubu ayrı bir tüzüğe tabidir. O da meclisin kendi iç tüzüğü. Biz bu tüzüğe göre Özgür Özel'in grup başkanı olduğunu kabul ettik, reddedebilir. Hı hı. Buna karar vermiş değiller. Buna nasıl karar vereceklerini de tartışıyorlar. Fakat bu burada bitebilir mi? Şöyle bir problem var. Mesela terörsüz Türkiye konusunda bayramdan sonra bir kanun teklifi gelecek. DEM Partisi'nin açıklamasına göre. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki biz CHP olarak bu kanun teklifini olumlu buluyoruz ve destekliyoruz. Grup buna itiraz ederse ne olacak? Ya da grup dedi ki biz bunu kabul ediyoruz. Genel merkez hayır biz bu kanunu uygun görmüyoruz, genel başkan böyle bir şey dediğinde ne olacak? Son derece karmaşık, sorunlu, sıkıntılı bir sürece girmiş oluyoruz. Şimdi meclisin kararı kritik bir karar olacaktır. Yani meclis başkanlığı ve meclis hükmü şahsiyeti bu tartışmaya girdiğinde CHP içerisindeki bir tartışmanın tarafı durumuna da gelebilir. Böyle bir tehlike de var. Ama ortada bir genel başkanın ilk defa 106 yıllık parlamento tarihimizde, yani Büyük Millet Meclisi'nin tarihinde, ben partimin grubunun seçtiği grup başkanını tanımıyorum diye bir yazı yazdı. Görülmüş bir şey değil bu. Bunu önümüzdeki dönemde nasıl karar vereceklerini anlayacağız. Şimdi grup toplantısına da itiraz etti Kılıçdaroğlu. Evet. Grup toplantısı da yapamaz diyor.
0: Evet.
3: Bu da mesela yok meclisin tarihinde. Olmuş bir şey değil. Böyle bir usul de yok.
0: Bugün Özgür Özel'i bu konuyla ilgili yaptığı açıklamayı dinleyebildiniz mi Kemal Bey?
3: Evet, yani ben yapacağım diyor.
0: Tam olarak da öyle demedi aslında. Yani böyle bir muğlak bıraktı. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na tırnak içerisinde hukuki olarak bu karar neyi bağlar, neyi bağlamaz üzerinden grup başkanlığı ve genel başkanlığı ayırarak mesaj verdi. Ama ısrarla ben konuşacağım gibi de bir net pozisyonda takınmadı. Ya da konuşmalarından siz öyle mi çıkardınız? Onu bir sormak isterim.
3: Yani
0: çünkü
3: ömür
0: biraz muğlak bıraktı sanki.
3: Grup başkanı olarak devam edeceğim diye bir şey söyledi benim haberlerde okuduğum.
0: Grup başkanlığından istifa etme niyetim yok dedi. Doğru. Kemal Bey'in grup başkanı olması mümkün değil dedi. Grup yönetiminin iradesi önemlidir dedi. Ama mesela çıkıp yani ben grup toplantılarını yapmayacağım ya da yapacağım falan şeklinde net bir ifade duymadık. Soru da gelmedi aslında ama hani bu kadarı sizce bu konuşmaları mesela salı günü biz görecek miyiz ya da çarşamba günü görecek miyiz Özgür Özel'in konuştuğunu?
3: Şimdi bakın, ben parlamentoda çalıştığımda şöyle bir tablo vardı. Bazı partiler grup başkan vekillerini işaret ederler. Şu isimleri grup başkan vekili olarak, yani genel başkanlar işaret ederler. Milletvekilleri de bunu seçer. Bazen genel başkanın istemediği biri seçilmiştir. Oldu böyle bir şeyler. Fakat bu hiçbir zaman o genel başkanın bir yazıyla ya bu grup başkanı seçildi ama ben onu tanımıyorum şeklinde hiç olmadı. Ve olsa da geçerli olacağını da hiç sanmıyorum ben. Yani grup başkan vekili olarak seçtiği biri varsa bu meclis başkanlığının resmi olarak tanıdığı kişidir. Grup başkan vekili seçilmiştir, oylar sayılmıştır. Bu isim grup başkanı vekili olmuştur diye meclis başkanına bildirildiğinde bu geçerlidir. Bunu da grup yapar. Parti genel merkezi yapmaz. Fakat genel başkanın istemediği biri grup başkan vekili seçildiğinde mesela hiç itiraz olmadı. Yani bu çelişki yaşanmadı hiç. Çünkü parti genel merkezi ya grup bunu seçti ne yapalım der ve bunu yutkunur. Eğer çok itirazı varsa da yapacağı çok fazla bir şey yoktur. Şimdi genel başkan grup başkan vekilini değil grup başkanına itiraz ediyor. Ayrıca genel başkan grubu da toplayamazsınız bizim talebimiz olmadan diye de bir talepte bulunuyor. Bu da yeni bir durum. Bu her ikisi şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde. Bunlar bir karar verecekler ve karar verdikleri anda tartışmanın bir parçası olacaklar ister istemez. Yani verdikleri karar iki taraftan birini mutlu etmeyecektir maalesef. Belki bir mahkeme süreci daha olabilir bu konuda. Yani bu son kararın neticesinde böyle olur mu diye mahkemeye başvurulursa belki öyle bir şey mahkeme kararıyla tekrar olabilir. O yüzden işin içinden çıkılmaz bir hale sokuyor. Her geçen gün bu hal artarak devam ediyor. O nedenle ben bölünmenin mukadder olduğunu görüyorum. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. O kadar çok komplikasyon yaşarlar ki, o kadar çok sıkıntı yaşanır. Ve bürokrasiyi, meclisi, muhalefeti hepsini birden etkileyecek bir hale gelir ki işin içinden çıkılmaz maalesef.
0: Önemli.
1: Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Tabii buyurun.
1: Bu deminki konuyla ilgili bu parti meclisi yüksek disiplin kurulu ilişkisi onun maddesini buldum. Madde 63. Yani bu iki kurumun hangi durumda birlikte çalışacaklarına dair şöyle
0: bu,
1: bir cümle var.
0: Hangi yönetmelik?
1: CHP'nin kendi tüzüğü.
0: Tüzüğü.
1: Tüzüğüne göre parti meclisi üyelerinin yüksek disiplin kurulu başkan ve üyelerinin TBMM üyelerinin ve partili büyükşehir belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri parti meclisinin istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu'nca karara bağlanır.
0: Parti yani meclisi bu, evet, istemi üzerine dediğine parti, göre birlikte çalışmak zorundalar.
1: Şöyle, CHP'nin mesela 2 milyon üyesi var ya.
0: Evet.
1: Bu 2 milyon üyede şunların yargılanması söz konusuysa, mesela evet, milletvekillerinden birinin
0: evet,
1: parti meclisi karar almadan Yüksek Disiplin Kurulu asla soruşturma işlemi başlatamaz.
0: Tamam, ama geriye kalan birlikte çalışmak zorundalar.
1: Evet, bu noktada geriye kalan durumla ya şöyle diyeyim. Mesela pazartesi parti meclisi toplanmazsa, bir sonraki pazartesi toplanmazsa, epey bir süre toplanmazsa bu toplanmama hali devam edebilir mi? Bir süre edebilir. Hmm. Buna rağmen Yüksek Disiplin Kurulu toplanabilir mi? Evet, toplanabilir. Hmm. Ama şu kişilerle ilgili yargılama süreçleri varsa Yüksek Disiplin Kurulu'nun karar alabilmesi için önce parti meclisinin toplanması lazım. Bir milletvekilini Yüksek Disiplin Kurulu kendi başına soruşturup atamaz ya da işlem yapamaz. Mutlaka parti meclisi toplanacak. Demek ki orada bir bağlantı kurmuşlar.
0: Peki. Reklama gideyim, ondan sonra kesilmeden size döneyim dedim ama. Tabii. Eğer bu irtibatlıysa hızlıca alayım. Sonra tekrar dönerim. Peki. Bir reklam arası verelim yine. Sonrasında yeniden buradayız.
4: Yakın plan devam edecek.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz zaten sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
4: Yakın Plan devam ediyor.
5: Reklamların ardından Yakın Plan'a devam ediyoruz. Şakir Dinçay'ın sizce grup toplantısında konuşma gibi bir ısrarda bulunacak mı Özgür Özel, yoksa biraz daha ki bugünkü yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'na dönük boşu boşuna partide gerginlik alanı yapılmasın bu konu diye bir mesaj verse de hani biraz da temkinli de konuştu gibi geldi bana, bilmiyorum katılır mısınız? Ama ısrar edecek mi? Konuşmalarını yapacak mı grup toplantısında sizce?
6: Muhtemelen yapar. Grup toplantısı yaptırmamak iyi bir fikir değil. Çünkü en büyük muhalefet partisinden bahsediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu kendi partisini arındırmak isterken Türkiye'yi ana muhalefetinden arındırmasın. Türkiye'yi en büyük muhalif grubu mecliste siyaset yapamaz hale getirmesin demek gerekiyor. Şöyle bir şey var. Şimdi grup başkanlığı diyelim ki usulüne göre yapılmadı vesaire vesaire. Bunun tekrar edilmesini istedi Sayın Kılıçdaroğlu. Her seçimin tekrar edilmesini istiyor ama. Yani her genel seçimden sonra itiraz etmiştir Sayın Kılıçdaroğlu. Oylar mühürsüz demiştir, sandıklara sahip çıkalım, oylarımız çalındı vesaire vesaire. Yani bunu genel başkanlık seçimlerinde de yaptı. Şimdi grup başkan seçiminde de yapıyor. Mamafi her itiraz ettiği seçimde oylar tekrar sayılıyor, bakılıyor. Aa, AK Parti kazanmış. Oylar sayılıyor, tekrar bakılıyor. Ah, Kılıçdaroğlu kaybetmiş. Genel başkanlık seçimleri benim bildiğim, hatırladığım kadarıyla 3 kere yapıldı. Özgür Özel 3 kere seçildi. Mahkeme kararında da, bir önceki mahkeme kararında da buna referans vardı, atıf vardı ve işte... söz konusu şaibeli olduğu düşünen, şaibeli olarak seçildiği düşünen İstanbul heyeti de bir şekilde yer almadı ve Özgür Özel tekrardan seçildi. Bir daha seçildi. Grup başkan vekilliğinde de ya da grup başkanlığında da aynı şey olacak herhalde. Kılıçdaroğlu itiraz edecek. Özgür

0: bırakabilirlerdi. Çünkü CHP parti teşkilatı açısından parti içi demokrasinin doğru düzgün çalıştığı ya da doğru düzgün demeyeyim iyi kötü çalıştığı tek siyasi parti. Diğer siyasi partilere bakacak olursak, onların kongre süreçlerine bakacak olursak genel merkezin ve genel başkanın çok daha hakim olduğu durumlar söz konusu. Daha yeni MHP'de mesela İstanbul Teşkilatı kapatıldı, yeniden açılıyor vesaire vesaire. Sadece İstanbul Teşkilatı değil, 5-6 ilde bu tekrar edildi. CHP'de böyle şeyleri görmeye alışık değiliz. CHP'de bir parti...
1: Bence yanılıyorsun Şakir Hocam.
0: Olabilir.
1: Şimdiden
0: yanılıyor olabilirim.
1: Saklı kalsın.
0: Tamam. Hakikaten söyleyin. Ben de nerede
2: evet,
0: yanıldığımı
2: yani
0: duymak isterim.
2: Evet, yani kolu kopmadan aktarabilirsiniz
1: Şöyle,
2: Kemal Bey.
1: Şimdi 2023 yılında kurultay olduğunda biz gazeteciler bu kurultayı izledik. Evimize geldik. Akşam yayınlarımıza çıktık ve dedik ki Özgür Özel kazandı. Seçim oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Sonra Cumhuriyet Halk Partililer çıktı dedi ki bir dakika bu böyle olmadı. Ne oldu? Bunu bize söylemediler. Sonra Kılıçdaroğlu o kurultayda bir takım problemler olduğunu ima etti ve bunun düzeltilmesini de talep etti. Parti içi süreç buna çalışmadı. Disiplin buna çalışmadı. Sonra ne oldu? Yine CHP'liler bunun üzerine o ellerindeki belgeleri, bilgileri aldılar, mahkemeye gittiler. Mahkemenin belgesinde davacı Kutlu Savaş yazar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı. Ve onun avukatları ve Kılıçdaroğlu'nun da avukatları. Dolayısıyla parti içerisinde bu süreç çalışmadığı için olay mahkemeye gitti. Mahkeme de haklı buldu. Şimdi mahkeme iktidarın etkisinde şöyle oldu, haksız yere verdi. Biz bu mahkeme kararını tanımıyoruz. Bunu karşı taraftaki yapanların AK Partili olsaydı eğer, bu belgeyi, bilgiyi, ses kaydını vesaireyi götüren olsaydı bir nebze bu tartışmada yani haklılık payları olabilir. Fakat bunu yapanlar, sürdürenler, kamuoyu oluşturanlar, medyada sürdürenlerin tamamı Cumhuriyet Halk Partililer. Ha, yargıda sorunlarımız var, doğru. Bir güven problemi var, doğru. Ama CHP'nin içerisindeki süreçler çalışmadığı için mesele yargıya gitti. Yargı bir karar verdi. Ve yine CHP'nin kendi içerisindeki ilişki ağı bu sorunu çözemediği için konu karar oldu. Kolu kuvvetleri bu nedenle gelmiş oldu. Dolayısıyla sizin anlattığınız gibi değil CHP'nin içerisinde.
0: Evet evet, yani Lütfü Savaş dediniz, doğru. Lütfü Savaş bizim bildiğimiz kadarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Sonra AK Parti'ye katılıyor. Her iki parti de kendisini aday göstermeyince Sayın Kılıçdaroğlu onu Hatay'dan belediye başkanı gösteriyor. Deprem sonrasında da uzunca süredir Hatay'da belediye başkanlığı yapmış bir isim. Neyse, kişiler üzerinden de gitmemek lazım ama hani Hatay'da Hatay'ın hepsi yıkıldı.
1: Ayrıca yanlış bir yol.
0: Yandı, yıkıldı, bitti. Yani hiçbir partiden aday gösterilmeyen adam CHP'den aday gösterildi. Şimdi bu adam ne kadar CHP'li bilmiyoruz.
2: Bir saniye, Kemal Bey tam duyulmadı, bir daha alalım.
1: Şöyle yani Lütfü Savaş'ın üzerinden mahkemeye gidilmesi meselesi değil. Kılıçdaroğlu bu mahkemeye gidilmesini istedi.
0: Yani kendi gitseydi.
1: O kişi. Yani bu bir yöntem yani. Kendisi gider, avukatı gider, birine yaptırır, şöyle yaptırır, böyle yaptırır.
0: Yani bizim bildiğimiz kadarıyla CHP'nin içinden gelen, CHP'li diye bildiğimiz birisi yapmadı bu işi. Kemal Kılıçdaroğlu
1: öyle
0: da
1: okunmaz,
0: kenarda
1: öyle
0: durup.
2: Öyle okunmaz diyor Kemal.
0: Ben böyle okuyorum. Ben böyle okuyorum. Pek çok CHP'li de böyle okuyor.
1: Peki.
0: Pek çok CHP'li de böyle okuyor. Lütfü Savaş'ı da CHP'li olarak görmüyorlar. Lütfü Savaş kendini ne kadar CHP'li görüyor kendisine sormak lazım. Onu bilmiyorum. Ama yani şurası bir hakikat. Başka partilerde aday gösterilmediği için birisini partiye almamak lazım. Allah aşkına. CHP'lilere bu zulmü Kılıçdaroğlu senelerdir yapar. Ve özellikle yani kime aday gösterseniz kazanacak olan yerlerde CHP'nin içerisinden gelmemiş, senelerce CHP'ye karşı mücadele etmiş, CHP'lilere hakaret etmiş, CHP'lileri ezmiş birini getirip o bölgede CHP'nin başına getirmek iyi bir fikir değildir.
2: Peki.
0: Bunu Kılıçdaroğlu hep yaptı. Geniş toplum kesimlerine açılmak için yaptı. Hı hı. Ama kendi partisine rağmen yaptı. Ve neticesi ne oldu? Bu

0: İnsanlar alışkanlıkları var. Hı hı. Pek çok CHP'ye gelmiş olan, Özgür Özel döneminde bile MHP'den vesaire partiden alınmış olan belediye başkanlarının bakıyoruz özlerine dönüyorlar. Kendi partilerine dönüyorlar ya da CHP karşıtı pozisyonlarına geri dönüyorlar. Yani bir başka partiyi bırakıp sizin partinize gelmiş birisi sizin partinize de yaramaz aslında. Peki. Neticede bunun sonuçlarını yaşıyor CHP'liler.
1: Yani hem Kılıçdaroğlu hem Özel döneminde söylediğiniz...
0: Tabii, bu hatalar yapıldı.
1: Hata olarak mı yorumluyorsunuz? Peki şöyle söyleyeyim, biraz daha yukarı çıkalım. Grup başkanlığı tartışması önemli ama yani kendi içinde bir tartışma ama Kemal Bey'in söylediği nokta önemli. Yani yarın bir mesele ortaya çıktığında, bir yasal düzenleme meclise geldiğinde hangi grubun nasıl sesi çıkacak, tamam, nasıl karşıtlıklar yaşanacak?
0: Şimdi halkı dinlemek lazım. Hı hı. Halk burada CHP seçmeni. CHP seçmenin çoğunluğunun ne dediğine kulak vermek lazım.
1: Ama o da meclis süreçlerinde halkın, şu anda ilerliyor çünkü mecliste de bir ses var.
0: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu CHP için CHP'ye rağmen bir iş yapıyor. Hı. Ve netice itibariyle yaptığı şeyi CHP'ye zarar veriyor.
1: Yani iki genel başkan da şunu mu yaptı?
0: Tüm CHP'liler bunu görüyorlar.
1: Milletvekillerini serbest bırakıp ona göre bir grup kararı alınmadan kendi oylarının nasıl verilmesi gerektiğini mi?
0: Meşruiyet dediğimiz şeyin yapmadım. Yasal bir boyutu olmakla birlikte meşruiyet dediğimiz şey halk rızasıyla alakalıdır. Hı hı. Halkın kabul etmediği, halkın rıza göstermediği seçimleri de bunun için yaparız. Hı hı. Hangi partinin, hangi liderin sizi yönetmesine rıza gösteriyorsunuz diye halka sorarlar. Hatta seçimlerin olmadığı yerlerde bile seçim olmadığı halde bir meşruiyet, yani halkın evet diktatör ama biz bununla devam et ya da kral ama biz bununla devam etmek istiyoruz diye bir kabulü vardır. Şimdi bu yönetim, CHP yönetimi 2023'te ben de o kurultaydaydım. Barış Dostlar'la gidip biz de izlemiştik o kurultayı. Böyle şeyler görmedik, duymadık. Ha, bize gösterirler mi böyle bir şeyi? Göstermezler. Varsa da bilmiyorum. Ama bu yönetim meşruiyetini 2023'teki kurultaydan almıyor. Bu yönetim meşruiyetini halkın rıza gösterdiğini, sadece CHP'nin değil halkın önemli ekser çoğunluğunun bu yönetimi benimsediğini nereden biliyoruz? 2024 belediye seçimlerinden biliyoruz.
1: Peki.
0: Belediye seçimlerinde eğer başarısız olsalardı derdik ki halkın onayı yok. CHP'lilerin onayı yok. Hatta CHP'li olmayanların da onayı yok. Ama 1970'lerden bu yana, 74'ten bu yana, doğru söylüyor muyum tarihi hocam? İlk defa CHP siyasi hayatında çok partili dönemde en yüksek oyunu aldı. Ha, demek ki halk bu yönetimi benimsemiş ve rıza göstermiş, onay vermiş. Hı hı. Şimdi aynı şeyi şu anda mahkemeler üzerinden Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı işe gösterdiklerini görmüyoruz, düşünmüyoruz.
1: Bana somut
0: benzer şeyleri
1: şunu...
0: mahkemeler daha önce yaptılar.
1: Tamam.
0: Refah Partisi'ni kapattılar. Hı hı. Fazilet Partisi'ni kapattılar. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kapattılar. Yani kapatmaya kalktılar.
1: Evet.
0: Kapatmaya kalktılar diyelim, tamam. 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçimin yapılmasına 367 idi, binler neydi, bin türlü. Bak, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi usulen öyle yapılmaz, böyle yapılır. Yok efendim 367 olmadan seçemezsin falan diye kime? Halkın iradesine, meclisin iradesine, milli iradeye mahkemeler müdahale etti. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Bu milletin iradesine, demokrasimize sıkılmış bir kurşundur dedi. Tamam. Onun için tamam, mahkemenin aldığı kararlar doğru ama 2016'da ya da evet 28 Şubat 2016 olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın Anayasa Mahkemesi kararı hakkında aldığı karar hakkında söylediği sözleri hatırlayalım. Anayasa Mahkemesi'ne saygı duymuyorum, aldığı kararı da uygulamıyorum dedi. Şimdi bunu neye dayanarak yapıyor Sayın Cumhurbaşkanımız? Halka dayanarak yapıyor. Hukuken meşruiyet evet başka bir şey, halka dayanarak hareket etmek başka bir şey.
1: Tamam, bana somuta gelip meclise bir yasal düzenleme geldiği zaman
0: meclise
1: ne
0: yasal düzenleme yani geldiğinde evet, şöyle yapılır. 367 gerekiyor dendiğinde ne yapıldıysa o yapılır. Yani halka rağmen halkın iradesine engel olursunuz. Halka rağmen meclisteki en büyük muhalefet partisinin çalışmasına engel olabilirsiniz.
1: Yani şunu mu diyorsunuz?
0: Engel olursanız...
1: Özgür Özel'in desteklediği, Özgür Özel'i destekleyen milletvekili sayısı belliyse onların dediği olmalı mı demeye getiriyorsunuz?
0: Bildiğimiz kadarıyla 20 civarında milletvekili Sayın Kılıçdaroğlu'na destek veriyor.
1: 138 milletvekili.
0: 138 milletvekili var. Matematik hesabı 110 milletvekili demek ki Sayın Özel'i destekliyor. O 20 kişinin hatırına 118 milletvekiline oy vermiş milletin iradesinin mecliste tecellisine engel olursanız bu çok yasal olur, hukuki olur, tıpkı 367 gibi.
1: Peki. Armağan Öztürk, çerçeveyi koyduk. Diyor ki son cümle olarak Şakir Dinçay'ın, çünkü mesele artık birazcık siyasal denklemde meclis içerisinde nasıl bir iki grup olursa nasıl olacak? Katılır mısınız? Yani bunu dengelemek mümkün müdür? Siyasi parti içerisinde grup kararı alınmadan milletvekilleri üzerinden...
2: Sorması bile zor, yanıt vermesi daha zor.
1: Nasıl toparlayacağımı bilemedim mevcut durumu.
2: Şöyle, tabii yasallık ve meşruluk arasında evet bir fark var, doğru. Evet. Bu arada yasal tartışma da iki çok nüansla gitmekte. Yani en baştan itibaren bu kararla ilgili... Adli yargı seçim yargısı tartışması yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Böyle bir durum da var. Yani adli yargının seçim yargısının konusu teşkil eden mesela siyasi parti uyuşmazlıklarının mesela adli yargıda çözülmesi Türk siyasi hayatında çok sık rastlanan bir şey de değildir bu arada. Yani YSK'nın görev alanı ile ilgili bir tartışma da sürüp gitmekte. En son Fethi Yıldız'ın açıklaması vardı. Siyasi partiler kanunundaki o dernekler kanununa ilgili atıfı kaldırsak mı acaba diye. Yani bu yasallık meselesi de çok açık değil. Orada da bir nüans var. Ama en nihayete bir mahkeme kararı var. Bu mahkeme kararının bir takım sonuçları oldu. Şimdi bu sonuçların yorumlamakta zorluk çekmemizin nedeni şu. Siyasi sorunları hukukla çözmenin bir sınırı var. Şu an o sınırın sınır çağı. Yani hukukla başka sorunları çözmek daha işlevsel ama politik sorunların çözülmesi o kadar işlevsel değil. Olsa daha net yanıtlar verebilirdik. Yani mesela bu konuda işin içinden çıkmak çok kolay değil. Çünkü tarafların birbirlerinin lehine ve aleyhine kullanacağı bazı argümanlar, kanun maddeleri, enstrümanlar olduğu açıkça ortada. Ayrıca kanun da böyle bir bölünmeyi öngörmüyor. Meclisin içtihatlarında da daha önce böyle bir şey yok. Ama en nihayetinde somut durumun, somut sorunların, somut çözümlerinde olması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı en basiti Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilekçesi üzerine bir karar verecek en nihayetinde. Yani ya bu grup başkanlığı seçimi yasaldır deyip grup başkanlığında Özgür Özel devam edecek. Bu da bir başka krize yol açacak. Ya da evet bu grup seçiminin tekrar edilmesi gerektiğini söyleyecek. Onunla ilgili meclis iç tüzüğü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tüzüğü uygulanacak. Ama buradan sorunu çözüyor muyuz? Yani o oylama gidildiğinde... Bu arada siyasetin kaygan bir zemini olduğunu da çok açık bir şekilde görmekteyiz. Yani yani bugün Özgür Özel'in yanında olanlar ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olanlar yarın aynı kanaati konuşacak mı? Mesela bir hafta içinde bir sürü şey gerçekleşti. Evet. Yani taraflar birbirlerinin zayıf ve güçlü noktalarını görerek bence bir takım enstrümanlar da kullanıyorlar yumuşayıp sertleşme bağlamında. Dolayısıyla o çoğunluk aynen onun etrafında olur mu emin değilim ama olursa Özgür Özel tekrar grup başkanı seçilecek. Ama bu seçildiği andan itibaren yeni bir krizi de beraberine getirecek. Yani bir partinin meclis grubu o partinin genel başkanına rağmen çalışabilir mi? Hı hı. Çünkü CHP iç tüzüğünde grup başkanı genel başkana bağlı çalışır diye hüküm var. Yani çalışabilir mi? Şimdi burada bir politik kriz. Bunu mevzuatta çözmek imkansız. Neyle çözebiliriz? İletişimle. Bir araya gelmeleriyle. Yani uzlaşmaz çelişkinin bir yerde kontrollü bir çatışmayla devam etmesi lazım. Yani diyelim ki aralarında uzlaşmaz bir çelişki var. Ama bunun kontrollü çatışmanın ötesine gitmesi durumunda partinin zarar gördüğü de açıkça ortada. Bir de yani... Aslında daha belki de bir önceki veya daha önceki turda söylememiz lazımdı. Şimdi burada karşı karşıya gelen iki tane iddia, iki tane lider, iki tane ekip var, doğru. Ama bu karşıtlık ideolojik ve sosyolojik değil. Ve bu da meseleleri daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor. Yani biz şunu bir Türk siyasi hayatında biliyoruz. Bazen siyasi partiler içerisinde ideolojik mücadeleler oluyor. Mesela Turhan Feyzoğlu'nun Bülent Ecevit'e karşı mücadelesinin ideolojik bir yanı var. Faziyet Partisi içindeki yenilikçiler, gelenekçiler hareketin karşı karşıya gelmesinin ideolojik bir tarafı var. Bazen de sosyolojik bir şeye tanıklık ediyoruz. Mesela MHP'den İYİ Parti'nin kopma sürecini hatırlayın. Yani defalarca araştırma yapıldı. İYİ Parti, Akşener'in güçlü olduğu zamanların İYİ Partisi'ni söylüyorum. Ya daha batılı, kentli filan işte milliyetçi kesimi temsil etmekteydi. Ama şimdi bu tartışmaları CHP için yapalım. Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu arasında ideolojik açıdan sosyal demokrasi, Atatürkçülük, tabanları bağlamında böyle bir farklılık yok. Böyle olmayınca bu partinin kaynaklarını kim kullanacak tartışmasına dönüyor. Ve bu yani işte milletvekili seni kim? Bir çıkar. Ya bunun da bir
0: bu
2: bir tür, yani bunu küçümsemiyorum tabii ki. Burada siyasette yeri var. Yani siyasette rakip kadroların karşı karşıya gelmesinin amacı bu. Ama bu aynı zamanda bu böyle olunca mesela fark etmişsinizdir bu. Yani hem Özgür Özel tarafında hem de Kemal Kılıçdaroğlu tarafında neden bir uzlaşma çıkmıyor? Daha önce neden çıkmadı? Çünkü bu mesele çok kişiselleşmişti durumda. En başından itibaren. Yani eğer ideolojik ve sosyolojik dayanaklarınız yoksa bu sen ben kavgası haline dönüştüğü andan itibaren taraflar yani rasyonelite yerine duygularını peki, ve kişisel meseleleri mesela öfke çok fazla dile getiriyor. Korku, karşı tarafı küçümseme yani bunun da karar almayı güçleştirdiği açıkça ortada.
1: Söylediğiniz şey yeni bir şey değil. Geçmişten evet. geldiğini de söylüyorsunuz. Aşılması için bir çaba vardı. Polis genel merkeze girmeden önce işte iki taraf isimler belirlemişti. Fakat sabahleyin genel merkeze giden milletvekillerin alınmaması, onların neden geldiği, bir takım niyetler sorgulaması üzerinden büyük bir tartışma koptu ve o diyalog mekanizması da ortadan kalkmış oldu. Dolayısıyla şimdi nasıl aşacak taraflar? Yani bu nasıl aşılabilecek bir şey? Herkese soruyoruz. Diyalog diyorlar. Evet herkes yani pek çok yorumcu iki taraf oturmalı ve konuşmalı diyor. O noktaya gelebilecekler mi sizce?
2: Şimdi ya taraflardan biri iddialarını bir ölçüde revize edecek. Şu an için öyle bir durum yok. Ya da konuşacaklar ya da üçüncü yol olarak evet parti ki bu fiili bölünme resmi bir hal alacak.
1: Siz öyle olacağını düşünüyor ya musunuz? Şimdi Kemal Bey bölünmeye gider gibi bir genel bir yorum.
2: Çünkü bu iddiaları bu konjonktürde bir araya getirmek çok kolay değil. Tarafların argümanları değişmedi müddetçe. Ama şuna tanıklık ediyoruz. Bakın onu da unutmayalım. Bir haftada çok şey yaşadık. Mesela parti meclisi toplantısı 1 Haziran'da olacak diye açıklama yapıldı. Bu açıklama yapıldığı anda Kemal Bey çok sayıda gazeteci de bayram birinci günü ona soru sordu. Hatta beklenenden fazla soruya yanıt verdi. Dedi ki ben ihraçlar konusunu zamana yayıyorum. Bu bir yumuşamaydı aslında. Özgür Özel de çıktı. Bir gün önce demişti ki biz ayrılsak zaten %60 iktidara geliriz. Ama bir gün sonra dedi ki bölünmeyi kesinlikle düşünmüyoruz. Yani uygun zeminde taraflar argümanlarını değiştirebiliyorlar. Yani dolayısıyla değişebilir. O yüzden bence gelecek hafta parti meclisi ve grup konusu çok fazla önemli. Bu mesele daha da mı sertleşecek yoksa taraflar geri adım atacak mı? Yani benzetmek çok uygun mu bilmiyorum ama hani bir sürede bu ekranlarda ve başka yerlerde bu İran-Amerika meselesini konuştuk ya. Yani bazen çatışmaları durdurmak imkansız ama tarafların yıpratma savaşı sonucunda yorulacakları ve bir anlaşma zeminini kovalayıp orada anlaşabilecekleri mümkün. Bir de sağduyu çağrılarına ihtiyaç var. Son bir haftanın en net sağduyu çağrısını CHP dışından biri yaptı bu arada. Yani Devlet Bahçeli yaptı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği bu uzlaşmayı kontrollü bir şekilde devam ettirecek kadar güçlü. Ama tarihin bu anında mesela Perşembe günü işte 27-28 Mayıs itibariyle bunun çok da baskın olmadığını da söylemek lazım.
0: Bu benzetmeyi bir şey ekleyebilir
1: miyim? Tabii ki buyurun.
0: Bu İran-Amerika meselesinde aslında taraflar daha doğrusu hakikaten diplomasiyi, siyaseti bilen taraflar konuştukları zaman bir orta yol bulabiliyorlar. Ama öbür tarafta Netanyahu var. Ve rasyonel olmadığı halde her zaman barışı bozuyor, istikrarı bozuyor ve savaşı tekrardan başlatıyor. Bu durumda Netanyahu'nun hangi tarafta olduğunu ya da kimin Netanyahu'yu temsil ettiğini düşünmek lazım. Eğer Kılıçdaroğlu'nun kendisi Netanyahu değilse, yani avukatı verdi o gün şeyi, adını söyleyin, dilekçeyi, genel merkezin basılmasını sağlayan dilekçeyi. Eğer kendisi değilse yakınlarından bir tanesi bunu yapıyor Ve Kılıçdaroğlu da yaptırıyor. Yani orada ortalıkta bir Netanyahu var. Onun susturulması ve etkisiz hale getirilmesi lazım. Yoksa iki tarafta biliyor ki bu partiye de kendilerine de zarar veriyor ve makulde buluşmaları lazım. İşte Devlet Bahçeli de Türkiye ile Pakistan gibi ara buluculuğu oynamaya çalışıyor. Ama makuliyet, yani herkesin gördüğü ve herkesin çok rahatlıkla söyleyebileceği bir şey, yeter ki Netanyahu ortaya çıkmasın. Ve İsrail bir bomba araya girip bir bomba atıvermesin Gazze'ye ya da İran'a.
1: Muhtemelen hiç kimse, hiçbir siyasetçi bu süreçte Netanyahu'yla kıyaslanmak veya benzetilmek istemez. Için, o yüzden ben için, bütün bu tartışmayı Netanyahu boyutuyla bir kenara koymak istiyorum.
0: Netanyahu olmamak için kendileri dilekçeyi vermiyorlar, avukatları veriyor. Netanyahu kendileri benzemek istemedikleri için partiye sonradan gelen birine bu dilekçeyi verdirtiyorlar. Bir Netanyahu var ama yani oralarda Netanyahu'lar da olabilir, bir Netanyahu da olabilir.
1: Kemal Öztürk,
3: bir yerden bakıyorsunuz Şakir Hocam. Yani iyi olmadı bu benzetmeler.
0: Benim doğrum bana, sizin doğrunuz size Kemal Bey.
3: Tamam. Şimdi Deniz Hanım, reklama gitmeyeceksiniz.
1: Yok, buyurun lütfen.
3: Şey söyleyeyim. Tamam. Buyurun. Şimdi bir meslektaşım biraz önce Şakir Hoca ile yaptığımız tartışmayla ilgili bir not gönderdi. Detaylara hakim birisi şöyle diyor. Kurultayın iptal edilmesine yol açan ifadeleri veren kişi Levent Çelik, CHP Pendik üyesi ve Büyük Kurultay delegesiydi. Savcılığa verdiği ifadede Özgür Özel'e oy verdim, değişimciyim ama kurultaya hile karıştırıldığını görünce yaşadıklarımı anlatmak istedim. İptal edilmesini sağlayan bir diğer tanık ise CHP Bitlis eski il başkanı, o da değişimci, Veysel Uyanık. O da kendisine verilen paralar ve gıda kartlarını tek tek anlatmış. Yani ısrarla CHP'li değil diye Lütfi Savaş'ın dilekçe vermesini önemli bir argüman gibi konuşuyorsunuz. Ama iptal edilmesine sebep olanlar Özgür Özel'i de destekleyen değişimciler. Şimdi dolayısıyla olaya buradan bakmamak lazım. Şimdi benim bu konuşmayla ilgili üzerinde durduğum konulardan bir tanesi, kararın çıkmasından hemen sonra yaşananlar, Armağan Hocama özellikle söylemek isterim. İki tarafın neden uzlaşmayacağını ve bölünmenin mukadder olduğunu gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde, yani mahkeme kararını tebliğ etmeye gelenler, devletin resmi görevlileri olmasına rağmen oraya barikat kurmak, kapıları kilitlemek, zincirlemek, sandalyeleri, masaları kapılara yığmak, asansörleri kapatmak, her kata ayrı barikatlar kurmak. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Bunlar, ya bir dakika, bu mahkeme kararı çıktı ama biz Kılıçdaroğlu'yla bir oturalım konuşalım ya da buraya gelecek milletvekilleri var, konuları bir oturup konuşalım, bir yolunu bulalım fikrinde olan insanların tavrı mıdır bu? Hayır, değil. Özgür Kemal Kılıçdaroğlu tarafına bakalım. Eski bir genel başkan, 13 yıl boyunca partisine genel başkanlık yapmış birisi. Saat 14'te iki tarafın seçtiği kişiler bir araya gelip konuşacaklar. Neden avukatları sabahın 7.30'unda CHP Genel Merkezi'nin kapısına gidiyor ve zorla girmeye çalışıyor? Yani içerisini kapatmışlar ama neden oradan çıkar çıkmaz hemen gidip Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruyor? Mahkemenin icrası gerçekleşmiyor. Bunun gereğini yapılsın diye başvuruyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen bu başvuru yapılabilir miydi? Hayır, yapılamazdı. Ben İçişleri Bakanı ile iki gün önce bir röportaj yaptım El Cezire'li ve bu tabloyu da sordum kendisine. Uzlaşmaları için iki tarafa da söyledik. Bunu uzlaşın, kendi aranızda halledin. Polis marifetiyle bu genel merkeze gidilmesin, olmasın. Böyle tatsız tablo çıkmasın. Ve bekledik. Şimdi iki taraftan birisi aklı selimi, sükuneti vesaire tercih etseydi ya da bir araya gelme niyeti olmuş olsaydı bu tavırları sergilemezdi. O nedenle bu bölünmeyi mukadder olarak görüyorum. Başından itibaren iki taraf birbiriyle anlaşmaktan yana değil, uzlaşmaktan yana değil. Şimdi Kılıçdaroğlu kanunların boşluklarındaki her yeri kullanarak kanırtıyor. İşin içinden çıkılmaz kilitler atıyor. Buradan çıkamıyoruz. Neden? Çünkü böyle bir tablo yok Türk siyasetinde. Böyle bir ortam yok. Yani başımıza gelmiş bir şey de değil. Şimdi parlamentoyu bu tartışmanın içine çekecek hamleler yapıyor Kılıçdaroğlu. Hı hı. Grubu toplayamaz, grup başkanı olamaz. Hadi bakalım. Şimdi meclis başkanlığı dese ki Kılıçdaroğlu haklı. Oradaki 110 milletvekili başlayacaklar isyan etmeye, meclisin içerisinde bir sürü şey tartışma çıkacak. Ya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la milletvekili değil ama grup toplantısına geliyor, başkanlık yapıyor ve konuşma yapıyor. Kılıçdaroğlu aynı şeyi yapabilir mi? Evet yapabilir. Hukuken yapabilir. Peki Özgür Özel bu durumda ne yapacak? 110 milletvekilinin hepsine diyecek ki çıkın, gelmeyin, gitmeyin, dinlemeyin ya da protesto edin. Daha bir derinleşmiş bir kriz düşünün. Partisinin genel başkanını dinlemeyen CHP'li milletvekilleri, protesto eden CHP'li milletvekilleri. Tablo dramatik. Aslında bölünme yolundaki süreci yaşıyoruz dedim ya. Neden uzlaşamayacakları bir şeyde diretiyor Özgür Özeller? Çünkü Yargıtay kararını bekleyecekler. Yargıtay kararı da onayladığı zaman ve şunu diyecekler. Polis zoruyla bizi genel merkezden attılar. Kanunu, meclis başkanlığını da ayartarak, kullanarak, zorlayarak bizi grup başkan vekili, grup başkanlığından attılar. Grup toplayamadık. Artık ayrılmamız kaçınılmaz. O yüzden biz bir bölen değil. Bu cümle onlar için yıkıcı bir cümledir. CHP açısından bir bölen lafı çok ciddi bir tartışmadır. Bu cümleye muhatap olmamak için çaresiz kaldık, Ekim Partisi'ni kurduk, oraya gittik diyecekler. Hmm. Hem CHP seçmenine, tabanına, hem de bütün seçmen tabanına. O nedenle Yargıtay kararı çıkana kadar iki tarafta kanırtabildikleri kadar sahayı kanırtacaklar ve bayram günü insanlar bu tartışmaları izledikleri gibi, bu Yargıtay kararı sona bulana kadar bu tartışmalardan maalesef herkes buna muhatap olacak yani.
1: Sanırım bir şey diyecek.
2: Kemal Bey, Yargıtay'a gidildi mi?
3: Şöyle bir... Şimdi buyurun. Temiz süreci var biliyorsunuz.
2: İşte temizde şöyle bir şey var. Davayı açan Lütfi Savaş davacı. Davalı olan da CHP Genel Merkezi. Lütfi Savaş davayı kazanıyor. CHP Genel Merkezi davayı kaybediyor. Tamam ama CHP el değiştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu da Lütfi Savaş gibi düşünüyor. Mesela İlk gün YSK kararı ve sonrasındaki gün CHP Genel Merkezi'nin, bu arada Genel Başkan CHP tüzel kişinin de temsil eden kişidir, dava dilekçesini çektiğine dair haberler aldı. Özgür Özel bireysel olarak başvurdu. Yani dedi ki ben genel başkandım, bu kararla genel başkanlığımı kaybettim. Ben bireysel olarak müdahil oluyorum. Ona, bu da hukukçuları böldü bu arada. Çünkü davanın başında yanılmıyor. Özgür Özel müdahil olmamış davaya. Hı hı. Yani Özgür Özel davanın müdahillerinden biri değil.
3: Kılıçdaroğlu avukatları azlettiği için, evet, CHP avukatlarını azlettiği için resmi yazıyla mahkeme onların başvurusunu reddetti zaten. Yani CHP adına bir başvuru yapılamaz temiz için. Özgür Özel bir başvuru yapıyor anladığımız kadarıyla. Ben de bunu sizden duyuyorum. Hani orada bir karışıklık var o nedenle.
2: Evet, orada bir tartışma da orada yürümekte. Hı hı. Çünkü normalde davayı kaybeden temiz eder. Davayı kaybeden temiz etmedi. Bu orası çok açık. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği davayı temiz etmedi. Özgür Özel bireysel olarak başvurdu. Şimdi o dilekçe istinafın önünde. İstinaf mesela Özgür Bey müdahil değil diye o dilekçeyi reddedebilir. Bu durumda bu da başka bir şey yol açacak. Karar kesinleşecek bu durumda.
1: Karar kesinleşecek, tedbir kararı mı?
2: Hayır, karar kendisi evet, kesinleşecek. Çünkü Yargıtay'a gidilemezse istinafın verdiği karar kesinleşecek. Tabii ki. Ya da o da ayrı bir hukuki tartışma.
1: Bunun bu konuyu, süresinin ne zaman sonuçlanacağını bekliyoruz.
2: Bir kere dilekçe yani dilekçeye bir yanıt vermedi. Onun hani ne kadar sürede yanıt vereceğini bilmiyoruz tabii. Hı, yani Özgür Özel dilekçeyi verdi. Şey Bölge İdare Mahkemesi'nin bir karar vermesi gerekiyor bu konuda.
1: Peki. Şimdi özellikle ekleyeceğiniz var mıdır Şakir Bey reklama gitmeden önce? Çünkü Bahçeli'nin önerileri dışarıdan geldi. O uzlaşı önerisi ya da bir şekilde süreci sürgünletle götürme önerisi. Onu konuşacağım.
0: Şimdi ben burada konuştuğum zaman herhangi bir parti adına ya da parti kimliğiyle konuşmuyorum. Herhangi bir partiye de mensubiyetim yok. Herkes biliyordur bunu galiba. Peki neden Can Hıraş bu hususta eleştiriler getiriyorum? Demokrasi kültürünün olmazsa olmazı kendini diğerinin yerine koymaktır. Yani empatidir. 1950'lerden beri siyaset bilimi çalışmalarında konuşulan bir şeydir. Bu tartışılan bir şeydir. Onun için kendimizi CHP'nin yerine koymak gerekiyor. Koyamıyorsak deneyelim mesela. CHP iktidarda. Uzunca süredir iktidarda. Hı hı. Ve AK Parti muhalefette. Muhalefette olan AK Parti tekrardan toparlandı, kendini yerel seçimlerde gösterdi. 1994 yerel seçimlerinde olduğu gibi. Ve AK Parti tekrardan geliyor, yükseliyor dediğimiz anda bir anda mahkemeler devreye girdi. Tıpkı 97'de 28 Şubat'ta mahkemelerin girdiği gibi, tıpkı 2001'de mahkemelerin devreye girdiği gibi, tıpkı 2007'de mahkemelerin devreye girdiği gibi. Girdiler ve dediler ki yükselmekte olan yeni bir genel başkanı vardı diyelim AK Parti'nin. Ve o değil, eskisine biz bu partiyi iade ediyoruz şu şu şu usulsüzlüklerden dolayı. Hı hı. Ben Can Hıraş AK Parti'yi ve AK Parti'ye yapılan bu haksızlığı eleştirirdim. Can AK Parti'yi savunurdum. Bugün AK Partililerin, MHP'lilerin çoğu benim gibi düşünüyorlar. Bu bir rekabetçi bir demokrasi de rakibinizi seçimlerde yenmeye benzemiyor. Bu adil bir savaş değil. Bu adil bir maç değil izlenimi veriyor. Hı hı. MHP'li seçmenin, AK Partili seçmenin gönlü rahat değil bu işten. Hı hı. Ve kendilerine iğneyi batırıyorlar. Çuvaldızı, CHP'yi 50 kere batırırız. Bunu yanlış yaptılar, şunu yanlış yaptılar. İşte Antalya'da kötü kokular geliyor. Bilmem kim de itirafçı olmuş, para aldığını söyledi. Bakın yani bunlar iyi değil. Ama böyle çürük elmalar yüzünden, yani pireler yüzünden yorganı yakmak demokrasimize zarar veriyor. Peki, aynı şey zaman AK Parti'nin başına gelse gene itiraz ederim. Aynı şey MHP'nin başına gelse gene itiraz ederim. Allah korusun gelirse, ne zaman muhalefete düşerlerse böyle şeyler yapmaya yasal çerçevemiz müsait miymiş? Maalesef müsaitmiş. Buna da maalesef diye söylemek lazım. Çünkü bir şeyden taraf olacaksak demokrasiden yana taraf olmamız lazım. Başka bir şeyden yana değil.
1: Bu söylediğiniz çok önemli. Neden bunu söylediğinizi de anlıyorum. Çünkü başından itibaren yaptığınız yorumlar o anlamda eleştirilebilir. O yüzden bunu söylüyorsunuz ve demokrasi çerçevesinde koyduğunuz perspektifi anlıyorum. Tersten soracağım ama.
0: Tamam.
1: Çünkü çok fazla insan da aynı zamanda, yani çok fazla insan demeyeyim ama belli bir kesimde şunu itiraz ediyor. Yani işte CHP belediyelerine dönük soruşturmalar var ama diğer belediyelere dönük soruşturmalar yok mu gibi pek çok tartışmayı biz geçmişte yaptık.
0: Hemen
1: söyleyeyim ama şunu
0: onu
1: sorayım. Empati dediğiniz şey tüzel kişilikler özelinde mi olmalı? Yani şimdi parti içine girdiğiniz zaman bu sefer haksızlığa uğradığını düşünen bir Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi var. Böyle bakıldığı zaman o zaman o empatiyi burada yapmak gerekmiyor mu?
0: Haksızlığa uğradığını düşünen Kemal Kılıçdaroğlu'na aklı Sayın Bahçeli verdi. Mahkeme sana hakkını teslim etti. Hı hı. Partine zarar verme, hemen kurultay artık yapacağını söyle dedi. Bu hem onun alacağı şeyi alırdı. Bak ben haklıyım ama büyüğüm, bırakıyorum diyebilirdi. Partisine bunu yapmadı. Hı hı. Burada büyük bir hatanın içerisinde partisini bir çıkmaza soktu. Ve yeni yeni çıkmazlar da keşfedip oralara da sokuyor. Bu demokrasimize zarar veriyor en başta. Başka bir şeye değil. bunun bir başka partinin başına gelmeyeceğinin garantisi de yok. Şimdi buna evet hak ettiler diyecek insanlar var mıdır? Vardır, 28 Şubat'ı destekleyen insanlar olduğu gibi. 367'yi destekleyen insanlar olduğu gibi. Hı hı. Ama insanımızın ekser çoğunluğu demokrasiden yanadır. Ve bir seçim kazanmak için öbür partiyi mahvetmek değil, öbür parti güçlü olduğu halde, yani bir derbi maçında maçı kazanmak istiyorlar. Hı hı. Yoksa eğri bir sahada kaleyi, aşağıdaki kaleye rakip takımı oturtup gol atmak, bu AK Parti seçmenin içine sinen bir şey değil, MHP seçmenin içine sinen bir şey değil. Eşit koşullarda güçlü bir partiyi yendikleri vakit keyif alıyorlardır, mutlu oluyorlardır. Demokrasi de zaten bunu getirir, gerektirir. Peki.
3: Benim genel... Şakir Hoca'ya bir itirazım var. Müsaadeniz olur mu Deniz Hanım?
1: Buyurun.
3: Şimdi Şakir Hoca'ya söylediklerindeki çelişkilerden bir tanesi şu. CHP'li değil, evet. Özgür Özelci de değil, onu da biliyorum.
0: Hiç değilim.
3: Veya Kılıçdaroğlu'nu da tutmaz, onu da biliyorum. Fakat sabahtan beri Kılıçdaroğlu'nu öylesine agresif şekilde eleştiriyor ve hatta Netanyahu benzetmesine kadar gidiyor ki adaletin terazisini kaçırdı bana göre. Şimdi mesela 28 Şubat döneminde Refah Partisi, Fazilet Partisi kapandığında o zamanki yargı da askerlerin kontrolünde, etkisinde olduğu tartışması vardı. Hakkaniyetli bir yargı olmadığını eleştiriyorlardı. Bunlardan biri de bendim. Ama mesela Fazilet Partisi veya Refah Partisi partilerinin içine barikat kurup ben bu mahkemeyi tanımıyorum, bu kararı tanımıyorum, kimseyi de bu mahkeme kararını bana tebliğ edemez diye polise çatışmadı.
0: Onlar bu güçte değillerdi. Onlar bu güçte değillerdi ama 2016 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız bu güce sahipti ve çıktı, dedi ki ben Anayasa Mahkemesi'nin kararına saygı duymuyorum, kararı da uygulamıyorum dedi.
3: AK Parti kapatılma davası açıldığında ben genel merkezde görevliydim. Mesela o dava süreçlerinde biz bunu asla tanımıyoruz, savunma bile yapmayacağız. Bir iktidar partisine açıldı dava, hatırlayınız. Ve sonra kapatma haricinde bir takım yaptırımlar, bir yaptırım kararları da aldı o zaman mahkeme. Mesela bunları da uygulamıyoruz, bu kararları da tanımıyoruz denmedi. Şimdi Refah Partisi'nin, Fazilet Partisi'nin o dönemdeki tabanı bu kararların hepsini eleştirdi. Refah Partisi'nin kendisi de eleştirdi. Erbakan Hoca da eleştirdi. Ama uygulandı. Şimdi bir cümlede şöyle kurmanız gerekiyordu. Yahu genel merkezin içine barikat kurmak nedir? Polisi içeriye sokmamak nedir? İcra memurunu içeriye sokmamak nedir? Özgür Bey de bu konuda büyük hatalar yaptı. Tomanın üstüne çıkmak nedir? Bu militarist, bu eylemsellik, bu şiddet görüntüleri, bu partiyi bir eylem merkezine çevirmek nedir? Bu da yanlış demediniz. Bu kararı eleştirebilir, tanımaz, yani uygulamayan, bu kararı en sert şekilde söyleyebilirsiniz. Neticede mahkeme kararını uygulamayacağız diye barikat kurmak, yani bunu da eleştirin. Yani buna da bir cümle söylerseniz o zaman adaletin terazisini biraz dengeli kurmuş olursunuz. Ben de bu kadar çok Kılıçdaroğlu'nu savunan birisi değilim ama şunu söylemeniz gerekiyor Şakir Bey. Kurultay'da kazanmak üzereydim. Rüşvetle, tehditle oylarım çalındı ve ben genel başkanlıktan oldum. Bu ekip yaptı. Bu ekip benim yıllardan beri kurduğum politikanın, döşediğim yolların üzerinden gitti. O sizin rekor dediğiniz oyları aldı. Bu ekip sonra da yolsuzluğa bulaştı. Haksızlığa bulaştı, arsızlığa bulaştı ve benim partimi bunlarla anılan bir hale getirdi. Benim genel başkan olduğum parti. Bütün bunların hepsini YouTube sineye çekip bu kararla birlikte, evet ben haklı oldum ama yine de genel başkanlığı sana veriyorum Özgür Özel bir ekibi demesini bekliyorsunuz. Bunu rahatlıkla siz yapar mıydınız mesela? Başınıza böyle bir şey gelseydi, üniversitenizde böyle şeyler yaşasaydınız.
0: Tabii yapardım. Her Osmanlı padişahı bunu yapmıştır. istisnasız, tamam mı? Yapmadıkları zaman, daha doğrusu istisnasız demeyeyim, ekber sistemi geldiği vakit, eğer bir padişah halledildiği zaman, tahttan indirildiği zaman, biraz da kardeşim yapsın padişahlık, biraz da kuzenim yapsın deyip direnmemişlerdi. Kolay kolay da birbirlerinin kanını klasik dönem hariç akıtmamışlardır. Ekber sistemi geldiği vakit padişahlar bunu yapmamıştır. Padişahlar tahtlarını darbe ile karşılaştığında biraz da kardeşim yapsın, biraz da amcamın oğlu yapsın, o da benim büyüğümdür deyip bırakmışlardır. Padişahların yaptığı şeyi yapmamıştır. Şimdi barikatlara gelince, ben siyasal şiddetten nefret ediyorum. Hiçbir şekilde barikattı, işte ne bileyim tomaydı vesaire, bunlar benim onaylayacağım şeyler değil. Ama CHP'nin siyasi kültüründe itiraz etmek var. Hiç itiraz etmeden Özgür Özel Parti'yi bırakamazdı. Onu böyle bir şey yapsaydı yine partililerin gözünde bizim hakkımızı savunmadın mı olacaktı.
1: Kemal
0: Toma'nın
1: Bey,
0: üstüne
3: yani
0: çıktı
3: böyle
0: ama
3: mi savunuluyor? Şu sandalyeleri kapıları yığarak
0: Toma'nın üstüne çıktı ama ben polise karşı bir şiddet de görmedim. Eğer yaptılarsa büyük yanlışlık yapmışlardır. İlk günden beri de, yani hatta olaylar olmadan öncesinden beri de hiçbir zaman sokağa
3: yani
0: çıkmamak lazım.
3: Yani Mahmut Tanım hortumu alıp CHP binasının üstüne çıktı Şakir Hoca.
0: Çok doğru, gösteri yaptı. Şov yaptı.
3: Su sıktılar, o sonra
0: sıkmadı,
3: da yangın
0: tüplerini... Gördünüz mü siz suyu sıktığını, gördünüz mü? Poz verdi adamcağız.
3: Bu bir
0: pozdur, bu bir ne bileyim duruştur, itirazını ifade etti. Ben biraz mizahi de buldum ama hiç polislere su sıktığını görmedim. Polise su sıkılmaz, polise taş atılmaz. Tamam, polise su sıkılmaz, polise taş atılmaz. Çünkü polisin elinde toma var, sana daha sertini sıkar. Taş atarsan polis sana işte plastik mermiyle karşılık verir. Polise mukavemet edilmez ama itirazlarını ifade etmek istediler diyelim. Bunda aşırıya kaçtılarsa yanlış yapmışlardır. Ama her güçlü, arkasında halk olan her güçlü lider bu itirazı yapar. Tıpkı Sayın Cumhurbaşkanımızın defaten yaptığı gibi mahkeme kararlarını uygular. Bakın 2016'da uygulamayacağım da dedi. Anayasa Mahkemesi kararlarının da kaç kere uygulanmadığını gördük bu arada. Bunu neye dayanarak yaptı? Yasalara aykırı değil miydi? Polis gidip bunu dayatması gerekmiyor muydu? Halka dayanarak yaptı. Halkın da, bu insanlara oy veren insanların da bir güç olduğunu unutmamak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu yaparken arkasındaki milli iradeye dayanarak yapıyor. Özgür Özel ve arkadaşları, ben desteklemesem de, bir oy aldılar. Üstelik CHP'nin hiç alamadığı oy aldılar. Onlara dayanarak bunları yapıyorlar. Bu bir şekilde itirazlarını ifade ediyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu neye dayanıyor? Onu bilmiyoruz. Bak, onun için Kılıçdaroğlu'nu çok eleştiriyorum. Bir miting yapsın, yapacakmış galiba. Kimi toplayacaklar merak ediyorum. Bayramlaşacağım dedi. Kimlerle bayramlaştı? Yakından bakmak lazım. CHP'lileri üzdü, kırdı ve partisine büyük zarar verdi. Haklı olmak başka bir şey. Bu hakkı mahkeme kararıyla aldım deyip yine büyüklük gösterip partisine bir büyüğün, bir padişahın yapması gerektiği gibi davranabilirdi. Padişah kadar olamadı.
1: Bu tartışma uzar, uzadı da sanki biraz. Bir reklam arası verelim, sonrasında bir kısa bölüm yapacağız. Onu da herhalde o bölümde Armağan Bey'le biraz gideriz reklamlardan sonra.
4: Yakın Plan devam edecek.
5: Cuma günü Karadeniz üzerinden daha serin hava gelecek. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu. Karayel soğuk esecek. İstanbul 24, Bursa 25 derece. Ankara, İzmir ve Antalya'nın bazı ilçelerine kısa süre yağmur yağabilir. Ankara 22, İzmir 31, Antalya 30 derece. Marmara'da Sakarya, Kocaeli tarafında kısa süre yağmur geçişi olacak. Bölgede karayel geçtiğimiz günlere göre daha soğuk esiyor. Edirne 26, Sakarya 24 derece. İç Anadolu genelinde yerel sağanak görülecek. Eskişehir 20, Kayseri 18 derece. Ege'nin iç kesimlerinde de yağış geçişi olacak. Muğla 28, Manisa 27 derece. Akdeniz'de Hatay, Adana bölümünde de bahar sağanağı bekleniyor. Adana 28, Hatay 23 derece. Karadeniz'de hava biraz soğuyor. Bolu 19, Samsun 20 derece. Bölge genelinde sağanak var. Ancak Doğu Karadeniz'de şiddeti daha fazla. Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde de gök gürültülü sağanaklar görülecek. Erzurum 15, Diyarbakır 27 derece.
4: Hava durumu. NTV Radyo. Yakın plan devam ediyor.
1: Reklamların ardından yakın plana devam ediyoruz. Şimdi iki taraf oturup konuşmalı, uzlaşmalı görüşünü paylaşan ağırlıkta bir kesim var. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde süreçten çıkmanın formülü olarak. Devlet Bahçeli, yani bu formül dışarıdan bir isimden geldi dediniz. Devlet Bahçeli'nin Türk Gün Gazetesi'ne yaptığı açıklamalar önemliydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğinin Türk siyaseti açısından neden bu kadar önemli olduğunu anlattıktan sonra uzun uzun bu bölünmüş tabloyu görmenin kendisini ne kadar aslında rahatsız ettiğini de ifade etmiş oldu ve bazı önerileri oldu. Kurumsal kimliğe zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi meselesini ortaya koydu. Ve bunların muhatabının Kılıçdaroğlu ve Özel olduğunu söyledi. Arınma ve durulma sürecinin başlatılması gerektiğini söyledi. Yeni partililerin sürece, mevcut üyelerin yenilenmesi ve yeni üye kaydının yapılması gerektiğini ifade etti. Dördüncüsü de 9 Eylül'de partinin kuruluş tarihi olan bir tarihte kurultaya gidilmesi, büyük kongreye gidilmesi önerisi yaptı. Bu çerçeve doğru bir yol haritası mıdır?
2: Sayın Bahçeli'nin Türk siyasetinde özgün bir ağırlığı var Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Bence konuşmaya şeyden başlamak lazım. Yani bu son açıklamayı sona bırakarak.
1: Tamam.
2: Cumhur İttifakı içinde AKP ile MHP arasında bir farklılık var tabii ki. Adalet ve Kalkınma Partisi bu konunun kendisini ilgilendirmediğini söylemekte. Hı hı. Yani bu CHP içerisinde bir tartışmayı aslında taraflar, şikayet edenler de CHP'li, işte karşı karşıya gelenler de CHP'li. Bazen Adalet ve Kalkınma Partisi devlet iktidarını da temsil ettiği için ya da işte ondan seçilen kişiler devleti de yürütme organında olduğu için bazen karar almak zorunda. İşte Ankara valine başvuruyorlar, oraya polis gidiyor. Bu konuda da bir takım işte açıklamaları var. Biz kendi yönelik mahkeme kararlarını uyguluyoruz. Bize gelen işte dilekçelere yanıt vermekteyiz. Bunun ayrıca bir şey söylenmesi gerektiğinde de şimdi bu mutlak buttanın biz bölge idare mahkemesi kısmının sonucunu konuşuyoruz ama mutlak buttan davası epey süredir devam etmekte. Hukuk davası bir de ceza davası var. Ona giremedik ama bir de öyle bir şey de var. Yani Sayın Erdoğan dahil olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ileri gelenleri işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne de negatif algının bir kanıtı olarak da sunuyorlar. Zaten bunlardan bir şey olmaz. Kendi aralarında kavgalılar. Yani bir araya gelemiyorlar. Dolayısıyla bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar işte eğer ülkeyi yönetimini devralırlarsa nasıl ülkeyi yöneteceklerinin de bir göstergesi. Buna dair sağ gelenekte bir algı da var. Bunu taze tutmaya dair cümleler söylüyor. MHP'nin tavrı öyle değil ama. Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili bu konulardaki ilk temas ilk derece mahkemenin dava sürecinde karşımıza çıktı. Hı hı. CHP'nin eski genel başkanlarının Hikmet Çetin gitti, Devlet Bahçeli ziyaret etti. Hı. Ayrıca Fethi Yıldız da ziyaret etti ve Devlet Bahçeli ilk derece mahkeme devam ederken kameraların karşısına çıktı, açıklama yaptı. Dedi ki bize de zamanında bu yapıldı. MHP'ye müdahale edildi. Bu meselelerin hukuk yoluyla çözülmesini doğru bulmuyorum dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi içine bırakmak lazım. Böyle bir açıklaması da oldu. Ayrıca yani biz Fethi Bey'in son beyanatı da görmekteyiz ki bu siyasi bir tavır ama aynı zamanda hukuk politiğe dair de bir tavır. Yani gerçekten de siyasi partiler kanunu, dernekler kanunu, medeni kanun, adli mahkemeler ve YSK arasında bir fark olduğunu düşünmekteler. Gelelim son açıklamalara. Ha bu arada...
1: Peki oraya geçmeden son açıklamalara... farklılığın ne kadar, yani o makasın ne kadar açık olduğunu düşünüyorsunuz?
2: Yargı bakımından mı?
1: Hayır, Cumhur İttifakı içerisinde.
2: Yani şöyle, Cumhur İttifakı bu tür durumlarda biz bunu daha çok çözüm sürecinde konuşuyoruz. Hı hı. Yani Cumhur İttifakı'nda birbirine çelişen argümanlar söylemleştirildiğinde pekala bunun, bu ittifakın organik aydınları yani aslında bir genel stratejinin iki boyutu olarak da konuşmaktalar. Mesela çözüm süreci öyle yorumlayanlar da var. Yani olması gerekeni Devlet Bahçeli'nin söylediği, olanı Erdoğan'ın yaptığı, hı-hı, ama ikisinin ise belli bir bütünlük içerisinde hareket ettiği. Birinci görüş bu. İkinci görüş ise yani tüm bir araya da sık sık geliyorlar. İttifakta başarılı bir şekilde devam ediyor ama yine de MHP ile AKP arasında bir fark var. Bu fark bazı kritik konularda ortaya çıkmakta. Güzel. Yani buna benzer bir durum var. CHP'nin bu mutlak buttan tartışmasında AKP ile MHP arasında bir görüş farkının olduğu açıkça ortada. Hı. Ama bu arada bu mesele, mesela mutlak buttan kararın açıklandığı gündü yanılmıyorsam, Ali Mahir Başarır, grup başkan vekilleri, ki Devlet Bey çıksın açıklama yapsın. Yani mesela bazı CHP'ler, bu CHP içinde de bir tartışmaydı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bürokrasi üzerindeki gücünün aslında bu yargı kararı bakımından değerlendirildiğine dair de bir alt söylem, kulis bilgisi sürekli olarak devam etti. Ama gelinen noktada mutlak buttan kararı çıktı. Şimdi bu,
1: evet,
2: bu
1: o bir
2: süreci,
1: değiştirici
2: yani
1: midir?
2: Yani o tartışma yapılsa ben önemli olduğunu düşünüyorum ama, hı hı, o perşembe itibariyle artık anlamını kaybetti. Perşembeden sonra yaşananlar ve ileride yaşanacaklara dair. Devlet Bey, yani bir kere mahkeme kararını tabii tanımak zorundayız. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur demekte. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütünlüğün korunmasına dair de bir genel perspektifi de ortaya koyuyor. Bence hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'in benimseyebileceği bir metin, bir içerik var orada. Bir kere Kemal Kılıçdaroğlu'nun meşru genel başkan olduğunu, mahkeme kararına uymamazlık diye bir şeyin söz konusu olmadığını, hı hı, CHP'deki birlik bütünlüğünü koruması gerektiğini söylemekte. Ama aynı zamanda belki Özgür Özel kadar yakın bir tarih olmasa da, Özgür Özel 45 gün istiyor.
1: Tabii, en yakın
2: 9 Eylül yani, ne demek yani, yaklaşık 3 ay falan. Yani en yakın zamanda bir kurultay toplanması gerektiğine dair bir şey söyleyerek de aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anki yönetiminin mutlaka delegelerden, hatta delege de demiyor kendisi, üyelerden, hı hı, bir şekilde üyeler yenilenerek delegelerden işte bir kurula gidilmesi gerektiğini söylemekte. Hı hı. Kemal Bey yakın diğer bir analizi, CHP'deki arınma siyasetini bir biçimde olumluyor da tabii. Yani yeni üye kayıtları, üye yapısının, hı hı, değiştirilmesi gibi argümanlar. Ben iki tarafın da kendisinden bir şeyler bulacağı bir metin olarak görmekteyim. Peki uygulama kabiliyeti var mı? Tabii ki yok. Neden? Çünkü buttan karar çıktıktan sonra bu tartışma gerçekten CHP içi bir tartışmaya dönüşmüş durumda. Yani burada ikna edilmesi gerekiyor. Taraflar birbirini ikna etmeli. Devlet Bahçeli'nin hakem rolünün Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, onlar kabul etse bile onların taraftarları tarafından, elitler tarafından kabulü çok mümkün değil. Bir de buradaki öneriler, mesela CHP'nin 2 milyon üyesi var. Yani üye yapısının değiştirilmesi gibi bir fikrin hayata geçmesinin 3 ay içinde tamamlanması imkansız tabii ki. Yani
1: bir de mesela o 2 milyon Özgür Özel'in de ilk etapta, gerçi son bir dün ya da bugün duymadık galiba ama tabii her şey çok hızlı ilerlediği için dün belki duymuş olabiliriz, bazen kafalar da karışıyor. 2 milyon üye karar versin genel başkana önerisi, onu hangi gün söylemişti?
2: Dolayısıyla, bu hafta içinde söyledi ama gününü hatırlamıyorum.
1: Bir an benim de hakikaten aklımdan çıktı ama mesela Kemal Kılıçdaroğlu buna hiç sıcak bakmaz herhalde diye düşünüyoruz. Ama öyle mi gerçekten? Bunu bir adım atabilir mi? Bekler misiniz?
2: Şimdi bu öneri bir kere prensip olarak tabii taban demokrasisine çağrı. Çok olumlu bir şey. Sadece genel başkanlar değil, parti meclisleri, tüm yetkili organlar, il başkanları, ilçe başkanları da. Batı'da bunun sayısız örneği var bu arada. Hı hı. Orada o açıklama, Sosyalist Enternasyonel üye bir partide 3 milyon üyenin ön seçimi sonucunda ortaya çıkan da bir açıklamaydı. Ama tabii Özgür Bey, ya ben bu açıklamasını desteklemekle beraber, biliyorsunuz yeni siyasetçi değil. 2011'de milletvekili oldu. 2026 yılındayız. Mesela bu 15 yıl içerisinde bırakın üyelerle ön seçimi, mesela delegelerle ön seçim konusunda da çok ciddi bir angajmanı olmadı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurma heyetindeydik. Hadi o dönemi Kılıçdaroğlu'yla açıklayalım ama 2023'ten bugüne örneğin CHP'nin belediye başkan adayları ön seçimle belirlenmedi.
1: Evet.
2: Merkezden atandı. Şimdi tabii o kurultaylar da iptal edildi ama CHP'de bir tüzük kurultayı oldu. Tüzük kurultayını açın, tüzüğe bakın. Milletvekilleri ve belediye başkanı için ön seçim zorunlu değil. Yani keşke demokrasiye herkes sahip çıkmakta ama insanlar genelde mağdur olduklarında ve muhalefete düştüklerinde daha fazla sahip çıkıyorlar. Ama işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve diğer tüm partiler bakımından da bu ön seçim, üyelere soralım, tabanlı demokrasiyi geliştirelim meselesini yani keşke genel başkan olduğunda bunu söyleseydi belki de bu tartışmaların büyük bir kısmını ortadan kaldıracak bir yapıyı da sağlamış olurdu.
6: Bu arada iyi kötü ön seçimin olduğu tek partinin de ya da tek büyük partinin de CHP olduğunu söylemek lazım.
1: Doğru, o anlamda.
2: Daha az şey yapsa da ön seçim.
3: Deniz Hanım, süre yapıyordu. Bitmeden bir dakikalık bir şey rica ediyorum mümkünse.
1: Tamam, hemen döneceğim ama çok kısa bir soru soracağım. Kemal Kılıçdaroğlu bu anlamda şaşırtır mı mesela? Evet, gelin yapalım der mi o sinyali?
2: Hayır, şaşırtmaz. Yani şöyle bir kere yani onunla ilgili soru soruldu zaten kendisine. Evet. Genel başkanı nasıl seçileceği belli dedi kurultay. Sayın Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya bile katılmıyor. Kurultay sürecinin kurultay yapılacak dedi. Zaten yapmaması imkan yok. Nasıl yapılacak? Olağan kurultay süreci mahallelerden itibaren tüm delegeler değişecek. Ya yani bu şu demek. Yani çok açık konuşalım. Nasıl ki Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde Deniz Baykal'ın tüm mirasını sildi. Nasıl ki Özgür Özel geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kalan herkes bir biçimde siyasetten tasfiye edildi. Herhalde Kemal Bey de gelecek bir yıl içerisinde Özgür Özel'in siyasete kazandırdığı ne kadar yeni isim varsa bunları mahallelerden itibaren ortadan kaldırarak bir kurultaya götürecek partiyi. Olağanüstü kurultaya bile hayır dediğine göre yani üyelerle seçimi benimsemesi çok da ihtimal dahilinde değil.
1: Olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir. Genel Başkan'ın nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Grup başkanının seçilmesi, delegelerin seçilmesi hukuk zemininde yapılmalıdır diyor. Dolayısıyla
2: çok vaktimiz kalmadı ihtimal ki ama tedbirle ilgili bir şey söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu resmen şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki tedbir var parti üzerinde. Dolayısıyla olağanüstü kurultay yapamayız. Şimdi bu hukuken çok doğru değil. Çünkü mesela örneğin tedbir var ama kendisi genel başkanlık yetkilerini kullanıyor. Parti meclisini toplayacak, oradan kararlar alınacak. Mahkeme kararından itibaren genel başkanlığa, parti meclisi, yüksek disiplin kurulu, MYK belirlemedi ama MYK tüm parti organları tüm yetkilerini kullanacaklar. Bu konunun tedbirle bir ilgisi yok. Yani tedbir olsa da olmasa da şey yapılabilir, bir kurulta yapılabilir. Ve son söz şu olsun, biliyorsunuz bir İstanbul örneği var. İstanbul'da il kongresi iptal edildi. Bir kayyum atandı Gürsel Tekin. Ve aynı zamanda ilgili mahkeme olağanüstü kurultayın yapılamayacağına karar verdi. Sonra YSK ne dedi? Dedi ki ben Gürsel Tekin'in kayyumluğuna karışmıyorum. Ama olağanüstü kurultay, olağan kurultay yapılıp yapılmaya meselesi CHP'nin kendi içidir. Bana başvurdular, ben de yapılacağına karar verdim. Dolayısıyla kurultay yapılması önünde tabii ki hiçbir engel yok. İsterse yapılabilir.
1: Bu arada Özgür Özel'de 4 ayrı formül var. Dolayısıyla engel yok kurultayın önünde dedi. Reklama gideceğim ama bir 2 dakikam var. Kemal Bey buyurun lütfen, ekleyeceğinizi ekleyin.
3: Şöyle demin Şakir Hoca'nın söylediği konuyla ilgili çok mesaj geldi de konuyu netleştirmek için yargı kararını, Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum. Sözleri 2016 yılında FETÖ'nün MİT tırlarını durdurması sonucu Can Dündar ve Erdem Gül'ün yaptığı haberlerle ilgili bir konuydu. Anayasa Mahkemesi bu iki gazetecinin basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği kararıyla sebebiyle bu kararı iptal etmişti. Fakat karar uygulandı. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan her ne kadar uymuyorum, beğenmiyorum, saygı da duymuyorum dese de karar hayata geçti ve bu iki gazeteci serbest bırakılmıştı. Burada ikisinin arasında fark var. Yani birisi genel merkeze barikatlar kurarak mahkeme kararını tanımadığını, uymadığını gösteren bir şey var. Diğeri retorik olarak bunu söyleyip ama kararı uygulayan başka bir siyasetçi var. İkisi arasında böyle bir fark var. Bunu söylemek istedim.
6: Yasal kararlar bir şekilde uygulanıyor ama siyasetçiler göstermesi gereken tepkileri siyaseten gösteriyorlar.
0: CHP'nin bunu gösterme tarzı biraz farklı. Benim de çok içimin aldığı bir tarz değil. Ama tepki göstermeseler kendi seçmenleri nazarında kredi kaybederlerdi.
1: Peki. Bir reklama tekrar gideceğim. Sonrasında buradayız.

0: Bir radyonun sevilen programı NTV'ye taşınıyor. Ömer Vatan Artıran ve Suat Kavuklaoğlu'nun sunduğu Beyyüzü şarkıları her pazar 23.30'da NTV ve NTV Radyo'da. Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plan'a reklamların ardından devam ediyoruz. Şimdi ilk bölümlerde bayramlaşmadaki bölünmeyi, grup başkanı ve genel başkan arasındaki bölünmenin nasıl yansımaları olacağını, hukuki ve siyasi tartışmaları konuştuk. Biraz uzlaşma için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerilerini konuşmayı sürdürüyorduk. Kemal Öztürk, sizinle devam edeyim bu turda. Sizinle başlayayım daha doğrusu. Devlet Bahçeli'nin önerilerine baktığınız zaman çok dengeli bir dil ki Armağan Hoca altına özellikle çizdi. Yani hangi noktalara vurgu yaptığını Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu boyutuyla, ama önerilerini de sıraladı. Uygulanabilir mi CHP açısından, yoksa siz bölünmeye gideceğini düşündüğünüz için soruyorum. Bundan sonra biz partinin nasıl dağılacağını mı konuşacağız?
2: Şimdi Devlet Bahçeli'nin bu konuya yaklaşımını anlayabiliyorum. Yani satır aralarında okuduğum kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasette ve devlet düzeninde bir yeri olduğuna inanıyor Bahçeli ve kurucu parti olarak, Atatürk'ün kurduğu parti olarak siyasette var olmasını çok önemsiyor. Önemsediği kadar konuyla da yakından ilgileniyor bu nedenle. Ayrıca Terörsüz Türkiye diye yürütülen projenin de bir parçası olmasını arzu ediyor CHP'nin. Yani iç siyaseti tahkim etmek, iç siyaseti güçlendirmek, safları sıklaştırmaktan kastı, CHP'yi de içine alan Terörsüz Türkiye projesine geniş tabanlı bir destek ve bir kuvvet aktarmak. Neticede bununla ilgili bir kanun teklifi gelecek. Bu kanun teklifinde CHP önemli bir yerde duruyor. Milletvekili sayısı açısından, taban açısından önemli bir yerde duruyor. Kurulan komisyon işlevini biraz böyle gösterdi. Yani CHP oraya katılarak ve komisyonda yer alarak aslında sürecin bir parçası ve pasif de olsa destekçisi olduğunu gösterdi. Şimdi kanun çıkacağı için kanunun kabul edilme tabanının geniş olmasını arzu ediyor. Hem hükümet arzu eder böyle bir şey, ama Bahçeli buna çok önem verdiği için CHP'nin güçlü, tek parça ve sistemin içerisinde, siyasetin içerisinde bir yerde olmasını arzu ediyor. Mahkeme kararından önce, mahkeme umarım böyle bir karar vermez diyerek ifadelerini açıkladı, ama mahkeme karar verdi. Karar verilir verilmez Sayın Kılıçdaroğlu umarım bundan feragat eder dedi. Sayın Kılıçdaroğlu bundan feragat etmedi. Bütün bunlara rağmen resmi olarak mahkeme kararının yanında durduğunu ve Kılıçdaroğlu'nu resmi muhatap kabul ettiğini de görmüş olduk. En azından bayram ziyaretlerinde böyle bir tablo çıktı. Ama Özgür Özel'i de arayarak bayramda halen iki tarafın birleşmesini, uzlaşmasını arzu ettiğini gösteriyor. Neticede bu parti bölünürse, Ekim Partisi kurulursa parlamentodaki aritmetik değişecek ve ortaya başka bir tablo çıkacaktır. Bu tabloyu istemediği için Sayın Bahçeli aynı yerinde duruyor. Yani CHP'nin tek parça, bütünleşik olmasından yana ve mahkeme kararının uygulanmasından yana, bunu da 9 Eylül'de CHP'nin kuruluş yıl dönümünde kurultay yaparak bir şekilde sağlamasını istiyor. Ben Kılıçdaroğlu'nun buna da uyacağını düşünmüyorum şahsen. Yani 9 Eylül'de bir kurultaya gideceğini zannetmiyorum. Çünkü bu delege yapısıyla kurultaya gittiğinde tablonun farklı olacağını, farklı olmayacağını, yani Özgür Özel

0: yaşadığı sıkıntılardan benzer şeyler yaşayacağını düşünüyor olabilir. Ve ben ısrarla Kılıçdaroğlu'nun her ne kadar bayramda bu yönde bir açıklama yapmasa da tasfiye sürecini kesinlikle uygulayacağını düşünüyorum. Yani suça bulaşmış, yargılanmış, mahkum olmuş, hapse girmiş, soruşturma geçiren kişilerin aklanarak gelmesi açıklamasını yapacağını ve üyeliklerinin askıya alınacağını düşünüyorum. Bunu yapacaktır. Çünkü bu süreçte kendisi kişisel olarak da duygusal olarak da çok yıprandı, hakarete uğradı, dışlandı, işte fotoğrafı parçalandı. Bunları biraz da kişiselleştirmiş görüyorum ben Kılıçdaroğlu'nun. Bu kişiselleştirilmiş mücadele ve kavganın sonucunda bunları yapmazsa güçsüz olduğu görülür. Bu tasfiyeleri, bu çok eleştirdiği tasfiyeleri, aktörleri aracılığıyla kamuoyunda dillendirdiği argümanları, yani CHP'nin içerisine girdiler, yolsuzluk oldu, CHP kirlendi, ahlaki erozyona uğradı. Peki bunları yapanlar kimler? Hepimiz biliyoruz. İşaret ettikleri isimleri, kişileri, belediye başkanlarını ve milletvekillerini, siyasetçileri. Peki bunlarla ilgili bir şey yapacak mı? Yapması gerekir ki güçlü olsun, eli güçlensin veya güç gösterisinde bulunsun. Şimdi tablo her ne kadar Özgür Özel'den yana ise de güçlü konuma geldikçe bu tablo değişecektir. Güç siyasette her zaman için etkileyici bir çekim gücüdür ve dengeleri etkiler. Seçime gidecek olan bir Türkiye var bir yıl içerisinde. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerine karar verecek olan bir genel merkez varsa, bir parti meclisi varsa, o da güçlü olduğunu göstermişse tasfiyelerle, yumruğunu masaya vurmasıyla, direnciyle, o zaman her şey, tablo değişir. O yüzden ben bunları yapmadan bir kurultay sürecini işleteceğini düşünmüyorum. Parti meclisini oluşturacak, arkasından disiplin kurulunu oluşturacak ve bugüne kadar dillendirdiği tasfiyelerin bir kısmını da yapacaktır bana göre. Bunu yapmadan o koltukta oturmasını da pek mümkün görmüyorum.
1: Peki, Şakir Dinçay, şimdi AK Parti ve MHP arasında ton farklılığı var mı? Bu anlamda Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını siz nasıl okudunuz?
2: Ton farklılığı var. Yani bir şekilde MHP yetkilileri, sadece Sayın Bahçeli değil, hocam da söyledi, Fethi Yıldız özellikle yani süreçteki aksaklıklara işaret ettiler. Ve bir şekilde CHP'nin toparlanması ve demokrasinin Türkiye'nin zarar görmeden bu işten çıkması konusunda gayet aklı selim bir devlet adamı olgunluğuna yakışır konum alıyorlar. Ha, AK Parti öyle almıyor demiyorum ama onlar daha tarafsız duruyorlar bu işte. CHP'nin iç meselesidir. Kendi kendilerine çözerler deniyor. Şimdi şöyle bir şey var. bu meselede başından sonuna Kemal Bey ile biz farklı düşünüyoruz. Bu konuda da farklı düşünüyoruz. Güç her zaman size iktidarı getirmez. Güç her zaman kitlelerin peşinden, özellikle parti içerisindeki genel başkanlık makamı kitlelerin her zaman peşinizden koşacağı anlamına gelmez. Eğer seçmeninizin gözünde sadece güçlü iseniz ama haklı değilseniz, o zaman seçmen size gereken cevabı verir, hem de çok sert biçimde verir. Daha önce verdi mi bu cevabı? Verdi. Ne zaman verdi? Bülent Ecevit'e verdi. 99 seçimlerinde birinci parti olan Demokratik Sol Parti aslında kendi içinden yeni bir grup çıkartmıştı. Onların da kendi yenilikçileri vardı. İşte IMF'den neydi?
1: Derviş.
2: Kemal Derviş, işte İsmail Cem gibi. Hakikaten kamuoyunda karşılığı olan isimler partiyi yönetmeye aday oldular. Ama Bülent Ecevit ilerlemiş yaşına ve bozulan sağlığına rağmen güç bende dedi. Yumruğunu masaya vurdu. Vurdu da ne oldu? 2002 seçimlerinde birinci partiyken 2002 seçimlerinde kendiyle birlikte partisini de toprağa verdi. Yani seçmen her zaman güçünün peşinden gelmiyor.
1: Fakat Kemal Bey bir sonuca odaklı bir şey söylemedi yani. Kemal Bey'in yapabildikleri üzerinde ama o zaman aynı görüş olmuyor olmuyorsunuz.
2: Ben
1: yani
2: söylüyorum.
1: Aslında siz başka bir tarafı savunuyorsunuz.
2: Sadece seçmen değil, partisi ne kadar peşinden gider ondan da emin değiliz. Yani ben herhangi bir siyasi partiye mensup olmamama rağmen tüm siyasi partilerde öğrencilerim var, arkadaşlarım var. Ve partilerin farklı kanatlarına ulaşabiliyorum bu ne diyelim partili olmama kimliğinden dolayı. Ve CHP'nin farklı kesimleri var. CHP'nin işte Alevi seçmeni var, Kürt seçmeni var, solcu seçmeni var, ulusalcı seçmeni var. Hangi grupla konuşursam konuşayım ki bir zamanlar Kılıçdaroğlu'nun peşinden hiç ayrılmayan, can siperhane Kılıçdaroğlu'na savunmuş, ona oy vermiş, bir kere iki kere değil 13 kere kaybettiği seçimlerde onun peşinden gitmiş olan bu parti teşkilatı Kılıçdaroğlu'nun arkasında değil artık. Partiyi açıp kapatması gerekecek. Yani hocam dedi işte Baykalcılar İnönücüleri işte efendim Kılıçdaroğlu geldi Baykalcıları. Bu tasfiye tam olarak gerçekleşmiyor. Ve Özgür Özel ve ekibi de Kılıçdaroğlu'nun adamlarını tamamıyla tasfiye etmediler. Yeni birilerini getirmiş olabilirler parti ama ne kadar yeni birilerini getirdiler ben ondan çok emin değilim. Hı hı. Mevcut parti aslında Kılıçdaroğlu'nun 13 senedir oluşturduğu, biriktirdiği kadrolara dayanıyor. Yani Kılıçdaroğlu, bunu birkaç kere söyledim ama tekrar tekrar söylemek lazım, altını çizmek lazım. Eğer partide bir yolsuzluk, ahlaksızlık varsa bu yolsuzları, ahlaksızları 15 senedir, 13 senedir parti içerisinde barındıran, bunları partiye kazandıran, partide her ne yapıyorlarsa ilk defa yapmadılar herhalde. Hı hı. Bunları yapmalarına göz yuman, eğer göz yummadıysa habersiz kalan, kendi koltuğunu kaybedinceye kadar gıkı çıkmayan kişi Sayın Kılıçdaroğlu idi. Bugün mesela haram diye iki tane hippi topu, iki tane Mercedes mi çıktı koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nden, o da manidar. Demek ki o kadar yani. İki tane Mercedes makam aracını çıkarttılar ve bu haram parayla alınmış dediler. Mali işlerden sorumlu gelen başkan yardımcısı ayrı haram parayla alınmadı, faturaları var. Bunlar CHP'nin parasıyla alındı. Üstelik Sayın Kılıçdaroğlu 1,5 sene boyunca bu makam araçlarından bir tanesini kullandı dedi. Yani eğer bir arınma söz konusu olacaksa hakikaten Kılıçdaroğlu'nun partiye getirdiği, şimdi eleştirdiği, belediye başkanı yaptı. Mesela kimi belediye başkanı yaptı? İmamoğlu'nun belediye başkanı yaptı. Eğer İmamoğlu'nda bir yolsuzluk varsa İmamoğlu'nu önce neresiydi orası?
1: Beylikdüzü'ne
2: sonra işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösteren Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi. Sadece orası mı? Yok. Özgür Özel'i de getiren, partide sağ kolu yapan, ikinci adam yapan kişi yine Kılıçdaroğlu'ydu. Bugün Özgür Özel'in yanındaki hemen herkes aslında Kılıçdaroğlu'nun adamları. Onun için bunlar haram yiyen insanlar dediği vakit kimlerden bahsettiği, kendi adamlarından bahsettiği bilincinde olması lazım Sayın Kılıçdaroğlu'nun.
1: Peki mesela Özgür Özel'in lafları üzerinden bir soru sorayım. Resmen bizi partiden ayrılmaya zorlayan bir tutum var diyor Özgür Bey. Bunu hiç doğru bulmuyorum diyor. Partililiğe yakıştırmıyorum diyor. Biz CHP'nin birliğini, bütünlüğünü sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz, ayrılmıyoruz diyerek de bir pozisyon koydu.
2: Ayrılmamalarında fayda var sonuna kadar. Yani partiden ihraç edilsinler. Eğer bunu yapabiliyorsa Kılıçdaroğlu, bu kadar partiye hakim olabilirse bu aşamada bunu yapana kadar beklemeleri lazım. Ama anlaşılan o ki ne meclis grubunu toplayacak ne parti meclisini toplayacak bir destek tabanına henüz partide sahip değil. Üstelik bu parti meclisi kendi parti meclisi. Bu milletvekilleri. Bu milletvekillerini kim belirledi? Bir düşünelim. 2023 genel seçimlerinde bu milletvekillerinin hepsini Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu genel merkez belirledi. Yani bunların aslında hepsi Kılıçdaroğlu'nun adamı. Yani arındırmaya çalıştığı kişiler kendi adamları. Eğer bu adamlar yanlış yaptıysa kendi mirasıyla mücadele ettiğini Sayın Kılıçdaroğlu'na birisinin söylemesi lazım. Tabii ki yani yargı kararları kesinleşir. ve insanların suçlu olduğu sadece kanaatin ötesine geçerse bu insanların partiyle ilişkisinin kopartılması gerekir mi? Tabii ki gerekir. Ama CHP'lilerin aklına bir de şöyle bir soru geliyor. Sadece CHP'lilerin değil, yani bu işi adil bir şekilde takip eden insanlar diyorlar ki ya hangi belediye başkanı eli kirli yakalansa etkin pişmanlıktan faydalanıyor. Ve kendini kurtarmak için bunu bir de genel merkeze yüklü gibi, doğrudur yanlıştır, insanlarda böyle de bir kanaat oluşuyor mu? Oluşuyor. Yani aslında genel merkezi suçlayanlar ya da partiye genel olarak suçlamalar yöneltenler aslında bir şekilde etkin pişman olduklarına göre, yani bir işe bulaşmış olan, kendileri hakikaten yanlış yapan insanlar. Bu da kamuoyunun zihninde, vicdanında soru işareti yaratıyor mu? Yaratıyor. Bu arada bir şey daha, bir cevap daha Kemal Öztürk'e. Ben ona bir araya geldiğimizde abi diyorum. O da bana abi deme, ben senden o kadar yaşlı değilim diyor. Ama benden yaşlı. Neyse. Şimdi bir daha cevap hocam. Daha o da şu.
1: Her zeminde mindere çekiyorsunuz ama ben söyleyeyim yani.
3: Bir şey yapmıyor da şey.
2: Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki yasal kararlar uygulanmalı ama şimdi uluslararası indekslere bakıyoruz. Türkiye'de uluslararası adalet bakımından 142 ülke sıralandığında maalesef memleketimiz 113. sırada. Hı hı. Belki 115'tir ya da 110'dur, neyse. Akıldan söylüyorum, küçük hatalar yapmış olabilirim ama 110'un üstünde değiliz. Büyük bir gerileme var adalete duyulan güvende. Evet. Birincisi bu. İkincisi, tamam o işte MİT tırlarında Anayasa Mahkemesi kararını uymayacağım dedi ama uyuldu o karara. Peki. Uyulmayan onlarca Anayasa Mahkemesi kararı var. Uyulmayan onlarca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Bakın bu terörsüz Türkiye sürecinde meclisimizin aldığı komisyon raporunda şöyle bir şey var. İşte Anayasa Mahkemesi kararlarına ve AİHM kararlarına uyulacak. Hı hı. Bu zaten mecbur olduğumuz bir şey. Ya, uymadığımız Anayasa Mahkemesi kararları da var. Yani biz maalesef böyle süreçlerde yaşadık. Aldıkları karardan dolayı az daha tutuklanacaktı Anayasa Mahkemesi üyeleri. Geçtiğimiz 1-2 sene önce, ne kadar oldu hatırlamıyorum. Seyirciler hatırlayacaktır. Hatırlamayanlar internetten bakarlar. Yasaların adil bir şekilde, mahkemelerin adil bir şekilde çalışması, yasaların herkese eşit bir şekilde uygulanması konusunda bazı eksiklerimiz de olabilir mi? Olabilir. Kamuoyunda da bu yönde kanaat var mıdır? Var. Sadece kamuoyunda değil, bu konuda yapılan ölçümler de bize bunu gösteriyor.
1: Buyurun devam edin ama toparlarsanız cumartesiye geçeceğim çünkü artık sona geliyoruz programın. Buyurun lütfen toparlayın.
2: Yani deveye boynun eğri demişler. Nerem doğru ki demiş. Demokrasimizde, hukuk sistemimizde pek çok eksiklerimiz var. CHP'ye bugün de vurmak kolay. CHP'yi bir bütün olarak kalsın diye savunmak bugün zor bir şey. Bunu bir tek MHP yapıyor şu anda. Demokrasinin gereği siyasi partilerimize ve demokrasimize adil yarışa sahip çıkmaktır. Hı hı. AK Parti'nin başına geldiğinde de bunu yapmaktır, yapabilmektir. MHP'nin başına geldiğinde, CHP'nin başına geldiğinde,
1: tüm partilerin,
2: tekrar söyleyelim, 367 de bir yasal gereklilikti ama adil değildi. Hala vicdanımızda yaradır.
1: Armağan Öztürk, cumartesi günü biz ne bekliyoruz? Şimdi iki ayrı...
0: Benim bir söz hakkım olacak mı Şakir Hoca'nın bana bu kadar
1: yapmasına? Aslında
2: keşke çok, stüdyoda olsaydı.
1: Çok da itiraz edilmiş, karşıt görüş gibi olmadı. Çünkü o başka bir şey savundu. Siz aslında başka bir tarafında konuştunuz ama buyurun lütfen.
0: En azından bunu düzelteyim.
1: Peki, buyurun.
0: Şimdi... Şakir Hoca bir yanlışla başka bir yanlışı doğru gösteriyormuş gibi oluyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamamayı ben de yanlış buluyorum. Hukuk devletindeyiz ve bunu yapmamız gerekiyor. İktidar bunu yapmamışsa büyük hata. Fakat siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme kararını uygulamamasını bunu örnek vererek sanki normalleştiriyormuşsunuz gibi. O yanlışsa bu da yanlış.
2: Yok yok, itiraz ediyorlar ama paşa paşa uygulamaları gerekir.
0: Evet. Şimdi birincisi hukukun gücünü ve uygulanmasını eğer gerçekleştiremezsek sıkıntılı bir ülke haline geliriz. Beğenmeyelim, eleştirelim, şiddetle karşı çıkalım. Ama barikat kurarak icra memurunun polisin genel merkeze girmesine karşı çıkmak büyük hata. Büyük yanlış ve çok eleştirilmesi gereken bir şey. Ağzınızdan bununla ilgili cümleleri zorla çıkarttım. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu baştan aşağı cehennem zebanisine çevirmeyi iştahla ve şekle yaptınız. Adaletli olmak lazım birincisi. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düşmüş olduğu Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle ahlaki problemlerin tamamına gazeteci olarak şahit oluyoruz biz. İstanbul'da yaşıyoruz. Bir sürü belediye var. Bir sürü belediyeyle iş yapan insanlar var ve bizimle muhatap olup söylüyorlar. Şimdi ben bu konulara çok fazla giren bir gazeteci değilim. Ama hiç de öyle sütten çıkmış ak kaşıkmış gibi davranmayın. Özgür Özel ve diğer ekibe. Neticede mahkeme kararı verdiği için o kurultayda yolsuzluk, hukuksuzluk, rüşvet, tehdit olayları yaşandı. Bunları ortaya çıkartan CHP'liler, bunları ispatlayan CHP'liler, bunların belgelerini, delillerini mahkemeye taşıyan CHP'liler ve mahkemenin haklı bulduğu da bu CHP'liler. Şimdi buradan yola çıkarak Kılıçdaroğlu'nu savunma pozisyonuna düşmek benim açımdan çok büyük bir istemediğim bir pozisyon. Çünkü ben Kılıçdaroğlu'nun siyasetini hep eleştiren, en çok ve en sert eleştiren gazetecilerden birisiyim. Ama Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun sütten çıkmış ak kaşık görüntüsüne de kesinlikle karşıyım. Asla böyle bir insanlar değil, asla böyle bir siyaset yapmıyorlar. Mahkemeler karar verdikçe ne olduğu anlaşılıyor. Ses kayıtları, görüntü kayıtları, belgelerin bunların tamamı CHP'liler tarafından taşınmış şeyler. Şimdi iktidarın en büyük hatası yargıya olan güvenin aşağılarda seyretmesidir. Ama yargının verdiği kararların hepsinin yanlış olduğunu, iktidar tarafından alındığını ifade etmek de büyük hatadır. Ben Adalet Bakanımızın yerine olsam en büyük kampanyayı yargıya olan güven endeksini zirveye çıkartmak için yaparım. Çünkü eğer yargıya olan güven çok zirvelerde olsaydı siz de böyle konuşamazdınız. Bu tartışmalar da böyle olmazdı. Çünkü bazen yanlış karar veriyor yargı ama bazen de doğru karar veriyor.
1: İşte zaten nedenle, sanırım sebep ve sonucu kendi içinde, bu yüzden bu kadar çok tartışıyoruz sanırım.
0: Evet. Şimdi iktidara düşen iki şey var bana göre. Bir, bunu acil olarak yapması lazım. Yargıya güveni hemen arttırmak için büyük bir çalışma yapması lazım. İki, kanunlarımızda boşluklar var, eksikler var. Mesela Fethi Yıldız'ın bahsettiği konu sonradan sildi, sonradan tartışıldı. Nedir bu muğlaklıklar? Bir an önce çözün bunu. AK Parti grubu büyük bir parti. MHP ile birlikte kanunlarda bütün bizi bu saçmalığın içine çeken, siyaseti bu açmazın, bu tuhaflığın içine çeken kanuni eksiklikler ve boşluklar neyse çıkartın, hemen kanunu da çıkartın, bitsin bu tartışma. Yani iktidar bu tartışmada kenara çekilmiş durumu izliyor ama onun üstüne düşen görevler var. Öyle dışarıdan da izlememek gerekiyor. İki konuyu masasına almak, gündemine almak ve çözmek de gerekiyor. Ama CHP içerisindeki tartışmalarda bir tarafı demokrasiyi en çok savunan, efendim halkın desteğini almış, halkın gücünü aldığı için itiraz ediyor gibi göstermek büyük hata. O ekibin neler yaptığını mahkemeler ortaya çıkartıyor, delillerini ortaya çıkartıyor. Kararlar netleştikçe ben ancak bu cümleleri kurabilirim. Yani mahkeme karar verdiği zaman bu hırsızdır, bu yolsuzdur, bu suistimal etti, bu tehdit etti kararı verdiğinde Ben o cümleyi onlar için kurarım. Bu kurultay içinde bu cümleyi kuruyorum ben. O kurultayda insanların iradeleri çalındı, satın alındı, gasp edildi ya da yönlendirildi. Bu bir mahkeme kararı ve ben buna inanıyorum.
2: Halk bu işe böyle bakmaz.
1: Sizden de toparlamanızı isteyecektim ama aslında o tartışma, yani bu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı tartışması çokça gündemimizde olan bir konu yıllardır.
2: Halk yolsuzluklara böyle bakmaz bu arada. Yani 17-25
1: o sizin 17-25
2: Aralık'ta
1: yargı
2: Aralık'ta yolsuzluk var mıdır yok mudur neyse bu başka bir şey. Sayın Bahçeli, Kılıçdaroğlu meclis kürsüsünde tapeler yayınladılar, bilmem ne yaptılar. Halk bunu yolsuzluk olarak görmedi. Halk bunu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına yapılan bir darbe olarak gördü. Yolsuzluk olsa
0: CHP'ye
2: bile böyle
0: yapılan
2: gördüm.
0: Bir darbe olarak görseydi Şakir Hoca, anket sonuçları böyle çıkmazdı. Bakın Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bu yana yapılan anketlerde AK Parti ile CHP arasında bir uçurum oluşmuyor hala. Demek ki seçmenin tamamında bir şüphe var. Eğer bu CHP oyları fırlasaydı, AK Parti'nin oyları düşseydi, bunu söylerdiniz, seçmen böyle düşünmüyordu. Hayır, seçmen sizin gibi düşünmüyor. Burada bir problem olduğunu düşünüyor. Bu yolsuzluklarda, bu haksızlıklarda bir CHP, şey olduğuna
2: yani
0: inanıyor
2: seçmen
0: ki...
2: Seçmen henüz partisini terk etmedi ama onu da görmek lazım.
1: Bunun da herhalde net yanıtını biz seçimde alacağız. İki taraf da pozisyonunu koydu, tartışmaları koydu. Biraz uzamasın da istiyorum. Öyle. Çünkü hakikaten Armağan Hoca'nın hakkına da giriyoruz artık yavaş yavaş. Dolayısıyla yavaş, son cümle... Yavaş yavaş değil, hızlı hızlı da girdik. Kemal Bey, toparlamanızı rica edeyim.
0: Armağan hocama hemen sözü veriyorum.
1: Tamam peki.
0: Ben de kusura bakmayın hocam.
1: Yani aslında çok temelde benzer noktalara da kesiştiğiniz yerler de var ama genel itibariyle doğrular açısından bakıldığı zaman da sizin sanırım izleyiciler ne demek istediğinizi anladı. Kemal Bey'in ne demek istediğini anladı. Evet, görüş farklılıklarınızı da gördü zaten. Armağan Bey, cumartesi günü ne bekliyorsunuz? Şimdi bir tarafta genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yapacak. Diğer tarafta Güven Park'ta bir bayramlaşma olacak. Özgür Özel tarafının, Özgür Özel'in de orada olması bekleniyor. Gerginlik bekler misiniz Ankara sokaklarında, özellikle Güven Park tarafında, onu bir sorayım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir açıklama yapmasını beklersiniz?
3: Önce ne olup biteceğine dair bir şey söylemek istiyorum. Genel başkana rağmen kurultay yapmak imkansız olmasa bile çok zor. Bu da CHP özgü bir şey değil. Başka partiler bakımından da öyle. Çünkü siyasi partiler kanunu genel başkana çok fazla yetki vermiş durumda.
1: Bir dakika, geriye sardık şimdi.
3: Tekrar, genel başkana rağmen kurultay yapmak imkansız olmasa bile çok zor. Çünkü siyasi partiler kanunu genel başkanlara çok fazla yetki vermiş durumda. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Türkiye'de çok sayıda kanun değişmiştir. En az değişen kanunlardan birini siyasi partiler kanunu. Neden? Orada üstü örtük bir mutabakat var. Hiçbir genel başkan ve lider kendi yetkilerinden vazgeçmek istemediğinden gene bu siyasi partiler kanunu pek değişmez. Hı hı. Ve bu çok kritik anlarda da öyle. Mesela 2023 seçimlerini hatırlıyorum. Altılı Masa'nın bir uzun bir metni vardı. En az kısım siyasi partiler kanunu ayrılmıştı. Hı. Yani her şey değiştiriliyordu. Siyasi partiler kanunu çok dokunmamayı tercih etmektelerdi. Biraz ondan kaynaklanıyor. Gelelim şeye, bu ne söyleyecekler ve nereye gider bu meselesi? Yolsuz bir önceki tartışmayla da alakalı. Şimdi ne yazık ki yolsuzluk siyasal sosyolojik bir parametre değil Türk toplumu için. Onu söyleyeyim. Yani bunu ben böyle olumladığım için söylemiyorum. Yani bu biraz da şeyle ilgili. Yani insanların kuralları ihlal ederek işlerini görmesi bizim toplumumuzda yaygındır. Ve sadece bizim toplumumuzda da yaygın değil, pek çok toplumda bu. Tabii yolsuzluk bir çerçeve. Onun altında ceza kanunu bakımından bir sürü suç var. Yani rüşvet bir suç mesela. O da yolsuzluğun bir parçası. Eğer yakalanırsanız, başınıza bir iş gelirse, savcılık işte ne diyeyim, iddianame düzenlerse ve başınız derde girerse tabii ki şeriatın kestiği parmak açmaz. Bu konu geride bırakılır o siyasi aktörle birlikte. Ama mesela bir parti yolsuzluk yapıyor ya da o partinin bir kanadı yolsuzluk yapıyor. Bunun üzerinden bir yeni söylem üretmek çok kolay değil. Bunun için söylüyorum. Kemal Bey'in önce CHP seçmenleri, sonra tüm muhalif kitle, ardından da tüm topluma söyleyecek bir şeylerin olması gerekiyor. Ne dedi kendisi? Dedi ki ben sustum, mahkeme devam ediyor ama artık susmayacağım, konuşacağım. Konuşacaklarının bir kısmının ya da epey bir kısmının bu konuyla ilgili olacağı açıkça ortada. Yani bu yolsuzluk tartışması ilgili.
1: Konuşmak yeter mi? Yoksa deliller mi sunması gerekir?
3: Ya önce konuşarak başlaması lazım. Çünkü Kemal Bey'in en önemli özelliklerinden biri suskunluğu. Yani epey uzun süreler sessiz kalabilme, bu da bir yetenektir siyasette. Bazen de işe yaradığı da açıkça ortada. Yani önce biz aslında sözleri ve söylemleriyle, hani siyasette söz söylemekle ilgili. Ama burada tabii sen birine öyle yaptın dediğin zaman o da hayır yapmadım diye de biliyor. Dolayısıyla bunun bir kanıtla ilgili bir durumun da olması lazım. Kemal Bey'in sözlerinin eylemlerle desteklenmesi gerekiyor. Ama hani mesela bu konu tasfiyeyle de alakalı ya. Şimdi mesela şimdi yürütülen iki tane dava var. Bu iki dava silsilesi bence bu tartışma için kritik önemde. Bir tanesi Ekrem Bey çevresindeki işte o büyük ana yolsuzluk davası. İkincisi de bu Mutlak Butta'nın bir ceza davası kısmı var bu arada. Pek çok hukukçu şunu da eleştirdi. Yani hukuk davası niye böyle sonuçlandı? Daha ceza davasında adamları gerçekten rüşvet alıp almadığını anlayamadık ki. Hani o konuda bir ceza verilmedi. Yani bu iki davanın sonucunun bu tasfiye ve yolsuzluk süreçleri için hem kanıt olarak kullanılması hem de süreci hızlandırması veya olmuyorsa yavaşlatması mümkün. Ama benim yani başta konuşmanın başında vurguladığım şey şu. Sadece buna dayanarak söylem üretmek imkansız. Yani benim karşıtlarım işte daha düne kadar CHP liderliğini temsil eden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ve çevresindekiler yolsuzluk ve ahlaksızlığa dair işlere bulaştılar argümanı söyleyebilir. Kendince hakkı da olabilir. Buna kanıt da söyleyebilir ama siyasal sosyolojik gerçeklerimiz itibariyle toplumun da söyleyecek başka şeylerin de olması gerekiyor. Yani bir umut vaat etmek. İktidarlı olan mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerinden atması gereken asıl mesele ne? Yani CHP'deki mücadele ettiği kanat onu iktidarla işbirliği yapmakla suçluyor. Hı hı. Mesela bu söylemin kırılması gerekiyor.
1: Bu nasıl, onu ne bunu söylerse hemen, kırabilir bu, eğer böyle bir algı varsa gerçekten.
3: Ya bunun hemen şimdi bu arada bu söylemi nasıl oluştuğuna dair de yine hakkaniyetli bir şey söyleyeyim.
2: AK Partili tüm yorumcular, AK Parti'ye yakın olan tüm yorumcular Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için böyle bir algı ister istemez oluşuyor.
3: Şöyle bir şey var, bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve muhalif seçmende ya bir ötekileştirme ve harcama kültürü çok yaygın. Yani daha önce Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, sarayın adamı diye bir sürü yani Özgür Özel normalleşmeye başladığında neler yazılmıştı hakkında. Yani bu sarayın adamı iktidarla işbirliği halinde aslında bu hain. Bakın bu kelime de çok kolay kullanılıyor. Ve ötekileştirme düzeyi çok yüksek. Bu çok patolojik bir şey. Ya bununla ilgili de bir durum var. Yani her mahallenin kendi korkuları ve kaygıları var ama buradaki dilin de çok ağır olduğunu ve sadece Kılıçdaroğlu'na bağlı olmadığını da söylemek lazım. Biraz medyanın ilgili. Medya siyaset ilişkileri de ayrıca bir tartışmalı konu.
2: Hocam CHP özgü değil ama o. Yani evet, bizim siyasi kültürümüzde rakibinize hain dersiniz, terörist dersiniz.
3: Terörist de deniliyor.
2: Değil mi? Deniyor. Yani bunlar yanlış ama böyle bir şey sadece CHP'de değil tüm siyasi
3: tüm siyasette var ama var. Muhalif kesim iktidarın yerini almak, iktidara ulaşmak istediği için buradaki tahammül sınırının çok az olduğu da açıkça ortada. Hı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, ya şey hatırlayayım altın masada, Meral Akşener dedi ki ya Kemal Kılıçdaroğlu olmasa mı? Ama o dediği için dünya kadar linç yedi. Sonra onu diyenler şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar ya da ona karşı çıkıyorlar. Yani pozisyonlarını bu arada çok sık değiştirir. Kemal Bey eğer bir yıldızsa bir kutup. Yani Kemal Bey'i destekleyenler ve karşı çıkanlar arasındaki pozisyon değişiminin de biraz fazla hızlı olduğu da açıkça ortada. Ya yani onun çok sıkı muhalifleri var hep devam eden ama geriye kalanlar bakımından o değişim de var. Yani bütün bu kabahatlerde bütün izahatı yapmak zorunda olan Kemal Kılıçdaroğlu değil. Bir kere onu söyleyelim. Yani başkaları da bence açıklama yapmalı. Yaptıkları ve yapmadıkları bakımından Kemal Bey de evet bir öz eleştiri yapmalı.
1: Biraz daha açar mısınız başkaları da ya mesela, açıklama yapmalı derken?
3: Ya mesela değişim hareketi 2023 seçimi kaybedikten sonra aslında 2023'teki o iptal edilen kurultayı sağlayan hareket değil mi? Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel. Ama mesela bu kişiler önemli bir iş başardılar bu arada CHP'nin dönüşüm bakımından. Ama mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidardayken ona yönelik sistematik bir eleştirinin temsilcisi olmadılar. Halbuki 2011 ile 2023 arasında pek çok sayıda hata yaptığına dair iddialar da vardı değil mi? Mesela defalarca seçim kaybetti ama bırakmadı koltuğu. Hı hı. Mesela kimse demedi ki Özgür Bey dahil ya neden bırakmıyorsun koltuğu? Onun en ciddi muhalifi Muharrem İnce'ydi. Mesela o da desteklenmedi. Yani dolayısıyla bence bütün taraflar öz eleştiri yapmalı ama bu da siyasi kültürümüzde yapmalı diyoruz, yapmıyorlar. Çünkü siyasi kültürümüzde çok yaygın bir şey de değil. İnsanlar hakikati söylemeyi kendilerinden başlamama eğilimi içerisindeler. Benim cumartesiyle ilgili şunu söyleyeyim. Yani sadece yolsuzluk yeterli değil. Ve karşı tarafı suçlamak. Aynı zamanda kendisine yönelik bu eleştirileri açıkça bana böyle diyorlar ama yani bunu burada açıkça konuşuyoruz ya, buna benzer bir açıklıkla samimiyette tartışıp bu özgüvene sahip olduğunu düşünüyorum ben Kemal Bey'in. Bunu ortaya koyup bununla ilgili savunmasını veya işte açıklamasını da yapması gerekiyor.
1: İkna edebilir mi?
3: Şu an kolay değil ama bak ikna konusu şöyle. İkna tıpkı baskıda olduğu gibi, siyasetin iki tane fraksiyonu var, aygıtlar aracılığıyla olur.
1: Zamana yayılacak.
3: Yani mesela hani kendisi mesela hep eleştirilirdi ya, mesela işte Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geldiğinde bazı yayın organlarının hep Erdoğan'ı gösterdiği, Kılıçdaroğlu'nu göstermediği söylenirdi. Şimdi mesela bu örnek şey için de geçerli. Hep Özgür Özel'i gösterip Kılıçdaroğlu'nu göstermemek mesela muhalefet deki seçmenin doğru bilgi edilmesi için doğru bir tavır mı? Değil. Yani orada bence bir sürü aktörün aynı anda öz eleştiri vermesi lazım. Belki cumartesi böyle bu kapsamda bir açıklama yapması beklenecek. Hmm. Bana diyorsunuz ama şey var, hani günah keçisi diye bir şey var ya. Yani Kılıçdaroğlu'nun günah keçisi olarak görülmesinde de bir tür insanın içini burkan, rahatsız eden bir şey de var. Yani bütün o hata Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğunda mı? Tek başına seçimi o mu kaybetti? Onu aday gösterenler, ona itiraz etmeyenler filan hiç mi sorumlu değil? Yani biraz daha hakkaniyeti aramak. Bu onun şu anki pozisyonun meşrulaşması anlamına gelmiyor ama bu haksızlık, adalet meselesi hep şöyledir. Birine bir şey yaptığınız zaman, söylediğiniz zaman o der ki ama bana da bu haksızlık yapıldı. Sonra dersiniz ki ama neden öyle yapıyorsun? O der ki ama bunu da, yani bu haksızlık sürekli olarak geriye götürülebilir bir şey ya. Yani eğer taraflar bir yapı söküme geçerlerse kendileriyle ilgili öz eleştiriye, bence çok daha makul bir dile ulaşabiliriz. Ama cumartesi itibariyle ulaşabilir miyiz? Tabii ihtimal ki öyle olmayacak.
1: Şakir Bey öyle yandan size bakıyor.
3: Evet,
1: biraz
3: yandan.
1: Da sizinle,
3: ben de çekindim
1: şimdi. Biraz da sizinle tartışacak gibi bir görsel gördüm burada. Buyurun Şakir Bey.
4: Yani Kemal Bey Öztürk değil.
1: Kılıçdaroğlu.
4: Bay Kemal... Bay Kemal'e bay bay denmişti, içimiz rahatlamıştı ama geri döndü. Neyse, Kemal Kılıçdaroğlu öz eleştiri yapma konusunda ciddi sıkıntıları olan bir lider. Öz eleştiri yapması ne zaman gerekiyordu? Bu cumartesi değil, 2023'te seçimleri kaybettiği zaman yapması gerekiyordu. Çünkü kaybetilmesi zor bir seçimi kaybetti. Neredeyse imkansızı başardı. Çünkü 20 küsur senedir sadece muhalefetin değil... İktidar seçmeninin bile yorulduğu bir iktidar vardı. Hı hı. Ekonomik bir darboğazdan geçiyorduk. Ve seçmen bir şekilde bir araya gelmişti. Altılı masa iyiydi, kötüydü, neyse. Yani çıkıp ne yanlış gitti bunu anlatması gerekirdi. Sayın Kılıçdaroğlu sessiz kalıyor. Belki söyleyecek bir şey yoktur. Hı hı. Mesela onda da CHP seçmeni, kendisine oy veren, kendisi için çalışan, kapı kapı dolaşıp oy toplayan CHP'li teşkilatlar beklediler çıkıp bir şey söylesin diye. Söyledi. Elini masaya vurdu. Buradayım be, buradayım dedi. Aa, bu açıklama bu kadar. Bitti. Fıkra gibi. Olacak şey değil. Şunu şunu yaptık. Bunu başarmaya çalıştık. Şuralarda hatalar oldu diyemedi. Şu eksiğimiz oldu, bunu düzelteceğiz diyemedi. Bunu sadece 2023'te değil, daha öncesinde de hiçbir zaman yapmadı.
1: Burada bir araya girip Armağan Bey'e sorayım. Yani hep geç kalınmış ya da yapılmamış öz eleştiriler altını çizdi Şakir Hoca. Artık bundan sonrası için seçmen nezdinde, en azından CHP seçmenin nezdinde bir kırılım yaratmayacak mı? Yani bir güvenilirlik sorunu yaratmıyor mu?
4: Bir şey daha ekleyeyim mi buna? Yine Armağan Hoca'nın söylediği bir başka husus var. Özgür Özel'in televizyona çıkartılması, Kılıçdaroğlu'nun çıkartılmaması. Bizim duyduğumuz bunun tam tersi. Mesela 2023 seçimleri sırasında toplam TRT'de görünme dakikası...
1: Muhalif medya açısından
4: evet,
1: söylüyorsanız.
4: 30 dakika kadar. Ve sadece şu süreçte 30 dakikaya yaklaşmış Sayın Kılıçdaroğlu tek başına TRT'de görünürlüğü açısından. Yani böyle de bir durum söz konusu. Kim görünür, kim görünür değil, seçmen bunu nasıl algılıyor, CHP seçmeni nasıl algılıyor, bunda da bir ne diyelim.
1: İletişim algı yönetimi açısından da geçen gün Ali Saydam da yayın konuğumuzdu. O da iletişim anlamında yani bir hakikat vardır, bir algı vardır diye özellikle vurgulayarak anlattı. Yani hem gerçekler hem bir taraftan bu iletişim sürecini nasıl yürüttüğün de önemlidir ya. O açıdan o soruyu da eklemiş olalım.
3: Yani algı olguyu belirler. Hatta algılardan bağımsız bir olgu var mı? O da çok açık değil. Burada da şöyle bir şey var. Biz bu baştan beri biraz yargı kararı olduğu için de biraz öyle ama kim haklı, kim haksız, nereye kadar, kim ne yapabilir konuştuk ama yani siyaset, reel siyaset öyle bir şey değil. Tek bir ölçütü var. Kim başarılı? Bunun dışında hiçbir ölçütü yok. Yani çok dürüst, çok hakkaniyetli olabilirsiniz. Söylediğiniz her söz doğru olabilir. Çok az hata yapabilirsiniz. Ama haksız teveccüh göstermiyorsa siyasi, yani başka alanlarda başarılı olabilirsiniz ama siyasette değilsinizdir. Yani burada Kemal Bey'e yönelik eleştirileri, bakın yani ikinci cümleden itibaren, yani birinci cümle belki bu konular konuşuyor ama ikinci cümleden itibaren seçmen ve elitlerin epey bir kısmı ne söylüyor? Ama 13 tane seçim kaybetti, Şakir Hoca da söylüyor. Ama 13, yani o seçim kaybetmesi aslında bütün bu tartışmaların bence katalizör gücü, başarısız olduğu seçmende düşünülüyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun ise başarılı olduğu, hatta başarılı olduğu için cezalandırdı algısı var. Bunu değiştirmenin yolu, bu arada eylemlerle ortaya çıktığı için bir eylemle başarı elde etmek. Bu da hemen olacak bir şey değil ama bunu da konuşabilir. Mesela bugün bu stüdyoda söylendi. Yani mesela Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın partiye kazandırılması tabii Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde olmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu partinin muhafazakar milliyetçi kesimlerin partiye oy vermesini sağlayacak bir dönüşümü de başlatmış bir kişidir. Yani bir topyekün olumsuzlamaları doğru değil. Yani oy artışı, yani CHP'deki oy artışı Kemal Bey döneminde başladı.
1: Zaten Kemal Bey de bunu savunuyor başından itibaren.
3: Evet, ben bunu bir yere kadar getirdim diyor. Evet. Yani biraz da o var. Tabii yaşla ilgili bir tartışma da var. Ona da hiç katılmıyorum ama ne yazık ki böyle. Yani yaşı fazla olduğu ve dolayısıyla siyaseti daha genç kadrolara teslim, yani Trump da 80 yaşında filan. Hani yani siyaset evet genç kadrolara teslim edilebilir ama gençlik ve yaşlılık tek başına bir parametre değil. Ama bunlar toplumda konuşulan şeyler. Yani tabii kendisi bilir ama hani cumartesi günü ben olsam bu eleştirileri önüme koyup bunlara ama içinden geldiği şekilde yanıt verme. Çünkü Türk siyaseti, ya siyaset demeyelim buna, Türk insanı samimi yanıtlara da değer verme eğilimi içerisindedir. Yani bir samimiyet gösterisinin ben çok başarılı bir yeni iletişim atağına da yol açtığını düşünüyorum. Yani karşı tarafı suçlamak, ya tamam suçlayabilir de sadece suçlama ve sadece negatif bir dil değil. Samimiyet, pozitif bir dil, umut. Bunları gerçekleştirecek bir ortam var mı? O başka bir konu da. Yani varsa, yani kendisi bu süreçten çıkabilecekse de bu yola girdiğine göre ancak bunlarla çıkabilir. Yoksa parti meclisiymiş, grup başkanıymış, bunlar bir yerde çok teferruat tartışmalara dönüşüyor. Yani onda kalsa ne olur, öbürüne geçse ne olur? Yani insanların kanaatleri değişecek ki Kemal Bey'in toplumdaki yeri de değişsin.
1: Samimiyet, Şakir Hoca'nın söylediği gibi 13 seçim kaybetmiş ve farklı algılar üzerinden yürütülen bir süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na yeter mi?
0: Yani Şakir Hoca dediği için hayır demek istiyorum ama öyle demeyeceğim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu kadar seçim kaybetmesine rağmen ve son Cumhurbaşkanlığı seçimi, yani altılı masayı da arkasına alarak seçimi kaybetmesine rağmen CHP'nin başında kalmaya ısrar etmesi büyük hata. Ve siyaseten yanlış bir şey ama bu Türk siyasetinde bizim zaten alışa geldiğimiz ya da göre geldiğimiz bir durum. Kimse yenilgiden sonra istifa etmeyi, yanlışları, yani hataları, sorumluluğu üstüne alarak istifa etmeyi hiç akla getirmiyor zaten. Nadir, en azından genel olarak bu kadar genelleştirmeyeyim.
4: Erdal İnönü hariç.
0: Şimdi, efendim?
4: Erdal İnönü hariç.
0: Erdal İnönü zaten çok klasik de bir siyasetçi değildi. Yani son derece nezaketli, hep ön planda tutmuş birisi. Şimdi ben gerçekten merak ediyorum Deniz Hanım, bu sorunuzun merakını. Yani cumartesi günü bunu dikkatle takip edeceğim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bu açıklamalarıyla bizi ikna edecek mi? Toplumu ikna edecek mi? CHP tabanını ikna edecek mi? Göreceğiz. Süreci yönettikleri, yani mahkeme kararından şu ana kadar geçen sürede krizi iyi yönettikleri düşünmüyorum Kılıçdaroğlu çevresinin. İşte mahkeme kararını tebliğ etmekten, sabah 7.30'da kapıya gitmekten, polisi oraya yığmaktan bir sürü hatalar yaptılar. Ben Özgür Özel'in de krizi iyi yönettiğini düşünmüyorum bu arada. Yani hele Toman'ın üstündeki fotoğraf çok büyük hata. Bir siyasetçi için çok büyük hata. O polis görüntüleri çok büyük hata. Ama Kılıçdaroğlu'nun hatalarına bakacak olursak yani Özgür Özel'inki biraz daha hafif kalıyor. Şimdi açıklayacağı şeyler, bütün bunları neden yaptım? Bana bir sorun ve soruyoruz kendisine. O açıkladığında ikna olacak mıyız, olmayacak mıyız bilmiyorum. Çünkü ellerinde ne var, argümanı nedir, nasıl bir dile getirecek bunu bilmiyoruz. O yüzden peşin bir şey söyleyemem. Ama Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki öfke çok kuvvetli. Cumhuriyet Halk Partisi tabanındaki öfke çok kuvvetli Kılıçdaroğlu'na karşı. Zaten seçimi kaybettiğinde kurultayda yeniden aday olmasına çok kişi karşı çıkmıştı. Kurultayda bana haksızlık yapıldı, o yüzden kaybettim diyor tabii kendisi. Bunu göreceğiz. Cumartesi günü bu argümanlarını savunduğunda göreceğiz. Ama şunu unutmayalım. Bundan sonraki sorumuz şöyle. CHP kendi içerisinde bu kadar kavga ediyorken, kendi sorununu çözemeyip karakolluk oluyorken, önümüzdeki sene Cumhurbaşkanlığı seçiminde erken seçim olacağını varsayıyoruz. Bu seçmen ve bu vatandaş devleti bütün dünyada bu kadar kriz varken CHP'ye teslim eder mi? Bence etmez. Anadolu'da kavgalı eve kız vermezler. Devleti hiç vermezler. Yanımızda İsrail, Suriye, Irak, Ukrayna savaşı, inanılmaz jeopolitik depremler, Trump'ın ne yapacağı belli değil ve Türkiye hedef alınmışken böyle bir partiye, onun Cumhurbaşkanı adayının diyelim Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi olduğunda seçmen öncekiler gibi davranmayacaktır. Jeopolitik çok değişti. Bu seçmenin zihnini değiştirdi. Algısını değiştirdi. Ve böyle kavgalı bir partiyi ben iktidara getireceğini hiç düşünmüyorum. Bunu da önümüzdeki günlerde çok tartışacağız.
1: Uzun da bir süremiz olacak onu tartışmak için, anlaşılan o ki. Sadece artık sona geliyorum. Güven Park'ta nasıl bir şey beklersiniz? Özgür Özel'in söylemi, dili, tonu nasıl bir beklenti içindesiniz?
0: Bir kere stratejik olarak yanlış buluyorum. Yani bir iletişimci olarak Kemal Kılıçdaroğlu orada konuşuyor, ben de gideyim burada konuşayım. Hani
1: daha iyi bir alternatif mi?
0: Gölgede kalsın falan. Hani bunları yanlış buluyorum. Yani bir kere Özgür Özel ekibinin haklıysa daha ağır başlı, daha sakin durması gerekiyor. Tersi bir durum var yani. Kılıçdaroğlu daha sakin, ilginç bir şekilde. Orada hani Özgür Bey de nasıl bir cevap verecek, hangi konuları konuşacak onu da bilmiyorum. Hani ikisini birlikte izleyeceğiz. İkisini ayrı ayrı verecek televizyon kanalları var. Yani Armağan Hoca'nın söylediği gibi muhalefet kanalı içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na sansür uygulayanlar da var. Özgür Özel tarafını nasıl sansür uygulayanlar da var. Böyle bir maalesef, yani mesleğimiz açısından söylüyorum, iyi bir durumda değiliz medya olarak. Yani muhalefetin kendisi de iyi değil. İktidar medyasında da bu tartışma iyi bir şekilde verilmiyor. Dolayısıyla iki tarafı izleyeceğiz ve birine bak, yani analiz edeceğiz. Yani bu konuşma böyle oldu, şu konuşma böyle oldu. Ama beklenen konuşma, ne söylediği merak edilen kişi Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü mahkeme sürecince hiç konuşmadım, şimdi konuşacağım diyor. Altıda boş çıkarsa inandırıcılığı iyice zedelenir Kılıçdaroğlu'nun.
3: Çok kısaca bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi biz programın başından beri haliyle tabii son bir hafta onların çevresine geçtiği için Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel üzerinden bir CHP okuması yaptık. Ama CHP'nin geleceğini bu iki kişi mi belirleyecek yoksa Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mı belirleyecek meselesi bence çok önemli. Yani burada iki tane popüler, yani Ekrem İmamoğlu evet yargılanıyor filan ama hala bir popülerliği var. Mansur Yavaş da popüler. Bu iki kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği hakkında şu an bu tartışmayı yürüten bu iki ekibin liderinden daha etkili olabilir. O yüzden hani siz daha önce dediniz ya oy verme, vermeme, seçmen davranışları bakımından yani bunlar da parametre olarak düşünmemiz lazım.
1: Yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş adaylığı üzerinden
3: Evet, çünkü sonuçta bu sistem değişti. Yani biz başkanlık sistemi, sistemin esası oldu. O başkanlık konusunda da Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimleri hala masada bir biçimde. Yani biri diploması nedeniyle yani ama mesela siyasete yine kesinleşmiş cezası olmasa devam edebilir. Öbürü ise zaten aday olabilir. Yani bu seçenekler devam ettiği müddetçe bu tartışma bir yer ya yine de önemli olmakla beraber bir yerde tali bir tartışma olabilir seçmenler bakımından. Çünkü zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar popüler hale gelmesi aslında İmamoğlu ve Yavaş etkisi sayesinde de oldu bir şekilde.
1: Peki Özgür Özel bugünkü konjonktürde nerede duruyor bu tartışmada?
3: Adaylık konusunda mı?
1: Evet.
3: Adaylık konusunda da bir açık şeyi yok. Resmi aday İmamoğlu ama her türlü olasılık ihtimal dahilinde dedi. Tabii son bir haftada işler rengi tümüyle değişti ama yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne kurtaracak? Belki bu uzlaşmazlık bir yerde kendine tekrardan sıkıcı şeyden ne çıkarabilir? Bu iki isim çıkarabilir tabii ki. Onların adaylığının...
0: Bence sonuç yine de değişmez Armağan Hoca.
3: Ya
0: CHP adayı Cumhurbaşkanı olduğu sürece kim? Bu tartışmalar, yani benim tezimi aynı şekilde savunuyorum.
3: Söylediğiniz CHP'nin argümanı... adayı mıdır? O da çok açık değil biliyorsunuz. Mesela imza toplanıp da ikisinden biri aday da gösterilebilir. Tam emin değilim ona da. Yani sonuçta CHP, ben şunu bu itiraz şunun için yaptım. CHP Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in tezleri ve kadrolarından ibaret değil. Orada önemli iki tane isim var ve onların tavırları da mesela parti bölünecek mi? Bölünse bile muhalefet birleşecek mi bu adaylar arkasında? Bence bu konuda çok kritik.
1: Orada bir çok özür diliyorum ama son iki dakika Mansur Yavaş'a ayrı bir parantez açmak gerekir mi?
3: Evet ama daha uzun konuşmak gerekirdi. Mesela Mansur Bey
1: daha çok konuşacağımız için.
3: Evet çünkü
1: hani
3: son
1: biraz...
3: sona girerken Mansur Bey burada mahkeme kararına uyacağız dedi tabii ki. Her ne kadar içerine katılmasak da. Kemal Kılıçdaroğlu ile değil Özgür Özel'le fotoğraf verdi ve kurultaya davet etti. Ama Mansur Bey'in popülerliğinin ana esasını CHP'nin hem içinde hem de dışarıda CHP içi tartışmalara bu kadar fazla girmek istemiyor. Çünkü CHP dışındaki geniş sağ kesimden de oy almakta ve onun kararı ve tavrı da önemli. İmamoğlu aday gösterirken de ona itiraz etmişti. Yani adaylıktan hiçbir zaman vazgeçmemişti. Dolayısıyla yani bu mesele çok su kaldırır. Yani sadece bu iki kişiden de ibaret değil iki kadrodan. Bir bakalım İmamoğlu ve Mansur Bey'in tavırları ne olacak siyasette? Onlar da önemli.
1: Peki. Şimdi bir reklam arasına gideceğim ama artık da kapatacağım programı. Bir cümle ekleyeceğiniz varsa sizden de alayım ama Kemal Bey'e cevap hakkı da olmasın.
3: Öyle bir cümle olsun lütfen.
1: Öyle bir cümle olsun lütfen.
4: En son söylediklerinin büyük çoğunluğuna %90'ına katılıyorum Kemal Bey'in.
3: Hatta dinlerken
4: de şaşırdım aynı yere geldik diye. Bir tanesi hariç o da şey... Özgür Özel'in Güven Park'ta toplantı yapmasına ben katılırım. Çünkü bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun kendini ne kadar destekleyen insan var ve kendini desteklemek üzere gelenlerin CHP'li olup olmadığına bir bakması, görmesi, test etmesi ve buna göre tekrardan kendini konumlandırmasında fayda var. Muhtemelen Özgür Özel'i desteklemek üzere çok daha geniş bir kitle gelecek. Eğer CHP'liler Sayın Kılıçdaroğlu'nun mitingine giderlerse ona da desteklemek için gitmezler. Muhtemelen protesto etmek için giderler. Bakalım görelim. İki lideri test etmiş oluruz. Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmak için belki çok erken ama Özgür Özel'in yapabileceği en büyük hatalardan bir tanesi Kılıçdaroğlu'na dönüşmektir. Hı. O ne? CHP şimdi toparladım partiyi, işte genel başkanlığımı da aldım, hukuki süreçlerden de çıkarttım, işte yolsuzluğa bulaşanları ben kendim partiden gönderdim, şimdi çok güçlü bir aday oldum, bir de Cumhurbaşkanı adayı olayım, kaybeder.
1: Bir reklam
4: Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği gibi kaybeder. Tıpkı hükümete yakın yorumcuların Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi gibi aday olsun diye Özel de desteklenir. Aman aday ol diye. Çünkü çok kolay kaybedecek bir aday profili. Geniş toplum kesimlerine hitap edebilecek. Hükümetten yorulmuş, MHP'den, AK Parti'den yorulmuş sağ kesimi partiye taşıma potansiyeli hiç olmayan bir aday. Hı hı. Mansur Yavaş öyle değil. Mansur Yavaş hem CHP'lilerin hem AK Parti muhaliflerinin hem MHP muhaliflerinin hem de muhalefetin genel olarak oyunu alabilecek bir aday. Mansur Peki. Yavaş aday olur olmaz başka bir şey ama böyle bir adaya ve böyle bir siyasete ihtiyaçları var. Mansur Yavaş da doğru olanı yapıyor. Peki. Bu tartışmada Gerçekten ikisi kavga ederken artık. O hiçbir şey demiyor. Doğru Peki. tarafta yer alıyor ama kavgaya da karışmıyor.
1: Bir reklam arası vereceğiz, sonra da kapatacağız.
5: Yakın plan devam edecek.
6: Müzik arası.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Reklamların ardından Yakın Plan'ı noktaladık. Üç konuğumuza da teşekkür ediyoruz. Armağan Öztürk, Şakir Dinçayın ve Kemal Öztürk bizlerle birlikteydi bu akşam. Noktaladık saat başı itibariyle. Buse Yıldırım sizlerle birlikte olacak. İyi geceler.
0: NTV Radyo.
2: Müzik arası.

0: durumu.
1: Cuma günü Karadeniz üzerinden daha serin hava gelecek. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu. Karayel soğuk esecek. İstanbul 24, Bursa 25 derece. Ankara, İzmir ve Antalya'nın bazı ilçelerine kısa süre yağmur yağabilir. Ankara 22, İzmir 31, Antalya 30 derece.
0: Hava durumu.
2: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
3: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz gece yarısını gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran ateşkesinde yeni gelişmeler yaşandı. Amerika ve İran'ın masada ilerleme kaydettiği iddia edildi. Amerikan basını Washington'la Tahran'ın 60 günlük bir anlaşma üzerinde anlaştığını yazdı. Ancak Amerikan Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya henüz nihai onay vermediği belirtildi. Axios haber portalı haberi iki Amerikalı yetkiliye dayandırdı. Buna göre Amerikalı ve İranlı müzakereciler ateşkesi uzatmak ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereleri başlatmak amacıyla 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardı. Müzakerecilerin nihai taslak hakkında Trump'a bilgi verdiği, Amerikan başkanının ise düşünmek için birkaç güne ihtiyacı olduğunu söylediği iddia edildi. Haberde İranlıların Tahran'dan gerekli onayı aldığı ve anlaşmayı imzalamaya hazır olduğu öne sürüldü. Amerikalı bir yetkiliye göre anlaşma, Hürmüz üzerinden yapılan deniz taşımacılığının kısıtlama olmaksızın yapılmasına şart koşacak, İran'ın da 30 gün içinde Boğaz'daki tüm mayınları temizlemesi gerekeceği savunuldu. Boğaz'daki taşımacılığın normale dönmesine paralel olarak Amerika'nın İran kıyılarına ablukasını kaldıracağı da aktarıldı. Anlaşmada İran'ın nükleer silah üretmesine ilişkin taahhütlerin de yer alması bekleniyor. Anlaşma sonrasında yapılacak nükleer konulu müzakerelerde de İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti ve Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi konularının masaya yatırılması.

0: artırılması öngörülüyor. Evet, bu arada ateşkes iddiaları konuşulurken İran'ın Buşehir kentinde patlama sesleri duyuldu. İran Devlet Televizyonu patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklandığını belirtti ve bir Amerikan savaş uçağının da hedef alındığını iddia etti. Yine sınırlarımızın dışından bir haber. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Ekim'de yürürlüğe giren kırılgan ateşkese karşın orduya Gazze şeridindeki işgali genişletme talimatı verdi. Netanyahu, hali hazırda %60'ını kontrol altında tutuyoruz dediği bölgede işgalin Gazze'nin %70'ine yayılmasını istedi. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir yerleşim yerindeki konferansta konuşan Netanyahu, şu anda Hamas'ı sıkıştırıyoruz. Ordu Gazze'nin %50'sini kontrol ediyordu. Şimdi bunu %60'a çıkardık dedi. Talimatın %70'e geçilmesi yönünde diye de ekledi. Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması aylardır tıkanmış durumda. İkinci aşama, bölgenin silahlardan arındırılmasını ve İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekilmesini öngörüyor. Ateşkes şartlarına göre İsrail güçleri Gazze'de sarı hat olarak adlandırılan sınırın gerisine çekilmek zorunda. İç siyasetteki gelişmelere bakacağız şimdi de. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup toplantısının kendisinin ilan ettiği tarih ve yerde olacağını belirtti. Milletvekillerine gönderdiği yazıda talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak dedi. CHP'nin parti meclisi toplantısı da ertelendi. Özgür Özel'den karara tepki var.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti toplantılarına ilişkin iki önemli karar aldı. Pazartesi günü yapılacağı duyurulan göreve dönen parti meclisinin ilk toplantısı ertelendi. CHP'den yapılan açıklamada kararın görevlendirme yasasının henüz üyelere ulaşmaması nedeniyle alındığı belirtildi. Kılıçdaroğlu milletvekillerine de yazı gönderdi. Benim talimatım olmadan grup toplantıları yapılmayacak dedi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel karara tepki gösterdi.
3: Genel Başkan'la Grup Başkanı'nın böyle bir hiyerarşisi yok. Bir tanesi grubu yönetiyor, bir tanesi partiyi yönetiyor. Bununla ilgili söyleyeceğim bundan ibaret. Yani öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da herkes bilir.
1: Özel amcasının vefatı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajı gönderdiğini, kendisinin de teşekkür mesajı attığını da söyledi. CHP'de bir yandan da kurultayın ne zaman toplanacağına ilişkin tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın idari tedbir itirazına ilişkin kararı beklenmeli açıklamasına Özgür Özel, hukuki bir engel yok, mesele de iyi niyet meselesidir diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden eski milletvekili Gürsel Tekin'den de konuya ilişkin açıklama var.
4: Şu anda İstanbul Delegesi'nde tedbir var. 41 kurultay delegemiz tutuklu. Aynı delegeyle ısrarla bir kurultay yapalım derseniz bu hayatın gerçeklerine uygun değildir. İnşallah en kısa süre içerisinde kongre takvimlerimizi başlatarak süreci tamamlayıp süreci bitirmek istiyoruz.
0: Ankara'da siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretinde ilkler yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem genel merkezde hem de mecliste bayramlaşma vardı. AK Parti ve MHP heyeti genel merkeze gitti. DEM Parti ikisine de gitmedi. Birçok parti ise her iki adrese giderek bayramlaştı. Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti arasında da 3 bayramdır yapılmayan ziyaret bu kez gerçekleşti.
1: CHP'de partiler arası bayramlaşma hem genel merkezde hem mecliste yapıldı. CHP ve AK Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesinin ardından 2 yıl aradan sonra karşılıklı ziyaretlerde bayramlaştı. Siyasi partiler arası bayram sohbetlerine mutlak butlan gündemi damga vurdu.
5: Siyaset kurumu yani kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı olmaktan öteye daha çok ülkenin, vatandaşın sorunlarının çözümü için çabalasa, gaye gösterse, sonuçta çözüm işi siyaset işi.
6: Yeni yönetiminiz hayırlı olsun.
1: CHP Genel Merkezi'nde konukları İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve beraberindekiler ağırladı. AK Parti ve MHP Genel Merkezi ziyaret etti. Meclisteki bayramlaşmada ise Grup Başkan Vekili Murat Emir ev sahipliği yaptı. DEVA, Demokrat, Gelecek, Büyük Birlik, Yeniden Refah, Milli Yol ve Saadet Partileri her iki adrese de gitti. İyi Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi sadece özel ekibiyle bayramlaştı. DEM Parti iki adrese de gitmedi.
7: Geçecek. Evet. Bu günlerde geçecek inşallah.
8: İlk kez mecliste bayramlaşmayı tecrübe ediyoruz. 100 yıl Cumhurbaşkanlığı Partisi'nin bu konularda anılmasından da büyük bir üzüntü duyuyoruz.
1: AK Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaretlerde de gündemde CHP'de yaşananlar vardı.
9: Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir.
1: DEM heyeti ziyaretlerinde ise terörsüz Türkiye mesajları öne çıktı.
10: Silahların bırakılması, tespit, teyit meselesi ve bu çağrılara uygun olarak hareket edilmesi, bunlar çok önemlidir, çok değerlidir.
11: Önemli bir kavşaktan geçiyoruz. İktidar partisinin de bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
1: MHP AK Parti bayramlaşmasında da sürece ilişkin beklentiler dile getirildi.
12: Artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda o sohbeti yapacağız inşallah.
0: Evet. Evet, bayramın ikinci gününü artık geride bıraktık. Yeni güne başladık. Fiyatların düşmesini bekleyenler bayramın ikinci gününde kurban pazarlarının yolunu tuttu. Sıkı pazarlıklar yapıldı dün de. Fiyatlar büyük başlarda 80 bin, küçük başlarda da 5 bin lira kadar düştü.
1: Pazarlıklar yapıldı, fiyatlar düşürüldü. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de pazarlarda yoğunluk vardı.
13: İkinci günü tercih etmenizin özellikle bir sebebi var mı?
14: Fiyatlar insin diye geldik.
15: İlk geldiğimizde 35-37 arasıydı. İkinci gelişimizde 25 liraya düşmüş fiyat.
13: Fiyatların düşmesini bekleyenler bayramın ikinci gününde de kurban pazarlarının yolunu tuttu. Örneğin 500 kiloluk bir büyükbaş 380 bin liradan bugün 300 bin liraya kadar düşüyor.
16: 1000 lira da vermedi.
17: 3 bin lira bize bir indirim yaptı.
18: 30 dedik arkadaşa, 27'ye verdik. Bir diğerine de 30 dedik, 26'ya verdik.
1: Büyükbaşlarda ortalama 80, küçükbaşlarda ise 5 bin lira kadar fiyatlar düştü.
19: %50 civarında satışımız oldu. Kalan %50'yi de indirimli olarak veriyoruz. Dün şöyle söyleyeyim, 30 bin liralık bir koçu bugün 26, 28 o civarda, o bantlarda veriyoruz. Yani dişi hayvanları da 20'den 18'lere 16 bin liralara kadar düşürdük.
1: Ali Beyköy'deki kurban pazarında satıcılar bu yılın geçen seneye göre daha hareketli olduğunu belirtiyor.
20: 80 tane büyük baş getirdik, bitti. 150 tane de koç getirdik, onları da bitirdik. Tekrar koç getirdik, bu sene güzeldi. Fiyatları bir 2-3 lira aşağı çektik.
21: Elimizde gördüğünüz gibi biraz hayvanımız var ama koçlarımız son 2 tane kaldı. Yani geçen sene göre bugün biraz daha iyi.
0: İstanbul'daki bayram manzaralarına bakacağız şimdi de. Sahil kesimlerindeki parklarda yoğunluk devam etti. Pek çok kişi de adalara, Boğaz turuna gitmek için iskele önlerindeydi. Tatili fırsat bilen İstanbullular ve turistler güzel havanın da tadını çıkardı.
1: Bayramın ikinci günü yollar boş kaldı. Tatilciler sahillerde, bahçelerde veya parklardaydı. İstanbul'a gelenler ya da İstanbul'dan gitmeyenler şehrin tadını çıkarttı.
13: İstanbul'da mı kaldınız, İstanbul'a mı tatile geldiniz?
22: İstanbul'dayız, biz İstanbul'da kaldık.
23: Bursa'dan geliyoruz, biz de İstanbul'u çok merak ediyorduk. Gerçekten müthiş bir şehir, bir harika. Keyifle geziyoruz yani.
24: Kocaeli Gölcük'ten geliyoruz. Bayramlarda İstanbul bambaşka. Tatile gitmeyen vatandaşa kalıyor İstanbul.
1: Kimi çocuklarını, kimi de anne babasını gezdirdi.
13: Çocuklarla, çocukları eğlendirmek için çıktık biraz. Dolanalım, bakalım.
25: Babamla aileyle bir küçük bir gezme, dedim bir çay sohbeti, muhabbeti.
1: Eminönü her zaman olduğu gibi en hareketli yerler arasındaydı. İskele ve çevresindeki kalabalık sabahtan itibaren her geçen saat arttı.
2: yeşilliğin yaz da geldi çok şükür. Tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Keyifli geçiyor. Top oynuyoruz.
1: Sahil şeritleri güzel havanın ve serin suların tadını çıkarmak isteyenlerin adresi oldu.
3: Annem, babam, çocuklar, kuzenlerim, kardeşimle birlikte güzel bir bayram geçiriyoruz. Aynı zamanda da LGS stresini atmak için geldik.
1: Zeytinburnu, Küçükçekmece Millet Bahçesi ve Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi piknik için alternatif tercihler arasındaydı. İyi bayramlar.
0: Yargıtay bir boşanma davasında sürekli iş değiştiren kocayı ağır kusurlu buldu ve bu durumu boşanma sebebi saydı. Karar emsal niteliği taşıyor.
1: Sürekli iş değiştiren koca ağır kusurlu bulundu. Yargıtay boşanma sebebi olduğuna kanaat getirdi.
4: Yargıtay'ın vermiş olduğu bu karar emsal karar niteliğinde olup örnek bir karardır.
1: Bir süredir evliliğinde problem olduğunu öne süren genç kadın boşanma kararı alarak mahkemeye başvurdu. Sebeplerini madde madde sıraladı. Kocası ise ayrılmak istemediğini söyledi.
5: Sizin eşiniz sürekli iş değiştirse ayrılır mıydınız?
14: Evli olsaydım ve sürekli bir iş değişimi olsaydı bir yerden sonra sıkardı.
1: Aile mahkemesi davacı kadını haklı buldu. Çiftin boşanmasına karar verildi.
5: Davalı koca karara itiraz etti. Dosya üst mahkemeye taşındı. Yargıtay sürekli iş değiştirmenin ve eşe ilgi göstermemenin boşanma sebebi sayılabileceğini belirtti.
4: Sürekli iş değiştirmesi, ben bu işi beğenmiyorum, başka bir işe giriyorum demesi. Sadece onu değil, bütün aile bireylerini etkiler. Eşi ve çocukları da etkiler. Ve benzer davalarda dikkat alınacaktır.
5: Siz sürekli iş değişse eşinizden ayrılır mıydınız?
17: Yani eşimden ayrılmam ama birçok evde bir huzur olmaz yani. Benim bu dünyadaki en büyük şansım eşim de ama herkes böyledir diye bir şey yok yani.
5: Sürekli iş değiştirdi diye boşanır mısınız eşiniz?
14: Yok yok boşanmam. Kocam çok severim.
0: İngiltere'nin başkenti Londra'da bir Türk restoran müdürü aniden yola fırlayan çocuğu kurtarmak için motosikletin önünü atladı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Wimbledon bölgesinde yaşanan olayda ailesinin yanında bulunan küçük bir kız çocuğu aniden yola doğru koşmaya başladı. O sırada seyir halinde olan motosikletin hızla çocuğa yaklaştığını fark eden bir Türk restoranının müdürü olan Onur İnce saniyeler içinde harekete geçti. İnce hızla koşarak çocuğu son anda motosikletin çarpmasından kurtardı. Türk restoranın müdürü İnce küçük çocuğu güvenli alana itmeye başarsa da motosikletin kendisine çarpmasıyla yere savruldu. Olay sonucu omzundan yaralanan adam neyse ki iyi küçük çocuksa kazadan yer almadan kurtuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin Başkan Donald Trump'ın portresinin yer aldığı 250 dolarlık yeni bir banknotun basılması için yetkililere baskı yaptığı iddia edildi. Ancak Amerikan yasalarına göre paralara yaşayan kişilerin portreleri basılamıyor. İddia Amerika merkezli Washington Post gazetesinde yer aldı ve habere göre Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan yetkililer geçen yıldan bu yana para basımından sorumlu gravür ve baskı bürosu personeline söz konusu banknotun hazırlıklarının yapılması için ısrarlı bir şekilde talepte bulunuyor. Bu duruma karşı çıkan kurum direktörünün ise görevden alındığı belirtildi. Trump'ın 250 dolarlık bir banknotta yer almasına izin verecek yasa tasarısı, Amerika'nın kuruluşunun 250. yıl dönümünü kutlamak amacıyla geçen yıl Kongre'ye sunulmuştu. Ancak çabalar sonuçsuz kalmıştı. Gazeteye konuşan darphane yetkilileri yeni bir banknot hazırlanmasının yıllar alabileceğini belirtti. Milli hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan son testlerinde gerçek harp başlıklı atış testini geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır seri üretim sürecinin başladığını duyurdu.
1: Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hava hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan'da önemli bir aşama daha geride kaldı. Füzeler doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı. Türkiye'nin yerli hava füze programı Gökdoğu kapsamında geliştirilen Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri Türk Hava Kuvvetleri'nin kritik hava muharebe kabiliyetlerinden biri olarak öne çıkıyor. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen füze ailesi F-16'lardan Kaan'a kadar birçok platformda kullanılacak şekilde tasarlandı. Test süreçleri tamamlanan iki füze için seri üretim süreci başladı. Haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır verdi.
6: Gökdoğan ve Bozdoğan en son testlerinde gerçek harp başlığıyla hedefleri tam isabetle vurarak doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı, seri üretim süreçleri başladı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi.
1: Bozdoğan, görüş içi hava hava füzesi olarak geliştirildi. Yani pilotun hedefi doğrudan görebildiği yakın mesafeli hava muharebelerinde kullanılacak. Gökdoğan ise görüş ötesi hava hava füzesi sınıfında yer alıyor. Bu sistem pilotun hedefi çıplak gözle görmeden radar verisiyle çok uzak mesafeden vurmasına imkan tanıyor.
0: Evet, bülteni noktalıyoruz efendim. Bu haberle birlikte saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle.
7: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
8: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
7: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
8: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi. Ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
7: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
8: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
7: Cinayet Masası.
8: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
7: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.

0: Beyüzü şarkılarından merhaba. Bütün Beyüzü çocukları olarak çok heyecanlıyız. Bugünkü heyecanımız bambaşka. Çünkü Türk pop müzik tarihimizin A yüzü, B yüzü hiç fark etmez. Bütün yüzü, yani en güzel yüzü. İsmini söyleyeceğiz. O soyadıyla müsemma ismi var ya onun. İsmini söyleyeceğiz. Güzelliğe inananlar için gerisi vız gelecek. Nükhet Duru konuğumuz efendim. Nükhet Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz Nükhet.
2: Yani baştan da bu kadar şımartmayın diyorum.
0: Ne kadar şımartsak.
1: Daha yeni başlıyoruz.
0: Bugün ama biz şımardık siz geldiğiniz için.
2: Ay kesinlikle. Canım benim. İkiniz de çok güzel programlar yapıyorsunuz. Özel günleri taçlandırıyorsunuz ya. Bence. Çünkü insanımız hayat gaileleri ile uğraşırken bazı sanatsal önemli noktaları kaçırabiliyor. Onları hatırlatmakta ve yumuşacık anlatmakta çok ustasınız ikiniz de. Bu yüzden zevkle geldim, mutlulukla geldim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ettiniz. Ben de bir şey söylemek istiyorum Ömer'in bu açılışının üzerine. Nükhet Hanım ne zaman sizi görsem bir yerde, bir şarkınızı duysam veya karşılaşsak hakikaten bütün ruhumdaki o sıradaki kara bulutları dağıtıveriyorsunuz. Yani anında ortamı bir bahar gününe, bir yaz gününe çevirebiliyorsunuz. Ben şunu sorarak başlamak istiyorum. Ruhunuzu yaza nasıl sabitlemeyi başardınız?
2: Yani bak yeşerip geldim.
0: Yeah.
2: Tamam mı? Bahardan başlıyorum. Bahardan yaza geçerken hayıflanmayı sevmem. Olanla yetinmeyi yeğlerim. Ve şikayetten de kaçınırım. Çünkü değiştiremediğim şeylerle barışmayı öğretti hayat bana. Aslında herkes bunu yapabilir. Bu öğrenilebilir bir şey. Kendinizi her sabah nefes aldığınızı fark ederek sevinmeye alıştırırsanız yaza bağlanıyorsunuz.
0: Bizim işimiz kolay. Sizin şarkılarınız var. Siz varsınız.
1: Kesinlikle.
0: 50 yılı aşkın süredir.
2: Ya.
0: Ve 50 yılı aşkın süredir biz bayramlarda sizi dinlediğimizde daha da mutlu oluyoruz. Güne daha mutlu başlıyoruz. Bayram sevinci diyelim. Sizin için bayram sevinci ne demek?
2: Benim için bayram sevinci içinde hüznü, özlemi ve aynı zamanda da niye böyle yaşanmıyor diye bir garip bir duygular böyle demeti oluyor. Hem yaşayamadım hem ellerinde imkan varken niye yaşamıyorlar duygularıyla karma karışık oluyorum. Ama yine de çok mutlu oluyorum. Bayram bayramdır. Ha, bayramı bileceksin ve yaşayacaksın.
0: Tabii ki. Nükhet Hanım yani billur gibi bir ses. Ve çok öne çıkan bir fizik. Sizin yerinizde bir başkası olsa sırtını buna dayayabilirdi. Hı. Yani Allah vergisi ne varsa bununla yetinebilirdi. Siz hiç durmadınız. Durmuyorsunuz. Hep üretim, hep yenisini aramak, daha iyisini aramak. Bu motivasyon nereden geliyor acaba?
2: Bu işte öğrenilebilir değil. Bu içeriden geliyor. Buna mani olamıyorum. Hatta bunu bastırmaya çalıştığım dönemler var. Şimdi her meyveyi aynı kese kağıdıyla aynı tartıda şey yapamayız ya ölçemeyiz ya.
0: Tabii.
2: Ben de demek değişik bir meyveyim. Bu yüzden de kendimi önce anlayana, öğrenene ve neden böyle olduğumu izah edene kadar kendime çok uzun zaman geçirdim.
1: Siz başka bir şarkının peşinden gittiniz. Daha ilk günden beri Mehmet Teoman'ın O Kadınım şarkısını seviyorsunuz. Tanju Okan'ın yorumladığı ve onun peşinden koşuyorsunuz ve aslında sizin çıkışınız ya bizim burada biz bugün Beyüzü'nü sadece albümlerin Beyüzü'nde kalan şarkılar olarak değerlendirmiyoruz. Bir ruh ve tavır olarak da değerlendiriyoruz. Bugünden bakarsak siz aslında bayağı bir Beyüzü kadını olarak çıkmışsınız.
2: Evet. A yüzüyle derdim yoktu. Benim önce sevdiğim sonra anlatmaktan memnun olduğum hikayelerleydi derdim. Yani bana çok tutacak, son derece ticari, son derece keyifli şarkılar getiriliyordu. Ve en sonunda da adım Ukala, terör şeyi filan böyle mi? Yani ona çıktıydı. Ben onu söylemem. Ben dinemem bile falan. Böyle bir hallerim vardı. İfade edemiyordum ne istediğimi. Ama ne istemediğimi biliyordum.
1: Yeah. Bu çok önemli bir şey.
2: Evet. İstediğimi duyduğum an önce Mehmet Teoman'ı sonra Cenk Taşkan'ı buldum. Tabii ki burada hem hocam ders vermeden hocam Salim Dündar'ın çok etkisi vardı. Salim Dündar bence Türkiye'ye gelmiş en büyük yorumcudur. Her kelimenin, her hecenin, her duygunun altını çizer.
1: Şimdi Nükhet Hanım, siz yıllar önce beni benimle bırak dediniz ama çok sürpriz bir şeyle geldiniz bize. Bir hediye. Evet. Yıllar sonra da beni benimle bırakma diyor Nükhet Duru.
2: Ya.
1: Nereden geldi bu şarkı? Nasıl bir hikayesi var? Yıllar içinde bu noktaya mı geldiniz sahiden de?
2: İnsan tabii ki bu noktaya geliyor ya da gelmeli. Hani gençken böyle bir küheylan durumum vardı. Tamam, ben başımın çaresine de bakarım. Hiçbir şeyde hesap sormayız. Biz hallederiz. Ölsek de belli etmeyiz filan gibi derken insan yumuşuyor. Ay, o kadar da değilmiş diyor. Ve bunu çok güzel anlattı sevgili Murat Güneş.
1: O zaman gelin bu duygularla o şarkıyı biz de paylaşalım. Klibiyle, sizin güzel enerjinizle beni benimle bırakma.
2: Artık.

0: Nükhet Hanım. Olmuş. Yani beni bırakın üzerine ne deseniz biz kolay kolay içimize almazdık.
1: Evet.
0: Kabul etmezdik.
1: Gerçekten.
0: Ama bu olmuş. Bizi bizimle bırakmayın. Sakın ola. Ama şimdi beni benimle bırakın yeri de ayrı.
2: Tabii.
0: Biraz onu da mı? Yani hikayenin başına dönüp şöyle bir hatırlasak mı?
2: Beni benimle bırak giderken başka bir şey istemem ayrılırken bana bir tek beni bırak ne olur gerisi senin olsun. Böyle küçücük söyledim.
0: Nükhet Hanım böyle söylerseniz biz sizi sizinle
1: hiç bırakamayız ama.
0: Bırakmayız, bırakamayız.
2: Ah inşallah sizin gibi düşünüyordur izleyenlerimiz de.
1: Muhteşemsiniz gerçekten.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bugün çok teşekkür ediyoruz. İstedik ki sizinle yine şarkılarla bir yolculuğa çıkalım ama biraz daha böyle Beyüzü penceresinden bakalım. Hı-hı. Şimdi sizi 1982 yılına götürmek istiyoruz. Hı-hı. Aşıksan Ne Fark Eder albümü. Evet baştan sona Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la bir arada olduğunuz bir albüm bu. Evet. Ya bir yandan da zor yıllar olduğunu tahmin ediyorum Çiğdem Hanım'ın rahatsızlığı ama ya. Bir taraftan çok coşkulu, çok duygulu şarkılar da ortaya çıkıyor. Biz o albümden Ressam şarkısını çalmıştık Beyüzü'nde. Öyle bir coşku oldu ki sonrasında hatırlayanlar, yeni tanışanlar ve o kitlede Ressam çok popüler bir hale geldi Nükhet Hanım.
0: Nükhet Hanım ilk Beyüzü programımızda biz hatta onu çaldık.
2: Ne evet. diyorsun?
0: Evet ve yani en çok böyle bir dakika biz hatırlayanlar... Biz bunu kaçırmışız diyenler,
2: ya.
0: Teşekkür edenler bizi Ressam'la tanıştırdınız diye bu nasıl bir şarkıymış?
2: Çiğdem'in gerçekten evladını nerelere bırakacağını, ne yapacağını, neye emanet edeceğini bilmediği bir dönemdi. Ve hastanedeydi bunu yazarken. Ben daha kendime doğru dürüst mukayyet olamazken göz kulak olursun değil mi benimkine diyordu. Ve çaresizliğin buradan bir ressamın üstünden anlatılması işte onun ne kadar şiire, edebiyata yakın bir kadın olduğunu gösteriyordu. Çiğdem Talu hakikaten Türkiye'ye iyi ki gelmiş ve iyi ki o sözleri yazmış.
0: İyi ki.
2: Nasıldı? Bir resim yapmalısın ilkel ve çocuksu. Örneğin küçücük bir kurşun asker ordusu. Bir resim yapmalısın soyut ve karmaşık. Issız bir çöl ufukta bir sarmaşık. Sen ressamsın yaparsın. Ya ben ne yapmalıyım bu korkunç bunalımdan? Nasıl kurtulmalıyım? Ay yapmayın çocuklar.
0: Aman Allah'ım, aman Allah'ım.
2: Ay ruhu şad olsun.
1: Gerçekten çok duygusal. Şimdi biz bu Aşıksan Ne Fark Eder albümünden Ressam'ı bahsettik ama burada bir hoşluk yaptınız bize yıllar sonra. Bu albümden evet. Söyletme Beni bir daha söylediniz. Üstelik o başta söylediğim o yaz hissettirme hissi bu klipte artık püfür püfür bir yazlık Nükhet Duru izliyoruz. Bu özel günde de gelin isterseniz bir yaz mevsimini iyice bir hissedelim sizinle.
2: Tamam.
1: Sonra geri gelelim.
2: Tamam.

0: Ben size daha önce söylemiştim bir kere. Söyletme beni diyorsunuz ama biz vallahi hep söyleteceğiz. Ondan kaçış
1: tatlı
0: yok.
1: Tatlı oldu o da, tatlı
0: Şimdi
1: oldu.
0: Şimdi bir şey daha söyletmek istiyorum ama. Az önce dedik ya, evet zamanla yerini buluyor bazı eserler. Belki ilk anda fark edilmiyor. Mücevher gibi ışıldıyor orada. Siz şöyle bir diskografinize, o engin diskografinize işte burada baktığınızda, ya bu şarkı ben daha çabuk ya da daha çok fark edilir demiştim ama nedense hala kıyıda köşede dediğiniz şarkılar geliyor mu aklınıza?
1: Gelmez mi? Onlarca ya da belki ya, 50 tane filan.
2: Ya bu kadar çok
1: İnşallah
2: tabii çalışma
1: ömrüm
2: olunca
1: vefa eder de onları bir kere daha çıkarabilirim.
0: Ne güzel olur. Var mı hiç aklınıza gelen?
1: Var tabii. Yani bir defa Fuat Abdullah'la yaptığımız Gece Saat 12 diye bir albüm var.
3: Bizim ilk tanıştığımız albümdür.
1: Evet. Yani o kadar erkenmiş ki o sound için.
3: Evet.
1: DJ kıvamında düzenlemeler var. Ve DJ arkadaşlarım dedi ki biz şimdi bunu yapıyoruz. Nasıl, ne zaman yaptınız diyorlar. Doğru. Gizli dedim ben. Gizli kendi içimizde yaptık, dinledik, oturduk. Onları çıkarmak isterim.
3: O albümde şunu da hatırlatmak isterim. Bir Murat Han Mugan şarkısı da vardı ya, Fuat'ın bestesiyle.
1: Şu seni çekip gitmeleri.
3: Evet, ben de onu eğer rica ediyorum. Bir Beyyüzü Şarkıları Nükhet'ü albümü yapar iseniz efendim unutmayınız.
1: Evet, tamam. Tamam.
2: Mesaj alalım.
1: Kenara koydum onu da.
3: Şimdi biz hayatınızda çok önemli söz yazarları ve besteciler oldu. Onlardan söz ediyoruz. Ama orada bir isim daha var. Aslında 70'li yıllarda yolculuğunuz başlıyor. Sonrasında biz onu çok önemli başka yorumcularla da hep yan yana gördük ama sizin böyle çok tatlı başlangıçlarınız da var. Onun Tunç'tan tabii bahsediyoruz. Bir
1: tabii,
3: dahi o müziğimiz tabii için.
0: Bir parantez açabilir miyim? Aslında tabii onun şifresini biraz önce Nükhet Hanım verdi. Beni benimle bırakmanın yaratımını anlatırken. Ben müzisyeni iyi motive ederim dediniz
3: evet
0: ya.
3: Evet.
0: Onun Tunç'u da siz motive etmişsiniz.
3: Evet, besteci olma tarafını aslında siz ortaya çıkartıyorsunuz değil mi?
1: Yani yapmak istemiyordu fakat düzenlemelerde yazdığı kontrşanlara bakıyorum. Besteden o kadar ayrı ve o kadar yükseltiyor ki. Fakat çok enteresan bir karakterdi o. Yani gelmiş geçmiş en tuhaf müzisyenlerden biri. Sürekli şikayet eden ve yapmayalım ne olur, çıkmayalım ne olur, sahnede bana nabzımı saysana diyor. Ay o seyirci bakıyor, ben şimdi nasıl nabzını sayayım? Ay benim canım yapıyorum. Dedim ki onu niçin beste yapmayı düşünmüyorsun? Yapmayayım canım, ben memnunum düzenlemelerimle. Yap canım dedim. Başladım ensesinde boza pişirmeye. İyi o zaman sözünü yazarsan yapayım dedi. Ne ortaya ne yapayım dedi yani. Ne durup dururken.
0: O karşılıklı yani motive etme.
1: Evet. Ha. Peki oturayım yazayım getireyim dedi. yazdım götürdüm. Ay Allah'ım yarabbim 70 kere değiştirdi. Bu hece fazla, bunu çok, bu eksik. Onu bir daha değiştir. Belki de öyle demezdim. Bir daha düşün. Ben ona ama yani sen de biraz netleş yani, bu ne, bu böyle bitmiyor, 5,5 dakika mı olacak bir şarkı filan derken ortaya tatlı bir şey çıktı.
3: Siz onu, hikayesi var albümünde, yine çok sevdiğimiz, bizim de çok sevdiğimiz, sizin de biliyorum, Kenan Doğulu'yla birlikte yorumladınız. Hadi gelin o versiyonu çalalım.
1: Ben Kenan için bir cümle söyleyeyim.
3: Tabii ki, buyurunuz
1: istiyorum
3: efendim.
1: Kenan benim için çok değerli. Neden? Bir, kendini sınama heveslerine bayılıyor. Sürekli değiştiriyor, sürekli üretiyor.
3: Evet.
1: Çok beğenilmiş, çok tutulmuş düzenlemelerini yeniden başka bir şekilde düzenlemesini yapıyor, yaptırıyor. Caza kayıyor, klasiğe kayıyor. Durmuyor. Ben Doğru. yürüyen değil, koşan seviyorum. Evet. O yüzden Kenan'la bunu paylaşmış olmaktan çok mutluluk duydum. Tam gönlüme oturan bir düet oldu bu.

0: Ne kadar güzel bir şarkı. Kenan Doğulu'nun da o hakikaten güzel özelliklerine vurgu yaparak. Ama şunu da söylemek isterim. Siz de hep öyle oldunuz. Hep yeniyi aradınız, yeniyi denediniz. Bir de Nüket Hanım, daha önce de söylemiştim onu. Öğrenci olmaktan da hiç vazgeçmediniz. Ya ben hatırlıyorum, o Timur Selçuk'la işbirliklerinizde siz hep öğrenci gibi, evet, ya bir star gibi çıkmadınız oraya. Evet. Onun çırağı olarak çıktınız.
1: Öyleydim. Yani Timur Hoca da öylesine bir derin, öylesine bilgi ve birikimle doluydu ki bir gün bir çeyrek sesi yanlış basmışım. Nüket dedi, döndü arkaya. Ne yaptın dedi. Ne yaptım dedi. Korkudan ölüyorum. Hiç sana yakıştıramadım dedi. Hiç sana. Hocam ne yaptım, ne olur söyle, farkında değil. O hece o muydu dedi. Hadi. Burada hocam. Çok özür dilerim. Yani böyle yerlerden geçince insan öğrenciliği nasıl bıraksın? Daha hala o kadar çok öğrenecek şeyimiz var ki.
2: Doğru.
1: Yani
2: doğru.
1: Evet, müzik bir matematik ama matematiğin de ucu bucağı yakalanmıyor.
2: Doğru. Şimdi Nüket Hanım, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Siz bize çok güzel bir hediyeyle geldiniz. Yepyeni bir şarkı. Gerçekten de bizi çok mutlu etti. Ya biz de size bir hediye vermeliyiz diye düşündük. Ne yapalım derken...
1: Ay çok severim.
2: Evet.
0: Bizim sizi, hediyemiz ne olur?
2: Şarkı olur.
0: Yine sizin şarkınız olur.
1: Tabii.
2: Ama istedik ki böyle özel bir güne götürelim sizi. 2013 yazına gideceğiz. Sıcak bir Temmuz akşamına. Sahnede yakın dostlarınızdan Sezen Aksu var. Siz de o konseri izliyorsunuz ve sonra sahneye çıkıyorsunuz bir ara.
1: Ah evet.
2: Tam da o sırada.
1: Nasıl zembille aldı oraya. Ne güzel uslu uslu oturmaya gitmiştim. Tam bir da... de söz vermişti. Yok yok, hiç ellemeyeceğim canım diye.
2: Ama tam da o sırada, tam zamanında albümünü hazırlıyorsunuz.
1: Evet.
2: Ve oradan bir şarkıyı ilk kez canlı söylüyorsunuz. O şarkıyı da şimdi geçtiğimiz aylarda Sezen Aksu yeni albümünde söyledi.
1: Evet.
2: Evet, sizi bizden bahsediyorum.
1: Anladım.
2: Şimdi biz de istedik ki çok o tatlı düet, o yakın dostunuz, o sıcak enerji seyircimize de size de bir hediye olsun.
1: O buldunuz düeti, mu?
2: Evet, o kaydı getiriyoruz şimdi ekranda.
1: Aa!

0: İlk defa dinledi. Yani böyle ilk defa dinledim bu şekilde. Aa.
1: Yani biz de Sezen Hanım gibi darmadağın olduk ah. Ya.
2: Ya kesinlikle.
1: Bizi yine siz toplarsınız.
0: Ah canım.
1: Buket Hanım. Yani o Akdeniz sesinizle. Yine iş size düştü. Bir darmadağın olduk, yine siz toplayacaksınız. Nasıl toplayacaksınız? Biraz da gelecek planlarınızla.
0: Vallahi neler var şimdi ters köşeye taktım. Yeah. Ters köşe şarkılar geliyor. Evet, oh, önce bir right. düet geliyor. Muhteşem bir Talu projesi yapıldı. Yavaş yavaş çıkmaya başladı şarkılar. Haziran'ın ikinci haftası filan Can Ozan'la bir düetimiz var.
1: Oh,
0: çok çarpıcı buluyorum Can Ozan'ı. Çok enteresan bir yorumcu. Bir de çok sevdim. Böyle bir çok moody birisi. Ondan sonra çok da ciddi. Oğlum gülsene diyorum. Yapıyor. Kenarından tebessüm etmeyi seviyor. Ondan bir şarkımız var. Sonra içimdeki bastırıp bastırıp kenarından gösterdiğim coşkuyu fışkırtma niyetim var.
2: Süper.
0: Evet. Çılgın eğlenceli, neşeli, danslı şarkılar geliyor. Hatta bir tanesi diyor ki madem şartlar budur tutmayın beni oynayacağım. Evet.
1: Biz de varız o zaman.
2: Çok da güzeldi. Oynarsınız bir yandan siz.
0: Sevmem.
2: Hiç sevmezsiniz ama. Hiç sevmezsiniz.
0: Halk istiyor.
1: Ama
2: evet.
0: Kitabı da öyle uyduruyorum.
1: Madem istiyorlar deyip.
2: Nüket Hanım çok teşekkür ederiz. O kadar güzel bugünümüzü de aydınlattınız ki güneşinizle. Çok mutluyuz burada olduğunuz için.
0: Ben inşallah düşündüğüm gibi keyifli bir süreç olmuştur seyredenlerimize. Hem hatırlamaları açısından hem içimizden neler geçiyor sansürsüz anlatabilmemiz açısından hem de bu kadar şahane iki sunan beyefendi yani galiba kalitenin bayağı üstünde oldu bu program. Ha?
1: Sayenizde. Çok
0: bütün ekip izleyicimizin güzel vakit geçirmesi için çok güzel hazırlanmış. Baksanıza plaklar, ya. Milaklar, her şeyler.
1: Mücevherler bunlar.
0: Evet, bazen bakıyorum diyorum ki Allah Allah stüdyodan ne ara çıkıyordum acaba? Evet, 33 tane filan uzun çalar var. Evet, tekliler hariç. Öyle. Yeni eklenenler hariç. Ama ne yapayım orada mutlu oluyorum.
1: İyi ki öyle. Ve çok, bize iyi geliyorsunuz.
0: Çok şükür.
1: Sizden sözü aldık, tekrarlayalım. Bizi bizimle bırakmak yok. Söz
0: yok.
1: Mü?
0: Tamam.
2: Evet.
0: Yok.
1: Aldık sözümüzü.
0: Tamam.
1: Şeref verdiniz. Çok teşekkür
0: ederim. Mutluluk
1: ediniz.
0: Duydum.
2: Büyük onurdu. Çok teşekkür ediyoruz.
0: İyi bayramlar olsun.
1: İyi bayramlar olsun.
2: İyi bayramlar.
1: Teşekkür ederiz.

0: yüzü şarkıları. NTV Radyo. Hava durumu.
1: Cuma günü Karadeniz üzerinden daha serin hava gelecek. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu. Karayel soğuk esecek. İstanbul 24, Bursa 25 derece. Ankara, İzmir ve Antalya'nın bazı ilçelerine kısa süre yağmur yağabilir. Ankara 22, İzmir 31, Antalya 30 derece. Marmara'da Sakarya, Kocaeli tarafında kısa süre yağmur geçişi olacak. Bölgede Karayel geçtiğimiz günlere göre daha soğuk esiyor. Edirne 26, Sakarya 24 derece. İç Anadolu genelinde yerel sağanak görülecek. Eskişehir 20, Kayseri 18 derece. Ege'nin iç kesimlerinde de yağış geçişi olacak. Muğla 28, Manisa 27 derece. Akdeniz'de Hatay, Adana bölümünde de bahar sağanağı bekleniyor. Adana 28, Hatay 23 derece. Karadeniz'de hava biraz soğuyor. Bolu 19, Samsun 20 derece. Bölge genelinde sağanak var. Ancak Doğu Karadeniz'de

0: Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
1: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu, sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000.
2: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
3: Doğa Takvimi. Bugün 29 Mayıs 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Örümcekler olmasaydı ne olurdu? Akla ilk gelen dünyayı böcekler istila ederdi. Uzmanlar diyor ki evinizde örümcek varsa bilin ki aslında çokça böcek vardır. Örümcekler yaklaşık 400 milyon yıldır ipek üretiyorlar. Doğal bir biyopolimer olan örümcek ipeği, saç telinden çok daha ince, pamuktan hafif, plastikten esnek ancak çelikten 5 kat sağlam. Örümcek bu olağanüstü özellikteki ipeği hayatta kalmak için üretiyor. O ipekten kundakta hayata atılıyor. Tehlikelerden korunmak için ağını örüyor ve ağına takılan böceklerle besleniyor. Örümcekler 8 göze sahip olmalarına rağmen insan standartlarına göre kör sayılabilirler. İşte dünyayı da en küçük ayrıntısına kadar yine bu ipek ağı ile kavrarlar. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre ağı titreterek oluşan yankıdan ağ üzerindeki bir böceğin yerini tam olarak tespit edebiliyorlar. Bu çalışmadan yola çıkan bilim insanlarının tahminlerine göre örümcekler kendi aralarında bu ağ aracılığıyla çıkardıkları seslerle iletişim kuruyor olabilir.
3: Doğa Takvimi.
0: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden yeniden merhaba. Saatlerimiz artık 1'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattında bir anlaşmaya doğru diplomatik ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Amerikan basını Washington'la Tahran'ın 60 günlük bir anlaşma üzerinde anlaştığını yazdı. Ancak Amerikan Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya henüz nihai onayı vermediği belirtildi.
1: Amerikalı ve İranlı müzakerecilerin ateşkesi 60 gün uzatmak ve Tahran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatmak amacıyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İddiayı ilk gündeme getiren ABD merkezli haber portalı Axios oldu. Kaynaklar çerçeve anlaşmanın imzalanması için ABD Başkanı Donald Trump'ın son onayının beklendiğini vurguladı. ABD'li yetkililer arka planda yürütülen diplomasi trafiğine dair bilgi verdi. İranlı müzakerecilerin Tahran'dan gerekli onayları aldığını ve anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu bildirdi. Trump'ın da ayrıntılar hakkında bilgilendirildiği aktarıldı. Ancak Trump'ın arabuluculara düşünmek için birkaç güne ihtiyacı olduğunu söylediği iddia edildi. Tahran'da anlaşmaya varıldığına dair ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi. Yarı resmi Tasnim haber ajansına konuşan İranlı bir müzakereci metnin henüz tamamlanmadığını belirtti. Yetkili nihai hale gelmesi halinde İran'ın müzakerelerin arabulucusu Pakistan'a ve kamuoyuna bilgi vereceğini ifade etti. İsrail basını ise İran dini lideri Müşteba Hamane'in anlaşma konusunda henüz son kararı vermediğini yazdı. Ayrıca ateşkesin Lübnan için de geçerli olmasının beklendiği ifade edildi. ABD'li bir yetkiliye göre anlaşma Hürmüz üzerinden yapılan deniz taşımacılığının kısıtlama olmaksızın yapılmasını şart koşacak. Gemilerden geçiş ücreti istenmeyecek. Ayrıca İran'ın 30 gün içinde Boğaz'daki tüm mayınları temizlemesi gerekeceği ifade edildi. Boğaz'daki taşımacılığın normale dönme oranına paralel olarak ABD İran kıyılarındaki ablukasını kaldıracak. Anlaşmada İran'ın nükleer silah üretmemesine ilişkin taahhütlerinde yer alması bekleniyor. Anlaşma sonrası yapılacak nükleer konulu müzakerelerde de İran'ın elindeki zengin

0: zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti ve Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi konularının masaya yatırılması öngörülüyor.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda Umman'a tehdit geldi. Umman'da herkes gibi davranacak yoksa onları bombalamak zorunda kalırız dedi. Trump'ın açıklamalarının ardından Tahran'dan Umman'a destek gecikmedi.
2: İran Hürmüz Boğazı'nda Umman'la ortak mekanizmayı işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Körfez ülkesini havaya uçurma tehdidinde bulundu. Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine açılması, Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki savaş sonrası temel anlaşmazlık konusu. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu söylense de henüz somut bir çözüme varılamadı. Hatta Tahran yönetimi Umman'la Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yeni bir mekanizmayı görüştüklerini belirtti. Bu açıklama Trump'ın tepkisini çekti. Kabine toplantısında Umman'ı hedef aldı. Trump Umman'ı İran'la Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü paylaşmaya yönelik herhangi bir anlaşmaya girmemesi konusunda uyardı. Umman da herkes gibi davranacak, yoksa onları bombalamak zorunda kalırız dedi. Trump tehdit savurduktan kısa süre sonra ise Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir adım atmak zorunda kalacağını düşünmediğini ifade etti. Trump'ın sözlerinin ardından Tahran'dan Umman'a destek açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Trump'ın açıklamalarını kınadı. Sözcü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler üyesi bir devlete yönelik yok etme tehdidinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Umman'ın bölgesel barış ve istikrara yönelik uzun yıllardır sürdürdüğü arabuluculuk çabalarını hatırlattı. Bu arada Tahran yönetimi son 24 saatte Boğaz'dan 26 geminin geçtiğini duyurdu. İki geminin ise durdurulduğunu açıkladı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında muhtemel bir mutabakat çerçevesinde Washington yönetiminin İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırmayı taahhüt ettiği, Tahran'ın da karşılığında Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerini bir ay içinde savaş öncesi seviyeye döndürmeyi kabul ettiği öne sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sık sık Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olacağını ve kimse tarafından kontrol edilemeyeceğini vurguluyor.
1: İsrail ordusu Lübnan Savaşı'nı genişleterek Lübnan'daki Zehrani Nehri'nin güneyine çatışma bölgesi ilan etti. Tire ve Nebatiye kentleri hedef alındı. Saldırılarda iki günde 56 kişi yaşamını yitirdi.
3: İsrail ordusu önce sınıra 30 kilometre uzaktaki Litani Nehri üzerindeki ana köprüleri hedef almıştı. Tel Aviv saldırı alanını genişletti ve 10 kilometre ilerleyerek sınıra 40 kilometre uzaktaki Zehrani Nehri'nin güneyini çatışma bölgesi ilan etti. Lübnanlılara tahliye çağrısı yaptı. Son emirle birlikte çatışma alanı Lübnan'ın %10'unu kapsıyor. İsrail ordusu Zehrani Nehri'nin kuzeyini de vuruyor. Sayda, Tire ve Nebatiye kentleri hedef alındı. Saldırılarda Sur kentinde ve Nebatiye'de iki ev yerle bir oldu. Çok sayıda kişi öldü. İki kentte de enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının artacağından endişe ediliyor. İsrail ordusu ayrıca Sayda ve Sur kentleri arasındaki otoyolda seyir halinde olan bir aracı hedef aldı.
4: Bu görev zayıflamış düşman karşısında hem havada hem de karada tüm cephelerde metodik bir şekilde ve sorumluluk bilinciyle yürütülmektedir.
3: Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hizbullah'a verebileceğimiz kadar zarar vereceğiz dedi. Hizbullah da karşılık vermeyi sürdürüyor. Saldırılarda iki İsrail askeri yaralandı, bir asker öldü. Lübnan'da bir Lübnan ordusu askerinin öldüğünü duyurdu.
1: Yurt içi piyasalar bayram tatili nedeniyle kapalı. Küresel piyasalarda ise olumsuz bir hava var. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran saldırıları satış baskısı yarattı. Petrol yeniden 100 dolara yaklaşırken altın 2 ayın en düşük seviyesini gördü.
2: İran savaşında barış umudu azaldı. Piyasalarda sert kayıplar yaşandı. Küresel piyasalarda bir süredir barış umudu fiyatlanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırması, İran'ın da misilleme yapması olumlu havayı dağıttı. Brent petrolün varil fiyatı %2 yükselerek yeniden 100 dolara yaklaştı. Doların küresel değeri arttı. Altında sert değer kaybı yaşanıyor. Ons altın 4400 doların altına inerek 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın 6500 liranın altına düştü. Olumsuz fiyatlanmadan kripto paralar da etkilendi. Küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte %3 daralarak 2 trilyon 460 milyar dolara indi. Hafta başında 78 bin dolar olan Bitcoin'in fiyatı 74 bin dolara düştü. Yurt içinde piyasalar bayram tatili nedeniyle kapalı. Bu nedenle Borsa İstanbul haftanın geri kalanında işleme kapalı olacak.
1: Ankara'da siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretinde dün ilkler yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem genel merkezde hem mecliste bayramlaşma vardı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi heyeti genel merkeze gitti. DEM Parti ikisine de gitmedi. Birçok parti ise her iki adrese de giderek bayramlaştı. Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti arasında da 3 bayramdır yapılmayan ziyaret bu kez gerçekleşti.
2: CHP'de partiler arası bayramlaşma hem genel merkezde hem mecliste yapıldı. CHP ve AK Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesinin ardından 2 yıl aradan sonra karşılıklı ziyaretlerde bayramlaştı. Siyasi partiler arası bayram sohbetlerine mutlak butlan gündemi damga vurdu.
5: Siyaset kurumu yani kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı olmaktan öteye daha çok ülkenin, vatandaşın sorunlarının çözümü için çabalasa, gaye gösterse sonuçta çözüm işi siyaset işi.
6: Yeni yönetiminiz hayırlı olsun.
2: CHP Genel Merkezi'nde konukları İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve beraberindekiler ağırladı. AK Parti ve MHP Genel Merkezi ziyaret etti. Meclisteki bayramlaşmada ise Grup Başkan Vekili Murat Emir ev sahipliği yaptı. DEVA, Demokrat, Gelecek, Büyük Birlik, Yeniden Refah, Milli Yol ve Saadet Partileri her iki adrese de gitti. İyi Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi sadece özel ekibiyle bayramlaştı. DEM Parti iki adrese de gitmedi.
7: Geçecek. Evet. Bugünlerde geçecek inşallah.
8: İlk kez mecliste bayramlaşma tecrübe ediyoruz. 100 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konularda anılmasından da büyük bir üzüntü duyuyoruz.
2: AK Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaretlerde de gündemde CHP'de yaşananlar vardı.
9: Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir.
2: DEM heyeti ziyaretlerinde ise terörsüz Türkiye mesajları öne çıktı.
10: Silahların bırakılması, tespit, teyit meselesi ve bu çağrılara uygun olarak hareket edilmesi bunlar çok önemlidir, çok değerlidir.
11: Önemli bir kavşaktan geçiyoruz. İktidar partisinin de bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
2: MHP AK Parti bayramlaşmasında da sürece ilişkin beklentiler dile getirildi.
12: Artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda o sohbeti yapacağız inşallah. Evet.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu toplantısının kendisinin ilan ettiği tarih ve yerde olacağını belirtti. Milletvekillerine gönderdiği yazıda talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi toplantısı da ertelendi. Özgür Özel'den de tabii karara tepki var.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti toplantılarına ilişkin iki önemli karar aldı. Pazartesi günü yapılacağı duyurulan, göreve dönen parti meclisinin ilk toplantısı ertelendi. CHP'den yapılan açıklamada kararın görevlendirme yasasının henüz üyelere ulaşmaması nedeniyle alındığı belirtildi. Kılıçdaroğlu milletvekillerine de yazı gönderdi. Benim talimatım olmadan grup toplantıları yapılmayacak dedi.
13: Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel karara tepki gösterdi.
14: Genel Başkan'la Grup Başkanı'nın böyle bir hiyerarşisi yok. Bir tanesi grubu yönetiyor, bir tanesi partiyi yönetiyor. Bundan ilgili söyleyeceğim bundan ibaret. Yani öyle bir yazıya gerek de yoktu. öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da herkes bilir.
2: Özel amcasının vefatı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajı gönderdiğini, kendisinin de teşekkür mesajı attığını da söyledi. CHP'de bir yandan da kurultayın ne zaman toplanacağına ilişkin tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın idari tedbir itirazına ilişkin kararı beklenmeli açıklamasına Özgür Özel, hukuki bir engel yok, mesele de iyi niyet meselesidir diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden eski milletvekili Gürsel Tekin'den de konuya ilişkin açıklama var.
15: Şu anda İstanbul delegesinde tedbir var. 41 kurultay delegemiz tutuklu. Aynı delegeyle ısrarla bir kurultay yapalım derseniz bu hayatın gerçeklerine uygun değildir. İnşallah en kısa süre içerisinde kongre takvimlerimizi başlatarak süreci tamamlayıp süreci bitirmek istiyoruz.
1: Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde yani dün Türkiye'nin dört bir yanındaki turizm merkezlerinde yoğunluk vardı. Sahiller ve tarihi mekanlar ziyaretçi akınına uğradı.
2: Diyarbakır'ın Ulu Camii, Mardin'in Açık Hava Müzesi'ni andıran sokakları, Pamukkale'nin bembeyaz sıravertenleri ve daha birçok turizm merkezi bayramı hareketli geçiriyor.
16: Diyarbakır bu Kurban Bayramı da oldukça hareketli. Buraya gelenler tarihi mekanlara yoğun ilgi gösteriyor. O yerlerden biri de şu anda içerisinde bulunduğumuz tarihi Ulu Camii.
2: Diyarbakır'ı ziyaret eden turistler tarihi Sur ilçesinde yoğunluk oluşturdu. Yöresel lezzetlerden tatmak isteyen turistlerin uğrak noktası Hasanpaşa Hanı oldu. Zerzaman Kalesi, İçkale Müze Kompleksi, Dört Ayaklı Minare ve Ulu Cami'de en çok ziyaret edilen yerler arasındaydı.
17: Valla şimdi aşağıdan başladık. Daha yeni şuraya yeni geldik diyebiliriz. Akşam Ulu Cami'ye gittik. Bir orada çayımızı içtik. Ondan önce dün Malabadi Köprüsü'ne gittik ama çok güzeldi.
2: Sokak müzisyenleri de kentin sokaklarında ziyaretçilere müzik ziyafeti verdi. Mardin'de ziyaretçi akınına uğrayan kentler arasındaydı. Otellerde doluluk oranı %100'e ulaşınca yer bulamayan bazı turistler çevre illerde konaklamak zorunda kaldı. Bayramın ilk gününden itibaren Dara Antik Kenti, Kasimiye Medresesi ve Devru Zafaran Manastırı'na ilgi yoğundu.
18: Muazzam bir şehir.
19: Memnunsunuz.
18: Çok memnunum. Yani herkesi de buraya bekliyorum. Mutlaka yani gelip görülmesi gereken bir yer.
2: Burası da Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi. Başta Çingene Kızı mozaiği olmak üzere birçok önemli eseri barındıran müzede kuyruklar oluştu. Bayram tatilinin ilk gününden itibaren müzeyi ziyaret edenlerin sayısı 30 bini aştı. Doğu Anadolu bölgesindeki gezi rotalarından biri de Bitlis'in Ağdat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'ydı. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan tarihi mekan ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkardı.
20: Yani burayı görünce tüylerim tabii diken diken oldu. Dualar ederek geçtim.
2: Denizli'nin beyaz cenneti Pamukkale'de ziyaretçi akınına uğradı. Travertenlerin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti'ndeki Kleopatra Havuzu ve Antik Tiyatro'da günü hareketli geçirdi. Muğla bayram tatilini en yoğun geçiren kentler arasında. Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi turizm merkezlerine gitmek isteyen tatilciler 22 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
1: Bayramda kurban kesenler kasaplara akın etti. Kuşbaşı yaptırmak ya da kıyma çektirmek isteyenler kuyruklara neden oldu. Kıyma çekme ücretleri ise geçen seneye göre yaklaşık %45 artış gösterdi.
21: Etimizi getirir, kıyma çektiriyoruz.
22: Ne kadar et getirdiniz efendim?
21: 7-8 kilo.
23: Kıyma çektirenler, kuşbaşı yaptıranlar. Tencerelerle, poşetlerle et taşındı. Kurbanını kesen kasaplara koştu.
24: Yemek yemeye, su içmeye bile fırsat bulamayacak hale geliyoruz bazen.
23: Kasaplarda mesai bayramın birinci günü başladı. Bir yandan bıçaklar, bir yandan makineler gece yarılarına kadar durmadan çalıştı.
24: Birinci gün saat 3'ten itibaren hizmet vermeye başladık. Dün gece, birinci gün özellikle saat gece 2.30-3 saatlerine kadar hizmet verdik. İkinci gün olması birazcık daha fazla yoğun kıyma çekimi iştiraki olacaktır. Ondan sebeple zannedersem 12-1'e kadar sürebilir bu işlem.
22: Kaç kilo getirdik efendim?
21: Bir 20 kilo geldi sanırım. Sadece kendi etimiz değil, komşularınkine getirdik.
0: Ben yeni geldim, 5 dakika falan oldu. Sırayı bekliyoruz yani arkadaşlar.
3: Yarım saat 45 dakika oldu.
4: Biraz beklememiz lazım tabii ki.
3: Kurban eti işleme ücretlerinde kıyma çekim ücreti geçen seneye göre yaklaşık %45 zamlandı. Geçen yıl 35 liraydı kilo başı, ancak bu sene fiyat 50 liraya çıktı. Kuş başındaysa herhangi bir değişiklik yok. Geçen sene olduğu gibi kilo başı işlem ücreti 75 lira.
24: Biz sanayi elektriği kullanıyoruz. Fiyatları çok minimize ederek artırmaya çalıştık. Kuşbaşı da fiyatı değiştirmedik çünkü biz kendimizin emek gücünü kullanarak şey yaptık. Enerji maliyetleri bizi de haliyle etkiliyor.
3: 50 lira normal yani. Elektrik yakıyor, yemek veriyor. Alacak tabii karşılığını.
21: Ben de fiyata da bakmadım. Ben hizmete bakarım. Memnunum da zaten, her sene arkadaşını çektiriyoruz. Bence makul yani fiyatlar.
3: Ne kadar kıyma çekmişizdir şu 1,5 günde? Ne kadar kuşbaşı doğramışızdır?
24: 1 tona yakın çektiğimizi düşünüyorum. Kuşbaşı da 500 kiloyu bulmuştur. Yani bir bütün dana diyebiliriz biz buna.
1: Edirne'de şiddetli yağış sele yol açtı. Göle dönen yollarda bazı araçlar mahsur kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı.
2: Araçlar yarıya kadar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu. Edirne'de sağanak etkiliydi. Öğle saatlerinden itibaren yağmurla birlikte dolu yağdı. Kent merkezinde cadde ve yollar göle döndü. Ulaşım aksadı. Bazı noktalarda trafik akışı durma noktasına geldi. Şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bazı bölümleri ve İlhami Ertem Caddesi tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Zübeyde Hanım Caddesi'nde zemin katlardaki bazı iş yerleri ve evleri su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
5: İş yerlerin su başlığı var. Burada dükkanlar da buradakiler gördüğün gibi hepsi sular altta, karşı taraf öyle.
2: Bazı dükkanların girişlerine kum çuvalları yerleştirildiği görüldü. Sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.
1: Sivas'ta vücuduna kene yapışan kişi hayatını kaybetti. 55 yaşındaki Rıza Demir, Hafik ilçesine bağlı Adamlı köyünde yaşıyordu. Hayvancılık yapan Demir'in vücuduna kene yapıştı. 4 çocuk babası Rıza Demir bir süre sonra rahatsızlandı. Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan hasta 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. İspanya'da yolsuzluk soruşturması kapsamında Başbakan Pedro Sanchez'in partisinde arama yapıldı. Sanchez'in kardeşi ve eşinin yanı sıra Selefi Luis Rodriguez Zapatero hakkında da yolsuzluk iddiaları var. Soruşturmalar ülkede erken seçim tartışmalarını alevlendirmiş durumda.
2: İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'in partisine yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Polis, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkezine baskın düzenledi. Ülkede Sosyalist İşçi Partisi'nin eski üyelerinden Leire Diaz de, Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kamu şirketinin eski başkanı hakkında hali hazırda yolsuzluk iddiaları ile ilgili soruşturma yürütülüyordu. Soruşturma Sosyalist İşçi Partisi'ne taşınmış oldu. Diaz'e yapıldığı iddia edilen bir dizi ödemeyi soruşturan hakim, bu kapsamda belge ve elektronik kayıtları talep etti. Polise bağlı özel soruşturma birimi de parti merkezine giderek soruşturma konusu belgeleri istedi. Baskın sırasında Vatikan'da bulunan Başbakan Pedro Sanchez, yetkinlerle işbirliği yapacaklarını vurguladı. Sanchez'in selefi eski başbakan José Luis Zapatero hakkında da kara para aklama iddiaları var. 19 Mayıs'ta Zapatero'nun Madrid'deki ofisinde yapılan aramalarda bir kasada toplam değeri 3 milyonu bulan çok sayıda değerli mücevher bulunmuştu. Hakkında 3 ayrı suç iddiası bulunan Zapatero, İspanya demokrasi tarihinde mahkeme tarafından suçlanan ilk eski başbakan oldu. Başbakan Sanchez ise Zapatero'nun suçsuzluğuna inandıklarını belirtiyor. Ancak iddialar hükümeti zor durumda bıraktı. Muhalefette erken seçim taleplerinin arttığı görünüyor. Diğer yandan Sanchez'in eşi ve kardeşi hakkında da yolsuzluk soruşturmaları yürütülüyor. Sanchez'in kardeşi David Sanchez hakkındaki dava İspanya'nın güneybatısındaki Badajoz kentinde başladı. David Sanchez 2017'de nüfuzunu kullanarak kendisini işe aldırmakla ve idari usulsüzlükle suçlanıyor. David Sanchez hakkındaki iddiaların ortaya atılmasından sonra Şubat 2025'te görevinden istifa etmişti. Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gómez hakkında da nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanma suçlamaları var. Ancak İspanyol yetkililer suç teşkil edecek bir delilin bulunmadığını açıklamıştı. Begoña Gómez soruşturmanın kapatılmasını ve suçlamaların geçersiz sayılmasını talep ediyor.
1: Avrupa erken bastıran sıcaklarla kavrulurken Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki 5 yıla ilişkin raporu yayımladı. Rapora göre 5 yıl içinde kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'ü geride bırakacak bir sene daha yaşanacak.
2: Önümüzdeki 5 yılda küresel sıcaklıklar yeni rekor seviyelere ulaşacak. Arktik bölgesi daha da ısınacak. Birleşmiş Milletler Meteoroloji Örgütü ile İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin son raporu küresel ısınmaya dair yeni uyarılar barındırıyor. Önümüzdeki 5 yıla ilişkin sıcaklık tahminlerini içeren rapor, yıllık küresel yüzey sıcaklıklarının sanayi öncesi döneme kıyasla 1,3 ila 1,9 santigrat derece arasında artacağını öngörüyor. Tahminlere göre 2026-2030 arasındaki bir yıl, sanayi öncesi döneme göre ilk kez 1,5 santigrat derecenin üzerine çıkan ve kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'ü geride bırakacak. Raporda kutup bölgesine dair veriler de dikkat çekici. Önümüzdeki 5 yılda Kuzey Yarımküre'deki Arktik kış sıcaklıklarının küresel ortalamanın 3,5 katından daha fazla artarak 1991-2020 ortalamasının yaklaşık 2,8 santigrat derece üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar Arktik'teki ısınmanın hava sistemlerini bozabileceğini ve özellikle dünyanın kuzey bölgelerinde daha şiddetli hava olaylarını tetikleyebileceğini belirtiyor. Ayrıca kış aylarında güçlü bir El Niño olayının beklendiği ve bunun 2027'ye kadar sürebileceği de ifade ediliyor. Raporda Pasifik Okyanusu'ndaki ısınmanın küresel sıcaklıkları potansiyel olarak rekor seviyelere taşıyabileceği aktarılıyor.
1: Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta 7 kişi define aramak için girdikleri mağarada 20 Mayıs'tan bu yana mahsur. 7 defineciden 5'ine ulaşıldı ancak mağaradan çıkarılmaları için de ayrı bir operasyon gerekiyor.
2: Günler süren arama çalışmaları sonuç verdi. Farklı ülkelerden kurtarma ekipleri kayıp 7 kişiden 5'ine ulaşmayı başardı. 7 Laos vatandaşı 20 Mayıs'ta başkent Vientiane'nin kuzeydoğusundaki terk edilmiş bir altın madenine girdi. Altın bulmak için girdikleri madende aşırı yağışlar ve ani su baskınları sonrası meydana gelen toprak kayması çıkış yollarını kapattı. 7 kişi mahsur kaldı. Altın arayan 7 kişiden 5'ine yerin yaklaşık 300 metre derinliğindeki bir mağarada ulaşıldı. Görüntülerde sağ olarak bulunan kişilerin mağaranın içinde kayalık bir alanda beklediği görüldü. Taylandlı kurtarma ekibinin lideri 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Ancak hemen dışarı çıkarılamayacaklarını duyurdu.
6: Bulduğumuz 5 kişiyi henüz dışarı çıkaramıyoruz. Çünkü çok dar bir geçitten geçilmesini ve su altında dalış yapılmasını gerektiren bir bölgede mahsur kaldılar.
2: Kurtarma ekipleri mağaradaki suyu pompalarla tahliye etmeye çalışacaklarını söyledi. Böylelikle güvenli bir geçit açılarak mahsur kalanların kurtarılmasının sağlanabileceği belirtiliyor. Ekiplerin kayıp 2 kişiyi daha arama çalışmaları sürüyor.
1: Milli elektrikli hızlı tren saatte 240 kilometre hıza ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yoğun ve titiz bir test programı yürütüldüğünü söyledi.
2: Milli elektrikli hızlı tren üretiminde kritik bir aşama daha geçildi. Test sürüşlerinde hız saatte 240 kilometreye ulaştı. Test sürecine ilişkin açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı.
13: Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz maksimum hıza ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz.
2: Türkiye'nin ilk hızlı treninin üretimi, Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketi tarafından yerli imkanlarda yapılıyor. 577 yolcu kapasiteli 8 araçtan oluşan setlerde otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme sistemleri bulunuyor. Bakan Uraloğlu, tren kontrol ve yönetim sistemini Aselsan'la tamamen yerli ve milli olarak tasarlayıp ürettiklerini söyledi. Trenlerde engeller için iki yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeli yolcuların platforma ve trene rahat ulaşmaları için özel asansörlerin bulunduğu bilgisini de verdi.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Cuma günü Karadeniz üzerinden daha serin hava gelecek. İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu. Karayel soğuk esecek. İstanbul 24, Bursa 25 derece. Ankara, İzmir ve Antalya'nın bazı ilçelerine kısa süre yağmur yağabilir. Ankara 22, İzmir 31, Antalya 30 derece. Marmara'da Sakarya, Kocaeli tarafında kısa süre yağmur geçişi olacak. Bölgede Karayel geçtiğimiz günlere göre daha soğuk esiyor. Edirne 26, Sakarya 24 derece. İç Anadolu genelinde yerel sağanak görülecek. Eskişehir 20, Kayseri 18 derece. Ege'nin iç kesimlerinde de yağış geçişi olacak. Muğla 28, Manisa 27 derece. Akdeniz'de Hatay, Adana bölümünde de bahar sağanağı bekleniyor. Adana 28, Hatay 23 derece. Karadeniz'de hava biraz soğuyor. Bolu 19, Samsun 20 derece. Bölge genelinde sağanak var. Ancak Doğu Karadeniz'de şiddeti daha fazla. Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde de gök gürültülü sağanaklar görülecek. Erzurum 15, Diyarbakır 27 derece.
7: Hava durumu. Sure sure.
9: Herkes soru sorabilir.
10: Ne? Nasıl?
19: Niçin?
9: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
25: geçmişe dönmek de lazım.
9: Netleştirelim. Bunu mu demek istediniz?
25: Bu mesajın etkisi ne olacak?
9: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten doğru? Dediniz ama bunun tersi olamaz mı? Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
7: Deniz Kilislioğlu'yla Sora Sora her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. NTV Radyo arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
26: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası'na hoş geldiniz. Efendim bu sefer de bir filmin kitabını sunuyoruz sizlere. Ejderha Dövmeli Kız, The Girl with the Dragon Tattoo. Bildiğiniz gibi Stieg Larsson'un Millennium üçlemesinin ilk kitabı bu. Ondan sonra iki kitap daha geldi. Ne yazık ki Larsson hiçbirisini göremedi bunların. Daha ilk kitap basılmadan ölmüştü çünkü. Ejderha Dövmeli Kız'ın arkasından Ateşle Oynayan Kız geldi. The Girl Who Played With Fire. Ondan sonra da Arı Kovanına Çomak Sokan Kız. The Girl Who Kicked The Hornet's Nest. Büyük bir ihtimalle bunları da Fincher beyaz perdeye yansıtacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü daha önce de İskandinav yönetmenler tarafından üçü de çekilmişti, uyarlanmıştı. Efendim önce kitaba bir bakalım. Bu Pegasus'tan çıktı bunlar. Ejderha Dövmeli Kız. Benim elimdeki kitap Pegasus. Ali Arda'nın çevirisiyle. İyi tarafı Ali arkadaşımızın İsveççe'den çevirmiş olması. Yani başka bir batı dilinden, daha bize yakın bir batı dilinden çevrilmiş değil, kendi dilinden çevrilmiş bir kitap söz konusu. Hayli de kalın bir kitaptır ama inanın bayağı hızlı okunuyor. Yani 650 sayfa civarında. Evet, Millennium 1. Nedir burada mesele? Burada sosyal ve ekonomik bir mesele var aslında. Kahramanımız, esas kahramanımız, karakterimiz ekonomi yazarı, gazeteci Blomqvist. Bir de ortağı var. Erika Berger diye birlikte Millennium diye bir dergi çıkartıyorlar. Millennium cesur bir dergi. Herkesi eleştiriyor sermayeye karşı. Erika ile Mikael'in bir başka özellikleri de Erika evli olduğu halde zaman zaman sevgili de olmaları. Ama Blomqvist İsveç'in büyük sanayicilerinden Hans-Erik Wennerström'e suçlamalar yöneltince ve bunları kanıtlayamayınca 3 ay hapis cezası yiyor ve Millennium'dan ayrılmaya karar veriyor. Dergiye zarar vermemek için aldıkları reklamlar azalıyor bir anda. Sonra bir başka büyük sanayi ailesinden Henrik Wanger, ailenin reisi, ona iş teklif ediyor. Ailesinin tarihini yazmasını istiyor ama sonra anlaşılıyor ki esas istediği şey 40 yıl kadar önce adadaki bir kutlama sırasında yeni 70 yaşında yok olmuş akrabası Harriet'in kayboluş sırrının çözülmesiymiş asıl istediği. Ve Blomqvist'i de uyarıyor, onun oturduğu adaya gelmesini istiyor ve uyarıyor, yani ailesi orada, bütün ailesi bayağı tehlikelilerdir diye. Buraya gidiyor. Blomqvist teklifi kabul ediyor ama o sırada bir de kızla tanışmış. Bir hacker, ufak tefek, punk. Saçlar öyle zaten, punk saçı. Her tarafı delik, her tarafında bir şeyler takmış. Dünya çapında bir hacker. Yani ne isterseniz var. Aklınıza gelebilecek en iyi anti-hero ve sanıyorum son 10-20 yılda da polisiyenin en akılda kalıcı kadın kahramanı.

Ejderha Dövmeli Kız, Stieg Larsson. Aslında Stieg Larsson'dan söz etmeden kitabına girmek hata olur. Çünkü gerçekten de bütün dünyada çok beğenilen, Amerika dahil buna, ki zordur yani. Bir Avrupa ürününü orada bu kadar beğendirmek. Bir üçleme yazdı ve gerçekten hiçbirini görmeden, basıldığını görmeden öldü. Kendisi aslında bir gazeteci, biraz kahramanına benziyor ve arada yazıyor bunları. 10 kitap olarak tasarlamış diyorlar seriyi ve 4. kitabın hayli bölümünün olduğu da söyleniyor. Ancak birlikte olduğu kişi ile ailesi, babasıyla erkek kardeşi arasında Larsson anlaşmazlık çıktığı için veraset açısından ne bu kitap ortaya çıktı ne de başka bir gelişme oldu diyebiliriz. Stieg Larsson daha önce kitaplarıyla birlikte meşhur olmadan, kitapları sayesinde meşhur olmadan önce ırkçılığa ve aşırı sağcılığa karşı mücadele etmesiyle tanınan biri. 1954 doğumlu. 1970'lerin sonundan itibaren grafik desinatör olarak çalışmalarını Scotland Yard için aşırı sağcılık üzerine verdiği konferanslarla bir araya getirdi. Bunu izleyen yıllarda da bu konuda bir uzman halini aldı ve kitaplar yazarken bir yandan da konferanslar verdi. 1995 yılında İsveç'te 8 kişi neonaziler tarafından öldürüldüğünde bu ülkedeki neonazi etkinliklerini teşhir etmek için bir grubun kurduğu Expo Vakfı'nın da kurulmasında büyük katkısı olan kişilerden biriydi. Ve 1999 yılından itibaren de Expo dergisinin baş editörü oldu. Bu yüzden diyoruz Blomqvist'le biraz aralarında benzerlik var diye. Ve hayatının son 15 yılında o ve hayat arkadaşı Eva Gabrielson gibi mimardır. Savcıların tehdidi altında yaşadılar sürekli. Evlenmemiş olmalarının başlıca nedeni de bu zaten. Stieg Larsson Kuzey İsveç'te doğdu, Västerbotten'da. Annesiyle babası çok genç ve parasızmışlar, ona bakamayacak durumdaymışlar. Büyük annesiyle büyük babasının yanına vermişler İsveç'in kuzeyinde küçük bir köyde. Ve belki de iyi olmuş çünkü büyük babası onun için rol modeli halini almış. Şiddetle antifaşist, İkinci Dünya Savaşı'nda antinazi görüşleri için Storsien'de çalışma kampında tutulmuş. Diyorlar ki eğer Danimarkalı olsaydı mutlaka bir temerküs kampına giderdi. Ama büyük babasının örneği Stieg'in karakterini çok etkilemiş ve aynı şekilde tarih kendini tekrarlamasın diye herkes için eşit haklar ve demokrasi ile ifade özgürlüğü için mücadele şiarlarını benimsemiş.

Evet, Steve Larsson'la devam edecek olursak, hep ilgili Anglo-Sakson edebiyatıyla özellikle ve Elizabeth George ve Minette Walters, Sarah Paretsky gibi yazarlarla çok okumuş, çok iyi biliyor onların eserlerini. Ve 1997'de yazmaya başlamadan önce bunları 10 kitap için ayrıntılı bir sinopsis yapmış. Ve ancak ilk iki kitabı bitirdikten ve üçüncünün de ortalarına geldikten sonra bir yayın evi bulma işine girişmiş. Ancak o zaman 2003 yazında ve ilk yayın evi iki defa reddetmiş. Herhalde İsveç yayıncılık tarihinin en büyük hatasıdır diye düşünüyorum. Ondan sonra başka bir yerden çıktı. Ondan sonrası tarih oldu, biliyorsunuz zaten. Bütün dünyada acayip bir şekilde satmaya ve her dile çevrilmeye başladı. Ama Kasım 2004'te öldüğünde henüz ilk kitabının yayınlanmasına birkaç ay vardı. Henüz çıkmamıştı. Ondan sonra tabii kitaplar birbirini izledi. Zaten hazırdılar. Ve televizyonlar ilgilendi, sinemalar ilgilendi. Dünya çapında böyle neredeyse Harry Potter düzeyinde bir heyecan yarattığı söylenebilir. Eğer yazarı yaşıyor olsaydı, arkası gelseydi mutlaka o düzeye çıkacak. Efendim, Lisbeth Salander'a gelince, onun son 10-15 yılın en akıldan çıkmaz polisiye kadın karakteri olduğunu söylemiştim. Gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü kitabın kahramanı Mikael Blomkvist'tir aslında, ama kapattığınız anda aklınızda Lisbeth Salander kalır. Yani Lisbeth sahiden bir anti kahraman. Hiç şüphe yok bundan yana. Ama öte yandan çok da zulüm görmüştür. Kendisine çok haksızlık edilmiştir. Ve bütün bunlara rağmen ayakta kalmayı başarmıştır. Gerçi tabii biraz sınırı aşıyor, doğruyu söylemek gerekirse. Bunu da kötü alışkanlıkları için söylemiyorum. Yani başı derde girince şiddete çok kolaylıkla başvurabiliyor. Şaibeli cinsel tercihleri olabiliyor diyelim. Keyif verici maddelerle arası gayet iyi. Ama müthiş bir fotoğrafik hafızası var. Bir matematik dehası adeta ve çok iyi bir hacker. Kendi düzeyinde çok az hacker var. Ve bu hackerlığı sayesinde Blomkvist'e yardım ediyor. Onun sayesinde iddialarını kanıtlayamadığı için iftira etmiş sayıldığı iş adamının aslında haksız olduğunu kanıtlama girişiminde bulunabiliyor. Ve Salander fizik olarak da pek akıldan çıkacak gibi biri değil. Ben Naomi Rapace'yi çok beğenmiştim. Ve şimdi yeni uyarlamada fevkalade beğenilen ve hatta Oscar adayı olabilme lafları bile dolaşan. Gerçi altın küre eğer bir gösterge ise pek öyle bir durum şimdilik görünmüyor, ama Rooney Mara'nın, doğrusu Rapace'nin kabına erişemediğini, ayrıca o yorumun Salander'ın daha doğru bir yorum olduğunu düşünüyorum.

Efendim, David Fincher çok sevdiğimiz bir yönetmendir. Kendisi için herhangi bir şey söylemek haddimize düşmemiş. Ben onun aslında nasıl cezbedildiğini anlamaya çalışıyorum. Anlamayacak bir şey yok. Çok umut verici ve potansiyel olarak çok parlak bir kitap uyarlama açısından. Zor da olsa. Fakat tabii oraların ruh haline ben oralı İskandinav olan birinin daha iyi kavrayacağını düşünüyorum. Gerçi bunu telafi etmek için tedbirlerini almış. Kuzey rüzgarları altında İsveç kırsal kesimlerine gitmiş çekmek için ve diyor ki öğleden sonra saat 2'de güneş batınca rüzgar çarpmaya başlayınca insanı sıfırın bilmem ne kadar altına düşünce ısı bu insanların daha sağlam bir yapıları olduğunu anlıyorsunuz diyor. Kendi kendine sorduğu da olmuş Allah'ım nasıl insan bununla başa çıkabilir diye. Fincher aynı zamanda Stieg Larsson'un kitabını okurken başka yönlerinden de karakterlerin bir takım şeylere nasıl dayandıklarını merak etmiş. Biliyorsunuz onun filminde Rooney Mara'nın yanı sıra Mikael Blomkvist'i James Bond olarak da tanıdığımız Daniel Craig oynuyor ve asla hakaret kastım yok. Daniel Craig de gerçekten iyi bir aktördü. Ve Fincher ilk filmi de beğeniyor. Çok iyi bir film ama biz kitaptan başlamak zorundayız demiş. Ve her şey kitapla başlıyor ve İsveç'le diye de eklemiş. Çok ayrıntılara düşkün bir yönetmen için ayrıntıda titizlik göstermeye çok müsait bir film, onu da söylemek lazım. Aylar geçirdi Fincher İsveç'te ve arazinin de filminde bir karakter halini aldığını düşünüyor. İnsanların yerleşim şekilleri de ilgisini çekmiş. Birbirlerinin tepesinde apartmanlarda oturmuyorlar. 1,5 mil ara var evler arasında diyor ve yani 1 metrede buz içindesin aynı zamanda. Hatta demiş ki yani bunun bir nedeni var. Hani neden Cleveland'da değil de böyle bir şey burada oluyor diye. Tabii en zor şeylerden bir tanesi de 600 sayfalık daha fazla hatta kitabı uyarlamak olmuştur. Gerçi kan revandan pek korkmaz David Fincher biliyorsunuz. Panik Room'u yaptı, Zodiac'ı yaptı. Şiddetten korkan bir eleman değildir sonuçta. Fakat gene de anlaşıldığı kadarıyla İsveçlilerden biraz daha tedbirli davranıyor İsveçliler ve Danimarkalılardan. Ve tedbirli davrandığı halde gene de filmde fazla şiddet olduğunu düşünen kişiler oldu. İşin böyle bir yanında var tabii. Sonuç olarak şöyle demiş, eğer benim filmim yeni kişilerin de kitabı okumasını sağlarsa çok mutlu olurum. Ama beni asıl ilgilendirenler sadece Amerika'da kitabı okumuş olan milyonlarca insan. Bakalım onlar ne diyecekler demiş. Valla umarız iyi şeyler derler. Evet efendim, bir başka kitapla, bir başka yazarla yeniden karşınızda olmak üzere Cinayet Masası. Hepinize hadi sakin bir hafta dileyelim efendim. Hoşça kalın.

NTV Radyo Arşivinde. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler, mutlu bayramlar. Saat 2 günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattında bir anlaşmaya doğru diplomatik ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Amerikan basını Washington'la Tahran'ın 60 günlük bir anlaşma üzerinde anlaştığını yazdı. Ancak Amerikan Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya henüz nihai onay vermediği belirtiliyor.
1: Amerikalı ve İranlı müzakerecilerin ateşkesi 60 gün uzatmak ve Tahran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatmak amacıyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İddiayı ilk gündeme getiren ABD merkezli haber portalı Axios oldu. Kaynaklar çerçeve anlaşmanın imzalanması için ABD Başkanı Donald Trump'ın son onayının beklendiğini vurguladı. ABD'li yetkililer arka planda yürütülen diplomasi trafiğine dair bilgi verdi. İranlı müzakerecilerin Tahran'dan gerekli onayları aldığını ve anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu bildirdi. Trump'ın da ayrıntılar hakkında bilgilendirildiği aktarıldı. Ancak Trump'ın arabuluculara düşünmek için birkaç güne ihtiyacı olduğunu söylediği iddia edildi. Tahran'da anlaşmaya varıldığına dair ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi. Yarı resmi Taslim haber ajansına konuşan İranlı bir müzakereci metnin henüz tamamlanmadığını belirtti. Yetkili nihai hale gelmesi halinde İran'ın müzakerelerin arabulucusu Pakistan'a ve kamuoyuna bilgi vereceğini ifade etti. İsrail basını ise İran dini lideri Müşteba Hamane'in anlaşma konusunda henüz son kararı vermediğini yazdı. Ayrıca ateşkesin Lübnan için de geçerli olmasının beklendiği ifade edildi. ABD'li bir yetkiliye göre anlaşma Hürmüz üzerinden yapılan deniz taşımacılığının kısıtlama olmaksızın yapılmasını şart koşacak. Gemilerden geçiş ücreti istenmeyecek. Ayrıca İran'ın 30 gün içinde Boğaz'daki tüm mayınları temizlemesi gerekeceği ifade edildi. Boğaz'daki taşımacılığın normale dönme oranına paralel olarak ABD İran kıyılarındaki ablukasını kaldıracak. Anlaşmada İran'ın nükleer silah üretmemesine ilişkin taahhütlerinde yer alması bekleniyor. Anlaşma sonrası yapılacak nükleer konulu müzakerelerde de İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti ve Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi konularının masaya yatırılması öngörülüyor.
0: Ateşkes iddiaları konuşulurken İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr kentinde yeniden patlama sesleri duyuldu. İran'ın Taslim Ajansı, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik uyarı ateşi açıldığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu ise patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklandığını belirtti. Buşehr'de ABD'ye ait bir insansız hava aracının da imha edildiği iddia ediliyor. İki ülke arasında bir anlaşmaya dönük diplomatik çabaların bu hafta yoğunlaştığı bildiriliyor. Bununla birlikte karşılıklı saldırı

0: Iğdır'ın kısıtlı da olsa yeniden patlak verdiği aktarılıyor. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmeler sürüyor. Son olarak Axios, ABD ile İran'ın anlaştığını fakat ABD Başkanı Trump'ın nihai onayının beklendiğini duyurdu. Bölgedeki son gelişmeleri Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Murat Aslan değerlendirdi.
1: Şu an bir mutabakattan bahsederken dün biliyorsunuz İran'ın kuvvetli bir Amerikan üssüne saldırısını düşünüyorduk ve konuşuyorduk. Onun öncesinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik bir saldırısı konuşuluyordu. Dolayısıyla şu an için böyle bir mutabakata varılmış olması tabii ki umut verici. Ama ne kadar tutarlı ve devam edilebilir, yani sürdürülebilir, o konuda biraz şüpheler var. Ama geldiğimiz aşamada en azından tarafların iletişim halinde olması, dolaylı veya doğrudan, en azından bir metin üzerinde konuşuyor olması tabii ki umut verici. Neden? Artık Körfez'de meydana gelebilecek her bir gelişme İran'ı da Amerika Birleşik Devletleri'nde, İsrail'de aşmış durumda. Büyük bir ihtimalle şu an itibarıyla ekilmiş olan tohumlar önümüzdeki 3-5 ay içerisinde eğer tedbir alınmazsa menfi bir etkiyle küresel piyasalarda bir dalgalanmaya yol açacak. Dolayısıyla Trump'ın 1-2 günlük düşünmeyi istemesi, evet, belki karar verme açısından önemli. Belki kendi ekibiyle oturup sonuçları konusunda bir etki analizi yapacaklar. Çünkü burada strateji geliştirme ve karar almada bir yöntem vardır. Bir karar almadan önce etkilerini baştan sona farklı projeksiyonlarla ortaya koyarsınız. Muhtemelen Amerikan tarafı bir beyin fırtınasıyla bu süreci gerçekleştirecek. Ama geldiğimiz aşamada Trump mevcut koşulların dikte ettiği gerçekler nedeniyle böyle bir anlaşmayı kabullenmek zorunda. Eğer ola ki o anki psikolojik durumuyla reddederse veya İran ola ki yeni bir girişim yaparsa o takdirde o projeksiyonlar, alternatif öngörüler büyük bir ihtimalle daha kötü durum senaryolarına doğru kayabilir. Yeni bir gelişme şu olabilir. Sahada tarafların kontrol edebildiği ve edemediği dinamikler var. Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ikilisinin şu an itibarıyla İran'a yönelik başlatabileceği münferit herhangi bir saldırı veya bir alabileceği karar burada ne Amerikalıların ne de İranlıların bekleyebileceği bir gelişme olurdu. Veya İran'ın sahilde bekleyen unsurlarından bir tanesi eğer ola ki bir saldırı düzenleyip bir Amerikan askerinin hayatına mal olursa o takdirde istenmeyen bir gelişme, bir erin belki de hiç kontrol edilemeyen bir anda yanlış bir hareketine tabi olarak gelişecek. Dolayısıyla burada istenmeyen gelişmeleri önlemek açısından bir taraftan her iki tarafın da bu siyasi iradelerini açıkça dile getirmeleri, bu niyetleri açıkça ortaya koymaları ve kendi müttefiklerine veya mevcut koalisyonlarına veya kendi unsurlarına bu niyeti açıkça ilan etmeleri gerekir. İşte bu noktada bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Geçmiş ateşkesten eğer ders çıkarılır da bu anlaşma daha sistemik, daha kurumsal bir çerçevede uygulanmaya başlanırsa, evet, enerji ve finansal piyasaların beklediği gerçekleşir ve bir rahatlama meydana gelir. Bilmiyorum Amerikan borsalarını takip eden var mı? Şu an Amerikan borsaları bir yukarı çıkıyor, bir aşağı iniyor. Bu bir istikrarsızlıktır. Bu bir spekülatif hareket değil, aslında bir istikrarsızlıktır. Şu an Amerikan cenahında bu konu çok önemli. Çünkü Amerikan ortalama vatandaşın emekli ikramiyeleri şu an Amerikan borsalarında 401B çerçevesinde. Bu bir kanundur, vergiden muaftır biliyorsunuz. Dolayısıyla bu tür ateşkes kararlarının veya savaş kararlarının mümkün olduğunca borsayı etkilememesi genellikle istenir. Bu nedenle de devletler çoğunlukla cuma günleri piyasalar kapandıktan sonra bu tür kararlar alır. Şimdi eğer Amerika Birleşik Devletleri ve İran, ki İran bu durumun gayet farkında, enerji ve finansal piyasalar üzerinden bu meseleyi daha sürdürülebilir, yönetilebilir kılmak istiyorlarsa bu anlaşmaya sadık kalmaları gerekir. İlk 60 gün içerisinde ben Amerikalıların mevcut güçlerini orada bulundurmasının, kalıcı bir anlaşmanın imza altına alınmasının müteakip net olarak bölgeden çekilmesini bekliyorum. Böyle bir durumda ola ki İran Amerikalıların beklemediği bir eylemde bulundu. Nedir? Ben Körfez'de kontrollü bir geçiş ilan ettim dedi veya ücret talep etti veya bu gemilere yönelik geçişi engelleyecek ama tamamen yasaklamayacak veya kapatmayacak engelleyici tedbirler aldı. O takdirde büyük bir ihtimalle bu ablukalar farklı şekilde Amerikalılar tarafından uygulanabilir. Dolayısıyla burada bir çatışma çözümünde biliyorsunuz karşılıklı adım atma esastır. Bir tarafın bir adım atması daha sonra diğer tarafın benzer adımı benzer bir şekilde belki farklı bir yöntemle tekrar etmesi beklenecek. Ancak eğer bu sürecin net olarak detayları ortaya konmamışsa yani somut bir şekilde o metin içerisine yazılmamışsa yanlış anlamalar her zaman müsaittir. İnşallah bu metin içerisinde kimin hangi zamana takvime göre nasıl bir adım atacağı karşılıklı olarak uzlaşıyla bir şekilde bir sonuca vardırılır.
0: Orta Doğu'daki krizin ekonomiye de etkisine bakalım. Yurt içi piyasalar bayram tatili nedeniyle kapalı, küresel piyasalarda ise olumsuz bir hava var. ABD'nin İran saldırıları satış baskısını yarattı. Petrol yeniden 100 dolara yaklaşırken altınsa 2 ayın en düşük seviyesini gördü.
2: İran savaşında barış umudu azaldı, piyasalarda sert kayıplar yaşandı. Küresel piyasalarda bir süredir barış umudu fiyatlanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırması, İran'ın da misilleme yapması olumlu havayı dağıttı. Brent petrolün varil fiyatı %2 yükselerek yeniden 100 dolara yaklaştı. Doların küresel değeri arttı. Altında sert değer kaybı yaşanıyor. Ons altın 4400 doların altına inerek 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın 6500 liranın altına düştü. Olumsuz fiyatlanmadan kripto paralar da etkilendi. Küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte %3 daralarak 2 trilyon 460 milyar dolara indi. Hafta başında 78 bin dolar olan Bitcoin'in fiyatı 74 bin dolara düştü. Yurt içinde piyasalar bayram tatili nedeniyle kapalı. Bu nedenle Borsa İstanbul haftanın geri kalanında işleme kapalı olacak.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Ekim'de yürürlüğe giren kırılgan ateşkese karşın orduya Gazze şeridindeki işgalini genişletme talimatı verdi. Netanyahu, hali hazırda %60'ını kontrol altında tutuyoruz dediği bölgede işgalin Gazze'nin %70'ine yayılmasını istedi. İşgali altındaki Batı Şeria'da bulunan bir yerleşim yerindeki konferansta konuşan Netanyahu, şu anda Hamas'ı sıkıştırıyoruz, ordu Gazze'nin %50'sini kontrol ediyordu. Şimdi bunu %60'a çıkardık dedi. Talimatım %70'e geçilmesi yönünde diye de ekledi. Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması aylardır tıkanmış durumda. İkinci aşama bölgenin silahlardan arındırılmasını ve İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekilmesini öngörüyor. Ateşkes şartlarına göre İsrail güçleri Gazze'de sarı hat olarak adlandırılan sınırın gerisine çekilmek zorunda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Cezayir'in ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayi olmak üzere tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için gayretleri sürdüreceğini de belirtti. Liderler birbirlerinin Kurban Bayramı'nı da kutladı. İç gündeme bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Meclis Grubu toplantısının kendisinin ilan ettiği tarih ve yerde olacağını belirtti. Milletvekillerine gönderdiği yazıda, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak," dedi. CHP'nin parti meclisi toplantısı da ertelendi. Özgür Özel'den karara tepki var.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti toplantılarına ilişkin iki önemli karar aldı. Pazartesi günü yapılacağı duyurulan göreve dönen parti meclisinin ilk toplantısı ertelendi. CHP'den yapılan açıklamada kararın görevlendirme yasasının henüz üyelere ulaşmaması nedeniyle alındığı belirtildi. Kılıçdaroğlu milletvekillerine de yazı gönderdi. Benim talimatım olmadan grup toplantıları yapılmayacak dedi.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel karara tepki gösterdi.
4: Genel başkandan grup başkanının böyle bir hiyerarşisi yok. Bir tanesi grubu yönetiyor, bir tanesi partiyi yönetiyor. Bununla ilgili söyleyeceğim bundan ibaret. Yani öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da herkes bilir.
2: Özel amcasının vefatı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajı gönderdiğini, kendisinin de teşekkür mesajı attığını da söyledi. CHP'de bir yandan da kurultayın ne zaman toplanacağına ilişkin tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'ın idari tedbir itirazına ilişkin kararı beklenmeli açıklamasına Özgür Özel, hukuki bir engel yok, mesele de iyi niyet meselesidir diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden eski milletvekili Gürsel Tekin'den de konuya ilişkin açıklama var.
5: Şu anda İstanbul delegesinde tedbir var. 41 kurultay delegemiz tutuklu. Aynı delegeyle ısrarla bir kurultay yapalım derseniz bu hayatın gerçeklerine uygun değildir. İnşallah en kısa süre içerisinde kongre takvimlerimizi başlatarak süreci tamamlayıp süreci bitirmek istiyoruz.
0: Ankara'da siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretinde ise ilkler vardı. CHP'de hem genel merkezde hem de mecliste bayramlaşma oldu. AK Parti ve MHP heyeti genel merkeze gitti, DEM Parti ikisine de gitmedi. Birçok parti ise her iki adrese de giderek bayramlaştı. CHP ve AK Parti arasında da 3 bayramdır yapılmayan ziyaret bu kez gerçekleşti.
2: CHP'de partiler arası bayramlaşma hem genel merkezde hem mecliste yapıldı. CHP ve AK Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesinin ardından 2 yıl aradan sonra karşılıklı ziyaretlerle bayramlaştı. Siyasi partiler arası bayram sohbetlerine mutlak butlan gündemi damga vurdu.
6: Siyaset kurumu yani kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı olmaktan öteye daha çok ülkenin, vatandaşın sorunlarının çözümü için çabalasa, gaye gösterse sonuçta çözüm işi siyaset işi.
7: Yeni yönetiminiz hayırlı olsun.
2: CHP Genel Merkezi'nde konukları İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve beraberindekiler ağırladı. AK Parti ve MHP Genel Merkezi ziyaret etti. Meclisteki bayramlaşmada ise Grup Başkan Vekili Murat Emir ev sahipliği yaptı. DEVA, Demokrat, Gelecek, Büyük Birlik, Yeniden Refah, Milli Yol ve Saadet Partileri her iki adrese de gitti. İyi Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi sadece özel ekibiyle bayramlaştı. DEM Parti iki adrese de gitmedi.
8: Geçecek. Evet. Bugünler de geçecek inşallah.
9: İlk kez mecliste bayramlaşma tecrübe ediyoruz. 100 yıl Cumhuriyet Partisi'nin bu konularla anılmasından da büyük bir üzüntü duyuyoruz.
2: AK Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaretlerde de gündemde CHP'de yaşananlar vardı.
10: Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir.
2: DEM heyeti ziyaretlerinde ise terörsüz Türkiye mesajları öne çıktı.
11: Silahların bırakılması, tespit, teyit meselesi ve bu çağrılara uygun olarak hareket edilmesi bunlar çok önemlidir, çok değerlidir.
12: Önemli bir kavşaktan geçiyoruz. İktidar partisinin de bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz.
2: MHP AK Parti bayramlaşmasında da sürece ilişkin beklentiler dile getirildi.
13: Artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda sohbeti yapacağız inşallah.
0: Evet. Fiyatların düşmesini bekleyenler bayramın ikinci gününde kurban pazarlarının yolunu tuttu. Sıkı pazarlıklar yapıldı. Fiyatlar büyük başlarda 80 bin, küçük başlarda 5 bin lira düştü.
2: Pazarlıklar yapıldı, fiyatlar düşürüldü. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de pazarlarda yoğunluk vardı.
14: İkinci günü tercih etmenizin özellikle bir sebebi var mı?
15: Fiyatlar insin diye geldik.
16: İlk geldiğimizde 35-37 arasıydı. İkinci gelişimizde 25'lere düşmüş fiyat.
14: Fiyatların düşmesini bekleyenler bayramın ikinci gününde de kurban pazarlarının yolunu tuttu. Örneğin 500 kiloluk bir büyükbaş 380 bin liradan bugün 300 bin liraya kadar düşüyor.
17: 1000 lira da vermedi.
18: 3 bin lira bize bir indirim yaptı.
19: 30 dedik arkadaşa, 27'ye verdik. Bir diğerine de 30 dedik, 26'ya verdik.
2: Büyükbaşlarda ortalama 80, küçükbaşlarda ise 5 bin lira kadar fiyatlar düştü.
20: %50 civarında satışımız oldu. Kalan %50'yi de indirimli olarak veriyoruz. Dün şöyle söyleyeyim, 30 bin liralık bir koçu bugün 26, 28 o civarda, o bantlarda veriyoruz. Yani dişi hayvanları da 20'den 18'lere 16 bin liralara kadar düşürdük.
2: Ali Beyköy'deki kurban pazarında satıcılar bu yılın geçen seneye göre daha hareketli oluyor.
15: 80 tane büyükbaş getirdik, bitti. 150 tane de koç getirdik, onları da bitirdik. Tekrar koç getirdik, bu sene güzeldi. Fiyatları bir 2-3 lira aşağı çektik.
21: Elimizde gördüğünüz gibi biraz hayvanımız var ama koçlarımız son 2 tane kaldı. Yani geçen sene göre bugün biraz daha iyi.
0: Üreticilerin elinde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı alımın 1-7 Haziran günleri arasında yapılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, üreticilerin SEG raporlarıyla kurban pazar yeri giriş, kira ve nakliye faturaları gibi belgelerle kuruma başvurabileceğini söyledi. Alımlar Et ve Süt Kurumu'nun belirlediği fiyatlar üzerinden yapılacak. Buna göre büyükbaş kurbanlık alım fiyatları kilogram başına 470 ila 600 lira arasında, küçükbaşta ise 200 ila 480 lira arasında. İstanbul'daki bayram manzaralarına da bakalım. Sahil kesimlerindeki parklardaki yoğunluk devam etti. Pek çok kişi de adalara, boğaz turuna gitmek için iskele önlerindeydi. Tatili fırsat bilen İstanbullular ve turistler güzel havanın tadını çıkardı.
2: Bayramın ikinci günü yollar boş kaldı. Tatilciler sahillerde, bahçelerde veya parklardaydı. İstanbul'a gelenler ya da İstanbul'dan gitmeyenler şehrin tadını çıkarttı.
14: İstanbul'da mı kaldınız, İstanbul'a mı tatile geldiniz?
22: İstanbul'da kaldık.
23: Bursa'dan geliyoruz biz de. İstanbul'u çok merak ediyorduk. Gerçekten müthiş bir şehir. Bir harika. Keyifle geziyoruz yani.
24: Kocaeli Gölcük'ten geliyoruz. Bayramlarda İstanbul bambaşka. Tatile gitmeyen vatandaşa kalıyor İstanbul.
2: Kimi çocuklarını, kimi de anne babasını gezdirdi.
14: Çocuklarla, çocukları eğlendirmek için çıktık biraz. Dolanalım, bakalım.
25: Babamla aileyle bir küçük bir gezme, dedim, bir çay sohbeti, muhabbeti.
2: Eminönü her zaman olduğu gibi en hareketli yerler arasındaydı. İskele ve çevresindeki kalabalık sabahtan itibaren her geçen saat arttı.
14: Yeşilliğin yaz da geldi çok şükür. Tadını çıkarmaya çalışıyoruz, keyifli geçiyor. Top oynuyoruz.
2: Sahil şeritleri güzel havanın ve serin suların tadını çıkarmak isteyenlerin adresi oldu.
14: Annem, babam, çocuklar, kuzenlerim, kardeşimle birlikte güzel bir bayram geçiriyoruz. Aynı zamanda da LGS stresini atmak için geldik.
2: Zeytinburnu, Küçükçekmece Minnet Bahçesi ve Üsküdar'daki Nakkaştepe Minnet Bahçesi piknik için alternatif tercihler arasındaydı. İyi bayramlar.
0: İzmir'deki bir Luna Park'ta arızalanan oyuncaklar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Olay Buca'da yaşandı. Bayram tatilini fırsat bilerek eğlenmek için Luna Park'a giden vatandaşlar, bindikleri bir eğlence makinesinin arızalanması üzerine yüzlerce metre yükseklikte baş aşağı asılı kaldı. Yine aynı Luna Park'taki hız treninde de benzer bir teknik sorun yaşanınca ziyaretçiler raylar üzerinde bir süre mahsur kaldı. İki eğlence makinesi de çalışanların müdahalesiyle tekrar çalıştırıldı. Vatandaşlar da kurtarıldı. Edirne'de şiddetli yağış sele yol açtı. Göle dönen yollarda bazı araçlar mahsur kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı.
2: Araçlar yarıya kadar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu. Edirne'de sağanak etkiliydi. Öğle saatlerinden itibaren yağmurla birlikte dolu yağdı. Kent merkezinde cadde ve yollar göle döndü. Ulaşım aksadı. Bazı noktalarda trafik akışı durma noktasına geldi. Şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bazı bölümleri ve İlhami Ertem Caddesi tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Zübeyde Hanım Caddesi'nde zemin katlardaki bazı iş yerleri ve evleri su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
1: İş yerlerin su başlı, bak burada dükkanlar da buradaki gördüğün gibi hepsi su var altta, karşı taraf öyle.
2: Bazı dükkanların girişlerine kum çuvalları yerleştirildiği görüldü. Sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.
0: Bayramın geri kalan günlerinde Türkiye genelinde yağışlı hava hakim olacak. Peki sıcaklıklar düşecek mi? Hangi yerler etkilenecek? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
3: Batı Karadeniz'de başladı, Bolu'da, İç Anadolu'da, Afyon, Kütahya, Denizli tarafında. Hatta şu anda Kırklareli'nin bazı köylerinde doluyla birlikte, hatta iri taneli doluyla birlikte yağmur var. Tabii her yerinde değil, yani Kırklareli'nin tamamı da değil ama bazı köylerinde etkili oluyor. Şu anda izleyicilerimizi uyaralım. Bulunduğunuz yerde güneşli bir hava olabilir saat itibariyle ama öğleden hemen sonra ya akşam saatlerinde sizin bulunduğunuz yerlerde de sağanak yağmurlar olacak. Özellikle dere havzalarından ve dere kenarlarından uzak durmak gerekiyor. Eğer pikniğe gitmişseniz, öyle bir planınız varsa o birden hava kapanacak ve gök gürültüyle birlikte şiddetli yağmurlar da gelecek. Dere taşkınları yaşanabilir. İstanbul'da da bugün ilçe ilçe sağanak yağmur göreceğiz. Yer yer 10 ile 20 kilogram arasında yağmur düşebilir. Marmara genelinde var. Hatta İzmir ve Bodrum'un bile bazı ilçelerine yağmur yağabilir. Adana, Hatay, o bölgedeki yağışlar şiddetli. İç Anadolu'dakiler şiddetli. Kayseri, Sivas, Tokat, bu bölgelerdeki yağmurlar kuvvetli olacak. Yani kuvvetli dediğimiz yer yer 20 kilogram yağıyor ama bazı noktalara 60 kilogram hatta 80 kilogram düşebiliyor. Yine altına çizelim, kentin tüm ilçelerini etkilemiyor bu yağışlar. İki ilçesine 3 kilogram yağarken bir ilçesine 80 kilogram yağabiliyor. Özelliği bu yağışların tüm Karadeniz hattında olacak. Yıl olduğunda özellikle Doğu Karadeniz'de, yani Ordu, Giresun, Trabzon, özellikle Rize, Artvin tarafındaki yağışlar çok şiddetli. Yine yarın için Doğu Karadeniz'de dere kenarlarından uzak durmak gerekiyor. Çünkü derenin bir bölümünden taşıyacak su büyük bir alanı, büyük bir alanda sele neden olabiliyor. Bu arada yarın daha serin bir hava olacak. Özellikle İstanbul'da hissedilen sıcaklık 16-17 derece kadar düşecek. Çünkü rüzgar buz çiftlerinden soğuk kesecek. Tabii bu serinleme Ege'ye kadar ulaşacak. Yani Bodrum'a, İzmir'e kadar ulaşacak. Bugüne göre 3-4 derece en azından daha düşük bir hava var. Bayram haftasının en serin günü Cuma olacak. Sonraki günlerde yağışlarımız daha az. Şunu da eklemek istiyorum. Haziran ayında yağışlı geçebiliriz. Mayıs kadar çoğu gün yok ama Haziran'da da bu şiddetli yağmurları görme ihtimalimiz çok yüksek.
0: Avrupa erken bastıran sıcaklarla kavrulurken Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki 5 yıla ilişkin rapor yayınladı. Rapora göre 5 yıl içinde kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'ü geride bırakacak bir sene daha yaşanacak.
2: Önümüzdeki 5 yılda küresel sıcaklıklar yeni rekor seviyelere ulaşacak. Arktik bölgesi daha da ısınacak. Birleşmiş Milletler Meteoroloji Örgütü ile İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin son raporu küresel ısınmaya dair yeni uyarılar barındırıyor. Önümüzdeki 5 yıla ilişkin sıcaklık tahminlerini içeren rapor, yıllık küresel yüzey sıcaklıklarının sanayi öncesi döneme kıyasla 1,3 ila 1,9 santigrat derece arasında artacağını öngörüyor. Tahminlere göre 2026-2030 arasındaki bir yıl, sanayi öncesi döneme göre ilk kez 1,5 santigrat derecenin üzerine çıkan ve kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'ü geride bırakacak. Raporda kutup bölgesine dair veriler de dikkat çekici. Önümüzdeki 5 yılda Kuzey Yarımküre'deki Arktik kış sıcaklıklarının küresel ortalamanın 3,5 katından daha fazla artarak 1991-2020 ortalamasının yaklaşık 2,8 santigrat derece üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar Arktik'teki ısınmanın hava sistemlerini bozabileceğini ve özellikle dünyanın kuzey bölgelerinde daha şiddetli hava olaylarını tetikleyebileceğini belirtiyor. Ayrıca kış aylarında güçlü bir El Niño olayının beklendiği ve bunun 2027'ye kadar sürebileceği de ifade ediliyor. Raporda Pasifik Okyanusu'ndaki ısınmanın küresel sıcaklıkları potansiyel olarak rekor seviyelere taşıyabileceği aktarılıyor.
0: İstanbul Avcılar'da yol ortasında arıza yapan bir otomobile arkadan süratle gelen alkollü sürücü çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde D100 Karayolu'nda yaşandı. Arıza yapan araçta bulunan 3 kişi sorunu anlamak için otomobilden indi. Bu sırada ise makas atarak ilerleyen bir otomobil arıza yapan araca çarptı. Kazanın şiddetiyle diğer araçların da zarar gördüğü olayda 5 otomobilde hasar oluştu. Kazada yaralanan biri ağır 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü ise gözaltında. Emniyetteki işlemleri de sürüyor. Kocaeli'de cezaevinden izinli çıkan kişi eşini ve bir kadını daha bıçaklayarak yaraladı. Olay İzmit ilçesi Topçular Mahallesi'nde yaşandı. Cezaevinden bayram tatili nedeniyle izinli çıkan kişi eve gitti. Eşini ve o sırada evde bulunan başka bir kadını bıçakladı. Bir kişiyle darp etti. Yaralanan kadınların sağlık durumu iyi. Saldırgan drone destekli arama çalışması sonucu yakalandı. Zanlının uyuşturucu madde kullanmak ve kasten yaralama suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Yargıtay bir boşanma davasında sürekli iş değiştiren kocayı ağır kusurlu buldu ve bu durumu boşanma sebebi saydı. Karar emsal niteliği de taşıyor.
4: Sürekli iş değiştiren koca ağır kusurlu bulundu. Yargıtay boşanma sebebi olduğuna kanaat getirdi.
5: Yargıtay'ın vermiş olduğu bu karar emsal karar eteğinde olup örnek bir karardır.
4: Bir süredir evliliğinde problem olduğunu öne süren genç kadın boşanma kararı alarak mahkemeye başvurdu. Sebeplerini madde madde sıraladı. Kocası ise ayrılmak istemediğini söyledi.
6: Sizin eşiniz sürekli iş değiştirse ayrılır mıydınız?
7: Evli olsaydım ve sürekli bir iş değişimi olsaydı bir yerden sonra sıkardı.
4: Aile mahkemesi davacı kadını haklı buldu. Çiftin boşanmasına karar verildi.
6: Davalı koca karara itiraz etti. Dosya üst mahkemeye taşındı. Yargıtay sürekli iş değiştirmenin ve eşe ilgi göstermemenin boşanma sebebi sayılabileceğini belirtti.
5: Sürekli iş değiştirmesi, ben bu işi beğenmiyorum, başka bir işe giriyorum demesi. Sadece onu değil, bütün aile bireylerini etkiler. Eşi ve çocukları da etkiler. Ve benzer davalarda dikkate alacaktır.
6: Siz sürekli iş değişse eşinizden ayrılır mıydınız?
8: Yani eşimden ayrılmam ama birçok evde bir huzur olmaz yani. Benim bu dünyadaki en büyük şansım eşim de ama herkes böyledir diye bir şey yok yani.
6: Sürekli iş değiştirdi diye boşanır mısınız eşiniz?
7: Yok yok, boşanmam. Kocam çok severim.
0: E-ticarette alışveriş hacmi her geçen gün büyüyor. Artan rekabet sayesinde kargo süreleri kısalıyor. Geçen yıl en fazla kargo gönderimi Tuzla'dan yapılırken en fazla alışverişi ise Çankayalılar yaptı.
2: E-ticarette en fazla alışverişi Çankayalılar yaptı. Ticaret Bakanlığı Türkiye'de e-ticaretin görünüm raporunu yayınladı. 2023 yılında 46 saat olan ortalama kargo teslim süresi 2025'te 42 saate geriledi. Teslimatların büyük bölümü 24 ila 48 saat içinde alıcısına ulaştırıldı. Rapora göre gönderilerin %17'si şehir içi, %83'ü şehirler arası teslim edildi. En fazla kargo gönderimi %53,5'te İstanbul'dan yapıldı. Onu %7,3'te Kocaeli ve %5,9'da İzmir takip etti. İstanbul'un Tuzla ilçesi %8,7 ile en fazla gönderinin yapıldığı ilçe oldu. Ardından %5,2 ile Bağcılar ve %4,8 ile Kocaeli'nin Gebze ilçesi geldi. En yüksek kargo gönderisi alan ilçe ise %2,5 ile Ankara'nın ilçesi Çankaya. Çankaya'yı %1,6 ile Esenyurt ve %1,5 ile Sarıyer izledi.
0: Avrupa Birliği, Çinli e-ticaret platformu Temu'ya 200 milyon euro ceza kesti. AB komisyonundan yapılan açıklamada yasa dışı ürün satışına ilişkin yeterli tespit yapılmadığı belirtildi. Platformda tüketicilerin yasa dışı ürünlerle karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğu dile getirildi. Bazı ürünlerin temel güvenlik testlerini geçemediği, bazı ürünlerin ise kimyasal limitleri aştığı ifade edildi. Açıklamada şirketin yeni cezalarla da karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuldu.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
10: Doktor bana doğruyu söyle.
11: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak lazım? Aslında önemli bir şey, özellikle de çocuklar ve yaşlılar için. Hangi saatte daha etkili, sabah mı akşam mı? Bu konuyla ilgili. Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor, peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne çıkıyor? Bu ameliyata olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
10: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te Uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için.

0: Ekranda ne zaman görsek içimizi ısıtan, hangi rolde izlesek bizi o karakterin gerçekten yaşadığına inandıran bir isimle birlikteyiz. Bayram sohbetlerinde Settar Tanrıören'le birlikteyiz. Settar Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Şimdi son dönemde size hep sağlık sormuşlar, ben sormayacağım ama yaşadığınız o süreçten sonra hayata bakışınız değişti mi?
1: Bakışımda çok bir değişiklik olmadı, sadece yaşadığıma sevindim.
0: Harika, biz de çok sevindik çünkü hepimiz de sizin o sürecinizde size dualarımızı gönderdik. Siz de zannediyorum hissettiniz.
1: İşe yaradı. Duaların işe yaradığını düşünüyorum.
0: Şimdi 5 çocuklu bir evde büyüdünüz. O günlere biraz gidelim. O bayram sabahları, bayram günleri nasıldı? Biraz sizden onu dinleyelim.
1: Bayram sevindirici tabii. Yani sabah olup da bayram olduğunu idrak ettiğinde bir mutluluk geliyor. Gelen giden bol oluyor. Baba işe gitmiyor. Kimse işe gitmiyor falan. O bir hoşluk oluyor.
0: Bir ritüel var mıydı bayramlarda sizin evde?
1: Kurban bayramında kurban kesilirdi. Şeker bayramında da tatlı yapılırdı. Annem baklava yapardı.
0: Ve siz de çok severdiniz değil mi?
1: Evet.
0: Mutfakla aranız bayağı iyiymiş.
1: İyidir. Çocukluğumdan beri mutfakla aram iyidir.
0: Yapıyorsunuz.
1: Yaparım.
0: Fırında çalıştığınızı biliyoruz.
1: Evet.
0: O dönemden kalma bir ekmek yapma hali de var herhalde.
1: Ekmeğimi de yaparım, pide de yaparım. Yani yapılabilen ne varsa yaparım.
0: Aç kalmak yok o zaman.
1: Sulu yemek de yaparım.
0: Oo, harika. Tabii aile böyle şeylerle uğraşınca herhalde otomatik olarak size de geçti bu değil mi?
1: O benim pis boğazımdan kaynaklanan bir şey. Babam da severdi yemek yemeyi ama benimki daha bir ileri aşamadaydı yani. Yapmaya da meraklıydım ben.
0: Peki fırında çalışma hikayeniz var dedik. Bu fırında çalışırken aslında sizin okuldan uzak kaldığınız bir dönemdi değil mi? Fırında çalıştığınız dönem.
1: Yazları çalışıyorduk fırında.
0: Ama bir sanki okula ara verdiğiniz dönemde...
1: Bir liseden belgelendim ben, lise 2'den. O zaman bir kesintisiz çalıştım pide fırınında. Pideyi de öğrenmiş oldum.
0: Sonra Ankara yolculuğunuz
1: sonra
0: başladı.
1: Ankara okul bitti. Akşam lisesinden mezun oldum. Sınava girdim. Hacettepe Arkeoloji Sanat Tarihi. Orayı da bitirdim çok şükür.
0: Peki arkeoloji okurken bu tiyatro işlerine girme fikri nasıl ortaya çıktı? Yani o dönemde
1: zaten
0: size etkileyen biri mi vardı?
1: Tiyatro yapabilmek için Ankara'daki okulları sıraladım ben.
0: Önden alınmış bir karardı bu yani.
1: Evet.
0: Peki Ankara'da ilk tiyatroyla...
1: Sanat evinde, Ankara Sanat Evi'nde, Selanik Caddesi'nde çocuk gençlik tiyatrosuna girdim. Ondan sonra... Oynanmakta olan büyük oyununda kadro boşaldı. Hemen bizi aldılar. Oğuz Budak'la ikimizi aldılar. Öyle devam etti.
0: Çok genç yaşınızda gidiyorsunuz. Yani aslında eğitim için, üniversite eğitimi için gidiyorsunuz Ankara'ya. Ama o tiyatroya ilginizin olduğunu ilk ne zaman fark ettiniz kendinizde?
1: Denizli'de Halk Eğitim Merkezi'nde tiyatro yapıyordum ben zaten. Amatör tiyatro yapıyorduk. Ama onu işte... Matine suare iki temsil oynuyorduk. Yıl sonunda bitiyordu o. Öyle sürekli bir tiyatro alışkanlığı yoktu.
0: Peki şimdi arkeoloji okudunuz. Aileniz tiyatro istemiyor muydu? Böyle hani o zamanlara o geleneksel bir düşünce varmış ya. Önce bir bölüm oku sonra sanata yönelirsin diye.
1: Ben zaten Ankara'ya gidip tiyatro yapabilmek için üniversite sınavına girdim. Babam emekli oldu, dükkan açtı. Dükkanda pide yapıyorum ben. Benden 2 yaş küçük kardeşim var. Ben öyle oyalanınca o bana yetişti. İkimiz birden kazandık. O Aydın Turizm Otelciliği kazandı. Ben de Hacettepe Arkeoloji Sanat Tarihi'ni. Dedim bu gitsin, ben kalayım burada. Annem git dedi. Biz bakarız dükkana dedi. Ben dedi babamdan kalan tarlaları satarım, seni de okuturum dedi. Öyle gittim Ankara'ya.
0: Çok güzel bir hikaye. Ankara peki sizin hayatınızda? Nasıl bir noktada ve neden İstanbul değil de Ankara?
1: Ankara'dan Denizli Merkezi Ortaokulu'na gelen bir öğretmen arkadaş vardı. Sanat evinde çocuk gençlik tiyatrosu yapıyordu. O kanıma girdi. Yani ben zaten kanına girilmeye müsait durumdayım. Sen Ankara'da olsan dedi bir profesyonel tiyatroda çalışırsın Settar dedi. Öyle gittim.
0: Ankara'da kaç yıl kaldınız peki?
1: 5 yıl.
0: 5 yıl Ankara'da kaldınız. Sonra
1: İstanbul'a geldim.
0: İstanbul'a geldiniz ve artık İstanbul.
1: Nokta Tiyatrosu'nda çalışmaya başladım.
0: İstanbul kapıları açıldı.
1: Gençlik Parkı'na geldi Abdullah Şahin. Orada konuştuk, anlaştık. Ben dedim hemen gelemem, yerime birisini hazırlamalar lazım. Biz zaten Ağustos'ta başlayacağız dedi. O zamana kadar hazırlanır dedi.
0: Hı hı.
1: Öyle gitti. Öyle İstanbul macerası başladı.
0: Başladı. Peki şimdi burada bir türkü arası verelim, sonra devam edelim.

0: Set Artan Röven'le bayram sohbetlerine devam ediyoruz. Sizi son dönemde herkes Kızılcık Şerbeti'nde gördü. Gençler oradan biliyor ama biz ilk tanıdığımızda siz bir demet tiyatrodaydınız. Saldırı Ayağı bir rolündeydiniz. Yani 90'ların ortası, 2000'lerin başı. Bu rol 37 yaşında gelmiş size. 37 yaşında tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim oldunuz. Biraz da geç bir gelen
1: bir demet tiyatro ama çok izleniyordu o zaman.
0: Evet.
1: Yani ilk sitcomlardan birisiydi. Evet. Sahnede çekiliyordu. Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahnede çekiliyordu. Dekorda çekiliyordu. Herkes izlediği için Saldıray da dominant bir karakter.
0: Evet.
1: Yolda geçerken Saldıray falan diye laf atanlar olur bana. Hala.
0: Peki, sıkar mıydı o dönem sizi bu kadar tanınmak?
1: Çok muhatap olmayınca sıkmıyor.
0: Tabii Saldıray gibi bir karakter.
1: Yani oturup onlarla çay mı içmen lazım.
0: Evet, doğru. Peki şimdi bir demet tiyatroda kahkahalara boğan bir Settar Tanrıoğan izledik. Yıllar içerisinde farklı rollerde gördük sizi. Ve en son işte Aşıklar Bayramı'nda herkesi gözyaşlarına boğan bir Settar Tanrıoğan izledik. Sizin için kariyer yolculuğunuzda siz hepsini eşit görüyorsunuz biliyorum rollerinizin ama komedi yapmak mı daha keyifli yoksa dram mı?
1: Ya ikisi de aynı. Aynı yemeği veriyorsun ikisine de. Ama komedi daha tercih ettiğim bir şey.
0: Yüz güldüren olmak,
1: evet.
0: Değil mi? Evet. Tiyatro sizin için zannediyorum hepsinden ayrı bir yerde.
1: Tiyatro işin temeli, oyunculuğun temeli tiyatro.
0: Hı hı. Peki performans olarak en yorucusu da aslında tiyatro değil mi? Fiziksel olarak.
1: Ya bir iki saat yoruluyorsun, bitiyor işte.
0: Evet, bütün tiyatrocular onun heyecanından vazgeçemiyorlar. Evet. Değil mi? Tiyatroda olmanın, o sahnede olmanın.
1: Heyecanlı seyirciyle karşı karşıyasın.
0: Evet. Peki şimdi 2019 yılında Berkun Oya'nın Dünyada Karşılaşmış gibi oyununu oynamıştınız. Siz sanki onun yeniden oynanacağına dair bir sinyaller aldım geçenlerde izlediğim bir röportajınızdan sizin.
1: Öyle bir şeyler vardı da daha bir ses çıkmadı. Bir de insanlar dağıldı şimdi. Aynı kadroyla oynamak istiyor Berkun.
0: Hı hı.
1: Bence de güzel olur. Yani o ekip olduğu gibi olursa daha güzel olur.
0: Evet, çok keyifli olur.
1: Hayırlısı, bakacağız.
0: Yavaş yavaş yeni projeler de aslında gelmeye başladı. Bu o hastane sürecinden sonra değil mi? Kızıl Goncalar'da izledik
1: Kızıl
0: sizi.
1: Kızıl Goncalar'da çalıştım ki bu kadar iyi değildim o zaman.
0: Hı hı.
1: Kulaklık taktılar. Genelde kulaklıktan sufle alarak yürüdüm. Ondan sonra ikililerde, üçlülerde, birebirlerde falan sufle gelmeden söyledim.
0: Peki yeni sezon için bir şey var mı?
1: Var, sırada da ben isimlerini hatırlamıyorum, onu Maksud Hemşire takip ediyor.
0: Çalışıyorsunuz ama şu an üzerinde.
1: Okudum.
0: Okudunuz, hoşunuza da gitti.
1: Okudum, yani olur mu olmaz mı bakmak lazım.
0: Evet. Yani bunlar olacak olanlar,
1: evet,
0: değil mi? Karar verdik.
1: Olacak olanlar, evet.
0: O zaman yeni sezonda sizi göreceğiz ekranda.
1: İnşallah.
0: İnşallah. Aslında siz de şehirden uzaklaşıp başka bir hayata kendinizi götürdünüz değil mi? Bir köyde.
1: Çok da uzak değil yani.
0: Ama yine de şehre mesafede. Yani. Ve çevresinde aslında öyle çok yaşam belirtisi olmayan da bir yer değil mi?
1: Köyün tarım arazisinde bir ev yaptım. İki ev yaptım hatta. Çünkü gelen yatılı geldi. Hiç bir ev daha yaptım sonradan. O duruyor şimdi. Burada doktor takiplerim falan devam ediyor.
0: Hı hı.
1: Pek buradan ayrılmıyorum. Orası daha fazla emek istiyor.
0: Evet. Hep işiniz görünür olmak üzerine, insanlarla temas etmek üzerine ama insanlar böyle bir kendini zaman zaman çekiyor. Neden şehirden köye gitmek istediniz?
1: Orada, hı-hı, sadece tercih ettiğim insanlarla birlikte oluyorum.
0: Peki şunu sormak isterim. İnsanlar gençken daha sosyalde, yıllar geçtikçe daha mı çok içe dönüyor? Ya siz de böyle bir şey mi yaşadınız?
1: Ya tercihler değişiyor. Yani çok alaya girmemeye çalışıyorsun. Makara kukaraya fazla girmemeye çalışıyorsunuz. Seçtiğin arkadaşlarınla birlikte olabileceğin bir yer orası yani. Tercih ettiğin arkadaşlarınla birlikte olabileceğin. Hani gürültü patırtı da yapsan kimse duymaz. Köyünde dışında,
0: evet,
1: yani tarım, hı-hı, arazisinde.
0: Geçenlerde bir röportajınızda plan yapmadan yaşamanın özgürlüğünden bahsediyordunuz. Nasıl bir özgürlük? Bize biraz bunu anlatır mısınız?
1: Evet, sabah kaçta kalkacağım derdi yok. Kaçta gideceğim derdi yok. Acıktığın zaman yemek yemek, oyalanmak istediğinde oyalanacak iş de var. Odununu tedarik edeceksin, ateşini yakacaksın. Daha keyifli.
0: Marangozluk da geliyor galiba elinizden değil mi?
1: Epeydir yapmıyorum ama yaparım yani.
0: Bir kanepe yaptığınızı çünkü öğrendim o ev için.
1: Kanepe yaptım, evet, çekyat yaptım. Arkalar
0: hem de çekyat.
1: Tekerlekli.
0: Bir mühendislik kafası da var evet, herhalde değil mi? Bir taraftan da.
1: Kolay bir şey, çok da zor değil yani.
0: Size
1: gidip
0: tabii.
1: Keresteciden ölçüyü veriyorsun, ağaçları kesiveriyor sana, getirip birbirine bağlıyorsun. Üzerinin minderini diktiriyorsun döşemeciye.
0: Normal aldığınız çekyattan eminim daha rahattır. Kendi emeğiniz
1: daha
0: geçtiği
1: sağlam
0: için, değil mi?

0: Setar Tanrıören'le konuşmaya devam ediyoruz. Biz size bağlama çalarken gördük, Vavyen'de gördük, Urfalıya Mezel'den de gördük, Aşıklar Bayramı'nda gördük en son. Sizin türkülerle olan ilişkiniz, bağlamaya olan merakınız nereye uzanıyor? Çocukluktan gelen bir şey mi bu?
1: Radyo çocuğuyum ben. Radyoda da halk müziği programlarını kaçırmazdık. Türkü dinlerdik yani. Bolca hala da dinlerim. Oradan gelen bir türkü sevdası var. Türkü güzel bir şey. Dokunaklı bir şey.
0: Peki bağlama çalmayı kendi kendinize mi öğrendiniz?
1: Kendi kendime öğrendim.
0: O zaman kulağınız bayağı iyi.
1: Evet, kulaktan.
0: Çünkü çok zor bir şey bağlama çalmak. Çok yani hem da, çalıp hem söylemek aynı zamanda.
1: Çok da zor değil.
0: Size değil. Yani bunu deneyip başaramayan insanlar mutlaka var.
1: Çok az vardır.
0: Öyle mi diyorsunuz?
1: Evet, çok az vardır. Deneyip de başarılmayacak bir şey değil.
0: Umarız bu kadar kolaydır da çocukları ya da ileri yaştakileri yönlendirebiliriz. Çünkü hem enstrüman çalmak hem şarkı söylemek, müzikle uğraşmak hafızaya da çok iyi gelen bir şeymiş. Son dönemde yapılan araştırmalar bunu göstermiş.
1: Belki ben o yüzden ölümden döndüm. Türkü söyleyesim varmış demek ki.
0: Umarız hiç bitmez o isteğiniz Setar Bey.
1: Bitmiyor, biçimde dolaşıyor türküler.
0: Söyler misiniz gün içinde?
1: Yani bir aklıma gelir mırıldanırım.
0: Bir de böyle türkü söylemek için böyle bir şey hissetmek gerekiyormuş gibi.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Öyle... Yani türkü hissettirir zaten onu. Hı-hı. Birden aklına düşer ve onu söylemeye başlarsın.
0: En çok aklınıza düşen bir türkü var mı?
1: Yani gruplandıramam. Yani çok türkü var ama hepsi birbirinden güzel.
0: Evet, öyle kesinlikle. Yoğuruyor değil mi müzikle uğraşmak insan ruhunu?
1: Ya iyi geliyor. İyi geliyor. Müzik insana iyi gelen bir şey. İnsanın ürettiği bir şey ve insan ruhuna iyi gelen bir şey. Ruhuna iyi gelmese müziği üretmezdi insanlık.
0: Çok güzel bir sohbet oldu bizim için. Sizi de böyle karşımızda görmek çok iyi geldi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Siz de bizi kırmadınız, geldiniz. Bayram mesajınız var mı? Sizi dinleyenlere, sevenlere ne söylemek
1: İyi bayramlar ister? Olsun. Her günümüz bayram gibi geçsin. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla. Bayram güzel bir şey.
0: Umarız hepimizin her günü bayram gibi geçer. Dileklerinize katılmamak mümkün değil. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Bayram sohbetlerinde Setar Tanrıören'le birlikteydik. Prodüksiyonda Atilla Özdal vardı. İyi bir bayram geçirmenizi diliyoruz.

0: 25 derece. Ankara, İzmir ve Antalya'nın bazı ilçelerine kısa süre yağmur yağabilir. Ankara 22, İzmir 31, Antalya 30 derece. Marmara'da Sakarya, Kocaeli tarafında kısa süre yağmur geçişi olacak. Bölgede karayel geçtiğimiz günlere göre daha soğuk esiyor. Edirne 26, Sakarya 24 derece. İç Anadolu genelinde yerel sağanak görülecek. Eskişehir 20, Kayseri 18 derece. Ege'nin iç kesimlerinde de yağış geçişi olacak. Muğla 28, Manisa 27 derece. Akdeniz'de Hatay, Adana bölümünde de bahar sağanağı bekleniyor. Adana 28, Hatay 23 derece. Karadeniz'de hava biraz soğuyor. Bolu 19, Samsun 20 derece. Bölge genelinde sağanak var. Ancak Doğu Karadeniz'de şiddeti daha fazla. Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde de gök gürültülü sağanaklar görülecek. Erzurum 15, Diyarbakır 27 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo.

0: Yeniden merhaba. Gece 3 bülteniyle karşınızdayız. Orta Doğu krizindeki gelişmelerle açılışı yapıyoruz bu saate. Ateşkes iddiaları konuşulurken İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki Buşer kentinde yeniden patlama sesleri duyuldu. İran'ın Tasnim Ajansı Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik uyarı ateşi açıldığını ifade etti. İran Devlet Televizyonu ise patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklandığını belirtti. Bu şehirde ABD'ye ait bir insansız hava aracının da imha edildiğini iddia etti. İki ülke arasında bir anlaşmaya dönük diplomatik çabaların bu hafta yoğunlaştığı bildiriliyor. Bununla birlikte karşılıklı saldırıların da kısıtlı da olsa yeniden patlak verdiği aktarılıyor. ABD-İran hattında bir anlaşmaya doğru diplomatik ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Amerikan basını Washington'da Tahran'ın 60 günlük bir anlaşma üzerinde anlaştığını yazdı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın bu anlaşmaya henüz nihai onay vermediği belirtildi.
1: Amerikalı ve İranlı müzakerecilerin ateşkesi 60 gün uzatmak ve Tahran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatmak amacıyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İddiayı ilk gündeme getiren ABD merkezli haber portalı Axios oldu. Kaynaklar çerçeve anlaşmanın imzalanması için ABD Başkanı Donald Trump'ın son onayının beklendiğini vurguladı. ABD'li yetkililer arka planda yürütülen diplomasi trafiğine dair bilgi verdi. İranlı müzakerecilerin Tahran'dan gerekli onayları aldığını ve anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu bildirdi. Trump'ın da ayrıntılar hakkında bilgilendirildiği aktarıldı. Ancak Trump'ın arabuluculara düşünmek için birkaç güne ihtiyacı olduğunu söylediği iddia edildi. Tahran'da anlaşmaya varıldığına dair ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi. Yarı resmi Tasnim haber ajansına konuşan İranlı bir müzakereci metnin henüz tamamlanmadığını belirtti. Yetkili nihai hale gelmesi halinde İran'ın müzakerelerin arabulucusu Pakistan'a ve kamuoyuna bilgi vereceğini ifade etti. İsrail basını ise İran dini lideri Müşteba Hamane'in anlaşma konusunda henüz son kararı vermediğini yazdı. Ayrıca ateşkesin Lübnan için de geçerli olmasının beklendiği ifade edildi. ABD'li bir yetkiliye göre anlaşma Hürmüz üzerinden yapılan deniz taşımacılığının kısıtlama olmaksızın yapılmasını şart koşacak. Gemilerden geçiş ücreti istenmeyecek. Ayrıca İran'ın 30 gün içinde Boğaz'daki tüm mayınları temizlemesi gerekeceği ifade edildi. Boğaz'daki taşımacılığın normale dönme oranına paralel olarak ABD İran kıyılarındaki ablukasını kaldıracak. Anlaşmada İran'ın nükleer silah üretmemesine ilişkin taahhütlerinde yer alması bekleniyor. Anlaşma sonrası yapılacak nükleer konulu müzakerelerde de İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti ve Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi konularının masaya yatırılması öngörülüyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Meclis Grubu toplantısının kendisinin ilan ettiği tarih ve yerde olacağını belirtti. Milletvekillerine gönderdiği yazıda da talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak dedi. CHP'nin parti meclisi toplantısı da ertelendi. Özgür Özel'den karara tepki var.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti toplantılarına ilişkin iki önemli kararı aldı. Pazartesi günü yapılacağı duyurulan, göreve dönen parti